0: bir kenara koyalım onu, bırakıyorum. Ama Aşil kalkanının çok önemli mitolojide, Aşil'in, Akilis'in bir özelliği vardır biliyorsunuz. Kalkanıyla bütün her şeyi def eder, hiçbir yerinden öldürülemez. Sadece bugün tıp literatürüne de Aşil tendonu diye giren topuğun üst kısmında.
1: Biz de tam oraya hedef alacağız. Heh.
2: Yarı ölümsüz bir savaşçı.
0: Zaten Yunan mitolojisinde tanrı, yarı tanrı olarak da görülür. Şimdi bu topuk işinden şundan bahsettim. Bütün Yunan medyası, daha doğrusu Yunan medyası demeyeyim, Yunan kamuoyu şunu diyor. Aşil'in kalkanı bizde de topuk İsrail'in elinde. Yani bunu ben söylemiyorum espri olarak. Bütün Yunanistan kamuoyunda bu oluyor. Niye? Çünkü bütün bu alımı yaptığınız zaman kodların, yani o mevcut savunma sanayinin, savunma kodlarının kimde olacağı konusu hala net değil. Anlaşma 31 Ağustos'ta imzalanmış olmasına rağmen. Burada durum, bir şey daha söyleyeyim. Yaklaşık bütçenin, bu çok ciddi bir noktadan bahsediyorum, ekstra, yani mevcut savunma bütçesi değil, bütçenin üzerine, yani bütün Yunanistan bütçesine %5,5 daha ekstra yük bindiriyor.
2: Yani şunu diyorlar, Yunanistan'ın bunu ödeyecek parası
0: onu diyorum.
2: Yok ki. Neyin karşılığında?
0: Peki bunu yaptınız, tamam. Şimdi Türkiye de harcama yapıyor. Doğru mu? Yalnız arada çok önemli bir fark var. Türkiye bu harcamaları yaparken kendi sanayini, kendi know-how'ını, kendini geliştirmeye yönelik yapıp bir de bunları satıyor. Yunanistan sadece alıcı durumunda, ta ki İsrail'le yaklaşık 5 ay önce şu anlaşmayı yapana kadar. İsrail dedi ki firmaların %30'u senin yüklenicilerinden olsun, yani Yunan firmalarından olsun, 700 milyonu orta vadede ve uzun vadede o 3 milyar doların sana geri gelsin. Şimdi bir tabir vardır, hani diye. O hadise olacak da, vuku bulacak da, senin yerel sanayin ayaklanacak da, bu esnada bu dediğin şeyler olana kadar, ki İsrail'de öyle kolay vermeyeceğini kendi söylüyor. Know-how'u vermeyeceği aşikar. O 700 milyon dolarlık hayaller olup da kendi sanayin kalkınacak diyene kadar, ben size çok açık ve net bir şey söyleyeyim mi? Yunanistan ekonomisi bu alımı ister peyderpey yapsın, ister bir hamlede yapsın, ki bir hamlede yapacak durumu yok, ciddi anlamda daha büyük bir mali sıkıntı içine girecek.
2: Tırnak içerisinde geçtiğimiz günlerde Mitsotakis Türk turistlere teşekkür etti. Onlar adalarımızı ziyaret ederek bizlere gelir sağlıyorlar diye. Biz de zaten böyle komşuluk ilişkileri istiyoruz diye de bir parantez açmıştı. Ama merak ettiğim bir nokta var. Şimdi Aşil Kalkanı kapsamında Yunanistan'a konuşlandırılacak bu sistemler Avrupa'da başka ülkelere de İsrail tarafından satılıyor mu üst falabarda?
1: Benim bildiğim İsrail'in Avrupa'ya sattığı yok. Ortak üretim yaptığı ülkeler var, Fransa gibi.
2: Peki 300 de var dedik Yunanistan'da.
1: Rus, çok eski.
2: Bugüne kadar NATO'nun diğer üyeleri ya da Avrupa ülkelerinden buna yönelik Yunanistan'a bir itiraz gelmiş miydi?
1: Ne Yunanistan'a geldi, ne Hindistan S-400 aldı, ona yönelik bir katsa yaptırımı söz konusu oldu. Ben Yunanistan'ın Girit'te Suda Körfezi'nde konuşlandırdığı S-300'leri bizzat yerinde gördüğümde, oradaki bir Yunan generaline bir sual sordum. Stand alone mu kullanılıyor? NATO içerisindeki radarla da bir bağınız var mı diye sorduğumda, standalone kullanıldığını fakat NATO radarlarından gelen bilginin bir arayüz vasıtasıyla aktarıldığını söyledi. Dolayısıyla aslında NATO standartları gereği Türkiye'ye yönelik uygulanan S-400 şeyi, katsa yaptırımları tamamen İsrail'in hava üstünlüğüyle alakalı, Türkiye'yi bir şekilde P-35 projesinden dışarı çıkartma maksatlı kullanılmış bir argüman. Eğer argüman geçerli olsaydı, mesela Hindistan'a da katsa yaptırımlar uygulanırdı. Ya da S-400 radarlarının üstünde vızır vızır uçan Batı tayyareleri var. Hem Estonya, Letonya, Litvanya hattında, hem de Ukrayna hava sahasında. Dolayısıyla orada transfer olmayan bilgilerin Türkiye'de transfer olacağını iddia etmek akıllıyla bağdaşır değil zaten. Bir son konu daha söyleyeyim.
2: Bu sistemler NATO'ya entegre edilebiliyor mu?
1: İşte şimdi eğer bu sistem NATO'ya entegre edilmesi konusu gündeme gelirse, Türkiye'nin asıl bu konuyu NATO'nun gündemine taşıması lazım. Neden? Çünkü NATO'ya ait bilgilerin İsrail radarları vasıtasıyla İsrail'in eline gitmesi demek. İsrail bir NATO ülkesi değil. Dolayısıyla da bu sistemlerin NATO'ya entegrasyonu birinci sorundur. Birazdan konuşuruz. İkincisi de

0: gayri askeri statüde bulunması gereken Boğaz Önü Adaları, Doğu Ege Adaları ve Menteşe Adaları ya da 12 Adalar dediğimiz adalara bu sistemler konuşlandırılacak mı? Yoksa onun dışında alsın Tepetepe, Atina, Selanik, işte Batı Trakya nereye istiyorsa yerleştirsin.
1: Burada şu soru ortaya çıkıyor hocam. Haliyle hangisi daha gerçekçi? Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kendini savunması mı? Yoksa İsrail'in Yunanistan'ı kullanarak Türkiye çevresinde bu sistemleri kendi adına konuşlandırması mı?
2: Şimdi buradan bakalım İsrail'den. Bölgede ve dünyada yalnızlaşıyor mu?
0: Evet.
2: Aksini iddia eden var mı?
0: İsrail parlamentosunda bu tartışılıyor zaten.
2: Yani tamamen bak biz Türkiye'yiz. Burada bir tarafız ayrı. Ama gerçekten objektif soruyorum. İsrail yalnızlaşmıyor, destek görüyor diyen biri çıkar mı?
3: Zor.
2: Aklı senin kimse dünyada çıkmaz. Bak dünyada diyorum bizi bırak.
1: Şu aralar en yakın müttefiki tamam. Somaliland'e kadar
2: gitti.
1: Düşmüş.
2: Şimdi dolayısıyla İsrail'in Amerika'nın içinde ve kendi ülkesinde dahil. İsrail'in öyle ya da böyle bir şekilde geleneksel iki huyu vardır. Bunlardan biri problemli olduğu ülkenin problemli olduğu ülkeleri desteklemek. Bu geleneksel bir üsluptur. Buradan sorunuzun birinci cevabı. İkincisi de ne olursa olsun bir yerde ittifak sağlamak. Yunanistan'la yapılacak en ufak bir ittifak bile bir artı demektir. Kendi açısından doğruyu yapıyor. İki, silah satıyor. 3 milyar dolar diyorsunuz. Adamın cebine 3 milyar dolar giriyor. Yani başkasına da satabilir. Hiç problem değil. Yeter ki cebine para girsin. Tamam, burada bir nettiz. Geldik Yunanistan'a. Ben vallahi Yunanistan'a üzülüyorum. Her gece, her kanalda Türkiye'nin potansiyel istilası ve Türkiye'nin saldırılarına karşı... Ya Allah aşkına biz maç seyrediyoruz.
1: Gözüne uyku girmez o zaman insan.
2: Ama yok böyle bir... Yani bu yeni değil. 1950'lerden, 40'lardan, 60'lar... Yani her gece komutanlar çıkıyor. Diyor ki işte Türkiye şuradan gelirse biz şunu yaparız. O sırada da biz derbi seyrediyoruz. Ya şunu anlatmak istiyorum.
1: Tabii İsrail benzeri bir durumu var.
2: Var.
1: İsrail de hemen her gün işte Filistin'den şu olursa, Gazze'den bu olursa, Lübnan'dan bu olursa diye tetikte ve bu sayede de seçim stratejilerini yürütüyor.
2: Çünkü popülizm dediğiniz şey dünyanın her yerinde, kimse bunun aksini iddia etmesin. Amerika'dan tutun Avrupa'ya, bizden tutun Orta Doğu'ya. Demokratik her ülkenin her yerinde popülizm var. Popülizmin içinde olmadığı bir siyaset, yani teoriye karşı siyaseti yani şeyden Plato'dan itibaren çöpe atmanız lazım. Bu vardır işin içinde. Herkesin de popülizm, bu arada kötü bir şey değil, popüler, oynamak. Orada da bir Türkiye bizi işgal edecek olayı var. Öbür tarafta bizi bütün dünya Kudüs'ten, bütün dünya bizi Kenan Vadisi'nden atmak istiyor sendromu var. Bunu körüklemedikleri müddetçe de çok açık ve net söylüyorum. Oyalamazlar. Her Yunan hükümeti o geliyor aynı şeyi söylüyor. Bu geliyor aynı. Peki netice nereye varıyor biliyor musunuz? 5 sene içinde göreceksiniz nereye vardığını. Bakın ben 50 yıllık ailem Marmaris'te bir evimiz var. 50 yıl benden önce alınmış. Marmaris'te her gün en az 4 sefer, bak en az 4 sefer diyorum yazları, buraya resmi Türk-Yunan ortak bir feribot firması vardır. Yunanlılar bizim tarafa geliyor, bizimkiler Yunan tarafına gidiyor. Akşam herkes evine geri dönüyor. Bak full. Ve bu dün değil, yıllardır böyle. Şimdi halkları birbiriyle ticaret yapan, yani gidiyor oradan bir şey alıyor, oradan bir şey alıyor. Yunanlar da buraya geliyor. Halkları birbiriyle turizm yapan, toplumları birbiriyle ister beğenin ister beğenmeyin, birbiriyle entegre, birbiriyle iyi geçinen iki toplum. Bak ne diyor Miçotakis? Türk turistlere teşekkür ederiz. Ciddi anlamda orada harcamalar yapılıyor. Neyi zorluyorsun ya?
1: Füzelerin parası.
2: Ya valla Yunanistan'a üzülüyorum burada. Ama en önemli bu gece söyleyeceğim, belki söylediğim şey şu, altını çizerek söyleyeyim ve bitireyim. Bizim yaptığımız savunma yatırımı bizim gençlerimize istihdam sağlıyor. Bizim mühendisimize iş veriyor. Bizim tedarikçimize, bizim her noktada yan sanayimize iş sağlıyor. Sonra da bizim dış ticaretimize payda sağlıyor. Üstüne tabii ki kendi savunma sanayimize geliştiriyor. Bir de know-how kazanıyoruz. Şimdi sen gidip birinden o kadar para verip bir şey aldığın zaman sana da sadece bir havuç gibi bunun %30'unu sana

0: olarak öğreteceğiz. Kendi firmaların yüklenecek yani 700 milyon dolarını. Ama o da peyderpey yaklaşık 5 yıl içinde olacak dersen o mal da bir gün eskiyecek. Özetle Yunanistan kanaatimce bugünkü popülizmin içerisinde çok yanlış bir yola giriyor. Şu hamlelerini gerçekten ekonomiye, turizme birçok şeye yapsa Yunanistan çok daha kuvvetli, çok daha iyi, çok daha gelir seviyesi, refah seviyesi yüksek bir noktaya gelecek.
1: Teşekkür ederim ben hocam. Teşekkür devam ederim. Edeceğiz. Yusuf Alabar'da sizleri de davet edeyim. Tabii. Bu arada hocam şunu da merak ediyorum. Yusuf Bey buraya gelene kadar hemen onun da cevabını almış olayım. Ya bunu bile bile nasıl imzaladılar peki anlaşmaları? Kim imzaladı ya da hangi akılla, stratejiyle imzaladılar?
2: Bir savunma paktı kuruyorsunuz ve savunma bakanının bundan haberi yok. Ve biraz önce konuşmasında da söyledi. Ben bilmeden eğer böyle bir metin ortaya çıkmışsa bunun düzeltilmesi gerekir dedi. Demek ki savunma bakanına rağmen bir başka devletin baskısıyla Yunanistan İsrail'le böyle bir ittifak kurmuş gibi bir algı doğuyor. Bu Yunan halkı da ondan hesabını sorar. Dendi yastan.
1: Hesabı sorulur. Şimdi Yunan basınında şöyle bir konu yer aldı. Hemen arkadaşlarım getirebilirse rica edeceğim. Şimdi Katimeyeni gazetesi. Bu arada Yunanistan'da çok ciddi bir muhalefet var. Yani İsrail korkusu birilerini sarmış durumda. Gerçekten o Yunan aklı, devlet aklı tecrübesini kullananlar diyelim. Diyor ki Aşil Kalkanı Anlaşması'nın önemli bir eksikliği komuta kontrol sistemlerinin kaynak kodunun Atina'ya verilmemesi oldu. İsrail Füze Savunma Örgütü Başkanı Moshe Patel lisans anlaşmasında kaynak kod erişiminin bulunmadığını söyledi. İsrail bunun yerine sürekli bakım, teknik destek ve gelecekteki güncellemeleri sağlayacak. Bu durum Yunanistan'ın sistemleri onları yöneten özel yazılıma tam erişim olmadan kullanacağı anlamına geliyor. Peki bu haberle birlikte şu soruyu sormak istiyorum. Yunanistan'ın kullanımı olmadan, onayı olmadan İsrail istediği zaman bu sistemi devreye sokup kullanabilir mi?
3: Devreye sokup kullanmaktan ziyade devreye girip kullanmana mani olabilir mi? Yani böyle bakmak lazım gelir. Öncelikli olarak bizi dinleyenler açısından nedir konu? Ne diyoruz biz? Ne anlatıyoruz kaynak kodlarıyla ilgili olarak? Şimdi artık günümüzde birçok şey elimizle dokunabileceğimiz nesneler olduğu gibi aynı zamanda da yazılım kodlarıyla alakalı. Neden? Çünkü sizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tedbir olarak alındığı için söylüyorum. Buradan fırlatılan bir füzeye karşı bu hava savunma sistemiyle alçak, orta ve yüksek irtifada önleme atışı yapacaksınız. Neyle bunu tespit edeceksiniz? Radarla. Radar bir yazılım. Aynı zamanda da dokunabileceğim bir şey. İkisinin bir araya gelişi. Şimdi bu yazılımda Türkiye'den gönderilen sistemlerin ya da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların friend or foe dedikleri dost düşman ayrımını neye göre yapıyor? Yazılıma göre yapıyor. Daha birçok şey. O zaman bu kaynak kodlarını İsrail elinde tutuyorsa neyin dost neyin düşman olduğu ayrımı da İsrail tarafından güncellenecek süreç boyunca. Çünkü burada bir şey söylüyor bak. Bunun yerine sürekli bakım, teknik destek ve gelecekteki güncellemeleri kim yapacakmış? İsrail yapacakmış. İşte biz buna lojistikte life cycle diyoruz. Ömür devri maliyeti boyunca bu 3,5 milyar doları verecek. Artı. Ömür devri ayrıca yaklaşık 10 katı kadar hesaplanır.
1: Bu bizim yıllarca tankımızdan topumuza vereceğim, helikopterimize kadar vereceğim, harcadığımız gibi.
3: Vereceğim örneğini. Bu 10 katı olarak hesaplanır. 3,5 milyar dolarsa 35 milyar dolar da life cycle cost. Yani ömür devri maliyeti boyunca bu sistemin yedek parçası, yazılım güncellemesi hepsi İsrail'in Yunanistan'ı adeta sağacağı bir noktaya sürüklenecek. Şimdi 35 milyar dolar life cycle cost dediğiniz, Yunanistan dediğiniz, ben Yunanistan'da görev yapmış bir adamım. 9 milyonluk bir ülke, 4,5 milyonu Mora Yarımadası'nda yaşıyor. Başta Atina olmak üzere etrafındaki periferde, geri kalanı ya adalarda ya Selanik'te ve köylerde yaşıyor. Ve bu nüfusun önemli bir kesimi devlet memuru zihniyetiyle istihdam edilmiş, rekabetten uzak, Avrupa Birliği'nin fonlarıyla günlük yaşantısını idame ettiren bir ülke Yunanistan. Yunanistan'ın bunun ömür devri maliyetini karşılayabilmesi mümkün değil. Haddi zatında Yunanistan'ın ekonomik krizlerle bugüne gelmesindeki en önemli amil, yorgana, ayaklarını yorgana göre uzatmayıp savunma harcamalarını bu noktaya taşımasından dolayı oldu. Ha niye İsrail? Şimdi Yunanistan kendisinin Türkiye ile alakalı korkularıyla orantılı olarak

0: tarih boyunca Rusya tarafından, Avrupa tarafından kullanılmıştır. Şimdi de içlerinde Ortodoks Kilisesi'nin her bir okulda endoktrine edici süreçlerinden geçen her bir Yunan ferdi hayata başladığı andan itibaren Türkiye korkusuyla yatar kalkar. Her gün basından manşet haberi Türkiye ile alakalıdır.
1: Temeli nereye dayandırılır?
0: Temeli Ortodoks Kilisesi'nin verdiği endoktrinasyona bağlıdır. Ta 1800'lü yıllardan bu yana bu endoktrinasyon devam etmektedir Yunanistan'da. Yunanistan'da Meteora kiliselerine gittiğinizde ya da güneye inip de Mora Yarımadası'ndaki kiliselere gittiğinizde sürekli olarak Türk sancağını onlara teslim eden kafasına kılıç geçirmekle mükellef bir tane Yunan generali, bunlar kiliselerinde depikte edilir. O nefret, o kin hiç bitmesin diye. Yani ben bunları gördüğüm için, yani inanmayan gider Meteora'daki kiliseleri gezer. Şimdi buradan baktığımızda da Yunanistan, İsrail ile yazılım kaynak kodlarına erişmekle ilgili hususu neden baştan gündeme getirmedi? Levent Hoca'ya biraz önce de zikrettiniz ya, bakın bu da kendi içerisinde bir beşeri sermayedir. Öyle bu sistemleri İsrail'den nasıl alacağınızın dokümantasyonunu yapmak bile Yunan'ın boynunun bu aşan bir husus. Şimdi aymışlar, tartışıyorlar gazetelerinde. Bunun kaynak kodu var mıydı, yok muydu?
1: Geç olmadı mı?
0: Geç oldu tabii ki, ama başka bir şey daha söyleyeceğim.
1: Çıkabilirler mi? Bugün diyebilirler mi? Ya İsrail, ben vazgeçtim kardeşim.
0: Diyemezler ve demezler. Niyesini söyleyeceğim. Yunanistan'da bu kaynak kodları açıldığı takdirde Yunanistan'ın bu kaynak kodlarını gerek komuta kontrol gerekse silahların kendi yazılımında ilave metin girdisi sağlayabilecek beşeri sermayesi yok. Bak, bir önemli bir şey söylüyorum. Yani hadi dedi ki açtım sana kaynak kodunu. Adamın o kaynak kodunun millileştirecek beşeri sermayesi yok. Öyle
1: yani
0: Türkiye değil.
1: Yani savunma sanayinde biz yok, konuşuyoruz işte yerlilik oranı buradan işte, şuraya yok, geldi işte, şu kadar
0: Yunanistan'da
1: harcandı.
0: Ona iki satır ilave edecek beşeri sermaye yok kardeşim. Mesela, bilerek. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Biz neden kaynak kodları konusunda Eurofighter'ı alırken İngiltere ile pazarlık yaptık? Neden Eurofighter'ı tercih ettik 4,5 nesilde? İngiltere dedi ki ben sana kaynak kodlarını vereceğim. Burada çok konuştuk. Bir ekranlarda konuştular. Dediler ki vay be, bu kadarcık uçağa bu kadar parayı niye veriyorsun? Kaynak kodunu aldığın için veriyorsun. Ama Türkiye'nin kaynak kodunu alması anlamlı.
1: Neyi değiştirecek? İşte bak, almasak o uçakta.
0: Bunu söyleyeceğim.
1: Ne değişecek?
0: Türkiye'nin kaynak kodunu alması anlamlı. Yunanistan'ın alıp almaması hiç fark etmez. Niye? Şimdi siz Eurofighter'ı aldınız. Yunanistan'da F-16'ları aldı. Ya da işte ne yaptı? Barak MX'i aldı. Ya da işte efendime söyleyeyim.
1: Davud'un
0: sapanını aldı. Şimdi sen dersen ki ey İsrail, bana kaynak kodlarını da vereceksin. Ben Davud'un sapanında kullanılan füzeleri kendi roket sanımda üreteceğim, oraya monte edeceğim. Anlamlı bir istekte bulunuyor adam. Yunanistan'ın ürettiği bir şey yok ki. Alsan ne olacak, almasan ne olacak? Evet. Mesela şimdi biz F-16'lar, Eurofighter'larla ilgili niye istiyoruz? Bir, AESA Murat radarı geliştirdim ben. Eurofighter'ın kullanmış olduğu radardan daha etkin mesafede düşman unsurlarını görebiliyor.
1: Çünkü benim TUSAŞ'ım var, Aselsan'ım
0: var. Aselsan üretti bunu. Ya da ben Gökdoğan Bozdoğan hava füzesi yaptım.
1: Roket sanım var.
0: Bu hava füzesini F-35'te kullanmak istiyorum ama F-35 bana diyor ki ben sana kaynak kodunu vermem. Ne kullanacaksın? AIM-120'yi kullanacaksın. Amerikan menşeli. Lindsey Graham öldü ama dolu Lindsey Graham var. Kaldır parmak, ildir parmak. Türkiye'ye verenler yok. Vermeyenler kaldırdın. Ne yapacağım ben F-35'i? 30 Ağustos'ta merasim tayyaresi mi yapacağım? Lütfen bana 1 dakika daha ver. Şimdi Yunanistan'ın kendi yerli, milli savunma sanayisi olmadığı için kaynak kodunu adam sana verse, uçağına hangi hava füzesini takacaksın, hangi radarı takacaksın, hangi aviyonik sistemlerle değiştireceksin, hangi kapsamda modernizasyon yapacaksın? Yok, ne verilirse
1: onu imzalayanlar bunu bildikleri için imzaladılar.
0: Biliyor tabii, hiç böyle peşref çekmesinler yani. Sizin o kaynak kodlarına ilave edecek bir satırınız yok. Bu türden silah sistemlerine yönelik olarak da kaynak kodunu alayım ki şunu ona eklerim, kendi ürettiğim bunu eklerim, kendi ürettiğim radarı koyarım, kendi ürettiğim füzeyi koyarım diyebilecek bir sanayisi yok. Buradan Yunanlara akıl verip alın, olduğu haliyle alın. Zaten bir şey yapabilecek durumda değilsiniz. Kaynak koduna ilave para harcamayın. O haliyle alın. İsrailliler

0: yerde sizi ömür devri maliyeti dediğimiz 10-15 yıllık hatta 20 yıllık süre boyunca verimli bir süt ineği gibi sağmaya devam etsinler. Teşbihte hata olmaz, hakaret baplı söylemiyorum.
1: Peki şimdi
0: bunları konuşalım mı?
1: Bunları soracağım. İsrail medyasının bir haberi vardı. Diyor ki Ankara kendi teknolojilerini geliştirmek amacıyla savunma harcamalarını %229 oranında
0: iki kat arttırıyor.
1: Artırdı demiş. Bizler hep yerlik oranlarından bahsederken işte %20'lerden %80-85'lere varan savunma sanayinde bir yerlik oranından bahsediyoruz. Birazdan İlhan da bekliyor. İlhan'a da soracağım. Tamam. Yunanistan'da mesela bu oran kaç? Yunanistan ne üretiyor?
0: Bak şöyle bir fark var. En temel fark ne biliyor musun? Ben savunma harcamalarımı 40 milyar dolardan iki kat daha arttırdım. 80 milyar dolara çıkarttım. Ya da 120 milyar dolara çıkarttım. Örnek olsun diye söylüyorum. Benim harcayacağım savunma harcamalarıyla ilgili paranın kahir ekseriyeti benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içindeki piyasada kalacak. Mesela ben hızlı ve seri bir şekilde kızıl elmaya sahip olmak istiyorum. Baykar grubuna dedim ki bu yıl 10 tane, seneye de 20 tane, toplamda 30 taneyi 2 yıl içerisinde bana teslim et. Zaten Türkiye'de imal edilen sistemler bunlar. Ya da Roketsan'da, ya da Aselsan'da, ya da hep isimleri unutulan Samsun'da, Antep'te, Denizli'de, Balıkesir'de orta ölçekli, küçük ve orta ölçekli işletmelerde üretilen firmalarda kalıyor. Dolayısıyla istihdama dönüyor.
1: Bir de Yunanistan'ın şu teknolojiye harcadığı 50 milyarla bizim harcadığımız
0: 50 milyar harcadın mı Yunanistan'ın aldığı 250-300 milyar dolarlık sistem üretirsin.
1: Çünkü bu, o rakamları tabii, da o bu, şekilde bu. Kıyaslayalım. Şimdi 4 ayrı şeyden bahsediyoruz. Evet. Anladığımız kadarıyla.
0: Katman bu.
1: Radarlar. Yani Davud'un sapanı hani
0: katman, demir kubbe. Alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifa katmanına yerleştireceği sistemler bunlar. Tabii bu sistemler füzeyi atması için ne yapması lazım? Görmesi lazım. Radar gören radar. Görüyor. Radar gördü. En alçak irtifada Spider mobil sistemleri var. Bunları alçak irtifada kullanacaklar. Bir de anlaşmanın metninin içerisinde var bu. Rafael'in drone dome, drone kubbesini kurup adalara yerleştirmek istiyorlar. Alçak irtifada Spider, orta irtifada İsrail'in kullandığı Güney Kıbrıs Rum yönetimine de yerleştirdiği Barak, yüksek irtifada da David Sling dedikleri Davud'un sapanı.
1: Yusuf Alabar'da. Evet. Hazır buradayken hemen o son sorumu da sormak istiyorum. Şimdi biz bu menzillerden, sistemlerden bahsedince genellikle hani bu İsrail-İran savaşı en yakın zamanda yaşadığımız örnekler. Mesela Lübnan'dan ya da Gazze'den fırlatılan o küçük roketlerin vesaire ya da dronların İsrail tarafından çok da savuşturulamadığına şahit olmuştu.
0: Doğru.
1: Şimdi tabii ki böyle bir ülkemizin niyeti yok ama bir senaryo dahilinde ya adalar, bahsettiğimiz adalar Yunanistan'ın epeyce uzağında ama geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan dedi ya
0: biz aykırsam sesim duyulur mu?
1: Evet yani şuradan seslensek karşıdan duyulabilecek seviyede. Ki bizim sadece işte dronlar, füzelerden bahsetmiyoruz. İnsansız diğer araçlarından da bahsediyoruz. Deniz aracı, hava aracı vesaire. Nedenli koruyacak ki?
0: Bak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dediğin gibi Yunanistan'ın en ufak bir toprağında gözü yok. Evet. Ama siz bunları 1923 Lozan Anlaşması gereği gayri askeri statüde olması gereken Boğazönü Adaları dediğimiz Limni, Semadirek ve Taşöz Adalarına ya da yine Lozan'da isimleri zikredilen Doğu Ege Adaları olarak bildiğimiz Midilli, Sakız, Sisam gibi adalara yerleştirirseniz siz açık bir şekilde uluslararası bir anlaşma Lozan'ı ihlal ediyorsunuz.
1: Peki bu anlamda Türkiye'nin müdahale hakkı var mı?
0: Tabii ki var. Oturup niye izleyelim? Oturup niye izlesin? Ha efendim işte adalar silahlandırılıyor, bugüne kadar ne yaptınız bilmem ne konuşuluyor. Sanki adalar 10 yıl önce silahlandırılmaya başlamış gibi. 1960'lı yıllarda başladı adaların silahlandırılması. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda dediler ki, kendi tezlerini söylüyorum, Türkiye adaları işgal ediyor. Dolayısıyla bu anlaşma geçersizdir. Ben buradan soruyorum. Kıbrıs ne zaman Yunan adası oldu? Kıbrıs niye işgal ediliyor olsun? 1959'daki Londra ve Zürih anlaşmalarındaki garantör devletin hakları ortada. 15 Temmuz 1974 yılında Niko Samson isimli darbecinin adayı Yunanistan'a bağlamak üzere darbe yapıp devleti ortadan kaldırdığı ortada. Bu mevzu bahis farklı bir konu. O günden bu yana adalar

0: silahlandırıyorlar. Bak, eğer ki İsrail'in bu konuyla ilgili motivasyonuna gelirler, hatta halk tabiriyle söyleyeyim gazına gelirler de, ilk mermi onların namlusundan çıkarsa statüko değişir. Bu bir tehdit değil. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 4-5 mil mesafedeki Meis'i 580 kilometre mesafeden müdafaa edebiliyorsan o ada sana helali hoş olsun. Bak net söylüyorum.
1: Sözü bu.
0: Sen 12 mile diyor ki ben diyor hava üstünlüğünü de elime geçirsem diyor dün Miçotakis bunu mutlaka kullanacağım. Sen 12 mile çıkarttığında benim evimin ortasından geçen bir karasuları var. Ben Balıkesirliyim. Ben bunu kabul eder miyim? Bu benim için bir varoluş mücadelesi. Şimdi milletler savaşmak istemezler ama çamur gelip paçanıza sıvaştıysa onu mutlaka hanif hale getirmek de sizin omuzlarınıza düşen bir görev olabilir. Dikkat etmesi lazım gelir. Basite almıyorum, bir şey olmaz rahatçılığı içinde değilim. Çünkü Yunanistan'daki eğitim ve radikalleşme süreçlerini sonuna kadar bilen birisi olarak söylüyorum. Lavrion kampında beslediklerini gittim gözümle gördüm. Lavrion kampında her yerde HKPC posterleri, PKK posterleri falan.
1: Terör yuvası.
0: Terör yuvası. Peki bunu niye yapıyor? Çünkü ona bunu veren bir teopolitik akıl var. O teopolitik aklın Türkiye'de de iz düşümleri var. Zannetmesinler ki farkında değiliz. Zannetmesinler ki bilmiyoruz. Körün gözüne parmak sokar gibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın Pontus Rum Devleti'ne son verdiği gün Meryem Ana Günü adı altında artık kutlanmıyor. Sümele Manastırı'nda. Neden kutlanmıyor? Çünkü biz bu konuyu ekranlarda sonuna kadar ha dini özgürlüklerine karşı 17 Ağustos'ta istediğin kadar kutlayabilirsin. Ama kör göze parmak sokar gibi bu işleri yapmayın. Efendimiz'e salya sümük küfreden birçok metropolit hala Atina'da duruyor. Türkiye'deki efendilerinin ağzından tek kelam duymadım. Hadsiz, edepsiz. Sen neden insanların peygamberine böyle diyorsun? Ama çok güzel iftar sofralarında obje olduklarını, süs olarak oturduklarını gördüm.
1: Keşke sadece onlardan ibaret olsa. Hocamla daha önce mesela yaptığımız yayınlarda ismini zikrettiğimiz bazı isimler vardı ki tepki gösterdiler de bize. Kıbrıs'ta bir sendika başkanı, ismini tekrar anmıyoruz ki.
0: Anmayalım, tamam.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki Büyükelçiliği'nin önüne gitti. Go home elçi dedi. Şimdi bu kişi okulda gidip çocuklara öğretmenlik yapan bir kişi. Hı hı. Ve bir büyükelçi, yani Türkiye'nin o şerefli toprağın, ki büyükelçilik kapısına, o devletin toprağı sayılır.
0: Tabii, sayılır değil, toprağı.
1: Toprağıdır. Oranın kapısına gidip go home elçi dedi. Ya bunları da gördük. Hani siz o poz veren farklı inançtaki kişilerden bahsettiniz ama içimizdekiler de
0: var
1: derken.
0: Var ama şöyle, Kıbrıs Türkü'nün damarı çok güçlüdür. Bak bunu da gördük. Kıbrıs'ın içerisinde bir damar vardır ki çok açık bir şekilde Rumlarla yatar, Rumlarla kalkar. Ama bir damar da vardır ki Türk Mukavemet Teşkilatı'nın nüvesini oluşturmuştur. O Erenköy müdafasını biz nesillerimize aktaramadığımız için zannediyoruz ki Kıbrıs'ta oturan Türk evladı hep bunlar gibi. Öyle bir şey yok.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür Tabii ederim. Ki toplumlar arasında, gerek Yunanlarla Türkler arasında, gerekse Rumlarla Kıbrıs Türkleri arasında herhangi bir zaten sorun söz konusu değil ama birileri işte bu tür hareketlerde bulunarak sanki Türkiye Yunanistan'ı bir savaş açacakmış, adaları ele geçirecekmiş gibi bir algı oluşturup sürekli o düşmanlığı pekiştiriyorlar. Hocam sizleri de davet edeceğim. Şununla biraz önce Yusuf Alabarda'ya da sordum. Uluslararası hukuk kapsamında Türkiye tüm adımlarını atıyor. Tüm diplomatik hamlelerini hem sahada hem de masada. Şimdi Yunanistan'ın adaları bunlarla donatması, adaları silahsızlandırması, silahsız bir şekilde olması gereken adaları silahlandırması açık açık uluslararası hukukun ihlalidir değil mi?
2: Tabii.
1: Peki müdahale hakkı, uluslararası hukuk kime veriyor? Ya da uluslararası hukuk dediğimiz bunun arkasındaki garantörler, bu hakkı tanıyanlar kimler? Bunu da merak ediyoruz.

0: Evet, Ege Denizi bağlamında, Adalar Denizi bağlamında iki tane uluslararası antlaşma var. Bir tanesi 1923 Lozan'la varoluşsal anlamda coğrafi olarak Türkiye'nin bir parçası olduğu net gözüken adaların bir kısmının Yunanistan'a bırakılması. Sonrasında ise önce İtalya ardından Fransa üzerinden 1947 Paris antlaşmasıyla, yani Türkiye'nin taraf olmadığı bir antlaşmayla Yunanistan'a devredilen adalar. Ki bugün hala egemenliği belirsiz adalar sorunu varlığını korumaya devam ediyor.
1: Bu arada hep 12 ada diyoruz da burada 12'den fazla oldukça ada da var.
0: Tabii tabii.
2: Egemenliği Yunanistan'a bir anlaşmayla devredilmemiş kayalıklar konusu ayrı bir konu.
1: O da var.
0: Orada
1: o
0: ayrı bir konu. Onlarca yüzlerce adacık, kaya ve kaya parçaları var ki Kardak'ta biz o kayaların ve o adacıkların her biri için ne kadar cüretkar olabileceğimizi ortaya koyduk. Bu antlaşmalardaki aradan 100 yılı aşkın bir zaman geçti. Diyor ki bu adalar gayri askeri statüde kalmak kaydıyla Yunanistan'a bırakılır. Şimdi tam da burada olduğu gibi. 1923 Lozan ve 47 Paris Antlaşması. Burası biliyorsunuz Uşi Barışı'ndan, Trablusgarp'tan sonraki süreçte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar görüşülecek denmişti. Görüşülemedi. Hadise İkinci Dünya Savaşı'nda kaldı. Sonrasında ise şu Almanya'nın kaybetmesi, Fransa ve Yunanistan'ın sözde kazanan olmasının ardından bu adalar Yunanistan'a bırakıldı.
2: Bırakılmasıyla ilgili bir saplama yapabilir miyim? Lütfen. Müsaaden var mı?
0: Estağfurullah.
2: Ali İhsan Sabri Çağlayangil, Allah rahmet eylesin. Amin. 1947 Paris Barış Anlaşması'na Türkiye'nin çağrıldığını, bak adaları biz statüsünü belirleyeceğiz. İtalya'nın elinden çıkacak zaten yenilmiş faşistler.
1: 1947
2: 47 Paris İsmet Anlaşması'nın hemen öncesinde Paris'te bununla alakalı bir konferans düzenliyoruz. Türkiye'den kim katılacak şeklinde gelen cevap, yazı cevapsız bırakılmış. Bu metnin olduğunu Ali İhsan Sabri Bey kendisi hayattayken bunu Dışişleri Bakanlığı'nda bu belgeyi gördüğünü söylüyor. Yani biz orada hocamın dediği gibi taraf değiliz Paris Anlaşması'nda, ama olmasak da silahlardan arındırılmış olması lazım. Ama çağrılıp da gönderilmeme gerekçesi daha bu ülkede tartışılmıyor. Niye göndermediniz Paris'e adam?
3: Resmi yok ama.
2: Ali İhsan Sabri Çağlayangil ben evrağı gördüm diyor.
3: Çağlayangil'in bir kitabı var.
2: Evet.
3: Çağlayangil'in kitabı da dahil, kendi söylemi dışında ikinci bir söylemiş duymadım.
2: Duymamış olabilirsiniz. Yani Türkiye'nin burada bu adaları hocanın dediği gibi Balkan Harbi sırasında İtalya'ya devrettik, mülkiyeti bizde diye Paris'e ayağını basması lazımdı. Ona bile gerek görmemişler.
1: Ya da bu belirsiz olan adalarla ilgili
2: o belirsizlik
1: neden
2: bir girişim şey
1: söz konusu hiç olmamış? Ki 1947 Paris Barış Anlaşması'na göre bunlar devredildikten, Yunanistan'a verildikten sonra bile herhangi bir girişim olmamış anladığımız kadarıyla bir Türkiye'nin bir şöyle
4: anlamda. Adaları kime kaybettik?
1: İtalya.
4: Şimdi işe başından bakın. Bir silsile var ortada. Uluslararası ilişkileri son dakikasından yakalayamazsınız. Biz adaları kime kaybettik? Bir, soru bir. Biz derken sadece bugünkü devletimizden bahsetmiyorum. Evvelki devletimizden.
2: Ben 1912'de ama bu şey için geçerli değil. Paris Barış Anlaşması gereği geliyor. Verilenleri biz İtalya'ya verdik, devrettik. Sizde kalsın dedik ama mülkiyetini vermedik.
4: Şimdi bir, biz bunları daha sonra İtalya bize Osmanlı döneminde tamam alın dedi mi? Dedi. Balkan Harbi'ni vesile ederek o sırada
2: dursun
4: çok
2: dedi.
4: Muazzam bir gemi aldı Yunanlılar.
0: Bir tane.
2: Averof.
4: Bir tane. Bir tane. Muazzam bir gemi.
2: Averof.
4: Ve o Averof dönemin bütün gemilerini, yani tam zırhlıya geçiş dönemi. Bizimkiler de bak hiçbir zaman ben tarihi bugünkü bakış açısıyla değerlendirmeyi sevmem. Hep o günkü duruşla bakacaksın. Bizimkiler de dedi ki şimdi biz bunu alırsak bunlar Averof'la
0: tekrar geri
4: alabilirler. Şu harp bitene kadar sizde dursun dediler.
2: Dedik, mülkiyetini vermedik.
4: Tamam. Harp bitti. Harp bittiğinde burası mesela Yunan adalarına gittiğinizde görürsünüz ki biz burayı Lozan'da Yunanlılara verdik gibi bir algı vardır.
2: Lozan'da değil, 1912'de Doğu Ege adaları. Hayır. Ama 12 adalar için geçerli.

0: söylüyorum.
1: Tek bir bölgeden bahsetmiyorum. İki ayrı ada topluluğundan bahsediyoruz.
2: Kuzey Ege adaları, eğer buraya bakarsanız da güneybatı kısmı.
1: Zaten... Bizim İtalya'ya verdiklerimiz hangisi?
3: Şu 12, orası Menteşe adası.
1: Şu bölge. Şu
3: Batman'dan başlıyor Meis'e kadar.
4: Bu 12 ada da 12 tane değil. Malumunuz
3: adı öyle, Menteşe
4: onun
3: adalar.
4: 12 kişilik meclislerden oluşması hasebiyle 12 ada.
2: İhtiyar heyetlerinin sayısı 12 olduğu için 12 ada diye geçiyor.
4: Yani orada 12 tane ada var sanılır. O adaları yöneten heyet-i umumiyeler 12 kişilik olduğu için 12 adalar. Hepsine bir ad vermişiz. Neyse. Sonra biz hep şu algı vardır. Bunu da duyarsınız. İsmet Paşa Lozan'da bunları şeye verdi. Bak.
1: Şimdi 23'teki adalarsa bu üst... Peki adalar olarak.
3: Evet. Biz oraları 1912'de kaybettik.
4: Bir kısım Osmanlı'yı eleştireceğim diye. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Bunu bırakmadığımız müddetçe tarafgir hale geliyoruz. Bir kısım Osmanlı'yı eleştireceğim. Modern Türkiye Cumhuriyeti'nde hata yapılmadı demek için. Mütemadiyen biz bunları Osmanlı döneminde kaybettik diyor. O günkü güç dengelerini hiçe sayarak. Bir kısım İsmet Paşa Lozan'da verdi diyor. Bir kısım bak bir tek İhsan Sabri Çağlayangil ki amcamdır. Allah nurlar içinde yatırsın. Yani yıllarca babamla aynı kabinede görev yaptılar. Kıymetlimdir. Ekselans. Çok önemli bir adam. Ama çok açık söylüyorum. Bir işi, bir devlet, bir yöneticinin, bir kişinin uhdesiyle Türkiye gibi en az kunlara kadar giden bir devlet hiçbir zaman o kararları öyle dönemsel almaz. Dış politikanızda gücünüz mukabilinde attığınız adamlar bir silsile olarak gelir. Çok açık ve net söylüyorum. Bizim boğazları, yani Montrö var ya Montrö. Montrö'yu da 12 ada işinden mesela münferit tutamazsın. Montrö meselesi eğer 2. Dünya Harbi'ne giden bir süreç vuku bulmasaydı sizce olmazdı. Alabilir miydi?
0: Olmazdı.
1: Açık olsun. Burak Hocam, gücümüz mukabilinde o dönemki diplomatik gücümüzün olmadığı nedeniyle mi sesimizi hayır, çıkaramadık
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyemez miydi bunların mülkiyetini ben 1912'de verilen adalarda olduğu gibi kimseye vermedim. Bunu mesela Kıbrıs'ta 1878 yılında Sultanahmet İngiliz idaresine vermekle beraber mülkiyetini vermediği için Kıbrıs Lozan'da gündeme geldi. 1878 neresi? 1923 neresi? Neden? Mülkiyetini vermediğin sürece bu masada kalır.
5: Yusuf Bey, şöyle bir şey de var. Yani o güvenlik öncelikli, yani güvenlikte önceliğinizin ne olduğu da önemli. Yani 2. Dünya Savaşı yaklaşırken ve ondan sonraki süreçte Türkiye güvenliğini mesela hocam dedi işte Montrö boğazlara önem veriyor. Doğuya önem veriyor. Hatay meselesini mesela çözmüşler. İşte Dersim'deki mesele isyanı bastırmaya öncelik verilmiş. Yani onların böyle savaş öncesi ve sonrası yapılanmada Türkiye'nin öncelikleri devreye girmiş. Ama yani bu adalar ve işte Libya, Trablusgarp savaşı çok önemli. Yani Osmanlı İmparatorluğu Trablusgarp düştükten sonra, yani daha doğrusu savunma kapısı yıkıldıktan sonra Balkanlar'da çöktü. Sonra Birinci Dünya Savaşı ve dağılmaya başladı. Ama şu var, yani mesela Kıbrıs'taki süreç burada da tekrarlanıyor. Osmanlı Rusya'ya karşı zayıfladığı için İngiltere'den güvenlik karşılığında Kıbrıs'ı İngiltere'ye verdi. Yani tam vermedi ama yani şeyini egemenlik kullanım hakkını devretmeden kullanım hakkını devretti. Ve Türkiye mesela zayıfladıkça 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte 2. Dünya Savaşı'na doğru gelirken İngilizlerin Kıbrıs üzerindeki egemenliği artmaya başladı. Türkiye'nin uluslararası dengelerde gücü arttıkça Kıbrıs'ta pay sahibi olmaya başladı. Yani işte 1959-60 anlaşmasından sonra işte iki devletli toplum, daha sonra işte 1980'lerde Türkiye'nin tek taraflı mesela orada devlet ilan etmesi, şimdi en son geldiğimiz aşama. Yani Türkiye'nin gücü arttıkça, gücümüz düşükçe Kıbrıs'ta zayıfladık, gücümüz arttıkça da Kıbrıs'taki politikamız yani öne çıkmaya başladı.
1: Sahada ve masadaki gücünüz mukabilinde... De.
5: Ege adaları için de aynı süreç devrede.
1: Ya da ilgi alanınız daralıp genişleyebiliyor.
3: Doğru yönetip doğru yönetmemekle de alakalı. Bakın 1959 yılında Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ikisinin ortaya koymuş olduğu gayret sonucunda Kıbrıs'ta Türkiye garantör olduğunda Rauf Denktaş geliyor diyor ki Adnan Menderes'e, Sayın Başbakanım, Türk Mukavemet Teşkilatları'nı 1960 yılında diyor Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Lağvedecek miyiz? Türk alayı yerleşti oraya falan. Diyor ki asla TMT'yi lağvetmeyeceksiniz. Yine lazım olur. 27 Mayıs darbesinden sonra darbecilerin adaya gönderdiği elçinin adı Emin Dırvan'a. Emin Dırvan'a oraya ilk geldiğinde Rauf Denktaş'ın anılarında yazıyor.

0: diyor TMT'nin silahlarını. Darbecilerin bugün bildiğimiz Cumhuriyet Gazetesi de dahil olmak üzere manşet atıyor. Menderes'in gestopoları zor durumda diye. Öyle devlet güçlenince güçleniyoruz, zayıflayınca zayıflıyoruz. Doğru ama neden zayıflıyoruz, neden güçleniyoruz konusu buralarda saklı işte.
1: Orada işte şu...
0: Emin Dırvan'a ile ilgili diyor ki İsmail Tansu hatıralarında. Emin Dırvan'a diye diyor bir elçi göndermişler diyor. Girne'de diyor Rum çocuklarıyla yatıyor, Rum çocuklarıyla kalkıyor. Anılarında yazıyor. Şimdi dolayısıyla biz diyebilirdik ki bir dakika ben mülkiyetini falan vermedim kimseye. Siz beni Paris'e çağırmasanız da bu hükümsüzdür diye tarihe en azından bir not düşebilir.
2: Ki söylenildiğinde Türkiye'nin haklılık payı var. Uluslararası anlaşmalar, hukuk da bunu gösteriyor. Sanırım Korkut Türkiye'nin bunu her an diyebilecek olması mı diye bir...
3: O zaman o haritayı alalım mı?
2: İlhan'a da hoş geldin diyelim.
3: Peki. Buyurun, siz... O haritayı alalım mı tekrar?
2: Tabii
3: tam
2: ki.
3: Da kaldığımız yerden devam etme şansına sahip olmuş oluruz. Çünkü 47 Paris... İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen bir anlaşma. Türkiye İkinci Dünya Savaşı'nda yok. Almanya, Yunanistan'ın topraklarının 2/3'ünü işgal etmiş vaziyette ve Almanya kaybediyor. Hı hı. Kaybettikten sonra Almanya, ki bu Mora dahil bu işe, Fransa'da kazanan olarak öne çıkıyor. Ve maalesef Yunanistan'ın işgal edilmesi senaryosunun ardından bu adalar Yunanistan'a bırakılırsa Yunanistan güvenliğini tüm Avrupa adına sağlamış olur algısıyla böyle bir antlaşma ortaya çıkıyor. Türkiye'nin taraf olmadığı bir antlaşmada da şu yazıyor. Bu adalar da tıpkı Kuzey Ege adalarında olduğu gibi gayri askeri statüde kalmak kaydıyla Yunanistan'a bırakılıyor. Peki Yunanistan'ın tezi ne? Yusuf Bey belirtti. Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptığı gün Yunanistan 1969 Viyana Antlaşma Hukuku Sözleşmesi'nin antlaşmanın geçersizlik koşullarından biri doğmuştur diye feryat figan uluslararası alanda bağırıyor. Ve diyor ki
0: Kıbrıs Yunan adası değil.
3: Olmadığı gibi Yunanistan iddiası şu. Ya buraya müdahale eden diyor Yunanistan. Buraya mı etmeyecek? Bunlara mı etmeyecek teziyle önce kendini kandırıyor. O kadar güçlü bir yalan ki önce kendileri inanıyor sonra Avrupalılar inanıyor. Tez şu. Antlaşmanın koşullarında, bu iki antlaşmanın koşullarında çok köklü bir değişiklik oldu. Artık Türkiye ve Yunanistan sandığınız gibi müttefik değil. NATO antlaşmasının tarafı bu iki devlet. Ama Türkiye garantör olarak Yunanistan'a rağmen bir yere müdahale edebiliyor. Demek ki bunlara da edebilir. Ha demiyorlar ama hiçbiri. Yani 1963-64'te Kıbrıs'ta ne oluyor demiyor. Kanlı Noel'de ne oluyor demiyor. 1974'te ne oluyor demiyor. Cengiz Topel'e ne oldu demiyor. Şehit Ercan nasıl hayatını kaybetti kimse sormuyor bunları. Ve sanki bu adalara da müdahil olunabilir algısıyla Yunanistan bu antlaşmanın en kritik maddesinden tek taraflı çekiliyor. Ben bu adaların sahibiyim ama Türkiye'nin müdahale gücünü gördüm, yaşadım ve korkuyorum. Korktuğum için de hani altını çizelim. Bu adaları silahlandırmak barışa daha çok hizmet eder diyor. Türkiye ne yapabilir? Net söylüyorum. En böyle uzun erimde ne yapabilir? Kardeşim madem sen bu adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırma kararı aldın ve bu antlaşmalara bana sormadan çekince koydun. Bir, ben bu çekinceni tanımıyorum. O adalar silahsızlandırılıncaya kadar iki tane kruvazyör gönderiyorum bak bakalım diyebilir. Çok böyle topik. İki, madem tanımıyorsun çık. Madem tanımıyorsun o zaman gel 1912-13 Balkan Savaşı öncesine dönelim. 1911 Trablusgarp Savaşı ve Uşi Antlaşması'nın öncesine dönelim. Çünkü sen bu anlaşmayı tanımıyorsan ve bu ikisi yok hükmündeyse adalar kime aitti? Adalar Türk adasıydı. Osmanlı Devleti'ne aitti. 1860-65
2: yani
3: Girit'i hiç saymıyorum.
2: Herhalde yani Kaş'ın hemen yanı başında, gerçekten yanı başında olan ada Atina'ya ait. Herhalde bunu coğrafyada söylemez. Çünkü
3: bir gün,
2: ada burada, bir ada burada.
3: Tarih ve coğrafya uyumlu hale gelir bu coğrafyada. Tarih ve coğrafya uyumlu hale geldiği zaman acaba bu adalar sarı mı kalır

0: Yoksa hakkaniyet ölçüsünde tekrar masaya mı oturulur, sormak lazım.
1: Peki, araya gitmeden İlhan Tahsin de bizleri bekliyor. İlhan'ın da dönelim. Önce hoş geldin diyelim. O da son günlerde özellikle yapmış olduğu açıklamalarla ses getirdi. Hakikaten de Gümülcine'de de soydaşlarımızın özellikle yakından takip ettiği bir isim. Yunanistan'ın da takip ettiği bir isim. İlhan Tahsin, kolay gelsin öncelikle. Hoş geldin bir kez daha.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sizdeki değerli konuklarınıza da Gümülcine'den sevgiler, saygılar, hürmetler.
1: Konunun başından bir soru soracağım. Mevzu Türk korkusuydu, Türkiye korkusuydu. Hangi ara İsrail korkusuna dönüştü? Yunanistan'da tartışmaların ana gündemi İsrail oldu.
2: Türk korkusu her zaman vardır. Değerli komutanımı Yusuf Alabar'la bir dikkat dinledim ve diğer konuklarınızı da. Hakikaten Yunanistan'ı çok iyi okumuşlar, çok iyi biliyorlar. Yani benim fazla söyleyecek bir şeyim yok bu konuda. Ancak baktığımız zaman Yunanistan'da kiliseden küçük çocuk pazar ayininden sabahleyin çekilir. Bak Türkler gelecek, yemeğini yemesen, kiliseye gitmesen, papazın elini öpmesen öyle yetişirler. Türkiye korkusuyla bu bir defa kesin bunu göz ardı etmemek gerekir. Ancak baktığımız zaman Moshe Patel, İsrail'i bir askeri bilir kişi, stratejik uzman,
1: İlhan Tahsin, görevli. Önemli bir şey söyledin. Sen onu söyleyince böyle göz göze geldik hepimiz, gülümsedik. Yemek yemeyen çocuğuna Türkleri mi çağırırım diyorlar.
2: Tabii yani baktığımız zaman yani yemeğini yiyorsan fakale soto turgu. Bak Türk'ü davet edeceğim, Türk'ü çağıracağım bak yemeğini ye. Baktığımız zaman yani kundaktan öyle bir şey vardır bizim Batı'da. Yani kundaktan daha öyle yetiştirilir. Dolayısıyla bu siyasilere kadar, üniversite öğrencilerinden, güncel yaşamdan siyasilere kadar ulaştı. Siyasiler yıllarca bunu kullandı. Dolayısıyla da iktidara gelmek kolay oluyor. Şu anda Mitsotakis %44'lerde iktidara gelmişti. Tek parti olarak tek iktidar. Şimdi ancak 22, 23, 24'lerde Yunanistan kesin bir koalisyona gidecek veya geçici bir hükümet olacak.
1: İlhan Tahsin, bir şey merak ediyorum. Hani dedik ya tamam, evet. Türkiye korkusu. Ya Türkiye korkusu için Yunanistan ne yapıyor? Mesela kendisi, biz konuştuk, bir şeyler üretiyor mu? Yoksa İsrail aman gel Türkiye bak gelecek yarın öbür gün, gel beni sen koru. İşte gidiyor Amerika'ya, ya bana silah verin, silahlarınızı getirin, ki kimse de vermiyor anladığımız kadarıyla. Emaneten orada bir transfer gerçekleşiyor. Yani kendisi ne yapıyor? Mesela soracaktım unutmadan, Yunanistan'da savunma sanayinde yerlilik oranı diye bir şey var mı? Ne üretiyorlar kendilerini korumak için?
0: Sapan haricinde. Ama normal
2: hedef
0: sapan.
2: Hedef 2030 demişti Savunma Bakanı Delgas, Savunma Bakanlığı'na geldikten sonra. Ve dolayısıyla Yunanistan'ın içerisinde bir inovasyon merkezi. Dolayısıyla da buraya teklifler, hangi üniversite ne yapabilir? Şu anda Teselya Üniversitesi, Selanik Aristo Üniversitesi, Demokritos Üniversitesi, yani 3-4 üniversite, hatta buna Yanya Üniversitesi dahil oldu. Şu anda yerli ve milli olarak projeler üretiyorlar. İlk aşamada bir çalışma başladı. Ama Türkiye kat kat önde gidiyor bu konuda. Yunanistan şimdi başladı. Hemen ne yaptı? Mesela bu Aşil Kalkanı'yla ilgili, ki bu zaten Yunanistan'ın bir malı değil. Yunanistan'ın da olmayacak o. Yunanistan her ne kadar bunu İsrail'den alsa da bu Yahudi ulusal sermayesi kullanılacak burada, bakın. Bu bir gerçek yani, şu anda 3 milyar 45 milyon Yunanistan'ın kasasında bunu karşılayacak bir şey yok. Kaldı ki dolayısıyla da bu işte bunun yazılımı, evet. Şu anda Delgas'ın hedefi, Yunanistan'ın hedefi bu Aşil Kalkanı'nda şu: 740 milyon civarı bir tasarruf yapabilir miyim bu 3 milyarın üzerinden? Dolayısıyla da ne dedi? Şunu dedi: benim Volos'ta, liman kenti Volos'ta, bir sanayi de bulunuyor orada, demir sanayi. Orada bu fırlatıcıların, BMX, Barak'ın, işte bu fırlatıcıların boruları, o dört köşe borular, yani öyle söyleyeyim ki halkımız da anlasın. Onların orada üretimi, ancak yazılımı ve bunların
1: kalorifer peteği gibi bir şey üreterek başlayacaklar anladığımız kadarıyla.
0: Yani başlayacaklar. Cem Yılmaz'ın filmleri diyordu ya, al bu bak top diye. Yunanistan'da şu anda o noktada. Al sana bu boru.
2: Bir yerlilik oranı. Evet, bir yerlilik oranı. Ancak

0: 2000 diyor da 12.000'i kesinlikle zaten onu açıklayamaz, çıkaramazlar. Bu bir gerçek. Hodri meydan diyorum, ben buradan söylüyorum. Yani çıksın birisi Türkiye'den, yani bu şeyi, bu fikri paylaşmayan gazeteciler olabilir. 12.000'e bunu çıkaramaz. Bu İsrail değil, Fransa'da yanına gelse zaten çıkaramaz. Yani bölge tamamen değişik bir şeye dönüşür burada. Ama baktığımız zaman şimdi Yunanistan ne yapıyor? Masaya oturup elinin güçlü olabilmesi için şu anda 2030 yılını hedef seçti. Bu 2030 yılına kadar çok eski 1950'lerden kalmış silah envanterini, silah depolarını yeniliyor. Ama bunu yaparken de ne oluyor? S-300'ler Girit'teydi. İraklı yok, Kandiya'da havalimanında. Hem sivil havalimanı hem askeri havalimanı. Sayın Yusuf Alabarda komutanım da zaten biliyor, gittim gördüğünü söylüyor. Dolayısıyla onların da kullanım dönemi bitti artık. Yani onlar da orada öyle 4 adet bir şey üzerinde bir hangarda duruyor baktığımız zaman. Ve çok önemli, Afrin Kalkan'ın bakımı yıllık, Yunanistan bunu karşılayamaz. Yani bu gayri milli sahası kesinlikle yani yetmez. Zaten ekonomik sorun devam ediyor.
1: İlhan, çok uzun araya uzun gideceğim. Lazım ama son olarak kısa bir cevap rica edeceğim. Yunan halkı ne diyor buna? Yani Yunanlar... biz en son İsraillileri mesela kovduklarını hatırlıyoruz, Yahudiler yani bu soykırımcılara çok sert tepkiler gösterdiklerini hatırlıyoruz. Yunanlar bu İsrail'le olan muhabbete ne diyorlar?
0: Şimdi Tahir Han, burada iki değişik cepheye bakmamız lazım. Yani iki değişik halk içerisinde, Yunan halkı içerisinde. Bir, sol görüşlüler. Her zaman bunlar zaten silahlanmaya, silaha, savaşa, bu tür şeylere karşı olan. Bunlar liman işçileri, limanlarda çalışanlar. Genel anlamda bunlar. Ancak diğer yandan baktığımız zaman burada yine Türkiye faktörü ortaya çıkıyor. O da şu: Türkiye yerli ve millileştikçe sürekli olarak atmacasından tutun son füzesine, şu anda işte bütün bunlar olduğu andan itibaren Yunan yetkililer, Yunan siyasiler, ülkenin başbakanı ve bakanı şunu söylüyor: Türkiye bize karşı silahlanıyor. Türkiye bunların ihracatını satıyor gibi söylüyor ama küçük küçük yazılarda, basında da ve televizyonda. O diğer yandan bize karşı silahlanıyor ve dolayısıyla da Yunan halkına bir korku, o korkuyu salmaya devam ediyorlar.
1: İlhan, teşekkürler. Son günlerin en çok tartışılan isimlerinden birisi, ülkelerinden birisi Mısır. Mısır'ın duruşu, hani Camp David vesaire bahane ediliyor. Özellikle bazı anlaşmalar ya da Mekke anlaşmasına katılmaması yönünde. Ama başka önemli gelişmeler de var. Mısır'ı burada etkili kılan aktörlerden birisi kim? Yunanistan mı? Yani Yunanistan-İsrail cephesi mi? Yoksa başka etkenler mi var? Onu da soracağız. Zira Yunanistan ve Rum yönetimi Mısır'daydı. Şimdi Bercan Tutar, sizleri böyle davet etsem. Hep bahsediyoruz Türkiye karşıtı bir ittifak oluşturma arayışında, evet. İsrail diye. İşte Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan'la birlikte. Ama Doğu Akdeniz'de büyük bir ordusu olan, kara ordusu olan ya da donanması olan bir ülke olmadan ne kadar mümkün olur sorusu hep soruluyor. Şimdi burada da Mısır hep bir soru işareti olarak kalıyor. Şimdi Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nda Mısır yer almadı. Evet. Ama Yunanistan'ın bu ziyareti ve Mısır'ın bu anlamda sessiz kalması neye işaret?
2: Yani Mısır'ın sessiz kalması, tabii Mısır şuna inanıyor. Mesela Mekke Pakti ile ilgili bir soru sorulduğunda Mısır'a 1950 ve 60'larda sanırım, tam tarihini hatırlayamadım da, Suudi Arabistan'la zaten biz Mekke Paktı'na benzer bir anlaşma yapmıştık diyor Mısır, Mısırlı yetkililer.
1: Ne zaman?
3: Yaptı. Doğru.
2: 1960'larda öyle bir anlaşma, yani 67 şeyinden sonra, savaşından sonra İsrail'le, Arap dünyasının
1: 6 gün savaşından sonra.
2: Şimdi o anlaşmada diyor, yani bir ülkeye saldıran öbür ülkede yani bir ülkeye saldırı, öbür ülkeye de saldırı kabul edilir şartı var diyor. Dolayısıyla diyor biz aslında otomatik olarak Mekke Paktı'nın üyesiyiz demeye getiriyor. Tabii bunu emekli elçiler, emekli büyük elçiler tarafından, işte Ahram gibi mesela, Şarkul Avsat gibi gazetelerde dile getirdiler.
1: Yani, şöyle bir yorum da geçtiğimiz günlerde Mekke Anlaşması imzalandığında

0: Mısırlı emekli bir generalin açıklaması. Diyor ki ya Suudi Arabistan'ın da Türkiye'nin de Pakistan'ın da askeri anlamda hani dış operasyon doktrini var. Sınır ötesi operasyon doktrinleri var, askeri doktrinleri var. Bizim böyle bir şeyimiz yok diyor. O yüzden biz yer almadık.
1: Şu an işte bu şeye benziyor. Biraz önce konuştuğumuz işte Ege Adaları, Yunan-Türkiye ilişkileri. Şimdi bir uluslararası ilişkilerin bir ideolojik tarafı vardır. Yani işte burası benimdir, ideolojik ihtiraslarınız vardır. Bir de jeopolitik gerçekler vardır. Şu anda dünya jeopolitik döneme doğru gidiyor. Jeopolitik dönemde yani o ideolojik ihtiraslarınız jeopolitik taleplerinizi, hedeflerinizi karşılamayabilir. İsrail mesela şu an içine düştüğü durum gibi. İşte Arz-ı Mevut şeyle Nil, Fırat arasındaki topraklara hükmedeceğim, Orta Doğu'da yeni bir harita dizaynı yapacağım diye yola çıktı. O ideolojik ihtiraslarına jeopolitik imkanları yetişmedi.
2: Kapasiteniz, hevesinizi karşılamayabilir.
1: Evet, yani
3: jeopolitik 65 ciddi anlaşması.
1: İmkanları geriledi. Yani o jeopolitik olarak şimdi yükseliş dönemindeki ülkeler var. Türkiye o ülkelerden bir tanesi. Yani şunu şuna benzetebiliriz. Yani tarihsel olarak biz nasıl işte Mısır Suriye'yi fethettikten sonra Yavuz Mısır'ı da fethetti. O Osmanlı'nın yeni bir diriliş dönemi başladı. Kuzey Afrika'daki yükselişimiz başladı. Şimdi aynı süreçten geçen bir Türkiye var. Yani Yunanistan da bunu görüyor. İsrail de bunu görüyor. Diğer büyük ülkeler de bunu görüyor. Bu anlamda Türkiye'nin diyelim rakibi olan güçler İsrail gibi, Yunanistan gibi ülkeler değil. Yani tarihsel olarak da Türkiye'nin rakibi olmamışlar. Türkiye'nin egemenliğinde yaşamış bölgeler. İsrail'in korkusu Türkiye'nin o tarihsel coğrafyasına dönüşünden kaynaklı. Yani Osmanlı çekildiği için İsrail var oldu bu coğrafyada. Şimdi Türkiye o coğrafyaya geri döndüğü için İsrail panikte. Türkiye o tarihsel coğrafyasına döndüğü için Yunanistan panikte. Yani bir ideolojik argümanlar vardır mesela. Ama şu anda dünya jeopolitik bir döneme giriyor. Yani küreselci siyonist paradigmanın böyle her tarafına çatırdadığı bir dönem. Yani jeopolitik dönem derken şunu kastediyorum.
0: Öyle bir dönemde Mısır da en çok kendinde bir tehdit hissetmemiş.
1: Mısır mesela
0: olamaz mı yani?
1: Jeopolitik olarak yenildi. Yani İsrail karşısında Amerika'nın ve Batı'nın desteklediği kampa karşı yenildi. Bir şekilde o yenilgiyi yani resmi olarak mesela tescillemedi ama yani Arap dünyası mesela 67 savaşlarından sonra İsrail'le anlaşma yapmaya çok mesela baskı gördüler. Anlaşma yap, İsrail'i tanı diye şeklinde. Araplar mesela Kahire'de bir araya geldik, deklarasyon yayınladılar. O zaman Rusya'nın desteği vardı arkalarında. İsrail'i tanımayacaklarını, temasa geçmeyeceklerini deklare ettiler. Şimdi o süreç hala devam ediyor. Mısır mesela bu konuda biraz pes etti. İsrail'i tanıdı, anlaşma imzaladı Camp David'de ama yani Suudi Arabistan mesela o direnişini hala devam ettiriyor. Şimdi Mekke paktıyla birlikte o direniş yani o İsrail'le normalleşme sürecine karşı duran bir Suudi Arabistan var şu anda. Yani o Suudi Arabistan Orta Doğu'daki İslam dünyasındaki bunun nedeni de Türkiye'nin yükselişinden kaynaklanıyor. Yani o soğuk savaş dönemindeki ideolojik kamplaşmayla İşte soğuk savaş sonrası dönemindeki medeniyetler çatışması üzerinden Amerika'nın kurguladığı veya Batı'nın kurguladığı paradigma artık yıkılıyor. Yeni bir paradigma var ve bu paradigma jeopolitik paradigma. Jeopolitik paradigmada da aktörler rasyoneldir. Yani ideolojik argümanlarla, ideolojik hedeflerle veya tezlerle hareket etmezler. Türkiye mesela çok...
0: Ama bir real politik var ve bu real politikte Mısır,
1: işte Mısır
0: nerede
1: şimdi...
0: olduğu tam olarak...
1: Mısır o real politiği görüyor. Türkiye'ye yanaşıyor.
2: Var çünkü ayağında.
1: Türkiye'ye yanaşıyor. Yani yeni yükselen güç Türkiye liderliğindeki yeni Orta Doğu. Şimdi Mısır buna eklemlenecek. Yani buna eklemlenmek zorunda. Çünkü burada mesela tarih dışı, ideolojik yani bir Yunanistan'dan bahsediyor. Mitolojik öğelerle hareket ediyor. İsrail'e bahsediyor. Teolojik ögelerle hareket ediyor. Şimdi bir de karşısında jeopolitik argümanlarla, tezlerle yani tarihin getirdiği imkanları sonuna kadar kullanmak isteyen, kullanan bir ülke var karşılarında. Bu Türkiye. Yani Türkiye'nin mesela yani işte Doğu Akdeniz'deki siyaseti, Ege'deki siyaseti, Kuzey Afrika'daki siyaseti bu jeopolitik argümanlara dayalı olduğu için mesela ses getiriyor. Uluslararası hukuka da uygun bir şekilde. Burada mesela yani Suudi Arabistan, Pakistan, işte Türkiye'nin imzaladığı bu pakta ben Yunanistan'ın da işte Mısır'ın da yani doğal üyesi olduğu kanaatindeyim. Bütün İslam dünyası
0: peki,
1: aslında doğal üye.
0: Burak Hocam bir engel var mı? Hani Camp David bahane gösteriliyor, İsrail'le ilişkiler bahane gösteriliyor vesaire. Mısır'ın Mekke Anlaşması'nın imzalamasına ya da dahil olmasına yönelik bir engeli var mı?
4: Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Türkiye

0: Şu haritaya bir bakın. Resimleri de kaldırsak aslında daha net göreceğiz. Yaklaşık Suudi Arabistan'ın da kurulduğundan beri Mısır, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan, haritada da görürsünüz, bu bölgenin dört tane sacaya. Bu dediklerim bazen radikal gelebilir ama ister beğenilsin ister beğenilmesin, uluslararası ilişkilerin bir gerçeği, realitesi var. İran'a yapılan, İsrail ve Amerika tarafından yapılanları kimse tasvip ediyor mu? Etmiyor. Ama İran'ın bizden daha güçlü olmasını ister misiniz?
1: İstemeyiz tabii ki, bu real politik.
2: İran da bizi istemiyor.
0: Aynen.
1: Tabii.
0: Buna itiraz olan var mı?
1: Yok yok, bunu söylüyoruz zaten.
0: Aynı şey Mısır Türkiye için geçerli.
1: Türkler silah sahibi olmasını da istemem.
0: Bunlar iki kere iki dört.
1: Tabii.
0: Yani bunlar tartışılacak şey değil. Bu böyledir. Aynı şey, burası ekseriyetle Müslüman bir ülke, doğru mu? Orada Mısırlı ya da Suudi bir din kardeşimize herhangi bir kötü şey olmasını ister misiniz?
1: İstemeyiz.
2: İstemeyiz tabii ki.
0: Fakat Birinci Dünya Harbi esnasında bizi İngilizlerin, bizim onlara yolladığımız silahlarla, İngiliz lobisiyle, Gertrude Bell'ler, Lawrence'lar vesairelerle Osmanlı'ya savaş açtılar. Doğru mu? Uluslararası ilişkilerde menfaat öne çıktığı zaman kimse ne ona ne buna ne başka bir şeye bakmaz. İki kere iki dört eder.
2: Mevzu çıkarlardır.
0: Netice, sorunuzu Mekke Anlaşması'ndan sordunuz. Ben niye bunları anlattım? Şu yüzden. Buraya baktığınızda Mısır, bilhassa Kral Faruklar, Fuatlar, yani bunlar şeyin nesli biliyorsunuz, Kavalalı'nın torunları. O nesilden itibaren, bak Kavalalı'dan Kral Faruklara kadar Osmanlı karşısında kendini yeni bir belirleyici güç olarak oturttu Kavalalı döneminden. Cemal Abdülnasır'la birlikte de Arap milliyetçiliğinin merkezi benim dedi. Sünni milliyetçilik demeyeyim de Sünni ümmetinin merkezinde Suudi Arabistan kendi uhdesi altına aldı. Tamam. Bu ülkelerin hiçbiri Türkiye veya birbiriyle savaş veya harp halinde olmak istemez. Dört ülke saydım size. Ama bir tanesinin kendinden daha güçlü olmasını da istemez.
3: Veya ne? Zayıf olup başka ülkenin gelip müdahale etmesini
0: aynen
3: de istemez.
0: Aynen öyle. Yani evet, bu dengenin muhafaza halinde olmasını ister. Hepsi.
2: Şu an dengeli mi peki?
0: Şimdi daha? Şu an 20 yıl önce, 20 yıl sonra zaman değişir. Bir, Suudi Arabistan'ın bir evrim halinde olduğunu, petrol dışı bir transformasyon halinde olduğunu kabul ediyor musunuz?
2: Evet.
0: Başka bir ekonomiye doğru kayıyor. Mısır çok önemli krizler ve devrimler geçirdi. Hala kafayı tam kaldıramadı. Hala demokratik değil. Yani Sisi kim?
1: Darbeci.
0: Darbe yapan adam. Yani hala demokrasiye geçemedi. Ama o dediğim Cemal Abdülnasır ve Kavalalı zihniyetini de kolay kolay kenara bırakmak istemiyor. İran keza öyle. Dengeli mi derseniz, şu an bütün oklar hangi ülkelerin lehine görünüyor derseniz bugün, Türkiye ile Suudi Arabistan. Bak 20 sene, ne 20'si ya, 10 sene önce konuştuğumuz tehditlerle bugünkü aynı mı?
2: Bambaşka şeyler konuşuyoruz.
0: Peki bunların hepsi bizim yaptığımız işler yüzünden mi? Hayır. Dünya dönüyor ya. Herkes de ortaya bir koz koyuyor ya. Biraz da uluslararası ilişkiler şansı diye bir şey olacak. Bugün dünya bizden yana dönüyor. Biz de doğru adımları atıyoruz. Bak bir saat burada savunma sanayini konuştuk. Bu savunma sanayi atılımlarına Türkiye'nin kimler neler dedi, hatırlıyor musunuz?
3: Hocam eskiden neyi konuşuyorduk?
0: Hatırlıyor musunuz?
3: Eskiden neyi konuşuyorduk? Sağ solu konuşuyorduk. Seküler, işte seküler, Müslüman, şeriat, Kürt bölücülük falan.
2: Yani Alevi, Sünni,
3: ideolojik meselelerin
2: olaylarla ha, hep
3: ideolojik meselelerin açıldı yani.
0: Bıraksanız,
3: etnik, dini, mezhep.
0: Yalnız bıraksanız hala oralardan ülkeyi
3: kaçıyorlar,
0: deşmek isteyen
3: evet,
0: bir sürü iç ve dış şey var. Fırsat kollayan var. Siz enfeksiyonu açık hale getirmezseniz kendinizi, bir şey olmaz. Neticede demek istediğim şu. Yarın Mekke Anlaşması'na imza da atar. Atmaz. Dışında kalır. Destekleyeceğim der. Gözlemciyim der. İçindeyim
2: ama
0: der.
2: Ama Yunanistan'a da İsrail'e de gitmez.
0: Dur. Mi? Bağdat Paktı'nı hatırlıyor musunuz? Hı hı. Sento'yu hatırlıyor musunuz?
3: Balkan Paktı.
0: Bunları bir okuyun. Ya okuyun derken hepiniz biliyorsunuz. Herkes adamı biliyor da hani tekrar etmek mahiyetinde. Bir de bugünkü yapılan anlaşmalara bakın. Bunların ne şartlarda olduğunu ve daha önemlisi ne şartlarda patladığına bakın.
1: Ama bugünkü, orada biraz

0: Yok mu hocam? Orada birileri istediği için yaptığımız bir Sento Bağdat var. Burada da kendi inisiyatifleriyle bir şeyler ortaya koyan ülkeler var.
1: O gün de Sento Bağdat için.
0: Seni NATO'ya almayalım, gel sen burada idare et dediler.
1: Aynen.
0: Ve oradan bir kuşak
1: Aynen.
0: çektiler.
1: Şimdi ben şuna katılıyorum veya katılmıyorum diyeyim. Çok açık
0: Eyvallah.
1: ve net söylüyorum. Yarın Türkiye İsrail'le bir harbe girdi. Girmez de, onu da söyleyeyim. Girdi. Teknik olarak Türkiye'ye en önce destek vermesi gereken ittifak hangisi?
2: Türkistan coğrafyası.
1: Yok canım, NATO.
3: NATO.
1: Hani müttefikiz ya. Çok net soruyorum. NATO Türkiye'ye destek verir mi?
4: Vermez.
1: Bitti. Bak hiç tereddütüm yok.
3: Gerekçesi ne
4: Vermez.
3: olabilir? Yani
1: Ona
3: ne
1: geleceğim.
3: sunacaklar bize?
1: İki, şu yaptığımız anlaşmanın üç tarafını, üç ülkesini bana söyler misiniz? Şu bu son yaptığımız anlaşmanın.
3: Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye.
1: Yani ne demek? Birinden birine biri vurursa öbürü de topa girecek. Hazır mısınız soruma? Hindistan Pakistan'a saldırdı yarın. Bak bizi geçti mi? Biz veya Suudi Arabistan Hindistan'a girişiyor muyuz?
0: Eğer ki çatışma değil de Pakistan parlamentosu savaş kararı alırsa bu şartlarda girmeniz
4: Ve
0: gerekir. Ne
4: askeri
0: yapar?
4: lojistik
0: Asker
4: destek
0: göndermezsin,
4: veririz.
0: silah gönderirsin, teknoloji
4: Evet.
0: gönderirsin ama çatışma mesela Husilerden bir roket atıldı, Yemen'le mi savaşacağız? Savaşmıyorsun ki. Çatışma her
1: Bak
0: daim olur.
1: sorum net.
2: Ben daha ilgili maddeyi görmedim bu arada.
1: Ben sorum net.
2: NATO Antlaşması'nın 5. maddesi gibi
1: onunla
2: madde var
1: Hindistan
2: mı?
1: ülke adı veriyorum. Girerse olacak mı? Ben söyleyeceğim olmayacak. Daha ileri gideyim. İsrail olmaz ya. Yine bizle kapıştı. Ya da Pakistan'a saldırdı. Bu arada o da olmaz. Diğerleri girecek mi? Hayır, o da olmayacak.
4: Ya
1: Şimdi
4: da
1: anlatmak istediğim
4: Yunanistan'la
1: şu.
4: savaşırsa gene girmez.
1: Girmeyecek.
4: Kimse girmez yani.
1: O yüzden anlatmak istediğim özetle şu. Uluslararası sistem, sistem değil, yanlış söyledim. Uluslararası hukuk falan konuşuyoruz ya. Bu işin modern çağda bittiği dönem nedir biliyor musunuz? 11 Eylül saldırıları sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. O güne kadar en azından mış gibi giden güzel bir dünya vardı. Yani sanki uluslararası hukuk varmış gibi hareket ediyorduk. Çünkü hani yüz yüze konuşmuyorduk. Bir laf vardır meşhur. Söyleyeni söylemeyeceğim. Almak istemediğin cevabın sorusunu sorma derdi bir büyüğüm. Büyük laftır. Yani sonunda cevabını duymak istemediğin soruyu 40 kere sorma derdi.
3: O zaman neden imzalandı anlaşma?
1: Bir dakika.
2: Sordu ya.
1: Bir dakika.
2: O soruyu sorma diye.
1: Diyorum ki Amerika ne zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne rağmen kendi kurduğu, kendi ne 5 üyeden biri yaptığı BM Güvenlik Konseyi'nin hayırına rağmen Irak'a vurdu. O gün itibariyle uluslararası hukuk yeni modern dönemde bitmiştir. Bu anlaşmaların her biri askeriyeden çok bir ticaret, iki imaj, üç duruş anlaşmalarıdır. Bak duruş, neredeyiz, ne noktadayız, tavrımız ne? Eğer dünyadaki savunma anlaşmalarının sadece %5'i hayata geçse üçüncü müçüncü değil. Galaksi savaşı çıkar.
3: Peki biz bununla nasıl bir duruş sergiledik? Kime karşı nasıl bir duruş sergiledik?
1: Bir kere bölgesel olarak çok net bir şekilde Türkiye, Suudi Arabistan'la ve Pakistan'la birlikte, zaten Pakistan'dan çok bahsetmeye lüzum yok. Yani Pakistan-Türkiye ilişkileri sadece Kurtuluş Savaşı'na atfedenler var. O da değil. O bölgeyle Türkiye'nin ilişkileri çok kadim, çok eski ilişkiler. Bir kere bizim kadim ana baba topraklarımızdan bahsediyoruz. Bu bir kere bir duruşu ortaya koymaktır. Tam Hindistan krizinin hem de çok artan krizlerin esnasında. Dikkat çekerim, Pakistan'da, bizde de, Suudi Arabistan'da da olmayan bir şey var.
2: Nükleer silah.
1: İki, Suudi Arabistan, bak bunu çok önemli görüyorum. Şu an öyle ya da böyle İran'ın direkt hedef almaya çalıştığı ama politik olarak Orta Doğu'da İsrail'den sonra en büyük düşmanım dediği kimdir? Suudi Arabistan. Ben bunları savunma duruşlarından ziyade politik duruşları olarak görüyorum. Türkiye evet İran'a yapılanın sonuna kadar aleyhinde, sonuna kadar karşısında, sonuna kadar bunu desteklemediği gibi karşı duruyor. Ama bir o kadar Suudi Arabistan'ın da oradaki körfez ülkelerinin de İran tarafından yapılan saldırılar noktasında da belli bir tavrını ortaya koyuyor. Dış politikaya bakarken tek bir gözle, tek bir istikametle, tek bir yolla bakamazsınız. Öyle

0: Baksaydık.
1: Açık bir şey söyleyeyim. İkinci Mahmut döneminden beri biz dış politikada belirleyici faktör değiliz. O günlere kadar büyük ölçüde oyunu kurandık. Fakat güç kaybı, Avrupa'da sanayi devrimleri, onlar bunlar derken ikinci Mahmut'la birlikteki en güzel örneği işte Kavalalı'nın hadisesidir. Oyun kuran değil de oyun bozan durumuna düştük. Kimse buna bozulmasın, tam tersine sevinsin. Çünkü bazı ülkeler ne oyun kurabilir ne oyun bozabilir. Bugün dünyada oyun kuran bir tane ülke kalmadı. Amerika dahil. Şimdi sen bu diplomasiyi yönetirken ağızdan televizyonlarda bizim söylediğimiz gibi çıktığı kadar basit bir şey değildir diplomasi. 40 tane ayağı vardır, o 40 tane ayakla 40 tane oyun kurarsın. Türkiye attığı her adımla bunları doğru yapıyor. Yunanistan'a sabah bir mesaj veriyor. Dostluk, akşam daha bir sert. Bunu yaparken bambaşka bir şey yapıyor. Lübnan'la ilişkiler konusunda farklı bir şey yapıyor. Onu yaparken Ürdün'e başka bir mesaj veriyor. Şimdi bunları tek bir anlaşma, o da girerse bir ittifak, karşısında bu ittifak vara dönersek ne olur biliyor musunuz? Bütün televizyonlarda 3 senedir konuşulan 3. Dünya Savaşı bu akşam çıkıyor mu ya döneriz? Çok net şunu söylüyorum, bitiriyorum. Ben Türk dış politikasının bilhassa son birkaç senedir kurgulanışı çok hoşuma gidiyor.
2: Hangi yönüyle?
1: Her yönüyle. Yani bunu da siyasetten münferit, hangi parti, hangi kişi, X, Y, Z'den münferit konuşuyorum. Çok kademeli, çok kapsamlı, çok doğru okuyarak, çok kendinden emin adımlarla gidiyor.
3: Hocam onun nedeni ne biliyor musun? Bana göre, yani şimdi jeopolitika dedik ya, aktörler rasyonel hareket ederler. İdeolojik hareket ettiğiniz zaman savrulabilirsiniz. Yani Türkiye son yıllarda, yani jeopolitika değil mi, geleceğe dönük bir hazırlıkla hareket ediyor. O mantıkla hareket ettiği için yani etnik meseleleri aşabiliyor, mezhebi krizleri aşabiliyor, işte kültürel veya ideolojik, siyasi, buna çok ayrıntı görülüyor. Yani jeopolitikada önünüze bakarken daha çok beka meselesini görürsünüz. Dünyanın gidişatına bakarsınız. Şimdi Amerika'da artık jeopolitik hareket ediyor. Yani o eski işte küreselci mantıkla işte liberal kültürü yayacağım, işte kurallara dair uluslararası sistem tezlerini falan hepsini geride bırakıyor. Yani neye bakıyor Amerika? İşte baktığında kendi salt çıkarına bakıyor. Yani Batı dünyasında, küresinde, yarım kürede benim dışında herhangi bir emperyal, hegemon aktör istemiyorum diyor. Rusya'ya bakıyorsunuz, biraz ideolojik davrandığı için mesela Rusya Ukrayna'da batağa saplandı. Oradan kurtulmaya çalışıyor. Yani artık yani o ideolojik bakışı geride bırakıp jeopolitik baktığımız için işte bugün mesela terörist Türkiye'den konuşabiliyoruz. En kadim sorunlar çok rahat, çok basit şekilde saptanım halledilebiliyor. Aşabiliyorsunuz yani. Türkiye'nin bütünleşmesi sağlanıyor, birleşmesi sağlanıyor. Bölgeyle bütünleşebiliyorsunuz. Eskiden mesela Suudi Arabistan'la, Pakistan'la Türkiye'nin yan yana geldiğini düşünün. İşte Batı bize ne
2: gelemez deniliyordu. Özellikle mantıkla hareket Türkiye, ederdi. Suudi Arabistan'ın...
3: Veya işte Mısır'da, Libya'da ne işimiz var diyenlere bugün mesela hangi mantıkla cevap veriyoruz? Yani jeopolitik baktığınız
2: zaman...
3: Çok
2: güzel
3: zaman,
2: de... Hem siyasi, hem sahada, hem masada cevaplar veriyoruz ama işte savunma sanayi, teknoloji transferleri, savunma sanayi anlaşmalarıyla birlikte de çok güzel mesajlar veriyoruz. Şimdi
4: ben buraya girmeden
2: görüntüyü devam edeceğim aynı konuya. Peki. Ama
3: orada Yusuf Bey'e de bir şey sorayım savunma sanayi ile ilgili. Yani lafınızı kestim. Yani dünyada böyle mesela tahvil senetleri artıyor. Bütün ülkeler para topluyor, borçlanıyor. Yani sıcak paraya ihtiyaçları var her ülkenin. Yani para bana gelsin. Japonya mesela tahvil senetlerini kendisi faizleri yükseltip dışarıya gönderdiği para kendi ülkesine çekiyor. Savunma sanayilerine, yani kendi geleceklerine, silah daha doğrusu endüstrisine inanılmaz bir yatırım var savunma sanayine. Yani bunu mesela işte yani Avrupa'da da bu var. İşte Suudi Arabistan'da, Pakistan'da, işte Türkiye'de Amerika'nın kendisi bile mesela altın kubbeden bahsediyor. Yani bunu tabii 3. Dünya Savaşı'na yönelik hazırlık diye okuyanlar var da ben aynı kanaatte değilim. Yani daha çok böyle küresel bir uzlaşı var gibi geliyor bana. Orada da yani dünya yeniden dizayn edilirken jeopolitik anlamda herkes kendi payını arttırmaya çalışıyor.
2: Kendi savaşın maliyeti yetebilen ülkeler olabilmek savunmada, teknolojide aynı zamanda bir nevi bağımlılıklarınızı da sona erdirdiğiniz anlamına geliyor.
4: En büyük kubbe sahip olduğunuz caydırıcılık gücü. Ne kadar kuvvetlenirseniz size karşı savaşın maliyeti o kadar artıyor. Bu arada teknik bir soruydu sizin sorduğunuz aslında. Mısır Mekke Antlaşması'na taraf olamaz.

0: 1978 Camp David, 1979 Mısır-İsrail İttifak Antlaşması 6. maddesinde diyor ki en çok gözetilen ulus kaydı diyor İsrail için. Yani yarın bir gün İsrail'in içinde olmadığı bir antlaşmaya Mısır taraf olursa aynı hakları İsrail'e vermek için 79'da imza attı Mısır. Mısır da bunun farkında.
1: Amerikan yardımları keser.
0: Amerika da bunun farkında. Biz de farkındayız. Mısır'ın gönlü bizdedir. Eminim.
2: Ama Ürdün ve Mısır'ı bu anlaşmalar bir şekilde bağlı tutuyor. Evet. Şimdi Mısır'dan bahsettik. Dün Mısır'da
3: oraya bir geçmeden ben söyleyeceklerim var ya. Ben bu ittifakın birbirleriyle savaş etmeyen bir savaş kararı alındığında elleri kolları bağlı duracağına falan inanmıyorum. Yani hocamdan ayrışıyorum orada. Yani bu ittifaklık 5. maddeyi ihtiva ediyor mu etmiyor mu? Ben Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dediğine bakarım. Ediyor diyorsa ediyordur benim için. Net. Savaşın karakteri oraya kara ordusu göndermek olmayabilir.
1: Evet, teknolojik
3: olarak. Ne olur
1: olarak...
3: işte mesela Pakistan dün Türkiye'den almış olduğu savunma sistemlerini gösterdi. Sürü drone teknolojilerini gösterdi. Birlikte bir milli gemi projesi yapıyorsunuz. Yarın bir bakarsınız Suudi Arabistan'da konuşlandırılmış Türk hava savunma sistemleri ve askerleri olur. Dolayısıyla ben illa kara birliğiyle destek verme anlamında değil ama işte Yunanistan'da bir harbe girdiğinizde Suudi Arabistan'dan alacağınız hava gücü desteği olabilir. Katar'dan alacağınız katılırsa ileride mesela.
2: Öyle davet edeyim. Hatta şu rakamlarla da bu konuları isterseniz biraz daha öbür kişiye değerlendirelim. O bir önceki haritayı da getirebilirsek arkadaşlarımdan rica edeyim. Ki bugün artık hep bunu konuşuyoruz. İşte Türk askerinden bahsetmiyoruz Pakistan'da ama Türk askerinin gücüyle inşa edilen, milli mühendislerimizin gücüyle inşa edilen, aklıyla inşa edilen işte radar sistemlerinden, elektronik harp sistemlerinden bahsediyoruz. Belki de daha etkili bir unsurdan bahsediyoruz.
3: Çünkü Türk savunma sanayi Türk hariciyesinin ortaya koyduğu siyaseti de dizayn ediyor. Ya da Türk hariciyesi ortaya bir tarzı siyaset koyarken yaslandığı yerlerden bir tanesi de Türk savunma sanayi.
0: Karşılıklı destek.
3: Bu olmaksızın sizin oluşturabileceğiniz siyaset farklılaşabilir. Ben 1950'de uygulanan harici siyaseti de 60'ı da 70'i de 80'i de o dönemin çerçevesi içerisinde o şartlar altında bakarım. Ama sizin paraşüt ipini dahi üretmediğiniz bir ortamda elbette NATO konusunda Johnson size mektup yazdığında yutkunmak durumunda kalırsınız. Şimdi de yutkunmak durumunda kaldığımız birçok şey oldu, olmadı da değil. Ama şunu söylüyorum, Türkiye yaklaşık son 15 yıldan bu yana savunma sanayindeki ürettiği stratejik ürünlerle etrafında ve içerisindeki bütün vesayet mekanizmalarını kırdı. Sizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetlerine sahip olmanız karakolların basılmasını önlemeye yetti mi yetmedi mi? Ben size soruyorum. Vicdanınıza sormuyorum, rasyonel bilgiyi soruyorum. Karakol basılırken golf oynayanları unutmadık. Dolayısıyla Türkiye savunma sanayini şekillendirirken masaya oturdu. Yıl 2004 Savunma Sanayi İstişare Kurulu toplandı. O zaman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dedi ki bütün alımları şöyle bir kenarda pause tuşuna bir basın. Stop değil bak pause bir durdurun. Bir durdu onlar orada. Bizim stratejik olarak neye ihtiyacımız var konusu geldi gündeme. Bak bu köy, bu ülkenin köyünün kahvesinde bu konuyla alakalı konuşuyorum. Heronlar bakımdan geldi mi gelmedi mi konusu tartışılıyordu. Heronlar. 4 tane 5 tane Heron almışsınız. Kaçı İsrail'de bakımda kaçı değil. Heron ne? SİHA mı? Değil. Sadece İHA. Yüzüne kamera takılı bir İHA. Silahı mühimmatı falan yok. Bu ülkede Milli İstihbarat Teşkilatı açık bilgi olduğu için söylüyorum. Yurt dışındaki ilk nokta operasyonunu SİHA'larla 2018 yılında yaptı. Şunun şurası 8 yıl geçmiş daha. İlk operasyonunu yaptığı tarih. Dolayısıyla hülasa Türkiye üretmiş olduğu deniz kuvvetlerine ait unsurlar, hava kuvvetlerine ait unsurlar, kara kuvvetlerine ait unsurlarla savunma sanayisini çok farklı bir yere getirdi.
2: Peki o güne kadar üretimimizdeki...
3: O savunma sanayisi olmasaydı biz hala terörün vesayetinde karakollarımızı... Derme çatma karakollarda Mehmetçiğin kanı pahasına, evlatlarımızın kanı pahasına müdafaa etme gayreti içindeydik. İsrail'le niye karşı karşıya kaldık?

0: Çünkü İsrail'in proksilerini ortadan kaldırınca Türkiye PKK'yı, YPG'yi, DAEŞ'ı, İsrail kendisi adımını atmak zorunda kaldı. Çünkü bana hiç kimse DAEŞ'in kendi başına kurulmuş, hiçbir bağlantısı olmayan bir örgüt olduğunu falan söylemesin. Tamamen İsrail'in güvenliği kaygılarıyla terör örgütleri ihdas edildi bölgede.
1: Hocam, sonuçta...
0: Bir ucu Basra Körfezi'nde, bir ucu Hatay'da olan Toyota pikaplara bindirilmiş, ellerinde silahlar, ibrişimden sancaklarıyla terör örgütü barındırılamaz.
2: Mustafa Labar'da belki çok klasik amiyane bir soru olacak ama şimdi kimilerine soruyoruz. Diyor ki ya devlet tabii ki üretecek, benim vergilerimle bunları yapıyor.
0: Üretseydiniz efendim.
2: Peki neden üretilmedi? Çok klasik bir soru ama.
0: Üretseydiniz efendim.
2: Üretirmeyen güçle bugün bunları ürettiren güç bak, arasında ne fark var?
0: Bak şöyle söyleyeyim. Aselsan'ın kuruluşu 1975'tir. O günden bugüne kadar Aselsan'da, Roketsan'da, Havelsan'da, Hülasa savunma sanayinde faydalı işler yaparak bugüne katkısı olan herkese selam olsun. Başımın üzerinde yeri var. Ama kardeşim bu ülkenin özellikle savunma sanayisinin 2004 yılındaki savunma sanayi istişare kurulunda alınan kararlar ve kendisine yönelik parti kapatmadan darbelere kadar 27 Nisan en muhtıralarından bilmem nelere kadar mücadele etmiş siyasi iktidar sayesinde bunlar olmuştur. Bak ben şunu biliyorum. Kardeşim bu ülkede savunma sanayi ile ilgili Kore dosyası tutanlar, İsrail dosyası tutanlar, Amerika dosyası tutanlar vardı ve bu adamlar oradan tedarik edilecek şeylere gözlerini dikmişlerdi. Bugün Selçuk Bayraktar haklı olarak ben SİHA'yı üretiyorum ama Çorlu'daki havalimanı bana tahsis edilmiyor, SİHA'ya mühimmat takacağım, mühimmat verilmiyor diye kendi ağzıyla konuyu gündeme getirmiyor mu? Dolayısıyla siyasi iradenin ortaya koymuş olduğu elini değil gövdesini taşın altına sokmasını inkar edemeyiz. Şöyle diyeceğimizi zannediyorlar. Ya savunma sanayisi evet bugün çok güzel işler yapıyor ama hepsi 1974 yılında, 75 yılında kurulan şirketler sayesinde oldu. Onların ekmeğinde Recep Tayyip Erdoğan yiyor. Öyle mi ya bu iş? Karakollar basılırken İsrail'den istenilen heronlar konusunu o yüzden örnek veriyorum. Türkiye vesayet mekanizmasıyla kotarılmıştı. Terör bir vesayetti. Darbeler bir vesayetti. Jüristokrasi bir vesayetti. Bunları anlamadan buraya gelmek elbette mümkün değil. Eğer Türkiye bu vesayet mekanizmalarını ortadan kaldırmasaydı Libya diye bir konu olabilir miydi? Somali diye bir konu olabilir miydi? Birilerine göre hala deniz aşırı maceracılık. Ama şunu söyleyeyim. Biz gittik Libya'da savaştık. Şehit olan askerlerimiz var.
2: Ya da bugün Suriye'de toprak bütünlüğünden bahsedebilir
0: miyim? Suriye'de yüzlerce askerimiz operasyonlarla girip savaşıp şehit olmadı mı? İkiye ayrılıyor. Birisi girdi, ayağını bastı, Fırat Kalkanı harekatıyla 3000 DH'lıyı etkisiz hale getirdi. Bu operasyonun bir yıl öncesinde Türkiye'de Genelkurmay Başkanlığı yapmış emekli Genelkurmay Başkanı Sözcü Gazetesi'ne Haziran 2015'te manşetlik haber veriyordu. Girersiniz ama çıkamazsınız. Demek ki kendi gücünün ne olduğundan bir idrakmış diyorum ben. Dolayısıyla savunma sanayisinde geldiğimiz yer vesayet zincirlerinde kırdığımız için Türk dış politikasını Libya'da da, Suriye'de de, Irak'ta da tahkim ediyor. Şu lafı diyorlar artık. Türkiye'nin elini tutan kaybetmez. Recep Tayyip Erdoğan ne diyor dün? Bizle yürüyenler kaybetmeyecek.
2: Bize o kadar artık alışılagelmiş hale geldi ki işte bugün de savunma sanayinde şu ürün, işte İHA'ların yeni bir türevi, işte füzelerin yeni bir türevi, o kadar ya da insansız araçların yeni bir çeşidi daha üretildi. O kadar sıradan geliyor
0: tabii
2: ki. Ama Avrupa'daki bazı ülkelerin manşetlerine
0: bir
2: bakıyoruz.
0: Bir şey söyleyeyim, bir cümle söyleyeyim.
2: Onlar övünüyorlar.
0: Tabii. Bu gelişmeler olmasaydı elinizi vicdanınıza koyup cevap verin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayi gücü olmasaydı Kafkasya'daki 33 yıllık işgal devam mı ederdi, şimdiki gibi kendiliğinden bitmiş mi olurdu? Ya Minsk grubu çatışmasızlığı ve sorunu çözsün diye kurulmuş. En çok feryadı onlar etti. O zaman anladık ki uluslararası örgütler sadece sorun çözülsün diye değil, statüko korunsun diye
2: ama
0: de kuruluyor.
2: Ebu Fez Elçi Bey'in rahmetlinin
0: 4 helikopter vermediniz dediği
2: ve
0: olay
2: insan
0: var.
2: Kurtarmak için.
0: İşte yani tabii insani yardım
2: için. Sivilleri kurtarmak için helikopter istedik. Bir de nakit para, yani bir borç para şeyi var. Ki o sözler hala akıllarda.
0: Ben şunu görüyorum. Ben şunu görüyorum. Dünya savaşa hazırlanıyor. Yani burada çiçek böcek anlatacak halim yok. Tamam mı?
2: Şimdi
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti de
2: nedir bu?
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti de dünyanın hazırlandığı şeye hazırlanıyor. %229 savunma harcamalarını arttırıyorsanız siz, İsrail'in ortaya koymuş olduğu Nagel Komitesi raporunu unutmamanız lazım. Ne diyordu Nagel? İran'ı geçin. Biter. Ama esas tehdit Türkiye diyor. Ha, o zaman bizim geldiğimiz noktada Yunanistan ile de İsrail ile de muhtemeldir ki dünya bir hercümercin içerisine gittiğinde bu eksenlerle bir mücadelemiz olacak. Umut edilir ki bu sıcak çatışmaya dönmez. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan-İsrail ekseni varsa o zaman Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ekseni de var ve bu eksen şu üretilmiş sistemlerle tahkim ediliyor. Edilmek durumunda edilecek. Bu konuyla ilgili kimisi finansal destek ortaya koyacak. Kimisi bu konuyla alakalı kendisindeki var olanı koyacak. Pakistan'ın ürettiği birçok çünkü önemli sistem var. Türkiye'de savunma sanayisini bu ülkelerin hizmetine sunacak şekilde elbette bedeli karşılığında sunacak. Ve bunlar bir şekilde sınanma noktasına geldiğinde eğer biz o sınavı kaybedersek, Zuhur hava üssünü vuruyor diye İsrail, çekin takvimleri 20 yıl geriye, Urfa'ya yakıt tankı bırakıp gidiyordu. Hiç kimse sormuyordu bu ülkede radarlarınız çalışmıyor mu diye. Urfa'ya yakıt tankı, Google'lasınlar görürler ne demek.
2: Tırnak içerisinde bir bilgi paylaşayım. Yanlışsam hocam lütfen düzeltin. Bazı İsrailli kaynaklara ya da Yahudi kaynaklarına göre Harran Kudüs'ten çok daha değerli bir yer.
0: Şimdi teoloji... Harran.
2: Çünkü yürüyüş, kutsal yürüyüş oradan başlıyor.
0: Ya sadece hani... teolojik açıdan da bakma sevgili Tahir. Yani ama her türden toprak
2: teolojik ilerliyor.
0: Tamam, her türden toprak parçası İsrail için kıymetlidir. O yüzden sadece Harran'a bakmayalım. Aynı zamanda Kıbrıs'a da bakalım. Güney Kıbrıs Rum yönetimini goyimleştirmelerine şu kadar kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İsraillilerin edinmiş olduğu mülkleri aman ne olacak bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler liberalciliği içerisinde maalesef okuyamıyorum. Okumamak lazım gelir. Çünkü okuyanlar ne durumda kalıyorlar bugün görüyoruz coğrafyada. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. %229 artıyor. Çünkü dünya bir maça hazırlanıyor. Türkiye'de bir maça hazırlanıyor. Korku pompacılığı yapmak istemiyorum. Etrafımızda herkes yatağından Türkiye'de kalktığı gibi kalkmıyor. Mesela bana söyle, Ukrayna'daki bir genç ya da bir işine gidecek insan yatağından kalktığında oh yatağımızdan da kalktık gideyim şurada bir işte kahve içeyim falan demiyor. Rusya'da da demiyor. Rusya'da akaryakıt sıkıntısı çekiliyor. İran'ı yerle yeksan ettiler tesislerini. Azerbaycan 33 yıllık işgali 33 yıl aradan sonra güç bela sona erdirdi. Fırsatını bulsalar Ermenistan'ı hala destekliyorlar. Allah'tan Paşinyan gibi aklı selim sahibi bir başbakanları var. E geçin Irak'a. Irak'ın içerisi fokur fokur kaynıyor. Suriye bombalanmaya İsrail tarafından devam ediyor. Gazze'de soykırım devam ediyor. Yunanistan silahlanıyor. Şöyle mi demeliyiz yani? Bunların hepsi Türkiye'nin etrafında olurken bize bıldırcın eti de mi vermelisin demeliyiz acaba devletimize?
2: Kim saldıracak ki Türkiye'ye de biz bu silahları alıyoruz ya da bu silahları
0: hayır,
2: ediniyoruz?
0: Hayır birileri falan değil. Kemal Bey bizzat kendisi söylüyordu yani. Yani kim şöyle, o mu saldıracak bu mu saldıracak?
1: Yani, üçüncüne yani büyük aktörler anlamda bir savaş çıkmayacak ama Yusuf Bey'in dediğini ben şöyle yani bölgesel anlamda krizler giderek artacak.
0: Derinleşiyor çünkü.
1: Enflasyon yani mesela İsrail ile Türkiye kapışabilir bak bu ihtimal eskiden ihtimal dışıydı. Yani bir Avrupa'nın Amerika'nın dahili söz konusuydu ama şimdi Amerika ve Avrupa bu konuyla artık çok fazla ilgilenmek istemiyor. Yani her ülkeyi kendi başlarına bıraktıkları bir döneme giriyoruz büyük güçlerin. Yani eğer bir gerçekten şuraya kadar diyor seni tamam bundan sonrası için senin için kavga edemem. Yani Amerika İsrail için bunu söylüyor. Yani bugün mesela AfD Almanya'daki partinin lideri yani vergilerimizi diyor İsrail'e göndermeyin. Yani Almanya gibi bir ülkede aşırı sağ Saksonya eyaletindeki işte seçimleri kazandılar. Açık açık şekilde biz İsrail'e artık yardım etmek istemiyoruz. Yani kendi dertleriyle artık dertleniyor herkes. O anlamda Türkiye'nin savunma sanayine yatırım yapması, caydırıcılık gücünü arttırması, yani Yunanistan'da, İsrail'de paniğe yol açıyor. Yani batılı ülkelerde de bu var ama batılı ülkeler artık Türkiye'ye güç getirebilecek, diş geçirebilecek dönemi geride kaldı.
2: Yani ya şu rakamlara çekiliyor. O anlamda bu
3: 47 milyar dolar
1: savunma sanayi çok önemli.
3: Artacak iki kat, %229. Artacak olan bu. Neden? Çünkü bu.
2: Ama siz biraz önce dediniz ki bizim harcadığımız 47 milyar dolar
3: Yunanistan'ın harcadığı kendisi üretmeyen ülkenin. Öyle söyleyeyim. Kendisi üretmeyen her ülkeyle kıyaslanmaz.
2: Yani biz bugün kendimiz üretmeseydik şu rakam çok çok yani tabii, tamamen dışa bağımlılığımız tabii, devam etseydi tabii, belki 300-400 milyar tabii, dolarları bulacaktı.
3: Bulabilirdi. Tabii ki bulabilirdi. Dolayısıyla Türkiye dünya bu kadar sıcak çatışmaya hazırlanırken eli kolu bağlı bir şekilde oturamaz. Cevdet Yılmaz'ın, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın açıklamış olduğu savunma bütçesinin iki kattan daha fazla artacak olmasının sebebi, hikmeti budur. Türkiye'de bu sıcak çatışmalara olağanüstü derecede hazırlanıyor. Türkiye'nin daha seri üretime, silolarını, depolarını daha hızlı doldurmaya ihtiyacımız
2: hangi
3: var?
2: Hangi alanda? Yeniden dönebilirsek arkadaşlarımdan rica edeyim. Bu arada Sayın Cevdet Yılmaz'ın, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ifadesi de şu. Savunma sanayinde kendi teknolojisini geliştiren, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ve yüksek katma değer üreten bir Türkiye hedefliyoruz. Bu kapsamda savunma harcamalarını %229 arttırıyoruz.
3: Ya işte mesela şöyle söyleyeyim. Hava savunma sisteminde Çelik Kubbe geçtiğimiz yıl tam bu vakitlerde bir teslimat töreni vardı. Ben katıldım törene bizzat. Ondan sonra 6,5 milyar dolar bir bütçeyle yeni savunma, hava savunma sistemlerinin üretilmesi kararlaştırıldı, imzalandı. Bununla alakalı olarak da 10 yıl içerisinde 24 milyar dolar sadece hava savunma sistemlerine aktarılması planlanıyor. Demek ki neye ihtiyacımız var? Daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Başka? Türkiye'nin Kaan projesini hızlandırması gerekiyor. Bununla ilgili bir kaynak sorunu yok ama mesela balistik füze üretimi. Evet, Türkiye çok başarılı balistik füze vuruşlarını alıyor, gösteriyor. Dünyanın gözü önünde bu gerçekleşiyor. Ama bizim balistik füze seri üretimini daha da arttırıp Türkiye'nin 81 noktasına ulaştıracak şekilde dağınık bir mimariyle can yakacak bir balistik füze teknolojisine sahip olmamız gerekiyor. Görseller ne kadar doğrudur bilinmez. Fakat şu biliniyor. TOKİ Türkiye'nin ihtiyacı çerçevesinde 81 vilayete sığınaklar planlıyor. Para.
2: Çok konuştu.
3: Para işte. Nereye gidecek konusunun cevabı. Dünya geldiğimiz noktada F-35'ten daha ziyade sürü dronların başarısını konuşuyor. Biz bu sürü dronları falan İran'da görmedik. İran'ın elinde bir kamikaze dronlar, bir de balistik füzeler var. Fakat Türkiye sivrisinek sürü dronlarını Pakistan'a vermiş. Pakistan, çünkü o yayınladığı görüntülerde o var. K-2 kamikaze dronları gördük. 2000 kilometre menzil ve 200 kilogramlık harp başlığını taşıyabilen kamikaze dronlar. Bizim bunları seri üretim şeklinde dağıtık mimari, yani Kastamonu'da da üretilecek, yani Van'da da üretilecek, Kars'ta da üretilecek, Denizli'de, Balıkesir'de de üretilecek bir dağınıklık mimari içerisinde üretmemiz gerekiyor.
2: Biz hep ordu bunlar dediğimizde hep para. Bu bazı rakamları konuşuyoruz ama sizin bahsettikleriniz bunların içerisinde belki tabii, de daha etkili olabileceklerden. Tabii. Hep dedik ki insansız hava araçları, Türkiye insansız
3: balistik
2: hava araçları.
3: Balistik füzeler, İran Savaşı'ndan çok şey öğrendi.
2: Savaş stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesine, doğru, hatta yeniden yazılmasına, doğru, sebep oldu pek çok ülke için. Şimdi şu Türkiye'nin elindeki rakamlara baktığımızda.
3: Yani Türkiye'nin o yüzden sadece konvansiyonel tank üretimine değil, konvansiyonel olmayan asimetrik silah sistemlerini de üretmeye ihtiyacı var.
2: Mesela 1083 elimizde uçağımız var ama diyorsunuz ki sürü dronlar, balistik, evet, füzeler çok daha etkili. Genellikle hayır, bu rakamların içerisinde yer alıyor.
3: Bunun dışında sürü dronları gönderdim savaştığım ülkenin adalarına ya da savaştığım ülkeye. Arkasından kamikaze dronları gönderdim. Adamın hava savunma sistemini yordum. Arkasından balistik füze göndereceğim. Envanterimde ne kadar var? Dolayısıyla tayyare sayısını 1083 yazmak konuyu izah etmeye yetmiyor. Benim havadan atılabilen balistik füzeye ihtiyacım var. İHA 300, İHA ER 500, Extended Range 500. Ne bu? Balistik füze. Nereden atılıyor? Hava araçlarından.
2: İşte görüyoruz, İran Amerika Birleşik Devletleri İsrail Savaşı 9 aydır devam ediyor. Önemli. Tek bir kara birliği.
3: Orada arada kara sınırı yok ama. Biz kara sınırımız.
2: Ama neler konuşuldu? Balistik füzeler, tabii, İHA'lar.
3: Şimdi o güneydeki ülkeyle de bir kara sınırımız yoksa O zaman deniz kuvvetlerinin de içinde yer alacağı bir savaş olacaktır. Bakın, İsrail'deki açık kaynaklara yansımış haliyle söylüyorum. Bundan 10 gün önce İsrail gazetelerinin ekseriyeti, büyük bir çoğunu, ekseriyeti şu şekilde haberlerle çıktı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ve gemilerinde bir hareketlilik var. Okumuşsunuzdur haberi. Neden? Neden? Çünkü Ekim ayındaki seçimlere giderken radikal bir adam olan soykırımcı Netanyahu her an bir çılgınlık yapıp bunu seçimlerde kendi lehine kullanmak için
2: ya da
3: için
2: seçimlerin yapılmaması ertelenmesi
3: gibi için sebeplerle bir çılgınlık yaparsa Doğu Akdeniz'de donanma da karşılık verecek. Yani İran Savaşı gibi olmayacak. Biz saatte 220 kilometre giden kamikaze drone atmayacağız düşmanlarımıza. Biz havadan air launch ballistic missile dediğimiz havadan balistik füze fırlatacağız. 400 kilometre menzilli, 300 kilometre. Ama bunun seri üretim şekilde sürekli olarak benim depolarıma girdisinin yapılması lazım. Ne lazım bunun için? Bu lazım. Tamam mı? Dolayısıyla denizaltı, İsrail nükleer silahlarını Almanya'dan tedarik ettiği denizaltısına taşımanın planlarını yapıyor. 14 yıl sürdü Almanya'dan tedarik ettiği denizaltının üretilmesi. Şimdi o Hayfa yoluna doğru yolda. Önümüzdeki süreçlerde İsrail'in elindeki nükleer silahları bu tedarik ettiği, Almanya'dan tedarik ettiği devasa denizaltına monte etmesi planlanıyor.
2: Ama elinde patlayabilir de
3: diyorsunuz. İşte tedbir alacağız yani, işte bütçe bu. Yani şöyle, insanlar oturduğu kasabalardan Türkiye'yi o kasabaymış gibi görüyorlar. Ben anam babamdan da biliyorum. Bizim Kepsut ilçesindeki her dert Türkiye'nin de derdiymiş gibi. Hı hı. Kardeşim, Bartın'ın derdi ayrı, Mardin'in derdi ayrı, Diyarbakır'ın derdi ayrı, Balıkesir'in derdi ayrı, emeklinin derdi ayrı, memurun derdi ayrı, ama bir de buna kafa yoran adamın derdi ayrı.
2: O noktada bizim haricimizde kafa dışarıdan yoranlar da var. Onlara yönelik dedik ya, çok güzel mesajları dış politikada veriyoruz, bakanlıklar nezdinde veriyoruz, savunma sanayiyle veriyoruz, ama bir de Milli Savunma Bakanlığı, yani kahraman ordumuzla tabii, birlikte tabii veriyoruz.
3: Bir cümle şimdi söyleyeyim, yerime oturayım. Eğer ki o devletle, bu devletle, şu devletle masaya oturduğunuzda o masaya süngünüzün gölgesi düşmüyorsa sizi o masada dinleyen olmaz.
2: Rüzgarı yetiyor.
3: Evet.
2: Rüzgarı yetiyor. Evet. Şimdi biraz önce konuştuk Mısır'ı. Hatta direkt Milli Savunma Bakanlığı da şunu diyerek paylaştı. Dikkat, bu görüntüler yapay zekanın değil, gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür dedi. Konum Mısır. Piramitlerin üzeri ve gökyüzündeki bu şahinlerde Türk yıldızları. Bir dinleyelim, bir izleyelim. O gururu yaşayalım.

0: tekrar ifade edelim. Milli Savunma Bakanlığı şu sözlerle paylaştı bu nefes kesen görüntüleri. Dikkat, bu görüntüler yapay zekanın değil, gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür. Türk Yıldızları Mısır'daydı. Mısır'da gerçekleştirilen bir uluslararası hava şovu kapsamında, fuarı kapsamında gökyüzüne yükseldi. Ve dünyanın en görkemli tarihi miraslarından Mısır piramitlerinin üzerinde unutulmaz bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce yıllık tarihin semalarında ay yıldızın izini bıraktı. Türk Yıldızları eşsiz gösterileriyle Mısırlı kardeşlerimizi selamladı. Tarih yerde, Türk Yıldızları göklerde.
1: Gönül coğrafyamız bizim açımızdan o kadar değerli ki, o coğrafyada bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup Mehmetçiğimizi görmek ya da Türk Yıldızları'nın bu gösteri uçuşunu görmek aslında adı konulmamış bir müttefiklik bağının birkaç yüzyıl sonra ne kadar objektif şekilde hepimiz tarafından kucaklandığında ortaya koymuyor mu? O yüzden biraz önce dedim. Mısır belki hukuken taraf olamayabilir. Ama gönlünün nerede olduğunu nereden gördük?

0: Libya ile Türkiye 2019'da deniz yetki alanları anlaşması yaptı. Mısır da Yunanistan'la yaptı. Ama Mısır ne dedi? Türkiye'nin deniz alanına girmemek kaydıyla deyip Türkiye'nin egemenlik yetkisini Türkiye'ye devretti. Bu bağlamda ben evet tebrik ediyorum. Büyük bir coşkuyla takip de ediyoruz aslında. Her Türk evladı gibi Türk yıldızlarının yapmış olduğu her figür her birimizin artık aklında. Ve dünyada galiba sayılı başarı sahip pilotlar artık Türkiye'de. Ara ara konuşuyoruz ya kaç uçağımız var? Tamam şu kadar. Ama bir de pilotlarımızın sahip olduğu kabiliyet var.
1: Ve Ankara'dayken o yapılan gösteri Amerika'da bile o kadar konuşuldu ki bunlar aynı zamanda kahraman pilotlarımızın, hava kuvvetlerinin de gücünü gösteriyor dediğiniz.
0: Yeteneğini, cesaretini ve mukavemet kabiliyetini de ortaya koyuyor. Şu anda Avrupa'nın çok sayıda ordusunu anlatıyoruz. Mesela Polonya'nın şu kadar askeri var, Almanya'nın bu kadar uçağı. Hangisi en son cephede herhangi bir terör unsuruyla, düşman unsurla karşı karşıya geldi? Mesela Litvanya, Letonya, Estonya, Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra hangi terör organizasyonuyla bir mücadele içine girdiler? Ya da Yunanistan. En son ne zaman savaştı Yunan ordusu? En son Kardak'ta savaşa en yakın olduğu dönemden
2: hocam,
0: geçti.
2: Hocam kendileri de kabul ediyor. Yani Türk ordusunun mukayeseli üstünlüğü Amerika'nın ordusundan bile çok fazla.
0: Bu pratiği.
2: Yani dünya bunu kabul ediyor. Yani o anlamda bu çok önemli. Biraz önceki o savunma sanayi şey, yani orada şu var. Yani Türkiye jeopolitik hedeflerine ulaşmak için bu hamleleri yapmak zorunda. Yani savaş için değil bak. Yani jeopolitik hedefler var. Bu jeopolitik hedeflere önünde eğer bir duracak bir aktör savaş istiyorsa onu da yapar. Yani nasıl biz mesela Libya'daki jeopolitik hedeflerimize ulaştık. Karabağ'da ulaştık. Suriye'de ulaştık. Şimdi Suriye haritasına bakarken de Suriye sadece Suriye'den ibaret değil. Yani o işte içinde Lübnan var, Filistin var, Ürdün var. Yani o ülkelerde de Irak'ta da istikrarın yeni bir düzenin tesis edilmesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin o jeopolitik yani terörsüz Türkiye dışındaki o terörsüz bölge hedefinin o jeopolitik hedefin gerçekleşmesi için işte Yusuf Bey'in dediği gibi o namluların, tankların, SİHA'ların gölgesinin o diplomasi masalarına düşmesi lazım. O mantıkla hareket eden bir Türkiye var. Yani bunu Türkiye yaparken şu fark var tabii. Yani mesela hep diyoruz ya coğrafi keşifler oldu. Osmanlı o dönemde keşke bir strateji değişikliğine gitseydi. Avrupa sanayileşirken Osmanlı neden yetişemedi diye hep hayıflanıyoruz değil mi? Şimdi dünya büyük bir değişimden geçiyor. Tek fark şu, Türkiye o değişimi hem yakalıyor hem de önünde gidiyor.
1: Şimdi o gösteri tabii bazı ipuçlarını da veriyor. Altını çizmemiz gereken bazı noktalarda da hem bize mesaj veriyor hem de bir yerlere o mesajlar gidiyor. Burak Hocam sizin yorumunuzu da alacaktım. Tam Türk Yıldızları'nın Kahire'deki o görüntüsüyle ilgili araya gittik. Buyurun.
3: Şimdi bir kere ben oradaki görseli biraz daha farklı okumak gerektiği kanaatindeyim. Tamam askeri gücümüz, yaptığımız işler, pilotlarımız vesaire bunlar çok önemli. Ama bundan sadece 3-4 sene önce biz Mısır'la ne durumdaydık? Hatırlayan var mı?
2: Kanlı bıçaklıydık.
3: Bir daha rica edeyim üstadım.
2: Kanlı bıçaklı.
4: Papaz durumdaydık.
2: Papazdık.
3: Şimdi Mısır'da çok önemli içinde uçakların barındığı, askeriyenin barındığı bir gösteriye davetliyiz. Ve uçaklarımız Kahire'de onların en önemli yerinde aslında bir dostluk sembolü olarak uçuyor. Doğru
1: Mısır
3: mu?
1: Mısır halkını selamlıyor. Evet. Mesajda da öyle söyleyeyim.
3: Şimdi işte benim hep üzerinde durduğum şey bu. Uluslararası ilişkilerde anlık hislerle hareket etmemek lazım. Bak sadece 3-4 sene önceki duruma bakın. Bugünkü vaziyete bakın. Bu benim için uçuş, uçak, pilot bunlar da zaten iyi gidiyoruz. Bunları fazla deşmeye lüzum yok. İyiyiz. Millet de ürkmesin. Daha da iyi olacak. İyi gidiyor. Hep de şunu söylüyorum. Hadi laf açılmadı ama dayanamıyorum. Söyleyeceğim bunu da. Bu sanayi hamlesine, askeri sanayi hamlesine ilk başlanmaya başladığında, ilk başlanması yıllar yıllar evvel tabii de, bu son atılımlarla birlikte çok eleştiriler oldu. İşte motorunu biz mi yapıyoruz, ucunu biz mi yapıyoruz, işte camını biz mi yapıyoruz, kanadını biz mi yapıyoruz diye. Ya bırak her

0: şey ya. İstihdam sağlıyor. Bak istihdam sağlıyor. Sen insanlığı sağlıyor.
1: Yeniyor mu bunlar diyor ya.
0: İstihdam sağlıyor.
1: Kaç? O da diyor yeniyor mu bunlar? Demek ki yeniyor.
0: Yeniyor. Bayağı yeniyor. Eve ekmek gidiyor ya. Bak her şeyi bıraktım. İki, dış ticaretin de bu ciddi bir yer etmeye başladı. Farkında mısınız?
2: Tabii. Çok ciddi.
0: Demek hem yeniyor hem de yiyecek ekmek getiriyor. Üç, oradan buradan başından sonundan yeni fark etmez bir şekilde know-how yaratıyor. Bak ben üniversitede yavaş yavaş insanların meslek seçiminde bile savunma sanayine doğru kaydığını hissediyorum. Ben işim orası, üniversite.
2: Şimdi işte 81 ilde açılacak mesela drone fabrikalarından bahsediyorum.
0: Bak bu şeyle dalga geçtiler çok. Size çok enteresan bir örnek. Bu çok dalga geçildi Türkiye'de. Ne festi bizim o?
2: Teknofest.
0: Teknofest. İşte burası Silikon Vadisi'nden mi tutun bilmem neye kadar. Bunlara girin arşive. Fazla değil ha. 4-5 sene öncesine kadar. Liselerde benim kendi oğullarım lisedeyken, ortaokuldayken daha iyi. Bir baktım ne yapıyorsunuz dedim ki biz Allah var sosyal bilimci aileyiz. Yani çok da böyle teknik konulara aşina değiliz. Çocuklar bir projeler yapmaya çalışıyor. Drone yapmaya çalışıyor. Bak bir milleti hareketlendiriyorsun. Bir toplumu. Çocuk yaşta.
1: Adam panayır dedi ya utandı.
0: Tamam mı? Bunlar iyidir.
2: Hocam en son 20 bunlar yıl öncesine ya. Kadar şöyle 10-15-20 yıl öncesine kadar işte ilkokullarda çocuklara sorulduğunda ne olmak istersin denildiğinde böyle hayali bir ütopya gibi astronot olmak isteyenler olurdu sınıf arkadaşlarımızdan. Şimdi hayali bir ütopya gibi gelirdi. Çünkü biz ya Türkiye neresi, uzay neresi diye konuşurduk. Bugün o sınıflarda bu sorular sorulduğunda astronot olacağım demek artık bir hayal değil, her an olabilir gibi geliyor.
3: En gerçekçi arzu, hedef.
2: Abi. Astronotları uzaya götürecek olan füze mekanizmalarını, mekik mekanizmalarını, mekikleri üretebilme yeteneğine sahip gençlerden, lise öğrencilerinden bahsediyoruz artık.
0: Şu çok dokunur bana. Siyasetin doğasında rekabet vardır. Tabii ki partiler birbirini eleştirecek, oradan vuracak. Yani bunun olmadığı bir siyaset var mı dünya tarihinde? Olacak. Olacak da bazı şeyler milli değerdir. Bak ben bir Türk milliyetçisiyim. Tamam. Bununla da gurur duydum. Bununla da hep mutlu oldum. Bundan haz aldım. Ya şunlar hoşuma gidiyor ya. Gemi yaptık diyorsun. Ya önemli değil. Orasını yapmış ol, daha bir kısmını yapmış ol. Güzeldir bunlar. Bunlarla övünmek ne kadar normal bir şeyse, bunları politize edip siyaset üzerinden eleştirmek ya da siyasi malzeme yapmak değil, devlet devamlılığı açısından da önemlidir bunlar.
2: Devlet meselesi, o kadar, siyaset meselesi değil o kadar, bahsettiğimiz konular.
0: Ya şunla mutlu olmayacak insan, ne bileyim. Bir garip geliyor
3: hocam,
0: bana ya.
3: Gebze'de Bilişim Vadisi açılırken bile eleştirenler vardı. Neye yarayacak diye falan. Şimdi görüyor devasa inanılmaz
0: bak,
3: bir şey yani.
0: Söyleyeyim. Evet. Bilişim Vadisi açılırken, açıldığı gün, ben de o günkü fikrimle bugünkü fikrim aynı. Kimse sabahtan akşama Silikon Vadisi beklemesin.
3: Tabii.
0: Ama Silikon Vadisi'nin de başlangıcı bir garajda oldu. Evet. Bir yerden bir şeylere başlaman lazım. Şimdi sorunuz neticesinde bunları niye anlattım? Bunun iki tarafı var. Birincisi bu süreçler izleyenler, bunlardan haz edenler, eleştirsel bakanlar, her vatandaşımız, her görüşten insan olabilir ama bir gerçek var ki Süleyman Demirel'in tabiriyle eğidir.
2: Eğidir.
0: Eğidir.
3: Hocam muhalefet de değişmeye başladı yavaş yavaş o. Yani eskiden böyle çok sert şekilde ideoloji körlükle karşı çıkanların tavrı yumuşuyor.
0: Ya bunun
3: yani
0: neyin
3: çünkü
0: karşı,
3: bilgi
0: karşı
3: gerçek algıyı değiştiriyor.
0: Bu güzel bir şey ya. Evet. İş sağlıyor, iş.
2: Yani algı biraz önce iş. Yusuf Alabar'da da hatırlattı ya. Yeniyor mu bunlar? Ya yeniliyor. Bunu sattığın zaman da gelen seni doyuruyor. Dolaylı yönden de olsa. Burada bunun üretiminde çalışan da senin çocuğun. Senin yeğenin, senin doyuyor. Mahallenin çocuğu ya da sensin.
4: Ve bir tersine beyin göçünü. Biz yıllardır konuşuruz. Acaba hangi noktada tersine beyin göçü gerçekleştirebiliriz? Mesela hekimler açısından tıp alanında mı? Olmadı. Sosyal bilimcileri mi geri çağırabiliriz? Olmadı. Ama mühendisler geri geliyor. Bizim birinci sanayi devrimini kaçırdığımız aşikar. Buharlı makineden tanka

0: toplam sanayi ihracatımızın %8'ini bu alan ihtiva ediyorsa, o zaman 150 bin kişi burada çalışıyorsa, 40 bini mühendisse, biraz anlamlı değil mi? Dikkat etmişsiniz. Hocam bizzat içinde. Teknik üniversitelerin puanındaki artışlar, mühendislik bölümlerinin talepkar hale gelişi, puanlarındaki artışlar sürpriz olmasa gerek. Birçok bölümde çok ciddi kontenjan azalmaları yaşadık. Ama mühendisliklerde olmadı. Çünkü biz endüstri mühendisliğini de, makineyi de, metalurji alanında, bilgisayarı da, elektrik, elektroniği de buradaki kritik alanlara nakşetmiş vaziyetteyiz. Bu arada izleyenlerimiz şunu unutmasın. Şimdi konuşuluyor, duyuyorum. Sosyal medyadan da geldi mesajlar. Hocam niye eğitime değil, niye sağlığa değil de bu bütçeden savunma sanayi alanında bu kadar ayrılacak, parlamentoda bu konu konuşulur mu?
1: Eğitim değil mi bu? Biraz önce bir eğitimci güzel. Olarak hocam...
2: Dur. Neyse bitirsin, bir şey ekleyeceğim.
1: Biz şimdi teknik liselerdeki
3: beşeri sermaye.
1: Şimdi sadece üniversitelerdeki mühendislik fakültelerinden değil, teknisyenlerden, meslek liselerinde bunlardan bahsediyoruz.
3: Bunlara yönelik çok yapılacak yüksektir.
1: Yardımlar, ileri teknolojiyle donatılmış.
0: Hani meslek liselerini cazip hale getirebilecek birçok hamle yaptık. Başaramadık.
3: Hayır.
0: 28 Şubat'ın meslek liselerindeki etkisini ortadan kaldıramamıştık. Ta ki bu alana kadar. Şimdi hem meslek liseleri hem meslek yüksek okulları bu alanlara çok kritik ara eleman üretiyor. Bizim bir tane kaynağımız var. Petrol kaynağın yok. Doğal gaz kaynağın yok. Ama insan kaynağın var. O zaman insan kaynağını doğru yönetmek, doğru planlama ve stratejiyle doğru kanalize etmek zorundasın. İzleyicilerimiz şunu unutmasın. Türkiye'nin 2026 bütçesiyle ilintili süreci bitti. 2027 bütçesinde aşağı yukarı 50 milyar dolara yakın bir savunma harcaması öngörüsü var. Bu kişi başına şu anda 500 dolar. Her vatandaşımız için 500 dolar. Yunanistan'da bu harcama kişi başı 1200 dolar. İsrail'de 9000 dolar. Yani biz eğitime, sağlığa ayırmıyor değiliz. Sanıldığı kadar yüksek meblağ da değil. Kişi başı 500 dolar. İsrail'e rekabet içerisinde ol diye bütün dünya peşinde hadisenin. Aman Türkiye İsrail rekabet içine girsin, İsrail Türkiye hedef gösterebilsin, oradan da prim yapabilsin diye. Kişi başı 9000 dolar para harcıyor İsrail savunma alanında. Eğer sen Mekke mutabakatını büyüteceksen, Türkistan coğrafyasıyla kurduğun ittifakı savunma bağlamlı anlamlı hale getireceksen, evet, benim tekrar ediyorum, savaşın maliyetini artırmam lazım.
1: Memleket meselesini bugün de noktalıyoruz efendim. İyi geceler.

günaydın efendim. Ajans Yeni Gün'de beraberiz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları aktaracağız. Ben Esra Akyürek, dilerseniz hemen başlayalım. Hürmüz'de gerilim dinmiyor efendim. ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait tankerleri hedef aldı. İran'da ABD üslerine misillemede bulundu. İran'ın Hark Adası ve ülkenin güneyindeki Kask Limanı'nda patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın savaş gemilerine hedef aldığını, buna karşılık 5 petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı. CENTCOM, ABD savaş gemisinin saldırıdan başarıyla kurtulduğunu, hiçbir personelin zarar görmediğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran ABD donanmasına hedef aldıkça tankerlerini vuracakları tehdidinde bulundu. Saldırıya karşılık İran'dan da misilleme geldi. Ürdün ve Bahreyn'de bulunan ABD üsleri İran füzeleri tarafından hedef alındı. İran devrim muhafızları, saldırılar sona erene kadar mücadelemiz güçlü şekilde devam edecek dedi.

0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesini ekonomik ve askeri darbelerle hedef almayı sürdüren ABD'ye meydan okudu. İran'a saldırıları tamamen pişman edene kadar mücadelemiz sürecek açıklamasını yaptı. ABD ile devam eden savaşa ilişkin sert çıkışlarda bulundu. İran'ın her zaman savaşa karşı çıktığını ve ateşe körükle gitmekten kaçınmayı benimsediğini savunan Pezeşkian, ardından da Beyaz Saray'a meydan okudu. İran'ın bugüne kadar kendini savunmayı çok iyi bir şekilde başardığını söyleyerek, bu direniş saldırganlar tamamen pişman olana kadar kararlılıkla sürecek dedi. İran halkının haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz diye de ekledi. Amerikan heyetinin Moskova ve Kiev'deki temaslarının ardından ABD-Rusya hattında kritik bir temas gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ve Rus lider Putin telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin detayları Kremlin Sarayı duyurdu. İki liderin Ukrayna Savaşı'nı daha çabuk bitirmek için atılacak adımları ele aldığı bildirdi. Olası yeni bir esir takası konusunda da fikir alışverişi yapıldığı ifade edildi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik düşmanca planları olmadığı mesajını da iletti. Görüşmeye ilişkin ABD tarafından yapılan bir açıklama ise henüz gelmedi. Efendim, Antalya ve Adana'da çıkan orman yangınları kısa sürede geniş alana yayılarak yerleşim yerlerine yaklaştı. Her iki ilde de yüzlerce hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Hayvanlar da tahliye edildi. Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerse gün boyu zamanla yarıştı. İşte Adana ve Antalya'daki yangınlara dair son notlar.
1: Helikopterlerin biri gitti, biri geldi. Adana ve Antalya'daki yangınlarla mücadele için ekipler seferber oldu. Antalya'nın Aksu ilçesinde başlayan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı, Kepez ilçesine kadar ulaştı. Yangın bölgesine ilk etapta 45 arazözle 275'ten fazla orman işçisi gönderildi. Çevre illerden de takviye ekipler sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri ve uçaklar da defalarca sorti yaptı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit edince 250'den fazla ev boşaltıldı.
2: Alevler bir anda yükselince jandarma karakolu da boşaltıldı. Karakoldaki evraklar da askerler tarafından tek tek kurtarıldı.
1: Dumandan etkilenen ve vücutlarında yanık oluşan 8 kişi tedaviye alındı. Hayvanlar da bölgeden tahliye edildi. Adana'nın Kozan ilçesinde de ormanlık alandan alevler yükseldi. Yangınla mücadele için bölgeye 55 arazözle çok sayıda orman işçisi yönlendirildi. Yangın söndürme helikopteri ve uçaklar da alevlere havadan müdahale etti. Alevler rüzgarın da etkisiyle yerleşim bölgesinin yakınlarına ulaştı. 50'den fazla hane tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi.
3: Çıkan orman yangını sonrasında bölgeye çok sayıda iş makinesi de gönderildi. İşte görmüş olduğunuz iş makineleri bir taraftan ormanlık alana yeni yollar açtı. Bir taraftan da tarladaki kurumuş otları tek tek sıyırdı.
1: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.
0: İstanbul'da kentsel dönüşüm ve inşaat çalışmaları sırasında tehlikeli anlar yaşandı. Küçükçekmece'de yıkımı süren bina aniden çökerken Sultan Gazi'de ise kazı çalışmaları yüzünden yan binanın temeli kaydı.
4: Hayatta.
1: Kontrolsüz yıkım yürekleri ağza getirdi.
4: Hayatta.
1: Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina çalışma sırasında gürültüyle tamamen yerle bir oldu. Çökmenin etkisiyle oluşan yoğun

0: Buz bulutu mahalleyi sardı. Sokaktakiler panik içinde kaçıştı. Binanın çöktüğü o korku dolu anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda belediye ekipleri inceleme yaptı. Benzer bir tehlikede Sultan Gazi'de kayda geçti. Esentepe mahallesindeki temel kazısı sırasında yan taraftaki 5 katlı binanın temelinde kayma tespit edildi. Binadan sesler gelmesi üzerine bina sakinleri tahliye edildi. Yapılan incelemenin ardından tahliye edilen bina tedbir amaçlı zabıta ekiplerince mühürlendi.
1: Adana'da polis ekipleri trafik kurallarını ihlal eden sürücülere drone destekli denetim gerçekleştirdi. 342 araç durduruldu. Kurallara uymayan 175 sürücüye ceza kesildi. İhlal yapmadığını savunan sürücüler ise kamera kayıtlarını izlemek istedi.
0: Yayalara yol vermediler, trafik cezasına itiraz ettiler.
2: Hangi yaya bekliyor orada, yaya yok?
3: Solda yayalar var.
2: Bir yok yok, musun? Bekliyor zaten.
3: Bir daha göster. İşte yaya beklemeyecek.
0: Adana'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sahadaydı. Drone'la sürücüler takip edildi.
3: Aracınızın ön camında film var. Dışarıdan içerisi görüyorsunuz. Yasak.
0: Denetimde 342 araç durduruldu, 175 sürücüye ceza uygulandı.
4: Üzgünüm, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Bir anlık dikkatsizlik.
5: Yapacak bir şey yok, cezamızı yiyeceğiz.
0: Uygulamada ihlali tespit edilen bir sürücü cezaya itiraz etti.
3: Bak, şu geride yaya geçidimiz var. Orada yaya yol vermediniz, tespit
2: ettik. Yaya mı vardı orada?
3: Evet, yaya vardı. Drone'la da gösteririz, görüntümüz mevcut.
0: Görüntüler izletilse de sürücü ikna olmadı, ancak cezadan kurtulamadı.
2: Hangi yaya bekliyor orada, yaya yok?
3: Solda yayalar var.
2: Yok yok, bekliyor zaten.
3: Bir daha göster. İşte yaya beklemeyecek. Yaya geldiği anda...
2: Yaya yola çıkması ben nasıl bekliyorum?
3: Sistemi anlatıyorum. Yaya geldiği anda, yayayı gördüğümüz anda biz duracağız.
2: Bunu itirazda bulunacağım.
0: Kurallara uymayan sürücülere toplam 901 bin TL para cezası kesildi.
1: Efendim, İstanbul'da narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine ağır darbe indirdi. Esenyurt ve Küçükçekmece'de de düzenlenen operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi.
0: İstanbul polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Esenyurt ve Küçükçekmece'de uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliler takibe alındı. Hedefte iki adres ve bir araç vardı. Özel harekat destekli eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin kaçış noktaları ablukaya alındı. Polisin baskınıyla neye uğradığını şaşıran şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Adreslerde ve araçta yapılan detaylı aramalarda piyasaya sürülmeye hazırlanan 26 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti. Tarihi zaferden dolayı milli sporcular ve teknik heyet tebrik eden Erdoğan 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda hedefin altın madalya olduğunu söyledi.
6: 26 Avrupa
7: A Milli Kadın Voleybol takımımızın kıymetli yöneticileri, oyuncuları, sevgili sporcularımız, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026 Sev Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti. Erdoğan külliyedeki kabulde Avrupa'nın zirvesine bir kez daha çıkarak Türkiye'yi gururlandıran finalin sultanlarını tebrik etti.
7: Öncelikle hafta sonu oynanan finalde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımımızı tüm kadrosuyla birlikte şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum.
0: Başkan Erdoğan, milli takımın gösterdiği karar

0: övdü.
1: Amililer olarak ilk maçtan final müsabakasına kadar kararlılığınızdan taviz vermeyerek tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz.
2: Hükümetin spor altyapısına verdiği desteğe işaret etti.
1: Kıymetli sporcularımız, hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri sporun her branşına güçlü destek verdik. Stadyumlardan sponsorlara kadar ihtiyaç duydukları tüm alanlarda maddi, manevi ve bütünüyle sporcularımızın, kulüplerimizin yanında olduk.
2: Erdoğan 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefin altın madalya olduğunu vurguladı.
1: Şimdi artık önümüzde katılmayı garantilediğimiz 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları var. İnşallah orada da şampiyonluğa uzanacağımızdan hiçbir şüphem yoktur. İnanıyoruz, kendimize güveniyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız.
3: Üsküdar Belediyesi'nde usulsüzlük iddiaları nedeniyle iptal edilen başkan vekilliği seçimi yenilendi ve Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Dündar Ziya Gültekin 4. turda 23 oy alarak başkan vekili seçildi. Böylece Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Ancak oylamada CHP ve Yeni Parti kanadından da AK Parti adayına oy gittiği ortaya çıkınca CHP yönetiminden tepki gecikmedi.
4: Usulsüzlük iddiaları gerekçesiyle iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi yenilendi. Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oyla Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili oldu. Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
5: Dündar Ziya Gültekin.
4: Belediye Meclisi rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi için toplandı. İlk 3 turda gerekli çoğunluk sağlanamadı. Gözler en fazla oyu alan adayın başkan vekili seçileceği 4. tura çevrildi. Son turda kullanılan 42 oydan 19'unu CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya, 23'ünü ise AK Partili meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin aldı ve Üsküdar'ın yeni belediye başkan vekili oldu. CHP Yeni Parti cephesinden de AK Parti adayına oy gidince ortalık karıştı.
6: Bu arkadaşlarımız başka siyasal partiye geçerek açık biçimde oy kullanan arkadaşlarımızdan daha ahlaksızdırlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkarttığı adaya oy vermeyerek çok daha büyük bir ahlaksızlık yapmışlardır.
4: İBB davasında ise bu kez hakim karşısına Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu çıktı. Suçtan elde edilen geliri aklama suçlamasıyla yargılanan Mehmet Selim İmamoğlu, Hırvatistan'a aktarılan 390 bin avroluk sermaye için aile içi destek ifadesini kullandı. İmamoğlu söz konusu paranın kaynağını ise annem ve dedemden borç aldım sözleriyle açıkladı. 772 bin liralık sportif yelkenli içinde babası Ekrem İmamoğlu'ndan borç aldığını söyledi.
7: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir, çok net. Bu kadar. Bunun da altını çizmek isterim.
4: İspalt Genel Müdürü Burak Korza ise 80 milyarlık kaçak döküm iddialarını doğruladı. Fatih Keleş İmamoğlu'nun sağ koluydu. Kaçak dökümlerden ihalelerin bölünmesine, ödemelerin kilitlenmesinden komisyon pazarlıklarına kadar her şeyi o yönetti. Bize bu işe karışmayın dediler ifadesini kullandı.
8: Devletin adaletine güvenim İstanbul.
9: Verdiğiniz ifadenin arkasında mısınız?
8: Biraz sonra duyarsınız.
4: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının bir diğer adresi Buca'da ise bilirkişi raporu çıktı. Raporda bazı parsellerde imar planlarında sınırların aşıldığı tespit edildi. 2 kat izinli bir yapıya 12 kat, 6 kat izinli bir başka yapıya ise 15 katlık ruhsat verildiği belirtildi.
10: Bu konuyu çok hızlı bir şekilde, hakkaniyetli, adaletli bir şekilde çözeceğimizi de biliyorum. Burada daha önce... Tabii ki. Hemen eyleme geçeceğiz.
4: Ve Etimesgut. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan sonra başkan yardımcısı Taylan Özgüven'in de uyuşturucu testi pozitif çıktı.

0: Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İmamoğlu için siyasi tutuklu değil ifadelerini kullandı. Her bir kör kuşun hesabının verilmesi gerektiğinde sözlerini ekledi. CHP ile yeni parti arasındaki gerilimse bu kez de CHP Genel Merkezi'ne asılan bir afişle gün yüzüne çıktı.
1: Sen geldin, canını okudun şimdi. Partiyi böldürdün.
2: Kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Bizim bildiğimiz CHP'li budur.
3: Biri partiyi sen böldün diyor, diğeri kör kuruşun hesabı sorulsun istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki tansiyon hiç düşmüyor.
2: Rüşvete kim bulaştıysa bu parti işi yoktur. Parayı kim aldıysa cebine koysa bu parti işi yoktur. Ya gidecek hesabını verecek. Hesap vermekten korkuyorsanız siz zaten bir şeyler yapmışsınız demek.
3: Avrupa yayınlı bir haber kanalına konuşan Kılıçdaroğlu'nun hesap vermeli dediği kişi tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. İddianamedeki suçlar temelsiz değil dedi ve ekledi.
2: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
4: Yolsuzluk.
2: Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsin.
3: İkili arasındaki gerilim zaman zaman sözlerle, zaman zaman beden diliyle gözler önüne seriliyor. Kılıçdaroğlu cephesi bu kez CHP Genel Merkezi'ne asılan afişle gönderme yaptı Özel'e. Dev Atatürk posterinin altına "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" mesajı yazıldı. CHP'de takvimlerse 9 Eylül kuruluş yıl dönümüne ayarlandı. Kılıçdaroğlu hem yol haritasını açıklayacak hem kurultay takvimini duyuracak. Peki genel başkan adayı olacak mı?
5: Sayın Genel Başkan şu anda parti için bir sigorta. Tamam. Hani bu böyle şimdi kariyer planlaması yapanlar
6: Amana
5: aklınızı başınıza alın. Genel başkanımız büyük kurultaydan çıkacak aday olacak.
3: Yeni parti cephesinde ise bina krizi patlak verdi. Siyaset kulislerinde partililerin 5 katlı binayı yetersiz ve küçük bulduğu şikayetlerini Özel'e ilettikleri konuşuluyor. Özel'in ise gelen eleştirilere "biz genel merkezde değil sahada olacağız" cevabını verdiği de iddialar arasında.
0: Erken seçim tartışmaları gündemde. Başkan Erdoğan'ın aday olabilmesi için ne şekilde seçime gideceği konuşuluyor. Meclisin erken seçim kararı alması halinde Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde bir engel kalmıyor. Adaylığı anayasa değişikliğiyle de gerçekleşebilir. Erken seçim tarihi olarak da 2027'nin Kasım ayı veya 2028'in Nisan ayı işaret ediliyor. Anayasa değişikliği olursa seçim 2028 Mayıs ayında yapılacak.
7: Milletvekili genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar nasıl aday olacak? İşte bu soruların yanıtı aranıyor.
8: Milletvekiliyle Cumhurbaşkanı seçimi son olarak 14 Mayıs 2023'te yapıldı. İlk turda sonuç alınamayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turda seçildi. Normal tarihte olursa seçimlerin yine 14 Mayıs 2028'de yapılması gerekiyor. Anayasanın 101. maddesinde Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir deniliyor. Bu maddeye göre Başkan Erdoğan yapılacak seçimde aday olamıyor. Aday olabilmesi iki şekilde mümkün olacak. Bunlardan birisi anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği nasıl yapılabilir? Anayasanın 101. maddesi bir kimsenin en fazla 2 değil 3 defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği şeklinde değiştirilirse Erdoğan aday olabiliyor. Peki anayasa değişikliği için kaç oy gerekiyor? Anayasa için geniş bir mutabakat gerekiyor. 2 tur oylama yapılıyor. Bir de paketin tümünün oylaması gerçekleşiyor. Birinci tur oylama nabız ölçmek için önemli. Ama asıl sonuçları belirleyecek olan ikinci turla paketin tümünün oylaması. Hem ikinci tur oylamada hem de paketin tümünün oylamasında 400 oy alınırsa kesin kabul edilmiş sayılıyor. Ama 360 ve 400 arasındaki bir sayı paketin referanduma gitmesine neden oluyor. Oylamalar gizli yapılıyor. Anayasa değişikliğiyle Başkan Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesinin mümkün olduğu

0: Ancak zor bir yol olduğu üzerinde duruluyor. Peki Erdoğan'ın aday olabilmesinin ikinci yolu ne? Bu da erken seçim. 14 Mayıs 2028'den önce yapılacak her seçim erken seçim olarak kabul ediliyor. Anayasaya göre meclis seçim kararı alırsa Erdoğan tekrar aday olabiliyor. Meclisin seçim kararı alma koşulları nasıl? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim kararı alabilmesi için 360 oy gerekiyor. Peki şu anda meclisteki sandalye sayısı ve Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı kaç? Tabloya göre Cumhur İttifakı'nın sayısı Hüdapar ve DSP eklendiğinde 331'de kalıyor. AK Parti 280, Yeni Parti 91, DEM 56, MHP 46, CHP 44, İyi Parti 27, Yeni Yol Partisi 20, Bağımsız Milletvekili 11, Hüdapar 4, YRP 3, TİP 3, Demokratik Bölgeler Partisi 2, EP 2, SP 1, DSP 1, DP 1. 360'a ulaşmak için 30 milletvekilinin daha desteği gerekiyor. AK Parti bu desteğin bulunabileceği görüşünde.
1: Seçimi biraz daha öne alacaksa o meclisin takdirinde, ona bizim şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük.
0: Peki erken seçim ne zaman olur?
2: Erken seçim için iki tarih gündeme getiriliyor. 2027 sonu ve 2028 başı.
0: AK Partililerin bir kısmı 2027 sonunda, yani Kasım'da yapılmasını istiyor. Kasım seçimlerinin her zaman AK Parti'ye uğurlu geldiği görüşü dile getiriliyor. Bir başka görüşse erken seçim denmemesi için 2028'in 16 Nisan'ında seçimlerin yenilenmesi. Bu görüşü de Başkan Erdoğan'ın baş danışmanlarından Mehmet Uçum seslendirdi.
3: Efendim, tüm Türkiye'nin gözü Bakırköy Adliyesi'nde başlayan Atlas Çağlayan duruşmasındaydı. 17 yaşında akran zorbalığının kurbanı olmuştu Atlas ve neye baktın tartışmasında bıçaklanarak hayattan koparılmıştı. Hem de 15 yaşındaki sözde çocuk tarafından. Bu görülen ikinci duruşmada katil zanlısı için ceza belli olduğu sanığa 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
4: 2 etmiyorum. Hiçbir şey kabul etmiyorum.
5: Atlas'ı hayattan koparan cani için karar çıktı. 15 yaşındaki katil zanlısı 18 yıl 10 ay ceza aldı.
4: Biz cezada indirim istemiyoruz dedik. İndirim yaptılar.
5: Türkiye'yi yasa boğan olay 14 Ocak'ta İstanbul Güngören'de yaşanmış. 17 yaşında daha hayatının baharında olan Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki katil zanlısı tarafından bıçaklanarak bir hiç uğruna hayattan koparılmıştı.
4: Maalesef ki çocuk diye adlandırıldı tekrardan. 21 yıl 7 ayın içinde indirim yaptılar. 18 yıl 10 ay boyunca cezası kesildi. Tabii bunun yatarının bu olmadığını hepimiz de biliyoruz.
5: Çağlayan'ı hayattan koparan cani ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde Bakırköy Adliyesi'nin koridorları doldu taştı. Ailesi, sevenleri ve evlatlarını kaybetmiş anneler Atlas'ı yalnız bırakmadı.
6: Evet, her mağdur ailenin mümkün olduğunca yanındayız. Kaybettiğimiz her evladımız bizim evladımız.
5: Atlas Çağlayan'ın görülen ikinci duruşmasında 15 yaşındaki katil zanlısı mahkeme salonuna ilerlerken koridordaki tepkiler oldukça büyüktü. Sesler yükseldi. 15 yaşındaki katil zanlısı ise mahkeme salonunda pişman olduğunu, indirim istediğini söyledi. Atlas Çağlayan'ın ailesinin duruşmada talepleri oldu. Aile katil zanlısının olay anında yanında olan arkadaşları hakkında suç duyurusunda bulundu. Yine katil zanlısının olay anında yanında olan bir kız arkadaşının bıçağı sakladığını ve delilleri karartmaya çalıştığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.
4: Bıçakta sadece katilin ve oğlumun kanı var. Diğer azmettiricilerle de alakalı savcılık soruşturma açacak. Ne kaldıysa ellerinde delil, bir tek bir gelişme bu oldu.
5: Son sözlerin ardından mahkeme kararını açıkladı. Katil zanlısı 18 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Kararın açıklanmasıyla acılı aile mahkeme salonundan gözyaşlarıyla ayrıldı.
4: Bir kez daha yıkıldım, bir kez daha parçalandım burada. Allah'tan başka güvenecek hiç kimsemiz kalmadı. Onun adaletine inanıyorum.

0: Ahbap Derneği'nin Kocaeli'ndeki depolarında çadırdan yatağa çok sayıda yardım malzemesi tespit edilmişti. Ekibimiz o depoya girdi. Çürümeye terk edilen malzemeleri görüntüledi.
1: 895 taneden fazla çadır olduğu biliniyor. Oldukça da deforme olmuş. Bazı yerlerinde yırtıklar var. Sobaların üzerinde olduğu bir hasta yatağı. İyilik mutfağı diyoruz ama bu yardımların hiçbirinde depremzedelere ulaşmadığını görüntüleyebiliyoruz.
2: Çadır, yatak, ısıtıcı, portatif soba, buzdolapları, fırınlar ve daha yüzlercesi. Hepsi asrın felaketinde sözde afetzedeler için toplandı.
1: Peki Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından depremzedeleri ulaşsın diye gönderilen bu yardımlar neden hala depolarda tutuluyor? Üstelik depolarda tutulan malzemelerin birçoğu da uzun süreli beklemeden dolayı kullanılamaz durumda. Bunlar özellikle afet bölgelerinde kullanılacak ve çokça ihtiyaç olan bir malzemeydi. Yüzlerce burada uyku tulumu olduğunu çok net bir şekilde ifade edebilirim.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma genişledikçe kirli ağlarda bir bir gün yüzüne çıkıyor. 6 Şubat depremlerinde sanatçılardan tanınan isimlere birçok ünlü bağış için vatandaşı Ahbap'a yönlendirmişti. Ancak birçoğunun derneğe bağış yapmadığı ortaya çıkmıştı. Milyarlarca liralık para dışında yüzlerce insani yardım malzemesi de toplandı. Sözde depremzedeler için temin edilen o malzemeler depolarda bekletildi.
1: 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedeler için toplanan yardımların bir bölümünün Kocaeli Derince'de bulunan Ahbap Derneği'nde olduğu ortaya çıktı. İşte bu depoda tekerlekli sandalyelerden bisikletlere, kullanılmamış çadırlardan portatif yataklara kadar birçok malzeme bulunuyor. Bunlar maddi yardım da olsa, aynı yardım da olsa o zamanlarda depremzedelerin oldukça ihtiyacı olan malzemelerdi. Tabii maddi yardımların da nereye gittiğini tam olarak bilemiyoruz. İki tane karavan görüntülüyoruz.
2: Bazı malzemelerin uzun süreli muhafaza yüzünden deformasyona uğradığı görüldü. Kayyım heyeti malzemelerin değer kaybetmeden Hatay'daki afetzedelere ulaştırılmasını istedi.
0: Efendim, ünlü isimlerin taziye mesajları dikkat çekmeye devam ediyor. Bir türlü rahmet dileyemeyen birçok ünlü, onun yerine ışıklarda uyu, enerjin bizimle, yerin sonsuzlukta huzuru olsun gibi cümleler kuruyorlar. Peki rahmet dilemek bu kadar zor mu? Perde arkasına bir bakalım.
3: Yattığı yeri incitmesin.
4: Büyük bir yıldız daha yerini alacak orada, gökyüzünde alacak.
5: Işıklar içinde, nurlar içinde yatsın.
6: Mekan cennet olsun deriz.
7: Aynen öyle.
6: Işıklar neymiş? Böyle bir kanı mı varmış?
7: Allah rahmet eylesin derim tabii ki. İnna lillah ve ileyhi raciun derim önce.
2: Rahmet demiyorlar. Onun yerine ışıklarda uyu diyorlar. Enerjin bizimle diyorlar. Yerin sonsuzlukta huzur olsun ifadesini kullanıyorlar. Serhat sol şeritten kaynak yaptı diyenler dahi var.
8: Allah'ım ona merhamet et, onu affet, onun kabrini genişlet, onun mekanını cennet eyle, onun vardığı yeri gittiği yerden daha hayırlı eyle gibi cümleleri peygamberimizin böyle dua ettiğini görüyoruz.
9: Allah rahmet eylesin deriz, mekanı cennet olsun deriz.
7: Doğru bulmuyorum. Onların inanışları o şekildedir. Saygı duyuyorum ama.
10: Ölen kişi Müslümansa tabii ki Allah rahmet eylesin demeyi tercih ederim. Gayrimüslimse toprağı bol olsun demeyi tercih ederim.
8: Mesela ışıklar içinde uyusun veya efendim nur içinde uyusun bile dese efendim aynı anlama geliyor. Bunlar Müslüman kültürüne ait, bize ait bir kültür değildir. Bunlar yabancı kültürlerden bize gelmiş ve bizim olmayan tabirlerdir.
11: Tabii ki rahmet dilemek gerekiyor.
12: Rahmet edilir ve dua okunur ölen kişinin arkasından.
2: Yeter ki Allah'ın adı geçmesin. Yeter ki dua edilmesin. Yeter ki o kelime kullanılmasın. Sanki ağızlarından çıkarsa bütün modernlikleri bozulacak gibi endişeli ve telaşlılar.
9: Allah rahmet eylesin, yeterli zaten. Mekanı cennet olsun, yeterli zaten.
8: Farklı olma düşüncesiyle bu ifadeleri kullanmanın doğru olmadığını, sakıncalı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
2: Ölüm karşısında

0: dahi kelimelerimizi değiştirme telaşındayız. Özellikle bazı ünlüler için Allah rahmet eylesin demek neredeyse ağır bir yük. Oysa rahmet sadece bir kelime değil, bir inanç, bir medeniyet hafızası. Rahmet dilemek aslında ölen için Allah'tan merhamet dilemek demek. Bundan kaçınca ne oluyor? Ölüm değişmiyor, insan değişmiyor, sadece kelimeler makyajlanıyor. Birçok ünlü cennet demeye çekiniyor ama sonsuz alem diyor. Dua etmekten kaçınıyor ama ölüyle konuşmaya devam ediyor. Allah'tan söz etmiyorlar ama enerjiden, ışıktan, sonsuzluktan söz ediyorlar. Yani metafizikten kurtulamıyorlar. Sadece İslami kavramların yerine başka kavramlar koyuyorlar. Böyle yapınca havalı olduklarını düşünüyorlar. Bu masum bir kelime tercihi değil, bir hafıza tercihi, bir aidiyet tercihi. Üstelik yerine koydukları ifadelerin çoğu taşıdıkları anlam bakımından rahmet kelimesinin yanına bile yaklaşamıyor. Çünkü Allah rahmet eylesin bir temenni değil sadece. Bir dua, bir teslimiyet, bir inanç cümlesi. Ve belki de bu yüzden rahatsız ediyor. Ölüm geldiğinde modern, seküler ve steril kelimeler yetmiyor. İnsan yine kadim bir hakikatin karşısında kalıyor, ölüyor. Her nefis ölümü tadıyor.
1: İngiltere'de hükümet, tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Batı Şeria'daki işgalini genişletmeyi sürdüren İsrail'e karşı harekete geçti. İsrail'in kanlı eylemlerini ilk kez etnik temizlik olarak nitelendiren Londra, işgalcilerle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanacağını açıkladı. İngiltere'ye destek veren 11 Avrupa ülkesi ve Kanada da ortak yaptırım planını açıklayarak İsrail'i kınadı.
2: İngiliz hükümeti, Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde işgalci teröristler tarafından Filistinlilere yönelik etnik temizlik yapıldığı konusunda hemfikirdir.
0: İngiltere yönetimi İsrail'i ilk kez soykırım yapmakla suçladı. Batı Şeria'daki işgalci yerleşimcilere yaptırım getirildi.
2: Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri finanse eden veya kolaylaştıranlara şunu söylemek istiyorum. İngiltere'nin tüm yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacaksınız.
0: Kritik gelişmeyi İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband duyurdu. Yaptırımların kapsamını anlattı.
2: Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi için inşaat, altyapı, finansman veya gayrimenkul gibi hizmetler sağlayan belirli şirketlere ve kişilere karşı harekete geçeceğiz.
0: Üstelik İsrail'e karşı başlatılan Batı Şeria baskısı İngiltere ile de sınırlı kalmadı. Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç'te İngiltere'nin yaptırım planına desteğini duyurdu. Ortak açıklamada Batı Şeria'daki işgalci şiddetinin eşi görülmemiş düzeylere ulaştığı vurgulandı. Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi derhal durdurulmalı denildi. Böylelikle 11'i Avrupa kıtasında olmak üzere 12 ülke İsrail yayılmacılığına son vermek için harekete geçmiş oldu. Atılan adım soykırımcı İsrail hükümetinde de büyük rahatsızlığa neden oldu. Vakit kaybetmeden kılıçları çeken İsrail Dışişleri Bakanı Londra'ya yanıtımız sert olacak dedi. Alınan kararı skandal ve temelsiz olarak niteledi.
2: Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatıyoruz. İngiltere'nin İsrail'de kurulan ABD öncülüğündeki Gazze koordinasyon misyonuna katılmasına da artık izin verilmeyecek.
0: İsrailli bakan Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri genişletmeye devam edecekleri mesajını da yineledi.
1: Adidas'ın İsrail ordusunda görev yaparken Gazze'deki saldırıya katılan ve bir bacağını kaybeden İsrail askerinin reklam yüzü yapmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Alman spor ürünleri üreticisi ise boykot çağrısı sonrası özür diledi. Ancak bu özür de tartışmalara yol açtı. Çünkü Adidas genel açıklama yerine bölgesel hesabından özür paylaşımında bulundu.
0: Adidas'ın kriz çıkaran İsrailli asker reklamına tepkiler büyürken Alman üretici geri adım attı. Ama dilenen özür de krizi dindirmedi. Başka bir tartışmanın fitilini ateşledi.

0: Alman spor ürünleri üretici Adidas'ın tek ayakkabı hizmeti için reklam yüzünü Gazze'de katliama katılan İsrail askerlerinden yana tercih etmesi tepki topladı.
1: Adidas tek ayakkabı hizmetiyle artık bu duruma bir çözüm sunuyor.
0: Boykot çağrıları sonrası Adidas geri adım atmak zorunda kaldı. Adidas Arabia sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Şirket kampanyada kullanılan görselin endişelere ve güçlü tepkilere neden olduğunu kabul etti. Ardından da herhangi bir şekilde kimseyi incitmek gibi bir niyetimiz yoktu diyerek özür diledi. Ancak Adidas'ın özrü kabul görmedi. Boykot çağrılarını ve tepkileri daha da arttırdı. Çünkü Adidas genel açıklama yerine bölgesel hesabından özür paylaşımında bulundu. Özür açıklaması şirketin ana sayfasında ve ana hesabında yer almadı.
2: Sırada Dünya Raporu var.

0: Görüntüler Japonya'nın Nagoya kentinden. Şiddetli yağışlar sene yol açtı. Sokaklar nehre dönüştü, su altında kalan çok sayıda araç sürüklendi. Bölge yetkilileri en yüksek seviyede acil durum ilan etti. Bu görüntülerse İngiltere'den. Luna Park'ta hız treni arızalandı. 27 kişi yaklaşık 2 saat boyunca tepede mahsur kaldı. Aralarında çocukların da bulunduğu yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Geçtiğimiz ay Fransa'da meydana gelen yıkıcı kasırganın görüntüleri ortaya çıktı. Hızla oluşan kasırga önüne gelen her şeyi yıktı. Enkaz parçaları havada sürüklendi. O görüntüler an be an kameralara yansıdı. Şili'de bir hırsız aracın açık tavanından içeri sızmaya çalıştı. Tavanın genişliğini hesaplayamayan hırsız dar alanda sıkıştı. Girdiği yerden çıkamayan hırsız polis tarafından kıskıvrak yakalandı. ABD'de aç bir ayı park halindeki aracın kapısını açıp içindeki atıştırmalıkları aldı ve ardına bile bakmadan bölgeden uzaklaştı.
1: Ankara'nın Keçiören ilçesinde alkollü iki kişi taksi durağındaki şoförleri darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler daha sonra gözaltına alındı.
0: Taksi durağına gelerek araç istediler. Araç yok cevabını alınca şoförleri darp ettiler. Görüntüler Ankara'nın Keçiören ilçesinde kayda alındı. Bir taksi durağına gelen iki kişi durakta bulunan şoförlerden araç istedi. Şoförler durakta araç bulunmadığını, istirahat ettiğini söyledi. İddiaya göre iki şahıs alkolün etkisiyle ayakta zor duruyordu. Bir anda gözleri döndü. Şoförlere saldırmaya başladılar. Şoförlerden birisi sopayla kendisini korumaya çalıştı. İki şoför de tekme ve yumruk darbelerinin hedefi oldu. O anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Olayın ardından Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Taksi şoförlerini darp eden iki şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
1: 12 yaşındaki Abbas Memiyev'in en büyük hayali yıldız bir futbolcu olmaktı. 2 hafta önce futbol okuluna yazıldı ve o gün de sokakta top oynuyordu. Bir anda silahlı kavganın ortasında kaldı. Kurşun küçük çocuğun ayağına isabet etti ve kalıcı hasar kalma durumu var.
2: Daha 2 hafta olmadı, hiç ayağı böyle kusurlandı.
3: En büyük hayaliydi futbolcu olmak. Ancak o hayal yarım kaldı. İki grup arasında silahlar konuştu. Sokakta top oynarken 12 yaşındaki küçük futbolcu kurşunun hedefi oldu.
2: Arkadaşlarıyla futbol oynuyordu. İki taraf arasında çatışma olmuş. Gazadan kurşun benim çocuğa şey olmuştur. Hesap olmuştu. Ayağı sakat kalabilir.
3: Korkunç olay İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Abbas Memiyev arkadaşlarıyla top oynarken sokakta çatışma çıktı. Topuğuna isabet eden kurşunla yaralandı. Mahalleli hemen yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk ameliyata alındı. Topuğuna saplanan kurşun.

0: Kurşun çıkarıldı.
1: Ameliyat ilerlediler, kurşunu çıkarttılar. Arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. O da ne bilsin ki böyle olacak. Ayağı sakat kalabilir. Başka yerine değseydi lap kötü olabilirdi.
0: Ailenin tek isteği tedavisi devam eden evlatlarının bir an önce sağlığına kavuşması.
2: Efendim, sosyal medyada son zamanlarda popülerleşen ve ağrılardan kurtulma vaadiyle sunulan kayropraktik uygulamaları uzman olmayan kişilerin elinde felakete dönüşmeye devam ediyor. Beyoğlu'nda masörlük belgesi olduğunu iddia eden bir kişinin uyguladığı boyun çekme işlemi sonrasında 42 yaşındaki Berat Topay hayatını kaybetti. Uzmanlarsa bu tür uygulamaların hekim kontrolünde uygulanması gerektiğini vurguladı.
3: Ağrılardan kurtulmak için gitti, sahte terapistin karyopraktik uygulaması faciayla sonuçlandı.
4: Çok nadir de olsa bu tür manipülasyonların ciddi damar ve nörolojik komplikasyonlarla ilişkili olabileceğini biliyoruz.
3: İstanbul Beyoğlu'nda masörlük belgesi olduğunu iddia eden bir kişinin uyguladığı boyun çekme işlemi sonrasında 42 yaşındaki Berat Topay hayatını kaybetti. Uzmanlar eğitim ve yetkinliği olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalar konusunda uyardı.
4: Bu nedenle boyun ağrısı olan hastaların öncelikle bir hekim tarafından değerlendirilerek boyun ağrısının nedeninin belirlenmesi, ardından hangi tedavinin yapılacağına karar verilmesi gerekir. Boyun kütletmek de, yani bizim halk arasında boyun kütletmek olarak bilinen bizim manuel terapi dediğimiz uygulama hekim kontrolünde yapılması gereken bir uygulamadır.
3: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Emine Işıl Üstün boyun kütletmenin ciddi riskler taşıyabileceğini belirtti.
4: Dolayısıyla kontrolsüz, bilinçsizce ve aşırı zorlayıcı hareketlerde bu yapıların zarar görme riski vardır. Bu nedenle bu hassas yapının korunması ve zarar görmemesi amacıyla bu tür uygulamaların hekimler tarafından ya da hekim kontrolünde yapılması gerekmektedir.
2: İstanbul Başakşehir'de kiralık otomobille drift yaptığı video kaydına alan şahıs hakkında işlem yapıldı. Aracın sürücüsüne 140 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
3: Kiralık otomobille drift pahalıya patladı. 140 bin lira ceza kesildi. İstanbul Başakşehir'de bir sürücünün kiralık otomobille drift yaptığı anlara ait video arkadaş grubunda paylaşıldı. Görüntüler Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne ulaştı. Sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. Kimlik tespitinin ardından kiralık araçta drift atan şoföre 140 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
2: İçimizde derin yaralar açan Kahramanmaraş'taki okul saldırısı hala hafızalarda. Mesele çocuklarımız ve onların güvenliği, hele de ders zili çalmak üzereyken. İstanbul Esenler'de bir uygulama başladı efendim. İlçedeki 70 okul yapay zeka destekli kameralarla 24 saat izleniyor ve bu uygulamanın da yaygınlaşması bekleniyor.
5: Kamera sistemi olmasını isterim her yerde çocuklarımızın güvenliği için.
0: Ders zili çalıyor, okullar açılıyor. Ancak çocuğunu okula gönderen velilerin kafasını kurcalayan bir mesele var. O da özellikle Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası güvenlik sorunu. Bu endişenin giderilmesi için önemli bir adım atıldı. İlk ayağı da İstanbul Esenler oldu. 70 okul yapay zeka destekli kameralarla tek merkezden 7/24 izleniyor.
6: 1616 tane kamera döşendi. Bu kamera sisteminin güvenlik boyutu, emniyete, diğer boyutlarda bizim buraya entegre bir şekilde.
7: Tam 70 okulun bahçesi, etrafındaki caddeleri, sokakları ve parkları 7/24 işte burada afet koordinasyon merkezinden izlenecek.
6: Bu %100 güvenli şehir projesi Türkiye'de tek, inşallah bu çoğalacaktır. Bu Cumhurbaşkanlığı Savunma İcra Kurulu kararıyla yapılan bir proje. Proje ortaklarımız İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız.
7: Sistem ya yapay zeka destekli, yani okulda ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk kameralar tarafından anında tespit edilecek, emniyet birimleri hemen harekete geçirilecek.
0: Sadece emniyet birimleri de değil, gerekli durumlarda ambulans da olay yerine daha hızlı ulaşabilecek. Sistem çalışmaya başladı bile.
8: Çok güzel olur, daha güvenli olur. Çocuklarımızı okula gönderdiğimiz zaman aklımız kalmaz yani.
7: Kameralar üst düzey özelliklere sahip, yüz tanıma sistemi var. Bununla birlikte çok yüksek oranlarda zoom yapabiliyor. Bu kamera görmedi, yok bu kamera çekmedi, bunlar da olmamalı. Hani okul bu, her köşeyi görecek şekilde olmalı olacaksa.
9: Sistemimizin en büyük özelliklerinden birisi yüz tanıma sisteminin olması. Harekete duyarlı olması. Sabıkası olan kişiler okul çevresinde görüldüğü an emniyet birimleri harekete geçecek.
7: Çocuklarımızı gönül rahatlığıyla okula gönderebileceğiz.
2: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
10: Şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu kanaatindeyiz.
11: Kızım için adalet istiyorum.
0: Eskişehir'de annesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi Avli hayatını kaybetmiş, aracın sürücüsünün ev hapsiyle cezalandırılması üzerine aile itirazda bulunmuştu. Sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy yeniden gözaltına alındı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ Karakoçan'a bağlı Ürünlü mezrasından gelen yangın ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi.
12: Korkunu çek.
0: Hayriye ve Ağa Ülkü çiftinin yaşadığı iki katlı evi saran alevler söndürüldüğünde karı kocanın cansız bedenlerine ulaşıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
13: Arkadaşlar tavan çöker diyor, dikkat edin.
0: Gülistan Doku soruşturması kapsamında Amerika'da tutuklu bulunan Umut Altaş, FBI sorgusunda genç kızın Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü, Pertek yolu üzerine gömülmüş olabileceğini söylemişti. Tunceli'deki arama çalışmaları Altaş'ın işaret ettiği bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma, arama kurtarma ekipleri yeraltı görüntüleme cihazları ile çalışmalarını sürdürüyor.
14: Abi yasak. Koymayacaksın diyorlar. Yasak abi.
15: Ben belediye başkanı.
14: Tamam ara abi belediye başkanı.
15: Arayacağım. Akrabam diyor.
14: Tamam ara abi, tamam, kim isterseniz.
16: Kaldırımı delmişsin. Zarar vermişsin.
15: Hemen çekeyim.
0: Hatay İskenderun'da zabıta ekipleri kaldırım işgaline yönelik denetime çıktı. Esnaf engel olmaya çalıştı ama ekipler kurallara uymayan duba, reklam materyalleri ve malzemeleri tek tek kaldırdı.
14: Ablam bırak, bitti abla, bir daha koymayacaksınız zaten. Kaldırımın ortasına koyun.
0: Kayseri'de cadde üzerinde çalışır haldeki aracında uyuyakalan sürücü önce uyandırıldı, sonra alkol testi yapıldı.
17: Tamam, cihazı tutuyoruz. Ben durduğuna kadar.
18: Yavaş, durduracağım. Farabi cadde kavşak.
17: Devam, kesme. Çok az kaldı.
0: 287 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine 6 aylığına el konuldu. 25 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mersin'de 60 bin liralık olta takımını denize düşüren balıkçı sualtı dronuyla arama çalışması yaptırdı. O çalışma sırasında kameraya 3 köpek balığı takıldı.
2: Efendim, Manisa'nın Salihli ilçesinde tam 600 yıldır çömlek yapılıyor. Bölgede volkanik taşlardan yapılan bu çömlekler yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Şimdi bu haberimizi izleyeceğiz ve ardından Ajans Yeni Gün noktalayacağız.
19: Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Gök Eyüp köyünde tam 600 yıldır çömlekçilik geleneği sürdürülüyor. Tabii çömleğin iki ham maddesi var. Bunlardan bir tanesi bölgedeki volkanik alanlardan toplanan işte bu taşlar. Pudra kıvamına gelene kadar işleniyor. Bir diğeri ise yine bölgedeki ocaklardan çıkarılan kil. Bu ikisi suyla birleşince de Gök Eyüp köyünün ana ham maddesi oluşuyor. Tabii Gökeyüp çömleğinin iki tane ham maddesi var. Bir tanesi volkanik taşlar, diğeri kil. Bunları ne kadar uzaktan getiriyorsunuz?
12: Bunları 5

0: 10 kilometre uzaktan getiriyoruz. Koca kaya parçalarını balyozlarla, demirlerle kırıp burada işliyoruz.
1: Biraz önce gördüm maşallah balyozla hepsini ayırıyorsunuz. Evet, evet. Kırılması zor bir taş değil mi?
0: Çok maden, çok sert, aşırı sert.
1: Volkanik.
0: Evet, evet, evet. İnsan, hepsi insan gücüyle oluyor.
1: Bu taşları buraya getirdik ama bu pudra kıvamına gelene kadar işlenecek değil mi? O aşamada neler var?
0: O aşamada şimdi biz bunun kırma işlemini göstereceğiz. Bu şekilde kıracağız.
1: Kırılacak. O zaman ona başlayacağız. Tabii bu da kolay değil, öyle değil mi? Yani kırılması.
0: Evet. Bunlar küçük böyle toz halinde, daha küçük. Bu büyük hali.

0: Gökeyip çömleğinin yapımında tabii kadınların emeği oldukça büyük. Erkekler işte işin zor kısmını yapıyorlar ama işte bu forma, bu coğrafi işaretli Gökeyip çömleğinin formunu kadınlar yapıyor. Siz ne yapıyorsunuz Ayşe abla burada? İşte o hamuru galiba yumuşatıyorsunuz, karıyorsunuz.
1: Yumuşatıyoruz, ediyoruz.
0: Kaç yıldır çömlek işi yapıyorsunuz?
1: 40 senedir, 50 senedir yaptım. Şimdi yaş 76.
0: Maşallah ama şimdi kadınlara baktığımda hepsi maşallah dinç ve bu çamuru, özellikle çömleğin çamurunu o hale getirmek için de el emeği, göz nuru burada işlem yapıyorlar. Bütün kadınlar, sadece 9 tane köyde kaldı ama onlar da işte o senelerin verdiği deneyimle birlikte çömlek üretmeye devam ediyorlar. Değil mi Ayşe abla?
1: Ediyoruz. Ediyoruz.
0: Gençler peki bu işe meraklı mı, olan var mı?
1: Etmiyorlar ya. Etmiyorlar. Edemeyeceğiz diyorlar.
0: Kaç yaşında başladınız çömlek yapmaya?
1: Ben bayağı 18, 17, 18 arasında. Bayağı 40-50 sene ettim herhalde.
0: Evet. Emeklerinize sağlık. Günümüzde 9 tane çömlek ustası kadın var. Onların içerisinde en deneyimlisi de Fatma abla. Değil mi ablacığım?
2: Ne?
0: En deneyimli sizsiniz değil mi? En eski sizsiniz.
2: He.
0: Ve hala da maşallah ellerinizde bir gram titreme yok. En deneyimli usta olarak neler söyleyeceksiniz? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
2: 10 yaşına başladım.
0: 10 yaş.
2: He.
0: 80-70 yıl mı?
2: 75. 85. 85 yaşındayım.
0: Tabii o şu andaki 9 tane kadının en deneyimlisi sizsiniz değil mi?
2: Evet.
0: Kaç yaşında başladın?
2: 10. Anam yoktu, ben vefat etmiş, 10 yaşında başladım.
0: O günden bugüne de devam ediyorsunuz. Evet. Çömlek yapmak tabii bir el becerisi istiyor değil mi?
2: He, tabii.
0: Çünkü bir ufacık hata çömleği bozabilir. Suya onu ıslatmadan herhalde olmuyor değil mi? Kıvama gelmiyor.
2: Yapışıyor zaman o.
0: Ha, yapışıyor.
2: He.
0: Günde kaç tane yapabiliyorsunuz takriben çömlek?
2: İşte 50-20.
0: 50'yi buluyor mu günde?
2: 20.
0: Maşallah. Emeklerinize sağlık maşallah. Ellerinizde, bir elinizle tutuyorsunuz o ince yamaçları yapmak için değil mi?
2: Dönüyor o kadar, dönüyor, dönmeyince demeyiz.
0: Tabii bu dönen mekanizma bu işin olmazsa olmazı. Eskiden de böyle miydi?
2: Aynen, hepsi. Aynı düzen.
0: Manisa Salihli'nin coğrafi işaretli Gök Eyüp çömleğinin tarihi yaklaşık 600 yıl geriye gidiyor. O dönemlerde bakır kaplarla birlikte sadece yemek anlamında, hem yapma hem de yeme anlamında işte bu çömlekler 600 yıldır yapılıyor değil mi?
2: Evet, yapılıyor. 600 yıldır yapılıyor ama ben küçükken de yapılmış. Ben büyüdüm, yine yapılıyor. Daha önceden de bu, ben yokmuşumdur belki. Annem gillebilir. Düğünlerde, sünnetlerde bu meydanlarda çanaklar yapılırmış. Böyle küçük.
0: Yemek yemek için.
2: Evet. Azıcık küçük, azıcık büyük, onun büyüğü. Tabii yemekler çekilirmiş. Çanak yokmuşmuş eskiden. Bu toprakların çanaklarla yenirdi yemek.
0: Şimdi tabii bu değerli çömlekleri el emeğiyle yapıyorsunuz. Evet. Bize şimdi

0: ve uzun sürecek olan şimdi pişirme işlemine geçildi. Şimdi detayları alalım hemen sizden. Ne kadar pişecek bu pişirme aşaması, olmazsa olmaz değil mi?
1: Evet, rüzgarın esiş şekline bağlı. Rüzgar güzel eserse yaklaşık bir saat gibi pişer. Ama rüzgar olmazsa 3 saat, 4 saat çok uzun süreli, çok emekli, çok zahmetli olur.

0: Şimdi odunları yavaş yavaş almaya başladınız. Ne kadar sürede pişti çömlekler?
1: Göğüslerimiz yaklaşık bir saat gibi rüzgarın güzel ezmesiyle bir saat, bir buçuk saat gibi pişti. Şu an bunları pişenleri alacağız. Pişmeyenler ağır ağır pişe pişe gidecek. Şu an çıkarma aşamasına geçiyoruz.
0: Yani bu işin diğer yerleri de zor ama bu sıcağın anında bunları işte çıkarmak da çok bunları, zor. Onu da sağ olsun Aynur Hanım yapıyor.
1: Evet, bunları çıkarmazsak kaynak yapar. Hepsi yarılır. Ateşte şekil bozukluğu yapar.
0: Emekler de boşa gider.
1: Evet. Bunu çok çok durdurursan ateşi de çok fazla olduğu anda kaynak yapar. Yılıkır. Göğüs şekil bozukluğu yapar. Ortasından yarısından hep zarar olur yani. Şu an bu şu an olgun bunlar.
0: Burada olgun hali. Bakarak bunu mu anlıyorsunuz? Evet. Nasıl oluyor?
1: Pişen göğüs kırmızılaşıyor. Renk değiştiriyor. Kırmızı olanlar pişer. Siyah olanlar pişik değil şu an. Bunun şu an her tarafı pişik. Evet, evet. Kırmızı olanlar pişik alıyoruz bak. Şu an bunlar böyle çıkıp ve serilip tek tek kapaklanacak.
0: Hep soğuması ne kadar sürüyor?
1: Soğuması ya çabuk soğur. 25 yarım saat gibi sürede soğur. Ama kapakları karışıktır. Hepsini kapağını bulup tek tek 500-600 göğüs gömüyorsun buraya.
0: Alt tarafla birlikte kapağında oturması için değil mi?
1: Evet. Kapaklar karışık hepsi. Biri bir yerde. Bunları tek tek bulup kapaklamak lazım.

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: Eylül 2026 Çarşamba sabahından günaydın sevgili izleyenler. Sabah ajansıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları, dünden bugüne yansıyan haberleri sizlere aktaracağız. Elbette her zaman olduğu gibi A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında olduğumuzu da hatırlatalım. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim ne yazık ki yine yangınları konuşuyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor. Hem Adana'da hem de Antalya'da devam eden yangınlar var. Geceden gelen görüntülere bakacağız öncelikle. Antalya'da kayda geçen görüntüler Aksu ve Kepez'de. Yine Adana'da meydana gelen yangın. Hala ekiplerin müdahalesinin devam ettiği bilgisini de sizinle paylaşalım. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda başladı yangın biliyorsunuz. Hala devam ediyor. Geniş bir alana yayıldı. Havadan ve karadan da müdahale ediliyor Antalya'daki yangına. Hemen bir getirelim görüntüleri de ekranlarınıza. Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlamıştı ilk olarak yangın. Sonrasında rüzgarın da etkisiyle yayılarak Kepez ilçesine kadar da sıçradı. Alevlerle mücadelede 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personelle devam ediliyor. Yerleşim yerlerine ulaştı alevler ne yazık ki. Ve bu yüzden de Aksu ve Kepez ilçelerinde 254 evinde tahliye edildiği bilgisini sizinle paylaşalım. Yangından 8 vatandaş etkilendi. 2 kişi bacaklarındaki yaralanma sebebiyle hastaneye sevk edildi. 6 kişinin ise ayakta tedavisi yapıldı. Bölgede bir yandan yaşanan elektrik kesintisinden de toplam 2329 abone etkilendi. Çevre illerden gelen gönüllüler ve orman işçileri ormanlık alan içerisindeki alevlere müdahale etmeye devam ediyor. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun mücadele veriyor özellikle. AFAD mobil koordinasyon tırı da yangın bölgesine ulaştı ve hem havadan hem de karadan

0: Antalya'daki yangına müdahale ediliyor. Evet, Antalya'daki durum böyleydi ve dün sabah saatlerinde Adana'daki yangını konuşmaya başladık. Bu saatlerde vermiştik bilgisini. Hala devam ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangını İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı. Doğan Alanı Mahallesi kırsalında dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı. Bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA, 55 arazöz ve 476 personel sevk edildi. Enis Çakırı Mahallesi'nde tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiği açıklanmıştı. Yangın sebebiyle Enis Çakırı Mahallesi'nde 40 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarına canhıraş devam ediyor sevgili izleyenler. Antalya ve Adana'da çıkan orman yangınları kısa sürede geniş alana yayılarak yerleşim yerlerine yaklaştı dedik. Her iki ilde de yüzlerce hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Hayvanlar da tahliye edildi. Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler ise gün boyu zamanla yarıştı. İşte Adana ve Antalya'daki yangınlara dair dün yaşananlara bakacağız şimdi.
1: Helikopterlerin biri gitti, biri geldi. Adana ve Antalya'daki yangınlarla mücadele için ekipler seferber oldu. Antalya'nın Aksu ilçesinde başlayan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı, Kepez ilçesine kadar ulaştı. Yangın bölgesine ilk etapta 45 arazözle 275'ten fazla orman işçisi gönderildi. Çevre illerden de takviye ekipler sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri ve uçaklar da defalarca sorti yaptı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit edince 250'den fazla ev boşaltıldı.
2: Alevler bir anda yükselince jandarma karakolu da boşaltıldı. Karakoldaki evraklar da askerler tarafından tek tek kurtarıldı.
1: Dumandan etkilenen ve vücutlarında yanık oluşan 8 kişi tedaviye alındı. Hayvanlar da bölgeden tahliye edildi. Adana'nın Kozan ilçesinde de ormanlık alandan alevler yükseldi. Yangınla mücadele için bölgeye 55 arazözle çok sayıda orman işçisi yönlendirildi. Yangın söndürme helikopteri ve uçaklar da alevlere havadan müdahale etti. Alevler rüzgarın da etkisiyle yerleşim bölgesinin yakınlarına ulaştı. 50'den fazla hane tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi.
3: Çıkan orman yangını sonrasında bölgeye çok sayıda iş makinesi de gönderildi. İşte görmüş olduğunuz iş makineleri bir taraftan ormanlık alana yeni yollar açtı. Bir taraftan da tarladaki kurumuş otları tek tek sıyırdı.
1: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.
0: Efendim ne yazık ki bir kaza haberi paylaşacağız. Bursa'dan, Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu feci görüntüler kayda geçti. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kaza Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Orhan Gazi tüneli çıkışında meydana geldi. Tır henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından araçlar bariyerlere savruldu. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralanırken tır sürücüsü İsmail Serbest'in olay yerinde hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Otoyol trafiğe tamamen kapandı. 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu ve kaza ile ilgili de inceleme başlatıldı. Sevgili izleyenler, dünyadan gelişmelerle devam edelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı 5 İran petrol tankerini imha ettiklerini açıkladı. Başka sıcak gelişmeler de var. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'a uzanacağız şimdi.
2: ABD-İran savaşında Hürmüz ve Basra Körfezi cephesi yeniden sert biçimde tırmanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM 8 Eylül'de İran'a ait 5 ham petrol tankerini imha ettiğini açıkladı. CENTCOM'a göre saldırının nedeni İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun son 2 gün içerisinde bir Amerikan donanma savaş gemisini 2 kez balistik füzelerle hedef alması. Amerikan savaş gemisi her iki saldırıdan da kaçmayı başardı ve bölgesel sulardaki devriye görevine devam etti. CENTCOM hiçbir Amerikan askerinin yaralanmadığını veya hayatını kaybetmediğini açıkladı. Bu Washington'ın İran'a uyguladığı yeni askeri stratejiyi de ortaya koyuyor. İran, Amerikan savaş gemilerini hedef aldıkça ABD İran'ın petrol taşıma kapasitesini vuruyor. CENTCOM 5 Eylül'de de İran'ın 2 Amerikan savaş gemisine balistik füze fırlatmasının ardından 3 İran petrol tankerini vurmuştu. CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper o saldırıdan sonra İran'a Amerikan kuvvetlerini hedef alması halinde İran'ın sınırlı ve savunmasız petrol filosuna da daha ağır ekonomik bedel ödettirileceği uyarısında bulunmuştu. Şimdi 3 gün sonra 5 tankerin daha hedef alınması bu tehdidin sahada uygulamaya devam ettiğini gösteriyor. İran ise karşı tehdidin kapsamını genişletiyor. Tahran, Kuveyt ve Bahreyn limanları çevresindeki petrol tankerlerinin hedef alınabileceğini bildirirken Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz dışlama bölgesi oluşturacağını açıklıyor. Bu gelişmeler enerji piyasalarında yeniden baskı altına aldı. Hürmüz'den geçen emtia gemilerinin sayısı pazartesi günü yalnızca 7'ye geriledi. Orta Doğu'dan ham petrol ihracatı ise savaş öncesindeki günlük yaklaşık 18 milyon varilden 11 milyon varil seviyesine düşmüş durumda. Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar seviyesine yaklaşmış durumda. Trump yönetiminin İran stratejisinde şu anda iki paralel baskı görülüyor. Bir tarafta CENTCOM aracılığıyla İran'ın askeri ve petrol taşıma kapasitesine doğrudan saldırılar. Diğer tarafta yaptırımlar ve petrol fabrikasıyla İran ekonomisini sıkıştırma politikası. Dolayısıyla sahadaki son tablo savaşın sona ermesinden çok ABD ile İran arasında askeri saldırı, petrol ve Hürmüz Boğazı üzerinden yürütülen ekonomik yıpratma savaşının yeniden sertleştiğini gösteriyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Fidan, Ankara'da Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndan üst düzey isimlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı ama detaylara bakalım biz de.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diğer ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmek, bölgesel ve küresel sorunlara çözüm bulmak amacıyla mevkidaşları ve üst düzey isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'le ayrı ayrı görüştü. Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubançıbek Ömür Aliyev'i de kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da ev sahipliği yapacağı Türk Devletleri 13. Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı. Bakan Fidan ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'la ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daniel Issa'yı da kabul etti. Fidan'ın diplomasi trafiği kapsamında görüştüğü bir diğer isimse Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani oldu. Görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
0: Ve Rusya-Ukrayna cephesine bakacağız şimdi. Çünkü masada diplomasi konuşuluyor ancak sahada savaş devam ediyor Rusya'nın. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği gece saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kentin farklı bölgelerinde de yine yangın çıktı. Kremlin'den gelen açıklamalardaysa Vladimir Putin Ukrayna ile temasların sürdüğünü söyledi.
1: Diplomasi trafiği bitti, savaş başladı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden vurdu. Gece boyunca kentte patlama sesleri yankılandı. Saldırının ardından Kiev'in farklı bölgelerinden yangın haberleri geldi. Rusya'nın saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Yaralılardan 5'i hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu açıklandı. Saldırılarda sadece konutlar hedef olmadı. Depolar, ticari yapılar ve bir özel okulun bulunduğu alanda hasar gördü. Bazı binalar ve araçlar kullanılamaz hale geldi. Saldırının ardından acil durum ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürdü. Kiev'de hava saldırısı alarmı bir süre daha devam etti.

0: Ukrayna liderliğinden son zamanlarda duyduğumuz açıklamalar göz önüne alındığında bunların barış anlaşmasına ne kadar katkıda bulunduğunu şu an söylemek benim için zor. Ancak temaslar mevcut ve özellikle istihbarat ve güvenlik servisleri aracılığıyla sürekli olarak devam ediyor.
1: Diplomasi masasında temaslar sürerken sahada savaş devam ediyor.
2: Efendim, Hollanda'dan Rusya'ya karşı dikkat çeken bir çıkış geldi. Hükümetin koalisyon ortağı D66 partisinin milletvekili Hanuku Werf, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı askeri karşılık verilmesi gerektiğini savundu. Gerekirse Rus füze fırlatma sistemlerini vurmalıyız dedi.
3: Gerekirse Rusya'nın füze fırlatma tesislerine kendimiz ateş etmeye başlamalıyız.
1: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları Hollanda'da gündeme geldi. Demokratlar 66 Partisi milletvekili Hanneke von der Werf, Rusya'ya karşı daha sert adımlar atılması gerektiğini savundu. Ruslar Ukrayna'ya sık sık hava saldırıları düzenliyor diyen von der Werf, Moskova'ya askeri karşılık verilmesini istedi.
3: Gerekirse Rusya'nın füze fırlatma tesislerine kendimiz ateş etmeye başlamalıyız.
1: Bu çıkış Avrupa'nın Rusya'ya karşı doğrudan müdahale tartışmasını yeniden alevlendirebilecek nitelikte. Hollandalı vekilin mesajı sadece Rusya ile sınırlı değil, Avrupa'nın savunmada Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız hale gelmesi gerektiğini belirtti.
3: Eğer Patriot sistemleri yoksa, Kiev gece üstüne gece yoğun bir şekilde bombalanıyorsa ve yakında sıcaklıklar yeniden -30 dereceye düşecekse bunun alternatifi nedir? Bu bir an önce Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız hale gelmemiz gerektiği anlamına geliyor. Ukrayna'nın bu kış gelmeden hava savunmasını yeniden yeterli hale getirebilmesini sağlamamız gerekiyor.
2: Efendim, yazılı basınla devam edeceğiz. Şimdi Sabah gazetesine bakalım. Hemen 9 Eylül 2026 Çarşamba haberlerini, ilk sayfa haberlerini sizinle paylaşalım. İlk olarak da manşetiyle başlayalım. Dilerseniz eğitimdeki mucizeye uluslararası onay. İşte Sabah'ın bugünkü manşeti. Detayları paylaşalım, hemen ekranlarınıza da yansıyor. Türkiye 24 yılda eğitime yaptığı yatırımların karşılığını aldı. Dünyanın eğitim karnesi olarak kabul edilen PISA'da tarih yazan Türkiye başarısıyla fende Almanya'yı solladı. Okumadaysa Finlandiya'yı yakaladı yazıyor yine haberin özetinde. Detaylandıralım hemen. Yine Başkan Erdoğan eğitim camiamızı tebrik ediyorum açıklamalarında bulundu. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçları Slovakya'da açıklandı. Türkiye tarihi bir başarı yakaladı. Fende Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı öğrencilerimiz. Okuma becerilerinde de Finlandiya ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Fen, okuma ve matematikte büyük sıçrama yapan Türkiye, OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke olmuş sevgili izleyenler. Sıralamamız fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükselmiş durumda. Diğer tarafta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Slovakya'da arkadaşımız Ceyda Karaslan'a konuştu. PISA'daki tarihi yükseliş eğitime yapılan uzun vadeli yatırımların sonucu olduğunu da söyledi yazıyor haberin detaylarında. Sol tarafa bakalım, hemen sporcularımızın hep yanında olduk. İşte bir tarafta da Filenin Sultanları'nı görüyoruz Başkan Erdoğan'la birlikte fotoğraf karesinde. Filenin Sultanları'na yeni hedef olarak olimpiyat şampiyonluğunu gösterdi Başkan Erdoğan. Beştepe'de ağırladı. Sen niye Malatyalısın dedi Erdoğan Vargas'a. Milli voleybolcu başkan Malatyalı, babam Malatyalı yanıtını verdi. Başkan Erdoğan'ın Malatya'dan çok kayısı geliyor mu? Gücün kayısıdan mı kaynaklanıyor esprisine Melisa Vargas. Evet, bolca kayısı geliyor cevabını da vermiş efendim. Böyle tatlı bir diyalog yaşandı Beştepe'de Başkan Erdoğan ve Filenin Sultanları'yla birlikte. Devam edelim hemen Sabah gazetesindeki diğer haberlerle. Mezarı açılacak, sır ölüm aydınlanacak. Birkaç gündür biliyorsunuz en önemli gündem başlıklarından bir tanesi FETÖ kumpası mağduru MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünden 15 yıl sonra mezarının açılmasına karar verildi.

0: Sevgili izleyenler, sabah Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde ölümündeki soru işaretlerini gündeme getirmişti. Şüpheli ölümde firari FETÖ'cü gardiyanın izlerine ulaşılınca savcılık fethi kabir kararı verdi. Kozinoğlu el yazısıyla kaleme aldığı savunmasında kendisine kurulan FETÖ'cü kumpası da anlatmıştı. Şimdi kumpası tüm detaylarıyla deşifre eden tarihi savunmada soruşturma dosyasına girmiş durumda sevgili izleyenler. Yine bu konuya dair de detayları aktarmaya, paylaşmaya devam edeceğiz biz de. Evet, Sabah gazetesindeki haberleri ekranlarınıza getirdik sevgili izleyenler. Hemen bir hatırlatmayla da devam edelim dilerseniz. Soru, görüş ve önerileriniz bizim için çok kıymetli. Hem haberlere dair hem de sizin de bizimle paylaşmak istediğiniz konular varsa hashtag Sabah Ajansı başlığıyla birlikte yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi, yanı sıra sorularınızı da bekliyoruz. Daha interaktif bir yayın olması için de bir kez daha hatırlatalım. Hashtag Sabah Ajansı'na sizden gelecek yorumları beklediğimizi bir kez daha hatırlatalım. Evet, üzücü bir haberle devam edeceğiz şimdi. Eskişehir'de 4 yaşındaki Elif Mavi Avli'yi hayattan koparan o kazanın görüntüleri geliyor ekrana. İşte bu kazaya dair yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemece ev hapsi kararı verilen sürücü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı.
1: Minik Elif'i hayattan koparan sürücü tutuklandı. Kaza 3 Eylül'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşandı. Sürücüsünün kullandığı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ve 4 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye çarptı. Anne kazayı hafif yaralı atlattı. Ağır yaralanan Minik Elif ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2: Toprağa verdiğim kızım için adalet istiyorum. Kimseye evlat acısı yaşatmasın Rabbim.
1: Kazanın ardından gözaltına alınan Fatoş Akıl Bilgesoy hakkında verilen ev hapsine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Asliye Ceza Mahkemesi'nce itirazın kabul edilmesi üzerine sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözyaşlarıyla toprağa verilen Minik Elif'in kazadan bir gün önce 3. yaş gününü kutladığı öğrenildi.
0: Sevgili izleyenler, TFF Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın 17 Ağustos'ta hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Uçar'ın kullandığı otomobilin hafif ticari araca çarptıktan sonra 12 kez takla attığı anlar kameraya işte böyle yansıdı.
1: TFF Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada Uçar'ın kullandığı otomobilin 12 kez takla attığı görüldü. Görüntüler İstanbul Beykoz'dan. 17 Ağustos günü saat 17 sıralarında makas atarak ilerleyen otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıktı. Araç defalarca takla atarak yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilin sürücüsü Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden kişinin Türkiye Futbol Federasyonu'nda güvenlik birim sorumlusu olarak görev yapan Ebubekir Uçar olduğu tespit edildi. Uçar'ın cenazesi 18 Ağustos'ta Pendik Koca Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Efendim, şimdi Kastamonu'da kayda geçen bir kaza ekranlarınıza geliyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde cip ve traktör çarpıştı. Arkadan gelen yolcu otobüsü ise ikiye bölünen traktöre çarpmaktan son anda kurtuldu. 3 kişinin yaralandığı kaza otobüsün kamerasına bakın nasıl yansıdı.
1: Ciple çarpışan traktör ikiye bölündü. Kaza anı araç kamerasına yansıdı. Görüntüler Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden.

0: Kastamonu-Sinop karayolunda seyir halindeki cip kavşaktan dönmek isteyen traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Cip ise orta refüje takılarak durabildi. İkiye bölünen traktörün parçaları arkadan gelen otobüsün önüne savruldu. Sürücü emniyet şeridine doğru manevra yaparak parçalara çarpmaktan son anda kurtuldu. Kazada traktör sürücüsüyle cipte bulunan iki kişi yaralandı.
1: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın gösterişli düğünü nedeniyle soruşturma açıldı. Düğünü denetlemeye gelen polisleri korumaları eşliğinde karşılayıp o anları sosyal medyada paylaşan Tançalan gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı. Ve düğünde sergilenen yüklü miktardaki altın ve paranın kaynağı için de MASAK inceleme başlattı.
2: Altınlar takıldı, görüntüler yayıldı ama devlet sessiz kalmadı. Anında düğmeye basıldı. Sosyal medya fenomeni Çağla Öz'le Mehmet Fatih Tançalan'ın Van'daki düğünü gösterişli görüntüleriyle gündeme düştü. Gelin ve damadın üzerine takılan altınlar, sergilenen paralar ve sosyal medyada paylaşılan o anlar dikkat çekti. Ancak dosyanın odağında sadece düğündeki altınlar yoktu. Düğün alanını denetlemek için gelen emniyet mensupları, Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ve korumaları eşliğinde karşılandı. Dağıtıma açılan görüntüler üzerine adli makamlar harekete geçti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamayı düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında yürütülüyor. Hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan yakalanıp gözaltına alındı. Düğünde takılan servet değerindeki takılar da mercek altına alındı. Ziynet eşyaları, döviz ve Türk lirası tek tek soruşturma dosyasına dahil edildi. MASAK'tan da inceleme talep edildi. Bir yandan Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkındaki adli soruşturma sürerken, diğer yandan düğündeki altınların ve mal varlığının kaynağı inceleme altında. Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
1: Yeni bir DAEŞ operasyonu haberi paylaşacağız. İstanbul'da terör örgütlerinin finansmanına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
0: DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı kişilere para transferi yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçuna ilişkin çalışma başlattı. MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerini inceleyen ekipler çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelileri tespit etti. Yapılan incelemede şüphelilerin DAEŞ ve diğer terör örgütleri kapsamında haklarında adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Polis ekipleri belirlenen adreslere 8 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
1: İstanbul Çekmeköy'de otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaçan şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
0: Cadde ortasında pusu kurdular, otomobile kurşun yağdırdılar. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Adres İstanbul Çekmeköy. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlar bir otomobile silahlı saldırı düzenledi.

0: kurşunların hedefi olan 26 yaşındaki Fırat Yavşan hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Araçta 28 kurşun giriş ve çıkış noktası tespit edilirken çevrede yapılan kontrollerde 21 boş kovan bulundu. Yavşan'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderildi. Güvenlik kameralarını mercek altına alan polis ekipleri ise saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
1: Efendim, apartman sakinleri 2018'de bir müteahhitle anlaşarak eski binalarını yenilemek istediler. Ancak aradan 7 yıl geçmesine rağmen hala binalar bitmedi. Üstelik kat maliklerinden istenen bedel 90 bin lirayken geçen sürede 2 milyon liraya çıkmış durumda. Ve bu sürede evlerini göremeden ölenler de oldu. Arkadaşlarımız da oradaydı. Mağdurlar bakın neler söylüyor.
2: Demirler çürüdü. Bu demirlerin üstüne yeni inşaat yapılır mı artık?
3: Rahmetli annemizi buraya bitirip yerleştirecektik. Ev yapılana kadar vefat etti zaten.
4: Kentsel dönüşümle evini yenilemek istediler ancak 7 yılda başlarına gelmeyen kalmadı. Bina inşaatı birinci katta, ailelerse ortada kaldı. 5 senedir sadece birinci kat yapıldı, beton atıldı.
5: Bırakıldı, öyle bekliyoruz. Mağdur durumdayız.
4: Gerekçe ne peki, neden böyle kaldı?
5: Gerekçesini hiç bilmiyoruz ki.
2: Sözleşmenin gereklerini yerine getiremedim. Finans sorunu varmış galiba.
4: Mağduriyetin adresi İstanbul Bakırköy. 2019'da binaları yıkılan İnce Apartmanı'nın sakinleri yıllardır yeni evlerine geçecekleri günün hayalini kuruyor.
6: İşte burada İnce sitesinin kat malikleri bulunuyor. Normalde komşular yıllar önce bu bina bitip yeni evlerine yerleşeceklerdi. Ama aradan yıllar geçti. Ne ev yapıldı ne de komşular aynı binada oturabildi. Ve hala daha birinci kat inşaat seviyesinde.
5: 5 blokluk bir siteydi burası. 5 blok anlaşamadığı için tek tek yapıma karar verildi. İlk önce yıkılan bina burasıdır. 2019 yılında tam 7 sene oldu burası yıkılalım. Ama yani bunlar bitti, adamlar eskidiler içinde. Şimdi burada vefat eden insanlar oldu.
7: Kayserili Mehmet abimiz kirasını ödeyemiyordu. Adam kahrından öldü.
8: 7 senede sıkıldığı için de yaşıyoruz hepimiz.
4: Müteahhitle el sıkıştıkları tarihte 60 ila 80 bin lira arası ödeme istenmişti. Bu bir yıl sonra 180 bin liraya çıktı. Bina sakinleri yeter ki bu düğüm çözülsün deyip bunu da kabul etti ama bir türlü evlerine kavuşamadılar.
5: Müteahhit de değillermiş. Müteahhit belgesi almışlar. Bunlar peysajcıymış.
6: İnci sitesi 5 binadan oluşuyordu ve diğerleri kentsel dönüşüme girdi ve evleri tamamlanalı yıllar oldu. Ama işte bu blok ilk yıkılan binaydı ama ne bir daha inşaat devam etti ne de bina tamamlanabildi.
5: Müteahhitin ne telefonlarına ulaşabiliyoruz ne bize irtibata geçiyor ne görüşebiliyoruz. Belli bir adresi de yok. Bakırköy Belediyesi'nin sahip çıkmasını istiyoruz bu işe. Devletimizin sahip çıkmasını istiyoruz.
4: Üstelik müteahhitin 5 yıllık ruhsat süresi de doldu. Kat malikleri tam sevinmiş. Başka müteahhitle anlaşmanın hayalini kurarken karşı taraf ısrarla sözleşmeyi feshetmedi. Ve Bakırköy Belediyesi ruhsatı yeniledi. Konu da yargıya taşındı. Son sözü ise mahkeme söyleyecek.
1: Efendim, düdüklü tencere kazalarını zaman zaman ekrana getiriyoruz. Bu kez Mehtap İpek'in başına geldi. Mutfakta yemek yaptığı sırada düdüklü tencere bomba gibi patladı.
9: Benimkiler içeride oynarken ben de şöyle güzel bir salata yapıyorum. Annem yemekleri yapmıyor.
10: Hiç beklemediği bir anda patladı, ölümle burun buruna geldi. Düdüklü tehlike bir kez daha gözler önüne serildi.
9: Arkamdan güm diye bir ses, düdüklünün kapağı önce yukarıya fırladı, yukarıdan da oranın gücüyle aşağıya halıya doğru sıçradı.
10: Mehtap İpek yemeğin daha hızlı pişmesi için düdüklü tencere kullandı. Yemeği aygaza koydu, mutfakta salata yapmaya devam etti. Ve işte ne olduysa ondan sonra oldu. O düdüklü tencere bir anda patladı.
9: Eğer annem ocağın başında başka bir yemek yapıyor, onunla

0: uğraşıyor olsaydı o patlayan basınç gücüyle suratına gelebilirdi. Eğer kızım arkamda işte anne anne diye oynamaya hala devam ediyor olsaydı, tam kapağın sıçradığı yerde oynuyordu çünkü. Kapak o hızla kızımın kafasına gelebilirdi.
1: Sadece Mehtap İpek değil, pek çok kişi yemeklerin daha hızlı pişmesi için kullanıyor düdüklü tencereyi.
2: Nasıl oldu?
3: Pat diye ne olduğunu anlamadım, baktım ki düdüklü. İçindeki bütün her şey dışarı çıktı.
2: Daha çabuk oluyor. Yani kısa sürede pişiyor. Örnek veriyorum, bir saatte, bir buçuk saatte pişireceğimiz yemekleri yarım saatte pişirmiş oluyoruz.
4: Yemek piştikten sonra çabuk açmıyorum, bekletiyorum soğumasını.
1: Ancak ne var ki kullanırken dikkat etmemiz gereken birçok unsur var.
5: Buharın çıkışını tıkarsanız basıncın tahliye edilmesini engellersiniz. Yemek artıkları buhar kanalını kapatır ve emniyet sistemleri de çalışmazsa içeride tehlikeli düzeyde basınç birikebilir. Bu yüzden tencereyi asla fazla doldurmayın. Çatlamış çanta, hasarlı kapak ya da arızalı valve pişirmeye devam etmenizi engeller. Parçaları uygun yenileriyle değiştirin ve gerekirse akım yaptırın. Kapak açılmıyorsa kesinlikle güç kullanmayın, sabredin. Basınç tamamen düşmeden kapağı zorlamak kaynar yemeğin ve buharın üzerinize fışkırmasına neden olur.
2: Kullanır mısınız hala da?
3: Kullanıyorum, yine aldım.
2: Patlamasına rağmen kullanmaya devam.
3: Kullanıyorum yani. Kolaylık her şeyde.
6: Aydın'da yaşayan Cihan Topal 16 yıl önce Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çift kol nakliyle sağlığına kavuştu. O günden bu yana otomobil ve motosiklet kullanan Topal ehliyetini yenilemek istedi ancak sadece traktör kullanabileceğini öğrendi.
7: İki elimi kaybettim. İkisi de koptu yani.
8: Koptu. Gösterebilirim.
7: Bir kaza sonucu koptu.
8: Tabii ki. Bir kaza sonucu iki elimi kaybettim. 2010 yılında da Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çift kol nakliyle şu an iki eli sahibim.
7: Artık istediğin gibi kullanabiliyorsun.
8: Tabii canım. İstersen tokalaşabiliriz, her şey yapabiliriz. Sıkıntı yok.
9: Çift kol nakli oldu. Traktör kullanmasına izin verildi ama otomobil kullanmasına izin verilmedi. Aydın'da yaşayan 44 yaşındaki Cihan Topal 2008 yılında geçirdiği iş kazasında iki elini kaybetti. Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan hastası oldu. Naklin ardından hayatını yeniden kurdu. Ailesiyle çiftçilik yaptı, zeytin ve incir topladı.
8: Çok şükür 2010 yılında da Sayın Profesör Doktor Ömer Özkan Hocam sayesinde, Berici Ailen'in sayesinde iki kol nakline bugün sahibim. Ve şimdi çocuklarımı elinden tutabiliyorum, saçını okşayabiliyorum.
9: Yıllardan beri otomobil ve motosiklet kullanan Topal, ehliyetini yenilemek için yaptığı başvurunun ardından sağlık kuruluna sevk edildi. Hakem heyeti Topal'ın yalnızca traktör kullanabileceğine karar verdi.
8: Arabamı kullanabiliyorum, motosikletimi kullanabiliyorum. Ya F sınıfı, sürücü sınıfı ehliyet, zirai araç şoförü olabilirsin demek istediler. Ehliyetim yenilenmediği için arabamı da kullanamıyorum.
9: Topal kararın ardından pazarcılık yapmasının ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamasının da zorlaştığını belirtiyor.
8: Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Pazarcılık yapıyordum ailemi geçindirmek için. Bunları yapamıyorum şu anda. Arabamla hiçbir yere gidemiyorum. Bunun bir an önce giderilmesine, ehliyetimin yenilenip elime ve teslim edilmesini geri istiyorum.
9: Nakli gerçekleştiren Profesör Doktor Ömer Özkan da Topal'ın kollarını günlük yaşamda aktif şekilde kullandığını belirtti.
10: Tabii rutin kontrolleri yapılıyor. Olabilecek en iyi şekilde hem fonksiyonel hem de yapısal olarak kullanıyor. Hayatını devam ettiriyor. Kendi ihtiyaçlarını görüyor. Arabasını kullanıyor. Bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor. Eğer bir şekilde bunlara uygun araba ya da ehliyetli bir şey verilecekse, bunlar da maddi durumları belli insanlar, ya bizim mevzuat olarak yardımcı olmamız gerekiyor.
9: Cihan Topal şimdi yıllardır kullandığı otomobil ve motosiklet ehliyetine yeniden kavuşmayı bekliyor.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: Halkbank. Gençlerin evlilik kararını desteklemek amacıyla uygulanan faizsiz evlilik kredisinde kapsam genişliyor. Orta vadeli programda özellikle dar gelirli gençlerin desteklerden daha fazla yararlanabilmesi için yeni adımlar atılacak.
12: 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı olarak belirledi.
13: Ekonomik koşullar nedeniyle evlilik planlarını erteleyen gençlere yönelik destek mekanizması genişletiliyor. Orta vadeli programda özellikle dar gelirli gençlerin evlilik desteğinden daha fazla yararlanabilmesi için yeni düzenlemeler yapılacak. Uygulanan evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında genç çiftlere faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. 18-25 yaş arasındaki çiftler için kredi tutarı 250 bin liraya kadar çıkıyor. Taraflardan en az birinin 26 yaşını doldurmuş olması halinde ise 200 bin liraya kadar faizsiz kredi veriliyor. Kredinin vadesi 48 ay. İlk 2 yılsa geri ödeme yapılmıyor. Çiftlerin kredi süresi içerisinde çocuk sahibi olması durumunda geri ödeme süresinde de erteleme uygulanıyor.
12: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır.
13: Yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte gelir seviyesi düşük genç çiftlerin destek mekanizmasına erişiminin artırılması bekleniyor.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Efendim, külliyede güven mektubu takdim törenleri vardı. Başkan Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada büyükelçilerine kabul etti. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
14: Önce Tayland büyükelçisi sundu güven mektubunu, ardından diğerleri. Beş ülkenin Ankara büyükelçileri yeni görevlerine başlamadan önce külliyedeydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan güven mektubu takdim törenlerinde Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler güven mektuplarını sunmalarının ardından aileleri ve elçilik görevlilerini tanıştırdı Başkan Erdoğan'la. Erdoğan törenlerin ardından büyükelçiler ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış oldu.
6: Eylül kutlu İzmir ilelebet Türk yurdu olsun. Bu temenni Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sevgili izleyenler. Bahçeli 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasının yıl dönümüne yönelik mesaj yayınladı.
14: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasının yıl dönümü olan 9 Eylül'ü kutlu bir zafer günüdür diyerek andı. 9 Eylül kutlu, İzmir inelebet Türk yurdu olsun dedi. Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. 26 Ağustos'ta kopan fırtınanın 30 Ağustos'ta düşmanın belini kırdığını, 9 Eylül sabahı İzmir'de zaferle müjdelendiğini vurguladı. 9 Eylül Anadolu'nun parçalanabileceğini, Türk milletinin tarihten silinebileceğini, devletimizin prangalara mahkum edilebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevap, Türk'ün vatansız bırakılabileceğini vehmedenlere indirilmiş bir tokat, emperyalizmin boyunduruğu altına girmiş mazlum milletler içinse bir umut ışığıdır. Bize düşen istiklalimizin hangi bedellerle kazanıldığını unutmamak ve onu canımız pahasına da olsa ecdadın emanetine sadakatle yaşatmaktır. Bahçeli açıklamasını 9 Eylül kutlu İzmir inelebet Türk yurdu olsun ifadeleriyle tamamladı.
6: Piramitlerin gölgesinde tarihi bir gösteri. Türk yıldızları ay yıldızlı bayrağımızı Mısır semalarında gururla dalgalandırdı. Binlerce yıllık tarihin üzerinde Türkiye'nin göklerdeki gücü ve cesareti bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiş oldu.

0: Tarihin en görkemli simgelerinden piramitlerin üzerinde Türkiye'nin gurur tablosu çizildi. Türk yıldızları, ay yıldızlı bayrağımızın gökyüzündeki muhteşem imzasını Mısır semalarına attı. Binlerce yıllık tarihin üzerinden Türkiye'nin gökteki gücü yükseldi. Türk yıldızları piramitlerin semalarını kırmızı beyaza boyarken gökyüzündeki her manevrasıyla nefesleri kesti. Ay yıldız bu kez sadece tarihin sayfalarında değil Mısır semalarında da parladı. Milli Savunma Bakanlığı da görüntüleri dikkat, bu görüntüler yapay zeka değil gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür mesajıyla paylaştı. Gösteri, Türkiye ile Mısır arasındaki savunma ve askeri işbirliğinin güçlendiği bir dönemde geldi. İki ülkenin hava kuvvetleri, Haziran ayında Türkiye'de Anadolu Kartalı 2026 tatbikatında ortak eğitimler gerçekleştirmişti.
1: Polonya'da düzenlenen savunma fuarı MSPO 2026'ya Türk savunma şirketleri damgasını vurdu sevgili izleyenler. Fuara katılım gösteren Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, İngiliz ve Polonyalı bakanlarla kritik temaslara imza attı. Polonya Cumhurbaşkanı da Görgün'le beraber Türk standlarını ziyaret ederek bilgi aldı.
0: Türk savunma sanayisi Polonya'ya çıkarma yaptı. Savunma fuarı MSPO 2026'da Türkiye rüzgara esti. Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenen fuara Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de katıldı. Burada kritik temaslara imza atan Görgün, Birleşik Krallık Savunma Hazırlığı ve Sanayi Bakanı Luke Pollard, Polonya Devlet Varlıkları Başkan Yardımcısı Konrad Golota ve Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz'le bir araya geldi. Görüşmelerde NATO içerisindeki askeri işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınırken Savunma Sanayi Başkanı Görgün'den de temaslara ilişkin paylaşım geldi. NATO müttefikliğimiz temelinde karşılıklı kabiliyetlerimizi yeni projelerde buluşturmayı sürdüreceğiz dedi. Ziyaretinde Nawrocki'yi eşlik eden Görgün, Türkiye ve Polonya arasındaki savunma ilişkilerini değerlendirdi. Ardından yaptığı paylaşımdaysa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Sayın Karol Nawrocki'nin ortaya koyduğu güçlü irade ve ortak vizyon, Türkiye ile Polonya arasındaki savunma sanayi ilişkilerinin daha ileri bir seviyeye taşınmasına önemli bir zemin oluşturuyor ifadelerini kullandı. Fuarda Aselsan'la Polonyalı AMS Kutnu arasında keşif ve gözetleme sistemleri konusunda ortak proje sözleşmesine de imza atıldı.
1: Rakibinin aracı kaza sonucu alev alan pilot yarışı bıraktı. Yanan araçtaki rakibinin yardımına koştu efendim. Şimdi o fair play görüntüleri ekranlarınıza getirelim hemen. Şangay Uluslararası Pisti'nde düzenlenen yarışta İngiliz pilot aracı kaza sonucu alev alıyor. Kazayı gören Hollandalı pilot yarışı bırakıyor. Yanan araçtaki rakibinin yardımına koşuyor. Yangın söndürücüyle alevlere müdahale ederek rakibini kokpitten çıkarmayı başardı. O anlarda saniye saniye yarış aracının kokpit kamerasına yansıdı. Kaza yapan araçtaki İngiliz sürecinin 5 kaburga kemiği, köprücük kemiği ve elindeki bazı kemiklerin kırıldığı da açıklandı. Ve Hindistan'dan çok çarpıcı görüntüler gelecek şimdi. Bir aracın çarpmasıyla yaralanan leopar için kurtarma operasyonu başlatıldı. Yaralı leopar kendisine müdahale etmek isteyen orman ekiplerine saldırdı. Görüntüler Karnataka eyaletine bağlı Devangere'de kayda geçti. Ekipler bir aracın çarpması sonucu yaralanan leoparı kurtarmak için harekete geçti. Ekipler leopara müdahale ederken tam o sırada leopar ekiplere saldırdı. Bir süre sonra sakinleşen leopar yolun kenarına doğru ilerledi. Yeniden saldırma ihtimaline karşı tedbirli bir şekilde çalışmalı.

0: Saldırılarını sürdüren ekipler Leopard'ı etkisiz hale getirerek koruma altına aldı. Olay sırasında yaşananlar da çevredekiler tarafından işte kameraya böyle kaydedildi. Saatlerimiz 6.45'i gösteriyor sevgili izleyenler. Yazılı basınla devam edeceğiz ama öncesinde hatırlatmamızı bir kez daha yapalım. Soru, görüş ve önerileriniz için hashtag Sabah Ajansı'na yorumlarınızı bekliyoruz. Bizim için fazlasıyla önemli olduğunu, sizin de katkılarınızı biz de buradan değerlendireceğiz. O yüzden bir kez daha hatırlatalım. Daha interaktif bir yayın olması amacıyla soru, görüş ve önerileriniz için ekranda gördüğünüz gibi hashtag Sabah Ajansı'na yorumlarınızı bekliyoruz. Devam edelim. Türkiye Gazetesi'ne bakacağız. Hemen de manşetine bakalım dilerseniz. Eğitimdeki başarı. Yine Sabah gazetesindeki manşetle aynı olduğunu görebiliyoruz. Matematikte 11, fen bilimlerinde 15 sıra yükseldik diyor. Eğitimde PISA başarısı. 91 ülkeyi kapsayan PISA 2025'te tarih yazdı. Fen bilimleri, matematik ve okuma becerilerinde puanını artıran tek ülke olduk diyor. Devam edelim hemen. İç siyasetten bir haber var. İmamoğlu davası siyasi değil. Kılıçdaroğlu'nun sözleri sevgili izleyenler. CHP lideri İBB başkanlığına taşıdığı Ekrem İmamoğlu için net ifadeler kullandı. CHP'nin 103. kuruluş yılı öncesi konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, asrın yolsuzluk davasının bir numaralı sanığı İmamoğlu için siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip sonra bu oldu diye siyasi dava diyemeyiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Bu davalar ayrıdır dedi. Kılıçdaroğlu, kişi her yerde hesap vermeye hazır olmalı sözleriyle de yolsuzluk davasına atıfta bulundu yazıyor haberin devamında. Efendim son habere bakalım hemen. Suriye Türkçeyi bıraktı, Fransızca dersini getirdi. Şam'a tepki var diyor. Suriye Türkçeyi seçmeli dil kategorisinden çıkarıp Fransızcayı getirdi. Bakanlık yenisi yetişmediği için Esad dönemindeki müfredat uygulanıyor bahanesiyle kararı savundu. Mağdur olan Türkmenler Türkçe için kararname istedi yazıyor Türkiye Gazetesi'nin haberinde sevgili izleyenler. Biz de sizinle paylaştık Türkiye'deki haberleri. Evet. Yazılı basından devam edelim. Tekrar sıradaki haberimize bakacağız. Sevgili izleyenler, az evvel de yine manşet haberiydi. PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye fen bilimleri, okuma ve matematikte OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu dedik. Eğitim politikaları ve sosyal bilimler alanında çalışmalar yürüten Enstitü Sosyal'in akademisyenleri sonuçları A Haber Özel'e değerlendirdi.
1: ...91 ülkenin katıldığı PISA 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye tüm test alanlarında başarı grafiğini en çok arttıran ülke oldu.
2: Hem fende hem okumada OECD ortalamasının üzerine çıktık puanlarımızda. Matematikte de OECD ortalamasını yakaladık. Bunların hepsi çok değerli ve önemli gelişmeler Türkiye açısından baktığımızda.
1: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye 494 puanla fen bilimlerinde en fazla puan artışı gösteren ülke oldu.
3: PISA yani Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçları bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Enstitü Sosyal'de alanında uzman eğitmenler hem sonuçları hem de Türkiye'nin PISA'daki konumunu değerlendirdi.
2: Türkiye açısından odaklanmamız gereken bir konu fen ve matematik alanında puanlarımızı artırdık ama kız çocukları ile erkek çocukları arasında bir fark var, ciddi bir fark var. Veya okuma alanında yine kız çocukları ile erkek çocuklarında erkek çocukların aleyhinde bir 20 puana yakın ciddi bir fark var. Bu alanlarla ilgili Türkiye ne yapacağını, hangi politika adımları atacağını analitik bir şekilde ortaya koyması gerekiyor.
3: 15 yaş grubu öğrencilerin matematik, fen ve okuma alanındaki becerilerini ortaya koyan sonuçlar Türkiye'nin eğitimdeki mevcut durumuna da ışık tuttu.
4: OECD ülkeleri yaklaşık 8 puan 2022'den 2025'e puanını düşürürken ortalamasını Türkiye yaklaşık 9 puan arttırdı. OECD ortalamalarını matematikte de yakalamış oldu.
1: Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hakan Akçay sonuçların LGS ve YKS verileriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

0: geçirgen olarak ve program değişikliklerini bu şekilde analiz edersek daha sağlıklı bir sonuca ulaşmış olacağız. Ama sonuç itibariyle evet, diğer alanlarda olduğu gibi de özellikle de fen alanında iyi bir gelişim gösterdiğimizi söyleyebiliriz yani.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Aşkınbak, öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede %90'la rekor kırdık dedi.
2: ...2026-2027 eğitim ve öğretim yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz.
3: 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Milyonlarca üniversiteli gencin merakla beklediği yurt başvuruları erişime açıldı.
2: Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran %87 idi.
3: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak yurt başvurusu sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, yurt kapasiteleri ve öğrencilere verilen destekler hakkında da önemli detaylar paylaştı.
2: 2002 yılında Türkiye genelinde 190 yurtta 182.258 yatak kapasitesiyle hizmet verilirken bugün 81 il, 271 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 867 yurtta 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle gençlerimizin hizmetindeyiz. 2002 yılından bu yana toplam yatak kapasitemizde %439 oranında artış sağladık.
1: Türkiye'nin farklı bölgelerinde tarlalarda hasat heyecanı devam ediyor. Tokat'ta üzüm, Samsun'da fındık, Sivas'ın Akıncılar ilçesinde ise kavun hasadı vardı. Üreticiler aylar süren emeğin karşılığını toprağın bereketiyle alıyor.

0: Tokat'ta bağlar yıllar boyunca verilen emeğin karşılığını veriyor. Güneş altında olgunlaşan salkımlar tek tek toplanıyor. Üreticinin mesaisi günün ilk ışıklarıyla başlıyor.
1: Dallardan toplanan üzümler büyük bir emekle yetiştiriliyor. İşte elimde tuttuğum bu üzüm yaklaşık 2,5 kilo geliyor. Burada toplanan üzümler başta Ankara, İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor.
2: Burası 3 dönüm, 3 teker. Aşağı yukarı dönüme 10 ton bekliyorum bu sene. Toplamda 30 ton civarında. Bu sene üzümler aşağı yukarı %30, %40 civarında fazla ürün verdi. Hem de çok kaliteli verdi. Yani bu sene biz çok memnunuz. Tadı çok güzel. Şekeri yükseltmiyor. Sağlık açısından çok faydalı. Yani bizim müşterimiz aşağı yukarı 10 senedir biz bu işi yapıyoruz. Müşterilerimiz bellidir. Ne fiyatını sorarlar ne de şeyini. Sadece üzüm çıktı mı abi çıktı. Gelirler alırlar alırlar götürürler.
0: Samsun'un yeşil tepelerinde hasat telaşı yaşanıyor. Fındık bahçelerinde üreticilerin yoğun mesaisi sürüyor. Dallardaki ürünler dikkatle toplanıyor, harmana taşınıyor.
3: Dünyanın fındık ihtiyacının %70'i Türkiye'de karşılanıyor. Türkiye'de de Karadeniz bölgesi özellikle fındıkta önemli bir tarım alanı. Samsun'da yüksek kesimlerde fındığın hasatı devam ediyor.
1: Çok güzel. Bu sene memnunuz hasattan. Bu bizim fındık şalvarımız. Buna toplayıp rahat rahat döküyoruz.
3: Oradan çuvala.
1: Çuvala aktarma yapıyoruz. Ondan sonra fındık hasatı harmana getirip oraya seriyoruz. Kurutup patoza veriyoruz.
4: Tabii daldan toplaması biraz zor oluyor çünkü hepsini tek tek koparmak gerekiyor ama belli bir şeyden sonra dalda dökülüyor. Döküldükten sonra yerden toplaması daha kolay oluyor.
3: Fındığın toplanması, kurutulması ve patozlanması işlemleri devam ederken yaklaşık Türkiye'de 8 milyon aile fındıktan gelir elde ediyor.
5: Bu sene rekoltemiz geçen senenin de üzerinde.

0: Üreticiler olgunlaşan kavunları tek tek seçiyor.
1: Akıncılar kavununun lezzeti o kadar farklı ki buraya gelip kavun alan vatandaşlar var. Buradaki yetiştirilen kavunlar başta Karadeniz ve İç Anadolu olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor.
2: Kavunumuzun özelliği Mayıs ayında ekeriz. Hasatımızı Ağustos'un sonlarına doğru hasatımızı yaparız. Türkiye'nin en güzel kavunu Akıncılar'da yetişiyor. Çok şafaklı, çok tatlı, çok da güzel kavunumuz vardı.
1: Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kavun hasatı başladı. İki çeşit kavun bulunuyor. Bir Süheyla diye ismini verdiğimiz kavuna benzer bir kavun. Bir diğeri ise Akıncılar ilçesine özgü işte bu topraktaki kavun. İkisinin lezzeti de birbirinden farklı ama Türkiye'de en çok tercih edilen kavunlar arasında.
3: İki cins kavun ekiliyor. Efendime söyleyeyim. Birisi dayanıksız çok tatlı olan bir kavun. Aroması çok güzel ama günlük kısa sürede tüketilen bir kavun. Diğeri de daha bek, efendime söyleyeyim, daha sert dediğimiz kavun. Biraz daha birinci kavuna göre tatsızdır ama yine kendi aralığında çok tatlıdır. Daha dayanıklıdır.
1: Akıncılar kavunun bu kadar tatlı ve lezzetli olmasının sebebi iklimden kaynaklanıyor. Burada sulak alanda yetişen kavunlar sofralarda yer alıyor.
2: Türkiye'de nam yapmış bir kavun bu. Akıncılar kavunu ve Süheyla kavunu. Bereketli toprakların, görmüş olduğunuz şu kara toprağın ve Kızıldağ'dan gelen suyun vermiş olduğu özelliklerle, tatla, lezzetle memleketimizin bu eşsiz lezzetini tüm Türkiye'ye sunmak istiyorum.

0: İyi sabahlar tekrar sevgili izleyenler. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimizi artık 7 yapmak üzereyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyenler, ne yazık ki bir trafik kazası haberiyle başlayacağız bu saate. Diyarbakır'da anne ve iki çocuğuna kaldırımda yürüdükleri sırada otomobil çarptı. Kazada yaralanan iki çocuk taburcu edildi ancak annenin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
1: Virajı alamadı, kaldırımdaki anne ve iki çocuğuna çarptı. Feci kazanın adresi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi. Hızla kavşağa giren otomobil kontrolden çıktı. O sırada anne ve iki çocuğu kaldırımda yürüyordu. Hamdiye Öztürk'le 2 yaşındaki Efnan ve 5 yaşlarındaki Ebrar'a çarptı. Kaza anı bir otobüsün araç kamerasınca kaydedildi.
2: Yavaş gitmesi gerekiyor, hızlı gidiyor. Hızlı gittiği zaman ana dönemiyor. Kaldırıma gidiyor, kaldırımda da çocuklarım var. Çocuklarım olduğu için hepsine çarpıyor gidiyor.
1: Polis ve sağlık ekibine haber verildi. Yaralanan anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı. Çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Annenin sağlık durumuysa ciddiyetini koruyor. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Yani niye duyarlı olmuyorlar, niye yavaş gitmiyorlar, niye yani millete, insanlara zarar veriyorlar.
0: İstanbul'da kentsel dönüşüm ve inşaat çalışmaları sırasında tehlikeli anlar yaşandı. Bakın ekranlarınıza getiriyoruz şimdi o görüntüleri. Küçükçekmece'de yıkımı süren bina aniden çökerken Sultan Gazi'de ise kazı çalışması yüzünden yan binanın temeli kaydı.
3: Hayatta.
1: Kontrolsüz yıkım yürekleri ağza getirdi.
3: Hayatta.
1: Küçükçekmece İnönü mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina çalışma sırasında gürültüyle tamamen yerle bir oldu. Çökmenin etkisiyle oluşan yoğun toz bulutu mahalleyi sardı. Sokaktakiler panik içinde kaçıştı. Binanın çöktüğü o korku dolu anlar cep telefonu kameralarına saniye

0: saniye yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda belediye ekipleri inceleme yaptı. Benzer bir tehlikede Sultan Gazi'de kayda geçti. Esentepe mahallesindeki temel kazısı sırasında yan taraftaki 5 katlı binanın temelinde kayma tespit edildi. Binadan sesler gelmesi üzerine bina sakinleri tahliye edildi. Yapılan incelemenin ardından tahliye edilen bina tedbir amaçlı zabıta ekiplerince mühürlendi.
1: Efendim, ekranlarınıza gelen bu görüntülerde Trabzon'da kayda geçti. Bir heyelan meydana geldi ve heyelanda kaya parçaları ve toprak yığını bir eve doldu. Ve heyelan sırasında fındık toplamak için bahçede olan anne ve kızı da faciadan son anda kurtuldu.
2: İçeride bozuntu yok, içeri girildi.
0: Fındık mesaisi hayatlarını kurtardı.
2: Saat 10 civarı.
0: Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy mahallesinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi Erdoğan Güdü'ye ait müstakil evin bulunduğu alana sürüklendi. Toprak birikintisi ve kaya parçaları evin çatısının bir bölümünü yıkarak içeri doldu. Evde büyük hasar meydana geldi. Neyse ki olay sırasında anne ve kızı evde değildi. Fındık toplamak için bahçeye gitmişlerdi. Heyelan nedeniyle çevredeki iki ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede çalışmalar sürüyor.
1: Takvim gazetesinin ilk sayfasıyla devam edelim sevgili izleyenler. Hemen takvimin manşetine bakalım. Pis falt. Evet, manşeti bu şekilde. Detaylandıralım hemen. İmamoğlu suç örgütü davasının itirafçısı eski İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay para trafiğini Fatih Keleş'in yönettiğini söyledi. Sadece Cebeci'de 80 milyar TL'yi bulan kaçak döküm vurgunu yapıldığını anlattı. İşte bu sebepten takvim gazetesi de manşetini İsfalt şeklinde yapmış. Hemen detayları paylaşalım. Silivri'de görülen davada ifade veren eski İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, resmi yetkisi olmadığı halde tüm ihale bütçelerinin Fatih Keleş'e gönderildiğini söyledi. Keleş, İmamoğlu'nun sağ kolu, her şeyi o yönetti, beni de hiç sevmezdi dedi. Üç kişinin de ismini verdi. İsfalt'ın kendi imkanlarıyla iş yapmasının bilinçli olarak engellendiğini ileri süren Korzay, Cebeci'de 80 milyar liralık kaçak döküm yapıldığını itiraf etti. Bölgeyi Fatih Keleş, İbrahim Bülbül ve Murat Gül İbrahimoğlu'nun yönettiğini de belirtti ifadesinde, 3 kişinin adını vererek. Kılıçdaroğlu'nun hemen bir konuşması vardı, az evvel de taşımıştık. İmamoğlu çıkışı var, dava siyasi değil dedi sevgili izleyenler. CHP Genel Başkanı cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. Bir kişi her kuruşun hesabını vereceğim diyebilmelidir dedi. Genel Başkan adaylığına da yeşil ışık yaktı aynı zamanda. Devam edelim, hemen sağdaki habere bakalım. 14 metre sürüklemiş. Eskişehir'de bir otomobilin altında kalıp hayatını kaybeden Elif Mavi'nin 3 yaşında ilk saatte ekranlarınıza taşımıştık o görüntüleri. Davasında mahkeme kadın sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy'u tekrar tutukladı. Bilirkişi raporundaki 14 metrelik sürüklenme detayı üzerine Bilgesoy'a cezaevi yolu da göründü. Efendim, şimdi bir moda var. Özellikle sosyal medyada viral olmuş durumda. Herkes yapay zekayla 80'lerde nasıl görünürdüm tarzında fotoğrafları paylaşıyor. Takvim gazetesinde de onu görüyoruz şimdi. 80'ler istilası başlığını atmış. Sosyal medyada yapay zeka ile yapılan 80'ler furyasına Türkiye'den de birçok ünlü isim katılmış. İşte Seda Bakan'ı görüyoruz. Kerem Cem var. Özcan Deniz'in de fotoğraflarını yine taşımış. Takvim gazetesi hala devam ediyor. Herhalde paylaşmayan da kalmadı 80'lerde nasıl göründüğünü. Evet sevgili izleyenler, Sabah gazetesinde, Takvim gazetesindeki ilk sayfa haberlerini ekranlarınıza taşıdık. Devam edelim şimdi dünyadan gelişmelerle. Efendim, Ukrayna Rusya arasında müzakere umutlarının yeniden canlandığı bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda bir görüşme yaptı. İki lider diplomatik temaslar, cephedeki son durum ve savaşın sona erdirilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin atabileceği adımları ele aldı.
0: Önce CIA Başkanı Rusya'ya gitti. Ardından ABD

0: heyeti Moskova'nın yolunu tuttu. ABD ve Rusya arasındaki kritik temasların ardından Trump ve Putin telefonda görüştü. Karadeniz'de 5. yılına ilerleyen savaşta diplomasi trafiği hız kazandı.
1: Azya'da çok etkili olan her türlü çaba barışa doğru atılan küçük bir adımdır. ABD'li müzakerecilerin barış yapma çabalarına gerçekten değer veriyoruz.
0: Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama Kremlin'den geldi. Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov, bir saat süren telefon görüşmesinin son derece açık sözlü geçtiğini ifade etti. İki liderin ABD'li diplomatların Moskova ziyaretinin sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi. Telefon görüşmesinde Putin'in cephedeki son durumu Trump'a detaylı şekilde aktardığı da ifade edildi. İki lider esir takası konusunda da görüştü. Trump ve Putin savaşın sona erdirilmesi için ABD'nin atabileceği adımları da ele aldı. Görüşmede Avrupa-Rusya ilişkilerine ayrı bir parantez açıldı. Kremlin'in açıklamasına göre Putin, Trump'a Rusya'nın Avrupa'ya karşı saldırgan bir planı olmadığını söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini imha etti. İran ise misillemeyi Ürdün ve Bahreyn'deki tankerlere yapacağını duyurdu. Ayrıca Ürdün'deki Amerikan üssüne saldırı düzenlendi. Şimdi Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseliyor. Müzakere ümidi tamamen bittiği anlamına mı geliyor bu? Savaş yeniden şiddetlenir mi? İşte bunları konuşacağız. A Haber muhabiri Fakhur Rahman. Pakistan'da, İslamabad'da bizi bekliyor. Hemen dönelim. Fakhur, günaydın. Hoş geldin yayına. Arabulucu ülke Pakistan, biliyorsunuz. Müzakere masası tamamen ortadan kalktı mı acaba? Yoksa bir masada bir görüşme var mı? Bir dönelim bakalım perde arkasında neler yaşanıyor. Fakhur, hemen sözü sana bırakalım. Evet, Fakhur'un sesini şu anda alamıyoruz. Tekrar arkadaşlarım sağlıklı bir bağlantı kurmaya çalışacaklar. Bakalım, hemen sevgili izleyenler, Pakistan'dan aldığımız bir yayın. O yüzden ara ara böyle problemler olabiliyor. Arkadaşlarımız şimdi kontrol ettikten sonra tekrar Fakhur'a döneceğiz. Sevgili izleyenler, İngiltere'de hükümet tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Batı Şeria'daki işgalini genişletmeyi sürdüren İsrail'e karşı harekete geçti. İsrail'in kanlı eylemlerini ilk kez etnik temizlik olarak nitelendiren Londra, işgalcilerle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulayacağını açıkladı. İngiltere'ye destek veren 11 Avrupa ülkesi ve Kanada da ortak yaptırım planını açıklayarak İsrail'i kınadı.
3: İngiliz hükümeti, Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde işgalci teröristler tarafından Filistinlilere yönelik etnik temizlik yapıldığı konusunda hemfikirdir.
0: İngiltere yönetimi İsrail'i ilk kez soykırım yapmakla suçladı. Batı Şeria'daki işgalci yerleşimcilere yaptırım getirildi.
3: Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri finanse eden veya kolaylaştıranlara şunu söylemek istiyorum. İngiltere'nin tüm yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacaksınız.
0: Kritik gelişmeyi İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband duyurdu. Yaptırımların kapsamını anlattı.
3: Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi için inşaat, altyapı, finansman veya gayrimenkul gibi hizmetler sağlayan belirli şirketlere ve kişilere karşı harekete geçeceğiz.
0: Üstelik İsrail'e karşı başlatılan Batı Şeria baskısı İngiltere ile de sınırlı kalmadı. Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç de İngiltere'nin yaptırım planına desteğini duyurdu. Ortak açıklamada Batı Şeria'daki işgalci şiddetinin eşi görülmemiş düzeylere ulaştığı vurgulandı. Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi derhal durdurulmalı denildi. Böylelikle 11'i Avrupa kıtasında olmak üzere 12 ülke İsrail'in yayılmacılığına son vermek için harekete geçmiş oldu. Atılan adım soykırımcı İsrail hükümetinde de büyük rahatsızlığa neden oldu. Vakit kaybetmeden kılıçları çeken İsrail Dışişleri Bakanı Londra'ya yanıtımız sert olacak dedi. Alınan kararı skandal ve temelsiz olarak niteledi.
3: Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatıyoruz. İngiltere'nin İsrail'de kurulan ABD öncülüğündeki Gazze koordinasyon misyonuna katılmasına da artık izin verilmeyecek.
0: İsrailli bakan Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri genişletmeye devam edecek.

0: Twitter'i mesajını da yeniledi.
1: Efendim Pakistan'a gidelim hemen tekrar. Fakur Rahman bizi bekleyen arkadaşımız, az evvel sesinde bir problem olduğu için seni duyamamıştık. Fakur, hemen dönelim. Müzakere masası bitti mi acaba? Perde arkasında bir görüşme var mı? Bunu merak ediyorduk. Çünkü tekrar bir çatışma krizi yaşanmaya başlandı. Sözü hemen sana bırakalım.
2: Günaydın Merve. Şimdi Körfez bölgesinde iki cepheyi açılmış durumda. Birisi Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı, ikincisi de İran ve ABD arasında yaşanan en son saldırılar, karşılıklı saldırılar var. İran tarafından en son gelen açıklamaya göre İran 10 tankeri hedef almış. Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan, tabii ki ABD'nin himayesinde. ABD tarafından da İran'ın 5 tankerin imha edildiği, saldırıya uğradığı konusunda iddialar var. Tabii ki İran tarafından Ürdün'e yönelik füze saldırılar düzenlendi. Şimdi bazı iddialara göre Ürdün'de Amerikan üslerine yapılan saldırılarda birçok asker ya yaralanmış ya da ciddi olarak şu anda kritik bir durumda olduğu yönünde iddialar var. Birkaç kişinin, birkaç askerin hayatını kaybettiği yönünde de haberler var. Ancak tabii ki şu anda ABD tarafından resmi bir açıklama yok ama İran tarafından bu yönde iddialar var. Şimdi diplomasiye gelelim. Evet, Pakistan perde arkası yoğun bir diplomasi içinde. İlk önce geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi, ardından Pakistan mevkidaşı hem Suudi Arabistan hem de Türkiye mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Şimdi Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif dün Husiler tarafından Suudi Arabistan'a yönelik yapılan saldırıları şiddetli bir şekilde kınadı. Ayrıca bu saldırıların bölgedeki huzur ve güvenliğe tehdit oluşturduğu yönünde bir açıklama yaptı. Şimdi Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan birlikte Husiler konusunda bir karar alma yönünde şu anda yoğun perde arkası diplomasi içerisindeler. Yani şu şekilde bize gelen bilgiler var Pakistan makamları tarafından. Tabii ki İran konusunda Pakistan, Çin ve Rusya ile birlikte orada tekrar bir ateşkes sağlamaya çalışıyor. Ancak tabii ki Hürmüz Boğazı İran'ın kontrolünde ve ABD Hürmüz Boğazı'ndan gemileri kendi güvenliği altında oradan çıkartmaya çalıştığı zaman yine bu Körfez'deki gerilim gittikçe artıyor. Ama Pakistan makamlarına göre biz tarafların tekrar masaya dönmesi, bu süreçte Rusya ve Çin de perde arkası büyük bir rol oynuyor. Dolayısıyla şu anda gerilim çok yüksek. İran ve ABD tarafından karşılıklı füze saldırıları var.
1: Evet.
2: Pakistan makamlarına göre bölgede yeni bir büyük bir silahlı çatışmalar veya bunlar yaşanabilir, bu korkusu var.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Fakur Rahman paylaştığın bilgiler için. Evet sevgili izleyenler, bölgedeki son durumu da aldık Fakur Rahman sayesinde. Devam edelim şimdi. Katimeleni gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili, Yunanistan'ın İsrail üretimi silah sistemlerinin kontrolüne erişimi olmadığını söyledi. Ve bu açıklama üzerine Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın eski bir konuşması gündem oldu. Bakın neler söylemiş.
0: İsrailli yetkili anahtar bizde dedi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın geçmişteki konuşması gündem oldu.
3: Yunan Silahlı Kuvvetleri kaynak koduna sahip olmadığımız hiçbir sistemi tedarik etmemektedir ve etmeyecektir.
0: İsrail ve Yunanistan silah anlaşması konusunda şimdiden birbirine düştü. Katimerini gazetesine konuşan İsrailli yetkili Moshe Patel, Aşil Kalkanı hava savunma sisteminin kaynak koduna Yunanistan'ın erişimi olmadığını söyledi. Muhalefetin sert eleştirilerine neden olan bu açıklama, Dendias'ın geçmiş bir konuşmasındaki iddialı sözlerini hatırlattı.
3: Şu an bilmediğim, ancak bu alanda her zaman özel bir çekince payı bırakmamız gereken son derece istisnai durumlar haricinde, özellikle komuta ve kontrol için bu ulusal egemenliğin de ötesinde, ulusal varoluş açısından mutlak surette kilit öneme sahiptir.
0: Dendias kesinlikle böyle bir durumun söz konusu olamayacağını söylemişti.
3: Başka bir deyişle yabancı ülkelerin en dost ve en müttefik olanın dahi rehinesi duruma düşmesi tamamen imkansızdır.

0: Dolayısıyla size aksi yönde bir bilgilendirme yapmadığım sürece ülke tarafından tedarik edilen her şeyin kaynak koduna sahibiz demektir.
1: Atina'nın kaynak koduna sahip olmaması kontrolün İsrail'de olduğu anlamına geliyor. Bu da Yunan siyasetinde Netanyahu'ya rehin bırakıldık eleştirilerine neden olmuştu.
2: Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği Gezgin Seyir Füzesi projesinde seri üretim çalışmaları devam ediyor. Deniz altından atış testi Aksaz'da gerçekleştirilen füzenin Roketsan'ın Midlas sistemiyle entegrasyon çalışmaları da devam ediyor.
3: Cenk ve Gezgin füzeleri gibi daha nicelerinin müjdelerini zaman geldikçe vereceğiz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gizlilik içinde yürüttüğü milli seyir füzesi Gezgin'i bu sözlerle duyurmuştu. Gezgin Milli Müşterek Seyir Füzesi projesi başarıyla devam ediyor. Proje seri üretim aşamasında. Bugüne kadar Gezgin füzesinin birçok atışlı test faaliyeti başarıyla gerçekleştirildi. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği füzede milli ve yerli jet motoru kullanılıyor. Uzun menzilli seyir füzesi Gezgin, hava, deniz ve denizaltı platformları tarafından kullanılacak şekilde tasarlandı. Farklı konfigürasyonları bulunan füzenin seri üretim için Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde kritik çalışmalar yürütülüyor. Füze, Türkiye ve müttefiklerinin stratejik caydırıcılığına önemli katkılar sunuyor.
4: Savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
1: Gezgin, TÜBİTAK SAGE'nin SOM'la başlattığı seyir füzesi ailesinin dördüncü ve en güçlü üyesi olarak değerlendiriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın daha önce yayımladığı bir faaliyet raporuna göre Gezgin'e eşdeğer kütlede bir mühimmat, TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği denizaltı test altyapısı kullanılarak Aksaz'da başarıyla ateşlenmişti. Bu, Gezgin'in deniz altından fırlatılabilme kabiliyetinin doğrulanması açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Aynı raporda füzenin Roketsan'ın milli dikey atım lançer sistemine uyarlanması çalışmalarının da sürdüğü belirtilmişti. Bu sayede Gezgin hem denizaltılardan hem de Midlas'a sahip savaş gemilerinden atılabilecek bir silah haline gelecek. Tüm bunların haricinde füzenin farklı uçuşlu test faaliyetleri de başarıyla tamamlandı.
2: Efendim, ne yazık ki yine orman yangınlarını konuşuyoruz. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda başlayan ve saatler içerisinde genişleyen yangında hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor. Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı. Alevlerle mücadele 5 uçak ve ondan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personelle devam ediyor. Yerleşim yerlerine ulaşan alevler nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerinde 254 evde tahliye edilmiş durumda. Yangından 8 vatandaşımız etkilendi. 2 kişi bacaklarındaki yaralanma sebebiyle hastaneye sevk edildi. 6 kişinin ise ayakta tedavisi yapıldı. Bölgede yaşanan elektrik kesintisinden de toplam 2329 abonenin etkilendiğini de paylaşalım. Çevre illerden gelen gönüllüler ve orman işçileri ormanlık alan içerisindeki alevlere müdahale etmeye devam ediyor. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için de yoğun mücadele gösteriyor. Yanı sıra AFAD mobil koordinasyon tırı da yangın bölgesine ulaştı sevgili izleyenler. Alevlerle mücadele aralıksız devam ediyor. Şimdi Antalya'daki yangını takip ederken ne yazık ki dün sabah saatlerinde Adana'dan geldi kötü haber. Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangını İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı. Doğan Alanı Mahallesi kırsalında dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı. Bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA, 55 arazöz ve 476 personel sevk edildi. Enişçakırı mahallesinde tedbir amaçlı 40 evin

tahliye edildiği açıklanmıştı. Yangın sebebiyle Eniz Çakırı mahallesinde 40 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan çalışmalarını yürütüyor sevgili izleyenler. Adana'daki yangın ne yazık ki iki ilçeye de sıçramış durumda.

0: sevgili izleyenler, yangından o görüntüleri taşıdık ekranlarınıza. Şimdi havanın notlarına bakacağız. Hava sıcaklıkları ülke genelinde tekrar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Antalya, Adana ve Mersin'de de orman yangınları devam ediyor. Ekranlarınıza taşıdık. Bölgede yangın riski devam edecek mi? Bu ve yurt genelindeki hava sıcaklıklarında konuşacağız. Meteoroloji uzmanı Adil Tek bizimle birlikte. Hocam günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, öncelikle bir dilerseniz şimdi sıcaklıklara bakacağız elbette. Ama yangınları bir konuşalım. Şu anda yangını en çok etkileyen sebep ne? Rüzgarlar devam edecek mi? Yayılma riski nedir? Sizin bir uzman olarak görüşünüzü alalım.
1: Özellikle Antalya ve Adana'da devam eden yangınlara baktığımızda aslında rüzgar şu an için öylesine gün içerisinde çok kuvvetli rüzgarlar yok ama yangının etkisinden dolayı tabii ki onu oluşturan sıcak alanlar, etraftaki biraz daha serin alanlardan dolayı rüzgarın şiddeti zaman zaman artıyor. O yangının kendi özelliğinden dolayı ama genel sinoptik durumda özellikle Antalya ve Adana'da aslında çok çok kuvvetli rüzgarlar yok. Çünkü ülkemiz şu anda bir yüksek basınç alanı etkisinde. O yüksek basınç alanında öyle çok kuvvetli rüzgarları meydana getirmiyor. O yüzden de yağışlar da zaten yok, yok vaziyette. Ve yangını büyük bir ölçüde yakın planda kontrol altına alacaklarını tahmin ediyorum.
0: Evet, yani, iyi haber
1: evet,
0: bu.
1: Yani çok kuvvetli. Yani şu andaki rüzgar alanları çok kuvvetli değil. Sadece rüzgar Marmara'da bugün öğle saatlerinde Poyraz'da mesela rüzgarlar var. Şurada renklerden görebiliyoruz zaten. O yeşile doğru giden renkler biraz daha yüksek rüzgarlar yaklaşık 30-40 kilometreye kadar çıkıyor. Ama buradaki rüzgarlar 5-10 kilometrelik rüzgarlar. Hani hiç rüzgar yok değil ama 5-10 kilometre. Yani öyle 30-40 kilometreye kadar yangın çok daha uzun mesafede taşıyacak.
0: Hocam rüzgarlar rüzgar haritasını anlamak birazcık zor olabiliyor. Böyle karışık görünebilir izleyicilerimiz için de. Yine siz bu sembolleri de bir anlatabilirsiniz.
1: Şöyle Antalya civarı ve Adana. Burası Akdeniz, Karadeniz. Ülkemizin zaten tam haritaya oturmuş vaziyette. Evet. Antalya'da rüzgar şiddetleri çok. Çünkü şu görünen oklar 5 knot diye ifade ediyoruz. Yaklaşık 10 kilometre saatteki hızı. Yani şunu gördüğünüz uzadığı zaman şu kuyruk bu da 10 knot'a çıkıyor. O da 20 kilometre civarında bir rüzgar oluyor ki Antalya ve Adana'da şu anda o kadar çok kuvvetli rüzgarlar yok. Adana'da zaman zaman yalnız dikkat edilmesi gereken şu var. Rüzgar bir yönden eserken öğleden sonraki saatlerde özellikle deniz melteminden dolayı öğleden sonraki saatlerde denizden karaya doğru rüzgar esişleri olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Bu da saat 1-2 civar rüzgarda yön değiştirme olabilir. Bu bir risk tabii ki yangınlık her zaman için. Özellikle bu hava koşullarındaki en önemli risk aslında rüzgarın şiddetinden çok rüzgarın yön değiştirmesi. Yani kuzeyden şu anda mesela bazı yerlerde kuzeyden esen rüzgar öğleden sonraki saatlerde güneyli yönlere dönebilir. Bunlar da riskleri beraberinde getirir ki rüzgar durumu böyleyken sıcaklıklara baktığımızda da özellikle yine Ege'de ve Adana'da yüksek sıcaklıkları bugün görüyoruz. Yaklaşık 37-38 derecelere kadar çıkıyor Adana'daki sıcaklıklar. Antalya civarında da özellikle Antalya-Muğla arasında bu sıcaklık değerlerinin zaman zaman 35-36 derecelere kadar çıktığını
0: Hocam,
1: görüyoruz.
0: Hocam buralara kış gelmiş.
1: Karadeniz'de evet, yüksek kesimlerinde evet, sıcaklıklar düşmeye başladı. Hatta sabah saatlerine gelirken baktım Ardahan'da yani şehir merkezleri olarak baktığımızda rakım yüksek olan yerlerde çok var ama Ardahan'da eksi 1'e düşmüştü.
0: Eksi 1'i gördük.
1: Eksi 1'i görmüştü bu sabah. Yüksek rakımlarda yine 2500'ün üstünde olan yerlerde zaten eksiler gözükmeye başladı. Özellikle şehir merkezinde Ardahan ilk defa bu sabah eksi 1 değerini gördü. Artık yavaş yavaş serinlik geliyor ama batı bölgelerde daha o sıcaklıklar biraz daha mevsim normallerinin üzerinde. Yani şu hani yaz aylarındaki o 30-35 dereceler örneğin İstanbul'da 30 derecelerin üzerine çıkan değerler vardı. Artık 28-29 derecelerde 30 derecelere kadar gelmiyor. Ama yaz yine devam ediyor diyebiliriz. Çünkü
0: onu
1: sıcaklar 25 derecelerin üzerinde.
0: Eylül-Ekim'e uzayacak demiştik çünkü ilk konuşmalarımızda da yazın başında da. Bir bakalım hemen. Şöyle Marmara bölgesiyle de başlayalım. Devam edecek mi hocam sıcaklıklar yoksa

0: yine böyle bir soğuma etkisi olacak mı Marmara'da?
1: Aslında şöyle, bu hafta aslında bu periyotta devam ediyor. Az önce bahsettiğim gibi kuzeyde bulunan bir yüksek basınç var. O yüksek basınç daha kararlı hale getirdi ülkemiz üzerindeki havayı ve yağışlar da ortadan kalktı. Yaklaşık hafta sonuna kadar, cuma gününe kadar yurt genelinde aslında yağış yok. Cuma günü biraz Doğu Anadolu'nun doğusuna, Van, Hakkari civarında biraz yağışlar var. Yağışlı sistemler ayın 14'ünden sonra sıklıkla gelmeye başlayacak.
0: Evet, geçtiğimiz günlerde haberi de paylaştık bu arada. İstanbul'daki barajlar alarm vermeye başladı çünkü yağışsızlıkta.
1: 40'lara, %40'lara yaklaşmış vaziyette altına iniyor. Şöyle ki Ekim-Kasım ayları yağışlar ortalamaların üzerine çıkıyor. Özellikle güney bölgelerde, hemen İstanbul detayına bakalım.
0: Bakalım hocam.
1: Demişken. İstanbul'da bugün 28 ve 29-29 hiçbir değişiklik olmadan İstanbul'da gidiyor
0: devam
1: tablo.
0: Edecek.
1: Gece sıcaklıkları da artık 19-20 derece. Hafif bir hani ceketsiz çıkmamak gerekiyor diye akşam saatleri. Biraz da öğle saatlerinde İstanbul'da 3 gün boyunca bugün, yarın ve cuma günü Poyraz'dan esen rüzgarın şiddeti saat zaman zaman saatte 40-50 kilometrelere kadar çıkıyor ilerleyen saatlerde.
0: Hemen Ege bölgesiyle
1: baktığımızda
0: devam
1: Ege'de
0: edelim.
1: Sıcaklıklar yine Aydın'da 37 derecelerde, deniz dostsal derecede. Az Aydın önceki haritamızda da vardı.
0: Evet, bütün yazı zaten birinci bitirdi.
1: Ege'de Aydın birinci bitirdi ama oranın özelliğinden dolayı zaten Aydın her zaman Ege'nin en yüksek sıcaklıklarının ölçüldüğü noktalardan
0: daha
1: birisidir.
0: Daha ova yapısıyla.
1: İzmir'de detayıyla bakalım. Çok değişiklik yok. Önümüzdeki pazar günü 34 derecelere kadar çıkıyor. İzmir için çok yüksek değerler değil bunlar. Ama yine de sıcak değerler. Gece sıcaklıkları 20-21 derecelerde. Yakın plan için yağış gözükmüyor. Pazardan sonra, önümüzdeki hafta pazar, salı, çarşamba Ege'den gelecek olan sistemler var. Onları görmeye başlayacağız. Onları önümüzdeki hafta
0: değerlendirelim.
1: Konuşacağız.
0: Evet, Ege bölgesine baktık. Akdeniz'e devam edelim hemen.
1: Evet, Antalya 34 derece, Adana 37 derece. Şimdi arada fark var. 34, Antalya'nın daha sıcak olması ama Antalya şu anda denizden esen bir hafif esinti var. Nemi çok yüksek. O yüzden 34 derecelerde kuzeyden esmeye başlarsa bu sıcaklık yerleri yükseliyor çok. Adana 37 derece ve Hatay'da 32 derecelik bir sıcaklık var. İşte içerilere doğru gittikçe sıcaklık değerleri artıyor.
0: Nem ne durumda hocam peki? Şimdi yangın için soruyorum aynı zamanda.
1: Şöyle, aslında nem var. Yeterli nem. Denizden estiği zaman nemi yükseltiyor. Yangın biraz daha sönümlenmesine yardımcı oluyor. Evet. Nem değerli, nemin yüksek olması. Özellikle Antalya, Adana'da biraz şu anda Adana'nın kuru olduğunu gösteriyor bize. 36-37 derecelik sıcaklık. Adana nem açısından biraz daha riskli, biraz daha kuru Antalya'ya göre. Antalya'da baktığımızda 32-33 derecelere kadar sıcaklık değerleri. Gece sıcaklıkları 24-25 derecelerde oluyor zaman zaman. Biraz daha denizden esinti var. Antalyalılar biraz daha şapır şapır terlemeye devam. 32 derece sıcaklık ama o terleme üstten vücuttan terin vücuttan uzaklaşamaması bizi üzerimize şapır şapır yağış
0: çok
1: bırakıyor.
0: Çok iyi hissettiren bir duygu değil.
1: Evet.
0: Hemen bakalım İç Anadolu'yla devam edelim hocam.
1: Evet. Yani çok az önce söylediğimiz gibi bir yüksek basınç var, bir kararlılık var üzerimizde. O kararlı hava gece sıcaklıklarını biraz daha düşürüyor. Gece gündüz sıcaklık farkları artıyor. Yağış yok. Hemen hemen her yer aynı değerlerde. 27-28 yani 27-30 bant arasında sadece Yozgat'ta 23 derecelik bir sıcaklık var. Genel olarak değişmiyor. Aslında önümüzdeki günlerde de çok büyük değişiklikler yok. Yani 28 birkaç derecelik başkentte artışlar var ama gece sıcaklıkları artık düşmüş vaziyette başkentte. Geceleri rahatlıkla dinlenilebiliyor, uyunulabiliyor artık.
0: Evet.
1: O periyot geldi. Gündüz artık güneş ışınları biraz daha eğimli gelmeye
0: başladı. Pazar günü
1: başladı.
0: İçinde neredeyse her yerde yine bir sıcaklıklarda yükseliş
1: gösteriyor. Evet, sıcaklıklarda
0: bir
1: yükselme var. Yani yaz devam ediyor aslında. Yani Kuzeydoğu hariç.
0: Oraya kış gelmiş.
1: Evet.
0: Birazdan haberimizi de paylaşacağız. Kar manzaraları vardı. Buyurun.
1: Karadeniz rahatladı. Karadeniz yazın hemen hemen büyük bir bölümünde yağışlar geçirdi. Ama bugünden itibaren Karadeniz'de artık yaklaşık bir hafta boyunca da diyebiliriz, pazartesiye kadar diyebiliriz, yağış yok. Sıcaklıklar mevsim normalleri değerler ve birkaç derece üzerinde zaman. Batısında biraz daha yüksek. Karabük'te 31 derece, Kastamonu 27 derece olurken. Doğusunda hep 24-25 gidiyor. Bir Artvin 21 derece. Hemen Trabzon detayına da bakarsak çok değişiklik yok. Yakın plan için yağış yok. 24-25-25-26. Gece sıcaklıkları 18-19. Karadeniz tatili planlayanlar, okullar gerçi başladı ama çok güzel gezilecek bir hava var Karadeniz'de. O yağışların
0: bu
1: ardından.
0: Bu önemli bir hatırlatma.
1: Evet.
0: Karadeniz turu gezisi planlayanlar için bu dönemler uygun vakitler. Güneydoğu Anadolu bölgesiyle devam edelim.
1: Yani artık oradaki sıcaklık yerleri 40 derecelerin artık altına gelmeye başladı. Her ne kadar az önce haritamızda kırmızı birazcık alanlar gözükse de 35-36 dereceler civarında devam ediyor. Gece sıcaklıkları da artık yine 20-21 derecelerde. Kuzeyine çıktıkça birazcık sıcaklık değerleri düşüyor. Ufaya bakalım bugün. Evet, 35-36. Önümüzdeki hafta sonuna doğru diğer illerimizde de olduğu gibi, İç Anadolu'da da olduğu gibi Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların arttığını görüyoruz. Yakın plan için yağış gözükmüyor. Hemen ama Güneydoğu Anadolu için şunu söyleyebiliriz. Ekim-Kasım ayları çok yağış, çok bol yağış alacak. Uzun vade tahminlerimiz onları gösteriyor. Doğu Anadolu'da da gördüğümüz gibi güneyine doğru sıcaklıklar biraz daha 30 derecelerde ama kuzeye çıktıkça 20-21 derecelerde en yüksek sıcaklıklar. Az önce söylediğimiz gibi Ardahan bu gecede -1 derecelere kadar düşecek gözüküyor. Gece sıcaklıklar artık inmiş bu vaziyette.
0: Çok hızlıca Erzurum'u değerlendirelim
1: Erzurum'da
0: hocam.
1: Erzurum'da da yani bugün biraz düşük görünecek günlerde o ülke genelinde olan yüksek sıcaklık artışını orada da görüyor olacağız. 28 derecelere kadar çıkıyor ama artık biraz daha sonbaharın etkilerini hissetmeye başladık ama yaz daha sürecek.
0: Daha devam edecek tam anlamıyla sonbaharı yaşamaya başlamadık. Evet. Belki Ekim'le birlikte göreceğiz gibi görünüyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Hemen size veda edeceğim ancak zaten yine havanın notlarından bir haber paylaşacağız sevgili izleyenler. Kars'ta Eylül ayının yine ilk günlerinde etkili olan soğuk kış mevsiminde kendini göstermeye başladı. Hemen şöyle görüntüleri de ekranlara taşıyalım hocam. Bakın şöyle kıra mı düşmüş? Bir buzlanma söz konusu şu anda arabaların üstünde de.
1: Az önce -1 derece vardı. -1 derece zaten -0 derecenin altına düşmeye başladı. Gece ayazı, gece açık olunca da hava hemen buzlanma, don, kıra.
0: Evet bakın buzlanmalar başlamış Kars'tan görüntüler. Haberimizi bir taşıyalım izleyelim o halde biz de.
2: Eylül ayında sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camı buz tuttu. Kars'ta günlerdir etkili olan soğuk hava kış mevsimini aratmadı. Sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte sabah araçlarının yanına gelen sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
3: Efendim bugün 8 Eylül 2026. Gördüğünüz gibi araçların camları buz tutmuş.
2: Kimi buz tutan camları kazıdı, kimi araçlarını çalıştırarak buzun çözülmesini bekledi.
0: Efendim, tüm Türkiye'nin gözü Bakırköy Adliyesi'nde başlayan Atlas Çağlayan duruşmasındaydı dün. 17 yaşında akran zorbalığının kurbanı olmuştu Atlas ve neye baktın tartışmasında bıçaklanarak hayattan koparılmıştı. Hem de 15 yaşındaki Sözde çocuk tarafından. Ve dün görülen ikinci duruşmada katil zanlısı için ceza belli oldu. Sana 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
4: 2 Kabul etmiyorum. Bu indirimi de kabul etmiyorum. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum.
5: Atlas'ı hayattan koparan cani için karar çıktı. 15 yaşındaki katil zanlısı 18 yıl 10 ay ceza aldı.
4: Biz cezada indirim istemiyoruz dedik. İndirim yaptılar.
5: Türkiye'yi yasa boğan olay 14 Ocak'ta İstanbul Güngören'de yaşanmış. 17 yaşında daha hayatının baharında olan Atlas Çağlayan 15 yaşındaki katil zanlısı tarafından bıçaklanarak bir hiç uğruna hayattan koparılmıştı.
4: Maalesef ki çocuk diye adlandırıldı tekrardan. 21 yıl 7 ayın içinde indirim yaptılar. 18 yıl 10 ay boyunca cezası kesildi. Tabii bunun yatarının bu olmadığını hepimiz de biliyoruz.
5: Çağlayan'ı hayattan koparan cani ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde Bakırköy Adliyesi'nin koridorları doldu taştı. Ailesi, sevenleri ve evlatlarını kaybetmiş anneler Atlas'ı yalnız bırakmadı.
6: Evet, her mağdur ailenin mümkün olduğunca yanındayız. Kaybettiğimiz her evladımız bizim evladımız.
5: Atlas Çağlayan'ın görülen ikinci duruşmasında 15 yaşındaki katil zanlısı mahkeme salonuna ilerlerken koridordaki tepkiler oldukça büyüktü. Sesler yükseldi. 15 yaşındaki katil zanlısı ise mahkeme salonunda pişman olduğunu, indirim istediğini söyledi. Atlas Çağlayan'ın ailesinin duruşmada talepleri oldu. Aile katil zanlısının olay anında yanında olan arkadaşları hakkında suç duyurusunda bulundu. Yine katil zanlısının olay anında yanında olan bir kız arkadaşının bıçağı sakladığını ve delilleri karartmaya çalıştığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.
4: Bıçakta sadece katilin ve oğlumun kanı var. Diğer azmettiricilerle de alakalı savcılık soruşturma açacak.

0: Ne kaldıysa ellerinde delil. Bir tek bir gelişme bu oldu.
1: Son sözlerin ardından mahkeme kararını açıkladı. Katil zanlısı 18 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Kararın açıklanmasıyla acılı aile mahkeme salonundan gözyaşlarıyla ayrıldı.
0: Bir kez daha yıkıldım, bir kez daha parçalandım burada. Allah'tan başka güvenecek hiç kimsemiz kalmadı. Onun adaletine inanıyorum.
2: Sevgili izleyenler, 12 yaşındaki Abbas Memiyev'in en büyük hayali yıldız bir futbolcu olmaktı. 2 hafta önce futbol okuluna yazıldı ve o gün de sokakta top oynuyordu. Bir anda silahlı bir kavganın ortasında buldu kendini. Kurşun küçük çocuğun ayağına isabet etti ve ne yazık ki kalıcı hasar kalma durumu var.
3: Daha 3 hafta olmadı, ayağı böyle kusurlandı.
4: En büyük hayaliydi futbolcu olmak. Ancak o hayal yarım kaldı. İki grup arasında silahlar konuştu. Sokakta top oynarken 12 yaşındaki küçük futbolcu kurşunun hedefi oldu.
3: Arkadaşlarıyla futbol oynuyordu. İki taraf arasında çatışma olmuş. Gazadan kurşun benim tozuma şey olmuştu. Hesap olmuştu. Ayağı sakat kalabilir.
4: Korkunç olay İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Abbas Memiyev arkadaşlarıyla top oynarken sokakta çatışma çıktı. Topuğuna isabet eden kurşunla yaralandı. Mahalleli hemen yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk ameliyata alındı. Topuğuna saplanan kurşun çıkarıldı.
3: Ameliyat edildiler, kurşunu çıkarttılar. Arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. O da... Ne bilsin ki böyle olacak. Ayağı sakat kalabilir. Başka yerine değseydi laf kötü olabilirdi.
4: Ailenin tek isteği tedavisi devam eden evlatlarının bir an önce sağlığına kavuşması.
2: Ve saatlerimiz 7.38'i gösteriyor artık. Gelin hemen İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım. A Haber muhabiri Erşan Karaca bizi bekleyen arkadaşımız. Hemen dönelim. Günaydın Erşan. Evet, trafiğin oldukça yoğun olduğu bir noktadasın. Neredesin ve şu anda İstanbul'da trafik ne boyutta?
5: Günaydınlar ve yayınlar diliyorum Merve Özkan. Bulunduğumuz hafta içerisinde pazartesi günü küçük öğrenciler, ilkokul öğrencilerinin okula başlamasıyla birlikte İstanbul'da artan bir eğilime sahip olan bir trafik görüyorduk. %70 seviyelerine kadar çıkıyordu. Şu an içinde bulunduğumuz saatler 08'e doğru yaklaşıyor ve İstanbul'da trafik durumu %47 ile %50 arasında değişiyor. Ama önemli arterler yavaş yavaş dolmaya başladı. Hemen görüntülerimizi sizlerle paylaşalım bir yandan. Bir yandan da İstanbul'daki trafik durumunu sizlerle konuşalım. Aslında Megakent'te trafik yoğunluğu az önce belirttiğim gibi %47 bandında seyrediyor. Fakat dakikalar geçtikçe de artıyor, onu da ifade edelim. Ana arterlere bakmadan önce şu an için Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçecek olan vatandaşlarımız için rahat bir trafik seyri görünüyor. Fakat Anadolu yakası Avrupa yakasına geçecek olan vatandaşlarımız için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladığını belirtelim. Hemen vakit kaybetmeden kritik noktalara bir bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yakası geçişinde yoğunluk mevcut. Mecidiyeköy'de sadece kısa bir yoğunluk başlıyor. Geçiş süresi normalin %5 üstünde görünüyor. Alternatif yollara bir bakalım. Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a inmek için vatandaşlarımız ana cadde yerine Fulya üzerinden geçip Ihlamur Kasrı yolunu kullanabilirler. Bu da bizden bir tavsiye olsun. Taksim veya Kağıthane tarafında ise Bomonti Dolmabahçe tüneli kullanabilir. Şu anda o bölgede trafik oldukça rahat olduğunu belirtelim. İkinci köprüye bir bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yakası yönünde Tem Otoyolu üzerinde araç kuyrukları oluşmaya başladı. Kavacık mevkii de öyle, yaklaşık 30 dakikadır yoğunluk aynı. Özellikle Anadolu Etiler katılımı yavaş yavaş doluyor. E5 karayolunda ise Haliç Köprüsü her iki yönde de kısmen açık, kalabalık fakat trafik ilerlediğini belirtelim. Anadolu yakasına uzanalım. Uzunçayır Kartal arası dakikalar geçtikçe yoğunlaşıyor. Buradaki yol çalışmaları ise bir süredir devam ettiği için zaman zaman sıkışıklıklar devam ediyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda biraz sabırlı olması gerekiyor. Altunizade bağlantı yolunda ise yoğun ama ilerleyen bir trafik görüyoruz. Avrasya Tüneli şu an için köprülere göre daha akıcı olsa da tünel girişlerindeki yoğunluk artış eğiliminde, özellikle sabah saatlerinde. Hemen kısa bir şekilde tarihi yarımadaya bir bakalım dilerseniz. Eminönü Meydanı ve Sirkeci hattında giderek artan yoğun bir araç kuyruğu var. Alternatif yollara yönelmek gerekiyor. Galata Köprüsü yönünde doğru ilerlemek isteyen sürücülerimize oldukça sabırlı olmalarını belirtelim. İçinde bulunduğumuz dakikalarda İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda

0: 147 ila %50 derecelerinde seyrediyor. Önümüzdeki dakikalarda ana arterlerde özellikle bir artış eğilimi bekliyoruz. Bizler de aynı zamanda haber nöbetimizi devam edeceğiz ve trafiğin notlarını aktarmak üzere sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım Merve Özkan.
1: Teşekkür ediyoruz Erşan Karaca, paylaştığın bilgiler için. Haber nöbetinizde kolaylıklar dileyelim sana ve kameraman arkadaşımıza da. İstanbul'daki trafik yoğunluğu %51 seviyesine ulaşmış durumda. İlerleyen dakikalarda daha da artması bekleniyor sevgili izleyenler. Devam edelim şimdi. Efendim, Üsküdar Belediyesi'nde usulsüzlük iddiaları nedeniyle iptal edilen başkan vekilliği seçimi yenilendi ve Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Dündar Ziya Gültekin 4. turda 23 oy alarak başkan vekili seçildi. Böylece Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçmiş oldu. Ancak oylamada CHP ve Yeni Parti kanadından da AK Parti adayına oy gittiği ortaya çıkınca CHP yönetiminden tepki gecikmedi.
2: Usulsüzlük iddiaları gerekçesiyle iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi yenilendi. Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oyla Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili oldu. Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
3: Dündar Ziya Gültekin.
2: Belediye Meclisi rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi için toplandı. İlk 3 turda gerekli çoğunluk sağlanamadı. Gözler en fazla oyu alan adayın başkan vekili seçileceği 4. tura çevrildi. Son turda kullanılan 42 oydan 19'unu CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya, 23'ünü ise AK Partili meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin aldı ve Üsküdar'ın yeni belediye başkan vekili oldu. CHP Yeni Parti cephesinden de AK Parti adayına oy gidince ortalık karıştı.
4: Bu arkadaşlarımız başka siyasal partiye geçerek açık biçimde oy kullanan arkadaşlarımızdan daha ahlaksızdırlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkarttığı adaya oy vermeyerek çok daha büyük bir ahlaksızlık yapmışlardır.
2: İBB davasında ise bu kez hakim karşısına Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu çıktı. Suçtan elde edilen geliri aklama suçlamasıyla yargılanan Mehmet Selim İmamoğlu, Hırvatistan'a aktarılan 390 bin avroluk sermaye için aile içi destek ifadesini kullandı. İmamoğlu söz konusu paranın kaynağını ise annem ve dedemden borç aldım sözleriyle açıkladı. 772 bin liralık sportif yelkenli içinde babası Ekrem İmamoğlu'ndan borç aldığını söyledi.
5: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir, çok net. Bu kadar. Bunun da altını çizmek isterim.
2: İspalt Genel Müdürü Burak Korza ise 80 milyarlık kaçak döküm iddialarını doğruladı. Fatih Keleş İmamoğlu'nun sağ koluydu. Kaçak dökümlerden ihalelerin bölünmesine, ödemelerin kilitlenmesinden komisyon pazarlıklarına kadar her şeyi o yönetti. Bize bu işe karışmayın dediler ifadesini kullandı.
6: A Haber Radyo 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla
7: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret savaşı büyüyor. Washington'la Ottawa arasındaki gerilim bu kez havacılık sektörüne sıçradı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada'nın dünyaca ünlü uçak üreticisi Bombardier'i hedef aldı. Ottawa'nın da Washington'a yanıtı gecikmedi. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine 20 milyar dolarlık yeni tarife getirdi. Yaklaşık 700 Amerikan ürününü kapsayan misilleme tarifeleri devreye girdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, uygulamanın Amerika Birleşik Devletleri'nin tarife lerine karşı dolar karşılığı dolar misilleme olduğunu açıkladı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Tekstil dünyası.
11: dünyasının kalbi Exhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için exhibitionist.com.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
13: Bankart, seni düşünür o.

0: teze tarıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
3: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün
10: anne... Şimdi okullu olduk diyordu hani.
11: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
12: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7 bin liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Bir reklam.
13: A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Reklam.
14: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
15: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
14: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
15: Değil midir?
14: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
15: Girdim.
14: Bak bakalım ne diyor.
15: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
14: O zaman durma, hızını yükselt.
15: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
16: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
13: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
17: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
18: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
19: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riskini

0: nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
7: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Bir reklam.
9: Ne güzel çalıyor değil mi?
10: Ya insanın içine huzur veriyor.
11: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
5: BBVA. Bir reklam.
12: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
15: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
16: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
17: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
18: Akakçe. Hemen bakıyorum.

0: Tipsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uygun.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo.
6: İyi sabahlar sevgili izleyenler. Sabah ajansında artık son saat dilimindeyiz. Yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları paylaşmaya devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Sevgili izleyenler, ne yazık ki orman yangınlarını konuştuğumuz günlerdeyiz bir kez daha. İki büyük orman yangını var. Biri Antalya'da, diğeri ise Adana'da ve ekiplerinde canhıraş mücadelesi devam ediyor. Arkadaşlarımız da bizi o noktada bekliyorlar. Hemen dönelim. Halil İbrahim Uğur Adana'daki yangını takip eden arkadaşımız Ahmet Çelik de Antalya'daki yangınları takip ediyor. Hemen ilk olarak bir Antalya'ya gidelim dilerseniz. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda başladı yangın. Önce Aksu'daydı, daha sonra rüzgarın da etkisiyle Kepez'e sıçradı. Geniş bir alana yayıldı. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Hemen gidelim. A Haber muhabiri Ahmet Çelik yakından takip ediyor. İlk andan itibaren Ahmet, günaydın. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tahliye edilen, çünkü birçok hane de var aynı zamanda. Şu anda son durum nedir? Yangını söndürme çalışmalarında ne kadar bir ilerleyiş kaydedildi? Hemen sözü sana bırakıyorum.
7: Evet, günaydın diyelim. Dün akşam saatlerinde aslında yangın bitmişti. Enerji düşürülmüş, sona gidiyorduk ama bir anda çıkan rüzgarla birlikte yangın yeniden büyüdü. Hatta bulunduğum bu noktaya kadar, yaklaşık olarak o noktadan, yangının geldiği son noktadan yaklaşık olarak 5-6 kilometre daha ileriye kadar gelmiş durumda. Burası dün gece itibariyle akşam saatlerinde alevlere teslim olmuştu. Dün geceden bu yana karadan müdahale devam ediyordu. Bir yandan da sabah itibariyle havadan müdahale de şu an itibariyle başlamış durumda. Düne göre, dün akşamüstüye göre değerlendirirsek bizler sabahın erken saatlerinde itibaren o yangın bölgesini bir gözlemleme şansımız oldu. İşte o bölgede dumanları artık görmüyoruz ama bu alanda Isparta tarafında, burası Isparta Antalya yolu, işte bu yolun üzerinde bulunan ağaçlık ormanında yangın devam ediyor. Arkası tamamen yandı. Havadan ve

0: Ankara'dan müdahale devam ediyor. Yol boyunca çok sayıda itfaiye var. Bu nedenle itfaiye ekiplerinin buraya inmesiyle birlikte bu yolda şu an itibariyle trafiğe kapatıldı. Antalya-Isparta yolu başka bir alternatif yoldan verilmeye devam ediyor. Ekipler yangının çıktığı yandan itibaren yoğun bir müdahale sergilediler. Şu an itibariyle de işte bakın alevleri görmüyoruz ama zaman zaman da bir anda çıkan alevler meydana geliyor. Şu an itibariyle bölge gördüğümüz kadarıyla enerjisi düşürülen bir yangından bahsediyoruz ama dün de erken konuşmuştuk aslında. Bitmek üzere yakın demiştik ama bir an rüzgarın etkisiyle birlikte olanlar oldu. Hatta Yeşil Karaman mahallesine inen o alevler nedeniyle bazı evler, arabalar, seralar ve hayvanlar da zarar görmüştür. Şu anda yangının etrafı çevrilmiş durumda. Bakın Turan Konuk gösterebilirse kameraman arkadaşım havadan müdahalenin de devam ettiği bilgisini paylaşalım. Sabahın erken saatlerinden itibaren helikopterler bölgeye gönderildi ve bölgede şu an itibariyle bir yandan havadan bir yandan karadan da müdahale devam ediyor. Ekiplerin yoğun bir müdahalesi var. Türkiye'nin birçok noktasından buraya itfaiye ekipleri gönderildi. Çok sayıda personelin, çok sayıda araçla birlikte bölgede şu an itibariyle yangını kontrol etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Helikopterlerin müdahale ettiği alanlar, lokal alanlar belli bir noktada oraya yoğunlaşmış değiller. Aslında bu da iyi bir haber olabilir. Belli alana yoğunlaşmadıkları için lokal yangınlara, küçük yangınlara müdahale ettiklerini anlıyoruz. Dün itibariyle bölgede siyah dumanlarla kaplıydı bu bölge. Şu an itibariyle biraz daha arınmış durumda. Beyaz dumanları görüyoruz. Aslında siyah duman yangının devam ettiğini, beyaz dumanda sönmeye yakın olduğunu gösteren unsurlardan. Bu da aslında sevindirici bir durum. Şu an itibariyle bölgeye yine itfaiye desteği devam ediyor. Vardiyalar değişiyor. Müdahale devam ediyor. İşte bulunduğumuz bu alanda en yoğun müdahale devam ediyor. Çünkü çam ağaçların, büyük çam ağaçların bulunduğu bir nokta ve eğimi de fazla olduğu için ekipler bu noktada aslında zorlukla oraya çıktılar. Tırmanmak da zor oldu ama ekipler oraya kadar ulaştılar ve şu anda orada alevleri söndürdüler ve şu anda da soğutma çalışmasının devam ettiği bilgisini de paylaşmış olalım. Bölgede yangının ilk çıktığı andan itibaren yoğun bir müdahale vardı. Fakat rüzgar yangını oldukça fazla ilerletti. Şu anda Karaöz Mahallesi'nden yaklaşık olarak 25 kilometre daha uzaktayız. Yani Isparta tarafındayız. Rüzgarın etkisiyle birlikte bu noktaya kadar gelen bir yangından bahsediyoruz. Çok büyük bir yangındı. Ekipler canhıraş bir mücadele sergilediler. Bunları söylemekte fayda var. Çünkü uzun saatlerden bu yana uyumadılar ve dinlenmediler. Yangına müdahale etmek için büyük çaba sergilediler. Şu an itibariyle enerjisi düşürülen bir yangından bahsediyoruz ve umarız kısa bir süre sonra o beklenen haberde gelir, yangın kontrol altına alındı haberi gelir ama şu anda müdahale devam ediyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Ahmet Çelik, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Dileriz ki en kısa zamanda kontrol altına alındı bilgisini de alırız senden ilerleyen saatlerde. Efendim şimdi ise Adana'ya gideceğiz. Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden bir yangın var. İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde bazı mahallelere de sıçramış durumda. Halil İbrahim Uğur'da takip ediyor Adana'daki yangını. Son durumu senden dinleyelim Halil İbrahim.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Öncelikle şunu ifade edelim. Dün güneş batımı sonrasında bölgede etkili bir rüzgar vardı. Özellikle kuzey rüzgarlar olduğunun altını çizmekte fayda var. Çünkü kuzey rüzgarları aslında ormanın düşmanı olarak da görülüyor. Çünkü küçük bir kıvılcım maalesef o kuzey rüzgarlarıyla beraber devasa yangınlara dönüşebiliyor. Çünkü kuzey rüzgarlarında nem yok, daha çok kurutan bir rüzgar. Bu nedenle de işte oradaki orman örtüsü içerisindeki en küçük bir kıvılcım işte yangınlara neden oluyor. İşte dün gece yarıma kadar, yani 12'ye kadar etkisini devam ettirdi. Ancak 12'den sonra kuzey rüzgarları etkisini kaybetti. Tabii ki şu anda yine yaprak kımıldamıyor. Bunun da altını çizelim. Bu da gerçekten orman yangınları için en önemli detaylardan bir tanesi. Şu anda bölgede yaprak dahi kımıldamıyor ve şu anda rüzgar tamamen

0: etkisini kaybetmiş durumda. İşte ilerleyen zaman dilimi içerisinde, yani öğleden sonra yine Adana'da rüzgar etkisini yeniden gösterecek, ama bu kezki rüzgar güney rüzgarlar olacak. Yani denizden gelen nemli ılık rüzgarlar olacak. Saatteki hızı ise 35 kilometre 30 kilometre bazında kalacak. Ancak dün kuzey rüzgarlarının etkili olduğu zaman dilimi içerisinde saatte 60 kilometreye kadar yükselen bir rüzgardan bahsediyorduk. İşte bu da yapılan mücadeleleri aslında boşa çıkartan bir durum oldu. Çünkü rüzgarın önünde durmak mümkün değil. Rüzgarın önüne geçebilmek hiç mümkün değil. Çünkü rüzgarlar maalesef işte oradaki yangını daha da büyütüyor. Daha da hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. İşte bu da hem havadan hem de karadan yapılan tüm müdahalelere rağmen dünkü yangın maalesef kontrol altına alınamadı. İşte akşam saatlerinde etkili olan o kuzey rüzgarlarıyla birlikte Adana'nın Kozan ilçesine başlayan orman yangını maalesef ki bir diğer ilçesi Aladağ ilçesi sınırlarına ulaştı. Yine bir diğer ilçesi olan İmamoğlu ilçe sınırlarına kadar ulaştı ve şu anda yangın enerjisini kaybetti, ama rüzgar şu anda yok. İlerleyen dakikalarda inşallah saat diliminde inşallah yangının tamamen kontrol altına alındığı bilgisini sizlerle paylaşmış olabiliriz diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
1: Halil İbrahim Uğur, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Adana'daki orman yangınına dair de detayları aldık sevgili izleyenler. Şimdi Bursa'dan bir kaza haberi paylaşacağız. Ekranlarınıza da gelecek görüntüler. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde tırla otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı. Kaza Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Orhan Gazi tüneli çıkışında meydana geldi. Tır henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından araçlar bariyerlere savruldu. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralanırken tır sürücüsü İsmail Serbest'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ve kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. Hatay'da gezintiye çıkan bir genç dengesini kaybedip o tarihi tünele düştü. Telefonu yanında olmayan ve yaralanan genç 2 gün tünelde mahsur kaldı sevgili izleyenler. 28 yaşındaki genci turistler buldu.
2: Bir dakika.
3: Dengesini kaybedip düştüğü tünelde 2 gün boyunca mahsur kaldı.
4: Jandarma, polis, sahil güvenlik, gereken her şeyi yaptılar.
3: Olay 3 Eylül'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki Ahmet Alacan hafta sonunu geçirmek için tarihi Titüs Tüneli'nin bulunduğu bölgeye gitti.
4: Kafasını dinlemek için gittiğini ve ondan sonra biraz gezintiye çıktığını söyledi.
3: Genç adam gezinti yaptığı sırada ayağa takılıp tünele düştü.
4: Dolaşırken ayağı taşa değiyor. Taşa değdikten sonra düşüyor, yuvarlanıyor taşlık arazi bölgede. Biraz baygınlık, yarı baygınlık geçiriyor.
3: Tünelde mahsur kalan genç cep telefonunu araçta unuttuğu için yakınlarına haber veremedi. Ailesi ondan haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Kurtarma ekipleri 2 gün boyunca Alaca'dan bir iz aradı.
4: Turistlerin gezerken kendisinin baygın halde olduğunu, yani yatıyor halde, baygın halde olduğunu görmüşler.
3: Yaralandığı için tünelden çıkamayan genç turistlerin ihbarıyla kurtarıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Ahmet Alaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Yazılı basınla devam edelim şimdi. Saatlerimiz de 8'i 10 geçiyor. Bakalım hemen Hürriyet gazetesine. 9 Eylül 2026 Çarşamba manşetinde PISA'da rekor böyle geldi manşetini görüyoruz. Bugün efendim neredeyse birçok gazetede manşet bu haberdi. Oldukça önemli bir haber çünkü eğitim adına. OECD'nin öğrenci değerlendirme programı PISA 2025 sonuçlarında puanını en fazla Türkiye yükseltti. Türkiye son 10 yılda 3 alanda da performansını sürekli artıran tek ülke olmuş sevgili izleyenler. Fen ve matematikte bir başarı var. 2022'ye göre 2018'e göre de 26 puan arttı. Türkiye 494 puana ulaşarak da OECD ortalama

0: Sıramasının 12 puan üzerine çıktı ve 29'dan 14. sıraya yükseldi. Matematikte son 3 yılda tüm OECD ülkeleri puan kaybı yaşarken Türkiye 9 puanlık artış yakaladı ve bu alanda 32'den 23. sıraya da yükselmiş oldu. Okuma becerilerinde Türkiye'nin puanı 2022'ye göre 16 puan arttı. Bu alanda 3 yıl önce OECD ülkeleri arasında 30. olan Türkiye 13.'lüğe de yükselmiş. Milli Eğitim Bakanı Tekin de kısa vadeli çabaları değil uzun vadeli sabırla sürdürülen bir eğitim siyasetinin eğitime bakış perspektifinin kalıcı bir sonucu olarak huzurlarınızdayız şeklinde de açıklama yaptı bu tablo sonucunda. Hemen sağ taraftaki haberle devam edelim manşetin. Devletten kiralık daireler. Kiralık evlerin ilk adresleri Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa ve Beyoğlu. Detayları aktaralım. Kiralık sosyal konutlar için düğmeye basıldı. İlk etapta İstanbul'da 1071 konut kiralanacak. Başvurular 14 Eylül'de başlıyor. İşte yeni modelin detayları. Vatandaş piyasanın yarısından da uygun fiyata devletin kiracısı olacak. Evi olmayan 18 yaşından büyük, evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek. Noter huzurunda kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. İlk kura çekimi Ekim ayında olacak. Hak sahibi olanlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. Evler 3 yıllığına kiralanacak. 3 yıl sonra evler yeni hak sahiplerine kiralanacak. Aslında oldukça önemli ve birçok kişinin de beklediği bir haberdi. Detayları da paylaştık. Devam edelim sevgili izleyenler. Sağlıklı hayat için ücretsiz merkez haberiyle. Hasta olduktan sonra mücadele etmek oldukça zor. Hem maddi hem manevi açıdan. Ağır bir hastalığın maliyeti ise daha büyük. Sizi sağlıklı tutacak merkezler olduğunu biliyor musunuz diye başlıyor. Ve hem de ücretsiz o merkezlerden birinde bir gün geçirilmiş sağlıklı hayat için ücretsiz merkezlere dair haberin detayları da böyleydi. Son habere bakalım hemen organize çetelere. Şafak baskını İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep başta olmak üzere 12 ilde bahis ve uyuşturucu çeteleriyle usulsüz döviz getirenlere şafak baskını yapıldı. 247 milyon TL değerindeki 57 mal varlığına da el konuldu. Gaziantep'te 122 milyar liralık kara para trafiği saptandı. İzmir'de Yaramışlar çetesinin son 9 yılda 1.8 ton kokain sevkiyatı yaptığı da belirlenmiş sevgili izleyenler. Oldukça büyük bir operasyondan söz ediyoruz. Hürriyet'in ilk sayfasındaki öne çıkan haberleri de aktarmış olduk sizlere. Devam edelim şimdi dünyadan gelişmelerle. Efendim, Orta Doğu'da yine tansiyon yükseldi İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim yüzünden. Hürmüz Boğazı ve çevresinde tansiyon yükseldi dedik. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini vurduğunu söyledi. CENTCOM saldırıların sebebinin devrim muhafızlarının Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerine ateş açması olduğunu öne sürdü. İran'sa karşılık olarak Ürdün'deki Amerikan üslerine füze ateşledi.
1: Hürmüz Boğazı'nda bir kez daha patlama sesleri yankılandı. ABD İran'a ait petrol tankerlerini vurdu. İran'sa Ürdün'deki ABD üslerini füze yağmuruna tuttu. Washington-Tahran hattında yeniden silahlar konuştu. İran medyası Hark Adası ve ülkenin güneyindeki Jask Limanı'nda patlama sesleri duyulduğunu açıkladı. Bir süre sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklamalarda bulundu. CENTCOM devrim muhafızlarının donanmaya ait bir savaş gemisini hedef aldığını, buna karşılık Tahran'a ait 5 petrol tankerinin vurulduğunu kaydetti. Saldırıya ait görüntüler paylaşıldı. CENTCOM ABD fırkateyninin saldırıdan başarıyla kurtulduğunu, hiçbir personelin zarar görmediğini duyurdu. Operasyonla birlikte ABD Dışişleri Bakanı Rubio İran'a gözdağı verdi.
2: İran ABD donanma gemilerine saldırmaya devam ediyor ve bunu her yaptıklarında veya yapmaya çalıştıklarında tankerlerini kaybedecekler.
1: Saldırıya İran'dan da misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Ürdün'de bulunan ABD üslerine balistik füze dalgası başlattı. Ürdün makamları 20 füzeden 18'inin düşürüldüğünü, ikisinin boş araziye düştüğünü açıkladı. Bahreyn'de de patlama sesleri duyuldu. Ürdün hava savunma sistemlerinin devreye girmesi

0: ile ülke semalarındaki hareketlilik cep telefonu kameralarına yansıdı. Devrim muhafızları Körfez'de gemileri de hedef aldı. İran medyasına göre ikisi ABD gemisi olmak üzere 8 petrol tankerine saldırı düzenlendi. Karşılıklı saldırılardan saatler önce de ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçti. Gündeminde İran vardı.
1: İran çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik. Ablukamız o kadar güçlü ve etkili oldu ki kimse bu kadar iyi işleyebileceğini düşünmemişti. Nükleer silah üretmeye çok yaklaşmışlardı. Ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da ABD'ye meydan okudu. İran'ın her zaman savaşa karşı çıktığını ve ateşe körükle gitmekten kaçınmayı benimsediğini savunan Pezeşkian, İran'a saldıranları tamamen pişman edene kadar mücadelemiz sürecek dedi. Hürmüz'de gerilim sürerken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İran devrim muhafızları Boğaz girişinde düzenlenen bir operasyonla ABD'ye ait insansız bir sualtı aracını ele geçirdiğini duyurdu. Aracın sualtı keşif, gözetleme ve mayın tespiti için kullanıldığı kaydedildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da konuya ilişkin duyuruda bulundu. CENTCOM, orduya ait bir insansız deniz aracının arızalandığını doğruladı. Ancak detay vermekten kaçındı.
2: Sevgili izleyenler, şimdi akşam gazetesinden bir haber paylaşacağız. Oldukça çarpıcı bir haber aslında. Başlığı şöyle: hasır altı edilen 7 Ekim uyarısı. Detaylara bakalım. Efendim şimdi 7 Ekim 2023'te saldırıların öncesinde aslında şöyle de söylemekte fayda var. Hamas'ın paramotorlarla işte o düzenlediği ilk saldırılarda diyor ki İsrail'in bundan haberi vardı. Mossad'ın bundan haberi vardı. Peki neye dayandırmışlar? Hemen bakalım, buna bilerek izin verdi. İşte katliamın başlangıcı bu şekilde olsun diye söylemleri var. Detaylara bakalım hemen. Hares gazetesi: Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın 7 Ekim saldırıları öncesi Netanyahu'yu Hamas'ın büyük bir operasyon hazırlığında olduğu konusunda uyardığını iddia ediyor. Gazete bu uyarıların güvenlik kurumların başkanlarıyla paylaşmadığını yazmış. Detaylandıralım hemen Hares'in çarpıcı iddiasını. Netanyahu'nun ofisi Hares'in iddialarını reddetmiş bu arada. Hares'e araştırmasını iç yazışma ve belgeye dayandırarak da sunmuş. Hares'in onlarca üst düzey yetkiliyle yapılan görüşmeler, iç yazışmalar, kayıtlar ve belgelere dayandırdığı bu araştırmada saldırıdan önce Netanyahu'ya Hamas'ın bir operasyon hazırlığında olduğuna ilişkin birden fazla uyarı ulaştığı öne sürüldü. Araştırmanın en dikkat çeken iddiasına göre de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed saldırıdan yaklaşık 10 gün önce Netanyahu'yu doğrudan arıyor. Yaklaşık 45 dakika bir görüşme gerçekleşiyor ve Gazze'deki lideri Hamas'ın Yahya Sinwar'ın İsrail'e karşı büyük bir operasyon hazırlığında olduğu uyarısında bulunduğu ileri sürülüyor. Hares'e göre uyarıların temelinde Sinwar'ın arabulucular üzerinden gönderdiği mesajlar var aslında. Sinwar'ın Eylül 2023'te İsraillerin müzakerelerde ilerlediği sağlaması halinde büyük bir sürpriz hazırladığını söylediği ve zilzal, yani deprem ifadesini kullandığı iddia ediliyor. Sinwar'ın daha sonraki mesajında ise hazırlanan eylemi tüm sürprizlerin anası ve korkunç ve olağanüstü bir operasyon olarak tanımladığı öne sürülüyor. Bu mesajların ardından Bin Zayed'in Netanyahu'yu doğrudan uyarmaya da karar verdiği yazıyor. Devam edelim. Araştırmanın en çarpıcı iddialarından biri de uyarının İsrail güvenlik kurumlarının tepe yönetimine aktarılmaması. Hares dönemin Shin Bet başkanı Ronen Bar, Mossad başkanı David Barmea ve Genelkurmay başkanı Herzi Halevi'nin bu görüşmeden haberdar edilmediğini yazdı. Haberde üst düzey bir Shin Bet yetkilisinin söz konusu uyarının kendisine iletilmesi halinde Sinwar'dan gelen istihbarata daha fazla önem verebileceği de söylenenler arasında. Hares'in araştırmasında Mısır'dan da Netanyahu'ya benzer bir uyarı ulaştığı iddia ediliyor aynı zamanda. Yine Mısır istihbaratının başındaki Abbas Kamel'in Hamas'ın alışılmadık ve korkutucu bir operasyon hazırlığında olduğunu söylediği söyleniyor. Ve Netanyahu'nun ise asıl güvenlik sorununun Batı Şeria'da bulunduğunu değerlendirdiği söyleniyor sevgili izleyenler. Aslında hakikaten ilk günlere baktığımızda biz bunları çok

0: sıkça konuşmuştuk yine uzmanlarımızla da. İsrail'in nasıl haberi olmaz, buna izin verildi, bilinçliydi şeklinde. Rehineler için de ilk gün fırsatı var. Araştırmada 7 Ekim saldırısının hemen ardından rehine krizine ilişkinde dikkat çekici bir iddia var. Hares'e göre Hamas ciddi müzakerelerin başlatılması karşılığında 18 yaş altı ve 50 yaş üstü rehineleri serbest bırakmaya hazır olduğu mesajını arabulucular üzerinden İsrail'e ulaştırdı. Ancak İsrail yönetiminin ilk günlerde bu seçeneğe sıcak bakmadığı, siyasi ve askeri yönetiminin önceliğini Hamas'ı ortadan kaldırmaya yönelik verdiği de öğreniliyor. Araştırmada savaşın ilk aşamasında rehine meselesinin karar mekanizmasının merkezinde olmadığı da iddia edilmiş. Ama sonra ne oldu? Rehine krizi tamamen olayın odak noktasına dönüştü. Ve ne yazık ki o katliamlar da başladı sevgili izleyenler. Buradaki amaç tamamen aslında katliamlara bir meşruiyet kazandırmak olduğunu da görebiliyoruz tüm bu araştırmaların sonucunda. Devam edelim şimdi efendim. Mısır'ın El Alamey kenti üçlü bir zirveye ev sahipliği yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Rum kesimi lideri Nikos Hridodulis'i de ağırladı. Toplantıda bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra Orta Doğu'daki gerilimler de ele alındı. Detaylara bakalım.
1: Doğu Akdeniz'de üçlü zirve gerçekleşti. Mısır, Yunanistan ve Rum yönetimi aynı masada buluştu. Kritik toplantının adresi Mısır'ın El Alamein kenti oldu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Rum lider Nikos Hristodulidis üçlü zirvede bir araya geldi. Görüşmelerde ticaret, enerji, turizm ve göç başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği ele alındı. Orta Doğu'daki gerilimlerin de masaya yatırıldığı zirvenin ardından 3 ülke tarafından ortak bir bildiri paylaşıldı. Bildiride bölgedeki krizlerin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Aynı zamanda Kıbrıs sorununun nihai çözüme ulaşmasının bölgede barış ve istikrarın güçlenmesine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Yunanistan ve Rum kesiminin rahatsız olduğu Mekke Anlaşması'nın da gündemde olması beklenen zirvede konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Ortak açıklamada Filistin davası da gündemdeydi. Üç ülke Filistin halkına desteğini ve iki devletli çözüm ısrarını yineledi. Aynı zamanda İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurması ve işgal ettiği alanlardan çekilmesi çağrısında bulunuldu.
0: Devam edelim şimdi sevgili izleyenler, sıradaki haberimizle ekranlarınıza da yansıyor manşetimiz: terörü geride bırakıyoruz. Yine önemli bir gündemdi. Taşıyalım biz de ekranlarınıza habere dair ayrıntıları. Sevgili izleyenler, şimdi şöyle baktığımız zaman önemli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'la Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi bir araya geldi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge en önemli gündem maddesiydi. Kurtulmuş terörsüz Türkiye'nin bölge için önemini işaret etti. Bu hedefle Orta Doğu'da dağılan parçaların bir araya getirileceğini vurguladı.
2: Coğrafyamız emperyalistlerin projeleri çerçevesinde bölük pörçük edildi, paramparça edildi. Şimdi terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile bir araya geldi. Kurtulmuş'la mevkidaşı Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen görüşmeden sonra basın toplantısıyla kameraların karşısına geçti. Gündem terörsüz Türkiye ve kalkınma yolu projesiydi.
2: Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız. Bu çerçevede önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim.
1: Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi de terörsüz Türkiye konusunun hem Türkiye hem de bölgedeki diğer ülkeler için çok önemli olduğunu vurguladı. Biz de istiyoruz ki tüm bölge terörsüz olsun, silahlı gruplar görünmesin dedi.

0: Tutulmuş kalkınma yolu projesinin bölge için önemine de dikkat çekti.
1: İki önemli projenin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi kalkınma yolu projesidir. Bu proje vasıtasıyla böylece Asya ile bizim üzerimizden Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa birbirine bağlanacak. Asya ve Avrupa ekonomileri birbirleriyle entegre hale gelecektir.
2: Ve 4 ilde dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik operasyon vardı. 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonun ayrıntılarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç işleyenin de suçtan kazanç sağlayanın da hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı.
0: Dolandırıcılıktan yasa dışı bahise, kara paradan uyuşturucuya. 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Antalya, Gaziantep, İzmir ve İstanbul'daki operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Antalya'da düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazananlar takipteydi. Esnaf ve firmalardan ileri vadeli çeklerle milyonlarca liralık mal alıp vade gelmeden düşük bedelle elden çıkardıkları değerlendirilen dolandırıcılık yapılanmasına darbe vuruldu, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te de yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri, kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde çıkardıkları değerlendirilen şüpheliler hedefteydi. 2021 ila 2026 yılları arasında hesaplarında 122 milyar lirayı aşan para hareketliliği tespit edilen 33 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. İzmir'deki operasyonun hedefinde ise Belçika merkezli yönetildiği ve uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanması vardı. 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve diğer mal varlıklarına el konuldu. Operasyonun gerçekleştirildiği bir diğer ilde İstanbul'du. Vatandaşı bahis ağlarına çektikleri, internet üzerinden bahis oynattıkları ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütü mensubu 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
2: Sevgili izleyenler, Türkiye gündeminin en önemli manşetlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma. Detaylarına bakacağız şimdi. Çünkü Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. Geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesi Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyasının 15 yıl sonra raftan indiğini yazdı biliyorsunuz. Manşeti de şöyleydi. Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ'cü gardiyan izinden bahsetmişti. Ve işte bu soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme var. Savcılık Fethi Kabir kararı verdi bu soruşturmaya dair. Kozinoğlu'nun mezarının açılmasının ardından yapılacak incelemede sır perdesini aralayacak. Biz de yakından takip ediyoruz sevgili izleyenler bu konuyu. Yine detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz bu merak edilen gündem başlığını. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan 10 mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Batan gemiye ulaşmak için de balon bot yöntemi mi kullanılacak? Aslında soru da bu. Denizin altındaki enkaza nasıl ulaşılacak? Hepsine bakacağız birazdan. Erşan Karaca bizimle paylaşacak birazdan diyelim. Şimdi Adana'dan bir haber paylaşacağız. Adana'da boşanma davası sonrası iki aile arasında silahlı, sopalı ve döner bıçaklı kavga çıktı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
3: Adana Adliyesi'nde boşanma davası vardı. Mahkeme çıkışı iki aile arasında tartışma çıktı. Taraflar bir süre sonra araçlarına binip oradan ayrıldı. Ancak trafikte sinirler yine gerildi.

0: Aileler araçlarından inip kavgaya tutuştu. Tabanca ve döner bıçaklarıyla birbirlerine saldırdılar. Polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Silahla vurulan Cebrail Timi hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltında.
1: İstanbul Fatih'te bir kuyumcu dükkanında yıllarca fark edilmeyen sessiz bir vurgun ortaya çıktı. Dükkan sahibi 3 yıldır yanında çalıştırdığı elemanının gram gram altın çaldığını fark etti. İlk pazarlıkta 600 gram itiraf alınsa da kasa defterleri çok daha vahim bir tabloyu gözler önüne serdi.
2: Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo altın çaldı. Yıllarca fark edilmedi. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Babasının sağlık sorunlarıyla ilgilenen kuyumcu Onur Taş, iş yerini 25 yıllık çalışanına ve dost olarak gördüğü kişiye emanet etti. Kuyumcu Onur Taş, yaptığı sayımlarda eksiklik fark edince kamera kayıtlarını incelemeye başladı ve çalışanının kasadan altın çaldığını tespit etti. İlk aşamada 600 gram altın aldığını itiraf eden çalışan, çaldığı altınların karşılığını araç ve nakit ödeme ile yaptı. Ancak kasa ve satış kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelenmesiyle eksilen altın miktarının 600 gram değil, yaklaşık 3 kilogram olduğu belirlendi. Şüphelinin çaldığı altınlarla kendisine triplex yazdık, kayınvalidesine ev ve araç aldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken dosya yargıya taşındı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında villa ve daireye el konulmasını talep etti.
1: Sevgili izleyenler, ünlü isimlerin taziye mesajları dikkat çekmeye devam ediyor. Sizin de eminim dikkatinizi çekmiştir. Bir türlü rahmet dilemeyen birçok ünlü, onun yerine ışıklarda uyu, enerjin bizimle, yerin sonsuzlukta huzur olsun gibi cümleler kuruyorlar. Peki rahmet dilemek bu kadar zor mu? Perde arkasına bakalım, gelin.
3: Yattığı yeri incitmesin.
4: Büyük bir yıldız daha yerini alacak orada, gökyüzünde alacak.
5: Işıklar içinde, nurlar içinde yatsın.
6: Cennet mekan olsun. Cennet olsun deriz.
7: Aynen öyle.
6: Işıklar neymiş? Böyle bir kanun mu varmış?
7: Allah rahmet eylesin derim tabii ki. İnna lillah ve ileyhi raciun derim önce.
2: Rahmet demiyorlar. Onun yerine ışıklarda uyu diyorlar. Enerjin bizimle diyorlar. Yerin sonsuzlukta huzur olsun ifadesini kullanıyorlar. Serhat sol şeritten kaynak yaptı diyenler dahi var.
8: Allah'ım ona merhamet et, onu affet, onun kabrini genişlet, onun mekanını cennet eyle, onun vardığı yeri gittiği yerden daha hayırlı eyle gibi cümleleri peygamberimizin böyle dua ettiğini görüyoruz.
9: Allah rahmet eylesin deriz, mekanı cennet olsun deriz.
7: Doğru bulmuyorum. Onların inanışları o şekildedir. Saygı duyuyorum ama.
10: Ölen kişi Müslümansa tabii ki Allah rahmet eylesin demeyi tercih ederim. Gayrimüslimse toprağı bol olsun demeyi tercih ederim.
8: Mesela ışıklar içinde uyusun veya efendim nur içinde uyusun bile dese efendim aynı anlama geliyor. Bunlar Müslüman kültürüne ait, bize ait bir kültür değildir. Bunlar yabancı kültürlerden bize gelmiş ve bizim olmayan tabirlerdir.
11: Tabii ki rahmet dilemek gerekiyor.
12: Rahmet edilir ve dua okunur ölen kişinin arkasından.
2: Yeter ki Allah'ın adı geçmesin. Yeter ki dua edilmesin. Yeter ki o kelime kullanılmasın. Sanki ağızlarından çıkarsa bütün modernlikleri bozulacak gibi endişeli ve telaşlılar.
9: Allah rahmet eylesin, yeterli zaten. Mekanı cennet olsun, yeterli zaten.
8: Farklı olma düşüncesiyle bu ifadeleri kullanmanın doğru olmadığını, sakıncalı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
2: Ölüm karşısında dahi kelimelerimizi değiştirme telaşındayız. Özellikle bazı ünlüler için Allah rahmet eylesin demek neredeyse ağır bir yük. Oysa rahmet sadece bir kelime değil, bir inanç, bir medeniyet hafızası. Rahmet dilemek aslında ölen için Allah'tan merhamet dilemek demek. Bundan kaçınca ne oluyor? Ölüm değişmiyor, insan değişmiyor, sadece kelimeler makyajlanıyor. Birçok ünlü cennet demeye çekiniyor ama sonsuz alem diyor. Dua etmekten kaçınıyor ama ölüyle konuşmaya devam ediyor.
13: Işık parçası uyusun diyorum.
2: Allah'tan söz etmiyorlar ama enerjiden, ışıktan, sonsuzluktan söz ediyorlar. Yani metafizikten kurtulamıyorlar. Sadece İslami kavramların yerine başka kavramlar koyuyorlar. Böyle yapınca havalı olduklarını düşünüyorlar. Bu masum bir kelime tercihi değil. Bir hafıza tercihi, bir aidiyet tercihi. Üstelik yerine koydukları ifadelerin çoğu taşıdıkları anlam bakımından rahmet kelimesinin yanına bile yaklaşamıyor. Çünkü Allah rahmet eylesin bir temenni değil sadece. Bir dua, bir teslimiyet, bir inanç cümlesi. Ve belki de bu yüzden rahatsız ediyor. Ölüm geldiğinde modern, seküler ve steril kelimeler yetmiyor. İnsan yine kadim bir hakikatin karşısında kalıyor, ölüyor. Her nefis ölümü tadıyor.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımımızı kabul etti. Tarihi zaferden dolayı milli sporcular ve teknik heyeti tebrik eden Erdoğan, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefin altın madalya olduğunu vurguladı.
14: A Milli Kadın Voleybol takımımızın kıymetli yöneticileri, oyuncuları, sevgili sporcularımız, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026 Sev Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti. Erdoğan künliyedeki kabulde Avrupa'nın zirvesine bir kez daha çıkarak Türkiye'yi gururlandıran finalin sultanlarını tebrik etti.
14: Öncelikle hafta sonu oynanan finalde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımımızı tüm kadrosuyla birlikte şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum.
2: Başkan Erdoğan milli takımın gösterdiği kararlılığı övdü.
14: A milliler olarak ilk maçtan final müsabakasına kadar kararlılığınızdan taviz vermeyerek tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz.
2: Hükümetin spor altyapısına verdiği desteğe işaret etti.
14: Kıymetli sporcularımız, hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri sporun her branşına güçlü destek verdik. Stadyumlardan sponsorlara kadar ihtiyaç duydukları tüm alanlarda maddi, manevi ve bütünüyle sporcularımızın, kulüplerimizin yanında olduk.
2: Erdoğan 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefin altın madalya olduğunu vurguladı.
14: Şimdi artık önümüzde katılmayı garantilediğimiz 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları var. İnşallah orada da şampiyonluğa uzanacağımızdan hiçbir şüphem yoktur. İnanıyoruz, kendimize güveniyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Efendim piyasalara bakacağız şimdi, haftanın ortasında piyasalardaki son duruma bakalım. Dilerseniz öncelikle borsa

0: BIST 100 endeksiyle başlayalım. Piyasalarda haftanın ortasında da biraz daha alıcılı ve hareketli bir seyir izlendiğini görebiliyoruz. BIST 100'deki yükselişte devam ediyor. %1,79'luk bir yükseliş var. 14.405 seviyelerinde şu anda seyrediyor Borsa İstanbul. Devam edelim. Dolara bakalım hemen. Dolarda da çok küçük bir yükseliş var. 48 yine şu anda 48,47 civarında. 0,03 yine yatay seyirde bir yükselişin olduğunu görebiliyoruz. Euro ile devam edelim. Euro da aynı şekilde şu anda 56-43 civarında seyrediyor. Hafif bir yükseliş yine devam etmiş. Euro'da da devam edelim hemen. En çok merak edilen elbette altın. Altın onsunda yükseliş var. Hafta başında ufak bir geri çekilme söz konusuydu. Haftanın ortasında yine bir yükseliş var. Yine elbette piyasalar açıldığında daha da detaylı bir şekilde ekranlarınıza getiririz. Gram altına bakalım hemen. Ons'la yine paralel ilerliyor. Gram altında şu anda 6836 bandında seyrediyor sevgili izleyenler. Değerli metallerde yine gümüşle devam edelim. Gümüşe de rağbet her geçen gün artıyor. Gümüşte de yükseliş devam ediyor. %1'lik bir yükseliş var. Gümüşte şu anda da 66,480 bandında devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve son olarak Brent petrole bakalım hemen. Brent petrol neredeyse artık 100 dolara dayanmış durumda sevgili izleyenler. Yükseliş hala devam ediyor. Jeopolitik gerilimler, Hürmüz'deki karışıklık devam ettikçe de görünüyor ki Brent petrol daha da yükselecek. %1,1 artışı var ve 98,95 dolar civarında seyrediyor şu anda. Evet, yine takip edeceğiz. Saatler onu gösterdiğinde, piyasalar açıldığında detaylandıracağız sevgili izleyenler. Evet, devam edelim şimdi. Sevgili izleyenler, Sabiha Gökçen Havalimanı yılın 8 ayında 33.489.000 yolcu ve 191.000'in üzerinde uçuşla tüm zamanların en yüksek kapasitesine ulaştı. Yaz döneminde de 14 milyonu aşkın yolcuyu ağırlayarak rekor üstüne rekor kırdı.
1: Sabiha Gökçen Havalimanı rekor üstüne rekor kırıyor. Yılın 8 aylık döneminde 33.489.000 yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen Havalimanı tüm zamanların en büyük yolcu kapasitesine ulaştı. Bu dönemde toplam 191.749 uçuş gerçekleştirildi. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan 3 aylık yaz döneminde ise toplam 14.172.000 yolcu seyahat etti. Öte yandan bir başka müjdeli haber de İstanbul Havalimanı'ndan geldi. Havalimanı kapasitesini artıracak olan 4. ana pist 18 Eylül'de törenle hizmete açılacak. Doğu-batı eksenindeki yeni pist 2820 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip olacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Sevgili izleyenler, dünyada öne çıkan haberlere bakacağız. Şimdi sırada Dünya Raporu var.

0: Görüntüler Japonya'nın Nagoya kentinden. Şiddetli yağışlar sene yol açtı. Sokaklar nehre dönüştü, su altında kalan çok sayıda araç sürüklendi. Bölge yetkilileri en yüksek seviyeli acil durum ilan etti.
1: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Külçe altın aylık bazda en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Altının reel getirisi yurt içi üfeyle indirgendiğinde %7,17, tüfeyle indirgendiğinde ise %7,93 olarak hesaplandı. Altını devlet iç borçlanma senetleri izledi. DİPS yurt içi üfeye göre %0,66, tüfeye göre ise %1,38 reel getiri sağladı. Euro ve mevduat faizi de yatırımcısına reel kazanç sağlayan araçlar arasında yer aldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
6: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
11: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
13: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
14: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
15: Selam, ben Piraye.
16: Ben de Rutkay.
15: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
17: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
18: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
7: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
9: Türkiye best modellerini arıyor.
10: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil, yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
11: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
12: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
16: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
17: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zücex.com.
18: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
19: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
18: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
19: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Reklam. A Haber Radyo.
6: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
20: Reklam.
21: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
22: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
23: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.

paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: bildirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Günaydın. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 4 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
1: Günaydın.
0: Doğum gününüz kutlu olsun.
1: Çok teşekkür
0: Sağlıklı,
1: ederim.
0: Güzel yaşlarınız
1: İnşallah.
0: Olsun ailenizde.
1: Amin. Hep beraber hepimiz için güzel duygular.
0: Yeni bir yaş.
1: Evet.
0: Hayırlısıyla gelsin.
1: İnşallah.
0: O zaman bugün böyle doğum gününüzde başlamış olalım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Dilerdim ki iyi de bir haberle başlayayım ama yangınlar maalesef devam ediyor. Evet, çalışmalar da devam
1: ediyor.
0: Hatta
1: böyle yerleşim yerlerine de çok yaklaşmış.
0: Dünden beri bir ummalı bir çalışma var ama rüzgar da etkili. Bazı bölgeleri o yüzden çok zorluyor. Bölgelere gideceğiz. Antalya ile başlayacağız. Muhabir arkadaşım Ahmet Çelik hazır. Kameraman arkadaşım Tunağan Konuk'la birlikte. Havadan ve karadan müdahale sürüyor da en son. Ahmet günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum? Kontrol altına alınabildi mi?
2: Evet, günaydın. Dün de erken konuştuk ama bugün de böyle erken bir konuşma yapmak istemiyoruz. Şu an itibariyle enerjisi düşürüldü diyelim, bir resmi açıklama gelmedi. Fakat hiçbir alandan o yanıcı dumanın rengi gelmiyor. Siyah dumanlar gelmiyor. Üzerimizdeki o duman görüntüsü de artık aralandı. Daha açık bir hava var. Kameraman arkadaşım Turan Konuk sizlere gösterecek işte yangında. En çok etkilenen noktalardan birisi burası Yeşil Karaman Mahallesi. Ormandan gelen bir kıvılcımla birlikte buradaki saman yağını gördüğünüz gibi alev almıştı. Tabi saman yağınınla birlikte orada ahırlarında hasar gördüğünü belirtelim. Büyük bir yangındı. Bizler şu anda Yeşil Karaman Mahallesi'ndeyiz ama yangın Karaöz Mahallesi'nde çıktı. Buraya yaklaşık 15-20 kilometre uzaklıkta. Yangın bu noktaya kadar gelmişti ve bu noktadan sonra yangının önü kesilmişti. Fakat bölgede bir anda terse esen rüzgar dün akşam saatlerinde aslında o haberi bekliyorduk. Yangın kontrol altına alındı haberini bekliyorduk. Fakat dün akşam saatlerinde rüzgarın ters esmesiyle birlikte alevler hemen dağdan bu tarafa doğru inince burada bu görüntüler oluşmaya başladı. Bakın orada ahırlar çöktü. Ahırların çöktüğü noktada halen daha, Tunağan gösterebilir misin orayı? Bakın halen daha alevler devam ediyor. Ormanlık alanda şu anda gördüğümüz kadarıyla, gözlemlediğimiz kadarıyla sıkıntılı bir durum gözükmüyor. Birkaç noktada küçük alevler var. Onlara müdahale ediliyor. Tabii ki soğutma işlemleri devam ediyor. Şu an itibariyle kısmen bir kontrolün sağlandığını gözlemlerimiz neticesinde resmi bir açıklama olmamasına rağmen söyleyebiliriz ama tabii ki teyakkuzda ekipler, çünkü dün de bu şekilde rahatlamıştı. Bir anda çıkan rüzgarla birlikte bu noktada alevlenmeler meydana gelmişti. Samanın yandığı nokta burası. Tabii hemen içeride yerleşim yeri vardı. Yerleşim yerine sıçramadı ama burada bulunan ahırlarda hasara neden oldu. Tabii sadece burası değil, köyün diğer noktalarında da hasar meydana geldi. Bir araç yandı burada, bazı evlerde yine hasar meydana geldi. İşte bölgede şu an itibariyle yanan samanlar halen alev almaya devam ediyor. Tunağan Konuk yaklaşmaya çalışıyor. İşte burada bulunan saman yığınlarına ormanlık alandan aslında ayrı. Bakın burada yaklaşık 150-200 kilometrelik bir alan var. Burada yangın yok ama oradan bu tarafa uçan bir kıvılcım buradaki samanı alevlendirdi. Tabii samanın alevlenmesiyle birlikte burada bulunan ahırlar ve samanlıklar yine zarar görmüş durumda. Bölge yangının çıktığı ilk günden itibaren oldukça sıcaktı. Çok sayıda ekip gönderildi buraya. Türkiye'nin birçok noktasından

0: Yangına müdahale ekipleri gönderildi. Tabii yangın aslında rüzgarın etkisiyle büyümüştü ilk gün itibariyle. Ve dün de yine kontrol altına alınırken bir anda rüzgarın ters esmesiyle yangın yeniden yerleşim yerlerine girdi. Şu an itibariyle kısmi bir kontrolün söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları, çıkan küçük lokal yangınlara müdahale çalışmaları devam ediyor. Tabii yangının izleri de gördüğünüz gibi ekranlarınıza getiriyor kameraman arkadaşım Tunahan Konuk. Oldukça fazla Yeşil Karaman Mahallesi'nde hasar meydana geldi. Bazı seralarda hasarın oluştuğunu belirtelim. Tabii Yeşil Karaman Mahallesi'nde bir de Jandarma Karakolu vardı. O da alevlerin bu tarafa doğru gelmesiyle birlikte tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştı karakol ve onun ardından da vatandaşlar da bazı noktalardan tahliye edilmişti. Tabi sadece burada değil, başka mahallelerde tahliyenin söz konusu olduğu bilgisini paylaşalım. Bazı mahallelerde tedbir amaçlı boşaltmalar oldu. Bazı noktalarda birkaç hayvanın da telef olduğu bilgisini paylaşmış olalım. Tabi zarar gören evler var, hasar tespit çalışmalarında başladığı bilgisini paylaşmış olalım. Yangının ilk çıktığı andan itibaren tarım arazilerinde de zarar meydana gelmişti. İşte zararın tespiti için Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de bölgenin yangının etkili olduğu alanda incelemelerine devam ediyor. İşte şu anda köyün artık neredeyse tam orta kısmındayız. İşte orta kısmında yangın devam ediyor. Diğer taraflarda ormanın kenarında bulunan evlerde de yine hasar meydana gelmiş durumda. Yaralar sarılmak için harekete geçiriliyor bir yandan. Bir yandan hasar tespit çalışmaları sürerken bir yandan da yine soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaşalım. Bölgede yangın şu an itibariyle enerjisi düşürüldü. Yangının ardından bu noktalarda şu an itibariyle lokal yangınlara, küçük yangınlara, duman görüntülerine müdahale ediliyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Bir diğer sıcak başlık, Gülistan Doku cinayetinde yeni bir gelişme var. Umut Altaş'ın FBI ifadesinde işaret ettiği Tunceli Pertek yolunda arama çalışması başlatılmış durumda. Peki nasıl bir çalışma? Neden yapılıyor bu çalışma? Muhabir arkadaşım Yüksel Akalan hazır, son durumu aktaracak. Yüksel, günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
2: Günaydın Cansın Elbacı. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında çember her geçen gün daralmaya devam ediyor. Öyle ki hakkında yakalama kararı bulunan ve Türkiye'ye iade süreci devam eden Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ve 109 sorunun kendisine yöneltildiği, 34 sayfalık ifade verdiğini geçtiğimiz günlerde anlatmıştık. Tabii bu ifadesinde hem cinayeti adım adım anlattığı ve aynı zamanda Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Pertek yolu üzerinde yeni yapılan bir yol kenarına gömüldüğüne dair de iddiaları vardı. Tabii ekiplerin değerlendirmesi sonucunda hem Umut Altaş'ın vermiş olduğu ifade, aynı zamanda HTS kayıtları ve bölgede yapılan dijital materyallerdeki incelemelerin ardından Pertek yolu üzerinde arama çalışmalarının yoğunlaştığını belirtelim. Şu an itibariyle 30 kişilik özel ekip Pertek yolu üzerinde yeraltı görüntüleme cihazlarıyla birlikte Umut Altaş'ın işaret ettiği noktada arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gülistan Doku'dan herhangi bir iz ya da emarenin o bölgede aranma çalışmaları devam ediyor. Tabi bunun yanı sıra bir diğer hususta yine Gülistan Doku soruşturması kapsamında 5. dalga operasyon gerçekleştirilmişti ve operasyonda dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısının eşi Burçin Hızlı Kahraman da tutuklanmıştı. İfadesinde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in rüşvet aldığına dair de bir iddiası oldu. Öyle ki ruhsat almak için valiliğe gelen kişilerden normalde bedeli 2000 TL iken Tuncay Sonel'in 27 bin lira civarında bir para istediği ve bu şekilde rüşvet almalarında yine itiraf ettiğini de belirtelim. Şu an itibariyle Tunceli'de arama çalışmaları devam ediyor. Özellikle Sarı Saltuk Viyadüğü'ne yaklaşık 15-20 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtelim bu bölgenin. Gülistan Doku'nun son kez görüldüğü nokta Sarı Saltuk Viyadüğü'ydü ve ekipler de şu an itibariyle Umut Altaş'ın işaret etmiş olduğu o Pertek yolu üzerindeki 15 kilometre uzaklıktaki mesafede yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Tabii çalışmalar esnasında teknolojikten de faydalandığını belirtelim. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla birlikte o bölgede yer altında bulunan boşlukların tespit edildiğini ve ekiplerin de yine herhangi bir iz ya da emare bulmak için de o bölgede yoğun bir çaba gösterdiğini de belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin Yüksel. Bu arada tüm Türkiye'nin gözü dün Bakırköy Adliyesi'nde başlayan Atlas Çağlayan duruşması.

0: Yaşındaydı. 17 yaşında akran zorbalığının kurbanı olmuştu Atlas ve neye baktın tartışmasında bıçaklanarak hayattan koparılmıştı. Hem de 15 yaşındaki sözde bir çocuk tarafından. Yürülen ikinci duruşmada katil zanlısı için ceza belli oldu. Sanığa 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi. 2
1: etmiyorum. Hiçbir şey kabul etmiyorum.
2: Atlas'ı hayattan koparan cani için karar çıktı. 15 yaşındaki katil zanlısı 18 yıl 10 ay ceza aldı.
3: Biz cezada indirim istemiyoruz dedik. İndirim yaptılar.
2: Türkiye'yi yasa boğan olay 14 Ocak'ta İstanbul Güngören'de yaşanmış. 17 yaşında daha hayatının baharında olan Atlas Çağlayan 15 yaşındaki katil zanlısı tarafından bıçaklanarak bir hiç uğruna hayattan koparılmıştı.
3: Maalesef ki çocuk diye adlandırıldı tekrardan. 21 yıl 7 ayın içinde indirim yaptılar. 18 yıl 10 ay boyunca cezası kesildi. Tabii bunun yatarının bu olmadığını hepimiz de biliyoruz.
2: Çağlayan'ı hayattan koparan cani ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde Bakırköy Adliyesi'nin koridorları doldu taştı. Ailesi, sevenleri ve evlatlarını kaybetmiş anneler Atlas'ı yalnız bırakmadı.
4: Evet, her mağdur ailenin mümkün olduğunca yanındayız. Kaybettiğimiz her evladımız bizim evladımız.
2: Atlas Çağlayan'ın görülen ikinci duruşmasında 15 yaşındaki katil zanlısı mahkeme salonuna ilerlerken koridordaki tepkiler oldukça büyüktü. Sesler yükseldi. 15 yaşındaki katil zanlısı ise mahkeme salonunda pişman olduğunu, indirim istediğini söyledi.
5: Atlas için adamın.
2: Atlas Çağlayan'ın ailesinin duruşmada talepleri oldu. Aile katil zanlısının olay anında yanında olan arkadaşları hakkında suç duyurusunda bulundu. Yine katil zanlısının olay anında yanında olan bir kız arkadaşının bıçağı sakladığını ve delilleri karartmaya çalıştığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.
3: Bıçakta sadece katilin ve oğlumun kanı var. Diğer azmettiricilerle de alakalı savcılık soruşturma açacak. Ne kaldıysa ellerinde delil, bir tek bir gelişme bu oldu.
2: Son sözlerin ardından mahkeme kararını açıkladı. Katil zanlısı 18 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Kararın açıklanmasıyla acılı aile mahkeme salonundan gözyaşlarıyla ayrıldı.
3: Bir kez daha yıkıldım, bir kez daha parçalandım burada. Allah'tan başka güvenecek hiç kimsemiz kalmadı. Onun adaletine inanıyorum.
0: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Taçalan hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştı. Düğün yapılmıştı. O düğünde takılan yüklü miktarda altınla da gündeme gelmişti. 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
6: Vanlı Kara Haydar'ın 45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyonun düğmesine basıldı. Van'da Kara Haydar lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan'la sosyal medya fenomeni Çağla Öz'ün altınlarla konuşulan düğününün ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 25 suç kaydı olduğu tespit edilen Tançalan'ın düğününde takılan yüksek miktardaki altınlara ilişkinde MASAK tarafından inceleme başlatıldı. Gözaltına alınan Tançalan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin hazırladığı araştırma tutanağı da ortaya çıktı. Şüphelilerin mali profilleriyle sosyal medyada kamuoyuna yansıyan ekonomik yaşam standartları arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirildi.
0: Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra yeniden mezarının açılmasına karar verildi. Sır ölümün aydınlatılması için.

0: için çalışmalar sürüyor. Muhabir arkadaşım Erşan Karaca telefon hattında bizi bekliyor. Erşan, günaydın, hoş geldin yayına. Son gelişmelere dair bilgileri senden dinleyelim.
1: Evet, günaydınlar ve yayınlar diliyorum. Son zamanlarda konuşulan ve aynı zamanda ekranlara getirdiğimiz, sıkça ekranlara getirdiğimiz konulardan bir tanesi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu, FETÖ kumpası davasındaki ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun 8. ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni ise kalp krizi olarak açıklanmıştı. Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyası 15 yıl sonra raftan indi ve olay gecesi acil durum alarmı radyo sesiyle boğan firari gardiyan Ferhat Veysi Gür'ün kilit rolü kamera kayıtlarıyla deşifre edildi. Şimdi 11 şüpheliye gözaltı kararı vardı, biliyorsunuz ki soruşturma kapsamında aralarında Gür'ün de olduğu 11 şüpheli hakkında 2 gün önce operasyon için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz gün yapılan operasyonda firari Gül hariç 10 kişi gözaltına alındığını ifade edelim. Şimdi bugüne gelecek olursak, geçtiğimiz dakikalarda yeni bir karar çıktı ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada fethi kabir kararı alındığını belirtelim. Detay verecek olursak, önümüzdeki günlerde Kozinoğlu'nun İstanbul Ümraniye Hekimbaşı Kozinoğlu'nun mezarı açılması bekleniyor mezarlıkta. Sonrasında ise Kozinoğlu'nun cesedinden alınacak doku örneklerinde yapılacak inceleme ile gerçek ölüm sebebi ortaya çıkarılacak. Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce talep ettiği koraspin ve vitamin hapına yönelik detaylı toksikolojik ve kimyasal incelemelerin yapılacağı, aynı zamanda Kozinoğlu'na farklı bir ilaç verilip verilmediği de araştırılacak diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
0: Ayşen, teşekkür ediyorum. Yeni bir gelişme olursa konuşuyor oluruz. Şimdi gençlerin evlilik kararını desteklemek amacıyla uygulanan faizsiz evlilik kredisinde kapsam genişleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları var bu konuya dair. Önce bir haberi izleyelim. Üzerine akıllardaki soruları Faruk abiye soralım.
2: 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı olarak belirledik.
3: Ekonomik koşullar nedeniyle evlilik planlarını erteleyen gençlere yönelik destek mekanizması genişletiliyor. Orta vadeli programda özellikle dar gelirli gençlerin evlilik desteğinden daha fazla yararlanabilmesi için yeni düzenlemeler yapılacak. Uygulanan evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında genç çiftlere faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. 18-25 yaş arasındaki çiftler için kredi tutarı 250 bin liraya kadar çıkıyor. Taraflardan en az birinin 26 yaşını doldurmuş olması halinde ise 200 bin liraya kadar faizsiz kredi veriliyor. Kredinin vadesi 48 ay. İlk 2 yılsa geri ödeme yapılmıyor. Çiftlerin kredi süresi içerisinde çocuk sahibi olması durumunda geri ödeme süresinde de erteleme uygulanıyor.
2: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken, dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır.
3: Yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte gelir seviyesi düşük genç çiftlerin destek mekanizmasına erişiminin artırılması bekleniyor.
0: Şimdi belli ki bu konuya ilişkin yeni başlıklar konuşacağız. Bir süredir zaten bu destekler veriliyordu. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gündeminde olan konu nüfus problemi. Maalesef. Özellikle Avrupa zaten gitgide yaşlı nüfus yükselirken genç nüfus artmıyor. Çünkü doğum hızı düşmüş durumda. Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu. Biraz da bunu çözebilmek için atılan adımlardan biri desek yanlış olmayacaktır. Doğru. Ne gibi yenilikler görebiliriz?
4: Tabii şimdi biz hep genç nüfusumuzla övünürken evet. Şimdi bir beka meselesi olarak da önümüze konuluyor. Çünkü yaşlanıyoruz ve doğurganlık oranı gittikçe düşüyor. Tabii burada iki sıkıntı ortaya çıkıyordu. Bir, hani gençlerin evlenip çocuk yapmasının önünde birkaç engel vardı. Birincisi finansal bir sorun. Hani gençler işte paramız yok, evlenemiyoruz, çok pahalı gibi. Bunu çözmek için, bu evliliği teşvik etmek için biliyorsun bu kredi, tabii burada faizsiz bir kredi. Kredi diyoruz ama geri ödemesi 2 yıl sonra yapılıyor. Dolayısıyla bu bir hibe gibi bir durum aslında. Çok 48 ayda geri ödeniyor, çok düşük geri ödemeleri var. Dolayısıyla bu deprem bölgesinde başlamıştı hatırlarsan. Yani o 11 ilde.
0: Bir yaş sınırı da vardı.
4: Bir yaş sınırı da var, o 28 yaşına kadar. Dolayısıyla bir gelir sınırı da vardı orada. İşte çiftlerin geliri 2 asgari ücretten düşük olacak vesaire. Dolayısıyla bunu pilot olarak başlattılar ve çok ilgi gördü. Yani deprem bölgesinde olmasına rağmen Aile Bakanlığı'nın tabii bir projesi. Dolayısıyla bu bütün Türkiye'ye yayıldı. Bütün Türkiye'ye yayıldıktan sonra bu 150 bin lirayla başlamıştı. Hatırlarsan burada seninle çok konuştuk bunu. Dedik ki yani bu her yıl artar. Çünkü hem enflasyonla birlikte artar hem ihtiyaçlar oldukça artar. Dolayısıyla 250 bin liraya kadar yükseltildi bu. Bunun önünde bir destek daha geldi. O da ne? İlk çocuğu yaptıktan sonra ödemeler bir yıl ertelenecek eğer bir çocuğunuz olsa. 3 ve sonraki çocuklarda ise ödeme yapmayacaksınız. Bu para sizin olacak. Dolayısıyla bu da eklendi. Şimdi orta vadeli programda yer aldı. Önümüzdeki yıldan itibaren burada şartlar biraz daha iyileştirilecek. Ne olabilir diye baktığınızda bir, belki yaş sınırı yukarı doğru gidebilir.
0: 28 artabilir.
4: Evet, artabilir. Çünkü biliyorsun hani gençler biraz daha geç evleniyorlar. Hani 28 yaşından sonra evlilikler oluyor ama biraz daha erken evlenip daha çocuk sahibi olmayı da teşvik etmek için biraz yaş sınırı konulmuştu. İkincisi bu para miktarı artabilir. Sonra bu çocuk olduğu zaman verilen teşvik daha da artabilir. Dolayısıyla buranın şartları hem iyileşecek hem de kapsam genişleyecek.
0: Şimdi bu yeni paketin içinde anne babaları da ilgilendiren doğru. bir başlık var galiba. O da evet. hiç görmediğimiz bir şey mi olacak?
4: Doğru. Şimdi orta vadeli programda yeni çalışma modellerinden bahsediyor. İşte uzaktan çalışma, esnek çalışma, hibrit çalışma gibi. Bunu
0: Samet merak ediyordu. Samet, bu anne babaları ilgilendiren paketteki yeni başlık.
4: İki başlığı var onun. Bir, anne babalar, çalışan anne babalar için uzaktan ya da esnek çalışma yapma kolaylaşacak. Bunun yasal altyapısı da
0: bu
4: geliyor.
0: Bu yeni evlenenler için ve yeni işte dönem için değil. Anne babalar için.
4: Yani şöyle diyor aslında orta vadeli program. Çocuğa bakmak yükümlülüğü evet. olan ebeveynler. Tamam. Yani işte çocuğu var, bakamıyor. Birincisi bu, uzaktan çalışabilecek ya da işte şimdi mesela memurlar için bir pilot uygulama oldu bu hafta biliyorsun. Eğer çocuğunuz birinci sınıfa başlamışsa memurlara izin verildi. Dolayısıyla senin çocuğun var ve çocuk okula gitmesi evet. gerekiyor sabahleyin. Sen biraz daha işe geç başlayabileceksin. Yani hibrit daha böyle kısmi uzaktan çalışma olabilir. Ya da çocuğun 4'te çıkıyor. Onu karşılayacak kimse yok. Daha erken gelip daha geç çıkabilirsin. Daha uzaktan evden çalışabilirsin. Bu sadece orta vadeli programda anne demiyor. Ebeveyn diyor. Hı. Dolayısıyla babalar da var.
0: Yani belli esneklikler sağlanacak.
4: Sağlanacak. İkincisi, izin günleri ebeveyn olarak tasarlanacak. Yani doğum izni dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Annelere anne. Verilen izinler. Şimdi bunu ebeveyn olarak tarif etmiş orta vadeli program. Dolayısıyla babalık izinleri gelecek ki zaten biliyorsun babalık izinleri de 10 güne çıkartılmıştı. Hı hı. Daha da artacak. Annelik izni gibi babalık izinleri de gelecek. Dolayısıyla orada bir ebeveyn durumu var. Üçüncü adımda da yerel yönetimlerin de devreye girmesiyle birlikte kreş imkanları arttırılacak. Kreş açan işte işletmelere ya da kreş açmaları desteklenecek ve onlara teşvik verilecek. Dolayısıyla 4-5 adımda gidiyor. Evlilik teşvik ediliyor. Çocuk teşvik ediliyor. Çocuk yaptıktan sonra da çocuğum var çalışamıyorum diyenler açısından onun önü açılıyor ve böylece hem çocuk yaparım hem kariyer yaparım meselesi biraz da yasal bir altyapıyla hayata geçirilmiş olacak.
0: Peki, bu da önemli başlıklardan bir tanesiydi. Hem genç çiftleri konuştuk, hem yeni dönemde anne babalarla ilgili önümüzdeki i̇zin günlerdeki meselesi. Evet, izin evet. meselesini, hatta uzaktan çalışma imkanlarını.
4: Başlayacak. Esnek çalışma olacak, hibrit çalışma olacak.
0: Hayatı kolaylaştıracak, evet. hem de çocuklara Doğru. da ayrı bir başlık açacak anne babayla bir arada.
4: Böyle hem kadın erkek eşitliğini hem de aile bütünlüğünü sağlayacak, sosyal hayatı da bozmayacak tedbirler geliyor diye orta vadeli programda açık ifadeler var.
0: Peki, konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada sefer hazır. Sefer Ayça muhabir arkadaşım İzmir'de. İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü. Törenler düzenleniyor o noktada. Sefer, bugün büyük coşku olur İzmir'de. Nedir, sabah saatlerinde de başlamıştır, seni dinleyelim. Günaydın, hoş geldin yayına.
5: Günaydın Cansın, sen de İzmir olarak biliyorsun, İzmir bugün sabahtan akşama kadar coşkulu. İşte birçok etkinlik var, o etkinliklerden en önemlisi 350 metrelik Türk bayrağı şu anda vatandaşların elinde. Bakın, İsa Mustafa Eraslan gösteriyor, 350 metre bir rekor. Vatandaşlar şu anda Türk bayrağını ellerinde Cumhuriyet Meydanı'na doğru gidiliyor. İzmir bugün yine tarihi günlerinden birini yaşayacak. İzmir'de bugün çok güzel etkinlikler var. İşte bu etkinliklerden bir tanesi de dediğimiz gibi 104. yıl kutlamalarında şu anda 350 metrelik Türk bayrağı. Bu anlamlı güne damga vuran görüntülerden bir tanesi de işte bu Cansın. Şu anda İzmir sokaklarında, şu anda bulunduğumuz nokta Alsancak'tayız. Gazi Bulvarı'ndayız ve Gazi Bulvarı tamamen kapanmış durumda. Vatandaşlar ellerinde görüyorsunuz Türk bayrakları ve Türk bayrağıyla da 350 metrelik Türk bayrağını tutarak ellerinde Cumhuriyet Meydanı'na götürüyorlar. Ve kalabalığın en önemli simgesi işte görmüş olduğunuz gibi bütün vatandaşlarımızın, binlerce vatandaşımızın elinde. Bu evet. Dev Türk bayrağı yürüyüş boyunca elden ele taşınıyor. Bütün vatandaşlar sabahın erken saatlerinde geldiler ve işte bu 350 metrelik Türk bayrağını Cumhuriyet Meydanı'na taşıyorlar. İzmir sokaklarında kırmızı beyaz bir görüntü oluşuyor şu anda. Bulunduğumuz noktada az değil, 350 metre. Vatandaşlar bayrağın etrafında kenetlenmiş durumda. Hepsi şu anda görmüş olduğunuz gibi kenetlenmiş, sabahın erken saatinden bu yana gelmiş durumdalar. Ve binlerce vatandaşımız da şu anda görmüş olduğunuz gibi Cumhuriyet Meydanı'na doğru gidiyorlar. İzmir'in kurtuluşunun 104. yılında geçmişten bugüne uzanan büyük bir birliktelik görüntüsü bu. Şu anda çocuklar, gençler, aileler, yaşlılar, her yaştan İzmirli bu yürüyüşte yerini almış durumda. Kimi elinde küçük bir Türk bayrağı taşıyor, kimi küçükler, minikler ellerinde bayraklar var. Kimi de bayrağın bir ucundan tutuyor, binlerce İzmirli. Kimi ise yürüyüşte ailesiyle birlikte katılıyor. Kortej çok uzun, yani 350 metre bayrak ama daha gerisi var Cansın. Yaklaşık 1-1,5 kilometrelik bir gerisi var bu yürüyüşün. Ama verilen mesaj aynı. İzmir'in kurtuluşunun gururu, Türk bayrağının altında birliktelik yaşanıyor şu anda. Görmüş olduğunuz gibi binlerce İzmirli vatandaşımız bu ucundan, bir bayrağın ucundan tutmak için sabahın erken saatlerinde geldiler. Evet, toparlarsak bugün İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü, birçok etkinlik var. Bu etkinliklerin en önemlilerinden bir tanesi de Türk 350 metrelik Türk bayrağı ve akşam saatlerinde 18'de Solo Türk'te gösteri yapacak Gündoğdu Meydanı'nda, bunu da belirtelim. Ve birçok etkinlikte geç saatlere kadar devam edecek diyelim. Söz tekrardan sana bırakalım Cansın.
0: Sefer, çok teşekkür ediyorum. Belli ki bugün oradaki coşkuyu senden dinliyor olacağız. Kolay gelsin. Şimdi aslında önemli, hatta çok önemli, devamı gelmese de, uygulanmasa da, sözde bile olsa önemli bir haber var sırada. İngiltere'de hükümet, tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen Batı Şeria'daki işgalini genişletmeyi sürdüren İsrail'e karşı harekete geçti. Nasıl derseniz, bu zamana kadar ne konuştuk? Toplumların verdiği tepkileri, yönetimlere rağmen verdiği tepkileri tüm dünya genelinde. Bir destek söz konusuydu İsrail'e, ama açıktan ama örtülü. İsrail'in kanlı eylemlerini ilk kez İngiltere etnik temizlik olarak nitelendirdi. Londra'da yapıldı bu açıklama. İşgalcilerle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanacağı açıklandı. Bu da ikinci önemli başlık. Hem bir tanımlama var hem de bir yaptırımdan söz ediliyor. İngiltere'ye destek veren 11 Avrupa ülkesi de var. Bakın o ülkeler hangileri?
6: İngiliz hükümeti, Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde işgalci teröristler tarafından

0: Filistinlilere yönelik etnik temizlik yapıldığı konusunda hemfikirdir.
1: İngiltere yönetimi İsrail'i ilk kez soykırım yapmakla suçladı. Batı Şeria'daki işgalci yerleşimcilere yaptırım getirildi.
0: Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri finanse eden veya kolaylaştıranlara şunu söylemek istiyorum. İngiltere'nin tüm yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacaksınız.
1: Kritik gelişmeyi İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband duyurdu. Yaptırımların kapsamını anlattı.
0: Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi için inşaat, altyapı, finansman veya gayrimenkul gibi hizmetler sağlayan belirli şirketlere ve kişilere karşı harekete geçeceğiz.
1: Üstelik İsrail'e karşı başlatılan Batı Şeria baskısı İngiltere ile de sınırlı kalmadı. Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç'te İngiltere'nin yaptırım planına desteğini duyurdu. Ortak açıklamada Batı Şeria'daki işgalci şiddetinin eşi görülmemiş düzeylere ulaştığı vurgulandı. Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi derhal durdurulmalı denildi. Böylelikle 11'i Avrupa kıtasında olmak üzere 12 ülke İsrail yayılmacılığına son vermek için harekete geçmiş oldu. Atılan adım soykırımcı İsrail hükümetinde de büyük rahatsızlığa neden oldu. Vakit kaybetmeden kılıçları çeken İsrail Dışişleri Bakanı Londra'ya yanıtımız sert olacak dedi. Alınan kararı skandal ve temelsiz olarak niteledi.
0: Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatıyoruz. İngiltere'nin İsrail'de kurulan ABD öncülüğündeki Gazze koordinasyon misyonuna katılmasına da artık izin verilmeyecek.
1: İsrailli bakan Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri genişletmeye devam edecekleri mesajını da yineledi.
2: Ukrayna-Rusya arasında müzakere umutlarının yeniden canlandığı bu dönemde Amerikan Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
1: Önce CIA Başkanı Rusya'ya gitti. Ardından ABD heyeti Moskova'nın yolunu tuttu. ABD ve Rusya arasındaki kritik temasların ardından Trump ve Putin telefonda görüştü. Karadeniz'de 5. yılına ilerleyen savaşta diplomasi trafiği hız kazandı.
3: Azya'da çok etkili olan her türlü çaba barışa doğru atılan küçük bir adımdır. ABD'li müzakerecilerin barış yapma çabalarına gerçekten değer veriyoruz.
1: Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama Kremlin'den geldi. Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov bir saat süren telefon görüşmesinin son derece açık sözlü geçtiğini ifade etti. İki liderin ABD'li diplomatların Moskova ziyaretinin sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi. Telefon görüşmesinde Putin'in cephedeki son durumu Trump'a detaylı şekilde aktardığı da ifade edildi. İki lider esir takası konusunda da görüştü. Trump ve Putin savaşın sona erdirilmesi için ABD'nin atabileceği adımları da ele aldı. Görüşmede Avrupa-Rusya ilişkilerine ayrı bir parantez açıldı. Kremlin'in açıklamasına göre Putin Trump'a Rusya'nın Avrupa'ya karşı saldırgan bir planı olmadığını söyledi.
2: Sırada dünyadan haber turu var.
4: Çığ yine aniden geldi. Dev kar bulutu 11 kişiyi yaşamdan kopardı. 6 kişi kayıp, kurtarma çalışmaları sürüyor. Uyuşturucu iğne leoparı durdurmaya yetmedi. Çevredekilerden biri pençelerden nasibini aldı. Leopar daha sonra çimlere kaçtı. Ekip de mecburen iğnenin onu uyutmasına bel bağladı. Beton pompasının freni patladı, sürücü kaçacak yer aradı. Uçurumun kenarına gelince son çare direksiyondan atladı. Çevredekiler gözlerine inanamadı. Çin GT yarışında kaza yüzünden bir araç alev topuna döndü. Pilot Oli Milroy şans eseri hayatta kaldı. Onu rakibi Loe Kartop kurtardı. Bang! Straight into the side, but there is Oli Milroy. He's a
5: Yo. Bu kazada kim

0: Senin sağlığı tehlikeye girmedi ancak 5 milyon dolarlık aracı arkadan çarpan sürücü başına büyük bela aldı. Acemi hırsız otomobile cam tavandan girmeye kalktı ama mahsur kaldı. Polis onu kıskıvrak yakaladı. Bir video uğruna hayatını tehlikeye attığının farkında değildi. Geriye takla atıp 10 metre yükseklikten indiği su yüzünden iki bacağı da kırıldı. Bir de kameralara çok aşina gibi davrananlar var. İnsanların ortasında kalabalık yoldan karşıya geçen bu ayı gibi.
1: CHP 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bu kapsamda tüm belediye başkanlarına davetiye gönderildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş genel merkezde gerçekleştirilecek resepsiyona katılmama kararı aldı. Peki bu kararın arkasında ne var? CHP kaynakları ne söylüyor? Cevapları sıradaki haberimizde.
2: Erkekler kendi aralarında kavga ederler ama kadınlar daha uyum içinde, daha dirençli, daha kararlı yol alırlar.
3: CHP'de gözler kuruluş yıl dönümü etkinliklerine çevrildi. Mansur Yavaş resepsiyona katılmama kararı aldı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde resepsiyon düzenlenecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş resepsiyona da etkinliklere de katılmayacak.
3: ABB kaynakları Mansur Yavaş mevcut pozisyonunu muhafaza ediyor, bir taraf olmayacak dedi. A Haber'in CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre tüm belediye başkanlarına resepsiyon için main ortamında Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı imzalı davetiye gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarına diye başlayan davetiyede partimizin bu özel gününde programlara katılmanızı bekleriz ifadelerine yer verildi.
5: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde Cumhuriyet Bir Kadın Devrimidir programında partili kadınlara seslendi.
2: Kadınlar her eve, her ortama rahatlıkla girer ve kabul görürler. Çünkü kadının yüzü sıcaktır, kadının anlatımı daha sevecendir. O nedenle yüklendiğiniz görev sıradan bir görev değildir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımımızı kabul etti. Tarihi zaferden dolayı milli sporcular ve teknik heyeti tebrik etti Cumhurbaşkanı. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda hedefin altın madalya olduğunu vurguladı.
6: A Milli Kadın Voleybol takımımızın kıymetli yöneticileri, oyuncuları, sevgili sporcularımız, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026 Sev Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti. Erdoğan külliyedeki kabulde Avrupa'nın zirvesine bir kez daha çıkarak Türkiye'yi gururlandıran finalin sultanlarını tebrik etti.
6: Öncelikle hafta sonu oynanan finalde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımımızı tüm kadrosuyla birlikte şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum.
3: Başkan Erdoğan milli takımın gösterdiği kararlılığı övdü.
6: A Milliler olarak ilk maçtan final müsabakasına kadar kararlılığınızdan taviz vermeyerek tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz.
3: Hükümetin spor altyapısına verdiği desteğe işaret etti.
6: Kıymetli sporcularımız, hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri sporun her

0: branşına güçlü destek verdik. Stadyumlardan sponsorlara kadar ihtiyaç duydukları tüm alanlarda maddi, manevi ve bütünüyle sporcularımızın, kulüplerimizin yanında olduk.
1: Erdoğan, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefin altın madalya olduğunu vurguladı.
0: Şimdi artık önümüzde katılmayı garantilediğimiz 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları var. İnşallah orada da şampiyonluğa uzanacağımızdan hiçbir şüphem yoktur. İnanıyoruz, kendimize güveniyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız.
2: İstanbul Çekmeköy'de otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
1: Cadde ortasında pusu kurdular, otomobile kurşun yağdırdılar. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Adres İstanbul Çekmeköy. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlar bir otomobile silahlı saldırı düzenledi. Kurşunların hedefi olan 26 yaşındaki Fırat Yavşan hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Araçta 28 kurşun giriş ve çıkış noktası tespit edilirken çevrede yapılan kontrollerde 21 boş kovan bulundu. Yavşan'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderildi. Güvenlik kameralarını mercek altına alan polis ekipleri ise saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
2: İstanbul'da kentsel dönüşüm ve inşaat çalışmaları sırasında tehlikeli anlar yaşandı. Küçükçekmece'de yıkım süren bina aniden çökerken Sultan Gazi'de ise kazı çalışması yüzünden yan binanın temeli kaydı.
3: Hayatta.
1: Kontrolsüz yıkım yürekleri ağza getirdi.
3: Hayatta.
1: Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina çalışma sırasında gürültüyle tamamen yerle bir oldu. Çökmenin etkisiyle oluşan yoğun toz bulutu mahalleyi sardı. Sokaktakiler panik içinde kaçıştı. Binanın çöktüğü o korku dolu anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda belediye ekipleri inceleme yaptı. Benzer bir tehlikede Sultan Gazi'de kayda geçti. Esentepe mahallesindeki temel kazısı sırasında yan taraftaki 5 katlı binanın temelinde kayma tespit edildi. Binadan sesler gelmesi üzerine bina sakinleri tahliye edildi. Yapılan incelemenin ardından tahliye edilen bina tedbir amaçlı zabıta ekiplerince mühürlendi.
2: İstanbul'da bir şüpheli çalıştığı şirkete ait 112 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Şüphelinin 60 milyon lirayı kumarda, 5 milyon lirayı ise sevgilisinin estetik operasyonuna harcadığı belirlendi.
1: "122 milyon liralık vurgun yaptı, pişman değilim," dedi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan adamın yıllar içinde şirkete ait paraları önce kendi hesabına, daha sonra suç ortaklarının hesaplarına aktardığı öğrenildi. Şüpheli 5 yıl boyunca toplam 122 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Muhasebecinin bu paralarla kendisine otomobil ve ev aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Şüphelinin zimmetine geçirdiği paralarla sevgilisinin estetik operasyonu için 5 milyon lira harcadığı öğrenildi. Kumarhanelerde ise 60 milyon lira harcandı. Muhasebeci ve suç ortaklarını yakalamak için operasyon düzenlendi. 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheli

0: Niyette verdiği ifadede pişman değilim dediği öğrenildi.
1: Düdüklü tencere kazalarını zaman zaman ekrana getiriyoruz. Bu kez Mehtap İpek'in başına geldi. Mutfakta yemek yaptığı sırada düdüklü tencere bomba gibi patladı.
2: Benimkiler içeride oynarken ben de şöyle güzel bir salata yapıyorum. Annem yemekleri yapıyor.
3: Hiç beklemediği bir anda patladı, ölümle burun buruna geldi. Düdüklü tehlike bir kez daha gözler önüne serildi.
2: Arkamdan güm diye bir ses, düdüklünün kapağı önce yukarıya fırladı, yukarıdan da oranın gücüyle aşağıya halıya doğru sıçradı.
3: Mehtap İpek yemeğin daha hızlı pişmesi için düdüklü tencere kullandı. Yemeği aygaza koydu, mutfakta salata yapmaya devam etti. Ve işte ne olduysa ondan sonra oldu. O düdüklü tencere bir anda patladı.
2: Eğer annem ocağın başında başka bir yemek yapıyor, onunla uğraşıyor olsaydı, o patlayan basınç gücüyle suratına gelebilirdi. Eğer kızım arkamda işte anne diye oynamaya hala devam ediyor olsaydı, tam kapağın sıçradığı yerde oynuyordu çünkü. Kapak o hızla kızımın kafasına gelebilirdi.
3: Sadece Mehtap İpek değil, pek çok kişi yemeklerin daha hızlı pişmesi için kullanıyor düdüklü tencereyi.
1: Nasıl oldu?
4: Pat diye o ne olduğunu anlamadım, baktım ki düdüklü. İçindeki bütün her şey dışarı çıktı.
1: Daha çabuk oluyor. Yani kısa sürede pişiyor. Örnek veriyorum, bir saatte, bir buçuk saatte pişireceğimiz yemekleri yarım saatte pişirmiş oluyoruz.
5: Yemek piştikten sonra çabuk açmıyorum, bekletiyorum soğumasını.
3: Ancak ne var ki kullanırken dikkat etmemiz gereken birçok unsur var.
6: Buharın çıkışını tıkarsanız basıncın tahliye edilmesini engellersiniz. Yemek artıkları buhar kanalını kapatır ve emniyet sistemleri de çalışmazsa içeride tehlikeli düzeyde basınç birikebilir. Bu yüzden tencereyi asla fazla doldurmayın. Çatlamış çanta, hasarlı kapak ya da arızalı valve pişirmeye devam etmenizi engeller. Parçaları uygun yenileriyle değiştirin ve gerekirse akım yaptırın. Kapak açılmıyorsa kesinlikle güç kullanmayın, sabredin. Basınç tamamen düşmeden kapağı zorlamak kaynar yemeğin ve buharın üzerinize fışkırmasına neden olur.
1: Kullanır mısınız hala da?
4: Kullanıyorum, yine aldım.
1: Patlamasına rağmen kullanmaya devam.
4: Kullanıyorum yani. Kolaylık her şeyde.
1: Sosyal medyada son zamanlarda popülerleşen ve ağrılardan kurtulma vaadiyle sunulan bazı uygulamalar var. Uzman olmayan kişilerin elinde felakete dönüşmeye devam ediyor o uygulamalar. Beyoğlu'nda masörlük belgesi olduğunu iddia eden bir kişinin uyguladığı boyun çekme işlemi sonrasında 42 yaşındaki Berat Topay hayatını kaybetti maalesef. Uzmanlarsa bu tür uygulamaların hekim kontrolünde uygulanması gerektiğinin altını çiziyor.
0: Ağrılardan kurtulmak için gitti, sahte terapistin karyopraktik uygulaması faciayla sonuçlandı.
7: Çok nadir de olsa bu tür manipülasyonların ciddi damar ve nörolojik komplikasyonlarla ilişkili olabileceğini biliyoruz.
0: İstanbul Beyoğlu'nda masörlük belgesi olduğunu iddia eden bir kişinin uyguladığı boyun çekme işlemi sonrasında 42 yaşındaki Berat Topay hayatını kaybetti. Uzmanlar eğitim ve yetkinliği olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalar konusunda uyardı.
7: Bu nedenle boyun ağrısı olan hastaların öncelikle bir hekim tarafından değerlendirilerek boyun ağrısının nedeninin belirlenmesi, ardından hangi tedavinin yapılacağına karar verilmesi gerekir. Boyun kütletmek de, yani bizim halk arasında boyun kütletmek olarak bilinen bizim manuel terapi dediğimiz uygulama, hekim kontrolünde yapılması gereken bir uygulamadır.
0: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Emine Işıl Üstün boyun kütletmenin ciddi riskler taşıyabileceğini belirtti.
7: Dolayısıyla kontrolsüz, bilinçsizce ve aşırı zorlayıcı hareketlerde bu yapıların zarar görme riski vardır. Bu nedenle bu hassas yapının korunması ve zarar görmemesi amacıyla bu tür uygulamaların hekimler tarafından ya da hekim kontrolünde yapılması gerekmektedir.
8: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
9: tarlada hasat hızlandı, ürün bollaştı. Arzın artmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yaşandı. Özellikle sezon ürünlerinde yüksek verim fiyatları aşağı çekti. Üreticinin elindeki ürün miktarı artarken piyasadaki yoğun arz fiyatlara da yansıdı. Fiyatı gerileyen ürünlerden biri de incir oldu. Geçen yıl yüksek seviyeleri gören incir fiyatları bu sezon rekoltenin artmasıyla birlikte geriledi. Üretici yüksek verimden memnun ancak fiyatlardaki düşüş gelirleri baskılıyor. Piyasanın seyri ise arz ve talebe göre şekillenecek.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
11: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Tekstil dünyasının kalbi Exhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için exhibitionist.com.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
16: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
17: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
18: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
17: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Bir reklam.
19: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar...

0: yaşa. Akses 25 yaşında.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Efendim?
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: adam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın yeniden Karadeniz'deki tahıl sevkiyatını tehdit etmesi, küresel gıda arzına ilişkin endişeleri artırdı. Buğday vadeli işlemleri %3,37 yükseldi. Buğdayın kile başına fiyatı 24,13 sent artarak 7 dolar 40 sente çıktı. Son bir aydaki yükseliş %15'i, yıllık artışsa %42'yi aştı. Küresel arz endişeleriyle birlikte mısır, soya, kanola ve yulaf gibi tarım imtiyalarında da hareketlilik yaşandı.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
0: Bir reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
0: Bir reklam.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene...

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Herkes aynı şeyi söylüyor. Hep sonuçları tartışıyoruz. Ama yerine oturmayan taşlar var. Bir konuşalım bunları. Bir danışalım. Bakalım onlar ne diyorlar. Sebepsiz sonuç olur mu? Melih Altınok'la Sebep Sonuç her pazartesi ve çarşamba 21'de A Haber'de.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: günaydın. Ah haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Adana'ya uzanacağız. Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangını İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçramış durumda. Son durumu öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Halil İbrahim Uğur hazır. Halil İbrahim günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
1: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Elbette o istenen, beklenen müjdeli haberi sizlerle paylaşamıyoruz. Zira arkamdaki dumanlarla görmüş olduğunuz gibi orman yangını Adana'nın Kozan ilçesinde devam ediyor. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi bir taraftan havadan müdahaleler gerçekleştiriliyor. Bir taraftan da tabii ki o noktaya da yine karadan ulaşmaya çalışan ekiplerin olduğunu söyleyebiliriz. Zira dün gece başlamıştı, artık 35 saati geride bıraktık da diyebiliriz orman yangınında. Ve maalesef dün etkili olan rüzgar sık sık da yön değiştirmesiyle birlikte aslında alevlerin yapılan mücadele oldukça güç şartlarda gerçekleştirilmişti. Ve dün etkili olan rüzgarın hızı saatte neredeyse 50 kilometreyi aşmıştı. Ve şu anda işte rüzgar etkisini kaybetti. Tabii ki etkili olan rüzgar kuzey rüzgarlarıydı. Halk arasında Poyraz olarak da biliniyor. Elbette Poyraz, kuru esen ve daha çok orman yangınını tetikleyen rüzgar havadaki nemi kurutuyor ve ormanlık alandaki o kurumuş yaprakların da daha fazla yanmasına, daha hızlı bir şekilde yanmasına neden olan işte o kuzey rüzgarlarıydı. Ve etkili olan o kuzey rüzgarları sonrasında başlayan orman yangını maalesef devam ediyor. Tabii ki meteorolojiden de şunu söyleyebiliriz, almış olduğumuz en iyi haberlerden bir tanesi. Çünkü dün gece itibariyle rüzgar artık etkisini kaybetmiş durumda. Neredeyse saatte 15 kilometre hızla estiğini söyleyebiliriz şu anda. Ama öğleden sonra işte kuzey rüzgarları sona erecek. Bu kez de güney rüzgarları başlayacak. Yani denizdeki nemli rüzgarı işte buradaki kurumuş ormanlık alana getirecek. Ve böylelikle ormanlık alandaki nem oranı yeniden yükselmeye başlayacak. Tabii ki bu da yangının daha hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlayacak nedenler arasında bulunuyor. İşte şu anda bir helikopter daha geliyor. Tabii ki yanan bölgeye şu anda görmüş olduğunuz gibi çok yakın bir bölgede baraj bulunuyor. Sanibey Barajı ve şu anda helikopterler oradan almış oldukları suyu hızlı bir şekilde işte şu anda dumanların yükselmiş olduğu alana bırakmaya devam ediyor. Helikopterlerden önce yine burada uçak da bulunuyordu. Uçaklar da yine aynı şekilde barajdaki suyu alıp hemen oradaki alevlerin üzerine atmaya başlamıştı sabahın ilk saatlerinden itibaren. Ve şu anda uçaklardan sonra görmüş olduğunuz gibi helikopterler bu kez de görev devraldı ve helikopterler şu anda suyu, almış oldukları barajdaki suyu o bölgeye ulaştırmaya devam ediyor. Tabii ki 2020 yılında da Kozan ilçesinde yine bir orman yangını çıkmıştı. Elbette büyük bir yangındı ve yaklaşık 3 gün boyunca yine mücadele devam etmişti. 3 günün sonunda kontrol altına alınmıştı. Yaklaşık 200 hektarlık bir alan maalesef 2020 yılında, yani 6 yıl önce yanmıştı ve kül olmuştu. Yeşil örtü gitmişti, yerine siyah örtü gelmişti. Şu anda 35 saat geride kaldı. Ancak 2020 ile mukayese ettiğimizde

0: işte rüzgarın yön değiştirmesi ve bölgenin de giderek genişlemesinden dolayı neredeyse 200 hektarlık alana ulaşmış durumdayız. Belki de geçmiş durumdayız. Tabii ki ciğerlerimiz yanıyor. Bir taraftan da tabii bizler şu anda Kozan ilçesindeyiz ama yangının bir ucu İmamoğlu ilçesine, Adana'nın bir ucu da yine bir başka ilçe Aladağ ilçe sınırlarına geçmiş durumda ve şu anda hem havadan hem de karadan müdahaleler devam ediyor diyelim ve sözü Adana'dan, Kozan'dan orman yangınının ne yazık ki devam ettiği yerden tekrar size bakalım. Cansın Elbacı.
1: Ali İbrahim, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Antalya'ya da gidelim. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda dün başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bu kez muhabir arkadaşım Ahmet Çelik hazır. Ahmet, seni dinliyoruz. Nedir son durum?
2: Evet, Orman Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamasında yangının enerjisini büyük ölçüde düşürdükleri, bizler de gözlemlediğimiz kadarıyla bulunduğumuz alanda hiçbir yerden duman görüntüsü gelmiyor. İşte en son müdahalenin olduğu noktadayız. Bu noktaya kadar gelmişti yangın. Yangının çıktığı yerden yaklaşık olarak 25 kilometre ilerideyiz. Karaöz Mahallesi'nden 20-25 kilometrelik bir alana kadar yayıldığını belirtelim. En son müdahalenin yapıldığı bir yerde burası. Sabah saatlerinde de burası, bu nokta gördüğümüz kadarıyla kontrol altına alınmıştı. Tabii ki burası bulunduğumuz alan Antalya Isparta Karayolu. Yangın nedeniyle dün gece itibariyle de bu yol trafiğe kapatılmıştı. Buranın kontrol altına almasıyla birlikte, bu noktanın kontrol altına almasıyla birlikte yeniden trafik işlemeye başladı. Yangının ilk gününden itibaren çok sayıda ekip sevk edilmişti. Türkiye'nin birçok noktasından buraya ekipler gelmişti. Dün akşam saatlerinde yangın kontrol altına almaya yakın bir zamanda esen rüzgarla birlikte yaklaşık bulunduğumuz noktadan 3 kilometre geride bulunan Yeşil Karaman Mahallesi'nde alevler tekrar yükseldi. Yeşil Karaman Mahallesi'nde yerleşim yerine kadar giren bir yangın vardı. Orada evlere, ahırlara ve hayvanlara zarar vermişti. Bazı hayvanların da telef olmasına neden olmuştu. İşte o yangın tam buraya, bu noktaya kadar geldi. Burada önü kesildi ve kontrol altına alındı. İlerlemesi durduruldu. Artık buradan sonra Döşemealtı ilçesi sınırları var. Zaten Döşemealtı ilçesinin sınırlarına kadar girmişti. Kepez'e kadar girmişti Aksu yangını. Şu an itibariyle helikopterler zaman zaman bazı noktalara su bırakma işlemine devam ediyorlar. Sabahın erken saatleri itibariyle helikopterler göreve yeniden başlamıştı. Kara ekipleri havanın kararmasıyla birlikte yoğun bir mücadele vermiş sabaha kadar. Bu mücadelelerini sergilemişlerdi ve yangının enerjisi büyük ölçüde düşürülmüştü. Bizler de kontrol altına alındığı haberini bekliyoruz. Bu noktada şu an itibariyle göründüğü kadarıyla bir sıkıntının gözlenmediğini belirtelim. Bir yandan da hasar tespit çalışmalarının başladığını belirtebiliriz. Zaten yangın ilk çıktığı anda tarım arazilerine zarar vermişti yangın. İşte o bölgede Tarım İl Müdürlüğü ekipleri zarar gören arazilerle ilgili olarak çalışma başlatmıştı. Yine zarar gören evlerle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da şu an itibariyle zarar tespit çalışmalarını yapıyor. Tabii yerleşim yerlerinde yanan ahırlar, samanlar vardı. Samanların o dumanları halen tutuyor ve ekiplerin o noktada samanları söndürdüğünü belirtebiliriz. Şu an itibariyle durum çok stabil gözüküyor. Olası bir ters rüzgar ihtimali olmazsa şu an itibariyle büyük bir ölçüde enerji düşürüldü. Kısmen bizim gördüğümüz kadarıyla yangının kontrol altında olduğunu belirtebiliriz ama bu konuda tabii ki resmi açıklamayı bekliyoruz diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra yeniden açılan şüpheli ölüm dosyasında yeni bir gelişme var. Kozinoğlu'nun mezarında fetvi kabir işlemi yapılacak. Detayları bir öğrenelim. Ne zaman gerçekleşecek? Nasıl olacak? Ahmet Nazif Vural bu kez bizi bekleyen isim. Ahmet Nazif, günaydın. Hoş geldin yayına. Kolay gelsin. Neler biliyoruz konuya ilişkin?
3: Önce aslında şundan başlamak gerekiyor. Bu fetih kabir işlemi onaylandı. Fetih kabir işlemi gerçekleşecek Kaşif Kozinoğlu'nun mezarında. Ancak önemli nokta burada şu: nelere bakılacak? O mezar açıldığı zaman ne gibi incelemeler yapılacak? İncelemelerin başında elbette üzerinde şüphe bulunan çeşitli konularda aramalar ve taramalar yapılacak. Bu konular neler?

0: Kaşık Kozinoğlu'nun ölümünden hemen öncesinde kendisinin istemiş olduğu çeşitli ilaçlar ve vitaminler vardı. Bu vitaminlerin temini nasıl sağlandı? Bu vitaminler ve yine ilaçlar temin edildi mi veya bunun yerine farklı ilaçların temin edilme gibi bir ihtimali söz konusu muydu? Bu konu üzerinde bir araştırma yapılacak ve beraberinde doku örnekleri alınacak. Bu doku örnekleri vasıtasıyla da aslında 15 yıl öncesinde yaşananlara dair de çeşitli bilgiler ortaya çıkmış olacak. Bir yandan da konuyla alakalı 10 kişinin gözaltına alınmış olduğunu, bir kişinin firari olduğunu hatırlatalım. O bir kişi kimdi? Acil durum sinyalini, acil durum alarmını radyo sesiyle boğan Ferhat Veysi Gül, kendisinin oldukça kilit bir rolü vardı. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde yine nitekim geride kalan 10 kişinin de ifadelerine başvurulacak ve bu 10 kişinin vereceği ifadeler de aynı zamanda FETÖ 1 işleminden elde edilen bulgularla karşılaştırılacak ve bunlara göre de bir yol izlenecek. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle alakalı elbette Akın Gürlek açıklamıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamıştı bu konuya dair bilgiyi ve devamında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet ekiplerinin de çalışmaları sürüyor. Şu an için gözaltındaki kişilerin ifade işlemlerinin devam ettiğini biliyoruz ve devamında da FETÖ 1 işlemiyle aslında o bahsettiğimiz doku örnekleri veya olası başka bir ilaç verme ihtimali yine değerlendirilecek FETÖ 1 işlemiyle beraber. Ne zaman olduğuna gelecek olursak, bu FETÖ 1 işleminin bugün veya önümüzdeki en yakın süre zarfı içerisinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Elbette bununla alakalı resmi açıklamayı da bekliyor olacağız. Kaşif Kozinoğlu kendisi çok uzun yıllar boyunca, 36 yıl boyunca birçok farklı noktada hem askeri Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, hem emniyet gücünde, hem de aynı zamanda kendisinin daha çok hatırlanmış olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı'nda oldukça uzun yıllar, oldukça zor görevlerde başarıyla sonuçlanan çeşitli çabalarını gösterdi ve bu başarılı operasyonların ardından da FETÖ kumpasına davasındaki ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunu 8. ayında ne yazık ki kalp krizi olarak açıklanan ölümüyle hayatını kaybetmişti. Kalp krizi olarak açıklanmıştı kendisinin ölümü. Ancak bu noktada yapılan incelemelere şu an bakıyoruz ve bu incelemelere göre ise olayın bir kalp krizi değil, bunun yerine başka bir ihtimali olma durumu söz konusu. Bununla alakalı kayıp şu an firari olan FETÖ'cü Ferhat Veysi Gül'ün de kilit rolü oldukça önemli. Kendisiyle alakalı arama çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da FETÖ 1 işlemi ve 10 kişinin gözaltındaki ifadeleri de yine bu olayla alakalı bize oldukça önemli bilgiler aktaracak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür edelim. Kolay gelsin. Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Son olarak 28 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon gerçekleştirildi. O operasyonlarda yakalanan 140 şüpheliden 80'i tutuklandı. İçişleri Bakanı Çiftçi'den de konuya ilişkin açıklama var.
2: Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz.
3: Uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. Uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 28 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 548 kilogram uyuşturucu maddeyle 2 milyon 788 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 751 bin adet kök kenevir ve skank imha edildi. Operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 80'i tutuklandı. 60'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Milletimizin huzuruna, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğine uzanan zehirli elleri kırmakta kararlıyız. Uyuşturucu baronlarından sokak satıcılarına, yasa dışı ekim yapanlardan bu kirli ticaretin her halkasına kadar zehir tacirlerinin peşini bırakmayacağız. Milletimizin huzuruna ve evlatlarımızın geleceğine kastedenlere ülkemizin hiçbir köşesinde nefes aldırmayacak, uyuşturucuyla mücadelemizi tavizsiz bir şekilde sürdüreceğiz.
1: Geçtiğimiz gün Düzce'de bir trafik kazası meydana gelmiş. Tırla patpatın çarpışması sonucu ortalık savaş alanına dönmüştü. O kazaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri

0: Ekranlara yansıyan görüntüler, bu kazada maalesef 4 kişi hayatını kaybetmişti. 8 kişi de yaralanmıştı gerçekleşen kazada. Düzce'deki bu trafik kazasına ilişkin görüntüler ekrana geliyor. Akçakoca ilçesi burası. Alaplı Karayolu tırla patpatın çarpıştı işte o an. Ve tırın dorsesinin tamamen yüklü olduğunu ve dorsedeki o içerisindeki her şeyin yola savrulduğu ve yoldan çıktığını görüyoruz yine tırın. Maalesef söylediğim gibi 4 kişi hayatını kaybetti. 8 yaralı var. İşleyen de bir trafik var. O anda orada yine yol kenarında bazı kişilerin olduğuna dair görüntüleri görüyoruz. Maalesef korkunç bir kaza. Hemen ekiplere haber verilmişti. Bölgeye sevk edilmişti ekipler. İşte o kazaya dair yeni görüntüler ekrana yansıdı. Küçükçekmece'de akraba kavgası çıkıyor sokakta. Oynayan çocuk da o kavgada vuruluyor. Muhabir arkadaşım Kübra Kılıç Tepeci hazır. Kübra günaydın, hoş geldin yayına. Ne olmuş?
1: Günaydın Cansın Erivacı. Evet, ne yazık ki bu üzücü olay 6 Eylül'de yaşanmıştı. Hemen bulunduğumuz bu sokakta meydana gelmişti. 6 Eylül'de akşam saat 7.30 sıralarında ki güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyor. Bir çocuk elinde top, arkasında da arkadaşıyla birlikte tam da bu yoldan aşağıya doğru koşarken bir anda neye uğradığını şaşırıyor. Bacağında bir ağrı hissediyor ve sekmeye başlıyor. Hatta tam o olayın yaşandığı noktaya doğru gidelim. Tam buraya geldiğinde güvenlik kamerası görüntülerinde de görüyorsunuz. Sekmeye başlıyor. Ne olduğunu anlamıyor. Ve o anlarda buradaki güvenlik kamerası görüntüsüne de yansıyordu. İki taraftan da çekiyor. Bir kadın yardım ediyor. Çocuk olayın şokuyla birlikte bacağındaki ağrının neden olduğunu anlamıyor ama aslında iki kişinin silahla birbirine açtığı çatışma neticesinde yolda arkadaşıyla oynarken tam da buradan aşağıya doğru koşan çocuk bacağından vuruluyor. Tabii hemen burada ilk önce ekipler çağrılıyor. Sağlık ekipleri geldikten sonra olay yerinde müdahalesi yapılıyor. Ardından hastaneye kaldırılıyor. 11 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Arkadaşıyla dışarıda top oynarken bu olay başına geliyor. İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre iki akraba arasında alacak verecek meselesi nedeniyle bir tartışma çıkıyor. Tartışma ardından silahlı kavgaya dönüşüyor. Bu silahlı kavga sonucunda da bir kişi vuruluyor, bu çatışmayı çıkaranlardan bir kişi. Ve kendi imkanlarıyla hastaneye gidiyor. Diğer kişi ise kaçıyor. Tabii ekiplerin geniş çaplı çalışması devam ediyor kaçan kişiyi yakalamak için. Onu da belirtmiş olalım. 11 yaşındaki çocuğun sağlık durumu ile ilgili de yine silahlı çatışmada ayak bileği, bacağına seken kurşunla birlikte ayak bileğinden yaralanmıştı. Hastanede yoğun tıbbi müdahalesi ve tedavisi devam ediyor. Onu da belirtmiş olalım. Olay 6 Eylül'de yaşanmıştı. Akşam saat 7.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Gülbağ Sokak'ta, tam da bulunduğumuz bu sokakta meydana gelmişti. İki akraba arasında alacak verecek meselesi nedeniyle ilk önce sözlü tartışma çıkıyor. Tartışma kısa sürede büyüyerek karşılıklı silahlı çatışmaya dönüşüyor. Çıkan çatışmada biri büyük, bir de 11 yaşındaki çocuk olmak üzere iki kişi yaralanıyor. Taraflardan Erhan Ağa bacağından yaralanıyor. Kendi imkanlarıyla hastaneye giderken diğer şüpheli de olay yerinden kaçıyordu. Tabii ekiplerin çalışmaları o kaçan kişiyi yakalamak için devam ediyor. Yine güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyordu. Bacağından vurulan çocuk sekerek, olayın şokuyla elindeki topu bile bırakmıyor. Sekerek bu noktaya geliyor. O sıra kaldırımda bir kadın telefonla konuşuyor hatta. O kadın da hemen çocuğa yardımcı oluyor. Ambulans çağırıyor. Çevredekiler yine yardımcı oluyor. Çocuk bu kaldırımlarda, merdivenlerde oturuyor. Ambulans geliyor. İlk müdahale yapılıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Hastanedeki tedavisinin devam ettiğini belirtelim. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma da sürüyor diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Kübra, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Görüntüler zaten her şeyi anlatıyor. İstanbul Fatih'te bir kuyumcu dükkanında yıllarca fark edilmeyen sessiz bir vurgun ortaya çıktı. Dükkan sahibi 3 yıldır yanında çalıştırdığı elemanın gram gram altın çaldığını fark etti.
2: Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo altın çaldı. Yıllarca fark edilmedi. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Babasının sağlık sorunlarıyla ilgilenen kuyumcu Onur Taş, iş yerini 25 yıllık çalışanına ve dost olarak gördüğü kişiye emanet etti. Kuyumcu Onur Taş, yaptığı sayımlarda eksiklik fark edince kamera kayıtlarını incelemeye başladı ve çalışanının kasadan

0: altın çaldığını tespit etti. İlk aşamada 600 gram altın aldığını itiraf eden çalışan, çaldığı altınların karşılığını araç ve nakit ödemeyle yaptı. Ancak kasa ve satış kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelenmesiyle eksilen altın miktarının 600 gram değil, yaklaşık 3 kilogram olduğu belirlendi. Şüphelinin çaldığı altınlarla kendisine triplex yazdık, kayınvalidesine ev ve araç aldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken dosya yargıya taşındı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında villa ve daireye el konulmasını talep etti.
1: Adana'da boşanma davası sonrası iki aile arasında silahlı, sopalı ve döner bıçaklı kavga çıktı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 5 de yaralı var.
2: Adana Adliyesi'nde boşanma davası vardı. Mahkeme çıkışı iki aile arasında tartışma çıktı. Taraflar bir süre sonra araçlarına binip oradan ayrıldı. Ancak trafikte sinirler yine gerildi. Aileler araçlarından inip kavgaya tutuştu. Tabanca ve döner bıçaklarıyla birbirlerine saldırdılar. Polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Silahla vurulan Cebrail Timi hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltında.
1: İçimizde derin yaralar açan Kahramanmaraş'taki okul saldırısı hala hafızalarda. Mesele çocuklarımız ve onların güvenliği, hele de şu günlerde ders zili çalmak üzereyken. İstanbul Esenler'de bir uygulama başladı. İlçedeki 70 okul yapay zeka destekli kameralarla 24 saat kesintisiz izleniyor ve bu uygulamanın da yaygınlaşması bekleniyor.
3: Kamera sistemi olmasını isterim her yerde çocuklarımızın güvenliği için.
4: Ders zili çalıyor, okullar açılıyor. Ancak çocuğunu okula gönderen velilerin kafasını kurcalayan bir mesele var. O da özellikle Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası güvenlik sorunu. Bu endişenin giderilmesi için önemli bir adım atıldı. İlk ayağı da İstanbul Esenler oldu. 70 okul yapay zeka destekli kameralarla tek merkezden 7/24 izleniyor.
5: 1616 tane kamera döşendi. Bu kamera sisteminin güvenlik boyutu, emniyete, diğer boyutlarda bizim buraya entegre bir şekilde.
6: Tam 70 okulun bahçesi, etrafındaki caddeleri, sokakları ve parkları 7/24 işte burada afet koordinasyon merkezinden izlenecek.
5: Bu %100 güvenli şehir projesi Türkiye'de tek, inşallah bu çoğalacaktır. Bu Cumhurbaşkanlığı Savunma İcra Kurulu kararıyla yapılan bir proje. Proje ortaklarımız İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız.
6: Sistem yapay zeka destekli, yani okulda ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk kameralar tarafından anında tespit edilecek, emniyet birimleri hemen harekete geçirilecek.
4: Sadece emniyet birimleri de değil, gerekli durumlarda ambulans da olay yerine daha hızlı ulaşabilecek. Sistem çalışmaya başladı bile.
7: Çok güzel olur, daha güvenli olur. Çocuklarımızı okula gönderdiğimiz zaman aklımız kalmaz yani.
6: Kameralar üst düzey özelliklere sahip. Yüz tanıma sistemi var. Bununla birlikte çok yüksek oranlarda zoom yapabiliyor.
8: Bu kamera görmedi, yok bu kamera çekmedi. Bunlar da olmamalı. Hani okul bu. Her köşeyi görecek şekilde olmalı olacaksa.
9: Sistemimizin en büyük özelliklerinden birisi yüz tanıma sisteminin olması. Harekete duyarlı olması. Sabıkası olan kişiler okul çevresinde görüldüğü an emniyet birimleri harekete geçecek.
8: Çocuklarımızı gönül rahatlığıyla okula gönderebileceğiz.
1: Bir piyasalara bakalım. Sonra emeklilikle ilgili başlıklar merak ediliyor. Özellikle kademeli emeklilikle ilgili de başlıklar var. Onları da konuşalım. Bugün yeşil bir tablo var karşımızda Fark
10: evet,
1: abi.
10: Evet, altın tekrar yükseliyor. Burada tabii zayıf dolar altını yükseltmeye başladı. Ama işte dediğim gibi 4400 dolarla 4300 180 dolar arasında gidip geliyor. Hı-hı. Bu hafta hep öyle geçirdik farkındaysan.
1: Bugün 4405
10: evet,
1: altında.
10: Gram altında 6700 lira ile 6900 lira arasında böyle inişli çıkışlı bir haftayı geride bıraktık. Aslında

0: O sayı da altın %10'un üzerinde yükselmişti. Orada 7200'leri de gördük. Şimdi 400 lira geride. Yılbaşından bu yana baktığın zaman da yine %20'nin üzerinde bir artış söz konusu altında. Ama bu yılı böyle kapatacağız gibi görünüyor. Yani inişli çıkışlı bir grafik olacak. Ama uzun vadede hep yükseliş trendi devam edecek gibi görünüyor. Yani aslında biraz da Fed'e bağlı. Şu anda Fed'in yapacağı açıklama, onların faiz kararı altına yön verecek. İşte petrol bir yandan, Hürmüz'deki kriz bir yandan, dolardaki iniş çıkış bir yandan, Fed bir yandan, hepsi altını etkileyen unsurlar.
1: Peki Faruk abi, şu iki gündür konuşuyoruz kiralık konusuyla ilgili.
0: Doğru.
1: Onunla ilgili bazı sorular var. Mesela diyorlar ki ne kadar süreyle kiralama yapılacağını konuştuk. Biliniyordu bu zaten ama hem kimlerin kiralayabileceği hem de kira fiyatlarının nasıl olacağı merak ediliyor. Yani nasıl belirlenecek? Bulunduğu semte göre mi, nasıl olacak o?
0: Şimdi önce 14 Eylül'de başvurular başlayacak. Bu başvurular belli bir süre devam edecek. O süre bir süre verilecek. Öyle gözüküyor. İşte 10-15 günlük bir süre veriliyor. Ardından da Ekim ayında noter huzurunda aynen sosyal konutta olduğu gibi bir kura çekimi olacak.
1: Tamam.
0: Hak sahipleri belirlenecek. Ama başvuru öncesi bu başvuru şartları da belirlenmiş olacak.
1: Tamam.
0: Burada konuşmuştuk, işte belli kesimlere kontenjan ayrılıyor. Memurlar, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve burada
1: bir virgül koyayım. Lütfen. Unutmayın, başından başlarız. İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuşuyor. O noktaya bir dönelim.
2: Ve bağımlılığa dur diyecektir. Kıymetli misafirler, yasa dışı bahis ve kumar görece yeni bir alan olsa da çok iyi takip edilmesi, analiz edilmesi gereken bir meseledir. Biliyorsunuz bu sanal bahiste hep tek bir kazanan var. O da algoritmalarla bu sistemi hesaplayan, planlayan mecraların ta kendisi. Bu mecralar kişilerin hareketlerinden, felaketlerinden kendilerine yeni finans alanları açıyorlar. Bağımlılıktan yeni bir finans alanı açıyorlar kendilerine. Halbuki sonuç ne? Toplumsal yıkım. Yıkılan yuvalar, sönen ocaklar, kaybolan hayatlar. Bu sebeple yasa dışı bahis ve kumarın sadece bir maddi istismar konusu olduğunu düşünmemeliyiz. Toplumu topyekün hedef alan bir ahlaki çöküş işareti olarak değerlendirmeli. Bu alanın ortaya çıkardığı sınamalar karşısında dünyada 3 tane yaklaşım var. Birincisi, tamamen yasaklamayı tercih edenler. İkincisi, düzenleme ve lisanslama yoluna gidenler. Üçüncüsü de bu alanı doğrudan devlet denetimi altında tutmayı tercih edenler. Tabii ki yasaklama ile devlet denetimi arasında şekillenen bu farklı yaklaşımların her biri kendi tartışmalarını da beraberinde getirmektedir. Neticede sonuç almak hedefleniyor. Ancak etkili metot hangisidir? Bunun üzerinde bütün dünyanın tartıştığını ve şimdi bizim burada yaptığımız gibi çeşitli panellerle bunu kamuoyunun gündeminde tuttuğunu biliyoruz. Yasaklar VPN kullanımı gibi yöntemlerle kolaylıkla aşılabildiği gerekçesiyle eleştirilirken, devlet kontrolüne dayalı modeller ise söz konusu alanı devlet eliyle meşrulaştırdığı yönündeki eleştirilere tabi olmaktadır. Bu noktada şunu ifade etmek isterim ki bizim için yasa dışı olarak nitelendirdiğimiz bu alanda devletimiz tüm birimleriyle gerekeni yapmaktadır. Burada gerçekten özellikle son dönemde çok etkin bir mücadele yürütülmektedir. Lakin yasakların ötesinde sanal davranışların neden bağımlılığa dönüştüğünü anlamak ve bu yönde bütüncül politikalarda geliştirmek gerekiyor. Bu da devletin vazifesidir. İşte bugün burada bu panelde çok kıymetli katılımcılarla bu politikaların oluşması için hep birlikte gayret göstereceğiz. Zira hepimizin bildiği gibi bir bağlantıyı yok ettiğinizde aynı içerik başka bir bağlantıda zuhur ediyor. Yani hesapları kapatmakla bunun sonu gelmiyor. Sanal davranışlar hangi noktada bağımlılığa dönüşür? Bu davranışlara eşlik eden duygular nelerdir? Mesela yalnızlık mı? Aile bağlarının kopukluğu mu? Kolaycılık mı?

mekanizması mı? Bütün bu soruları insan psikolojisinin derinliklerine inerek cevaplandırmak ve bir farkındalık oluşturmak zorundayız. Unutmayalım ki bağımlılık tek başına bireysel bir sorun olarak ortaya çıkmıyor. Bağımlılığın arkasındaki davranış kalıplarını görmeden ve iyileşme damarlarını canlı tutmadan etkin bir mücadeleyi gerçekleştiremeyiz. Değerli katılımcılar, uzmanlar bize bağımlılık biçimleri ister kimyasal, ister dijital davranışsal olsun, neticede bu bağımlılıkların nörobiyolojik yapısının birbirine çok benzediğini söylemekte. Bunun arkasında ise çağımızın metaya, imaja, ödül mekanizmalarına ve dopamine dayalı yaşam biçimi bulunmaktadır. Kısa yoldan zenginleşmeyi ve gösterişli yaşam tarzlarını sergilemeyi kendi profillerinde paylaşanlar ne yazık ki milyonlarca takipçi bulabiliyor. Bu da aslında başka bir tehlikenin tezahürü. Gençlere örnek gösterilen bu hayatların görünmeyen bedeli ise sanal bahis ve kumar bağımlılığı olmaktadır. Zira tabiat boşluk kabul etmez. Bu gerçekten yola çıkarak gençlerimizin kalplerinde ve zihinlerinde onlara üretken doğru davranışları göstermek durumundayız. Doğru alışkanlıkların edilmesini temin etmek durumundayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi pozitivist, maddiyatçı bir anlayışla yetişen nesiller için zararlı alışkanlıklar ve bağımlılık bir el uzatımı mesafesindedir. Halbuki biz gençlerimizi doğru alışkanlıklarla yönlendirmek durumundayız. Onları spordan eğitime ve üretken eğlence alanlarının hepsine yönlendirmek durumundayız. Gençlerimizin yapay zekadan kod yazmaya, kendi kültür ve medeniyetinin dijital ortamdaki temsiline gibi konulara odaklanması bizim yönlendirmemiz gereken alandır. Bunlar varken sanal bahis sarmalında yitip gitmelerine elbette gönlümüz müsaade etmez. Ülkemizin son yıllarda attığı adımlar, teröristli Türkiye sürecimiz, uluslararası alanda aktörleşmemiz, savunma ve enerji yatırımlarımız, bütün bunların hepsi gelecekte gençlerimiz için müreffeh bir Türkiye üretme amacına yöneliktir. İşte böyle bizim gibi dünyada yükselen bir güç olarak iddiası olan bir ülkede, dünyaya söyleyecek sözü olan bir ülkede, Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle dünya beşten büyüktür ve daha adil dünya mümkün diyen bir ülkede gençlerimizin, vatandaşlarımızın sanal bahis baronlarına kaptırmamız söz konusu olamaz. Onların bu bataklıklarını kurutmak için elimizden geleni yapmak durumundayız. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturulan Türkiye yüzyılı vizyonunda bizler için sanal alanda oluşan bu riskler güvenlik mimarimiz içerisinde de önemli bir yer tutmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, saygıdeğer konuklar, 2025 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planı hayata geçirildi. Bildiğiniz gibi bu eylem planının koordinasyonu da bugün burada bizleri varlıklarıyla teşriflendiren, onurlandıran Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz tarafından yürütülmektedir. Bu eylem planı çerçevesinde devletin bütün birimlerinde koordineli ve sürekli mücadele için önemli bir dinamizm yakalanmıştır. Bu çalışmalar konuyu çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımla ele almakta ve ayrıca mücadelede de ortak bir dil oluşturulmaktadır. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen Nisan ayında ifade ettikleri üzere eylem planımızın 6 aylık verilerine göre alınan idari, mali ve hukuki tedbirler sayesinde ciddi bir kontrol sağlanmıştır. Değerli misafirler, yasa dışı kumar ve bahis alanında farkındalığın arttırılması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi çok önemli. Başkanlığımız bu çerçevede özel bir faaliyet yürütmektedir. Bağımlılıkla ilgili bir konuyu ele alırken hikayeleri detaylandıran, yol yordam öğreten, adres gösteren, yaygınlığının altını çizen bir dil kullanmaktan kaçınmalıyız. Zira bu yolla bazen ibret olsun diye yaygınlaştırdığımız hikayelerle normalleşmenin de yolunu açıyor olabiliriz. Bizler İletişim Başkanlığı olarak bu konuda farkında

0: Kalabalığın artması için bir müddettir yayınlarımızla, programlarımızla ve etkinliklerimizle sahadayız. 21. yüzyılda Türkiye'nin bağımlılıklarla mücadele seferberliği eserimizle devletimizin tüm mekanizmalarıyla yürüttüğü topyekün mücadeleyi kayıt altına aldık. Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz sosyal medyada sorumluluk, özgürlük ve güvenlik paneliyle dijitalleşmenin imkanlarının yanı sıra bizim sorumluluklarımızı da hatırlattık. Sonrasında düzenlediğimiz uyuşturucuyla mücadelede kararlı devlet güvenli Türkiye paneliyle bağımlılıkların sosyal yapımıza ve geleceğimize olumsuz tesirlerine işaret ettik. Bugünkü panelimizle de bu bağlamda inanıyorum ki çıkacak sonuçlarla bağımlılığa dur amacıyla önemli bir katkı oluşacak. Yasa dışı kumar ve sanal bahisle mücadelede ortak bir dil, hassasiyet ve farkındalık oluşmasına katkıda bulunacağız. Saygıdeğer katılımcılar, doğru bilgiye dayanan, korkuyu değil farkındalığı arttıran, bağımlılığı teşhir etmek yerine bağımlılıkla mücadeleyi güçlendiren çalışmalarımızın ortak sorumluluk bilinciyle ve kararlılığıyla devam etmesini temenni ediyorum ve bu düşüncelerle sözlerime son verirken teşrifleriyle Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Var olun, sağ olun.
1: Sayın İletişim Başkanımız Burhanettin Duran'a konuşmaları için çok teşekkür.
2: Evet, bağımlılığa dur diye panelinde İletişim Başkanı'nın konuşmasını, Burhanettin Duran'ın konuşmasını canlı yayında ekrana taşıdık. Tam o konuşma başlamadan önce de bu kiralık sosyal konut projesiyle ilgili açıklanan detayları konuşuyorduk. Kimler yararlanır, kira fiyatları nasıl olacak? Aslında bugün merak edilen buydu. Bir öncekileri biraz biliyorduk da nasıl belirlenecek? Bu evler nerelerde olacak? İstanbul için o başlığı vereyim, size soruyu sorayım. Bu İstanbul'da mesela evler nerelerde olacak soruları İstanbul'da gelmiş. Evet, Ataşehir, proje. Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerinde, diğer iller, şimdi bu pilot oldu. Diğer illerde de hızla aslında adımların atılması ve heyecanla diyeyim bekleniyor. Peki nasıl kira fiyatları olacak?
3: Şu anda
2: 15
3: olacak? Bin konut. Söylediğin gibi hem Anadolu yakası var hem Avrupa yakası var. Önemli de ilçeler. Şimdi 14 Eylül'de başvuru başlayacak demiştim. O başvuru süresi bitince kurallar çekilecek ve evlere geçilecek. Tabii başvuru için kiralar şöyle belirlenecek. Diyelim ki Üsküdar ya da Başakşehir mi dedin?
2: Başakşehir, Ataşehir.
3: Evet. O bölgedeki konuta gideceksiniz. O konutta size de hak sahibisiniz.
2: Tamam.
3: O bölgedeki kira rayişlerine bakılacak. Bunu işte belediyeler yapabilir, tapu daireleri yapabilir, bölgedeki kiralar.
2: Diyelim 30 bin lira.
3: 30 bin lira. 15 bin liranın altında bir kirayla vatandaşa
2: yarının
3: kiralar.
2: Yarının altında
3: evet,
2: olacak.
3: Yarının da altında olacak. Bu ilçelere göre değişebilir. Yani atıyorum işte biraz daha Beyoğlu'na geldin 40 bin lira mesela. Orada da 20 bin lira gibi olacak.
2: Eve göre de değişebilir herhalde.
3: Eve göre
2: herhalde.
3: De değişir. Çünkü 2 artı 1 olacak, 3 artı 1 olacak. Bunlar 1 artı 1 olmayacak burada. Ailelere yönelik bir şey çünkü. Dolayısıyla belli kesimlere kontenjan ayrıldığını söylemiştim. Bildiğimiz emekliler, engelliler, şehit yakınları gibi memurlar gibi kesimlerin yanına İstanbul'da kentsel dönüşüme evi girenler de buraya kontenjandan girecekler. Evet.
2: Peki bir de kademeli emeklilik yine gündeme getiriliyor. Evet. Bununla ilgili yeni bir çalışmam var. Yine neden gündeme geldi? Nedir son durum?
3: Ben daha önce de söyledim. Yani bununla ilgili herhangi bir çalışma yok. Herhangi bir yasal düzenleme yok. Herhangi bir idari düzenleme de yok. Ama talepler var. Nedir diye konuşursak yani taleplere baktığın zaman işte biliyorsun EYT çıktı 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olanlar yaş şartı olmadan emekli oldu. Şimdi bazı arkadaşlarımız var mesela 8 Eylül sınırında o 10 Eylül'de işe girmiş. Dolayısıyla 8 Eylül'de işe giren yaş şartı olmadan emekli oluyor ama
2: Fark
3: 10 Eylül...
2: Fark abi yine virgül koyacağım.
3: Evet, buyurun.
2: Cevdet Yılmaz bu kez aynı panelde konuşuyor Cumhurbaşkanı Dinleyelim. Yardımcısı. Dönelim o noktaya.
4: Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri daha hızlı, daha geniş kitlelere ulaşabilen ve sınır aşan bir yapıya kavuşuyor. Kolay kazanç vaadi, özellikle gençlerimizi oyun ve eğlence görüntüsü altında işleyen büyük bir sömürü mekanizmasının hedefi haline getiriyor. Bir kişinin hesabında başlayan kayıp, aile içindeki güveni, çalışma hayatını, sosyal ilişkileri ve geleceğe dair umutları aşındıran ağır sonuçlara dönüşebiliyor. Yasa dışı bahis ve kumar ağları, kayıt dışı finansal yapılar ve organize suç örgütleriyle kesişerek kamu düzenini ve ekonomik güvenliği de tehdit ediyor. Karşımızdaki çok boyutlu tehdit, güvenlik, hukuk, finans, sağlık, eğitim, sosyal politika ve iletişim alanlarında koordineli hareket etmeyi gerektiriyor. Karşımızdaki sorun çok boyutlu, dolayısıyla mücadelemizin de çok boyutlu ve bütüncül olma gereği var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bağımlılıkla mücadeleyi insanı koruyan, aileyi güçlendiren ve suç ekonomisinin kaynaklarını kurutan kapsamlı bir anlayışla yürütüyoruz. Bu doğrultuda sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planı 2025 yılı Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yürürlüğe girmiştir. 7 öncelikli alan, 37 hedef ve 71 eylemden oluşan eylem planımız sanal ortamda tespit ve erişim engellemeden finansal tedbirlere, kolluk ve adli kapasitenin güçlendirilmesinden toplumsal farkındalığa ve uluslararası işbirliğine kadar uzanan bütüncül bir mücadelenin zeminini oluşturmuştur. Bu konuda eylem planımızın hazırlıklarında sekreterya görevini MASAK başkanlığımıza verdik. Özellikle yaptık bunu. Çünkü yasa dışı bahis kumar konusunda az önce de vurgulandı. Bir siteyi kapatıyorsunuz, başka bir site açılıyor. Uluslararası boyut var. Ancak parayı takip etmek daha kolay. Finansı takip ettiğiniz zaman, finansın üzerinden bu hadiseleri izlediğiniz zaman engellemek de daha kolay hale geliyor. Dolayısıyla biz başkanlığımda yapılan koordinasyon toplantılarında bu işin teknik sekreteryasını MASAK'a verme kararı verdik ve ben huzurunuzda MASAK'ı tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma yaptı. İki ayda bir MASAK bu gelişmeleri, eylem planını takip ediyor. Dört ayda bir de benim başkanlığımda bir izleme kurulumuz var. Bir araya geliyoruz ve yine tüm kurumlarımızın yaptığı çalışmaları izliyoruz. Sadece eylem planı yapıp bırakmadık. İyi bir izleme mekanizması da kurduk. Dolayısıyla gelişmeleri de periyodik bir şekilde izliyoruz. Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarla teknik tespit ve erişim engelleme kapasitemiz geliştirilmiş, finansal denetim yoğunlaştırılmış, kiralık hesaplara ve yasa dışı ödeme altyapılarına yönelik ciddi tedbirler alınmıştır. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın çalışmalarıyla kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirerek yapay zeka ile tespit imkanlarını daha etkili kullanma noktasında da çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Birkaç kurumumuz tarafından bu çalışmalar yürütülüyordu. Bunları bir havuzda toplayıp bütün kurumların etkin kullanabileceği bir yapay zeka altyapısı da oluşturuyoruz. Bu da mücadelemize daha farklı bir etkinlik katacak inşallah. Böylece değişen suç yöntemlerini hızla belirleyen ve risklere büyümeden proaktif biçimde müdahale yeteneğimizi daha ileri seviyeye taşıyoruz. Değerli misafirler, mücadelemizde iki boyut var. Bir arz tarafı, bir de talep tarafı. Arz tarafında malum bu zehir tacirleri var, kumar baronları var. Bunlarla en etkili şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Arz noktasında özellikle İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız gibi kurumlar her türlü gayreti sarf ediyorlar. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz izliyorsunuz. İçişleri, Adalet bu konuda hakikaten çok güçlü bir mücadelenin içerisinde. Bu güzel. ya arz tarafıyla bu zehir tacirleriyle, kumar baronlarıyla mücadele güzel ama yetmez.

0: Şimdi bir de
1: talep tarafı var. Bu ikisi bir araya geldiğinde aslında bütüncül bir şekilde görmüş oluyorsunuz meseleyi. Sadece arzla uğraşmakla bu işin içinden çıkamayız. İşin talep tarafına da mutlaka bakmamız lazım. Böyle baktığımız zaman suç ağlarını, internet sitelerini ve finansal altyapıları hedef alan çalışmalarımızı bu mecralara yönelimi önleyecek sosyal politikalarla destekliyoruz. Bağımlılığın ortaya çıkmadan önlenmesi, risklerin erken aşamada belirlenmesi, gençlerimizin ve ailelerin dijital mecralardaki yönlendirmelere karşı bilinçlendirilmesi bu alandaki mücadelemizin temelini oluşturuyor. İşin özü risk analizi ve risklerle mücadele. Bağımlılık ortaya çıktıktan sonra onun sonuçlarıyla mücadele değil, çıkmadan önce bağımlılığı engelleyici bir anlayış içinde, riskleri azaltıcı bir yaklaşım içinde bu mücadeleyi yürütme. Bu amaçla toplumsal farkındalık ve eğitim, eylem planımızın temel öncelikli alanlarından biri olarak belirlenmiştir. Ailelere, öğrencilere, velilere ve gençlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülmekte, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık ve bağımlılıkla mücadele içerikleri geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlanan Kumar Bağımlılığıyla Mücadele Aile Rehberi, ailelerimizin risk işaretlerini tanımasına ve doğru destek mekanizmalarına ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Sağlık Bakanlığımız, TÜSEP ve Yeşilay işbirliğinde gerçekleştirilen saha araştırmalarıyla sorunun nedenleri ve toplumsal etkileri incelenmekte, elde edilen bulgular doğrultusunda farkındalık çalışmaları hayata geçirilmektedir. Eğitim kurumlarımızın yanı sıra akademik dünyamızı da burada çok önemli görüyoruz. Üniversiteler özellikle bu yaşadığımız meselelerin kök sorunlarını, nedenselliğini ortaya koyan çalışmalara yönelerek yine politikalarımıza çok ciddi bir altyapı oluşturuyorlar. Bu noktada şunun altını çizmek isterim. Hazır YÖK Başkanımız burada. Üniversitelerimiz elbette temel bilimlerle uğraşacak, evrensel konularla uğraşacaklar. Ama üniversitenin bir görevi de toplumun temel meseleleriyle ilgilenmek ve bunlara çözümler üretmek. Bu anlamda akademik dünyamızın ekonomiden sağlığa, teknolojiden bağımlılıkla mücadeleye, nüfus politikalarından işte başka alanlara varıncaya kadar temel meselelerde çok daha fazla katkısını beklediğimizi ifade etmek isterim. Akademik dünyamız çalışmalarını önceliklendirirken toplumun sorunlarını, meselelerini mutlaka dikkate almalı diye inanıyorum. Yapılan doktora çalışmalarından kurulan enstitülere, birçok konuda üniversitelerimizin bu konularda giderek daha fazla ilgili olduklarını görmekten de memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Son dönemlerde özellikle terörsüz Türkiye konusunda da YÖK Başkanlığımızın bir çağrısı oldu. Akademik dünya araştırmalar yapsın diye.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını da canlı olarak ekrana taşıdık. Vallahi dur de panelinde atılan adımların hepsi gençler için başlığı altında aslında açıklamalar yapıldı diyebiliriz. Kademeli emekliliği konuşuyorduk ama bir yandan yavaş yavaş süremizin de sonuna geldik. Bir çalışma yok dediniz.
3: Evet, ama talepler var. İşte dediğim gibi 8 Eylül 99 sonrasında sigortalı olanlar, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7000 güne tabi, yasamız bunu emrediyor şu anda. Ama öncesinde belki şu anda ki kademeli bölümü denilen işte 2000 sonrası sigortalı olanlardan daha küçük yaşta insanlar yaş şartı olmadan emekli oldu. Şimdi bu bölümde sigortalı olanlarda biz de hani bir kademeli yaşı artırarak emekli olalım diye talep ediyorlar. Bu talepler var. O yüzden gündeme geliyor. Ama dediğim gibi her

0: Herhangi bir çalışma yok. Bence hani şunu söyleyeyim son cümle. Yetkili bir ağızdan bu açıklama yapılmadan haberlere inanmasınlar. Çünkü çıktı, çıkıyor, geliyor, gitti gibi çok haber okuyorum ben de. İnsanların umutları var. Bu umutların üzerinden haberler yapılıyor. Dolayısıyla yetkili bir ağızdan duyulmadıkça inanmasınlar bu haberlere. Şu anda böyle bir çalışma yok.
1: Bu yüzden o haberler dolayısıyla zaten gündeme bir anda geliyor. Gündeme geliyor ve kafalar karışıyor.
0: Acaba yoksa insanlar şey talep ediyorlar. Herkes talep etmekte haklı tabii.
1: Peki bir çalışma olursa zaten duyurulur diyoruz. Ve biz de konuşuyor oluruz diyelim. Şimdi yavaş yavaş da süremizin sonuna gelmişiz. Faruk abicim teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür sağ olun.
1: Ben Faruk abiye uğurlayayım. Kısa bir ara verelim sonra devam edelim.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin Ağustos ayı ihracatında illerin performansı dikkat çekti. 56 ilin ihracatını artırdığı Ağustos ayında 35 ilde çift taneli artış kaydedildi. Listenin zirvesinde İstanbul var. İstanbul Ağustos'ta 5 milyar 503 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kocaeli 3 milyar 122 milyon dolarla ikinci, İzmir 1 milyar 842 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bursa 1 milyar 423 milyon dolarlık ihracatta dördüncü, Mersin ise 1 milyar 241 milyon dolar. Dolarla 5. oldu. Ağustos'ta ihracatını en fazla artıran il de İstanbul oldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
12: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
17: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
16: CV Enerji Güneş

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Umran Oto Ekspertiz. Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
3: Reklam.
4: A Haber Radyo.
7: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
10: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his... Tatil budur hissi.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Tarihin en görkemli simgelerinden piramitlerin üzerinde Türkiye'nin gurur tablosu çizildi. Türk yıldızları, ay yıldızlı bayrağımızın gökyüzündeki muhteşem imzasını Mısır semalarına attı. Binlerce yıllık tarihin üzerinden Türkiye'nin gökteki gücü yükseldi. Türk yıldızları piramitlerin semalarını kırmızı beyaza boyarken gökyüzündeki her manevrasıyla nefesleri kesti. Ay yıldız bu kez sadece tarihin sayfalarında değil Mısır semalarında da parladı. Milli Savunma Bakanlığı da görüntüleri dikkat, bu görüntüler yapay zeka değil gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür mesajıyla paylaştı. Gösteri Türkiye ile Mısır arasındaki savunma ve askeri işbirliğinin güçlendiği bir dönemde geldi. İki ülkenin hava kuvvetleri Haziran ayında Türkiye'de Anadolu Kartalı 2026 tatbikatında ortak eğitimler gerçekleştirmişti. Kiralık otomobille drift pahalıya patladı. 140 bin lira ceza kesildi. İstanbul Başakşehir'de bir sürücünün kiralık otomobille drift yaptığı anlara ait video arkadaş grubunda paylaşıldı. Görüntüler trafik denetleme büro amirliğine ulaştı. Sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. Kimlik tespitinin ardından kiralık araçta drift atan

0: Çarşamba gündemin öne çıkan gelişmelerini, sıcak başlıklarını aktarmayı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz canlı yayın noktalarında haber nöbetinde. Adana ve Antalya'da meydana gelen orman yangınlarında son durum ne? A Haber ekipleri sıcak noktalarda. Ali İbrahim Uğur Adana'dan, Ahmet Çelik Antalya'dan canlı yayında. Aralarında İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 12 ülke Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti yasaklama kararı aldı. Yahudilerin işgal ettiği bölgelerde üretilen mallara yaptırım ne zaman başlayacak? Alparslan Düven İngiltere'den notlarıyla karşımızda olacak. Trabzon'da deniz dolgu sistemiyle yeni havalimanı yapılacak. Bu Türkiye'de bu özelliğe sahip 3. dünyada ise 6. havalimanı olacak. Detaylar Selman Kutlu'da olacak. Ve Fransa'da yine müze soygunu vardı. Peki neler yaşandı? Ömer Aydın detayları aktaracak. Hemen başlayalım. Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangını İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçramış durumda. Bölgeye gidelim, son durumu öğrenelim. Muhabir arkadaşım Ali İbrahim Uğur hazır. Ali İbrahim, seni dinliyoruz.
1: Teşekkürler Cansız Elvacı. Bizler şu anda Adana'nın Kozan ilçesinde Doğan Alanı mahallesindeyiz ve şu anda görmüş olduğunuz gibi orman yangını devam ediyor. Tabii ki Aladağ ilçe sınırlarına da ulaşmıştı yangın. O bölgede şu anda daha hafif bir yangından bahsediyoruz. Oradaki yangının artık kontrol altına alındığı bilgisi de an itibariyle gelebilir. İşte o noktadaki çalışmalar devam ediyor. Enerjisi düştü yangının, ancak bulunduğumuz yerde aslında yangının da yine başlangıç noktası burasıydı. Kozan ilçesi Doğan Alanı mevki mahallesi. İşte bizler de şu anda Sarı Ağaç mevkiindeyiz ve Sarı Ağaç mevkiinde görmüş olduğunuz gibi havada müdahaleler devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi helikopterler dumanın yükseldiği alana yaklaşık 1,5 saatten bu yana su taşımaya devam ediyor. Elbette şu anda bizler Doğan Alanı mevkiindeyiz, mahallesindeyiz ama burası aşağı kısım. Tabii ki yukarı kısımda, yani kuzey bölgesinde de yine farklı noktalarda görmüş olduğunuz gibi patlayan yerler var. İşte o noktalarda da yine havadan müdahale gerçekleşmeye devam ediyor. Zaman zaman işte bulunduğumuz noktaya yine uçaklar da geliyor. Uçaklar da su atmaya devam ediyor. Bakın şu anda bir helikopter aşağı indi. Hemen ağacın yan tarafında orada bir helikopter görüyoruz. Hemen ileride yine çift pervaneli diğer bir helikopterde yine su aldı ve şu anda o da yukarıdaki kısma da gidebilir. Bulunduğumuz yere de girebilir. İşte şu anda burada canhıraş çalışmalar devam ediyor ve tabii ki şu saat dilimini de söyleyebiliriz, artık 35 saati de geride bıraktık ve yangın devam ediyor. Tabii ki şu anda yangınla ilgili içimizi rahatlatabilecek en önemli ayrıntı elbette ki rüzgarın etkisini kaybetmesi. Şu anda rüzgar etkili değil, tabii ki bu da yangının daha hızlı ilerlemesine önlüyor ve şu anda bakın diğer bir helikopter geldi. Şu anda 4 helikopter bulunuyor. Bakın bu 3 helikopter şu anda burada. Diğer helikopter ise hemen aşağı doğru iniyor. Oradan su almaya çalışacak ve oradan su aldıktan sonra yine tekrar dumanın yükseldiği yerlere yine suyu ulaştırmaya çalışacak. Tabii ki şu anda enerjisi düştü ama farklı farklı lokasyonlarda yine dumanların yükseldiğini görüyoruz şu anda. İşte hemen o noktada yangın, duman yüksek bir şekilde görüyorsunuz karşımızda ama yan tarafta küçük bir noktada bakın ağacın tam da üzerinde yükselen bir duman var. İşte bu tarz yerlere de yine havadan hem de karadan müdahaleler gerçekleşmeye devam ediyor. Şu anda rüzgarın etkisini kaybetmesi aslında en önemli detay demiştik. Çünkü yangının hızlı bir şekilde ilerlemesine maalesef ki o rüzgarlar engel oluyordu. Tabii ki rüzgarın önüne geçmek mümkün değil. İşte bu anlamda da şu anda yapılan çalışmalar oldukça kıymetli ve rüzgar yeniden başlarsa ve hatta şiddetini artırırsa işte yeniden o dünkü manzaralar ortaya çıkabilir. İşte şu anda rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte hem havadan hem de karadan yapılan çalışmalar oldukça önemli ve tabii ki dün saatte

0: 50 kilometre hızı bulmuştu rüzgarın etkisi ve geceden itibaren etkisini kaybetti rüzgar ve sabah saatlerinde de yine etkili değildi rüzgar. Ve şu anda işte helikopterlerin biri geliyor, diğeri gidiyor. Hepsi de şu anda devam eden su taşımaya devam ediyor. Yine uçakların da bu yangının kontrol altına alınması noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Meteorolojinin yapmış olduğu son çalışma, son tahminler kapsamında yine öğleden sonra bölgede rüzgar zaman zaman etkisini gösterecek. Ancak bu kez güneyden rüzgarlar bulunduğumuz alana gelecek ve güneyden rüzgar geldiğinde işte bu kapsamda nemli ve ılık rüzgarlar gelmiş olacak. Yani ormanlık alan yeniden nem kazanmış olacak. Bu da yine yangının kontrol altına alınmasında, yine söndürülmesinde oldukça önemli. İşte az önce o helikopteri göstermiştik, su almıştı ve şu anda o da tekrar patlayan noktalara su taşımaya devam ediyor. Özellikle havada yoğun bir trafik var, karada yoğun bir trafik var. Çünkü orman işçileri de, orman personeli de yine adeta bir örümcek gibi ulaşılamayan yerlere hortum çekerek işte oralara su taşımaya devam ediyor. İşte hemen üzerimizden de geçen bir helikopter var. Yine o da farklı noktalara yine su taşımaya devam ediyor. Hava trafiği, kara trafiği, hepsi de şu anda işte orman yangınıyla ilgili yapılan bu mücadele, yani yangının kontrol altına alınmasına yönelik. Bizler buradayız. Gelişmeler oldukça kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyorum. Antalya'daki son duruma da bakalım hemen. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda dün başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bu kez muhabir arkadaşımız Ahmet Çelik hazır. Son durumu aktaracak. Ahmet, seni dinliyoruz.
2: Evet, yangının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü. Şu anda duman tütmüyor. Duman, alev de görmüyoruz. Hemen onun ardından ise ekiplerin girdiğini söyleyebiliriz mahallelere. İşte Yeşil Karaman Mahallesi burası. Burada zarar gören bir evle ilgili olarak Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tespit çalışması yapıyor. Çünkü burada vatandaşın ahırı vardı. Ahırdaki zarar tespit çalışması buradaki ekipler tarafından hemen yapıldı. Geçtiğimiz günü itibariyle, yangının başladığı günden itibaren Tarım İl Müdürlüğü ekipleri bölgede zaten zarar gören alanlarda çalışma başlatmıştı. Bahçelerde ve tarlalarda zarar vardı. Şu anda da dün meydana gelen o yüksek alevlerin ardından yanan ahır ve samanlıklarda tespitler devam ediyor. İşte görüyorsunuz yangının bu evi, bu garajı ne hale getirdiğini, vatandaşın burada bulunan aracı meydana gelen yangında hurdaya dönmüş durumda. Bir taraftan da işte gördüğünüz bu alanda da işte buğday vardı. Buğdayların çoğu kısmının da yandığı bilgisini paylaşalım. Hemen şurada samanlık alanı vardı. Samanlıkta yandı. En çok zarar gören noktalardan birisi, içeride bulunan samanların tümü yandı. Bu mahalle bir anda o çıkan alevlerin içinde kaldı. Alevlerin içinde kalmasıyla birlikte ekipler bu noktada yoğunlaştılar. Buraya gelen alevlerin ardından çok sayıda ekip buraya sevk edildi. Bakın, mahallede çok sayıda ekip var. Bu noktada elektrik ekipleri var. Orada Aile ve Sosyal Politika'nın, il müdürlüğünün ekipleri var. Onlar da burada görüşmeler yapıyor. İşte vatandaşa Aile ve Sosyal Politikalar destek birimi, psikolojik destek birimi buradaki vatandaşlarla görüşür. Onlar da şu an itibariyle yangında meydana gelen psikolojik zararlarla ilgili bu noktada çalışma yapıyorlar. Devlet yangının ardından yaraları sarmaya başladı. Bakın, o noktadan bu yerleşim alanına gelen yangını gösterelim. Bakın, halen daha için yanmaya devam ediyor. Bölgede de yangına müdahale bir yandan havadan, bir yandan da karadan devam ediyor ama en çok zarar gören yerlerden birisi Yeşil Karaman Mahallesi ve burada bulunan evler. Çok sayıda samanlık ve ahırda zarar olduğunu belirtelim. Hemen şurada bir vatandaşın da aracının yandığı bilgisini paylaşmış olalım. Bakın, bölgede elektrik hatları da zarar görmüştü. TEDAŞ ekipleri hemen bu noktaya geldiler ve TEDAŞ ekipleri de o noktada çalışmalarını yapıyorlar. TEDAŞ ekipleri eriyen

0: kabloları bu noktada tekrardan yeniden onarmak için gördüğünüz o alanda zarar gören bir kablo vardı. Ekipler o zarar gören kabloyu tekrar yeniden onarmaya çalışıyorlar. Mahalle zaten yangının çıktığı andan itibaren bu noktada elektrik yoktu. İşte elektrik verilmeye çalışıyor. Bakın görevliler hemen bu noktaya, yangının etkili olduğu noktaya geldiler. Bu noktada ailelerle görüşmeye çalışıyorlar. Onlara bir yandan psikolojik destek, bir yandan da sosyal destek vermek için buradaki araştırmalarını sürüyorlar. Bu mahallede her evde neredeyse ekiplerin olduğunu belirtelim. Ekipler yangının ilk çıktığı günden itibaren bu noktadaydı. Şu an itibariyle hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Hem tarım arazilerinde hem de evlerde meydana gelen hasar tespit çalışmaları yapılır. İşte son olarak bir kez daha gösterelim. Yangında yanan araç bu noktada gördüğünüz gibi küle dönmüş durumda. Ekipler burada devlet yaralıları sarmak için ekipleri bölgeye gönder diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. İstanbul'da narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine ağır darbe indirdi. Esenyurt ve Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonlarda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: İstanbul polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Esenyurt ve Küçükçekmece'de uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliler takibe alındı. Hedefte iki adres ve bir araç vardı. Özel harekat destekli eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin kaçış noktaları ablukaya alındı. Polisin baskınıyla neye uğradığını şaşıran şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Adreslerde ve araçta yapılan detaylı aramalarda piyasaya sürülmeye hazırlanan 26 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
1: Adana'da boşanma davası sonrası iki aile arasında silahlı, sopalı ve döner bıçaklı kavga çıktı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
3: Adana Adliyesi'nde boşanma davası vardı. Mahkeme çıkışı iki aile arasında tartışma çıktı. Taraflar bir süre sonra araçlarına binip oradan ayrıldı. Ancak trafikte sinirler yine gerildi. Aileler araçlarından inip kavgaya tutuştu. Tabanca ve döner bıçaklarıyla birbirlerine saldırdılar. Polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Silahla vurulan Cebrail Timi hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltında.
1: ...45 milyon liralık düğün takılarıyla gündeme gelen Vanlı Kara Haydar tutuklandı. Asıl adı Mehmet Fatih Tançalan. İfadesinde ne anlattı? Düğündeki takılar sahte miydi, gerçek miydi? Bu sorular akıllarda, yanıtları alacağız. Muhabir arkadaşımız Nazlı Timur hazır, detayları aktaracak. Nazlı.
4: Evet, Türkiye gündemine oturan ve Vanlı Haydar lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tabii iki farklı suçtan gözaltına alınmıştı. Önce 301. maddeden gözaltına alınmıştı. Türk milletini, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan ve ikincisi ise 282. maddeden sosyal medyada paylaşılan videolar, lüks takılar, yaşam tarzı, mafyavari paylaşımlar ve Dubai üzerinden kaynağın ülkeye girdiği suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması nedeniyle tutuklanmıştı. 282. maddeden kaçakçılık ve organize suçlar müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Masak araştırılması devam ediyor. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Van'da geçtiğimiz gün görkemli bir düğün yaptı. Kilolarca altın takıldı ve birçok kişi, birçok sosyal medya fenomenleri Van'a toplanmıştı ve bununla birlikte düğünde kilolarca altın takılmıştı. Siz de ifade ettiniz az önce. Evet, ama biz burada bir araştırma yaptık ve bu altınların yarısının sahte olduğunu söyleyelim ve yarısının da kiralık olduğunu dün de zaten vermiş olduğu ifadede de söylemişti.

0: Tabii çeyreklerinde düğünde akrabaları tarafından takıldığını söyleyelim. Bununla birlikte yine Tançalan ifadesinde kuaför, gelinlik, düğün salonu alınan kıyafetlerinde sponsorluk eşliğinde karşılandığını ifadesinde söylemişti. Tançalan tabii 6 milyon TL'de borcunun olduğunu yine ifade etmişti. Tabii kilolarca altın takıldı ve Türkiye gündemine gerçekten bomba gibi düşmüştü bu konu. Bu kişi içinde yine 25 suç kaydırında olduğunu söyleyelim. Dün yapılan operasyonla tabii tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Diyarbakır'da anne ve iki çocuğuna kaldırımda yürüdükleri sırada otomobil çarptı. Kazada yaralanan iki çocuk taburcu edildi. Annenin ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.
2: Virajı alamadı, kaldırımdaki anne ve iki çocuğuna çarptı. Feci kazanın adresi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi. Hızla kavşağa giren otomobil kontrolden çıktı. O sırada anne ve iki çocuğu kaldırımda yürüyordu. Hamdiye Öztürk'le 2 yaşındaki Efnan ve 5 yaşlarındaki Ebrar'a çarptı. Kaza anı bir otobüsün araç kamerasınca kaydedildi.
3: Yavaş gitmesi gereği hızlı gidiyor. Hızlı gittiği zaman hala dönemiyor. Kaldırıma gidiyor. Kaldırımda da çocuklarım var. Çocuklarım olduğu için hepsine çarpıyor gidiyor.
2: Polis ve sağlık ekibine haber verildi. Yaralanan anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı. Çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Annenin sağlık durumuysa ciddiyetini koruyor. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3: Yani niye duyarlı olmuyorlar, niye yavaş gitmiyorlar, niye yani millete, insanlara zarar veriyorlar.
1: İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan 10 mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Batan gemiye ulaşmak için balon bot yöntemi mi kullanılacak? Deniz altındaki enkaza nasıl ulaşılacak? Ne gibi yöntemlerle ulaşılabilir? Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Erşan Karaca hazır, bizi bekliyor. Erşan hoş geldin, seni dinliyoruz.
4: İyi günler ve iyi yayınlar diliyorum. Aslında önemli bir gelişme şu ki geride bıraktığımız dakikalarda bu sistemin aynı zamanda hayata geçirilmesi için toplantıların devam ettiğini belirtmiş olalım. Şu an bulunduğumuz yerden denize yaklaşık 35 kilometre açıkta Marmara Denizi'nde bir deniz kazası meydana gelmişti iki gemi arasında. Arkamda görmüş olduğunuz Alsu gemisi ve aynı zamanda Tuğberk İmamoğlu adlı bir yük gemisi vardı. İkisinin arasında aslında Alsu gemisinde herhangi bir hasar kaybı yok. Fakat Tuğberk İmamoğlu gemisi şu anda denizin dibinde 720 metre derinlikte bulunduğunu açıklayalım. Şimdi bugün içinde bulunduğumuz dakikalarda bu toplantının devam ettiğini belirtelim. Bir balon yöntemi kullanılacak. Şu anda Alsu gemisinde neler yaşanıyor? Onları da sizlere hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bir yandan detayları gösterelim. Ben de bir yandan yapılacak olan detayları sizlerle paylaşayım. Şimdi aslında önemli detaylardan bir tanesi bugün yapılacak olan bu aslında toplantı ve karar aşamasında olan bir toplantı aslında. Şu an net bir şekilde karar verilmiş değil. Matematiksel programlar aynı zamanda matematiksel hesaplar yapılıyor. Onu da ifade edelim sizlere. Şimdi önemli bir durum var ki şimdi TCG Akın gemisi şu anda batan geminin enkazını 720 metre derinlikte tespit etti. Su altında ve üstünde yürütülen arama faaliyetlerinin yanı sıra geminin çıkarılması ve detaylı arama yapılabilmesi için Silivri Kaymakamlığı'nda bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Arama kurtarma ekipleriyle gemi firma mühendisleri ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda 720 metre derinlikteki gemi için balonlu bir çıkarma sisteminin uygulanması fikri ele alındı. Peki nedir bu balonla çıkarma yöntemi? Hemen izleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi denizcilik literatüründe kaldırma balonu yöntemi su altındaki batıkları veya ağır nesneleri suyun kaldırma kuvvetinden yani Arşimet prensibinden yararlanarak yukarı taşımak için kullanılır. Şu anda hesap edilen matematiksel hesaplar o derinliğe inilmesi ve orada enkazın altında balonların yerleştirilmesi, sonra balonların şişirilmesi ve ardından ise geminin dalgıçları müdahale edebileceği yüksekliğe çıkarılması hedefleniyor. Şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda da bu toplantının devam ettiğini ifade etmiş olalım. Toplantı sonrasında dün geride bıraktığımız saatlerde kriz çadırı, biliyorsunuz ki burada hemen yaklaşık 200 metre ilerimizde kurulan bir çadır var. Burada ailelere açıklama yapan kayıp yakını Süreyya Keleş vardı. Enkaz çıkarma alanında uzman Aras isimli firmanın bir aynı zamanda analiz çalışmalarını başlattığını belirtti. Hazırlanacak teknik rapor doğrultusunda geminin yaşam mahallinin kesilip balon yöntemiyle dalgıçların müdahale edebileceği bir derinliğe çekilmesi ya da geminin tamamen yüzey seviyesine çıkarılması seçeneğine karar verileceği ve raporun cuma gününe kadar tamamlanmasını beklendiğini aktarmıştı. Sahilde ve kurtarma bölgesinde günlerdir bekleyen mürettebat yakınlarının umutlu bekleyişini de aynı zamanda sürdüğünü ifade edelim. İçinde bulunduğumuz dakikalarda şu anda bulunduğumuz yerden Silivri'den yaklaşık deniz Marmara açıklarında 35 kilometre ileride Tuberk İmamoğlu gemisinin 720 metre derinlikteki Tuberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 7/24 esasıyla devam ettiğini belirtmiş olalım. Ve tam netlik kazanmak üzere de cuma günü, aslında gözler cuma gününe çevrildi. Balon yönteminin işe yarayıp yaramayacağı, aynı zamanda matematiksel hesaplarının da içinde bulunduğumuz dakikalarda yapılan toplantıda aynı zamanda paylaşıldığını ve karar aşamasında olduğunu da belirtmiş olalım ve sözü Silivri'den stüdyomuza bırakalım.
1: Üsküdar Belediyesi'nde usulsüzlük iddiaları nedeniyle iptal edilen başkan vekili seçimi yenilendi ve Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Dündar Ziya Gültekin 4. turda 23 oy alarak başkan vekili seçildi. Böylece Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Ancak oylamada CHP ve Yeni Parti kanadından da AK Parti adayına oy gittiği ortaya çıkınca CHP yönetiminden tepki gecikmedi.
5: Usulsüzlük iddiaları gerekçesiyle iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi yenilendi. Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oyla Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili oldu. Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
6: Dündar Ziya Gültekin.
5: Belediye Meclisi rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi için toplandı. İlk 3 turda gerekli çoğunluk sağlanamadı. Gözler en fazla oyu alan adayın başkan vekili seçileceği 4. tura çevrildi. Son turda kullanılan 42 oydan 19'unu CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya, 23'ünü ise AK Partili meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin aldı ve Üsküdar'ın yeni belediye başkan vekili oldu. CHP Yeni Parti cephesinden de AK Parti adayına oy gidince ortalık karıştı.
7: Bu arkadaşlarımız başka siyasal partiye geçerek açık biçimde oy kullanan arkadaşlarımızdan daha ahlaksızdırlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkarttığı adaya oy vermeyerek çok daha büyük bir ahlaksızlık yapmışlardır.
5: İBB davasında ise bu kez hakim karşısına Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu çıktı. Suçtan elde edilen geliri aklama suçlamasıyla yargılanan Mehmet Selim İmamoğlu, Hırvatistan'a aktarılan 390 bin avroluk sermaye için aile içi destek ifadesini kullandı. İmamoğlu söz konusu paranın kaynağını ise annem ve dedemden borç aldım sözleriyle açıkladı. 772 bin liralık sportif yelkenli içinde babası Ekrem İmamoğlu'ndan borç aldığını söyledi.
8: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir. Çok net. Bu kadar. Bunun da altını çizmek isterim.
5: İspalt Genel Müdürü Burak Korza ise 80 milyarlık kaçak döküm iddialarını doğruladı. Fatih Keleş İmamoğlu'nun sağ koluydu. Kaçak dökümlerden ihalelerin bölünmesine, ödemelerin kilitlenmesinden komisyon pazarlıklarına kadar her şeyi o yönetti. Bize bu işe karışmayın dediler ifadesini kullandı.
9: Devletin adaletine güvenim İstanbul.
10: Verdiğiniz ifadenin arkasında mısınız?
9: Biraz sonra duyarsınız.
5: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının bir diğer adresi Buca'da ise bilirkişi raporu çıktı. Raporda bazı parsellerde imar planlarında sınırların aşıldığı tespit edildi. 2 kat izinli bir yapıya 12 kat, 6 kat izinli bir başka yapıya ise 15 katlık ruhsat verildiği belirtildi.
11: Bu konuyu çok hızlı bir şekilde, hakkaniyetli, adaletli bir şekilde çözeceğimizi de biliyorum. Burada
12: sözde
11: daha önce
12: kalmazsın başkanım.
11: Tabii ki. Hemen eyleme geçeceğiz.
5: Ve eti meskut. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan sonra Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in de uyuşturucu testi pozitif çıktı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır dedi. Bu arada Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan adaylığına ise yeşil ışık yaktı.
12: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

0: Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'yla ilgili tartışmalara noktayı koydu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi.
1: Kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz. Bu ayrı bir şey. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dedim ki gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanlığı adayı olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Hı hı. Bitti, bu kadar.
0: Kılıçdaroğlu'nun gündeminde mutlak butlan davası da vardı. Parayı alan da veren de CHP'li dedi.
1: Kişi diyor ki parayı verdim bunlara diyor. Evet, o da aldım diyor. Bizi götürdüler diyor. Pavyona götürdüler diyor. Orada eğlendik de diyor. Hepsini anlatıyorlar bunları. Hı-hı. Hakim de bunları dinliyor. Şimdi anlatan AK Partili olsa veya bir başka partiden olsa diyeceğiz. Ya bu şeydir, siyasi bir olaydır. Hı-hı. Bunlar yalan söylüyorlar. Bir de söyleyen bizim partili. Alan bizim partili. Veren bizim partili. Hakim de diyor ki burada bir şaibe var. Ben bu kurultayı iptal ediyorum. Hı-hı. Gidin yeni bir kurultay yapın.
0: Özgür Özel'e seslendi Kılıçdaroğlu.
1: Açık ve net şunu söyleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında para dönmez, şaibe olmaz. Nokta. Bunu niye demiyorlar? Rüşvete kim bulaştıysa bu partide işi yoktur. Parayı kim aldıysa, cebine koysa bu partide işi yoktur. Bir genel başkana hakaret edemezsin. Hakaret edenlerin kulağından tutulup atılması lazım. Ben attım. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenleri tuttum, partiden attım.
0: Yeniden genel başkan adaylığına yeşil ışık yaktı.
1: Hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. İlk seçildiğim tarihten bu yana. Delege derse ki şu kişiyi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
0: CHP tabanının yerinde durduğunu ve altı oka gidip mührü basacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP bölündü gerçeğini ise görmezden gelmedi.
1: Parti ikiye bölündü mü? Bölündü. Bu bir kayba yol açar mı? Yol açar. Güç kaybı yaşar mı? Elbette yaşayacak.
0: Ve dış politika. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Suriye'de başarılı olduğunu söyledi.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başarısıdır bu. Orta Doğu'ya huzuru getirecek, barışı getirecek. O sorunların çözümünde de baş aktör olarak ortaya çıkan bir Türkiye'yi kim istemez? Hepimiz isteriz.
2: 9 Eylül kutlu, İzmir ilelebet Türk yurdu olsun. Bu temenni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Bahçeli 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasının yıl dönümüne yönelik mesaj yayınladı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasının yıl dönümü olan 9 Eylül'ü kutlu bir zafer günüdür diyerek andı. 9 Eylül kutlu, İzmir inelebet Türk yurdu olsun dedi. Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. 26 Ağustos'ta kopan fırtınanın 30 Ağustos'ta düşmanın belini kırdığını, 9 Eylül sabahı İzmir'de zaferle müjdelendiğini vurguladı. 9 Eylül Anadolu'nun parçalanabileceğini, Türk milletinin tarihten silinebileceğini, devletimizin prangalara mahkum edilebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevap, Türk'ün vatansız bırakılabileceğini vehmedenlere indirilmiş bir tokat, emperyalizmin boyunduruğu altına girmiş mazlum milletler içinse bir umut ışığıdır. Bize düşen istiklalimizin hangi bedellerle kazanıldığını unutmamak ve onu canımız pahasına da olsa ecdadın emanetine sadakatle yaşatmaktır. Bahçeli açıklamasını 9 Eylül kutlu, İzmir inelebet Türk yurdu olsun ifadeleriyle tamamladı.
2: Ukrayna Rusya arasında müzakere umutlarının yeniden canlandığı bu dönemde Amerikan Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. İki lider diplomatik temaslar, cephedeki son durum ve savaşın sona erdirilmesi için Amerika'nın atabileceği adımları ele aldı.
0: Önce CIA Başkanı Rusya'ya gitti. Ardından ABD heyeti Moskova'nın yolunu tuttu. ABD ve Rusya arasındaki kritik temasların ardından Trump ve Putin telefonda görüştü. Karadeniz'de 5. yılına ilerleyen savaşta diplomasi trafiği hız kazandı.
3: Azya'da çok etkili olan her türlü çaba barışa doğru atılan küçük bir adımdır. ABD'li müzakerecilerin barış yapma çabalarına gerçekten değer veriyoruz.
0: Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama Kremlin'den geldi. Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov, bir saat süren telefon görüşmesinin son derece açık sözlü geçtiğini ifade etti. İki liderin ABD'li diplomatların Moskova ziyareti

0: testinin sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi. Telefon görüşmesinde Putin'in cephedeki son durumu Trump'a detaylı şekilde aktardığı da ifade edildi. İki lider esir takası konusunda da görüştü. Trump ve Putin savaşın sona erdirilmesi için ABD'nin atabileceği adımları da ele aldı. Görüşmede Avrupa-Rusya ilişkilerine ayrı bir parantez açıldı. Kremlin'in açıklamasına göre Putin Trump'a Rusya'nın Avrupa'ya karşı saldırgan bir planı olmadığını söyledi.
1: Hürmüz'de gerilim dinmiyor. Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait tankerleri hedef aldığı haberleri var. İran'da Amerikan üslerine misillemede bulundu. İran'ın Hark Adası ve ülkenin güneyindeki Jask Limanı'nda patlama sesleri duyuldu. Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı İran'ın savaş gemilerine hedef aldığını, buna karşılık 5 petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı. CENTCOM, Amerikan savaş gemisinin saldırıdan başarıyla kurtulduğunu, hiçbir personelin zarar görmediğini duyurdu. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, İran, Amerikan donanmasını hedef aldıkça tankerleri vurulacak tehdidinde bulundu. Saldırıya karşılık İran'dan da misilleme var. Ürdün ve Bahreyn'de bulunan Amerikan üsleri İran füzeleri tarafından hedef alındı. İran devrim muhafızları saldırılar sona erene kadar mücadelemiz güçlü şekilde devam edecek dedi. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerine yönelik uluslararası baskı artıyor. İngiltere, Fransa, Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke yasa dışı yerleşimlerde üretilen mallara ticari kısıtlama getirecek. Peki bu yasaklar, yani bu kısıtlamalar, ambargolar gerçekten uygulanacak mı? Uygulanacaksa ne zaman başlayacak? Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Alparslan Düven hazır. Alparslan, hoş geldin yayına. Hem açıklamalar, kullanılan ifadeler, hem de böyle bir adım atılacağının söylenmesi bile aslında olumlu bir gelişme olarak bakılabilir Gazze özelinde, ama uygulamaya nasıl yansıyacak onu merak ediyoruz.
2: Cansın, iyi yayınlar diliyorum. Dün itibariyle 12 ülke işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini orada üretilen mallara yönelik ticari kısıtlama ve yasakları ulusal düzeyde uygulama niyetini açıkladılar. Bu 12 ülke İngiltere, Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç'ten oluşuyor. Tabii en önemli soru, yasak ne zaman başlayacak? Hepsi için ortak tek bir başlangıç tarihi yok. Her ülke kendi ulusal hukuk prosedürünü izleyecek ve bugünkü ortak bildiride de bunun özellikle altı çiziliyor. Tabii en net takvim İngiltere için geçerli diyebiliriz. İngiltere yerleşimlerde üretilen malların ithalatını yasaklama kararı aldı. Ve ancak Dışişleri Bakanı Ed Miliband'e göre yasanın yürürlüğe girmesi yaklaşık 6 ile 9 ay arasında sürebilir. Yani dünkü 8 Eylül 2026 tarihli açıklamalardan ve buradan yola çıktığımızda, hesaplandığında İngiltere'deki fiili ithalat yasağı yaklaşık Mart-Haziran 2027 arasında başlayabilir. Fransa'da da yasak sürecini başlattığını açıkladı dün, ancak uygulama tarihi ve hukuki ayrıntılar henüz kesinleşmiş değil. Önemli bir ayrım var burada. Bu kararlar İsrail'in tamamından ithalatı yasaklamıyor. Hedef 1967 sınırları dışındaki işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden gelen mallar ve yerleşik faaliyetlerine ekonomik destek olarak açıklayabiliriz bunu. Dolayısıyla özellikle 12 ülke İsrail yerleşim mallarına yasak için harekete geçmiş durumda ve ilk kapsamlı yasakların 2027'de yürürlüğe girmesi bekleniyor Cansın.
1: Alparslan, teşekkür ediyorum. Takip edeceğiz ve göreceğiz. Adana'dan bir haber. Polis ekipleri trafik kurallarını ihlal eden sürücülere drone destekli denetim gerçekleştirdi. 342 araç durduruldu. Kurallara uymayan 175 sürücüye ceza kesildi. İhlal yapmadığını savunan bazı sürücüler görüntülere rağmen ikna olmadı.
0: Yayalara yol vermediler, trafik cezasına itiraz ettiler.
3: Hangi yaya bekliyor? Orada yaya yok.
4: Solda yayalar var.
3: Yok yok. Bekliyor zaten.
4: Bir daha göster. İşte yaya beklemeyecek.
0: Adana'da trafik denetimi

0: Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sahadaydı. Drone'la sürücüler takip edildi.
1: Aracımızın ön camında film var. Dışarıdan içerisi görüyorsunuz. Yasak.
0: Denetimde 342 araç durduruldu. 175 sürücüye ceza uygulandı.
2: Üzgünüm, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Yanlış dikkatsizlik.
1: Çekimleriyle tepkidir.
3: Yapacak bir şey yok, cezamızı yiyeceğiz.
0: Uygulamada ihlali tespit edilen bir sürücü cezaya itiraz etti.
1: Bak, şu geride yaya geçidimiz var. Orada yaya yol vermediğinizi tespit ettik.
4: Yaya mı vardı orada?
1: Evet, yaya vardı. Drone'larda gösteririz, görüntümüz mevcut.
0: Görüntüler izletilse de sürücü ikna olmadı, ancak cezadan kurtulamadı.
4: Hangi yaya bekle? Orada yaya yok.
1: Solda yayalar var.
4: Yok. Bekliyor zaten.
1: Bir daha göster. İşte yaya beklemeyecek. Yaya geldiği anda...
4: Yaya yola çıkması bak, ben nasıl bekleyeyim?
1: Sistemi anlatıyorum. Yaya geldiği anda, yayayı gördüğümüz anda biz duracağız.
4: Bunu itirazda bulunacağım.
0: Kurallara uymayan sürücülere toplam 901 bin TL para cezası kesildi.
5: Berat Topay, boyun ve sırt bölgesindeki ağrılar yüzünden sözde bir fizyoterapistin kapısını çaldı. Ancak masaj anında kendisine uygulanan işlem halk arasında kütletme olarak bilinen bir işlem. Topay bu uygulama sonrası maalesef hayatını kaybetti. Kendisini terapist olarak tanıtan kişi de sahtekar çıktı.
6: Rahatlamak için gittiği masaj sonu oldu. Sözde fizyoterapist kendisine gelen kişinin boynuna yaptığı müdahaleyle onu öldürdü. Kendisi de büyük bir sahtekar çıktı. 21 Mayıs'tı. Berat Topay bölgesel ağrıları nedeniyle masaj yaptırmaya gitmişti. Topay'a halk arasında kütletme olarak bilinen işlem uygulandı. Ve talihsiz adam bir daha oradan çıkamadı.
7: Boyun ve sırt bölgesinde ağrıları olan Berat Topay erkek kardeşiyle birlikte Beyoğlu'nda bir süredir tanıdıkları halk arasındaki deyimle kütletmeciye gitti. Ardından boynuna bir işlem yaptırdı. Ancak kısa süre sonra bilincini kaybetti. İşlemi yapan kişi ise ne bir doktor ne de bir uzmandı.
6: Berat Topay hayatını kaybetti. Üstelik sözde fizyoterapistin yalnızca masörlük belgesi olduğu ortaya çıktı. Taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.
8: Genel bir fizyoterapist eşliğinde yapıldığında birkaç saat sonra hastanın ağrısı ve fonksiyonu üzerinde olumlu ve faydalı olabileceği gösterilmektedir.
9: Zaten amacımız böyle eklemdeki o hizalanmayı dengelemek.
7: İşte onlarca kişi bu sesi duyabilmek için kapı kapı dolaşıyor. Kimi tanıdığına soruyor, kimi ise sosyal medyadan görüyor. Ancak sonuçları sizi ölüme kadar götürebilir.
9: İnsanlar izleyince bile rahatlıyor ama işin klinik boyutunu falan unutuyorlar genelde.
8: Boyun bölgesi özellikle çok hassas bir bölgedir. Dolayısıyla doğru bir hareket ya da teknik yapılmadığında damar diseksiyonu gibi, sinir hasarı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilmekte.
6: Bir rahatlama yöntemi olarak görülse de bu uygulama herkese yapılamıyor. Bunu bilmek için de elbette uzman olmak gerekiyor.
9: Romatizma hastalıklarda biz bunu uygulayamıyoruz. İltihabi romatizmada özellikle.
8: Ya da fıtıkta.
9: Fıtıkta da uygulayamıyoruz.
7: Öyle ki artık yalnızca tanıdık veya sosyal medya üzerinden değil, berberlerde de bu durum popülerleşmeye başladı. Müşterilerin talebi üzerine erkek kuaförlerinde de masaj paketleri oluştu.
6: Her yerde yapılmamalı. Ancak bu hizmeti veren bazı işletmeler de var. Sırt, kol, boyun bölgesi masajı yapıyorlar. Ücret tarifeleri var ancak uzmanlıkları yok. Mesela bazı berberler.
10: Kütletme müşterilerimiz bazen istiyor ama... Şimdi biraz sakıncalı olduğu için hani sağa sola çevirdiğimizde biraz tehlike olduğu için.
7: Yapmıyorsun ama yapanlar var.
10: Yapanlar var. Panonun bölgesi. Ellerimizle güzel giderekten. Müşteri rahatlayacak bu şekilde böyle. Yorgun oluyor, stresli oluyor. Masajını yapıyoruz bu şekilde. Çok iyi geliyor diyor. Risk olduğu için diyorum hani müşteri istiyor ama biz yapmıyoruz yani. Sadece masaj yapıyoruz.
5: Gençlerin evlilik kararını desteklemek amacıyla uygulanan faizsiz evlilik kredisinde kapsam genişliyor. Orta vadeli programda özellikle dar gelirli gençlerin desteklerden daha fazla yararlanabilmesi için yeni adımlar atılacak.
11: 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı

0: olarak belirledi.
1: Ekonomik koşullar nedeniyle evlilik planlarını erteleyen gençlere yönelik destek mekanizması genişletiliyor. Orta vadeli programda özellikle dar gelirli gençlerin evlilik desteğinden daha fazla yararlanabilmesi için yeni düzenlemeler yapılacak. Uygulanan evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında genç çiftlere faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. 18-25 yaş arasındaki çiftler için kredi tutarı 250 bin liraya kadar çıkıyor. Taraflardan en az birinin 26 yaşını doldurmuş olması halinde ise 200 bin liraya kadar faizsiz kredi veriliyor. Kredinin vadesi 48 ay. İlk 2 yılsa geri ödeme yapılmıyor. Çiftlerin kredi süresi içerisinde çocuk sahibi olması durumunda geri ödeme süresinde de erteleme uygulanıyor.
0: Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır.
1: Yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte gelir seviyesi düşük genç çiftlerin destek mekanizmasına erişiminin artırılması bekleniyor.
2: Çocukların dijital dünyada karşılaştığı içerikler tartışılmaya devam ediliyor. Uzmanlar ebeveynlerin içerikleri çok yakından takip etmesi ve çocuklarla açık iletişim kurulması konusunda uyarılarda bulunuyor.
3: Sanal medya ve dijital platformlar üzerinden Türkiye'ye açılmış bir savaşa şahit oluyorum. Artık savaşlar dünyada böyle yapılıyor. Yani savaş meydanlarında olmuyor. Uzaktan uzağa füzeler atıyorlar.
4: Çocuklar sosyal medya şirketleri için büyük bir pazar haline geldi.
5: Çocuklarınızın metalaşmasına izin vermeyin. Sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisi Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir tartışmaya yol açtı.
3: En önemlisi ben de 11 yaşında bir kız çocuğu babasıyım. Durumu laboratuvar gerçekliğinde görüyorum. Sanal medyanın, dijital platformların çocukları gençleri nasıl kuşattığını bizzat şahidiyim.
6: Hepsinin elinde telefon. Bütün yaşam tarzları, giyimleri, yemeleri, içmeleri sosyal medyaya bağlı. Ne sosyalleşebiliyoruz, ne aile sohbeti yapabiliyoruz. Herkesin elinde bir telefon.
3: Ayrıca çocukların zihinlerine subliminal mesajlar veriliyor. Hiçbir çocuk bunun farkında değil. Pek çok ebeveyn büyük de farkında değil.
5: Peki sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisi nedir?
3: Çocuklarımızın, gençlerimizin örf adet geleneklerinden uzaklaştırılması, kültürel köklerinin imha edilmesi, dininden, milli duygularından, ailelerinden koparılması adına yürütülen bir kampanya haline dönüştü.
7: Küfürlü şeyler, olumsuz şeyler, insanların birbirine vurduğu şeyler, insanları, çocukları mesela etkileyen şeyler, şiddetli, çocukları onlar etkiliyor.
4: Dijital dönüşümün öncüsü olarak gösterilen Amerika Birleşik Devletleri'nde de artık tehlike çanları çalıyor.
3: Amerika dediğimiz gibi bu dijital sarmalı başımıza dolayan ülke, en başta gelen ülke. Ama baktılar ki işin sonunda kendi toplumları da riske giriyor. Yani dağılmak üzereler, toz şeker haline gelecekler yakında. Bunun farkına vardılar ve harekete geçtiler. 29 eyalette Meta'ya karşı açılan tazminat davaları sonucu Meta çok büyük milyar dolarlar bazında tazminat ödemeyi kabul etti.
5: Aileler şikayetçi, davalar açılıyor. Yeni düzenlemeler gündeme geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışma büyürken peki Türkiye'de çocukların sosyal medyada metalaşmasının önüne geçmek için neler yapılmalı?
3: Bunun öncelikle ebeveynlerin gönüllü katılımıyla, ardından devletin yardımıyla bertaraf edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne yapacak ebeveynler? Önce çocuklarının psikolojik açıdan etkilendiğini bir raporla, bir sağlık raporuyla, bir psikiyatri raporuyla belgeleyecekler. Daha sonra hangi yayınların buna yol açtığını görsel olarak kaydedecekler. Daha sonra da ilgili mahkemelere başvuracaklar. Şikayet davaları belki birleştirilip uluslararası mahkemelere taşınırsa çok daha etkili olur. Milyon dolarlık tazminatlar söz konusu.
8: Devlet bir taraftan yani çaba göstermesi gerekiyor bu konuda, hani alanları sınırlaması gerekiyor. Bir taraftan da ebeveyn kontrolünde olması gerekiyor. Yani ikisi birlikte olursa ancak düzgün bir şekilde yürütebileceğine inanıyorum.
2: Sosyal medya platformlarında algoritma tehdidi her geçen gün kendisini daha çok hissettiriyor. Sadece iletişim ve reklam alışkanlıkları değil, kullanıcıların karşısına çıkarılacak içerikler de algoritmalarla belirleniyor. Uzmanlara göre düşünce dünyamızdan aldığımız ürünlere kadar birçok kararı artık algoritmalar karar veriyor.

0: bir konuşma yapıyorum, hemen karşıma onun reklamı geliyor.
1: Bu rahatsızlık veriyor açıkçası.
2: Eskiden bir reklam çıkıyordu, artık iki çıkıyor, üç çıkıyor.
3: Sonuçta o cihazları kullanarak biz buna izin veriyoruz.
4: Algoritmalar artık hayatımızın her alanında yer ediniyor. Ne izleyeceğimizden hangi ürünü satın alacağımıza kadar artık pek çok karar algoritmaların etkisi altında.
5: Bizim bir ürünü ne zaman aldığımızı, hangi site üzerinden o ürünü satın aldığımızı veya o reklamdan sonra hangi siteye gittiğimize dair bütün verileri toplayıp daha sonra bunları kendi özelinde özelleştirip bize farklı şekilde karşımıza çıkaran tamamıyla teknolojik bir güç haline geldi diyebiliriz.
6: Beğenilen video ve içeriklerle de bizlerin adeta dijital bir kimliğini ve dijital ikizini oluşturuyorlar. Bu şekilde bize dair pek çok bilgiyi de öğrenebiliyorlar.
7: Sosyal medya platformlarının kullandığı sistemlerin temel hedefi etkileşimi artırmak.
0: Bunu görün alın diye mecburiyet tutar gibi. Hiç hoşnut değilim yani.
3: Alacağım ürünler hemen böyle düşündüğümde bile bazen önüme çıktı oluyor, anlamıyorum. Mesela bir siteden ürüne bakıyorsam hemen başka bir sosyal medyada o ürün reklamı önüme çıkıyor yani.
2: Yani her ne kadar görmezden gelsek de bir nevi aslında büyük bir sorun diye düşünüyorum. Çünkü konuştuğumuz şeyin dakika içerisinde çıkması mesela. Saat konuşuyorum, saat reklamı çıkıyor. Bence çok tehlikeli bir şey.
7: Uzmanlara göre kullanıcının ekranda daha uzun kalmasını sağlayan yorum ve paylaşım üreten içerikler.
4: Özellikle öfke, korku ve skandal gibi konular kullanıcıların daha fazla dikkatini çekiyor. Hatta bir içerik veya videoya yapılan eleştiri amaçlı yorumlar dahi algoritma tarafından ilgi olarak değerlendiriliyor. Bu sayede o içeriğin daha geniş kitlelere ulaşması sağlanıyor.
5: Topladığı verileri kendi algoritmik sistemlerinde işliyor ve işledikten sonra da kendi sistemini geliştirecek şekilde geliştirmede bulunuyor. Burada kişiye göre özelleştirmeler yapılıyor ve kişiler sınıflandırılıyor. Kimin neye ilgili olduğunu emin olun kişilerden daha fazla bilebiliyorlar. Yani siz de benim aramdaki farkı bizden daha iyi biliyorlar ve kime ne reklam çıkarılacağını da çok iyi bu şekilde anlamış oluyorlar.
6: Marka ve reklam verenler ürün ve hizmetlerinin satışlarını maksimize etmek, en üst noktaya çıkartmak amacıyla algoritmaları giderek daha fazla kullanmaktadır. Yani ürünü ve hizmeti sunan kişiler kendi ürünlerini ve hizmetlerini sosyal medyada görünür kılarak kendi taleplerini yaratmaya ve buna göre de arz faaliyetinde bulunmaya çalışmaktadırlar. İşin açığı pekala da başarılı olmaktadırlar.
8: Popüler kültür dünyası olduğu için yani şu anki dünya onu sanki alacakmış gibi hissediyoruz. Yani almamız gerekliymiş gibi hissediyoruz.
3: Çoğu zaman bizim müsaademiz oluyor. Çünkü uygulamaları ilk indirdiğimizde veya girdiğimiz sosyal medyalarda ilk başta bunları onaylayıp onaylamadığımız soruluyor ve bunları kabul edip zaten uygulamaları kullanıyoruz.
2: Yani her ne kadar görmezden gelsek de bir nevi aslında büyük bir sorun diye düşünüyorum. Çünkü konuştuğumuz şeyin dakika içerisinde çıkması mesela. Saat konuşuyorum, saat reklamı çıkıyor. Bence çok tehlikeli bir şey.
0: İnsanları bir yerde zorlayıcı bir baskı var gibi böyle şeylerde. Yani bunu gidin alın gibisinden.
7: Ortaya çıkan tabloysa dikkat çekici. Kullanıcı içeriği tüketiyor, platform veri topluyor, marka reklam veriyor ve tüm bu sürecin merkezinde algoritma yer alıyor. İşte bu nedenle dijital dünyada tekno-oligarşi tartışmasının gündeme geldiği belirtiliyor.
5: Yani algoritmalar ticaretin merkezi haline gelmiş oluyor. Bu ticareti sağlayan, veriyi toplayan, veriyi insanlara çıkaran ve daha sonra bunu da finale erdiren yine aynı algoritma oluyor. Aslında aynı şirketler oluyor. Burada şirketin kazandığı para kendi içinde bölüştürmesi aslında tamamıyla tekelleşme oluyor.
6: Bu şirketler bir noktada öyle bir hale geliyor ki kullandığımız bütün teknolojik altyapı veya sosyal medya siteleri bu şirketlere ait oluyor.
8: Bazen belki ihtiyacımız olabilir ama her zaman bu şekilde bizim yerimize karar verirse bence tehlikeli.
7: Bu durum markaların tüketiciye ulaşmak için platform algoritmalarına daha fazla bağımlı hale gelmesine yol açıyor.
9: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret savaşı büyüyor. Washington ile Ottawa arasındaki gerilim bu kez havacılık sektörüne sıçradı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada'nın dünyaca ünlü uçak üreticisi Bombardier'i hedef aldı. Ottawa'nın da Washington'a yanıtı gecikmedi. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine 20 milyar dolarlık yeni tarife getirdi. Yaklaşık 700 Amerikan ürününü kapsayan misilleme tarifeleri devreye girdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, uygulamanın Amerika Birleşik Devletleri'nin tarife ülkelerine karşı dolar karşılığı dolar misilleme olduğunu açıkladı.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: sonra mangayız halbank.
13: Haberin radyosu A Haber Radyo.
14: Reklam.
15: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
16: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
15: O zaman sorun şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
16: Değil midir?
15: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
16: Girdim.
15: Bak bakalım ne diyor.
16: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
15: O zaman durma, hızını yükselt.
16: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
17: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
13: A Haber Radyo, haberin radyosu.
18: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
19: Bankkart, seni düşünür o.
20: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
21: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
13: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
14: Reklam.
22: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
23: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
24: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
25: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
26: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
24: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
26: Akakçe.
14: Reklam.
13: A Haber Radyo.
12: Şansa kalmaz işimiz.
27: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
28: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
27: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
14: Reklam.
29: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
30: Türkiye BES modellerini arıyor.
31: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
32: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481. Veni Vidi Göz.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Cenk ve Gezgin füzeleri gibi daha nicelerinin müjdelerini zaman geldikçe vereceğiz.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gizlilik içinde yürüttüğü milli seyir füzesi Gezgin'i bu sözlerle duyurmuştu. Gezgin Milli Müşterek Seyir Füzesi projesi başarıyla devam ediyor. Proje seri üretim aşamasında. Bugüne kadar Gezgin füzesinin birçok atışlı test faaliyeti başarıyla gerçekleştirildi. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği füzede milli ve yerli jet motoru kullanılıyor. Uzun menzilli seyir füzesi Gezgin, hava, deniz ve denizaltı platformları tarafından kullanılacak şekilde tasarlandı. Farklı konfigürasyonları bulunan füzenin seri üretim için Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde kritik çalışmalar yürütülüyor. Füze, Türkiye ve müttefiklerinin stratejik caydırıcılığına önemli katkılar sunuyor.
6: Savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
5: Gezgin, TÜBİTAK SAGE'nin Somla başlattığı seyir füzesi ailesinin dördüncü ve en güçlü üyesi olarak değerlendiriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın daha önce yayımladığı bir faaliyet raporuna göre Gezgin'e eşdeğer kütlede bir mühimmat, TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği denizaltı test altyapısı kullanılarak Aksaz'da başarıyla ateşlenmişti. Bu, Gezgin'in denizaltından fırlatılabilme kabiliyetinin doğrulanması açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Aynı raporda füzenin Roketsan'ın milli dikey atım lançer sistemine uyarlanması çalışmalarının da sürdüğü belirtilmişti. Bu sayede Gezgin hem denizaltılardan hem de Midas'a sahip savaş gemilerinden atılabilecek bir silah haline gelecek. Tüm bunların haricinde füzenin farklı uçuşlu test faaliyetleri de başarıyla tamamlandı.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
7: A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatler artık 12. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. İstanbul'da bir şüpheli çalıştığı şirkete ait 112 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Şüphelinin 60 milyon lirayı kumarda, 5 milyon lirayı ise sevgilisinin estetik operasyonuna harcadığı belirlendi.

0: paralarla kendisine otomobil ve ev aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Şüphelinin zimmetine geçirdiği paralarla sevgilisinin estetik operasyonu için 5 milyon lira harcadığı öğrenildi. Kumarhanelerde ise 60 milyon lira harcandı. Muhasebeci ve suç ortaklarını yakalamak için operasyon düzenlendi. 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette verdiği ifadede pişman değilim dediği öğrenildi.
1: Apartman sakinleri 2018'de bir müteahhitle anlaşarak eski binalarını yenilemek istediler. Ancak aradan 7 yıl geçmesine rağmen hala binaları bitmedi. Üstelik kat maliklerinden istenen bedel 90 bin lirayken geçen sürede 2 milyon liraya çıktı.
2: Demirler çürüdü. Bu demirlerin üstüne yeni inşaat yapılır mı artık?
3: Rahmetli annemizi buraya bitirip yerleştirecektik. Ev yapılana kadar vefat etti zaten.
4: Kentsel dönüşümle evini yenilemek istediler ancak 7 yılda başlarına gelmeyen kalmadı. Bina inşaatı birinci katta, ailelerse ortada kaldı. 5 senedir sadece birinci kat yapıldı, beton atıldı.
5: Evet, bırakıldı, öyle bekliyoruz. Mağdur durumdayız.
4: Gerekçe ne peki, neden böyle kalmış?
5: Gerekçesini hiç bilmiyoruz ki.
2: Sözleşmenin gereklerini yerine getiremedim. Finans sorunu varmış galiba.
4: Mağduriyetin adresi İstanbul Bakırköy. 2019'da binaları yıkılan İnce Apartmanının sakinleri yıllardır yeni evlerine geçecekleri günün hayalini kuruyor.
6: İşte burada İnci sitesinin kat malikleri bulunuyor. Normalde komşular yıllar önce bu bina bitip yeni evlerine yerleşeceklerdi ama aradan yıllar geçti. Ne ev yapıldı ne de komşular aynı binada oturabildi ve hala daha birinci kat inşaat seviyesinde.
5: 5 blokluk bir siteydi burası. 5 blok anlaşamadığı için tek tek yapıma karar verildi. İlk önce yıkılan bina burasıdır. 2019 yılında tam 7 sene oldu burası yıkılalı. Ama yani bunlar bitti, adamlar eskidiler içinde. Şimdi burada vefat eden insanlar oldu.
7: Kayserili Mehmet abimiz kirasını ödeyemiyordu. Adam kahrından öldü.
3: 7 senedir sıkıldığı için de yaşıyoruz hepimiz.
4: Müteahhitle el sıkıştıkları tarihte 60 ila 80 bin lira arası ödeme istenmişti. Bu bir yıl sonra 180 bin liraya çıktı. Bina sakinleri yeter ki bu düğüm çözülsün deyip bunu da kabul etti ama bir türlü evlerine kavuşamadılar.
5: Müteahhit de değillermiş. Müteahhit belgesi almışlar. Bunlar peysajcıymış.
6: İnci sitesi 5 binadan oluşuyordu ve diğerleri kentsel dönüşüme girdi ve evleri tamamlanalı yıllar oldu. Ama işte bu blok ilk yıkılan binaydı ama ne bir daha inşaat devam etti ne de bina tamamlanabildi.
5: Müteahhitin ne telefonlarına ulaşabiliyoruz ne bize irtibata geçiyor ne görüşebiliyoruz. Belli bir adresi de yok. Bakırköy Belediyesi'nin sahip çıkmasını istiyoruz bu işe. Devletimizin sahip çıkmasını istiyoruz.
4: Üstelik müteahhitin 5 yıllık ruhsat süresi de doldu. Kat malikleri tam sevinmiş. Başka müteahhitle anlaşmanın hayalini kurarken karşı taraf ısrarla sözleşmeyi feshetmedi ve Bakırköy Belediyesi ruhsatı yeniledi. Konu da yargıya taşındı. Son sözü ise mahkeme söyleyecek.
1: Hatay'da gezintiye çıkan bir genç dengesini kaybetti, tarihi tünele düştü. Telefonu yanında olmayan ve yaralanan genç 2 gün tünelde mahsur kaldı. 23 yaşındaki genci turistler buldu.
0: Bir dakika. Dengesini kaybedip düştüğü tünelde 2 gün boyunca mahsur kaldı.
8: Jandarma, polis, sahil güvenlik gereken her şeyi yaptılar.
0: Olay 3 Eylül'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki Ahmet Alacan hafta sonunu geçirmek için tarihi Titüs Tüneli'nin bulunduğu bölgeye gitti.
8: Kafasını dinlemek için gittiğini ve ondan sonra biraz gezintiye çıktığını söyledi.
0: Genç adam gezinti yaptığı sırada ayağa takılıp tünele düştü.
8: Dolaşırken ayağı taşa değiyor. Taşa değdikten sonra düşüyor, yuvarlanıyor taşlık arazi bölgede. Biraz baygınlık, yarı baygınlık geçiriyor.
0: Tünelde mahsur kalan genç cep telefonunu araçta unuttuğu için yakınlarına haber veremedi. Ailesi ondan haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Kurtarma ekipleri 2 gün boyunca Alaca'dan bir iz aradı.
8: Turistlerin gezerken kendisinin baygın halde olduğunu, yani yatıyor halde, baygın halde olduğunu görmüşler.
0: Yaralandığı

0: Çin tünelden çıkamayan genç turistlerin ihbarıyla kurtarıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Ahmet Alaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Trabzon'da meydana gelen heyelanda kaya parçaları ve toprak yığını bir eve doldu. Heyelan sırasında fındık toplamak için bahçede olan anne ve kızı olası faciadan kurtuldu.
2: İçeri girildi.
0: Fındık mesaisi hayatlarını kurtardı.
3: Saat 10 civarı.
0: Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Yeşinköy mahallesinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi Erdoğan Güdü'ye ait müstakil evin bulunduğu alana sürüklendi. Toprak birikintisi ve kaya parçaları evin çatısının bir bölümünü yıkarak içeri doldu. Evde büyük hasar meydana geldi. Neyse ki olay sırasında anne ve kızı evde değildi. Fındık toplamak için bahçeye gitmişlerdi. Heyelan nedeniyle çevredeki iki ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede çalışmalar sürüyor.
1: Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı ama dumandan etkilenen bir kişi maalesef hayatını kaybetti. Son gelişmeleri alacağız. Bölgeye uzanacağız. Ahmet Çelik notlarıyla karşımızda. Ahmet.
4: Evet, bölgede başlayan yangın enerjisi düşürüldü ama bizim gözlemlerimize göre artık bu bölgede yangından eser yok. Şöyle kameraman arkadaşım Tuna Konuk sizlere gösterirse bölge artık duman da çıkmıyor. O alevleri de görmüyoruz. Tabii yangın ilk çıktığı anda gelen bir haber vardı. Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde yaşayan Hasan Yahya yangına müdahaleye gitmişti. Yangın gönüllüsüydü, söndürme gönüllüsüydü. Fakat o yardım sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu son dakika bilgisini de paylaşayım. Tabii ki orada fenalaşmıştı ve daha sonrasında hastaneye kaldırıldı. Hastaneden de hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Bölgede şu an itibariyle dediğimiz gibi yangının o izlerinden eser kalmadı. Dumanlar dağıldı, alev topları dağıldı. Ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor. Zarar tespit çalışmaları başladı. En önemli çalışmalardan birisi. Zaten yangın ilk çıktığı andan itibaren bütün yetkili merciler bu noktada çalışmalarını yapıyordu. Bugün itibariyle elektrik ekipleri de, TEDAŞ ekipleri de bölgeye geldi. Onlar da yangından zarar gören hatları değiştiriyorlar. Mahallede çünkü uzun bir hat boyunca bulunan bu mahallelerde elektrik yoktu. İşte bu mahallelere elektrik verme çalışması başladı. Bugün itibariyle akşam saatlerinde planlamaya göre elektrik verilmesi planlanıyor. Şu an itibariyle bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin orman içindeki mesaisi devam ediyor. İçin için yanan alanlarda soğutma çalışmaları yapılıyor. Sabah saatleri itibariyle bölgede helikopterler vardı. Onlar da bu noktada belirlenen alanlara, lokal alanlara aslında su bırakıyorlardı. Şu an itibariyle gördüğümüz kadarıyla durumun stabil olduğunu belirtelim. Son gelişmemiz yine tekrarlamak gerekirse yangın ilk çıktığı alan olan Karaöz'de yangına müdahaleye giden yangın söndürme gönüllüsü Hasan Yahya yangın söndürme sırasında kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. İlk önce yangın olayının olduğu noktadaydı. Yangına müdahale ediyordu. Orada fenalaştı ve daha sonrasında hastaneye kaldırıldı ve orada geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: İstanbul'da kentsel dönüşüm ve inşaat çalışmaları sırasında tehlikeli anlar yaşandı. Küçükçekmece'de yıkımı süren bina çökerken Sultan Gazi'de ise kazı çalışması yüzünden yan binanın temeli kaydı.
5: Yaktı.
0: Kontrolsüz yıkım yürekleri ağza getirdi.
5: Yaktı.
0: Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina çalışma sırasında gürültüyle tamamen yerle bir oldu. Çökmenin etkisiyle oluşan yoğun toz bulutu mahalleyi sardı. Sokaktakiler panik içinde kaçıştı. Binanın çöktüğü o

0: Korku dolu anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda belediye ekipleri inceleme yaptı. Benzer bir tehlikede Sultan Gazi'de kayda geçti. Esentepe mahallesindeki temel kazısı sırasında yan taraftaki 5 katlı binanın temelinde kayma tespit edildi. Binadan sesler gelmesi üzerine bina sakinleri tahliye edildi. Yapılan incelemenin ardından tahliye edilen bina tedbir amaçlı zabıta ekiplerince mühürlendi.
1: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
2: Şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu kanaatindeyiz.
3: Kızım için adalet istiyorum.
4: Eskişehir'de annesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi Avli hayatını kaybetmiş, aracın sürücüsünün ev hapsiyle cezalandırılması üzerine aile itirazda bulunmuştu. Sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy yeniden gözaltına alındı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ Karakoçan'a bağlı Ürünlü mezrasından gelen yangın ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi.
5: Korkunu çek.
4: Hayriye ve Ağa Ülkü çiftinin yaşadığı iki katlı evi saran alevler söndürüldüğünde karı kocanın cansız bedenlerine ulaşıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
6: Arkadaşlar tavan çökerdi, dikkat edin.
4: Gülistan 9 soruşturması kapsamında Amerika'da tutuklu bulunan Umut Altaş, FBI sorgusunda genç kızın Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü, Pertek yolu üzerine gömülmüş olabileceğini söylemişti. Tunceli'deki arama çalışmaları Altaş'ın işaret ettiği bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma, arama kurtarma ekipleri yeraltı görüntüleme cihazları ile çalışmalarını sürdürüyor.
7: Abi yasak. Koymayacaksınız yola. Yasak abi.
8: Ben belediye başkanı.
7: Tamam ara abi belediye başkanı.
8: Ne arayacağım? Akrabam diyor.
7: Tamam ara abi kim isterseniz.
9: Kaldırımı delmişsin. Zarar vermişsin.
8: Numaramı çekeyim.
4: Hatay İskenderun'da zabıta ekipleri kaldırım işgaline yönelik denetime çıktı. Esnaf engel olmaya çalıştı ama ekipler kurallara uymayan duba, reklam materyalleri ve malzemeleri tek tek kaldırdı.
7: Ablam bırak, bitti abla, bir daha koymayacaksınız zaten.
10: Koyayım.
7: Kaldırımın ortasına koyuyor.
4: Kayseri'de cadde üzerinde çalışır haldeki aracında uyuyakalan sürücü önce uyandırıldı, sonra alkol testi yapıldı.
11: Tamam, cihazıklarız. Ben durduğuna kadar.
12: Yavaş, dur diyeceğim. Farabi cadde kavşak.
11: Devam, kesme. Çok az kaldı.
4: 287 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine 6 aylığına el konuldu. 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.
13: Neyse abi,
4: Mersin'de 60 bin liralık olta takımını denize düşüren balıkçı sualtı dronuyla arama çalışması yaptırdı. O çalışma sırasında kameraya 3 köpek balığı takıldı.
1: Son günlerde ünlü isimlerin taziye mesajları konuşuluyor. Hayatını kaybeden arkadaşlarına Allah rahmet eylesin demek yerine birçok ünlü ışıklarda uyusun, enerjin bizimle, yerin sonsuzlukta, huzur olsun gibi cümleler kuruyor. Peki bu tercihin arkasında ne var? Arkadaşlarımız buna dair bir haber hazırladı, ekrana taşıyalım.
14: Yattığı yeri incitmesin.
15: Büyük bir yıldız daha yerini alacak, orada gökyüzünde alacak.
16: Işıklar içinde, nurlar içinde yatsın.
17: Mekan cennet olsun deriz.
18: Aynen öyle.
17: Işıklar neymiş? Öyle bir kanı mı varmış?
18: Allah rahmet eylesin derim tabii ki. İnna lillah ve ileyhi raciun derim önce.
0: Rahmet demiyorlar. Onun yerine ışıklarda uyu diyorlar. Enerjin bizimle diyorlar. Yerin sonsuzlukta huzur olsun ifadesini kullanıyorlar. Serhat sol şeritten kaynak yaptı diyenler dahi var.
19: Allah'ım ona merhamet et, onu affet, onun kabrini genişlet, onun mekanını cennet eyle, onun vardığı yeri gittiği yerden daha hayırlı eyle gibi cümleleri peygamberimizin

0: böyle dua ettiğini görüyoruz.
1: Allah rahmet eylesin deriz. Mekanı cennet olsun deriz.
2: Doğru bulmuyorum. Onların inanışları o şekildedir. Saygı duyuyorum ama.
3: Ölen kişi Müslümansa tabii ki Allah rahmet eylesin demeyi tercih ederim. Gayrimüslimse toprağı bol olsun demeyi tercih ederim.
0: Mesela ışıklar içinde uyusun veya efendim nur içinde uyusun bile dese efendim aynı anlama geliyor. Bunlar Müslüman kültürüne ait, bize ait bir kültür değildir. Bunlar yabancı kültürlerden bize gelmiş ve bizim olmayan tabirlerdir.
4: Tabii ki rahmet dilemek gerekiyor.
5: Rahmet edilir ve dua okunur ölen kişinin arkasından.
6: Yeter ki Allah'ın adı geçmesin. Yeter ki dua edilmesin. Yeter ki o kelime kullanılmasın. Sanki ağızlarından çıkarsa bütün modernlikleri bozulacak gibi endişeli ve telaşlılar.
1: Allah rahmet eylesin yeterli zaten. Mekanı cennet olsun yeterli zaten.
0: Farklı olma düşüncesiyle bu ifadeleri kullanmanın doğru olmadığını, sakıncalı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
6: Ölüm karşısında dahi kelimelerimizi değiştirme telaşındayız. Özellikle bazı ünlüler için Allah rahmet eylesin demek neredeyse ağır bir yük. Oysa rahmet sadece bir kelime değil, bir inanç, bir medeniyet hafızası. Rahmet dilemek aslında ölen için Allah'tan merhamet dilemek demek. Bundan kaçınca ne oluyor? Ölüm değişmiyor, insan değişmiyor, sadece kelimeler makyajlanıyor. Birçok ünlü cennet demeye çekiniyor ama sonsuz alem diyor. Dua etmekten kaçınıyor ama ölüyle konuşmaya devam ediyor.
7: Işıklar içinde uyusun diyorum.
6: Allah'tan söz etmiyorlar ama enerjiden, ışıktan, sonsuzluktan söz ediyorlar. Yani metafizikten kurtulamıyorlar. Sadece İslami kavramların yerine başka kavramlar koyuyorlar. Böyle yapınca havalı olduklarını düşünüyorlar. Bu masum bir kelime tercihi değil, bir hafıza tercihi, bir aidiyet tercihi. Üstelik yerine koydukları ifadelerin çoğu taşıdıkları anlam bakımından rahmet kelimesinin yanına bile yaklaşamıyor. Çünkü Allah rahmet eylesin bir temenni değil sadece. Bir dua, bir teslimiyet, bir inanç cümlesi. Ve belki de bu yüzden rahatsız ediyor. Ölüm geldiğinde modern, seküler ve steril kelimeler yetmiyor. İnsan yine kadim bir hakikatin karşısında kalıyor, ölüyor. Her nefis ölümü tadıyor.
8: Erken seçim tartışmaları gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olabilmesi için ne şekilde seçime gidileceği konuşuluyor. Meclisin erken seçim kararı alması halinde Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde bir engel yok. Adaylığı anayasa değişikliğiyle de gerçekleşebilir. Erken seçim tarihi olarak da 2027'nin Kasım ayı veya 2028'in Nisan ayı işaret ediliyor. Anayasa değişikliği olursa eğer seçim 2028 Mayıs ayında yapılacak.
9: Milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar nasıl aday olacak? İşte bu soruların yanıtı aranıyor.
6: Milletvekiliyle cumhurbaşkanı seçimi son olarak 14 Mayıs 2023'te yapıldı. İlk turda sonuç alınamayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turda seçildi. Normal tarihte olursa seçimlerin yine 14 Mayıs 2028'de yapılması gerekiyor. Anayasanın 101. maddesinde Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir deniliyor. Bu maddeye göre Başkan Erdoğan yapılacak seçimde aday olamıyor. Aday olabilmesi iki şekilde mümkün olacak. Bunlardan birisi anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği nasıl yapılabilir? Anayasanın 101. maddesi bir kimsenin en fazla 2 değil 3 defa cumhurbaşkanı seçilebileceği şeklinde değiştirilirse Erdoğan aday olabiliyor. Peki anayasa değişikliği için kaç oy gerekiyor? Anayasa için geniş bir mutabakat gerekiyor. İki tür oylama yapılıyor. Bir de paketin tümünün oynaması gerçekleşiyor. Birinci tur oylama nabız ölçmek için önemli. Ama asıl sonuçları belirleyecek olan ikinci turla paketin tümünün oylaması. Hem ikinci tur oylamada hem de paketin tümünün oylamasında 400 oy alınırsa kesin kabul edilmiş sayılıyor. Ama 360 ve 400 arasındaki bir sayı paketin referanduma gitmesine neden oluyor. Oylamalar gizli yapılıyor. Anayasa değişikliğiyle Başkan Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesinin mümkün olduğu ancak zor bir yol olduğu üzerinde duruluyor. Peki Erdoğan'ın aday olabilmesinin ikinci yolu ne? Bu da erken seçim. 14 Mayıs 2028'den önce yapılacak her seçim erken seçim olarak kabul ediliyor. Anayasaya göre meclis seçim kararı alırsa Erdoğan tekrar aday olabiliyor. Meclisin seçim kararı alma koşulları nasıl? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim kararı alabilmesi için 360 oy gerekiyor. Peki şu anda meclisteki sandalye sayısı ve Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı kaç? Tabloya göre Cumhur İttifakı'nın sayısı Hüdapar ve DSP eklendiğinde 331'de kalıyor. AK Parti 280, Yeni Parti 91, DEM 56, MHP 46, CHP 44, İyi Parti 27, Yeni Yol Partisi 20, Bağımsız Milletvekili 11, Hüdapar 4, YRP 3, TİP 3, Demokratik Bölgeler Partisi 2, EP 2, SP 1, DSP 1, DP 1. 360'a ulaşmak için 30 milletvekilinin daha desteği gerekiyor. AK Parti bu desteğin bulunabileceği görüşünde.
10: Seçimi biraz daha öne alacaksa o meclisin takdirinde, ona bizim şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük.
6: Peki erken seçim ne zaman olur?
9: Erken seçim için iki tarih gündeme getiriliyor. 2027 sonu ve 2028 başı.
6: AK Partililerin bir kısmı 2027 sonunda yani Kasım'da yapılmasını istiyor. Kasım seçimlerinin her zaman AK Parti'ye uğurlu geldiği görüşü dile getiriliyor. Bir başka görüşse erken seçim denmemesi için 2028'in 16 Nisan'ında seçimlerin yenilenmesi. Bu görüşü de Başkan Erdoğan'ın baş danışmanlarından Mehmet Uçum seslendirdi.
8: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin kuruluş yıl dönümüne katılmayacak. CHP'nin yıl dönümü için yayınladığı bir video da var. Orada Özgür Özel'e de yer verilmedi. Ankara'ya bir uzanalım. Muhabir arkadaşım İlter Yeşiltaş hazır. İlter, hoş geldin yayına. Ne olacak bu kuruluş yıl dönümünde? Neden Mansur Yavaş yok? Bir açıklama var mı?
11: Var Cansın Elbacı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bugün oldukça hareketli. 103. kuruluş yıl dönümü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Her zaman olduğu gibi törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di. Tabii Anıtkabir'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında kimler vardı? Mansur Yavaş Anıtkabir'deki törenlere ve genel merkezdeki törenlere katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Dün aslında bu bilgiyi paylaşmıştık ve beklendiği üzere Mansur Yavaş Anıtkabir'deki törene katılmadı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında Vahap Seçer ve Zeydan Karalar vardı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oradaki törenin ardından buraya geldi ve şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ve Genel Merkezin hemen binasına baktığımızda afişi görüyorsunuz. Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli. 103 yıldır Atatürk'ün yolunda aydınlık yarınlara ifadeleri yer alıyor. Yine genel merkezde bir de sahne kuruldu ki akşam saati 19'da burada bir resepsiyon var. Resepsiyona da yine Mansur Yavaş'ın katılması beklenmiyor. Daha doğru bir ifadeyle, net bir ifadeyle aktaralım. Mansur Yavaş akşamki resepsiyona da katılmayacak. Tabii tüm belediye başkanlarını aslında e-posta yoluyla davetiye gönderildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Sarı'nın imzası bulunuyor davetiyede ve davetiye Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanlarına diye başlıyor. Mailde partimizin bu özel gününde programlara katılmanızı bekleriz ifadeleri yer alıyor ve tabii ki bu davetiye Mansur Yavaş'a da ulaştı. Ancak Mansur Yavaş buradaki törenlere katılmayacağını ifade ediyor Mansur Yavaş'a yakın isimler. Tabii ki kaynaklar şunu söylüyor. Mevcut pozisyonunu muhafaza ediyor Mansur Yavaş. Bir taraf olmayacak. Yani şu değerlendiriyor aslında Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanı adaylığı söz konusu. CHP ile Yeni Parti arasında bir gerilim var. ve burada tartışmanın tarafı olmak istemiyor şeklinde bir değerlendirme

0: yapılıyor Mansur Yavaş'la ilgili. Ancak Mansur Yavaş'ın genel merkezdeki programlara katılmayacak olması Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı milletvekillerini de rahatsız etmiş durumda. Bunu da ifade edelim. Tabi hazırlıklar sürerken saatler 15'i gösterdiğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde olacak. Parti meclis üyelerine, milletvekillerine ve buraya gelen partilere seslenecek ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün kongre takvimini açıklaması bekleniyor. Yani ilçe ve il kongrelerinin ne zaman yapılacağını açıklayacak Kemal Kılıçdaroğlu. Büyük kurultayın ise ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Çünkü Yargıtay süreci malum henüz tamamlanmadı. Ancak önümüzdeki yıl bu sürecin tamamlanması öngörülüyor ve tabii ki önümüzdeki yılda olağan kurultayın gerçekleştirilmesi planlanıyor. Genel merkezde hava bu şekilde, biz de takip ediyoruz, aktarmayı sürdüreceğiz.
1: İlter, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hürmüz Boğazı ve çevresinde tansiyon bir kez daha yükselmiş durumda. Amerikan ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini vurduğunu açıkladı. CENTCOM saldırıların sebebinin devrim muhafızlarının Amerikan savaş gemilerine ateş açması olduğunu öne sürdü. İran ise karşılık olarak Ürdün'deki Amerikan üslerine füze ateşledi.
2: Hürmüz Boğazı'nda bir kez daha patlama sesleri yankılandı. ABD, İran'a ait petrol tankerlerini vurdu. İran ise Ürdün'deki ABD üslerini füze yağmuruna tuttu. Washington-Tahran hattında yeniden silahlar konuştu. İran medyası Hark Adası ve ülkenin güneyindeki Jask Limanı'nda patlama sesleri duyulduğunu açıkladı. Bir süre sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklamalarda bulundu. CENTCOM, devrim muhafızlarının donanmaya ait bir savaş gemisini hedef aldığını, buna karşılık Tahran'a ait 5 petrol tankerinin vurulduğunu kaydetti. Saldırıya ait görüntüler paylaşıldı. CENTCOM, ABD fırkateyninin saldırıdan başarıyla kurtulduğunu, hiçbir personelin zarar görmediğini duyurdu. Operasyonla birlikte ABD Dışişleri Bakanı Rubio İran'a gözdağı verdi.
3: İran, ABD donanma gemilerine saldırmaya devam ediyor ve bunu her yaptıklarında veya yapmaya çalıştıklarında tankerlerini kaybedecekler.
2: Saldırıya İran'dan da misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Ürdün'de bulunan ABD üslerine balistik füze dalgası başlattı. Ürdün makamları 20 füzeden 18'inin düşürüldüğünü, ikisinin boş araziye düştüğünü açıkladı. Bahreyn'de de patlama sesleri duyuldu. Ürdün hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle ülke semalarındaki hareketlilik cep telefonu kameralarına yansıdı. Devrim muhafızları Körfez'de gemileri de hedef aldı. İran medyasına göre ikisi ABD gemisi olmak üzere 8 petrol tankerine saldırı düzenlendi. Karşılıklı saldırılardan saatler önce de ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçti. Gündeminde İran vardı.
3: İran çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik. Ablukamız o kadar güçlü ve etkili oldu ki kimse bu kadar iyi işleyebileceğini düşünmemişti. Nükleer silah üretmeye çok yaklaşmışlardı. Ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak.
2: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da ABD'ye meydan okudu. İran'ın her zaman savaşa karşı çıktığını ve ateşe körükle gitmekten kaçınmayı benimsediğini savunan Pezeşkiyan, İran'a saldıranları tamamen pişman edene kadar mücadelemiz sürecek dedi. Hürmüz'de gerilim sürerken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İran devrim muhafızları Boğaz girişinde düzenlenen bir operasyonla ABD'ye ait insansız bir su altı aracını ele geçirdiğini duyurdu. Aracın su altı keşif, gözetleme ve mayın tespiti için kullanıldığı kaydedildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da konuya ilişkin duyuruda bulundu. CENTCOM, orduya ait bir insansız deniz aracının arızalandığını doğruladı. Ancak detay vermekten kaçındı.
1: Bu arada Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde büyük bir patlama meydana geldiği bilgisi var. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında, söylediğim gibi, henüz belirlenemeyen bir nedenle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgesinde.

0: sevk edildi. Suriye Devlet Televizyonu'ndan El İhbariye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Bu da başka bir açıdan patlamanın görüntüsü. Büyük bir alanı etkilediği ve siyah bulutların patlamanın etkisiyle önce bir alev topunu görüyoruz. Ardından da siyah bulutların göğe yükseldiğini görüyoruz. Tabii bu nokta neresi, kritik bir nokta mı? Buna dair bilgiler yok. Patlamanın nedeni de henüz belli değil. Ama yaralıların olduğu bilgisi paylaşılmış durumda. Şimdi İsrail'e yönelik yaptırım baskısı artıyor bir yandan. 12 ülke ticari kısıtlama hazırlığında. Almanya İsrail'e işbirliğini sürdürmekte ısrarcı. Peki Berlin neden bu politikadan vazgeçmiyor? Detayları konuşacağız. Daha doğrusu orada neler konuşuluyor diye soracağız. Muhabir arkadaşım Fatih Yılmaz hazır, bizi bekliyor. Hemen dönelim, sözü ona bırakalım.
1: Avrupa'da 12 ülke Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinden gelen ürünlerin ticaretini kısıtlama getirme kararı aldı. Ancak ifade ettiğiniz üzere Almanya bu ortak ticaret kısıtlamasına katılmadı. Üstelik Berlin yönetimi İsrail ile savunma işbirliğini daha da derinleştiriyor. Alman hükümeti ülkedeki kritik altyapılara sabotajları, siber saldırıları ve yasa dışı İHA faaliyetlerini engellemek amacıyla İsrail ile ortak projeler geliştirmeye hazırlanıyor. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt duyurdu anlaşmanın detaylarını. Kritik altyapıları koruyacak dedi bu plan. Bir sabotaj önleme kalkanı oluşturacaklarını söyledi İsrail ile birlikte. Planın bir diğer ayağında ise İHA'lara müdahale birlikleri kurulması var. Bu birliklerin Berlin, Frankfurt, Münih, Hamburg, Stuttgart, Leipzig, Hannover, Köln gibi şehirlerde konuşlandırılması planlanıyor. Özellikle havalimanları, tren istasyonları ve hükümet bölgesi gibi kritik noktalar korunacak. Almanya'nın İsrail'e savunma işbirliği bununla sınırlı değil. Geçtiğimiz aylarda da bilindiği üzere İsrail'le dev bir savunma işbirliği anlaşması yapılmıştı. Hava savunma sistemi Arrow 3 alınmıştı. 3.6 milyar euroya mal olmuştu. Bu anlaşmada son olarak yine İsrail yapımı LORA balistik füze sistemi de Almanya tarafından test edildi. Berlin yönetimi bu füzeleri de İsrail yapımı bu füzeleri de envanterine katmayı planlıyor. Özetle Avrupa'nın bir bölümü İsrail'e karşı ekonomik yaptırım kartını masaya koyarken Almanya her zaman olduğu gibi farklı bir çizgide ilerliyor ve İsrail olan desteğini sürdürüyor. Berlin İsrail yönelik ticari yaptırımlara mesafeli dururken İsrail savunma sanayi ile de görüldüğü üzere milyarlarca euroluk savunma işbirliklerine imza atıyor diyelim. Cansın Elvacı, sözü tekrar size bırakalım.
0: Fatih Yılmaz'a teşekkür edelim. Yemen'de de Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki kentlere hedef alması gerginliği tam anlamıyla bir kara savaşına dönüştürdü. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti aşiretleri de arkasına alarak Husilere karşı harekete geçmiş durumda. Yemen'in bu ilerleyişi Suudi Arabistan ve İran arasındaki rekabetinin yeni harekat alanı olarak dikkat çekti.
2: Yemen cephesi, İran, Suudi Arabistan rekabetinin yeniden sıcak askeri alana taşındığı ve Hürmüz, Babülmendeb, Kızıldeniz üçgeninde tek bir jeopolitik cepheye dönüşme ihtimalinin yükseldiği yeni bir süreci de beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz.
3: Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine yaptığı saldırılar bardağı taşıran son damla oldu. Yemen'de kara savaşı resmen başladı.
2: 8 Eylül 2026 itibariyle Yemen'de çok önemli bir kırılmanın yaşandığını söylememiz mümkün. Suudi Arabistan İran denklemi anlamında değerlendirdiğimizde Kızıldeniz'in güvenliği, Babülmendib'in ve küresel enerji arzının aynı denklemde birleştiği küresel ve bölgesel bir cepheye dönüştüğünü göstermekte.
3: İran destekli Husilere karşı Suudi Arabistan harekete geçti. Suudi Arabistan'ın desteğini alan Yemen hükümeti aşiretlerle birlikte birçok noktada ilerleme kaydetti.
2: Husiler Suudi Arabistan'ın güneyindeki koordineli saldırılarla beraber başlayan yeni süreçte Suudi Arabistan'ın da en etkinde el işbirliğinden cevap vermesiyle beraber yeni bir dengenin ortaya çıktığını söylememiz gerekiyor ki bu gelişmeyle beraber Husiler artık Riyad'a sadece Yemen cephesinden askeri baskı uygulamıyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın petrol üretimi ve İhracat altyapısına doğrudan caydırıcılık hedefi noktasına getirdiğini görmekteyiz.
3: ABD ile yaşadığı savaş nedeniyle İran'dan Husilere destek gelmiyor. Bu da Suudi Arabistan'dan destek alan ve ilerleme kaydeden meşru Yemen hükümetinin elini güçlendiriyor.
2: Yeterli destek artık İran tarafından gelmeyen Husilerin de giderek elinin kolunun bağlandığı yeni bir dönemi beraberinde getiriyor ve bununla da beraber Yemen'deki iş cephe hareketlenirken yeni bir yapılanmanın da ortaya çıktığını söylememiz gerekiyor. İran'ın Hürmüz üzerindeki baskısıyla Husilerin Babülmendeb Kızıldeniz batısı eş zamanlı hale gelirse mesele çok daha farklı bir noktaya çıkar. O zaman da Yemen savaşı olmaktan çıkar, küresel bir savaş ölçeğine ulaşabileceğini söylememiz gerekiyor.
3: Yaşanan bu gelişmeler enerji hatları ve küresel ticaret yolları açısından da büyük önem taşıyor.
2: Kuzey-Güney rekabeti, Yemen'in gelecekteki siyasi yapısı, İran-Suudi rekabeti, Körfez ve Kızıldeniz'in yeni güç dengesini, Kızıldeniz mücadelesi ise küresel enerji ve küresel ticaret boyutundaki yeni güç dinamizminin ortaya çıkmasını sadece. Kızıldeniz'i hem Yanbu boru hattı da dahil olmak üzere ve Suudi Arabistan için önemli bir enerji jeopolitiğinde denklemi kendi kontrol altına almasıyla beraber yeni bir güç dinamizmini de beraberinde getiriyor.
0: Mısır üçlü bir zirveye ev sahipliği yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yunanistan Başbakanı'nı, Rum kesimi liderini ağırladı. Toplantıda bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra Orta Doğu'daki gerilimler ele alındı.
3: Doğu Akdeniz'de üçlü zirve gerçekleşti. Mısır, Yunanistan ve Rum yönetimi aynı masada buluştu. Kritik toplantının adresi Mısır'ın El Alamein kenti oldu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Rum lider Nikos Haristodulidis üçlü zirvede bir araya geldi. Görüşmelerde ticaret, enerji, turizm ve göç başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği ele alındı. Orta Doğu'daki gerilimlerin de masaya yatırıldığı zirvenin ardından 3 ülke tarafından ortak bir bildiri paylaşıldı. Bildiride bölgedeki krizlerin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Aynı zamanda Kıbrıs sorununun nihai çözüme ulaşmasının bölgede barış ve istikrarın güçlenmesine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Yunanistan ve Rum kesiminin rahatsız olduğu Mekke Anlaşması'nın da gündemde olması beklenen zirvede konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Ortak açıklamada Filistin davası da gündemdeydi. Üç ülke Filistin halkına desteğini ve iki devletli çözüm ısrarını yineledi. Aynı zamanda İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurması ve işgal ettiği alanlardan çekilmesi çağrısında bulunuldu.
0: Fransa'da müzeler yine hırsızların hedefinde. Muhabir arkadaşım Ömer Aydın hazır. Bu kez hangi müze? Louvre Müzesi'ni günlerce konuşmuştuk. Neler yaşanmış, neler çalınmış merak ediyoruz. Seni dinleyelim. Hoş geldin yayına.
4: Cansın, hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Evet, bir müze soygunu daha dün gerçekleşti. Sabah saatlerinde, şafak saatinde daha doğrusu 05.48 ile 05.52 arasında gerçekleşen bir soygun. 2-3,5 ila 4 dakika arasında gerçekleşen çok profesyonel bir ekip, 2 kişilik bir ekip fakat çok profesyonel olduğu belirtiliyor müze yetkilileri tarafından. Bu kişilerin, soyguncuların izlenimcilik hareketinin önemli temsilcilerinden Auguste Renoir tablolarının bulunduğu bir müze burası. Ressamında ömrünün son yıllarını geçirdiği evi aslında ve müzeye çevrilmişti. Burada çok sayıda tablo bulunuyor ve sabahın o saatlerinde iki kişi demir testeresiyle önce giriş kapısını kestiler, demirleri kestiler. Daha sonra da tabloların asılı olduğu güvenlik bariyerlerini yine demir testeresiyle keserek dört tabloyu alıp götürdüler. Fakat bu dört tablodan ikisini kaçarken müzenin bahçesinde bırakmak zorunda kaldılar. Şimdiye kadar elde olan tüm bilgiler bunlar. Dört tablo, toplam 12 tablonun Renoir'a ait 12 tablonun bulunduğu müzeden dördünü aldılar ve bu dört tablodan da ikisini kaçarken bırakmak zorunda kaldılar. İki kişinin nereye gittikleri veya hangi yöne doğru gittikleri hakkında herhangi bir bilgi yok. Sadece soygun sırasında alarm devreye girdi. Ve güvenlik görevlileri bölgedeki karakol yaklaşık 5 dakika sonra hemen müzenin bulunduğu alana intikal etti. Eldeki bilgiler bunlar. Fransa'da şimdiye kadar çok sayıda müzede Louvre başta olmak üzere soygun gerçekleşmişti. Bu soygunun, bu tabloların bir sipariş üzerine çalındığına dair bir bilgi söz konusu. Çünkü çalınan tabloların Nazi döneminde Almanya'ya götürüldüğü ve buradan daha sonra Fransa'ya iade edilen tablolar olduğu da bilgisi veriliyor diyelim ve sözü sana bırakalım.
0: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi dönelim yurda. Dünyanın en iyi börekleri açıklandı. Neden yurda döndük diyeceksiniz. İlk onda 8 Türk lezzeti kendine yer buldu. Erzurum coğrafi işaretli su böreği de onlar arasında. Muhabir arkadaşımız Yüksel Akalan bize biraz bu işin detayını aktaracak.
5: Evet, Anadolu'nun dört bir yanında birbirinden özel yöresel lezzetlerimiz bulunuyor ve artık bu lezzetlerimizin ünü ülke sınırlarını aşmış durumda. Öyle ki dünyanın en iyi börekleri listesi açıklandı ve listenin ilk 10 sırasında 8 Türk böreği bulunuyor. Tabii onlardan birisi de Erzurum'un coğrafi işaretli su böreği. Bizler de şu an itibariyle Erzurum kadınlarının üretmiş olduğu su börekleri tesisindeyiz ve şu an itibariyle tepsilerde birbirinden lezzetli su börekleri hazırlanıyor. Peki su böreğinin lezzetinin sırrı ne? Erzurum'daki o yöresel lezzetin aslındaki tarifi nasıl? Tabii ki yayın konuğumuz hem imalat sahibi aynı zamanda da ustabaşı Seda Köse ile konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
5: Dünyanın en iyi börekleri listesi açıklandı. Tabii ki Erzurum su böreği de listede ilk 10 sırada yer aldı. Şaşırtmadı açıkçası beni. Sizleri şaşırttı mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu başarıyı?
6: Gurur duyduk. Artık küresel anlamda da böreğimizin değerinin fark edilmesi bizler için gurur verici. Türkiye'de de börek sadece hamur işi değil. Bizim için prestijdir mutfaklarımızda. Erzurum su böreğinin yapılışı sadece un, yumurta, tuzdan ibaret görünse de aslında çok büyük ustalık ve maharet ister yapılması. İyice yoğrulan hamurumuzu incecik yufkalar halinde açarız. Bu inceliğine rağmen haşlama suyunda dağılmadan çıkar. Şoklandıktan sonra o hamur lezzetini muhafaza ederiz. Sonra tereyağlanmış tepsilerimizde ara katlarına yine coğrafi işaretli tereyağımızı sararak orta katına coğrafi işaretli cimit peynirimizi döşeyerek bitirir. Dönen ocaklarda kızartırız.
5: Peki lezzetinin sırrı ne sizce? Erzurum'un tereyağı mı olması, cıvıl peynir kullanımı mı?
6: Aslında
5: yoksa kadınların el mahareti mi?
6: Muhakkak. En başta kadınlarımızın mahareti. Ama yöresel doğal ürünlerin kullanılıyor olması böreğimizin en lezzetli unsurlarından. Yani diyebiliriz ki dünyadaki suyla hamurun en lezzetli buluşması Erzurum su böreğidir.
5: Şöyle şimdi burada hanım ablalarımız tarafından tabii tepsiler hazırlanıyor. Bir de kızarmış hali var bu şekilde. Onu da yakından gösterelim. Adeta nar gibi kızarmış su böreğimiz. Burada çalışma 7/24 devam ediyor. Ve Erzurum su böreği sadece özel günlerde değil, aslında her sofrada yer alıyor değil mi?
6: Her sofrada, evet. Davet sofralarında olmazsa özenilmemiş bir davet sofrası olarak değerlendirilir. Muhakkak o baş tacı su böreği sofralarımızda olmak zorunda. Düğünlerde, bayram yemeklerinde, Ramazan'da özellikle bütün yemeklerimizde su böreği mutlaka olur.
5: Erzurum için bir kültürel miras diyebilir miyiz? Çünkü geçmişi de uzun yıllara dayanıyor.
6: Evet, muhakkak. Bizler de zaten bu kültürel mirası gelecek nesillere doğru aktarabilmek için eskiden beri olan doğal reçetesini hiç değişmeden hanımlarımızla birlikte gelecek nesillere taşımaya gayret ediyoruz.
5: şu anda itibariyle de burada nar bir kızarmış var tabii. Özel bir pişirme yöntemi de kullanıyorsunuz. Dönen tandır ocaklar dediğimiz yeni sistemler de bulunuyor.
6: Evet. Eskiden tandırlarda pişen bu böreğin şimdi aslında uygun kalması için özel ürettirdiğimiz dönen ocaklarda kızartmaya çalışıyoruz. Kısık ateşte döne döne kızaran böreğin ters yüzü çevrilir. Tekrar aynı şekilde kızarır. Sonrasında da sıcak sıcak servis edilir.
5: Peki bu haber yayınlandığında işte ilk ona girdiğini öğrendiğinizde aranızda bir konuşma geçti mi? Neler düşündünüz? Mutlu oldunuz mu?
6: Evet. Dün herkes haberlerde duydu bu güzel haberi. Çok gururlandık. Yani artık dünyada da bu mutfaktaki börek kültürünün biliniyor olması bizi çok gururlandırdı.
5: Peki buradaki çalışma sisteminiz nasıl? Şöyle bakıyorum, zannediyorum ki bütün hanım ablalarımız da yine evlerinde de bu böreği yapıyordu. Ancak siz bir araya geldiniz artık, böyle bir işletme kurdunuz.
6: Evet, bizim en kolay işimiz bu böreği yapmak. Çünkü herkes daha öncesinde annesinden, anneannesinden gördüğü şekliyle evlerinde yapmaya devam ediyordu. Tamamı ev hanımlarından oluşan bir ekibimiz var. Herkes kendi yöresel mutfağındaki alışkanlıklarını burada işletmemize taşıyarak biraz daha profesyonel şekilde sarmaya devam ediyorlar.
5: Evet, işletme sahibi ve aynı zamanda ustabaşı Seda Köse de anlattı. Şöyle bir tarafta nar gibi kızarmış Erzurum su böreğini görebiliyorsunuz. Tabii diğer tarafta da hummalı bir çalışma olduğunu görebiliyorum. Bir yanda Erzurum'un o meşhur civil peyniri, diğer yanda Erzurum'un yine tereyağı ve hamurla buluşunca da işte bu lezzet ortaya çıkıyor ve görmüş olduğunuz bu yöresel lezzetimiz de yine ünü ülke sınırlarını aşmış durumda. Dünyanın en iyi börekleri listesinde ilk 10 sıra içerisinde yer aldı. Şöyle tabii ki burada emeği geçen herkese bizler de teşekkür ediyoruz. Onlar aslında bu kültürel bir mirası da yaşatmaya devam ediyorlar. Erzurum'da görmüş olduğunuz hanım ablalarımız aslında hepsi bir ev hanımı. Ancak buradaki işletmede bir araya geldiler ve bu lezzeti üretmeye devam ediyorlar diyelim. Sözü Erzurum'dan sizlere bırakalım.
0: Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki varlığı yalnızca savaşlarla sınırlı değildi. Ticaret, ulaşım ve diplomasi faaliyetlerinde de deniz yolları yoğun şekilde kullanılıyordu. Bu hareketlilik Osmanlı'nın denizcilik alanında kapsamlı bir yapılanma oluşturmasını da beraberinde getirdi. Peki bu yapılanma nasıldı? Denizcilikte yaşanan kazalara müdahale nasıl gerçekleşiyordu? Gelin tarihte birlikte bir yolculuğa çıkalım. Haberimizi birlikte izleyelim. Bugünlük noktalayalım.

0: Osmanlı karada olduğu kadar deniz alanında da güçlü bir devletti. Ticari, askeri ve diplomasi alanlarında deniz yolculukları bir hayli yoğun kullanılırdı. İşte bu yoğun trafik beraberinde deniz facialarını da getirebiliyordu.
1: İmparatorluğun merkezi İstanbul ve çevresinde çok yoğun bir denizcilik faaliyeti var. Yani dediğim gibi hem askeri hem de sivil alanda olmak üzere.
2: 1742 ile 1779 yılları arasında 138 deniz kazası gerçekleşmiş. Şimdi dönemin şartlarına göre aslında bu rakam biraz normal sayıldığını görebiliriz. Çünkü teknik eksiklerden de bahsedecek olursak. Ve bunların özellikle Kasım ile Aralık aylarında olduğunu görüyoruz. Kasım Aralık aylarında olan kazaların daha çok hava şartlarına ve denizin durumuna göre gerçekleşti. Bu defterlerde yazdığını görüyoruz.
3: Osmanlı'nın denizlerdeki yoğun faaliyetleri gemilerin yapımı ve bakımından personel yetiştirilmesine kadar kapsamlı bir teşkilatlanmayı da beraberinde getirdi.
1: Bazen tek bir gemi batabiliyor veya topluca bir filonun işte Çeşme'de 1770 yılında olduğu gibi topluca batışı, düşman tarafından batırılışı söz konusu olabiliyor. Bu tarz durumlarda devlet öncelikle yerel yetkililerden beklentisi var. Onlara bir araştırma yapmasını derhal istiyor ve ilk etapta bölgede bulunan dalgıçlar. Bu dalgıçlar denizaltına girdiklerinde bir keşif yapıyorlar. Bir savaş gemisi ise özellikle toplarını veya çıkarılabilecek malzemelerin tespitini yaptıktan sonra bunu bildiriyorlar ve merkeze gönderiyorlar.
2: Tersane-i Amire merkezi bir teşkilatlanma var. Bu aslında çok önemli çünkü bu gemilerin yapımı, bakımı, onarılması, donatılması, personelin sevki gibi tecrübesi çok yüksek insanlar yetiştiriyor. Şimdi bu aslında dönemin standartları bakımından çok ileri bir vaziyet.
3: Denizde yaşanan kazalardaysa müdahale için dönemin şartlarına göre oluşturulan bir sistem bulunuyordu. Kazanın ardından bölgeye en yakın unsurlar harekete geçiriliyor, kurtarma çalışması başlıyordu.
1: Akdeniz fırkatecileri dediğimiz ve derya beyleri dediğimiz gruplar var. Bunlar her biri belli adalara güvenlik için, sahil güvenlik için dağıtılmış birimler. Yani donanma oraya sefer düzenlemese de orada mütemadiyen kol gezen

0: Osmanlı gemileri zaten mevcut. Yani bunları sahil güvenlik olarak nitelendirebiliriz.
1: Sahil güvenlik olmasa da anında müdahale edebilecek bir ekibin de yine kıyılarda bulunma sebebiyle zamanı oranla yine avantajlı bir sürede müdahale edilebildiğini aslında görüyoruz. En yakın donanmadan bölgede arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor Osmanlı döneminde. Ve battığı yer tespit ediliyor. Gemide bulunan top, lenger, silah ve diğer değerli unsurlar hemen kayıt altına alınıyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında ticaret savaşı büyüyor. Washington'la Ottawa arasındaki gerilim bu kez havacılık sektörüne sıçradı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada'nın dünyaca ünlü uçak üreticisi Bombardier'i hedef aldı. Ottawa'nın da Washington'a yanıtı gecikmedi. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine 20 milyar dolarlık yeni tarife getirdi. Yaklaşık 700 Amerikan ürününü kapsayan misilleme tarifeleri devreye girdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, uygulamanın Amerika Birleşik Devletleri'nin tarifeleri karşı dolar karşılığı dolar misilleme olduğunu açıkladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
7: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün
4: evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
13: Bankart, seni düşünür o.
1: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
14: Ooo, her yerden sipariş aldık.
15: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
14: Tabii ya.
15: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
14: Tami.
15: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
16: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Bir reklam.
1: Reklam.
17: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
18: Ya, insanın içine huzur veriyor.
19: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
20: BBVA. Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
0: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
21: O Akkefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
22: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
23: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
20: Selçuk Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
24: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
20: Sen gece sultanla beraber miydin?
0: Allah'ım onu en zor zamanında karşıma çıkardı. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşümü gerçek kılan Rabbim elbet yarım kalanda tamamlar.
10: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
25: Reklam.
10: Türkiye'nin

0: elektrik yaşandı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. A Haber Radyo.
2: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 9 Eylül Çarşamba. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Antalya ve Adana'da orman yangınları devam ediyor. Ahmet Çelik Antalya'dan, Halil İbrahim Uğur Adana'dan canlı yayında. Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra yeniden açılan şüpheli ölüm dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılacak. Ahmet Nazif Vural İstanbul'dan canlı yayında. İngiltere genelinde hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle 1000'den fazla uçuş iptal edildi. Aksamaların sebebi İsrail'in siber saldırısı. Alparslan Düven Londra'dan canlı yayında. Diyarbakır'da okul öncesi fiyat denetimi yapıldı. Kırtasiye esnafına 8 milyon liradan fazla ceza kesildi. Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan canlı yayında. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında düzenlenen Uluslararası Drone Yarışması Malatya'da başladı. Mehmet Türel Malatya'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde büyük bir patlama oldu. Mühimmat deposundaki patlamada en az 8 kişinin yaralandığı bildirildi. İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında Savunma Bakanlığı'na ait bir mühimmat deposunda patlama oldu. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin haberinde ise patlamada en az 8 kişinin yaralandığı aktarıldı. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda dün başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bir ölü olduğu bildiriliyor. A Haber muhabiri Ahmet Çelik son durumu aktaracak.
3: Evet, yangın tamamen kontrol altına alınamadı ama enerjisinin düşürüldüğü bilgisini paylaşmış olan bazı lokal alanlarda dumanları görmek mümkün. Bulunduğum noktanın sağ tarafı Karaöz Mahallesi, hemen Karaöz Mahallesi'nin bittiği ormanlık alanın başladığı nokta burası. İşte ilk yangının başladığı alan olarak burası düşünülüyor. O ilk yangının başladığı anda Karaöz Mahallesi'nden Hasan Kahya da buraya gelmişti. Yangın söndürme gönüllüsüydü ve bu noktada yangına müdahale ederken kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Yangını çıktığı ilk yerlerden birisi dedik. Bakın buraya, ormanın içindeki buradaki camları göstermek istiyorum size. Gördüğünüz bu noktada yangının çıktığı düşünülen bu alanda, tam da bu nokta diyemiyoruz ama bu alanı bizlere söylediler. İşte bu alanda gördüğünüz gibi çok sayıda cam ve yangına neden olabilecek şişelerin de olduğunu gösterebiliriz. İşte yangının ilk buradan parladığı ve buradan Karaöz Mahallesi'ne doğru değil, diğer mahallelere doğru, Antalya'ya doğru, Aksu'ya doğru giden bir rüzgarın etkisiyle birlikte o yöne doğru gittiğini söyleyebiliriz. İşte gördüğünüz gibi ormanın içindeki, ormanın yangına neden sebep olduğunu bilmiyoruz ama ormanda bu şekilde cam şişelerini gördüğümüzü ekrana getirmek istedik. Tabii ki o yangın devam ediyor bölgede. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hemen kameraman arkadaşım gösterebilirse, Karaöz'de yangının çıktığı noktanın hemen yan tarafında tepelik alanda halen dumanları görmek mümkün. O bölgeye iki tane uçak geldi ve o bölgede müdahalesini yaptı. Zaman zaman da helikopterlerin bölgeye geldiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bir yandan karadan, bir yandan da havadan mücadele devam ediyor. Yangını söndürmek, kontrol altına almak için ekipler gece gündüz demeden çalıştılar ama şu an itibariyle yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirtelim. Bazı noktalarda, lokal alanlarda halen yangını görmek mümkün. İşte yangından geriye kalan manzaralarda kameraman arkadaşım Tunahan Konuk sizlere gösteriyor. Bu noktada artık her şeyin kül olduğu bir nokta. Yangının ilk çıktığı alan bu nokta ve buraya müdahaleye gelen yangın gönüllüsü, yangını söndürmek için gelen Karaöz Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kahya

0: noktada kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybettiği bilgisi paylaştı. Bakın o noktada yine yangın tespit helikopteri uçuyor. O noktada dumanlar yoğunlaştı. Ormanların içinde çok sayıda ekibin olduğunu söyleyebiliriz. İşte o ekipler o noktada müdahalesini sürdürüyor. Yangına çıktığı nokta oldukça ilginç. Hemen Karaöz Mahallesi'nin bittiği ormanlık alanın başladığı bir yer burası. Rüzgarın etkisiyle birlikte bu noktadan Karaöz Mahallesi'ne doğru rüzgar yangını götürmedi. Buradan ileriye doğru Aksu ilçesine doğru yangının ilerlemesine neden oldu. Dün saat 17-18 sıralarında bir anda rüzgarın ters esmesiyle birlikte yangın yeniden başlamıştı. Ekipler çalışmaları sürdürmeye başlamıştı. Ama şu anda gördüğümüz manzarada sabahtan bu yana bu manzarayı görmedik. Şu anda o noktada yoğun dumanları görmek mümkün. Orman Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada ormandaki yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirtmişti. Ama şu anda Karaöz'de yangının olduğu bu noktada halen dumanları görmek mümkün. İşte ormanların içini göstereyim. Tunan yine buraya noktayı gösterin. Bakın ormanın içindeki yangına sebep olacak şişeleri, camları görmek mümkün. İşte bu noktadan çıktığını belirtebiliriz. Orada yine bir kesici bir alet var. Tunan gösterebilirsen ileride. Bir baltaya benzer kesici bir aleti de orada görmek mümkün ama hemen bu bölgede çok sayıda cam şişe olduğunu belirtelim. Bölgede şu an itibariyle hasar tespit çalışmaları da başladı. Devlet yaraları sarmak için bir an önce vatandaşına yardım edebilmek için çalışma başlattı diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Adana'nın Kosan ilçesinde devam eden orman yangını İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktaracak. Evet, bir bağlantı sıkıntımız var. O sıkıntı giderildiğinde Halil İbrahim Uğur'a yeniden döneceğiz. Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra yeniden açılan şüpheli ölüm dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılacak. Daha fazla bilgi A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'da.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun şu an için mezarındayız ve onun mezarında yani fethi kabir işleminin yapılacağı mezarı başındayız şu an ve o mezarı kameraman arkadaşım Ömer Er sizlere gösterecek. Ben de konuyla alakalı detayları anlatayım. Bu noktada Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının fethi kabir işleminde nelere dikkat edilecek? Bu en önemli konu. Özellikle kendisinin vefat etmeden önce, ölmeden önce istemiş olduğu çeşitli ilaçlar var Silivri'deyken, hapisteyken ve işte o istemiş olduğu ilaçlar doğru ilaçlar verilirken doğru ilaçlar mı verildi yoksa farklı ilaçlar mı verildi bunlara dair çeşitli kimyasal incelemeler yapılacak ve bu kimyasal incelemeler sonucunda da aslında o güne dair bir bulguya rastlanmaya çalışılacak. Bu oldukça önemli. Bu fethi kabir işlemi farklı bir ilaç mı verildi bunlar işte belli olmuş olacak. Kendisi özellikle ölümünden hemen önce istemiş olduğu bir farklı ilaç türü var. Bir de vitamin hapına yönelik bir ilaç isteği oluyor. Bu iki ilacı istemiş Kaşif Kozinoğlu ve istemiş olduğu bu ilaçların doğru şekilde verilip verilmediği noktasında detaylı inceleme fethi kabir işleminin ardından yapılacak. Fethi kabir işleminin yapılmasına da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı karar verdi ve o da en yakın süre zarfı içerisinde yapılacak. Peki ne oldu? 12 Kasım 2011 günü cezaevinde hayatını kaybetti ve ardından da ölüm nedenini kalp krizi olarak açıklanmıştı. Bununla beraber ailesinden oğlu bu noktada yapmış olduğu açıklamada babamın bu zamana kadar herhangi bir kalp rahatsızlığı yoktu iddiasında bulunmuştu. Aradan 15 yıl geçti. 15 yıl boyunca ilk etapta takipsizlik verilen bu soruşturmaya dair bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek geride bıraktığımız günler içerisinde soruşturmanın tekrar açıldığını belirtmişti ve bugün de son gelen gelişmede fethi harika bir işleminin yapılacağı yönünde. Kendisi Orta Asya ve yine Balkanlar olmak üzere çok sayıda noktada görev almış bir MİT personeliydi ve MİT Asya Bölge Başmüşaviriydi. Bu noktada kendisinin yine FETÖ savcı zamanında eski dönem içerisinde savcılık görevini yürüten FETÖ'cü

0: Zekeriya Öz'ün kendisini gözaltına alma sebebiyle Afganistan'daki görevini bırakarak bu noktaya ülkeye geri döndüğünü ve sonrasında ifade verdiğini, hatta öyle ki Ergenekon davası içerisinde Ergenekon davası kapsamında FETÖ kumpasına dair ifadesini vermeden çok kısa bir süre önce öldüğü kayıtlara geçti. Ve işte tam da bu sebeple soruşturmanın günümüzde çok daha derinlemesine ilerleyeceğini tahmin ediyoruz. Bu neden önemli? Öyle ki kendisinin hayatını kaybetmiş olduğu günde, o gün cezaevinde bulunan kişilerin de şu an için gözaltında olduğunu, bunlardan sadece birinin FETÖ'cü Ferhat Veysi Gül'ün gözaltında altında değil, firar halinde olduğunu biliyoruz. Peki firar halinde olan Ferhat Veysi Gül neden önemli? Kendisi o gün alarm sesini radyo sesleriyle, radyodan çıkan seslerle boğduğu ve alarm sesinin duyulmasına engel olduğuna dair bilgileri kamera kayıtlarıyla sabit bulunmuştu ve işte tam da bu kapsamda şu an için 10 kişinin gözaltında olduğunu ve geriye kalan bir kişi olan Ferhat Veysi Gül'ün de arama çalışmalarının devam edildiğini ve son olarak da fethi kabir işleminin onaylandığını belirtelim tekrar. Ve bu fethi kabir işlemiyle, kimyasal ve toksikolojik raporla birlikte o güne dair bulguların çok daha önemli şekilde ortaya çıkacağını hatırlatalım. Sözü yeniden size bırakalım.
1: ABD ve İran arasındaki savaş yeniden alevlendi. ABD 5 İran tankerine saldırı düzenlerken İran'dan misilleme geldi. Tahran'a gidiyoruz. Gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba'dan alacağız.
2: Evet. Boğaz üzerinde ABD ve İran arasındaki gerginlik son günlerde yükseldi. Her iki devlette bölgedeki tankerlere hedef oluyor. Dün gece ABD ve İran'a ait 5 tankeri vurdu. Daha sonra İran yetkililer bu tanker saldırısından önce bir açıklama yaptılar. Özellikle askeri yetkililer. İran'ın tankerlerine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Bölgedeki ABD ile bağlantılı tankerleri ve ABD çıkarlarını hedef alacaklarını belirttiler. Özellikle Bahreyn ve Kuveyt limanlarına yakın bulunan tankerlere de tahliye uyarısı yaptılar. Personelin tahliye edilmesini istediler. Nitekim İran dediğinde yaptı ve gece saatlerinde iki ABD savaş gemisiyle bölgede bulunan 10 gemi ve 8 tankere saldırı düzenledi İran. ABD savaş gemilerinin hasar aldığını ve saldırının başarıyla gerçekleştirdiğini ifade etti. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda devam ediyor. Kamuoyuna da bu tanker savaşı olarak yansısa da İran bu savaşın daha geniş boyutuyla gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Biz de şu an Bender Abbas'tayız. İran'ın güneyindeyiz. Buradaki saldırıları takip ediyoruz. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi hareketlerini takip ediyoruz. Dediğim gibi her iki ülke arasında savaşın dozu tekrar yükseldi. Savaş genelde denizde devam ediyor ve karşılıklı gemi saldırıları şeklinde devam ediyor. Bu saldırıların, karşılıklı saldırıların önümüzdeki günlerde de devam etmesini bekliyoruz.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Grönland'ın da aralarında bulunduğu geniş bir bölgeyi ABD bayrağıyla gösteren bir harita paylaştı. Haritada tüm bölge United States of America ifadesiyle gösterilirken Meksika'dan Trump'ın paylaşımına sert tepki geldi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin hiçbir yabancı gücün kolonisi ya da himayesi altında olmayacağını bildirdi.
3: ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Amerika'da yeni bir tartışma başlatan harita geldi. Trump, Kanada, Meksika ve Grönland'ın da aralarında bulunduğu bölgeleri ABD bayrağıyla kaplı gösteren haritayı paylaştı. ABD Başkanı Trump'ın Truth Social hesabından paylaştığı görselde ABD bayrağı Kanada'dan Meksika'ya, Grönland'dan Karayipler'e uzanan alanı kaplıyor. Haritanın üzerinde United States of America ifadesi yer alıyor. Meksika Körfezi ise Amerika Körfezi olarak gösteriliyor. Trump'ın haritası Meksika'da tepkiyle karşılandı. Meksika Devlet Başkanı Claudia

0: Tenenbaum, ülkesinin hiçbir yabancı gücün kolonisi ya da himayesi olmayacağını söyledi. Tenenbaum, Meksika'nın özgür, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu vurguladı. Haritada yer alan Grönland'da Trump'ın uzun süredir gündeminde. ABD Başkanı adanın ABD kontrolüne geçmesi gerektiğini daha önce de defalarca dile getirmişti.
1: Grönland'da ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var ve bunu elde etmek için ilgili herkesle birlikte çalışıyoruz. Ancak buna gerçekten uluslararası dünya güvenliği için ihtiyacımız var ve bence bunu elde edeceğiz. Bir şekilde ya da başka bir şekilde bunu elde edeceğiz.
0: Trump'ın bu sözleri haritayla birlikte yeniden gündeme geldi. Washington, Grönland konusunda talebini sürdürürken Kanada ve Meksika ile ilgili egemenlik ve sınır tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor.
2: İngiltere genelinde hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle 1000'den fazla uçuş iptal edildi. Gelişmeler ve son durum A Haber muhabiri Alparslan Düven'de.
3: Can O'Connor, Heathrow Havaalanı bildiğiniz gibi İngiltere'nin en yoğun havalimanlarından birisi. Salı günü tam da Dışişleri Bakanı Ed Miliband'in İsrail'e yaptırımı açıkladığı saatlerde teknik bir arıza nedeniyle havaalanının gelen uçuşları askıya almasının ardından tek yönlü gidiş uçuşlarının yeniden başladığı bildirilmişti. Fakat bugün hava ulaşımındaki kaos ikinci gününde devam ediyor. Heathrow, Gatwick, Manchester ve Edinburgh başta olmak üzere ülkenin önde gelen havalimanlarında 250'den fazla ek uçuş iptal edilmiş durumda. Dün bu sayı 300'dü. Heathrow Havalimanı tek başına 246 uçuş iptal etti. Bazı mahsur kalan yolcuların geceyi havalimanında güvenlik kontrolü için kullanılan tepsilerin üzerinde uyuyarak geçirdiği de belirtiliyor. Tabii bu aksama Ulusal Hava Trafik Hizmetleri'nin merkezindeki bir işlem sistemin arızalanmasının ardından başladığı iddia ediliyor ve bu olay söz konusu kuruluşun son 4 yıl içinde 3. büyük sistem çöküşü olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Kurumun genel müdürü ise istifaya çağrılmış durumda ve olayla ilgili tam sorumluluğu da kabul ettiğini açıklıyor. Fakat bunun bir siber saldırı olabileceği yönünde de ciddi iddialar var. İngiliz hükümeti ve yetkilileri an itibariyle bu konuyla ilgili pek fazla açıklama yapmak istemiyor. Fakat sosyal medyada bazı BBC haber spikerlerinin de aralarında olduğu çok kişi bunun İsrail tarafından gerçekleştirilen bir siber saldırı olabileceğini iddia ediyorlar diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım Can O'Connor.
2: İngiltere'nin kölelik geçmişi ülkenin peşini bir türlü bırakmıyor. Karayipler ülkesi Jamaika, İngiltere Kralı 3. Charles'dan kölelik tazminatı istemeye hazırlanıyor. Jamaikalı yetkililer bu kapsamda Kral Charles'a bir dilekçe de sundu.
0: İngiltere karanlık mirası kölelikten bir türlü kurtulamıyor. 18. yüzyılda Britanya İmparatorluğu tarafından kolonileştirilen Jamaika şimdi İngiltere'den tazminat talep ediyor.
1: İngiliz Milletler Topluluğu genelindeki insanları dinleyerek geçmişimizin en acı verici yönlerini nasıl yankılanmaya devam ettiğini anlıyorum. Bu nedenle gelecekte doğru seçimler yapmamıza rehberlik etmesi için tarihimizi anlamamız hayati önem taşıyor.
0: Jamaika hükümeti kölelik tazminatına ilişkin dilekçeyi Jamaika'nın devlet başkanı konumundaki İngiltere Kralı 3. Charles'a sundu.
4: Atalarımızın köleleştirilmesinin Jamaika'yı olumsuz etkileyen çok fazla etkisi oldu. Bu nedenle daha güçlü bir şekilde yeniden inşa etmemize yardımcı olacak bir desteğin olması gerektiğine inanıyoruz.
0: Doğrudan bir ödeme talebi içermeyen dilekçe, kralın ardından yargı komitesine sevk edilecek. Kral Charles'ın sevk konusunda kişisel bir takdir yetkisi bulunmuyor. Ancak Buckingham Sarayı talebin uygun şekilde sunulmasını sağlamak için Jamaika'yla yakın işbirliği içinde çalıştığını açıkladı. 1833 yılında kölelik kaldırıldığında İngiliz hükümeti köle sahiplerine tazminat olarak 20 milyon sterlin ödemişti. Ancak Jamaika yine de yakın zamana kadar hala köle olarak görülmeleri karşısında hukuki bir

0: yola başvurmak istiyor.
1: Japonya'nın başı hızla artan yabancı turist sayısıyla dertte. Başkenti Tokyo'da turistlerin en çok ilgi gösterdiği bölgelerden Shinjuku sakinleri turistlerin çevreye verdiği rahatsızlıktan şikayetçi oldu. Bölge yetkilileri artan şikayetler üzerine kısa süreli konaklamaları yasaklamaya karar verdi.
0: Japonya rekor düzeye ulaşan yabancı turist sayısıyla baş etmeye çalışıyor. Yasaklarsa peş peşe geliyor. Başkent Tokyo'da turistlerin en çok ilgi gösterdiği bölgelerden biri Shinjuku. Ancak bölge sakinleri durumdan memnun değil. Zira çöplerin gelişigüzel bırakılması, gece saatlerindeki yüksek gürültü, sigara yasaklarının çiğnenmesi ve hatta özel mülke izinsiz girişler mahalleyi rahatsız etti. Artan şikayetler üzerine harekete geçen Shinjuku yönetimi şimdi bir düzenleme ile yerleşim alanlarında okulların ve kültürel mirasların yakınında kısa süreli konaklamaları durdurmaya hazırlanıyor. Yasaktan yaklaşık 2000 kiralık konut etkilenecek. Kararın Şubat ayında resmiyet kazanması ve yıllık kiralama sınırının da 180 günden 120 güne düşürülmesi hedefler arasında. Son yıllarda yaşanan rekor ziyaretçi artışı, Japonya'nın tarihi ve turistik merkezlerinde yerel halkla turistler arasındaki gerilimi tırmandırıyor. Fuji Dağı'nın Yoshida tırmanış rotasında günlük 4000 kişilik giriş kotası uygulanırken, kişi başı 2000 yenlik giriş ücreti de alınıyor.
2: Fark ettiğim şey şu ki çok sayıda insan geldiğinde ne yaparsanız yapın çöpler birikiyor. Dağa tırmanmaya gelince çok sayıda insan geldiğinde kalabalık oluyor ve bu kalabalık sorunlara yol açıyor.
0: Benzer tedbirleri daha önce devreye alan Kyoto'daysa yerleşim yerlerinde kiralama süresi yılda sadece 60 günle sınırlandırılmıştı. Ülke genelinde bazı geleneksel festivallerde yoğun katılım nedeniyle iptal edildi.
1: Sırada dünya raporu var.

0: Görüntüler Japonya'nın Nagoya kentinden. Şiddetli yağışlar sene yol açtı. Sokaklar nehre dönüştü, su altında kalan çok sayıda araç sürüklendi. Bölge yetkilileri en yüksek seviyeli acil durum ilan etti. Bu görüntülerse İngiltere'den. Luna Park'ta hız treni arızalandı. 27 kişi yaklaşık 2 saat boyunca tepede mahsur kaldı. Aralarında çocukların da bulunduğu yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Geçtiğimiz ay Fransa'da meydana gelen yıkıcı kasırganın görüntüleri ortaya çıktı. Hızla oluşan kasırga önüne gelen her şeyi yıktı. Enkaz parçaları havada sürüklendi. O görüntüler an be an kameralara yansıdı. Şili'de bir hırsız aracın açık tavanından içeri sızmaya çalıştı. Tavanın genişliğini hesaplayamayan hırsız dar alanda sıkıştı. Girdiği yerden çıkamayan hırsız polis tarafından kıskıvrak yakalandı. ABD'de aç bir ayı park halindeki aracın kapısını açıp içindeki atıştırmalıkları aldı ve ardına bile bakmadan bölgeden uzaklaştı.
1: Almanya'da aşırı sağın sandıktan birinci çıkması, Avrupa'da siyasi ibrenin hızla aşırı sağa döndüğü tartışmalarında beraberinde getirdi. Berlin'deki sonuçla birlikte Fransa'dan İtalya'ya kadar birçok ülkede Rusya ve Ukrayna savaşı konusunda daha farklı politikalar savunan sağ partilerin yükselişi mercek altına alındı. Almanya'dan yükselen bu dalga şimdi Avrupa'nın diğer başkentlerinde de siyasi dengeleri zorluyor.
2: Almanya'da aşırı sağın seçim zaferi Avrupa'daki siyasi dengeleri sarsarken gözler kıta genelinde güç kazanan sağ partilere çevrildi. Rusya ile diyalogtan yana politikalar, Ukrayna savaşına yönelik eleştiriler ve sert göç politikalarıyla öne çıkan partiler Avrupa siyasetindeki ağırlıklarını artırıyor.

0: Almanya'daki zaferin ardından gözler bu kez Fransa ve İtalya'ya çevrildi. Berlin'de güç kazanan AfD'nin çizgisine yakın popülist ve sağ partiler Paris ve Roma'da etki alanını genişletiyor. Özellikle Ukrayna Savaşı konusunda daha temkinli bir politika izlenmesini savunan siyasi aktörlerin sesi giderek daha fazla duyuluyor.
1: Almanya'da ve Batı Avrupa'da değişime ihtiyacımız olduğu açık ve bence ister beğenin ister beğenmeyin buradan kesinlikle bir başlangıç sinyali veriliyor.
0: Aşırı sağın yükselişinde göç ve sınır politikaları da belirleyici başlıklar arasında. AfD lideri Alice Weidel, Almanya'nın sınırlarının kontrol altına alınmasını ve ülkeye kimlerin gireceği konusunda daha sıkı bir politika uygulanmasını savunuyor.
2: Egemen bir Almanya istiyoruz. Güvenli bir Almanya istiyoruz. Güvenli ve kontrollü sınırlar istiyoruz. Ülkemize kimin geldiğini ve kimin gelmediğini tam olarak bilmek istiyoruz.
0: Berlin'deki sonuç Almanya'nın sınırlarını aşan bir siyasi mesaj olarak da okunuyor. Fransa'da Jordan Bardella, Ukrayna'ya koşulsuz desteğin yerine daha faydacı bir yaklaşımı savunuyor. İtalya'da ise eski general Roberto Vannacci, Kiev'e silah sevkiyatının durdurulmasını ve Moskova ile diyaloğun yeniden başlatılmasını istiyor. Moskova'ya yakınlaşan bu siyasi söylemler Avrupa Birliği'nin Rusya politikasında da yeni bir tartışmanın kapısını aralıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in tektonik bir kayma olarak nitelediği gelişme Avrupa'da merkez partilerin önündeki en büyük sınavlardan birine dönüşüyor.
1: Almanya'nın tarihi nedeniyle özel bir sorumluluk taşıdığının farkındayız. Siyasi sistemimiz ve Avrupa'daki sağlam köklerimizi her zaman savunacağız.
0: Sandıktan çıkan mesajsa açık. Avrupa'da seçmenin bir bölümü göçten ekonomiye, Ukrayna savaşından dış politikaya kadar mevcut yönetimlerin politikalarına tepkisini daha sert ve popülist partiler üzerinden gösteriyor. Almanya'da başlayan dalganın Fransa ve İtalya'da ne kadar ilerleyeceği ise Avrupa'nın önümüzdeki dönemdeki siyasi rotasını belirleyecek.
3: CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'ın CHP kapatılırsa diye başlayan açıklaması yeni parti ile CHP'yi karşı karşıya getirmiş. Kılıçdaroğlu cephesinden tepkiler peş peşe gelmişti. Tartışmaya yeni parti sözcüsü Zeynel Emre de dahil oldu. Emre, CHP zaten kapatıldı dedi.
4: Evet, merhaba arkadaşlar. CHP kapatılsa iyi olur, yeniden bir yol haritası çizilir gibi ifadeleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunlar ciddiye alınacak konuşmalar değil.
5: CHP zaten kapatıldı.
0: CHP ile yeni parti hattında tansiyon her geçen gün yükseliyor. Kurmaylar arasında söz düellosu sürüyor.
4: Mustafa Balbay geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği de yaptı. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir şey değil.
5: CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli, CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'ın CHP kapatılsa herkes bir araya gelir sözlerine tepki göstermiş. İki parti arasında tansiyon yükselmişti. Tartışmalara yeni parti sözcüsü Zeynel Emre de dahil oldu.
6: Bu CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'siyle, Bülent Ecevit'in CHP'siyle, Deniz Baykal'ın CHP'siyle, Özgür Özel'in CHP'siyle bir alakası var mı arkadaşlar? Yani yok. Fiilen kapanmış durumda. Ve orası kapandığı için biz milletimizle birlikte yeni partiyi kurduk.
0: Genel başkanlar kurmaylarına polemiğe girmeyin uyarısında bulunmuş. Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de tartışma istemiyorum demişti.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
3: Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da terörsüz Türkiye projesinin etkileri yerinde hissediliyor. Terörün mağduriyetinden dolayı memleketlerini terk etmek zorunda kalanlar yeniden geri dönmeye başladı.
8: Terörsüz Türkiye projesiyle birlikte tersine göç ile tekrar göçler başladı. Herkes kendi memleketine gelip orada yatırımlar yapıp, projeler yapıp kendi yerlerine hizmet etmek için geri dönmüş oldular.
9: Doğu ve Güneydoğu illerinde önceden kayıplar konuşuluyordu.
8: Bizim bölgemizde yıllarca ekonomik kayıplar yaşandı, can kayıpları yaşandı. Gençlerimiz göç etmek zorunda kaldılar büyük şehirlere.
9: Ama tablo artık değişti. Terörsüz Türkiye

0: projesiyle umut konuşulmaya başladı.
1: Terörsüz Türkiye hepimizi çok umutlandırdı. Gençler çok umutlu.
0: Terörsüz Türkiye süreci sayesinde bölgede tersine göç yaşanıyor.
1: Devletimizin başlattığı bu Terörsüz Türkiye projesiyle beraber umutlar yeşerdi. Gençler tersine göçle tekrar bölgelerine gelip orada yaşayıp orada projeler üretmek istiyorlar.
0: Van Hakkari Sınıhı Aşireti lideri Mehmet Alay'ı atlı bölgeye huzurla birlikte yatırımların da gelmeye başladığını söyledi.
1: Gerçekten orada yatırımlar artmaya başladı. Yavaş yavaş artık bir huzur geldi oraya. Orada artık dağlarımızda silah sesleri değil, çocukların sesleri, şenlikler yapılıyor. Çok büyük organizasyonlar yapılıyor. Doğa turizmiyle birlikte orada turist sirkülasyonu fazla olmaya başladı.
0: Bölgede gelecek için net hedef de var.
1: İnşallah bir 5 yıla kadar, 10 yıla kadar tamamen bir daha bu konuyu hiç konuşmayacağız. Bir daha hiç söylem olmayacak. Sadece yatırımların olduğu, gençlerimizin yarınlara umutla baktığı daha güzel bir Güneydoğu, Doğu Anadolu göreceğiz inşallah.
2: Gabar'da günlük petrol üretiminde yeni rekor seviyeye ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'da günlük petrol üretiminin 84 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı.
3: Şırnak'taki Gabar sahasında petrol üretiminde yeni bir eşik daha aşıldı. Günlük petrol üretimi 83-84 bin varil seviyesine ulaştı. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinde Gabar'ın kritik bir noktada olduğunu vurguladı.
4: O petrol dağların altındaydı. Milyonlarca yıldır oradaydı. Şimdi 83-84 bin varil günlük üretimlere geldiğimiz bir Gabar'dan bahsediyoruz.
3: Gabar'da petrol arama çalışmaları 2019-2020 yıllarında hız kazandı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından Türkiye'nin en önemli petrol keşiflerinden biri gerçekleştirildi. Üretimin artırılması için sahada yüzlerce kuyu açıldı. Yaklaşık 700 kilometrelik yol inşa edildi.
4: Şırnak'ta bugün o dağlarda 700 kilometreye yakın yol yaptık. Yüzlerce kuyu açtı.
3: Gabar'daki üretim Türkiye'nin toplam petrol üretiminde önemli bir paya sahip oldu. Yurt içi ve yurt dışındaki sahalarla birlikte Türkiye'nin günlük petrol üretimi yaklaşık 180 bin varile ulaşıyor. Hedef ise yeni keşiflerle üretimi daha da artırmak. Türkiye petrol ve doğalgaz üretimini yükselterek enerji ithalatını ve dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.
2: Diyarbakır'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye dükkanlarında fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi yapıldı. Denetimlerde reyon ve kasa fiyatı arasında fark bulunan dükkanlara ceza kesildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktaracak.
5: Diyarbakır'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilmeye de devam ediliyor. Özellikle de kırtasiyelerde yoğun bir denetim söz konusu. Biz şu anda Diyarbakır şehir merkezinde bulunan bir kırtasiyenin içerisinde bulunuyoruz. Burada da denetimler yapıldı. Özellikle de okul alışverişlerinin yoğunlaştığı bu dönemde çanta, defter, kalem, boya malzemeleri ve diğer kırtasiye ürünlerinin fiyatları hem velilerin hem de denetim ekiplerinin yakın takibinde Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde yalnızca kırtasiyeler değil, kent genelinde farklı sektörler de kontrol ediliyor. Marketlerde temel tüketim ürünlerinin fiyatları, sebze ve meyve halinde ise ürünlerin alışveriş satışları ile ilgili uygulamalar inceleniyor. Rakamlar da denetimlerin boyutunu ortaya koyuyor. Kent genelinde 8 aylık dönemde yapılan denetimler sonucunda esnaf ve işletmeler 8 milyon 128 bin lira idari para cezası uygulandı. Kırtasiyelerde ise özellikle okul öncesi dönemde yoğunlaşan denetimlerde 204 kırtasiyede 4357 ürün kontrol edildi. Buradaki temel amaç hem tüketicinin korunması hem de piyasada haksız ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi. Ekipler işletmelerin fiyat etiketlerini mevzuata uygun şekilde düzenleyip düzenlenmediği kontrol ediyor. Vatandaşlara da alışveriş

0: sırasında dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor. Özellikle de etiket fiyatı ile kasada karşılaşan fiyatın farklı olması durumunda tüketici haklarının aramaları şüpheli gördükleri fiyat artışlarını ve mevzuata aykırı uygulamalar ile ilgili mercilere bildirmeleri önem taşıyor. Dediğimiz gibi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde denetimler gerçekleşti ve Diyarbakır genelinde 8 aylık dönemde ayda yapılan denetimlerde bütün esnaflara toplam 8 milyon 128 bin idari para cezası uygulandı diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: İstanbul Başakşehir'de kiralık otomobille drift yaptığı anları video kaydına alan şahıs hakkında işlem yapıldı. Aracın sürücüsüne 140 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
2: Kiralık otomobille drift pahalıya patladı. 140 bin lira ceza kesildi. İstanbul Başakşehir'de bir sürücünün kiralık otomobille drift yaptığı anlara ait video arkadaş grubunda paylaşıldı. Görüntüler Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne ulaştı. Sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. Kimlik tespitinin ardından kiralık araçta drift atan şoföre 140 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
1: Adana'da polis ekipleri trafik kurallarını ihlal eden sürücülere drone destekli denetim yaptı. 342 araç durduruldu. Kurallara uymayan 175 sürücüye ceza kesildi. İhlal yapmadığını iddia eden bazı sürücüler görüntülere rağmen ikna olmadı.
2: Yayalara yol vermediler, trafik cezasına itiraz ettiler.
3: Hangi yaya bekliyor? Orada yaya yok.
4: Solda yayalar var.
3: Yok. Bekliyor zaten.
4: Bir daha göster. İşte yaya beklemeyecek.
2: Adana'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sahadaydı. Drone'la sürücüler takip edildi.
4: Aracınızın ön camında film var. Dışarıdan içerisi gözüküyor. Yasak.
2: Denetimde 342 araç durduruldu, 175 sürücüye ceza uygulandı.
5: Üzgünüm, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Bir anlık dikkatsizlik.
6: Çekimleriyle çekildi.
7: Yapacak bir şey yok, cezamızı yiyeceğiz.
2: Uygulamada ihlali tespit edilen bir sürücü cezaya itiraz etti.
4: Şu geride yaya geçidimiz var. Orada yaya yol vermediniz, tespit
3: ettik. Yaya mı vardı orada?
4: Evet, yaya vardı. Drone'larda gösteririz, görüntümüz mevcut.
2: Görüntüler izletilse de sürücü ikna olmadı, ancak cezadan kurtulamadı.
3: Hangi yaya bekliyor? Orada yaya yok.
4: Solda yayalar var.
3: Yok. Bekliyor zaten.
4: Bir daha göster. İşte yaya beklemeyecek. Yaya geldiği anda...
3: Yaya yola çıkması ben nasıl bekleyeyim?
4: Sistemi anlatıyorum. Yaya geldiği anda, yayayı gördüğümüz anda biz duracağız.
3: Bunu itirazda bulunacağım.
2: Kurallara uymayan sürücülere toplam 901 bin TL para cezası kesildi.
1: Kars'ta Eylül ayının ilk günlerinde etkili olan soğuk kış mevsimini aratmadı. Yağışın etkili olduğu kentte sıcaklık gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Araçların camları buz tuttu.
2: Eylül ayında sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camı buz tuttu. Kars'ta günlerdir etkili olan soğuk hava kış mevsimini aratmadı. Sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte sabah araçlarının yanına gelen sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
8: Efendim bugün 8 Eylül 2026. Gördüğünüz gibi araçların camları buz tutmuş.
2: Kimi buz tutan camları kazıdı, kimi araçlarını çalıştırarak buzun çözülmesini bekledi.
1: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında düzenlenen uluslararası drone yarışması Malatya'da coşkuyla başladı. A Haber muhabiri Mehmet Türel aktaracak.

0: Evet, Malatya'dayız. Uluslar arası ve liseler arası drone yarışmalarında ikinci gün heyecanı yaşanıyor. Şu anda bizler de alandayız ve yoğun bir katılım var. Birçok üniversite takımı, lise takımı şu anda bulunduğumuz alanda ve harıl harıl yarışmalara hazırlanıyorlar. Son hazırlıklar yapılıyor. Hemen şöyle çadırları gezeceğiz. Yanımızda da misafirimiz var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Tanıyalım sizi.
1: Tahir Yıldız, Eskişehir'den geliyoruz. Uluslararası Cevat Ülger. Evet. Fen ve Teknoloji Muhatip Lisesi olarak katılıyoruz biz de buraya. Binlerce takım arasından seçilip buraya gelmeye hak kazandık. 19 takımdan biriyiz biz de.
0: Evet.
1: Gerçekten çok zor süreçler. İyice süreçlerin zorlaştığını söyleyebilirim.
0: Evet.
1: İnşallah biz de buradan güzel bir başarı kazanıp Eskişehir'i gururlandırmak
0: İnşallah.
1: Istiyoruz.
0: İnşallah. İnşallah hocam. İTÜ'nün çadırı şu an ekrana geliyor. İşte İTÜ'nün öğrencileri, genç beyinleri, geleceğin mühendisleri, işte onların geliştirdiği araç. Kolay gelsin.
2: Teşekkürler.
0: Nasıl gidiyor?
2: Güzel gidiyor. Şu an ilk uçuşumuzu birkaç aksaklık yaşadık. Onları düzeltiyoruz şu an.
0: Düzelteceksiniz.
2: Evet.
0: Derece var mı daha önce?
2: Daha ilk defa katılıyorum.
0: İlk defa katılıyorsunuz. İddialı mısınız?
3: İddialıyız.
0: Hadi bakalım, kolay gelsin, başarılar diliyorum. Hızlı hızlı geçelim, hemen canlı yayındayız. Burada da yine iddialı bir ekip var. Kolay gelsin.
2: Teşekkür ederiz, çok sağ olun.
0: Ne yaptınız şu an, tam olarak yaptığınız iş?
2: Şu anda silikonla işimiz vardı, onu hallettik.
0: Evet.
2: Şu an her şey çok yolunda, çok şükür.
0: Sabit kanat değil mi bu?
2: Evet. Sabit ama bitol aynı zamanda yani.
0: Uçmadınız henüz?
2: Daha uçmadık, uçacağız.
0: Hadi bakalım, kolay gelsin, başarılar diliyoruz. Hemen burada yine çok değerli konuklarımız var. Hocam sizi de alalım hemen. Malatya ev sahibi yapıyor. Çok büyük bir organizasyon. Neler söyleyeceksiniz?
4: Şehrimizde böyle bir güzel organizasyon olmuş olması çok kıymetli, çok anlamlı. Deprem sonrası
0: evet.
4: Kentimizde böyle bir güzel organizasyon olması farklı anlam katmakta bizler için. Ben alanda öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın ve öğretmenlerimizin heyecanını görüyorum. Biz de 3 ekiple katılıyoruz.
0: Malatya olarak?
4: Malatya olarak 3 takımla finaldeyiz. Dolayısıyla çok anlamlı buluyoruz.
0: Evet.
4: Bu heyecanı ve bu kültürü oluşturan, bu şehirde oluşturan gençlerimizi tebrik ediyoruz.
0: Teşekkür ediyorum.
4: Organizasyonun yapılmasında da emeği olan herkese teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet, Malatya'da Teknofest heyecanı devam ediyor. Bizler de bu heyecanı ortak olmak için bu alana geldik. Yüzlerce takım katılıyor. Görüyorsunuz üniversite, lise takımları ve heyecan had safhada. Dronların uçurulduğu alan hemen dışarıda. Orayı da sizlere göstermek isterdik ama o dronları havada yakalamak çok mümkün değil. Ama heyecanı az çok size yansıttığımızı düşünüyoruz diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
5: İstanbul'un tarihi hanlarından Sağır Han. Yıllardır esnafın ekmek mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Bu tarihi yapının içinde dükkan işleten Yasemin Hanım, Han'ın tek kadın esnafı. Erkek esnafın arasında çalışırken yalnızca işini sürdürmekle kalmadı. Zamanla güzel dostluklar kurdu. Şimdi tarihi bir Han'la emeğin, komşuluğun ve dostluğun hikayesini ekranlarınıza taşıyacağız.

0: 77 İstanbul doğumluyum. 3 çocuk annesiyim. 3 kızım var. Kendim mimarım. Daha sonra burayı keşfettim, Sağırhan'ı. Mesleğimi bırakıp buradaki yere hayat vermek istedim ama nasıl diye düşündüm tabii ki. Arayış içindeydim. İlk başta bir atölyelerle ilerlemek istedim. Daha sonra mekanımın dar olacağını düşündüğüm için istedim ki ülkemizdeki el sanatlarının özetini, hepsini bulundurmam mümkün değil tabii, ulaşılabilir olanlarını, alınabilir olanlarını bulabilecekleri bir hediye dükkanı olsun diye düşündüm. Şu an öyle bir yer, gelişmeye açık, sürekli geliştirmeye çalışıyorum.
1: İstanbul'un tam ortasında zamanın izlerini taşıyan bir an, Sağırhan'dayız. Duvarlarında yılların emeği, koridorlarında yüzlerce esnafın ayak sesleri bulunuyor. Ve bu tarihi anda dikkat çeken bir isim var, Yasemin Hanım. Onu özel yapan ise onlarca esnafın arasında tek kadın olması. Gelin onun güzel hikayesini

0: Sesini birlikte dinleyelim. Sarhan'da tek kadın esnafsınız. Daha önce burası nasıldı? Sizden sonra nasıl?
1: Daha öncesini inanın bilmiyorum. Ben geldikten sonra ama ben gelmeye yakın şöyle şeyler söylediler. Abla vallahi gel biz de biraz kendimize çeki düzen veririz gibi.
2: Yasemin Hanım yanımız ciğerimiz. Biz onu bir ailemizin içimizden bir ablamız, kızımız, kardeşimiz, bacımız olarak görüyoruz yani.
3: Cesaretli bir hanımefendi. Yani tebrik ediyorum.
4: Bir hareket geldi o geldikten sonra. Daha güzelleşti.
1: Başka bir yer olsaydı böyle bir iş yapmazdım, mesleğime devam ederdim. Ama Sağırhan'da olması benim için cazipti, anlamlıydı. Yeni yeni popüler oluyor Sağırhan. Aslında onu bilinmeyen bir yer. İstedim ki bir öyle bir fonksiyon vereyim ki biraz insanlara açık olsun, ilgi uyansın.
5: Han'a girerken hep atölyeleri görüyorlardı, sonra resim sergisini görüyorlardı. Şimdi girişte mağaza oldu. Biraz daha insanları çekmeye başladı. Özellikle gençleri takı sattığı için.

0: Sağırhan'a geldikten sonra hep derler ya, etrafınızdaki 10 kişiyi söyleyin, ortalaması siz olursunuz. Ben de baktım herkes zanaatkar, bir şeyler yapıyorlar. Sağ olsunlar, herkes de destek oluyor. Bakır dövme tekniğiyle bazı panolar yapmaya başladım hobi olarak. Daha sonra mozaik teknikle deri parçalarıyla panolar yapmaya başladım. Kendimi geliştirmeye de devam ediyorum. Meraklıyım, öğrenmeye açığım. Komşularım da cevap verme ve öğretmeye meraklılar, sağ olsunlar.
1: Çok girişken biri. Çok da şey yani, böyle istekli. Ne olsa gidiyor, alıyor, geliyor, satıyor, bir şeyler yapıyor. Bir hareket geldi o geldikten sonra.
0: Beni gördüklerinde abla hatta kızım diyen var. Gerçekten çok güzel bir duygu. İçten söylediğini de hissediyorsunuz. Sabah işte kızım günaydın. Mesela başka bir komşum, abla bak bir şey buldum, acaba bu senin işine yarar mı? Diğeri, abla gel şuraya gidelim bakalım senin için olur mu? Böyle de benim burada kalmamı da istiyorlar aslında. Kalmam için de onların da ekstra bir çabası var.
2: Dertleşiyor musunuz peki? Ya öyle bir dostluk edindiniz mi?
0: Şöyle özel sohbetler haricinde yine ailevi işlerde giriyor bazen araya. Dertleşiyoruz tabii ki. Evet.
3: Buradaki esnaflar zaten birbiriyle dertleşir. Ama bir bayanla ilk kez dertleşiyorlar. Şu anda çok kişiyle evdekinden fazla samimi olduğu kişiler var. Çocuklarından fazla samimi olduğu kişiler var. Hatta bir esnafı kardeşi olarak görüyor. Ne yerse çağırıyor.
4: Özel olarak benim ailem rahatsızdı. O bakımdan bana çok yardımcı oldu.
5: Çay içiyor, sohbet ediyoruz. Çocuklardan bahsediyoruz. İşle sohbet ediyoruz. Yani bayağı faydası da oluyor bize yani.
3: Konuşmalarda argo kelimeler kalktı. Daha kibar konuşmaya başladı.
2: Yasemin Hanım'la sohbetimizin ikinci kısmına geldik. Tarihi Sağırhan'daki dükkanı rengarenk. Şimdi o dükkanı gezeceğiz.
6: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. TOKİ, fahiş kira artışlarını dizginlemek ve dar gelirli vatandaşların barınma sorununu çözmek amacıyla tarihindeki ilk kiralık sosyal konut projesini hayata geçiriyor. Mülkiyeti devlette kalacak konutlar, piyasa raicinin yarı fiyatından bile ucuza 3 yıllığına kiralanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu proje kapsamında ilk uygulama İstanbul'da başlayacak. Modelin ilerleyen süreçte 81 ile yayılması planlanıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar...

0: Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
9: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
10: Yok oğlum, sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
11: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
12: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
13: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
14: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecek.

0: verecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
7: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Coğrafyamız emperyalistlerin projeleri çerçevesinde bölük pörçük edildi, paramparça edildi. Şimdi terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile bir araya geldi. Kurtulmuş'la mevkidaşı Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen görüşmeden sonra basın toplantısıyla kameraların karşısına geçti. Gündem terörsüz Türkiye ve kalkınma yolu projesiydi.
1: Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız. Bu çerçevede önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim.
2: Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi de terörsüz Türkiye konusunun hem Türkiye hem de bölgedeki diğer ülkeler için çok önemli olduğunu vurguladı. Biz de istiyoruz ki tüm bölge terörsüz olsun, silahlı gruplar görünmesin dedi. Kurtulmuş kalkınma yolu projesinin bölge için önemine de dikkat çekti.
1: İki önemli projenin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi kalkınma yolu projesidir. Bu proje vasıtasıyla böylece Asya ile bizim üzerimizden Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa birbirine bağlanacak. Asya ve Avrupa ekonomileri birbirleriyle entegre hale gelecektir.
0: Haber Radyo.
3: Maalesef acı haber geldi. Aksu'da söndürme çalışmalarına yardım eden Hasan Kahya fenalaştı ve hayatını kaybetti. Öte yandan orman

0: Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 4 mahallede 250'den fazla evin tahliye edildiği yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü son durumu paylaştı. Aksu'da orman dışı alanda başlayan yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Antalya Kumluca'daki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı. Ekipler yangın bölgelerinde alevlere karşı 3 uçak, 9 helikopter ve 1000'in üzerinde personelle havadan ve karadan müdahale ediyor.
1: Düzce'de 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tırın bir anda yoldan çıkıp fındık işçilerinin bulunduğu tarım aracına çarptığı görülüyor. Kaza Akçakoca ilçesinde 7 Eylül akşamı meydana geldi. Fındık işçilerinin bulunduğu patpat tabir edilen tarım aracıyla tırın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi yaralandı. Facianın güvenlik kamerası görüntüleri ise günler sonra ortaya çıktı. Görüntülerde tarım aracının yolda ilerlediği sırada tırın bir anda kontrolden çıkarak üzerine yöneldiği görülüyor. Tır önce tarım aracına çarpıyor, ardından da yoldan çıkıyor. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye işte böyle yansımış. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşım gündem oldu. Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda mutlak butlan kararıyla görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'e yer vermedi. Ayrıca videoda Özel'e Deniz Baykal'ın sözleri üzerinden göndermede bulunuldu.
2: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur.
0: Özgür Özel'e yer vermedi. Deniz Baykal'ı göndermede bulundu.
2: Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda dünden bugüne CHP Genel Başkanlarına yer verildi ancak Özgür Özel videoda yoktu.
4: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda Deniz Baykal'ın Mustafa Sarıgül'le yarıştığı 2006 yılındaki 31. olağan kurultayda yaptığı konuşmaya yer verildi. Sonradan yeniden gündeme gelen konuşmasında Baykal, genel başkan olacak kişi için CHP'yi satmamış, CHP'yi satın almaya kalkmamış olacak ifadesini kullanıyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
0: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 38. olağan kurultayla ilgili şaibe iddialarına gönderme olarak yorumlandı.
2: İsimler değişir, kuşaklar değişir. Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
1: Sıcak bir gelişme var. Gürcistan'dan havalanan bir uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. Uçakta bulunan iki kişiye ulaşmak için sahil güvenlik ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Gürcistan'dan havalanan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu belirtilen küçük uçak Rize açıklarında denize acil iniş yapmak zorunda kaldı değerli izleyiciler. Olay Çayeli ilçesi açıklarında yaşandı. Denize inen uçak için bölgede sahil güvenlik ekipleri sevk edilmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları başladı. Uçakta iki kişinin bulunduğu ifade ediliyor. Ekiplerin de en kısa sürede o iki kişiye ulaşabilmesini umuyoruz. Bölgedeki çalışmalar sürüyor. Telefon hattımızda A Haber ekibinden Selman Kutlu var. Ondaki son bilgileri alacağız. Şimdi Selman, söz sende.
6: Evet, teşekkür ediyorum Banuel. Sıcak bir gelişme tabii ki. Gürcistan'dan kalkan o iki kişilik uçak tipleri var bildiğiniz üzere. Küçük uçak tipi Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. Hangi noktada? Rize'nin Çayeli ilçesine girerken Gürcistan tarafından o noktada denizin yaklaşık 1-2 mil uzağında denize iniş yaptı. Şu an kıyıdan gözükmese de ekipler bölgeye ulaşmış durumdalar. Gürcistan'dan kalktı.

0: Bu uçak ve içerisinde iki kişi olduğu belirtiliyor. Alınan resmi bilgi bu. Çayeli ilçesi açıklarında arıza nedeniyle olduğu düşünüyor. Acil bir iniş yapıyor. Yani aslında denize sorunsuz indiğini belirteyim. Şu andaki aldığımız bir düşme değil. Denizin üstüne bazı pilotların yapabildiği o denizin üstüne inmiş durumda. Tabii ki ekipler, AFAD ekipleri şu anda bölgeye ulaştı ve yoğun bir denizde kurtarma çalışması yapılıyor. Sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi yok çünkü deniz kıyıdan oldukça uzak durumda ve tabii ki olayın detayları daha çok ilerleyen saatlerde belli olacak. Neden iniş yaptığı, ne olduğu, arızanın neden kaynaklandığı ve sağlık durumları hakkında da bilgi almaya devam ediyoruz. Yoğun bir çabamız da var bu yönde ama şu anda o iki kişinin sağlık durumu hakkında net bir bilgi yok. Denizin 1 ya da 2 mil kadar uzağında olduğunu belirtebilirim sahili, ama sahilden gözükmüyorlar. Bunu da söyleyeyim. Dalgalı da bir deniz var. Son 2-3 gündür yağmurlu bir hava vardı çünkü bölgede. Onun için sağlık durumları hakkında şu an için net bir bilgi yok. Tekrar belirttiğim üzere valilik koordinatisinde AFAD ve UMKE ekipleri bölgede şu an ve sahil güvenlik ekipleri de yine aynı şekilde bölgeye ulaşmış durumda. Gelişmeler oldukça sıcak gelişmeleri takip ediyoruz. Oldukça sizlere haber vereceğiz. Bilgi aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Ve sözü izleden size bırakalım.
1: Ben Kutlu'ya teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için. Bölgeden bir drone kamerası marifetiyle alınmış ilk görüntüler de ekranlara yansımaya başladı. Kaza kırımın yaşandığı noktada 3 tane tekneyi çok net bir biçimde seçebildik. Umuyoruz bir yaralanma ya da can kaybı söz konusu değildir ve önümüzdeki birkaç dakika içerisinde de uçaktaki iki mürettebatın sağ olarak o sahil güvenlik teknelerine alındığını ve durumlarının iyi olduğunun haberini sizlerle paylaşabiliriz. Umudumuz bu yönde. İşte ilk ve en net görüntüler şu anda ekranlarda. Bir sahil güvenlik teknesi olduğunu değerlendirdiğimiz tekne ve iki küçük tekne daha küçük uçağın denize acil iniş yaptığı noktada mürettebatında kurtulmuş olma ihtimalini biz de değerlendiriyoruz ve umudumuz da bu yönde. Umuyoruz önümüzdeki dakikalarda iyi haberi de sizlerle paylaşabiliriz. İstanbul Bağcılar'da polis zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Zula evi olarak kullanılan adresteki gizli bölmeden çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Biz de detayları konuşacağız. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır bizimle birlikte. Görüntüler de şu anda barkomuzda ve ekranda. Ramazan, nasıl bir operasyondu bu? Neler tespit edildi? Neler ele geçirildi? Bu Zula evine nasıl ulaşıldı?
2: Şimdi İstanbul'da ve Türkiye genelinde hali hazırda en büyük sorunlardan birisi, mücadele edilen konulardan birisi uyuşturucu, sanal kumar. Bunlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor. İstanbul'da da bu konuyu anlatacağımız detayları ilginç Banu. O yüzden bunu ekranlara taşımak istedik. İstanbul Bağcılar'da Asayiş Şube Amirliğine bağlı ekiplerin takip ettiği bir şüpheli profilleri var. Cezaları kesinleşmiş, akraba oldukları tespit eden iki şüpheli var. Yani arama kayıtları bulunan şüphelilerle ilgili adres tespit çalışması yapıp gerçekleştiriyorlar. Evet. Ve adres tespiti fiziki olarak sağlandıktan sonra da savcılık talimatıyla ve mahkemeden de arama ve el koyma izinler alındıktan sonra iki adrese, bazı adreslere operasyon yapılıyor. Şimdi bu operasyonlar gerçekleştirilirken aranan şahısların ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüphelinin bir akrabalarının da cezaevinde olduğu tespiti yapılıyor. Ve o cezaevinde bulunan şüphelinin, tutuklunun da evinin de adresi tespit edilmiş oluyor. O adreslere yapılan operasyonlarda aslında ev olarak kullanılan, ikamet olarak kullanılan yerlerin tam anlamıyla Zula tabir edilen, yani uyuşturucuların saklandığı iki tane adres olduğu tespit ediliyor. Şimdi adreslerden ilkine giren polis ekipleri orada 210 bin dolar sahte dolar ele geçiriyorlar. Yine uyuşturucu malzemeleri ele geçiriyorlar. İkinci adreste ise biraz önce ekrana yansıyan bu görüntüyle karşılaşıyorlar. Evde normal bir arama yapan Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri İçeride sağ solu kontrol ederken duvarlardaki hafif bir kabarıklıktan ve bu örtüden bir şüphelenme oluyor. Ve burayı açtığında şu anda da görevli polis memuru burada bir geçit olduğu tespit ediliyor. Aslında uyuşturucuların büyük bölümü buradaki gizli bölmeye zula yapılmış, yani saklanmış. Biraz sonra da zaten polis memuru arkadaşın

0: içeriye giriş görüntüleri var. Oradan da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçiriliyor. Gerçekten de hem sayı olarak bu uyuşturucu hap olarak değerlendiren sentetik hapların ele geçirildiği, çok sayıda fişek ele geçirilmiş ve yine 210 bin sahte dolar ele geçirilmiş.
1: Yani aynen söylediğin gibi bir bölme işte değil, geçit gibi bir şey. Polisimiz küçük bir delikten içeri giriyor.
0: Tabii buradan içeri giriyorlar.
1: Hali yürüyebiliyor herhalde.
0: Evet, burada da işte ilk tespit ettikleri nokta. Üzeri normal kapatılmış ama arka tarafı tamamıyla bir insan girebilecek şekilde açılmış bir yer. Zaten burada da delindiği, parçalandığı belli. Buradan işte poşet poşet uyuşturucu malzemeler çıkarılıyor. Şimdi bu uyuşturucu malzemelerin bir kişinin kendisinin kullanma ihtimali zaten yok. Yani bu sokaklarda muhtemelen satışı yapılacak, zulalanmış ve satışa hazır vaziyette hazırlanmış uyuşturucular olduğu değerlendiriliyor. Kimlere satılacaktı? Sokaklarda zehir tacirlerini kimleri zehirleyecekleriyle ilgili de önemli bir operasyon yapılmış oldu. Tabii uyuşturucuyla mücadelenin bu perde arkasındaki çalışmalar oldukça kıymetli. Şunu da belirtmek gerekiyor. İki tane evden bu denli uyuşturucu malzeme çıkarılması, burada da o sahte dolarlar var.
1: Ticareti yapılmasa bu kadar sahte dolar da olmaz.
0: Kesinlikle yani. İşte burada sentetik haplar, yine ele geçirilen o fişeklerin görüntüsü. Tabii hem aranma kayıtlarının bulunması, bu konularla ilgili suç kayıtlarının olduğu ortaya çıkıyor. Cezaevindeki akrabalarının da yine tutukluluk halinin devam etmesine rağmen kendi evinde de adeta bir uyuşturucuların saklandığı zula olarak kullanıldığı tespitini yapmış Bağcılar polisi. Önemli bir çalışma. O gözaltından iki şüpheli de tutuklandı. Tabii uyuşturucuyla mücadele son dönemlerde sen de bunları ekranlardan çok haberlerini sundun. Maalesef yakalanmamak için sosyal medya üzerinden gizli odalarda, sohbet odalarında şifreli kelimelerle artık bunların ticareti, pazarlığı yapılmaya başlandı. Uyuşturucu kullanımı ile ilgili olarak özel sohbet odaları, geçtiğimiz dönemlerde yine İstanbul Emniyeti yapay zekadan faydalanarak uyuşturucu ticareti yapılan o sohbet odalarındaki bazı kelimeleri kodlayıp o şüphelenen kelimeler yapay zekaya yüklendikten sonra operasyon yapılarak çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Yani zehir tacirleri farklı yöntemler uygulasa da polis ekipleri de Türkiye genelinde hem teknolojinin nimetlerinden hem de fiziki takiplerden faydalanarak şüphelilerle amansız bir mücadeleye devam ediyor Banu.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ramazan.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdin. Kolaylıklar diliyoruz sana. Sayın seyirciler, soykırımcı İsrail'e küresel tepkiler günden güne artarken İsrail kamuoyunun Başbakan Netanyahu'ya desteği de hızla azalıyor. 27 Ekim'de seçime gidilecek olan İsrail'de yapılan son anketler Netanyahu'nun partisi Likud'un bir önceki sonuçlara göre iki koltuk daha kaybettiğini gösterdi. Yarışı önde götüren eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un partisi Yaşar mevcut iktidar ile arasına 4 koltuk fark koymuş durumda.
2: Seçimlerin giderek yaklaştığı İsrail'de soykırım hükümeti kan kaybetmeye devam ediyor. Sandık sonuçlarına ilişkin yapılan anketlerde ikinci sıraya düşen Netanyahu'ya destek her geçen gün azalıyor.
3: Netanyahu hükümetinin gitmesini istiyorum. Bu yönetim ülke tarihinin en eli kanlı hükümetidir.
2: İsrailli Kanal 12'nin yayımladığı son anket sonuçlarına göre eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un partisi Yasar, Netanyahu'nun partisi Likud'la arayı açıyor. Sandıktan birinci çıkması beklenen Yasar partisi mevcut iktidardan 4 koltuk önde. Bir önceki ankete göre bir koltuk daha kazandığı görülen Yasar partisi 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 25 milletvekiliyle birinci parti konumunda. Son sonuçlarda iki sandalye kaybeden Netanyahu'nun partisi Likud ise 21 milletvekiliyle ikinci sırada yer alıyor. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Birlikte Partisi ise 13 sandalyeyle 3. sırada.
3: Netanyahu'nun kesinlikle gitmesi gerekiyor. Bu çok basit bir denklem.
2: İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli mecliste en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Bu nedenle de söz konusu kamuoyu yoklamalarına bakıldığında karmaşık koalisyon hesapları ve pazarlıkların kaçınılmaz olduğu aşikar. Şimdi ise gözler 7 milyona yakın İsrailli seçmenin sandık başına gideceği 27 Ekim'e çevrilmiş durumda.
1: Bu arada

0: Amerika Birleşik Devletleri ile komşusu Kanada arasındaki ticaret savaşı da giderek kızışıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump daha önce %50 ek vergi uyguladığı Kanada menşeili belirli motorlu taşıt, süt ürünleri ve bazı alkollü içeceklerin ithalatını yasaklayan 5 bildiriye imza attı.
1: ABD Kanada hattında ticaret savaşı alevlendi. Washington'la Ottawa arasında ipler kopma noktasına geldi. Kanada 20 milyar dolarlık ABD ürününe gümrük duvarı ördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerine Kanada Başbakanı Mark Carney'den sert misinleme geldi. Kanada, Amerikan ürünlerine %15, 25 ve 50'lik yeni gümrük vergileri getirdi. Çelik ve alüminyumdan süt ürünlerine, beyaz eşyadan tarım ekipmanlarına, kağıttan elektroniğe kadar yüzlerce ürün hedefte. Kanada Başbakanı Washington'la yürütülen ticaret müzakerelerini sonlandırdı. Carney, ABD'nin son anda getirdiği şartların kabul edilemez olduğunu açıkladı.
2: Son haftalarda Kanada'nın ABD ile dünyanın en iyi ticaret anlaşmasına sahip olma konumunu iyileştirme yolunda önemli ilerleme kaydettik. Ancak bu ilerleme Kanadalılar için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için yeterli olmadı. Sonuç olarak bu akşam ABD ile ticaret müzakerelerini askıya almaya karar verdim.
1: Özellikle Kanada'nın üçüncü ülkelerle yapacağı ticaret anlaşmalarına sınır getirilmesine ve Quebec'in dil ve kültür haklarına müdahale edilmesine karşı çıktı. Ancak gerilim sadece gümrük vergileriyle sınırlı değil. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kanada'nın uçak üreticisi Bombardier'e de gözdağı verdi. Satışı yok, ürünleri yeterince iyi değil, gelirlerinin %50'sinden fazlası ABD'den geliyor ifadelerini kullandı. Ayrıca ABD Başkanı Bombardier uçaklarının ABD'deki satışlarını engelleme tehdidinde bulundu. Şirketin uçaklarını ABD'de üretmesini istedi. Böylece ABD ve Kanada arasındaki ticaret savaşı yeni bir cepheye taşındı. İki komşu ülke arasında müzakere masası şimdilik kapalı. Gümrük duvarları ise her geçen gün yükseliyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım var. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümüyle alakalı. Onu hemen ekranlarınıza taşımak istiyoruz. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü tebrik ediyor. Milli mücadelemizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımızı iletiyorum diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biz de ekranlarınıza taşımış olduk. Sayın seyirciler, Almanya'da doğalgaz depolarında doluluk oranı son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi. Kış aylarında tedarik sıkıntısı endişesi ortaya çıkmış durumda. Biz de Almanya'ya gideceğiz. Son durumu A Haber ekibinden Fatih Yılmaz bizlerle paylaşacak. Fatih, söz sende.
3: Anuel, kış aylarına girerken Almanya'da hep o sorulan soru, doğalgaz depolarının doluluk oranı nedir? Rakamlar gösteriyor ki yine Almanya bu kışa endişeyle girecek. Zira ülkenin doğalgaz depolarındaki doluluk oranı son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi ki kayıtların tutulduğu 2011 yılından bu yana bu en düşük seviye. Onu belirtelim. Eylül ayı başında depoların yalnızca %53'ü dolu. Geçen yıl aynı dönemde bu doluluk oranı %71'di. Alman doğalgaz depolama şirketlerinin çatı örgütü İNES'ten bir açıklama var. Mevcut tablo nedeniyle önümüzdeki kış tedarik sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu kurum. Yine bu kuruluşa göre depoların 1 Kasım'a kadar %77 seviyesine çıkarılması teknik olarak mümkün. Ancak bunun için gaz depolarının hızının ciddi şekilde arttırılması gerekiyor. Bu kurumun genel müdürü Heinemann'a göre %77 doluluk normal bir kış için yeterli olmayabilir. Ancak yeterli olabilir, ancak sert bir kış şartlarında bu seviye de yeterli olmayacak ve Ocak ayında ciddi bir sorun yaşanabilir. Peki depolar neden yeterince doldurulamıyor? Bunun en önemli nedenlerinden biri doğalgaz fiyatlarındaki gelişmeler, yüksek fiyatlar ve yaz kış fiyat farkının düşük olması şirketler açısından bugün satın alınan gazı depolamayı ekonomik olmaktan çıkarıyor. Depolama şirketleri hükümetten maliyetleri düşürecek önlemler talep ediyor. Berlin yönetimi ise daha temkinli. Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Şu aşamada ülkenin doğalgaz güvenliği konusunda endişe edilmesini gerektirecek bir durum.

0: olmadığını duyurdu bakanlık. Özellikle Norveç'ten gelen boru hattı gazı ile LNG terminallerine dikkat çekti. Ancak hükümetin devlet kontrolündeki gaz depolama şirketleri Uniper ve Sefe ile depoların doldurulmasına yönelik olası destek seçeneklerini görüştüğü bildiriliyor. Almanya şimdi kritik bir sınavla karşı karşıya. Acaba kışa girerken depolarımız yeterince dolacak mı?
1: Fatih, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, Merkez Bankası faiz kararını yarın saat 14'te duyuracak. Piyasalardaki tablo şu anda ne anlatıyor? Altında yükseliş sürecek mi? Tüm bu başlıkları ekonomist Sayın Arda Coşar'la konuşacağız. Arda Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler, yayınlar.
1: Bir mukabele. Şimdi ekonomistlerin büyük bir bölümü Merkez Bankası yine pas geçecek diyor. Nadir de olsa bazı ekonomistler bir faiz indirimi beklentisi içerisindeler. Siz hangi taraftasınız?
2: Ben bu toplantıyı, bu haftaki toplantıyı Merkez Bankası'nın pas geçeceğini düşünüyorum. Ama yılın son çeyreğindeki toplantılarda faiz indirim ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, peki. Şimdi faiz kararının pas geçilmesiyle, faizin sabit tutulmasıyla birlikte bunun piyasalara yansımasıyla alakalı tabii çeşitli spekülasyonlar da yapılıyor bugün itibariyle, her zaman olduğu gibi. Önce Borsa İstanbul'dan başlayalım. Dün itibariyle kritik eşiklerin aşıldığını gördük. Bir yükseliş trendine girilmiş gibi gözüküyor. Ne bekliyorsunuz Borsa İstanbul tarafında?
2: Yani Borsa İstanbul'da aslında SPK'nın yaptığı fon düzenlemelerinin de etkisi var. Ve Merkez Bankası'nın bu toplantıda değilse de gelecek toplantılarda yavaş yavaş faiz indirim sürecine başlayacağı beklentisi de var. Bununla beraber sınırlı bir yukarı doğru hareketlenme gördük Borsa İstanbul tarafında. Yani 13.500'den 14.500'e doğru gitti. 14.500'ün de yukarısında kalırsa 15.200'e doğru yol alma ihtimali yüksek. Hani çok sert yukarı yönlü bir trend diyemeyiz ama yukarı doğru bir toparlanma, yukarı doğru bir kıpırdanmanın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Hangi parametrelere bağlı olduğunu düşünüyorsunuz yukarı yönlü trendin devam etmesini?
2: Ben daha çok enflasyon beklentileri ve Merkez Bankası beklentisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir hesap yaparsak sene sonu enflasyon beklentisi %30'a yakın, %29 civarında. Şu anki haftalık depo faizi %37. Arada bir 700 bas puanlık kadar bir fark var. Bu da Merkez Bankası evet bu toplantıyı kuvvetli muhtemel pas geçecektir. Ama yılın diğer toplantılarında en azından 100 puan, toplam 200 bas puan kadar bir faiz indirim için bir alan oluşmuş durumda. Piyasalarda onu yavaş yavaş şu anda onu fiyatlıyor diyebilirim. Eğer gelecek aylarda enflasyonda daha düşük %30 civarında belki biraz daha aşağısını görürsek daha güçlü bir fiyatlamada görme şansımız söz konusu olabilir. Şimdi, ana fiyatlama unsuru bu.
1: Şimdi canlı rakamları da ekrana taşımaktayız. Brent petrolün 100 dolar sınırını aştığını görüyoruz. Tabii 120 doları tekrar görür mü görmez mi endişesi var. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımına gidebileceği ifade ediliyor. Öyle değil mi? Yani şimdi Amerikan Merkez Bankası'ndan da nasıl bir karar geleceğiyle alakalı farklı tahminler var. Önümüzdeki süreçte nasıl bir seyir beklemeliyiz dünya ekonomisi adına? Buyurunuz.
2: Şu anda petrol fiyatları küresel bazda enflasyon beklentilerini yukarı doğru etkiliyor. Ve bu sebepten dolayı küresel bazdaki faizler yükseliyor. Şu an tabi faizleri işte Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun zirve seviyelerde. Bu da Merkez Bankası beklentileri, Merkez Bankası'nın faiz beklentilerini yukarı çekiyor. Yani Avrupa muhtemelen faiz arttıracak. Amerika FED yani pas geçebilir ama sonraki toplantılarda o da faiz arttırabilir. Böyle küresel bazda böyle bir görünüm var.
1: Peki bir de altın parantezi açalım. Haliyle enflasyon, Brent petroldeki bu artış trendi, Orta Doğu'nun tekrar karışabileceği ihtimali, bunun da altına yönelik bir tesiri var tabii. Ne öngörmeliyiz? İyimser misiniz, kötümser mi?
2: Yani şu anki faiz ortamı altını baskılıyor, yükselmesini engelliyor. Ne zaman ki küresel bazda tabir faizleri aşağı gelmeye başlar, o zaman altının daha yüksek seviyeye gittiğini görebiliriz. Şu an bu görüntü altında altın fiyatları kısa vade için 4.350-4.500, uzun vade için 4.200-4.700 bandını söyleyebiliriz. Yani olumlu bir konjonktür olursa altın için 4.700'e kadar gitme ihtimali olabilir. Ama daha yukarısını konuşmak için küresel bazda enflasyon beklentilerinin bir miktar gevşemesi ve beraberinde tahvil faizlerinin de bir miktar

0: gevşemesi gerekir. Böyle bir durum olursa altın daha yüksek seviyelerde görebiliriz. Olmazsa verdiğim band yani 4350, 4500, 4200, 4700 kısa ve dar bantlar şeklinde hareket edebilir.
1: Arda Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz efendim. Sağolunuz,
0: Ben teşekkür
1: kolaylıklar
0: ederim.
1: diliyoruz. Çalışmalarınıza sağ olun. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, İstanbul'dan bir haberimiz var şimdi. İstanbul'da kentsel dönüşüm ve inşaat çalışmaları sırasında maalesef tehlikeli anlar yaşandı ve Küçükçekmece'de yıkımı süren bir bina çökerken Sultan Gazi'de ise kazı çalışması yüzünden bir binanın temeli kaydı.
2: Kar yaktı.
3: Kontrolsüz yıkım yürekleri ağza getirdi.
2: Kar yaktı.
3: Küçükçekmece İnönü mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina çalışma sırasında gürültüyle tamamen yerle bir oldu. Çökmenin etkisiyle oluşan yoğun toz bulutu mahalleyi sardı. Sokaktakiler panik içinde kaçıştı. Binanın çöktüğü o korku dolu anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda belediye ekipleri inceleme yaptı. Benzer bir tehlikede Sultan Gazi'de kayda geçti. Esentepe mahallesindeki temel kazısı sırasında yan taraftaki 5 katlı binanın temelinde kayma tespit edildi. Binadan sesler gelmesi üzerine bina sakinleri tahliye edildi. Yapılan incelemenin ardından tahliye edilen bina tedbir amaçlı zabıta ekiplerince mühürlendi.
1: Bu arada kira ve tahliye davalarında yeni düzenleme için geri sayım sürüyor. Yeni dönemle kira tespit davaları 9 ayda, tahliye davaları ise 1,5 yılda tamamlanacak. Ayrıntıları alacağız. Sözü A Haber ekibinden Kübra Tepeci ve konuğuna bırakalım hemen. Kübra, söz sizde.
4: Teşekkür ederiz Banu. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi kiracı ve ev sahipleri arasındaki tartışmalar adliye koridorlarına dosyalar olarak yansıyordu ve bu süreçler yıllarca uzayınca iki taraf için de çileli bir yolculuğa dönüşüyordu. Peki yeni düzenlemeyle birlikte ne tür bir değişiklik yapılacak? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum avukat Murat Emergen var. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk.
4: Murat Bey, yeni düzenlemeyle birlikte süreç nasıl ilerleyecek? Davalar artık daha kısa sürecek sanırım. Bu süreç ne zamandan itibaren hayatımızda olacak?
5: Evet. Anayasaya göre yargılamalar en az giderle ve süratle sonuçlandırılır şeklinde hüküm vardır. Bu kapsamda vatandaşlarımız maalesef yargılamaların çok uzun sürülmesi, soruşturmaların sürüncemede bırakılmasıyla ilgili dert yanmaktaydı. Geçtiğimiz 31 Temmuz itibariyle 12. yargı paketiyle bir takım iyileştirmeler yapıldı. Yargılamanın etkin, hızlı, güvenilir bir şekilde olması için bu iyileştirmeler kapsamında bazı adaleti hızlandırıcı adımlar atıldı. Örneğin noterli kurumdaki belgenin entegrasyonu, dijital entegrasyonu, duruşmaların en fazla 3 ay uzatılabileceği ile ilgili hukuk muhakemeleri kanununa hüküm getirildi. 12. yargı paketinden önce de Adalet Bakanlığı'nın belirlediği bir yargıda hedef süre uygulaması vardı. Her davanın tevzi formunda muhtemel bir hedef süre belirlenir ve hakimler bu süreye göre hükümlerini, yargılamalarını yapar ve hüküm vermek zorundaydı. Zaten hakim ve savcıların bu yargıdaki hedef süreye uyulmadığı aynı zamanda terfileri için önemli bir kriterdi. Bunlar adalet mekanizmasını hızlandırdı. Hızlı ve etkin bir adalet çalışması için yapılan yeni düzenlemede Sayın Bakan'ın açıklamış olduğu kira tespit davalarında 9 ay, tahliye davalarında 1,5 yıla kadar ki yargılama oldukça kısa sürede sonuçlanacağının işaretini veriyor. Bu kapsamda tabii yargılamayı uzatan birçok sebep vardı. Duruşmaların arasının uzun olması, bilirkişi süreçlerinde bilirkişilerin raporlarının gecikmesi, tebligatların çok uzun sürmesi, kurumlar arasındaki yadışmaların entegrasyonunda problemlerin olması gibi sebepler maalesef yargılamayı uzatıyordu. 2012 yılından beri özellikle alternatif çözüm uyuşmazlık yollarıyla arabuluculuk gibi bu yargıda yargılamayı hızlandırdı ve mahkeme dışı ışığı çözüm yolları gelişti. Peyderpey kademeli olarak bu kapsam genişletilmedi. Önce

0: genişletildi. Önce iş davalarında, sonra ticari uyuşmazlıklarda. En son 2020 yıllarında kira hukuku uyuşmazlıkları da ev sahipleriyle kiracı arasındaki yaşanan bu sıkıntıyı da azalttı. Dolayısıyla artık dijital entegrasyonun sağlanmasıyla hızlı, etkin, bir güvenilir bir adalet sistemi tesisi amacıyla yargıda hedef süreye uyulacak pilot uygulamalar geliştirilecek. Bu da vatandaşın adalet olan güvenini arttıracak.
1: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı Avukat Murat Emergen'e teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma yeniden başlatılmıştı. Son olarak Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Dosyanın raftan indirildiği günden bu yana en sıcak gelişmeleri ekranlara taşıyan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş yine stüdyomuzda. Mehmet, hoş geldin. Şimdi bundan sonraki süreçte ne bekliyoruz, neler yaşanacak?
3: Evet, artık gözler bu dosyada Kozinoğlu'nun mezarına çevrildi ve Ümraniye'de hekim başında bulunan mezarlığında belki yarın ya da bir sonraki gün bir fethi kabir gerçekleşmesi bekleniyor ve bununla birlikte oradan alınacak olan örneklerle soruşturmada farklı bir boyuta geçilmiş olacak. İlk gün itibariyle aslında hatırlarsınız, bunu bu stüdyoda konuştuğumuzda bir fethi kabirin de yine yapılacak olan çalışmalar arasındaki seçeneklerden bir olduğunu ifade etmiştik ve burada da özellikle şunu bir son dakika bilgisi olarak, en azından ulaştığımız bilgi olarak söyleyeyim. Bu fethi kabiri özellikle de gerektiren etken şu, çünkü bu kalp krizine sebep olabilecek bir şey mi verildi, bir şey mi içildi diye. Burada da bizim ulaştığımız bilgilerde o gün Kozinoğlu'nun kullanmakta olduğu bir vitamin var. Ve o vitaminin içerisine acaba kalp krizini tetikleyecek bir şey mi konuldu? Ya da zehirlemesine sebep olabilecek başka bir madde mi o vitamin içerisine konuldu? Şu anda gözler dediğim gibi mezarına çevrildi. Oradan alınacak olan örneklerle ne olacak? Otopsi bir kez daha yapılacak. Yani şu anda gözler şeyde, şüphe o içmiş olduğu vitaminin içerisine bir şey konulmadı mı?
2: Dün de konuştuk. Avukatları zaten içmiş olduğu vitaminlerde ya da diğer ilaçlarda bir toksikoloji incelemesi yapılmadığını vurguladılar. Şimdi tabii adli tıptaki otopsi sürecinde toksikolojik tahliller beden üzerinde yapılıyor. Ama ilaç üzerinde yapıldı mı acaba? Şimdi bu sorunun cevabı da merak ediliyor. Ama tabii ilaçlar acaba adli emanette duruyor mu? Adli emanette bu vitaminler saklandı mı? Saklandıysa esas vitaminler mi saklandı? Müdahale edilmiş olma ihtimalinin değerlendirildiği vitaminler mi saklandı? Bu vitaminler değiştirildi mi? Yani eğer ortada bir suikast varsa, kasıtlı bir müdahale varsa kişinin sağlığına, bunun tedbirinde herhalde bunu yapanlar, bu işin arkasında olanlar almıştır.
3: Banuel, eğer ki bu şüphe yerindeyse, bu şüphe sonrasında çıkan sonuçlarda doğrulanırsa, muhtemelen 15 yıl önce bu kurguyu yapanlar, ilacına bir şey katılmışsa katanlar, eğer 15 yıl sonra da bunun, bu dosyanın tekrar açılabilme ihtimalini düşünmüş olsalardı, muhtemelen o vitaminlere de bir rapor hazırlarlardı. Yani o ilaçlara, daha doğrusu kullanmış olduğu ilaçlara ne olurdu? Bunlar bir incelenmeye alır ve incelenme sonucunda da bir rapor çıkarılırdı. Ama düşünün, burada bırakmış olduğu bir not da kayıp aynı zamanda.
2: Evet.
3: Yani kendisinin el yazısıyla bırakmış olduğu mektup, bırakmış olduğu notu yok edenler muhtemelen ölümüne sebep olabilecek vitamin içerisine koydukları o maddenin bulunduğu ilacı da yok etmişlerdir ya da çok doğru bir tahmin, ya da onları değiştirmişlerdir. Ama daha da önemli soru şu: tamam, mektup emanetteydi, şu anda yok. Peki kullanmış olduğu ilaçlar emanette duruyor mu? Şimdi bunların da belki incelenmesi lazım dediğiniz gibi. Yani sadece orada kemik parçalarından, diş ya da saç, her neyse, bu alınan örneklerden alınacak olan DNA sonucundan, otopsi sonucundan ziyade dediğiniz gibi emanette ne var? Açıkçası ben bunu da çok merak ediyorum. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili de herhalde açıklama gelir.
2: Yani şimdi Silivri bir nolu L-tipi kapalı cezaevinde B blokta B1 koğuşunda bulunuyor Kozinoğlu. İki koğuş arkadaşı var. Bunlar o koğuşla birlikte yaşıyorlar. Kendi odaları var. Ortak bulunma odaları vesaire. Mesela ortak alanda zannediyorum bir kamera var. Cezaevinde birçok noktasında kameralar var. Zaten kameraların incelenmesiyle birlikte işte o radyonun sesini açma ve
3: ortaya çıkıyor.
2: Demek ki bu görüntüler daha detaylı incelense başka detaylı

0: de gözüne çarpılabilir soruşturmacı ekipleri.
1: Bir de o günün bu kameralar gönderildiğinde bir kesinti var mı? Herhangi bir yer kesilmiş mi? Şimdi ben bunu başka dosyalarda daha öncesinde şahit olduğum için o günün şartlarında kendilerinin belki de şüpheli gördüğü yerleri ne yapıyorlar? O noktaları kırpıyorlar, kesiyorlar ve sadece herhangi bir sonuca bağlanamayacak görüntüler bırakılıyor. Evet. Eğer burada bir kesinti varsa bu zaten başlı başına bir başka boyuttaki şüphe olur. Mesela şu anda ekranlara taşıdığımız barkodumuzda bulunan kişi aslında 11 kişi aranıyor. Onu göz altında bir kişi ne oldu? Firari. Bu isim de Ferhat Veysi Gül. Yani o gün çok kısa bir süre önce yani Kozinoğlu cezaevine girmeden çok kısa bir süre önce gardiyanlığa getirilmiş. Kozinoğlu'nun ölümünden hemen sonra 6 ay ortadan yok olmuş. Sonrasında Bakırköy kadın cezaevinde kısa bir süre görev yapmış ve 2012'de de yani bir yıl içerisinde Fatih Üniversitesi'nde kayıt yaptırıyor. 13 yılında gardiyanlık görevinden istifa ediyor. Bir daha da hiçbir yerde sigortalı çalıştığı görülmüyor. Yani zaten şu anda firari olan bu ismin Fransa'da olduğu tahmin ediliyor. Kırmızı bültenle aranıyor. Bu kişinin eğer ki bizim tahmin ettiğimiz gibi ya da daha doğrusu ulaştığımız bilgilerdeki gibi vitaminine bir şeyler konulmuşsa, vitaminine ek bir madde konulmuşsa bunu yapabilecek en yakınındaki birinci kişinin şu anda bizim gördüğümüz kim? Ferhat Veysi Gül. Çünkü şöyle bir sordum dosyada baktığımda bunun dışında işte istifa eden, bunun dışında terfi eden, o kendisinin dışında kendilerine ait olan üniversitede görev alan kimse var mı? Yok. Yani burada sanki bu görev Ferhat Veysi Gül'e verilmiş gibi.
0: Ve bu Ferhat Veysi Gül de o tarihlere çok yakın. Yani Kozinoğlu Silivri'ye hapishaneye geçmeden, tutuklanmadan hemen önce orada göreve başlayan bir profil.
1: Aynen öyle.
0: Yani sanki özellikle içeride bazı adımlara örgüt adına atması için görevlendirilmiş bir kişi intiba veriyor bize.
1: Sen yerini al, biz getireceğiz dercesine ne yapmışlar? Onu oraya göndermişler ve kısa bir süre sonra da Kozinoğlu oraya gidiyor ve ardından da başına bunlar geldikten sonra en yakınında, ya düşünebiliyor musunuz? O gün bir fenalaşıyor ve radyonun sesini açan kim şüpheli olarak? Ferhat Gül. Peki kısa bir süre önce içeriye giren kim? Orada görev alan da olsa Ferhat Gül. Ölümün hemen ardından görevi tamamlanırcasına orayı terk eden kim? Ferhat Gül. Ne hikmetse FETÖ'nün üniversitesinde görev alan kim? Ferhat Gül. Ve daha sonra bir şey oluyor. Bir anda ortadan kayboluyor. Ve kaybolduktan sonra da 15 Temmuz ayın darbe girişiminden 18 gün sonra kaçanlardan biri kim? Yine Ferhat Gül. Tüm bunları birleştirdiğimizde ya vitaminine bir şeyler koydular ya da o gün yolda hastaneye götürürken mesela o sağlık ekipleri üzerinde de durulduğunu biliyorum. Aynı zamanda otopsiye giren isimler üzerinde de şu anda durulduğunu çok iyi biliyorum. Ve burada bir yandan cezaevindeki Kozinoğlu'nun o son anlarına sizin az önce bahsettiğiniz görüntüler incelenirken bir yandan da Deniz Olgun'un işte Ahmet Arif Deniz Olgun'un da olduğu gibi otopsisindeki görüntü de istenecek. Yani fotoğraf mı, video mu, ki ben yani video da vardı mutlaka. Bunun üzerinde de bir inceleme yapılacağını biliyorum. Ama günün sıcak gelişmesi, evet Fethi Kabir yapılacak ama bu Fethi Kabir'i gerekçe kılan, bunu gerekli kılan da o gün kullanmış olduğu vitaminlerin vitaminin içerisine dışarıdan birilerinin müdahalesiyle kalp krizine sebep olabilecek başka maddelerin konulmuş olması ve eğer böyle bir şey varsa da zaten Ferhat Gül şu anda bir numaralı şüpheli. Yani er ya da geç mutlaka iadesi gerçekleştiğinde, yani şu an Ferhat Gül ele geçirmiş olsa zaten bu sorun çözülecek. Ama bir yandan da gözaltında diğer bir 10 kişi var bu konuyla ilgili.
0: Kim onlar?
1: Onların da ifadesi geldiğinde, yani şöyle, o gün işte sağlık ekiplerinden tutun Kozinoğlu'nun etrafında bulunan o eylem, yani daha doğrusu ölümünün gerçekleştiği süreçte kimler varsa hepsi alındı. İfadesini alanlar, evet Zekeriya Öz, FETÖ'cü, savcı, şu anda firari. Ama o günün şartlarında oralarda bulunan kim varsa alındı. Bazı isimler şu anda paylaşılmamasının sebebi şu: çünkü bunların üzerinden başka bir adım atılacak, başka bağlantılar çözülebilme durumu var. Çünkü gizlilik kararı da var burada aynı zamanda bir o açıdan. Ama bildiğimiz bir şey var, burada Fethi Kabir yapılacak ama bir yandan da o günlerde otopside alınan görüntüler de ayrıca incelenecek.
0: Mehmet, çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdin. Kolaylıklar diliyoruz sana. Sayın seyirciler, Birinci Dünya Savaşı sonucunda itilaf

devletleriyle imzalanan Mondros Mütarekesi gerekçe gösterilerek 15 Mayıs 1919'da İzmir Yunan kuvvetleri tarafından işgal edilmişti. Ardından Manisa ve Aydın Yunan işgaline uğradı. Yunan askerleri bölgede Müslüman Türklere karşı büyük katliamlar yaptı. 9 Eylül 1922'ye kadar geçen süre içinde toplam 640 bin kişi katledildi. İşte İzmir'in kurtuluşuna giden yolda yaşananlarla bu saatimizi noktalamış olacağız.

0: Birinci Dünya Savaşı sonucunda İtilaf Devletleri ile imzalanan Mondros Mütarekesi gerekçe gösterilerek 15 Mayıs 1919'da İzmir Yunan kuvvetleri tarafından işgal edildi. Ardından 25 Mayıs'ta Manisa, 27 Mayıs'ta Aydın Yunan işgaline uğradı. İşgali takip eden günlerde Yunan askerleri İzmir, Aydın ve Manisa çevresinde yaşayan Müslüman Türklere karşı büyük katliamlar yapmaya başladı. 9 Eylül 1922'ye kadar ise toplamda 640 bin kişi katledildi.
1: Önemli bir mekanda bulunuyoruz. Bu katliamların yaşandığı Karatepe Şehitliği'ndeyiz. Bu cephe gerisinde yaşanan bir olay. Yani bunlar eli silah tutan bir asker değil, sivil bir halk. Burada 385 civarında insanımız katlediliyor Yunan askeri tarafından. ...18 Şubat 1922 tarihinde gece vakti buraya geliyorlar. Ve insanları camide size bir bildiri yayınlayacağız, duyuracağız şeklinde evlerden insanları toplamaya başlıyorlar. Ve bazıları tabii bu Yunan askerlerinin bu söylemine inanmıyor. O yüzden bazen bu noktada evlerde direniş gösteren insanlarımızın da katledildiği, olduğu yerde kurşunlandığını görüyoruz. 56 civarında insanımız burada önce camiye dolduruluyor, camide yakılıyor, öncelikle süngüleniyor, kurşunlanıyor. İnsanlık dışı bir sahneye tanık oluyoruz.
0: Karatepe ile birlikte toplam 7 birbirine yakın köy vardı. İşte onlardan bir tanesi de Sarı Ahmetler ve burada işte camisinde de 98 kişi camide yakılarak şehit edildi. Tabii şehit olanlar nereye defnedildi onu biliyor musunuz?
2: Valla defnedilenlerin hepsi bu camide olduğu biliniyor bizim duyduklarımıza göre. Yakılmış zaten, yıkılmış, yıkılan kalmış burada.

0: Yunan'ın Pençiri'di bekliyor sebepmişler. Meğersem Pençiri'di yokmuş. Pençiri bir sıcağın elementini bir yükleniyor, açılıyor Pençiri. Bu sefer 16 kişi mi 17 kişi mi kaçıyor. Basıyorla kurşuna.
1: Bu Demirel nenen vardı, bir öldü rahmetli. Onun huğlandı hep bir kurşunun yaraları vardı. Gösteriveriydi bana.

bulunduğumuz bu noktada çok sayıda Mehmetçik Yunan topçu atışıyla şehit oldu ve onun üzerine işte buraya bir şehitlik inşa edildi.

Manisa İzmir'in işgalinden 10 gün sonra 25 Mayıs 1919 tarihinde işgal edildi. Bu süre içerisinde işgalci güçler kendilerine eziyet ettiler, zulmettiler, her türlü işkenceyi yaptılar. 8 Eylül'e yaklaşırken Yunanlılar artık sonlarının geldiğini biliyorlardı. Dolayısıyla yapabilecekleri bütün kötülüklerin finalini yapmaya başladılar. 5 Eylül günü Manisa'da yangınları çıkarmaya başladılar.

0: Arkasından da içeriden çıkan canlı insanları tüfekle vurarak öldürüyorlardı, şehit ediyorlardı.
1: İşgalci Yunan kuvvetleri geçtikleri noktalarda pek çok vatandaşımızı ve askerimizi şehit ettiler. Şu anda bulunduğumuz Manisa'daki şehitlikte ise 3 askerimiz koyun koyuna yatıyor. Mayıs 1919 sabahı Anadolu için yaklaşık 3 yıl sürecek olan işgalin başlangıcıydı. İtilaf Devletleri donanmasının koruması altında Yunan askerleri İzmir'in Pasaport Limanı'ndan karaya çıktılar. Onları ise şehirde yaşayan Rumlar ellerinde Yunan bayrağıyla karşıladılar.

0: simge isimlerden bir tanesi de Yüzbaşı Şerafettin'di. Mangasıyla birlikte Bornova'dan şu anda bulunduğumuz Halkapınar'a doğru ilerlemeye başladılar. İşte bu noktaya geldiklerinde yakındaki Rumlara ait un fabrikasından mangaya ateş edildi. Ve o ateş sonrasında 3 kahraman askerimiz şehit oldu. Ve onların anısına 1927 yılında burada bir şehitlik inşa edildi. Yüzbaşı Şerafettin yaralı olmasına rağmen valilik merdivenlerini hızlı bir şekilde çıktı. Ardından valiliğin balkonundaki gönderde bulunan Yunan bayrağını indirip aşağıya attı. Ardından da şanlı Türk bayrağımızı göndere çekti.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun yenilendiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu açıklamasında, Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94.489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi ifadelerini kullandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.

0: onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
1: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
2: O ak kefengiydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
3: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
2: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
0: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
4: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın. Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
5: Sen gece sultanla beraber miydin?
1: Allah'ımın en zor zamanında karşıma çıkardı. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşün bir gerçek kalan Rabbim. Elbet yarım kalanda tamamlar.
6: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
7: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber. Reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
4: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Hissi.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara, Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
9: 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda çalışma hayatına ilişkin önemli hedefler yer aldı. Buna göre uzun dönemli bakım sigortası oluşturulması planlanıyor. Beceri uyumunun güçlendirilmesi ve güvenceli, esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması da hedefler arasında.
0: Vakıf Faktöring ekonomi

0: haberlerini sundu.
1: Herkes aynı şeyi söylüyor. Hep sonuçları tartışıyoruz. Ama yerine oturmayan taşlar var. Bir konuşalım bunları. Bir danışalım. Bakalım onlar ne diyorlar. Sebepsiz sonuç olur mu? Melih Altınok'la Sebep Sonuç her pazartesi ve çarşamba 21'de A Haber'de. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
10: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: A Haber Radyo.
1: Aranın ardından gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gürcistan'ın Batum kentinden havalanan iki kişilik küçük uçak Rize'nin pazar açıklarında denize acil iniş yaptı. Olaya ilişkin hem İçişleri hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yeni açıklamalar var. A Haber ekibinden Selman Kutlu da telefon attığımızda bütün detayları bizlerle paylaşacak şimdi. Selman, söz sende.
2: Evet, teşekkür ederim yayınlar. Bir önceki saat diliminde o sıcak gelişmeyi vermiştik. Hemen detaylarında belirteyim. Öncelikle uçakta bulunan iki kişinin sağlık durumu oldukça iyi ve Rize Devlet Hastanesi de tedavi altına aldıklarını belirtelim. Gürcistan'dan kalkmıştı uçak ve Pazar ilçesini geçtikten sonra, yeni havalimanını geçtikten sonra Çayeli açıklarında, yaklaşık 2 mil açıklarında denize zorunlu bir iniş yaptı. Bunu belirtelim. Bir düşme değil. Uçakta gördüğü arıza nedeniyle denize zorunlu bir iniş yaptı ve kıyı ekipleriyle inmeden de telsiz yoluyla haberleşmeye geçmişti ve denize acil bir iniş yaptı. Gürcistan'ın Batum'dan kalktı. Uçak Asverol VT-9 dinamik tipi iki kişilik ufak bir uçaktan bahsediyoruz. Spor uçak olarak geçiyor bu. Öğlen saatlerine doğru

0: vatandaşının oldukça iyi olduğunu, sağlıklı bir şekilde hastaneye getirildiklerini söyleyebiliriz. Şu anda oradaki uçağın kıyıya çekilme çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir olumsuzluk yok. Bunu da belirtelim ve söz size bırakalım.
1: Selman, çok teşekkürler. Sıcak bir başlık daha. Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadede Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in "savcı beni tutuklamayla tehdit etti" dediği yönündeki açıklamasını yalanladı. Sıcak bir not bu. A Haber ekibinden Kübra Kılıçtepeci telefon attığımızda detayları ondan dinleyeceğiz. Kübra, söz sende.
2: Evet Manuel, Ayhan Aydın'ın verdiği ifade elimizde, neler olmuştu kısaca bir hatırlatalım. Senin de belirtmiş olduğun gibi Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın hakkında ortaya attığı bazı iddialar vardı. Savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini söylediğini dile getirmişti Çelik. Bu sözler üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ayhan Aydın'ın müşteki sıfatıyla verdiği ifadesine bakacak olduğumuzda bu sözler tarafıma ait değildir ve anlatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir kişi kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Bir Cumhuriyet Başsavcısının ya da başka bir kamu görevlisinin beni tehdit ettiği yönündeki iddia tümüyle asılsızdır dedi. Verdiği ifadesinde böyle bir olay yaşanmamıştır diye de belirtti. Ayrıca Ayhan Aydın'ın ifadesine dikkat çeken başka ayrıntılar da vardı. İsterseniz onlara da bakalım. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi öncesinde yaşanan telefon trafiği olduğunu söyledi. CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmasının ardından Özgür Çelik'in kendisi hiç aramadığını söyledi. Ancak buna karşılık Çelik'in ricasıyla aradıklarını söyleyen kişiler tarafından defalarca telefonla arandığını da anlattı. Aydın bu görüşmelerin Üsküdar Belediyesi'nde yapılacak başkan vekili seçiminde kendisi üzerindeki baskı kılmaya yönelik olduğunu belirtti. Üst üste yapılan bu aramalar sebebiyle de manevi huzurum bozularak panik atak krizleri yaşayacaktım. Yaşayacak noktaya kadar sürüklendim ifadesini kullandı yine. Aydın yaşadığı yoğun baskı nedeniyle bazı konuşmalarda ne söylediğini ve kendisinin ne söylediğine dair tam olarak hatırlayamadığı kısımlar olduğunu belirtti. Özgür Çelik'e ya da herhangi bir kişiye de savcı tarafından tehdit edildiğini veya baskı altında olduğunu hiçbir şekilde de söylemediğini dile getirdi. Vermiş olduğu ifadesinde dediğim gibi hatırlayacak olursanız ortaya atılan bir ifade vardı. Savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini söylediğini iddia etmişlerdi. Oysa böyle bir şey olmadığını, asla böyle bir şeyi dile getirmediğini ifade etti Ayhan Aydın müşteki sıfatıyla verdiği ifadesinde. Konuyla ilgili yeni gelişmeler detaylı oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra, çok teşekkürler. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda dün başlayan ve kontrol altına alındığı bildirilen yangın rüzgarın etkisiyle tekrar alevlendi. Bölgedeki son durumu alacağız. Söz A Haber ekibinden Ahmet Çelik'te. Ahmet.
3: Evet, artık yangın 3. gününe girdi. Bir önceki gün başlamıştı. Dün değil de ondan önceki gün başlamıştı. Yangında lokal yangınlar devam ediyor. Tam bitti dediğimiz anda hemen kameraman arkadaşımız gösterebilirse cihazımızın çekmediği o noktada yeniden dumanlar tütmeye başladı. Yoğun dumanın gelmesiyle birlikte bölgeye 4 tane uçak gönderildi ve ardından da helikopterlerle müdahale edildi. Önceki saat diliminde siyah dumanlar çıkıyordu. Beyaz dumanları gördüğümüz kadarıyla artık oradaki o alevlenmenin de söndüğünü gözlemleyebiliyoruz buradan, ama zaman zaman yine siyah dumanların çıktığı alan var. Bakın o noktada hemen sol tarafta helikopterleri de görmek mümkün. İşte o helikopterlerin bulunduğu alanda halen daha süren bir yangını görmek mümkün. Orada helikopterlerin su bıraktığını görüyoruz. Uçaklar geldi. 4 uçak bir anda geldi ve o bölgeye atış yaptılar. O bölgedeki yangını söndürmek için ekiplerin yangını kontrol etme çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. İşte dün bu burada bulunan ağaçlar yanmamıştı ama akşam saatlerinde, dün akşam saatlerinde bir anda ters esen rüzgar buradaki ağaçlar ağaçları da ateşe verdi. Şu anda gördüğünüz gibi bu şekle dönmüş durumda. Ekipler teyakkuzla bunu söyleyebiliriz. Çok sayıda ekibin geldiğini belirtmiştik çevre illerden. O ekiplerin buradaki bekleyişleri devam ediyor. Orman içinde kara ekipleri aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hava ekipleri de sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye gönderiyor.

0: ve bölgede müdahaleye başladı. Tabii ki önceki yayınımızda göstermiştik. Karaöz Mahallesi. Karaöz Mahallesi'nde yangının çıktığı o noktayı da göstermiştik aslında sizlere. Ve orada çok sayıda cam parçası, şişe parçasını da görmüştük. Tabii yangın neden çıktı şu anda belli değil ama orman içindeki o camların ve şişelerin oldukça fazla olması da gözlerimizden kaçmadı. Tabii Karaöz'de başlayan yangına ilk müdahale eden yine o köyün insanlarıydı. Yangını söndürmeye koştular. İşte yangını söndürmeye koşanlar arasında gönüllü yangın söndürme ekiplerinden ekibine katılan Hasan Kahya isimli bir vatandaş yangın söndürme sırasında kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Bunu da belirtmek isterim. Bölgede şu an itibariyle yine helikopter yine geldi. Hemen sol tarafta Tunağan gösterirsen bakın. O noktada halen daha iki helikopteri ben şu anda görüyorum. Zaman zaman da uçakların geldiğini belirtmiş olalım. Dün bu saatlerde artık yangın rahatlamıştı yine aynı şekilde. Artık kontrol altına alındı haberini bekliyorduk ama bir anda ters esen rüzgar her şeyi değiştirdi. Yaklaşık olarak 2 saat öncesinde de yine dumanlar çıkmıyordu ama bir anda o bölgede dumanlar yeniden yükseldi. Ekiplerin buradaki teyakkuzu sürüyor. Burası çok büyük bir alan. Yaklaşık 15-20 kilometrelik bir yangın hattından bahsediyoruz. Karaöz'den Aksu'nun yaklaşık yakınlarına kadar, ilçenin yakınlarına kadar giden bir yangın. İşte bu yangın nedeniyle ekiplerin teyakkuz halinde devam ettiğini belirtebiliriz. Zaman zaman akşam saatlerinde de rüzgarın etkisini görüyoruz. 2 saat önce de yine bir rüzgar çıkmıştı. İşte o rüzgarın ardından da o noktada dumanların yükseldiğini görmüştük. Tabii dün akşam saatlerinde çıkan yangının ardından Yeşil Karaman köyünde bazı evlerde, ahırlarda hasar meydana geldi. Bir araç yandı. Yine seralarında yandığının bilgisini paylaşmış olalım. Yeşil Karaman mahallesinde bir de jandarma karakolu vardı. Yangın mahalleye çok yakındı. O karakolda dün tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştı. Ve bugün itibariyle de jandarma yeniden görev yerine geldi ve orada zarar gören elektrik kablolarını yenilemeye başladı. Tabii diğer taraftan da zarar tespit komisyonu ekipleri de bölgeye girmiş durumda. Zarar tespit etmek için resmi dairelerin temsilcileri bölgede vatandaşla görüşmelerini sürdürüyor. Şu an itibariyle bölgede elektrik yok. Ekipler elektrik vermek için de büyük çaba harcıyorlar diyelim mi? Sözü buradan size bırakalım.
1: Ahmet, çok teşekkürler. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de savaş kalıntılarının toplandığı bir depoda patlama meydana geldi. 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında savaş kalıntısı mühimmatın toplandığı bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle güçlü bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. İdlib Sağlık Müdürlüğü Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada savaş kalıntılarının toplandığı silah deposunda meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Yönetiminden yapılan açıklamada ise taşınmadan önce silah ve savaş kalıntılarının geçici olarak toplandığı depoda patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamada bakanlık çalışanlarından bazı kişilerin yaralandığı aktarıldı. Terörsüz Türkiye süreci kritik bir aşamaya geldi. Süreç nihayete erdiğinde hem milli birliği hem ekonomiyi güçlendirecek. Fakat bu hassas süreç toplumsal barışı bozmak isteyen provokatif grupların ve algı operasyonlarının hedefi haline gelebiliyor. Özellikle Süper Lig maçlarının başlamasıyla tribünlerde ve sosyal medyada bu tür girişimlere karşı dikkat çağrıları yapılıyor.

0: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
1: Terör tehdidi tamamen ortadan kalkacak. Toplumsal huzur sağlanacak. Terörsüz Türkiye vizyonu bölgesel kalkınmanın önünü açacak.
2: Terörsüz Türkiye vizyonuyla bu prangayı ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarırken iç cephemizi güçlendirmek

0: Milli birlik ve beraberliğimizi daha güçlü bir zeminde geleceğe taşımayı hedefliyoruz.
1: Terörsüz Türkiye süreci önemli bir aşamaya geldi. Bu süreç hem milli birliği hem de ekonomiyi güçlendirecek.
0: 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetten bahsediyoruz. Terörün ortadan kalktığı, gündemden kalktığı bir ortamda tam tersine ekonomik faydalar üretecektir.
1: Ancak süreç hassas. Bazı gruplar süreci baltalamak istiyor.
2: Bugün bazı çevrelerin amacı toplumu bilgilendirmek değil, süreci baltalamak, karşıtlı güvensizlik oluşturmak ve bin yıllık kardeşliğimize zarar vermektir.
1: Özellikle lig maçlarının başlamasıyla birlikte tribünlerde provokasyon riski var.
2: Özellikle son dönemde tribünlerde yaşanan olaylara bu nedenle çok son derece soğukkanlılıkla yaklaşmalıyız. Tribünler milletimizin vatan sevgisini ve teröre karşı haklı tepkisini dile getirebilir.
3: Terörsüz Türkiye süreci sadece devletin yürüttüğü bir süreç değil. Bu aynı zamanda toplumun da sahip çıkması gereken bir süreç.
1: Uzmanlar bu tür milli güvenlik odaklı hassas dönemlerin barışı bozmak isteyen çevreler tarafından provoke edilebileceğine dikkat çekiyor.
3: Spor iyi kanalize edildiğinde yapıştırıcıdır, birleştiricidir, teşvik edicidir. Çok büyük faydası vardır. Bu tarz etnik, mezhepsel veya ne bileyim bir takım kimliksel aidet kültürünü zedelemeye başladığı zaman hakikaten çok büyük bir tehlikeli bir hal alıyor.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de spor kisvesiyle terörsüz Türkiye hedefini ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı olmadığını vurgulamıştı. Uzmanlarsa sürecin hassasiyetine dikkat çekiyor.
3: Bu sadece Türklerin sorumluluğunda değil, aynı zamanda Kürtlerin de sorumluluğunda. Gönül ister ki Ahmetspor'u, bütün Ahmetspor, bütün Türkiye'nin uluslararası alanda başarı gösteren bir kulübü olsun. Çünkü bu ülke hepimizin. Yani bu ülke Türk'üyle, Kürt'üyle, ne bileyim Alevisiyle, Sünni'yse hepimizin. Biz bu ülke parçalandığı zaman hepimiz parçalanmış oluruz. Kimse bundan mutlu olmaz.
1: Sosyal medya cephesinde de benzer bir tablo söz konusu.
2: Bu tepkileri sosyal medya üzerinden büyüterek toplumu karşı karşıya getirmeye çalışan yapılara karşı da uyanık olmak zorundayız.
3: Bu tarz yıpratıcı, hakaret edici, devletin hukuki varlığını ve meşruiyetini sorgulayıcı söylemlerin esasen zaten terör odakları veya yabancı istihbaratlar tarafından servis edildiğini de unutmamaları gerekiyor.
2: Vatandaşlarımız kaynağını bilmedikleri içerikleri paylaşmamalı, doğrulanmamış görüntüler üzerinden hüküm vermemeli ve öfkeyle oluşturulan kampanyaların parçası olmamalıdır.
1: Taraftarların ve vatandaşların barışı bozmaya yönelik her türlü girişime karşı uyanık olması gerektiği vurgulanıyor.
2: Unutulmamalı, terörsüz Türkiye taviz vermek, geçmişi unutmak ya da terörle mücadeleden vazgeçmek demek değildir. Tam tersine silahın ve şiddetin tamamen tasfiye edildiği, devlet otoritesinin güçlendiği ve bin yıllık kardeşliğimizin hiçbir iş veya dış provokasyona teslim edilmediği bir gelecek hedefidir.

Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 387 kilo 348 gram skank esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 387 kilogram 348 gram skank esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi açıklaması yapıyor. Edirne İpsala Gümrük Kapısı'na gelen karavan cinsi bir araç şüpheli değerlendirilerek X-ray tarama sistemine sevk ediliyor. Hassas burunlu narkotik dedektör köpekler Beta ve Excel'ın da katılımıyla gerçekleştirilen detaylı aramada dedektör köpeklerin aracın belirli bir bölgesine tepki vermesi üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırılıyor. Yapılan kontrollerde aracın doğal boşluğuna gizlenmiş halde 173 şeffaf poşet içerisinde 387 kilo 348 gram skank esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir diyor Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması. Yapılan açıklamada toplum sağlığını ve özellikle gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı.

0: Bizde o operasyona ilişkin ve uyuşturucunun güneş enerjisi sistemlerinin tam altında bulunduğu anlara ilişkin görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. ...2021'de kurulan Amerika merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'te güvenlik araştırmacısı olarak çalışan Jacob Cox'un hayatımızla kumar oynuyorlar diyerek istifa ediyor. Teknoloji devindeki bu şok istifa yapay zeka ile ilgili hali hazırdaki tartışmaları daha da alevlendirdi diyebiliriz. Yapay zeka kontrolden çıkıyor mu, çıkacak mı? Bu teknoloji insanlığın sonu mu? Yapay zekanın insanlığı yok etme riski ne? Tüm bu sorulara yanıt arayacağız. Yapay zeka bilimcisi Doktor Sayın Yusuf Kartal konuğumuz. Sayın Kartal, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi bu şok istifa yapılan açıklamalarla birlikte yapay zekanın dünyayı ele geçirme ya da çok tehlikeli bir şey olduğuyla alakalı bütün yapay zeka uzmanlarının da hemfikir olduğuna dair bilgiler okuyoruz biz sosyal medyada ya da işte medyada yayınlanan analizlerde. Siz de bu fikri paylaşıyor musunuz bir yapay zeka uzmanı olarak? Yani yapay zeka çok mu tehlikeli hakikaten?
1: Burada aslında yapay zekanın bilim kurgu filmlerdeki gibi klişelerden yola çıkarak kendi iradesiyle insanla savaş açacak gibi düşünmememiz gerekiyor. Burada yapay zekanın tehlikeli olmasından değil de gerçekten güçlü bir araç olduğundan bahsetmemiz daha doğru olacaktır. Çünkü nasıl ki bir otomobil devrimi, bir endüstri devrimi, hani doğru bir şekilde kullanıldığında faydalı bir modele gidiyorsa, yapay zekada aslında bu şekilde doğru kullanılması gereken bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple burada yapay zekadan korkuyla bahsetmek, toplumu yapay zekanın zararlarını konuşacak şekilde yönetmek doğru olmaz. Burada tabii ki nasıl kişisel veri konusunda birçok regülasyon tanımlandıysa, yapay zekanın kullanımı konusunda da birçok regülasyonun belki de ülkeler tarafından ortaya konması gerekiyor. Bu kapsamda baktığımız zaman biz yapay zekanın aslında faydalarından konuşmamız gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Tamam, siz aksi yönde bir fikre sahipsiniz. Peki yapay zekanın çok tehlikeli olduğunu söyleyenler bunu nasıl gerekçelendiriyor? Örneğin bu Anthropic'ten istifa eden adam demiş ki hayatımızda kumar oynuyorlar. Bunu nasıl gerekçelendiriyor? Onlar ne öngörüyorlar yani? Dünyayı ele geçirecek yapay zeka falan mı diyorlar? Ya da robotik teknolojiyle bir araya geldiği zaman çok daha tehlikeli bir hale gelebilir. Yani bir vücut da bulması halinde hepimizi katledebilir falan mı diyorlar? Ne diyorlar yani?
1: Bu konuda şöyle söyleyebiliriz rahatlıkla. Aslında elimizde çok güçlü bir teknoloji var. Ve bu teknoloji doğru kullanıldığı zaman doğru hedeflere gidecektir. Tabii ki kötü niyetli insanların eline geçmesi durumunda ürkütücü, korkutucu yönleri olacaktır. Bu sebeple doğru şekilde ülkelerin hareket etmesi, regülasyonlar belirlemesi ve insan kontrolünde olması gerektiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
0: Şimdi yapay zekanın belli promptlarla hareket ettiği ve bu bağlamda insana destek olduğu açık ama kendi kendine işte bizlerden, yayınlardan, akademik çalışmalardan elde ettiği bilgilerle kendi zekasını da destekleyerek hakikaten kendi kendine bir hareket etme kabiliyetine erişmesi ve promptları ya da yazılımcıların girdiği komutları bypass etmesi gibi bir ihtimal yok mu?
1: Yani aslında burada dediğimiz gibi hani kendi kendine böyle bir iradesinin olduğundan bahsetmiyoruz kesinlikle. Burada yapay zekanın arka tarafta çalışan yapıları gereği aslında yapay zeka bir olasılıksal tahminler bütünüdür diyebiliriz. Bunun için üretken yapay zeka dediğimizde karşımıza geçmiş verilerden sentezlediği bilgiyi bize sunan bir yapay zeka modeli karşımıza çıkıyor. Bunun için de biz doğru verilerle, kontrollü insan kontrolünde verilen verilerle yapay zekaları ilgili sistemlere entegre ettiğimizde böyle bir olasılıktan bahsetmemiz mümkün değil. Ama burada vurgulamak isteriz ki insan kontrolünde olması her zaman, yani kendi başına bırakılmaması en önemli noktalardan birisi. Burada hem ülkeler nezdinde, hem büyük sistemler nezdinde, hem de bireysel olarak insanların yapay zekayı kullanmaları nezdinde bunu söyleyebiliriz rahatlıkla.
0: Peki ya bırakılırsa, yani kendi başına bırakılırsa, müdahale edilmezse, sınırları net bir şekilde çizilmezse ve bu da bir programlama dili vasıtasıyla bu sistemin içerisine entegre edilmezse, o zaman ne olur?
1: Burada bizim yapay zeka üreticileri olarak özellikle sürekli vurguladığımız bir konu var. Yapay zeka bir hesap makinesi gibi değildir. Hata yapabilir bir yapıdır. Ve bu aslında denetimsiz bir şekilde bırakılırsa hatalara sebep olabileceğinden kaynaklanıyor. Bu şu demek oluyor, yani denetimsiz olarak bırakırsak kendi başına bu hata yapabilir. Bu hata yapabilir kısmı çok önemli. Bu şu demek oluyor, eğer siz bir güvenlik sistemini yapay zekaya teslim ederseniz tamamen insan kontrolünü devre dışı bırakarak burada hata yapabileceği ve bu hatanın belki de güvenlik anlamında çok büyük risklere sebep olabileceği konusunu gündeme getirir. Ve evet, denildiği gibi eğer kesinlikle kontrolsüz, denetimsiz bir şekilde ortaya konursa bu bizim için ve insanlık için doğru bir yaklaşımla kullanılmayan yanlış bir teknoloji haline gelecektir. Ve bunun zaten birçok teknoloji için doğru söyleneceğini, yani bu şekilde söyleneceğini söyleyebiliriz. Verdiğim örnekte olduğu gibi bir otomobil üretimi söz konusu ve biz bunun faydalarından bahsederken bu araç kullanımını ehliyetsiz kişilere teslim ettiğimizde sonuçlarının ölümcül olduğunu rahatlıkla fiziksel olarak da biz bunu söyleyebiliyoruz. Yapay zeka içinde aslında benzer şeyler geçerlidir. Tabii ki bu yapay zekanın çok büyük bir güç olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kartal, değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştınız. Kolaylıklar diliyoruz size, çalışmalarınızda. Sağ olun.
1: Eyvallah.
0: Sayın seyirciler, NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Türkiye'nin Hayalet İnsansız Savaş Uçağı Anka 3'ün tatbikat kapsamında görüntülerini paylaştı. Türk savunma sanayinin geldiği noktaya vurgu yapılan paylaşıma NATO 3.0 işte tam olarak budur notu düşüldü.
2: Anka 3 havalandı, hedefini tam isabetle vurdu. Türkiye'nin yeni nesil Hayalet İnsansız Savaş Uçağı NATO tatbikatına katıldı.
3: Tüm müttefiklerimizin Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasını isteriz.
2: Ankara'da yapılan anlaşmayla NATO kapsamında tüm müttefikler askeri sanayilerini geliştirmeye yönelik adımlar atıyor. Türkiye ise müttefiklerden daha önce harekete geçerek farkını ortaya koydu. Son olarak TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3'ün tatbikat kapsamındaki görüntüleri NATO resmi hesabından paylaşıldı. Paylaşımda Türkiye'nin NATO 3.0'a verdiği destekten övgüyle söz edildi. Müttefik savunma sanayi üretimi genişliyor. NATO 3.0 tam da budur. Bu her zamankinden daha güçlü bir ittifak anlamına gelir notu düşüldü.
3: Örneğin Türkiye şu anda tersanelerin aynı anda 50 gemi inşa edebiliyor. Herkesin bu tempoya ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.
2: Ayrıca açıklamada NATO Ankara zirvesinde varılan mutabakat uyarınca Avrupalı müttefiklerle Kanada'nın yeni kabiliyetler ortaya koyduğuna da vurgu yapıldı.
0: Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD, Saksonya-Anhalt eyaletinden tarihi bir sonuçla ayrıldı. Peki ırkçı partinin yükselişi göçmen kökenliler tarafından nasıl değerlendiriliyor? A Haber ekibinden Fatih Yılmaz'ın özel haberini izleyeceğiz şimdi.
2: Almanya'da aşırı sağcı parti AfD, Saksonya-Anhalt eyaletinden tarihi bir zafer aldı. Göçmen karşıtı partinin yükselişi ülkedeki göçmenleri de endişelendirdi.
4: Almanya'nın doğu eyaleti Saksonya-Anhalt'ta aşırı sağcı göçmen karşıtı Almanya için alternatif partisi son yapılan seçimde 43.8 gibi rekor bir oy elde etti. Göçmen karşıtlığıyla bilinen bu partinin bu kadar yüksek oy alması ülkede yaşayan göçmenleri endişelendirdi mi? Sokaktaki göçmen kökenlilere bu soruyu sorduk.
5: Tabii ki endişelendiriyor. Büyük bir etkisi de var AfD'nin. Bana göre Almanların bilmiyor AfD'nin ne getireceğini bilmiyor. O yüzden hatta bizim Türk insanlarımızla yabancı insanlarımız da burada yaşayabiliyor.

0: Yani burada kalan insanlarımız da tam olarak bilmiyor. Çünkü bazı arkadaşlar da var maalesef. AfD'ye de oy verenler var. Bunu aslında tam böyle çözseler, bilseler AfD'nin aslında ne yapmak istediğini, kesinlikle ama kesinlikle oy vermezler bence.
1: Bana göre devlet çok fazla yabancı Almanya'ya soktuğu için...
2: Hükümeti demek istiyorsun şu anki.
1: Aynen, şu anki hükümeti demek istiyorum. Evet, çok fazla yabancı içeri girdi. Kontrol altından çıktı herkes, öyle diyebilirim yani biz yabancılar olarak. Çok fazla Arap var, işte Suriyeli, Afganlı, her şey karıştı, birbirine girdi. İntegrasyon olayında fazla...
3: Başarı olunamadı
1: aynen. O konuda Almanları birazcık anlayabiliyorum aslında. Ama... Zanda dediği gibi Almanlar galiba nereye gittiğini tam olarak bilmiyorlar.
2: AfD partisinin Saksonya-Anhalt eyaletinde nasıl bu kadar yüksek oy alabildiğinin sorusu tartışılıyor. Bu partiye oy veren vatandaşların en büyük gerekçesi ekonomideki kötü gidişat, göç krizi ve Ukrayna'ya verilen yoğun destek olarak ön plana çıkıyor.
4: Türkler gibi diğer göçmenler de AfD'ye yönelik desteği tepkiyle karşılıyor.
5: Ben şaşkınım. Şu anda halkın neler yaşadığını ve neden böyle bir tercihte bulunduğunu tam olarak anlamıyorum. Ancak AfD'nin %44 oyla kazanması gerçekten sorgulanması gereken bir durum. Ben şahsen AfD'yi destekleyen biri değilim. AfD'nin özellikle medya ve sosyal medyayı çok iyi kullanabildiğini biliyorum. Özellikle gençlerin propaganda içeriklerinden çok hızlı etkilendiğini düşünüyorum.
4: Bazılarına göre ise Saksonya-Anhalt'taki sonuçlar oldukça normal. Almanlarsa sonuçları mevcut hükümete yönelik tepki oyu olarak değerlendiriyor.
5: AfD'nin Saksonya-Anhalt'ta diğer eyaletlere kıyasla daha yüksek bir oy potansiyeline sahip olduğu zaten biliniyor. Benim asıl endişem bundan sonra ne olacağı. Almanya'da ciddi bir nitelikli iş gücü açığı var. Bu durumda şu soru ortaya çıkıyor. Yurt dışından insanlar Almanya'ya gelmeli mi, gelmemeli mi? Burada şu soruyu sormak gerekiyor. AfD'nin yabancılara yönelik gerçekten somut ve uygulanabilir bir alternatifi mi var? Yoksa iktidara gelebilmek için kullandığı söylemler sadece bir propaganda aracından mı ibaret? Öncelikle bu seçim büyük ihtimalle federal hükümet politikalarına yönelik bir tepki ve cezalandırma niteliğinde. Dolayısıyla sonuçların Saksonya-Anhalt'la doğrudan bağlantısı sadece sınırlı. Bunun yanında Saksonya-Anhalt'ın kendine özgü nitelikleri var. Böyle bir eyalette örneğin benzin fiyatları, kiralar ve konut meselesi farklı bir önem taşıyor.
6: Kuzey Kore ile Rusya'yı birbirine bağlayan ilk karayolu köprüsü açıldı. Sınırdaki Tümen Nehri üzerine yapılan köprüyle ikili işbirliğinin genişletilmesi hedefleniyor. Biz de şimdi detayları alacağız. A Haber ekibinden Mehmet Seyrek notlarıyla karşımızda. Mehmet.
7: Banuel, 7 Eylül'de törenle artık hizmete girdi bu köprü. Tümen Nehri üzerinde kurulan iki şeritli bir köprü ve Rusya'nın Hasan yerleşimiyle Kuzey Kore'nin Tumangang bölgesini birbirine bağlıyor. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki köprünün günde 300 araca hizmet verebileceği bildiriliyor. İki ülke arasında daha önce hava yolu ve 1959'dan beri kullanılan demir yolu köprüsü üzerinden ulaşım sağlanıyordu ve şimdi artık bu köprüyle birlikte bir karayolu bağlantısı da eklenmiş oldu. Açılış törenine video konferans yoluyla Rusya Başbakanı katıldı ve Kuzey Kore Başbakanı katıldı. Birlikte kutladılar iki ülke arasındaki bu gönül köprüsünü. Çin, Kuzey Kore arasında da bir benzer köprü projesi devam ediyor. Özellikle Dandong tarafı kenti ile Kuzey Kore'deki Sinuji kentini birbirine bağlayacak bu köprü. 15 yıl önce inşasına başlandı ve büyük ölçüde de tamamlandığı bilgisi var. Güney Kore merkezli özel bir uydu analiz şirketi bu yıl içerisinde Kuzey Kore tarafındaki çalışmaların hızlandığını öne sürdü. Şirket bağlantı yolları, gümrük binaları ve çevre düzenlemelerinde üzerinde önemli ilerleme kaydedildiğini savunuyor. Buna karşılık Çin ve Kuzey Kore makamlarından köprünün tamamlandığına veya açılış tarihine ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Ukrayna savaşıyla bir bağlantısı var mı bu köprülerin? Özellikle Batı basını bunu tartışmaya devam ediyor ama karayolu taşıma

0: yolculuğunun özellikle demir yoluna göre daha esnek olduğu ve şu an için böyle bir durumun mümkün olmadığı belirtiliyor. Özellikle inşa edilen bu köprülerin hem Çin hem de Rusya açısından bir dostluk nişanesi olduğunu fikirleri de çokça konuşuluyor. Gelişmeler bu yönde. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım.
1: Mehmet, çok teşekkürler. Bu arada sıcak bir gelişme var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Detayları alacağız. Söz A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nda. Tülay, detaylar sende.
2: Manuel, kuşkusuz iki önemli konu var masada. Bunlardan bir tanesi terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefi. İkincisi ise kalkınma yolu projesi. Irak'la ilişkilerimiz gün geçtikçe çok daha iyiye doğru ilerliyor. Ticaret hacmi artıyor iki ülke arasında ve bu kabulde de bunlar teyit edilmiş oluyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefi sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da dile getirilen bir konu. Kuşkusuz terörsüz Türkiye konusundaki ilerlemeler Irak'ı da çok rahatlatacak gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Şöyle ki Irak'ta da silahlı milis gruplarda ay sonunda silahlarını merkezi hükümete teslim etme kararı almışlardı. İşte bu yönde çalışmalar yapılıyordu. Aynı zamanda bunun da terörsüz Türkiye hedefiyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Oldukça bölgede önemli gelişmeler yaşanıyor bu anlamda. Bir ikinci konu kalkınma yolu projesi ki en önemli projelerden bir tanesi. Bu konuda tabii ki bu görüşmede ele alınan konulardan birisi kalkınma yolu projesi. Özellikle Asya ile Avrupa'yı birbirine entegre edecek projelerden birisi olarak değerlendiriliyor ki hem Irak hem de Türkiye son derece önem veriyor. Bu konuya ilişkin bir takım görüşmelerde yine yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Özetle şunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti ve bu görüşmede iki önemli konu vardı. Birisi terörsüz bölge hedefi, diğeri ise kalkınma yolu projesi. Banel.
1: Ray, çok teşekkürler. İstanbul'da uyuşturucu ve suç örgütlerine yönelik iki ayrı operasyonda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin iki adres ve bir araca düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 26 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İşletmelere yönelik kurşunlama, tehdit ve yaralama eylemlerine karışan 3 farklı yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonda da 21 şüpheli gözaltına alındı.
3: Kurşunlama, tehdit ve yaralama eylemlerine karışan 3 farklı yeni nesil suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. 21 şüpheli kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 farklı yeni nesil suç örgütünü mercek altına aldı. Şüphelilerin Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gazi Osman Paşa ve Kağıthane ilçelerinde 3 kurşunlama, 1 tehdit ve 1 kasten yaralama eylemine karıştıkları belirlendi. Ekiplerin takibi neticesinde şüpheliler tarafından planlanan bir silahlı saldırı engellendi. Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir ağır darbede uyuşturucu tacirlerine vuruldu. Esenyurt ve Küçükçekmece'de 2 adres ve 1 araca operasyon düzenlendi. 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 26 kilogram 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Adana'da bir boşanma davası sonrası iki aile arasında silahlı, sopalı ve döner bıçaklı kavga çıktı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
4: Adana Adliyesi'nde boşanma davası vardı. Mahkeme çıkışı iki aile arasında tartışma çıktı. Taraflar bir süre sonra araçlarına binip oradan ayrıldı. Ancak trafikte sinirler yine gerildi. Aileler araç

0: Arabalarından inip kavgaya tutuştu. Tabanca ve döner bıçaklarıyla birbirlerine saldırdılar. Polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Silahla vurulan Cebrail Timi hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltında.
1: Van'da düğün yapanların yeni tercihi altın görünümlü imitasyon takılar. Son günlerde bu konu biraz daha gündemde. Bölgeye gideceğiz. A Haber ekibinden Nazlı Timur ve konuğu bu başlığı bizimle konuşacaklar, değerlendirecekler, bizim için aktaracaklar. Nazlı, söz sende ve konuğunda.
2: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin olmazsa olmazı düğünlerdeki takılar. Bizler de tabii bugün taktık, takıştırdık. Şimdi kameraman arkadaşım da gösterecek. Gördüğünüz gibi düğünlerde genelde gelinlerde bileklik, kolye ve gelinlerin olmazsa olmazı bellerine taktıkları bir aksesuar olarak söyleyebiliriz. Yine burada da bir sürü bilezik. Tabii bunlar altın değil. Az öncesinde ifade ettiğiniz gibi imitasyon ve altın kaplama. Tabii şu an üzerinde gördüğünüz altın kaplama, yani imitasyon ürünlerin fiyatı nedir? Talepler nelerdir? Bunu hemen yayın konuğumuzdan alacağız. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
3: Sağ olun.
2: Son günlerde zaten gündemde olan ve takılarıyla gündemde olan ve tutuklanan Vanlı Haydar da tabii eşine bu takılardan almıştı. Tabii kendisi sahte altın olduğu için de yapılan operasyonlarla birlikte gözaltına alındı. Tabii bu takıların öncelikle özelliği nedir? Altından hiçbir farkı yok.
3: Şöyle söyleyelim, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Takılarımız birebir orijinal el işçiliğidir. Yani kuyumcudaki işçiliğin, zanaatın aynısı imitasyon takılarda da artık oluyor. Biliyorsunuz altınlar artık fiyat arttıkça talep ister istemez altında azalıyor. Bu sefer imitasyona yöneliyor. Ve kültürümüzün en büyük simgelerinden biri düğünlerimizdir. Ve artık bu simgelerin vazgeçilmezi de altınlarımız oldu. Hali hazırda sosyal medyanın da büyük bir etkisi var bunda. Sosyal medyadaki şatafatlı düğünleri falan görünce insanlar da daha çok takıp takıştırmak istiyor. Haklı olarak burada da yine biz devreye giriyoruz artık. Gücü yetmeyen oluyor, maddi imkanları el vermeyenler oluyor. Onların da uğrak noktası artık bizler oluyoruz.
2: Şu an üzerimde bir sürü takı var. Altın olmuş olsaydı değeri ne olurdu?
3: Ya şu an örneğin şöyle bir kelepçemiz, setimiz, bileziklerimiz, bunların hepsine hesaba katınca, kemerimiz, bunlar hesaba katınca bir kuyumcuya gitsiniz 7-8 milyondan aşağıya çıkmazsınız burada.
2: Evet. Şu anki fiyatı ne?
3: Ya şu an bize geldiniz, 7-8 milyonluk havayı ortalama 50 bin lira civarına alabiliyorsunuz. Yani 50 bin lira 7-8 milyonluk bir hava katabiliyorsunuz kendinize.
2: Evet, zaten buradaki altınlarda hemen kameraman arkadaşım da şöyle ekranlara yansıtsın. Buradaki bu gümüş kaplama.
3: Evet, artık sektör, özellikle imitasyon sektörü gitgide daha da büyüyen bir sektör haline geldi. Ve Türkiye'deki arzı da talebi de oldukça arttı. Talep arttıkça arz çoğaldı ve üretim çoğaldı. Bu da ister istemez ürünlerin kalitesine, işçiliğine de yansıdı. Daha önceden yıllarca imitasyon ürünleri sattık. Altın kaplama, pirinç üzeri altın kaplama dediğimiz ürünlerini sattık. Artık sektör daha da farklı bir noktaya gelip bu sefer gümüş üzeri altın kaplama setlerimiz oldu. Bunlara da Türkiye'de artık sektöre bir yenilik kattık diyebiliriz.
2: Nerede zaten bunun altın mı ya da işte sahte mi olduğu çok da anlaşılmıyor. Ki zaten son günlerde de gördük, bir fenomen üzerinde kilolarca altın vardı ama bu altınların yarısından fazlası sahteydi. Nasıl ayırt edilecek bunlar?
3: İnanın şöyle söyleyeyim size, çoğu zaman kuyumcular bile artık zor ayırt edebiliyor. Artık işçilik, zanaat o kadar arttı ki zaten kuyumcu ustaların çoğu artık imitasyon sektörü üzerine yoğunlaştı. Artık kuyumcu ustaları imitasyon ürünü yapıyor çünkü talep çok fazla arttı. Hali hazırda da üretim yerleri artınca, ustalar da artınca işçilik ve kalite de arttı. Burada da ayırt etmek neredeyse imkansız diyebilirim. Çok usta bir kuyumcu olur 15-20 yıllık, ancak o dokunup anlayabilir. Onun dışında kimsenin anlaması yani artık mümkün değil diyebilirim.
2: Bu hanımlar için oldukça önemli ve çok güzel. Çünkü buraya gelip herkes kendi imkanına göre, kendi bütçesine göre gelip buradan normal imitasyon takı ya da gümüş üzerine kaplanan altın kaplama ürünleri tercih edebiliyor.
3: Evet, evet, hatta şöyle söyleyebilirim, artık düğünlerde o gelir eşitsizliğini de altın konusunda bitirdik diyebiliriz. Sayemizde artık zengini fakiri ayırt etmek de çok zor oldu. Çünkü şu an yani kimsenin içinde ukde kalmıyor. En azından bir yeni gelin olacağım, büyük bir set takayım diyen bir, yani maddi imkanı yoksa dahi buraya gelip aynı hava havayı tekrardan alabiliyor sonuç olarak. Ve en büyük etki de burada işçilik farkı. Yani şöyle kuyumcudan şu tarz bir set aldıkları zaman buna ortalama verdikleri ücret ortalama 1 milyonsa ya da 2 milyonsa %30 direkt zarar. Yani 1 milyonda 300 bin liralık bir zararları oluyor. Bunu da göz önüne aldıkları zaman imitasyon biraz daha ekstra talep görüyor. Çünkü arada bir fark yok.
2: Evet. Peki şunu söyleyeyim. Şu taktığım bileklik de yine sosyal medya fenomeninde, yani Vanlı Karahaydar'ın eşine takmış olduğu bileklik olduğunu söyleyebilirim. Ve bu da tamamen, herkes zaten bunu altın zannetmişti. Ama tabii yine bunu vurgulayalım. Yapılan operasyonlarla birlikte yine Vanlı Karahaydar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tabii bu bölgede altın oldukça önemli ve vatandaşların ilk tercihi arasında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada gelinlere tonlarca altın takıldığını söyleyelim. Konuğumuza çok teşekkür ediyoruz. Efendim yayınımıza katıldığınız, bilgiler verdiniz. Çok sağ olun efendim. Van'dan sözü size bırakalım.
1: Nazlı, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2024 yılında Keçiören Belediyesi tarafından kurulan Keçtim Arama Kurtarma Ekibi afetlerde görev yapabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. A Haber ekibinden Oğuzhan Gültekin ve Taşkın Ural da o çalışmaları yerinde görüntüledi.

0: afet zamanında doğru davranış hayat kurtarır.
1: Baretler giyildi, dizlikler takıldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından Keçtim ekipleri zamanla yarıştı.
2: Keçiören Belediyesi tarafından kurulan 31 kişilik arama kurtarma ekibi Ankara'da AFAD akreditasyonu alan ilk ekip olarak büyük bir başarıya imza attı.
1: Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Keçiören Belediyesi tarafından kurulan Keçtim arama kurtarma ekibi afetlerde görev yapabilmek için çalışmalarına başladı.
0: 2023 yılında yaşadığımız talihsiz bir depremde insan kaynağının yetersiz olduğu görüldü. Bu konuyla ilgili Sayın Doktor Mesut Özarslan Başkanımız da bir ekip oluşturmak amacıyla bizleri görevlendirdi.
1: 4 kadın 27 erkekten oluşan Keçtim ekibi 5 tim halinde görev yapıyor. Ekip görevini başarıyla yapabilmek için belli dönemlerde AFAD koordinesinde tatbikatlar gerçekleştiriyor.
0: Ekibimiz 31 kişiden oluşuyor. Öncelikle depremde arama kurtarma eğitimiyle başladık. Biz yaklaşık 2 senedir aralıklarla eğitimimize, tatbikatlarımıza devam ediyoruz.
1: O tatbikatı A Haber ekibi de yerinde gözlemledi. Tatbikatın konusu enkaz altında kalan yaralıyı kurtarmaktı. Ekipler harekete geçti. Önce çevredekilerden enkaz hakkında bilgi alındı. Çok titiz ve dikkatli bir çalışma yürütüldü.
0: Arkadaşlar kont olarak kullanılan bir yapı. İçeride iki kişinin sesinin alındığı söyleniyor. Zemin katta dükkan kullanımı yok. Hızlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayalım.
2: Keçtim ekibi mahalle sakinlerinden enkaza ilişkin gerekli bilgiyi aldı. Çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Şu anda enkaz alanı etrafında patlayıcı ya da yanıcı madde olup olmadığı kontrol ediliyor.
1: Kontrolün bitmesiyle enkazda çıkan ekipler hızlıca sesli dinleme yaptı.
3: Araba kurtarma ekibi geldi. Sesimi duyan var mı?
1: Ardından kamera görüntüsüyle enkazın altında kalan vatandaşın yeri tespit edilmeye çalışıldı. Saniyelerin bile önemli olduğu olayda yeri tespit edilen yaralıya ulaşılabilecek en kolay yer işaretlendi.
4: Kazazedenin yeri tespit edildi. Çalışma işlemlerine başlıyoruz.
5: Anlaşıldı arkadaşlar, kolay gelsin.
2: Sesle, görüntüyle taramalar yapıldı. Yaralının yeri tespit edildikten sonra kurtarma çalışmalarına başlandı.
1: Beton dikkatlice kırıldı. Sıra beton yığınları arasında kalan kazazedeyi çıkarmaya geldi. Ekipler açtıkları bölgeden koordineli bir şekilde kazazedenin yanına doğru hareket etti. Ardından beklenen o ses duyuldu.
5: Kazazedeye ulaştık. Şu anda çıkarmak için sedye ve sağlık ekibini buraya istiyoruz.
1: Ekiplerin yoğun çalışması olumlu sonuç verdi.
2: Keçtim ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonrasında yaralı enkazdan sağ salim kurtarıldı. Paramedik ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleyle birlikte yaralı ambulansla hastaneye sevk edilecek.
1: Keçtim ekibi ayrıca acil müdahaleler dışında vatandaşların ve öğrencilerin afetler konusunda bilgilenmeleri için de görev yapıyor.
0: Vatandaşlarımızdan isteğimiz her konuda bilinçlenmeleri. Biz Keçiören'de bulunan mahalle muhtarlarımızla iletişim içerisinde vatandaşlarımızı eğitime davet ediyoruz. 7 mahallemizde birçok vatandaşımız

0: Sıcak bir gelişme daha var. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlatıldı. A Haber ekibinden Ahmet Nazif Ural telefon attığımızda detaylar onda. Ahmet Nazif.
1: Üsküdar Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında aslında bu olay gerçekleşti. Öyle ki Üsküdar Belediye Meclis 3 farklı Üsküdar Belediye Meclis üyesinin Ağustos ayında yapmış olduğu şikayetler üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlatıldı. Meclis üyeleri de yapmış oldukları bu şikayetlerde Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını beyan etti. Peki bununla alakalı ne biliyoruz? Özgür Çelik'in özellikle geride bıraktığımız günlerde gerçekleşen seçimde AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediyesi seçiminin hemen ardından bir açıklama yapmıştı Özgür Çelik ve Ayhan Aydın'ın kendisine Ayhan Aydın'ı aradığını ve Ayhan Aydın yapmış olduğu o konuşmasında da savcıların kendisini tehdit ettiğini, engelli çocuğu ve eşi üzerinden savcıların kendisini tehdit ettiğini, bu sebeple de AK Parti'ye oy verdiğini ve geçişini yaptığını söylediğini iddia etmişti Özgür Çelik. Bu kapsamda da Ayhan Aydın soruşturma kapsamında ifade verdi. Vermiş olduğu ifadesinde Özgür Çelik'in söylemiş olduğu bu ifadelerin tamamını yalanladı. Yani herhangi bir baskı altında kalmadıklarını dile getirdi ve hatta bu noktada Özgür Çelik'in kendisine yapmış olduğu aramalarında sıklığından bahsetti ve bu yapmış olduğu aramalarında aslında kendisini baskı altına almaya yönelik olduğunu da vermiş olduğu bu ifadesinde beyan etti ve olayın tamamına baktığımız zaman Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyesi'nin Ağustos ayında yaptığı şikayetler üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Erk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. Meclis üyeleri de az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi Ayhan Aydın örneğinde olduğu gibi Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını beyan etti. Bunu da hatırlatmış olalım. En sıcak gelişme bu yönde diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Ahmet Nazif, çok teşekkürler. İstanbul'da 75 günde hafızlık programını tamamlayan 40 kız öğrenciye hafızlık belgeleri verildi. Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin hafızlık eğitiminde önemli bir noktaya geldiğini belirtti. Dünyada eşi benzeri olmayan bir hafızlık metodu ortaya çıktı dedi. Biz de bu açıklamalarla bu saatimizi de noktalamış olacağız.
2: İstanbul'da 75 günde 40 öğrenci hafız oldu. İlim Yayma Vakfı ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi işbirliğinde 75 günde hafızlık programı düzenlendi. Mezun olan 40 kız öğrenci hafızlık belgelerini aldı. Belge takdim merasimi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
4: İlim Yayma Vakfı olarak, hatta İlim Yayma Vakfımızı kuran İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşu itibariyle konuşursak, 75 yıllık bir gelenek, bir asırlık çınar olmaya yakın ve hamdolsun son 75 yılda İmam Hatiplerin kurulmasıyla başlayan, ki bu demektir ki İmam Hatipler de 75 yaşını doldurmuş oluyor. Türkiye'de dinimizi yaşayabilme, hakkıyla yaşayabilme ve doğru kaynaklardan dini bilgiye ulaşabilme ve bütün vatandaşlarımızın ulaşmasına vesile olmak amacıyla nice büyük hizmetlere imza atılmış.
2: Bilal Erdoğan, Türkiye'nin hafızlık eğitiminde önemli bir noktaya geldiğini belirtti.
5: Meryem Balkaya'yı tebrik ediyoruz.
4: Sene boyunca Kur'an kurslarında, hafızlık okullarında milyonlar insanın, düşünün, bu Kur'an eğitimi.

0: eğitimini aldıklarını ve o hizmetlerin bugün geldiği noktada dünyada eşi benzeri olmayan bir hafızlık metodu, hem hızlı hem anlamıyla birlikte hem kadim musikimizin makamlarından istifade edilerek böyle bir metodun gelişmiş olması, sanıyorum yani ümmet olarak 75 yıl öncesinden bugün daha iyi bir noktada olduğumuzun da bir delili olsa gerek.
1: Eyüp Sultan'da Hafızlık Araştırma Uygulama Merkezi kurulacağının müjdesini de verdi Bilal Erdoğan.
0: Biz de İlim Yayma Vakfı olarak Eyüp Sultan'da bize Kur'an'a hizmette kullanılmak üzere bağışlanmış bir yerimiz var. Orada bu merkeze bir merkez binası yapılması ile ilgili mütevelli heyetimizde konuştuk, karar aldık. İnşallah merkezimiz gecikmeden kurulunca Eyüp Sultan'ın mübarek gölgesinde böyle bir yeri de olacak merkezimizin.
1: Hafız olan kız öğrenciler koro halinde Kur'an-ı Kerim okudu. Taç giyme merasiminin ardından öğrencilere hafızlık belgeleri verildi. Programın kapanış duasını Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu yaptı.
2: Baba ve annelerinden razı ol ya Rabbi. Kızlarımızı onlara şefaatçi eyle ya Rabbi.
3: Haberin Radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
12: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız.

0: çıkarıyor.
1: En para en para bankanın güzeli.
2: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni Vidi Göz.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Reklam.
8: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

İyi akşamlar. Ajans Akşam'a Doğru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz 16'ya yaklaşıyor. A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayındayız. 3 saat boyunca da yaklaşık gelişmelerle karşınızda olacağız. Muhabir arkadaşlarım sahadanlar sizleri bekliyorlar. Her gün bu 3 saate başlarken baktığımız gibi kim nerede bakalım ne anlatacaklar bize. İlk olarak bugün 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı vesilesiyle hem Solo Türk'ün nefes kesen bir gösterisi var hem de İzmir'e döneceğiz. Orada yaşananları Tayfun Erak aktaracak bize. Ve ardından Adana ve Antalya'daki yangınlardan bahsedeceğiz. Henüz kontrol altına alınabilmiş değil tam anlamıyla. Dünden bu yana çok yoğun bir mücadele devam ediyor. Ne yazık ki bir can kaybının olduğu bilgisi de geldi. Yerleşim yerlerinin tehdit altında olduğu açıklaması vardı. Detayları alacağız. Halil İbrahim Uğur takip ediyor Antalya'dan. Bizimle paylaşacak. Aynı zamanda Ahmet Çelik de Adana'dan karşımızda olacak. Ve ardından Vanlı Karahaydar olarak bilinen sosyal medya hesapları üzerinden bir fenomen olan Mehmet Fatih Tanç Alan tutuklandı dün. Peki tutuklanmasına gerekçe olarak ne açıklandı? İfadesinde neler anlattı dün? İfadesi de ortaya çıktı. Soruşturmaya dair detayları alacağız. Van'dan Nazlı Timur bizi bekliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tepkisi bekleniyordu İngiltere'nin İsrail'e yaptırım kararına karşı. Karşı çıkmadı Donald Trump. Hatta destekler nitelikte söylemleri de var. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz, Washington'a. İsrail'le ilgili bu süreci konuşacağız İrfan Sapmaz'la. Haydi buyurun başlayalım. Sıcak gelişmeyle başlayalım isterseniz. Yaklaşık 1-2 saat evvel meydana geldi bu olay. Gürcistan'dan, Batum'dan havalanan 2 kişilik hafif bir uçak Rize açıklarında denize acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçakta 2 Belçika vatandaşının olduğu belirtildi sahil güvenlik ekipleri tarafından. O 2 Belçika vatandaşı da sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve tedbiren hastaneye kaldırıldılar. Uçak Gürcistan'ın Batum kentinden havalanmıştı. Hafif bir uçak, hafif ticari bir uçak Rize'nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçakta 2 Belçika vatandaşı vardı. İhbar üzerine bölgeye sahil

0: söndürme çalışmalarına yardım etmek isteyen Hasan Kahya isimli vatandaş fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Fakat ne yazık ki hayatını kaybetti. Yangınlara gelecek olursak, Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklaması var. Aksu ilçesiyle ilgili özellikle Antalya'da o yangının biraz enerjisinin düştüğünü açıkladılar. Fakat yangınlar hala tam anlamıyla kontrol altına alınabilmiş değil Adana'da da Antalya'da da.
1: Alevlerle mücadeleye yardım için gitti, kalp krizine yenik düştü. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde devam eden orman yangınından yürek yakan bir haber geldi. Bölgede çalışmalara destek veren Hasan Kahya, alevlerin arasında aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 4 mahallede 250'den fazla evin tahliye edildiği yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü son durumu paylaştı. Aksu'da orman dışı alanda başlayan yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Antalya Kumluca'daki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı. Ekipler yangın bölgelerinde alevlere karşı 3 uçak, 9 helikopter ve 1000'in üzerinde personelle havadan ve karadan müdahale ediyor.
0: Düzce'de dün meydana gelen bu kazayı dün duyurmuştuk sizlere. O 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. O görüntülerde tırın bir anda yoldan çıkarak o fındık işçilerinin bulunduğu tarım aracına çarptığı görülüyor. Görüntüler Düzce'den. Dün meydana geldi bu kaza. Akçakoca ilçesinde fındık işçilerinin bulunduğu pat pat diye tabir edilen o tarım aracıyla tırın çarpıştığı kazaya ilişkin görüntüler bunlar. Ne yazık ki 4 kişi hayatını kaybetmişti bu kazada. 9 yaralı vardı. Güvenlik kamerası görüntüleri de işte ortaya çıktı. Görüntülerde tarım aracının yolda ilerlediği esnada tırın bir anda kontrolden çıkarak tarım aracına doğru yöneldiği görülüyor. Tır önce tarım aracına çarpıyor, ardından yoldan çıkıyor. Görüntülerde de görüyorsunuz ağaçlık alana sürükleniyor. İşte saniye saniye güvenlik kameraları da bu kazayı kaydediyor. Şimdi İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasındaki en kritik isimlerden biriydi. Etkin pişmanlıktan da yararlanmıştı hatırlarsanız. Eski İsfalt'ın genel müdürü Burak Korzay. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki o dönem o ranta ilişkin, o kirli rüşvet çarkına ilişkin çok önemli detayları anlattı. 80 milyar liralık bir ranttan bahsediyor. Kaçak döküm vurgunundan bahsediyor aslına bakarsanız. Tüm bunları tek tek itiraf ediyor Korzay ve tüm pazarlıkları Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu olan Fatih Keleş'in bizzat yaptığını anlatıyor.
1: İtirafçı eski İsfalt Genel Müdürü İBB'deki rüşvet çarkını tek tek anlattı. 80 milyar liralık kaçak döküm vurgununu deşifre etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında etkin pişmanlıktan yararlanan eski İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, İBB'deki ihale, ödeme ve proje süreçlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Fatih Keleş'in birçok süreci yönettiğini öne sürdü.
2: Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun sağ koludur. Kaçak dökümlerden, ihalelerin bölünmesine, ödemelerin kilitlenmesinden, komisyon pazarlıklarına kadar her şeyi o yönetti. Bize bu işe karışmayın dediler. Bütün ihalelerin bütçe bilgilerini dahi kendisine gönderiyorduk.
1: Dikkat çeken başlıklardan biri de Cebeci Maden Ocakları Rehabilitasyon Projesi oldu. Burak Korzay, 80 milyar liralık kamu zararının oluştuğu vurguna değindi.
2: Göreve geldikten sonra İsfalt'ın burada her bir hasılat paylaşım sözleşmesi olduğunu buldum. Bunu sorguladığımda sözleşme çok hızlı bir şekilde tek taraflı iptal edildi. Fatih Keleş bana İsfalt'ın burada bir hakkı yok, başka yere dökülüyor, sen işine bak dedi.
1: Burak Korzay, karla mücadele ve altyapı ihalelerine ilişkin de iddialarda bulundu. İsfalt'ın 4 büyük ihaleden yalnızca birine yönlendirildiğini, yüksek karlı işlerin ise başka müteahhitlere bırakıldığını iddia etti. İsfalt'ın 10 bin çalışanının maaşını ödemek için kapıda yattıklarını da aktaran Korzay.

0: ay faturası kesilmiş ödemelerin bile yapılmadığını söyledi.
1: Şimdi geçtiğimiz gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun davasıyla ilgili, bu siyasi bir dava değil demişti hatırlarsanız. Ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden de geçmişte Ekrem İmamoğlu'nun bu süreci değerlendirmişti. Bunun kesinlikle bir siyasi dava olmadığını bizzat CHP Genel Başkanı sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu dile getirmişti. Şimdi CHP'nin kuruluş yıl dönümünün 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşım daha yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. O paylaşımda da bu defa yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i artık devreden çıkardığını açıklıyor. O videoda mutlak butlan kararıyla görevlerinden uzaklaştırılan Özgür Özel'e de hiç yer vermedi. Ayrıca yine aynı videoda Özgür Özel'e Deniz Baykal'ın sözleri üzerinden göndermede bulunduğu iddiaları var.
2: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur.
0: Özgür Özel'e yer vermedi. Deniz Baykal'ı göndermede bulundu.
2: Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda dünden bugüne CHP Genel Başkanlarına yer verildi ancak Özgür Özel videoda yoktu.
4: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda Deniz Baykal'ın Mustafa Sarıgül'le yarıştığı 2006 yılındaki 31. olağan kurultayda yaptığı konuşmaya yer verildi. Sonradan yeniden gündeme gelen konuşmasında Baykal, genel başkan olacak kişi için CHP'yi satmamış, CHP'yi satın almaya kalkmamış olacak ifadesini kullanıyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
0: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 38. olağan kurultayla ilgili şaibe iddialarına gönderme olarak yorumlandı.
2: İsimler değişir, kuşaklar değişir. Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
1: Mutlaka caddenizde, sokaklarınızda görmüşsünüzdür. Biz İstanbul'da görüyoruz. İstanbul dahil pek çok ilde de var. İşte caddelerde, en işlek caddelerde yer alan bu billboardlar. İşte birinde sağ ol Ziya abi yazıyor. Diğerinde teşekkürler Defne. Var ol Mehmet Usta. Eline sağlık Duygu Hanım. İyi geldin Berkay. Bunun gibi necileri, çeşit çeşit. İşte böyle teşekkürler, eline sağlıkla. Herkes merak ediyor. Bunların üzerinde de birer QR kod var. Hani artık alışverişlerimizde de kullanıyoruz ya kredi kartıyla. Günceli takip ettiğini anlıyoruz bu billboardların. Peki ne anlatıyor? Herkes merak ediyor bu billboardları karşılaştıkça. Sırrı da çözüldü. Bu görsellerin amacını merak eden vatandaşlar bu panolardaki QR kodları telefonlarının fotoğraf kısmıyla, kamera kısmıyla okuttuklarında karşılarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait iyilikvar.gov.tr adresi çıkıyor. Şimdi o sitede 12 Eylül işaret ediliyor. 12 Eylül tarihi işaret ediliyor. Buradan da geri sayımın başladığı anlaşılıyor. Cumartesi günü, önümüzdeki cumartesi günü. Türkiye genelindeki o şehir merkezlerinde yer alan işte bu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın logolu billboardları üzerindeki bu samimi mesajlar ve QR kodlarıyla vatandaşlara yeni bir yenilik sunulacak. 12 Eylül'de hayata geçirilecek bir proje. İyilik var, dijital gönüllülük platformunun yönlendirildiği o sitede. Bakalım 12 Eylül'de ne bekliyor bizi, nasıl bir proje Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın geliştirdiği ve bu çok çarpıcı, dikkat çekici tanıtımlarla duyurduğu cumartesi gününü herkes merakla bekliyor diyelim ve Antalya'ya uzanalım isterseniz. Aksu ve Kepez ilçelerindeki ormanlık alanda başlayan yangının sönümlenme çalışmalarına ilişkin yetkililerden açıklama var. Fakat henüz tam anlamıyla kontrol altına alınabilmiş değil. İki gündür Adana ve Antalya cayır cayır yanıyor ne yazık ki. Ve çok şiddetli de rüzgar var. Tam kontrol altına alınıyor bir bölgede. Bir anda hiç beklenmedik bir noktada o alevler yükselmeye başlıyor. Şimdi dünden beri Ahmet Çelik takip ediyor yangını. Dönelim isterseniz her bağlantıda Ahmet'in gömleğinin, tişörtünün uçuş uçuş olduğunu görüyoruz ki şimdi de öyle, arkasındaki otluk alandan da anlıyoruz. Yani rüzgar devam ediyor. Yani risk hala çok yüksek. Detaylar Ahmet'te olacak.
6: Evet, enerjisi düşürüldü denmişti. Fakat bir türlü kontrol altına alınamayan bir

0: Yangından bahsediyoruz. Kameraman arkadaşım Tunağan Konuk size gösteriyor. İşte sabah bir uçak geldi. Hemen Tunağan sağa dönersek bakın. Hemen uçağı gönderelim. Çok sayıda buraya hava aracının müdahalesi var. Bunu söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde bu noktada küçük bir yangın çıkmıştı. Şu anda da rüzgar var. Bunu söyleyebiliriz. Rüzgarın şiddetini şu anda hissedebiliyorum. Bak, uçaklarla, helikopterlerle karadan müdahale devam ediyor. Aksu yangında sol tarafımız tabii ki Kepez ilçesine bağlı alanlar. İşte hem Kepez'de hem Aksu arasında o yangın devam ediyor. Bir yandan da Karaöz'e yakın bir yer olduğunu belirtelim. Hemen bakın köylüleri gösterelim Tunağan. Bakın onlar da yangına traktörleriyle su taşımaya çalışıyorlar. Buradaki en büyük emeklerden birisi de onların olduğunu söyleyebiliriz. Yangında artık 47 saate girilmiş durumda. Ekiplerin canla başla mücadelesi devam ediyor. Şu anda orman içinde çok sayıda ekibin olduğunu belirtelim ve şunu da belirtmekte fayda var. Karaöz mahallesinden yangına müdahale etmeye gelen bir vatandaş da müdahale sırasında kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Şu an itibariyle de bölgede bir seferberlik var adeta. Bakın farklı bir uçak daha geldi. O da yangın olduğu noktaya su bırakır. Yaklaşık 4-5 tane uçağın olduğu bilgisini paylaşmış olalım. Bir yandan da helikopterler var. Hemen arkamızda bulunan bir alandan helikopterler bu noktada su alarak yangının olduğu noktaya doğru bırakıyor. Bakın kara araçları burada. Buraya da bir set kuruldu. Burada da araçların olduğunu belirtelim. İşte buradaki araçlar da yangının bu tarafa sıçramaması için hazır bir şekilde bekliyor. Daha geldi. Oldukça
1: tabii çok zor şartlar altında gerçekleşiyor bu yayınlar. Yangın var, bölgede müdahale var. Sıklıkla o yayınlar kesilebiliyor. Yeniden döneriz Antalya'ya ama yangının kontrol altına alınamadığı haberini yeniden paylaşıyoruz sizlerle ne yazık ki. Şimdi yine bugün meydana gelen bir patlamayı duyuracağız. Suriye'nin kuzeybatısında hemen bizim sınırımızın yanı başındaki İdlib'de bir depoda patlama yaşandı. Ve 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor bu patlamada. Tahmin şu ki savaş kalıntılarının toplandığı bir depo burası. 14 kişinin hayatını kaybetti. 11 kişinin şu an için yaralı olduğunu bildirdiği Suriyeli yetkililerin yaptığı açıklama İdlib'de bu depoda eski savaş kalıntılarının toplandığı yönünde. Depoda henüz bilinmiyor bu yangının neden çıktığı. Patlamanın ardından çok sayıda ambulansın bölgeye sevk edildiği belirtildi. Suriye Devlet Televizyonu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiğini duyurdu geçtiğimiz saat. 11 kişinin de yaralandığını bildirdi. Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Yönetimi'nden yapılan açıklamada ise taşınmadan önce silah ve savaş kalıntılarının geçici olarak toplandığı bir deponun olduğu belirtildi burasının. Ve patlama meydana geldi bu depoda. Ne yazık ki 14 can kaybı var. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik. Dün CENTCOM yine İran'ın 5 teknesini, petrol teknesini imha ettiğini açıkladı. Savaş yeniden mi alevleniyor? ABD 5 İran tankerine saldırı düzenlerken İran'dan da tabii misilleme gecikmedi. Bu böyle mi devam edecek? Hürmüz ne kadar daha kapalı kalacak? Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalarda Hürmüz'e hiçbir problem yok deniyor ama saha bunu yansıtmıyor. Washington'a uzanalım hızlıca çünkü petrol fiyatları da 100 doların artık üzerine tırmanmak için zorluyor o seviyeyi. İrfan'la konuşacağız detayları. İrfan, şimdi Amerika Birleşik Devletleri problem yok, Hürmüz'den petrol ticaretinde sıkıntı yok, kontrol bizde diyor. İran'sa hayır diyor, Sahas da bunu zaten kanıtlıyor böyle olmadığını. Daha ne kadar sürdürülebilir bu durum? Yani ABD'deki ara seçimlere kadar böyle mi gider?
2: Şimdi durum son derece kritik Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çok kısaca öncelikle tabii ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı CENTCOM'un açıklamasına değinmek istiyorum. Malum son devrim muhafızları ordusunun, İran devrim muhafızları ordusunun son iki gün içinde bir Amerikan savaş gemisini iki kez balistik füzeleri hedef almaya çalışmasının ardından 8 Eylül'de de İran'a ait 5 ham petrol tankerini etkisiz hale getirdiğini açıkladı. CENTCOM ayrıca İran 2 Amerikan destroyerini vurduğunu iddiasını reddediyor tabii. Amerikan ordusuna göre hiçbir ABD savaş gemisi vurulmadı. Buna karşılık CENTCOM son bir haftada İran devrim muhafızlarının finanse ettiği söylediği gölge petrol ağına ait toplam 10 tankerin imha edildiğini ve kullanılmaz haline geldiğini söylüyor. Ancak Diğer taraftan bugün Reuters'ın dikkat çeken bir haberi vardı Merve. Savaşın ikinci cephesi ise Amerikan mühimmat stokları orada.

0: görülüyor şu anda. Reuters'un bugün yayınladığı habere göre İran Savaşı ABD ve müttefiklerinin kritik uzun menzilli hassas ve hassas vuruş mühimmatı stoklarını azalttı. Bunun üzerine daha ucuz ve çok daha yüksek miktarlarda üretilebilecek füzelere yönelim hızlanıyor. Reuters'ın haberine göre ABD merkezli Covenant şirketi bu kapsamda Anthem adlı yeni uzun menzilli seyir füzesini tanıttı. Sistem Tomahawk ve müşterek havadan karaya uzak mesafeli füze uzatılmış menzil yani GASSM Air gibi daha pahalı füzelerin yanında kullanılacak. Şirket ABD, Almanya ve İsrail'deki tesisleriyle gelecekte yılda 12 bin füzelik üretim kapasitesi hedefliyor. Tabii diğer taraftan senin de altını çizdiğin gibi savaşın ekonomik faturası da büyüyor şu anda Amerika Birleşik Devletleri.
1: Daha da büyüyebilir mi İrfan? Onu soracağım. Şimdi
0: büyüyebilir.
1: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısı sonrası, petrol rafinerisine, Aramco'ya saldırısı sonrası, şimdi dün ondan önceki günde Batı basınında özellikle Babülmendeb Boğazı'nın Yemen'deki Husiler tarafından kapatılma ihtimali konuşuluyor. Çünkü Suudi Arabistan Kızıldeniz üzerinden hala yani az bir miktarda olsa, kısıtlı da olsa petrol taşıyabiliyor. Şimdi buraya yönelik bir saldırı artık tamamen iki boğazında boğazının sıkılmış olduğu anlamına gelecek. Şimdi bu komplo teorileri olarak bakamayız bu ihtimallere. Baktığımız zaman petrol fiyatlarının gidişatına sanki bu fiyatlanıyor gibi. Sence böyle bir ihtimal var mı gündemde?
0: Şimdi ben hemen Amerikan ana akım medyasının değerlendirmesini aktarmak istiyorum bu anlamda. Yani savaşın kısa sürede biteceği yönde hiçbir yorum ve analiz göremiyorum şu an itibariyle. Yani savaş bir taraftan Pentagon'un uzun süreli çatışmada kullanacağı mühimmat kapasitesini zorluyor malum. Diğer taraftan petrol ve akaryakıt fiyatları üzerinden de Amerikan ekonomisine de geri dönüyor. Yani Kasım ara seçimleri öncesinde Trump ve Cumhuriyetçiler açısından siyasi risk oluşturabileceğine dikkat çekiliyor özellikle. O açıdan şu anda kısa süre içerisinde bu savaşın biteceğini yani hiçbir emare göremiyorum ben Amerika'daki askeri istihbarat ve Pentagon çevrelerinde Merve.
1: Peki çok teşekkür ediyorum İrfan. Yani zaten hakikaten de hem Amerika Birleşik Devletleri seçime giderken hem ondan bir hafta önce herhalde İsrail seçime giderken bu savaşı bitirmeyecekler gibi görünüyor ki bakıldığında İsrail'deki anketlere Netanyahu'nun partisi kan kaybetmeye devam ediyor. Zaten parlamenter sistem bir koalisyon hükümetiyle yönetiliyor. Evet, başbakan soykırımcı Netanyahu ama koalisyonun başbakanı. Dolayısıyla muhalefetin tepkisi çok sert oluyor bu süreçlerde. Savaşı kızıştırmak istiyor. İşte Gazze'ye saldırılarını artırdı, yetmiyor. İsrail-İran savaşını bitirmiyor. Bu da yetmiyor. İşte Suriye'ye yönelik saldırıları var. Saldırgan söylemleri var. Çünkü 27 Ekim'e çok az zaman kaldı. Son anketlere göre de Likud, Netanyahu'nun partisinin adı, iki sandalye daha kaybedecek. Zaten sandalye sayısı az. Zaten dediğim gibi koalisyon hükümeti kurmuş durumda. Şimdi o iki sandalye kaybederken Netanyahu'nun partisi, eski genelkurmay başkanları da şu an karşısındaki en güçlü rakip Netanyahu'nun. Onun partisi de iktidarla arasındaki koltuk farkı sayısını dörde çıkarmış durumda. Yani Netanyahu seçimi kaybedecek gibi görünüyor.
2: Seçimlerin giderek yaklaştığı İsrail'de soykırım hükümeti kan kaybetmeye devam ediyor. Sandık sonuçlarına ilişkin yapılan anketlerde ikinci sıraya düşen Netanyahu'ya destek her geçen gün azalıyor.
3: Netanyahu hükümetinin gitmesini istiyorum. Bu yönetim ülke tarihinin en eli kanlı hükümetidir.
2: İsrailli Kanal 12'nin yayımladığı son anket sonuçlarına göre eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eysenkot'un partisi Yasar, Netanyahu'nun partisi Likud'la arayı açıyor. Sandıktan birinci çıkması beklenen Yasar partisi mevcut iktidardan 4 koltuk önde. Bir önceki ankete göre bir koltuk daha kazandığı görülen Yasar partisi 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 25 milletvekiliyle birinci parti konumunda. Son sonuçlarda iki sandalye kaybeden Netanyahu'nun partisi Likud ise 21 milletvekiliyle ikinci sırada yer alıyor. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in birlikte partisi ise 13 sandalyeyle üçüncü sırada.
3: Netanyahu'nun kesinlikle gitmesi gerekiyor. Bu çok basit bir denklem.
2: İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli mecliste en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Bu nedenle de söz konusu kamuoyu yoklamalarına bakıldığında karmaşık koalisyon hesapları ve pazarlıkların kaçınılmaz olduğu aşikar. Şimdi ise gözler 7 milyona yakın İsrail

0: İnli seçmenin sandık başına gideceği 27 Ekim'e çevrilmiş durumda.
1: Özellikle son bir yıldır da konuşuyoruz ya, dünyada yükselen kamuoyu tepkilerine karşı özellikle batılı siyasetçiler buna rağmen İsrail'e destek veren bir pozisyonda kalamadılar. Hatta İsrail'e yan yana fotoğraf vermek dahi istemiyorlar. Şimdi E1 projesine, İsrail'in yeni işgal projesine, Filistin'de Doğu Kudüs'le Filistin arasındaki o fiziki bağı tamamen koparmaya yönelik bir proje vardı ki bu proje yeni değil ama bu 12 ülke ortak bir yaptırım kararı aldılar bu projeyle ilgili bugün. Yani Batı'nın da Netanyahu'ya yönelik artık çok büyük bir tepkisi var. Netanyahu'nun bu seçimleri alamayacağını düşünüyorlar ve istemiyorlar Netanyahu'yu. Artık dünya istemiyor Netanyahu'yu. Dün ortak bir yaptırım kararını açıklamıştı bu 12 ülke. İspanya, İngiltere, ki İngiltere Dışişleri Bakanı'nın çok net, çok sert bir açıklaması oldu. Fransa, İsviçre, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya ve Portekiz. Bugün Danimarka Dışişleri Bakanı dedi ki bu tamamen yasaya aykırı. Bu iki devletli çözüm önünde çok büyük bir engel oluşturur. Bunu kesinlikle kabul etmeyiz dedi. Şimdi bu kararı konuşacağız. Bu kararın gerekçelerini konuşacağız ki hemen İsrail'den özellikle Londra'ya yönelik bir konsolosluk misillemesi de geldi arka arkaya. İşte İngiltere'de bir hava hadisesi yaşandı. Teknik bir hadise yaşandı. Gözler İsrail'e çevrildi ki çünkü İsrail'in genelde yapmış olduğu tarzda saldırılardan, siber saldırılardan biri olduğu tahmin ediliyor. Buyurun Kudüs'e dönelim. Bu karar ne anlama geliyor? Neden bir yüksek tepki gösterme gerekliliği duydu bu 12 ülke? Neden şimdi? Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar'la gelişmeleri konuşacağız. Faruk Hanedar, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk Merve, kolaylıklar.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi biz 2017'den 18-19'dan beri zaten bu E1 bölgesindeki o projeyi konuşuyoruz, işgal projesini konuşuyoruz ama İngiltere özellikle çok tepki gösterince 12 ülke birlikte yaptırım kararı aldılar, ticari yaptırım kararı. Konut projeleri Avrupa'da neredeyse Avrupa'daki Yahudilere ücretsiz olarak veriliyor, gelin buraya yerleşin. Yani biz burada bir nüfus üstünlüğü sağlayalım ve fiziken işgal edelim diye. Bu proje neden bugün reddedildi Avrupa tarafından sizce?
2: Merve, aslında bu proje yeni bir proje değil. 1980'lerden itibaren İsrail'in kurmak istediği, gerçekleştirmek istediği bir projeden bahsediyoruz. Fakat bugüne kadar da zaten uluslararası tepkiler nedeniyle İsrail buna cesaret edememişti. Çünkü İsrail çok uzun zamandır, özellikle son dönemde aşırı sağcı bakanlar Filistin devletinin kurulmasının önüne geçeceklerini iddia ediyorlar. Bu fikri öldürmek istediklerini söylüyorlar. E1 projesi de aslında Filistin devletinin kurulmasının önüne geçmek için vurulacak en önemli darbelerden biri olarak görülüyor. Bilindiği gibi işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria aslında birbirlerinin doğal parçasıdır. Yani Doğu Kudüs Batı Şeria'nın bir parçasıdır. Fakat İsrail 2. İntifada sonrasında oluşturmuş olduğu ayrım duvarıyla birlikte Doğu Kudüs'ü izole etti ve ardından yine 1967 sonrasında sürekli olarak Doğu Kudüs'ün etrafını Yahudi yerleşimleriyle çevirmeye başladı. E1 projesinin bulunduğu alanda Doğu Kudüs'ün doğusunda Eriha ile Doğu Kudüs arasındaki bölgede çok geniş bir alanı kaplıyor. Yani işgal altındaki Batı Şeria'nın tam ortasına, kalbine bir hançer tabiri caizse olarak saplanacak bir projeden bahsediyoruz. Bu proje bir yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Batı Şeria ile birbirinden ayıracak, diğer taraftan da Batı Şeria'yı kuzey ve güney olarak ikiye bölecek. Yani aslında zaten hareket özgürlükleri son derece kısıtlanmış olan Filistinlileri işgal altındaki Batı Şeria'da adeta bir açık hava hapishanesinde yaşayan Filistinlileri daha da kısıtlayacak, hareket özgürlüklerini ortadan kaldıracak bir projeden bahsediyoruz. Yani tekrar başa dönersek Filistin devleti fikrini öldürecek projeden bahsediyoruz. Diğer yandan işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde İsrail seçimlere yaklaşırken Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin saldırıları ve İsrail ordusunun saldırıları son derece yoğunlaşmış durumda. Özellikle Ramallah kentinin kuzey doğu bölgesinde kalan Filistin beldelerine yönelik çok şiddetli saldırılar gerçekleştiriliyor. Evet. Bu da uluslararası tepkinin bir yandan yükselmesine neden oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in yerleşimlerine destek verdiği

0: bilinen büyük İsrail Büyükelçisi Hakabe bile son dönemde Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin bu saldırılarını terörizm olarak nitelendirmişti. Dolayısıyla Batı ülkelerinin Batı Şeria'ya ilişkin adımlar atması beklenen bir durumdu. Fakat İngiltere'nin bunun başını çekmesi gerçekten dikkat çekici bir nokta.
1: Evet.
0: Dolayısıyla İsrail de bu adımlara karşı sert bir şekilde tepki verdi. Aslında son derece ölçüsüz bir tepki de diyebiliriz. Bilindiği gibi işgal altındaki Doğu Kudüs'te 8 devletin misyonu bulunuyor. İngiltere'nin Filistin nezdindeki konsolosluğu da burada aslında... İsrail Devleti'nden de eski bir kurum hüviyetinde. Çünkü 19. yüzyıl itibariyle kurulmuş İngiliz manda yönetimi döneminde, Ürdün egemenliği döneminde burada olan bir kurumdan bahsediyoruz. İşgal altındaki topraklar statüsü Doğu Kudüs'ün malum. Dolayısıyla aslında bu uluslararası hukuk açısından da İsrail'in burayı kapatması sorun arz ediyor. İsrail başka hangi yaptırım kararlarını aldı? Peki. Doğu Kudüs'teki konsolosluğun kapatılması yaptırım kararlarını söyledikten sonra sona erdiriyorum. Gideon Saar'ın açıkladığı kararlar arasında Kiryat Gat'taki Gazze Koordinasyon Merkezi'nden İsrailli İngiliz yetkililerin çıkarılması, 12 İngiliz vatandaşına İsrail'e giriş yasağı koyulması kararları dikkati çekiyor İsrail'in.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Faruk Hanedar. Süreci anlattı en başından itibaren ve bugün geldiğimiz süreçte tepkilerini, aslında biraz daha zaman var herhalde bu tepkilerin altındaki gerçek niyetini öğrenmek için bu ülkeler, ama ne olursa olsun bunlar olumlu gelişmeler, ne olursa olsun bunlar bir Filistin devleti için, iki devletli çözüm için çok olumlu adımlar sürece. Şimdi düne dönelim. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çok yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Dışişleri Bakanı Fidan Ankara'da Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndan üst düzey isimlerle görüştü. Görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı, fakat görüşmelere ilişkin görüntüler paylaşıldı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diğer ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmek, bölgesel ve küresel sorunlara çözüm bulmak amacıyla mevkidaşları ve üst düzey isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'le ayrı ayrı görüştü. Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubançıbek Ömür Aliyev'i de kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da ev sahipliği yapacağı Türk Devletleri 13. Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı. Bakan Fidan ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'la ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daniel Issa'yı da kabul etti. Fidan'ın diplomasi trafiği kapsamında görüştüğü bir diğer isimse Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani oldu. Görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
1: Evet, ama Hürmüz'de gerilim dinmiyor. Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle Avrupa'ya zaten enerji geçişinin çok sınırlı olduğunu, hatta artık bittiğini konuştuğumuz bir dönemde Avrupa çok ciddi bir enerji krizi içinde. Doğalgaz fiyatlarının yükselişi çok ivmeli şekilde devam ediyor. Şimdi kış başlıyor. Akaryakıt fiyatları da tavan yapmış durumda diyebiliriz. Zaten petrol fiyatları yükseliyor. 100 doların üzerine çıktı. Şimdi Fransa'da herhalde son 100 yılın en yüksek akaryakıt fiyatlarından bahsediyoruz. Tarihinin en yüksek seviyesinde. Ömer Aydın bizi bekliyor. Strasbourg'a dönelim. Ömer, kolay gelsin, hoş geldin. Sen de orada yaşıyorsun, ailen de orada. Bizzat siz de akaryakıt fiyatlarını, doğalgaz fiyatlarını zaten Ukrayna-Rusya savaşından beri yaşıyordunuz. Şimdi bir de Hürmüz krizi geldi. Şimdi geçen kışın sonundaydı. Şimdi kış yeni başlıyor. Kriz daha da derinleşti. Nedir Fransa'nın mesela politikası? Ne gibi önlem alacaklar? Nasıl rahatlatıyor vatandaşını? Bir doğalgaz krizi, iki akaryakıt krizi. Ne durumda Fransa?
3: Abi, teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok kısa ve iyi özetledim. Buradaki durumu 2022'den itibaren Rusya-Ukrayna krizinde çok büyük bir enerji krizi yaşamıştı Avrupa ülkeleri.

0: Bunlardan biri de Fransa ve o dönemden itibaren Fransız hükümeti, Avrupalı hükümetler yeni bir enerji krizini kaldırır mı, kaldırmaz mı ülkelerimiz diye endişe içerisinde beklemekteydiler. Şimdi yeni bir kriz kapıda. Şubat ayından bu yana Hürmüz krizi aslında Avrupa ülkelerinin en çok neredeyse diken üzerinde oldukları bir durum. Bir akaryakıt istasyonundayız ekranda da görmüş olduğunuz gibi ve burada fiyatlar söz konusu. Son dönemde gittikçe artan, özellikle son bir hafta içerisinde olağanüstü bir şekilde artan fiyatlar söz konusu. 20, 30, 40 sentlik artışlar, yarım avroluk artışlar söz konusu. Hemen arkamda fiyat tabelasını görüyorsunuz. 2.40'larda benzinin fiyatı, dizel yani motorinin fiyatı da yine oraya yakın bir durumdaki geride bıraktığımız yıl. Yani tam bir yıl önce bunların fiyatı 1.50 ila 1.60 arası, 65 arasında değişiyordu. Yani neredeyse iki katına yaklaşır bir fiyat artışları söz konusu ki burası şehir merkezi, fakat otoyollarda, otoyol kenarlarında 3 avroya yaklaşan dizel veya benzin fiyatları, motorin fiyatları söz konusu. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de buna benzer artışlar devam ediyor. Bugün Fransa'da Ekonomi Bakanlığı'nda akaryakıt dağıtımı yapan şirket temsilcileri bir araya geldiler. Fakat herhangi bir sorun çıkmadığını da söyleyelim. Hükümetin almış olduğu bir karar vardı. Uzun yol kullanan çalışanlara yönelik bir yardım kararı. Sadece bu karar uzatıldı. Onun dışında herhangi bir çözüm, herhangi bir çözüm amacı da
1: ya da teşvik yok anladığımız kadarıyla.
0: Açıklamalar yapıldı bugünkü toplantıdan.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Ömer Aydın. İşte Fransa özelinde aslında Avrupa'nın durumunu anlattı. Çünkü enerji politikaları da ortak. Fransa'da durum böyle, Avrupa'nın genelini aslında özetlemiş oldu. Şimdi bir zimmet vakası haberi var sırada. İstanbul'da bir şüpheli çalıştığı şirkete ait tam 112 milyon lirayı zimmetine geçirmiş. Ve şüphelinin o 112 milyon liranın 60 milyon lirasını kumarda kaybettiği belirtiyor. Ve 5 milyon lirasını ise kız arkadaşının estetik masraflarına harcamış.
2: "122 milyon liralık vurgun yaptı. Pişman değilim," dedi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan adamın yıllar içinde şirkete ait paraları önce kendi hesabına, daha sonra suç ortaklarının hesaplarına aktardığı öğrenildi. Şüpheli 5 yıl boyunca toplam 122 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Muhasebecinin bu paralarla kendisine otomobil ve ev aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Şüphelinin zimmetine geçirdiği paralarla sevgilisinin estetik operasyonu için 5 milyon lira harcadığı öğrenildi. Kumarhanelerde ise 60 milyon lira harcandı. Muhasebeci ve suç ortaklarını yakalamak için operasyon düzenlendi. 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette verdiği ifadede "pişman değilim" dediği öğrenildi.
1: Karadeniz'deki yağışlar özellikle Trabzon'da beraberinde heyelan meydana getirdi. Bir evin içine kaya parçaları, hatta kocaman kayalar evi yıkmış, çatısına düşmüş, ev toprak parçalarıyla dolmuş durumda. Tam da o esnada bahçede anne ve kızı fındık toplamak için bahçedeler. Olası bir faciadan kıl payı kurtuluyorlar.
3: İçeride bozuldu, yok içeri girildi.
2: Fındık mesaisi hayatlarını kurtardı.
3: Saat 10 civarı.
2: Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Yeşinköy mahallesinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi Erdoğan Güdü'ye ait müstakil evin bulunduğu alana sürüklendi. Toprak birikintisi ve kaya parçaları evin çatısının bir bölümünü yıkarak içeri doldu.

0: Evde büyük hasar meydana geldi. Neyse ki olay sırasında anne ve kızı evde değildi. Fındık toplamak için bahçeye gitmişlerdi. Heyelan nedeniyle çevredeki iki ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede çalışmalar sürüyor.
1: Şimdi yeni partiyle ilgili bir gelişme var. Hatırlarsanız dün de yaşanmıştı Üsküdar Belediyesi ile ilgili bir süreç. Gündemdeki isim ise Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik. Şüpheli sıfatıyla yürütülen o soruşturma kapsamında yarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade vermek üzere çağrıldı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Ural bizleri bekliyor. Telefon attığımızda detaylar onda olacak.
2: Evet, Üsküdar'da bir başkan vekili seçimi söz konusuydu ve başkan vekili seçiminde 4. turda AK Parti'nin adayı kazandı ve Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Bu geçişin hemen ardından da Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir açıklamada bulundu. Yapmış olduğu açıklamada Ayhan Aydın'ın kendisinin teklif edildiği yönünde kendisini aradığını belirtiyor. Ayhan Aydın o seçimlerden sonra Özgür Çelik'i arıyor ve aradıktan sonra da savcı beni tutuklamakla tehdit etti ve ardından da benim engelli çocuğum var, eşim var, ben bu şekilde hapse giremem gibi bir beyanın olduğunu iddia ediyor Özgür Çelik ve bunun üzerine de Özgür Çelik bunu doğrudan kamuoyuna paylaşıyor ve paylaştıktan sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı resmen bir soruşturma başlatıyor ve Ayhan Aydın bu konuya dair ifadesini veriyor. Yani Ayhan Aydın'ın vermiş olduğu ifadesinde ise durumun tam zıttı olduğu anlaşılıyor. Öyle ki Aydın ifadesinde böyle herhangi bir görüşmenin olmadığı, Özgür Çelik'in kendisini çok defa aradığını ve baskı kurmaya çalıştığını da dile getiriyor. Ailesiyle alakalı da ailesinin bu duruma, engelli çocuğunun ve eşinin de bu duruma dahil edilmesinden de hiçbir şekilde hoşnut olmadığının da altını çiziyor. Ve beraberinde de aslında konuyla alakalı araştırmalar da devam ediyor ve soruşturma açılıyor. Ve soruşturma kapsamında da şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Özgür Çelik'in yarın ifadeye çağrıldığını biliyoruz. Bunun altını çizelim. Bir diğer yandan da yine aslında bu konu kapsamında ayrı Üsküdar Belediye Meclis Üyesi'nin Ağustos ayında yaptığı şikayetler üzerine de Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberinde aslında burada bir ekstra bir kişi daha var. İlçe Başkanı Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Kütüncü hakkında soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Meclis üyeleri Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ilişkin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını beyan ediyor. Peki biz buradan ne anlıyoruz? Aslında Ayhan Aydın örneğinde olduğu gibi Özgür Çelik'in doğrudan kamuoyuna paylaştığı bilgilerin haricinde başka meclis üyelerine de buna benzer bir baskıda bulunduğu. Peki, ve bu bu baskıyla beraber de ortaya çıkan başka bir durum olduğunu belirtiyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nasip Vural detayları aktardı. Özgür Çelik savcılığa çağrıldı. Yarın İstanbul Cumhuriyet Savcılığında ifade verecek. Devam edelim, Adana'ya dönelim. Şimdi bir boşanma davası sonrası iki aile çatışması felaketle sonuçlanıyor. O iki aile karşılıklı olarak silahlarla, sopalarla, hatta döner bıçaklarıyla kavgaya tutuşuyorlar. Olayda bir kişi hayatını kaybediyor, 5 de yaralı var.
3: Adana Adliyesi'nde boşanma davası vardı. Mahkeme çıkışı iki aile arasında tartışma çıktı. Taraflar bir süre sonra araçlarına binip oradan ayrıldı. Ancak trafikte sinirler yine gerildi. Aileler araçlarından inip kavgaya tutuştu. Tabanca ve döner bıçaklarıyla birbirlerine saldırdılar. Polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Silahla vurulan Cebrail Timi hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltında.
1: Kazaların önüne geçmek için trafik cezaları artırıldı, denetimler artırıldı. O cezalar artık alkollü, ehliyetsiz yakalanan sürücü 350 bin liraya kadar ceza yazılıyor. Dün bir haber vardı. Yine benzer bir durum, yine ehliyetsiz bir sürücü yol kenarında çevirmeyi fark ediyor. Yakalanmamak için de araçta bulunduğu yolcuyla yer değiştiriyor. Fakat daha önceden zaten drone kameralarına bu görüntüler yansımış. O sürücü belgesi olmayan kişiye 200 bin lira para cezası uygulanıyor.

0: Trafik denetimini fark etti, direksiyonu yanındaki yolcuya bıraktı. Yaptığı kurnazlık drone kamerasından kaçmadı. Kırıkkale'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi Millet Bulvarı'nda drone destekli trafik denetimindeydi. Uygulamayı fark eden sürücü kontrol noktasına ulaşmadan yanındaki yolcuyla yer değiştirdi. Sürücünün bu hamlesi havadan görüntü alan drone kamerasına yansıdı. Ekibin kontrolünde aracı kullanan kişinin sürücü belgesinin daha önce alındığı tespit edildi. Sürücüye trafik kanunu kapsamında 200 bin lira para cezası uygulandı.
1: Dev orkinoksları avlayan balıkçıların haberlerini paylaşıyoruz ama bu defa farklı yine özne, haberin öznesi orkinokslar ama İstanbul'da evin önünde esnafın attığı balık parçalarıyla beslenen o dev orkinoslardan bahsedeceğiz. Çok renkli görüntüler oluşturuyorlar çünkü bu dev balıklar hem yerli hem de yabancı turistlerin de ilgisi haline gelmiş durumdalar.
0: Açık denizlerin dev orkinosları İstanbul Boğazı'na kadar geldi. Denizin dev sakinleri ilgi odağı oldu. 3 metreye kadar ulaşan boyutlarıyla dikkat çeken orkinoslar Galata Köprüsü'nün altında gruplar halinde ilerliyor. Balıkçıların denize bıraktığı yemler dev orkinosları kıyıya yaklaştırıyor. Su yüzeyine çıkan balıklar vatandaşların ilgisini çekiyor. Boğaz'ın sularında dolaşan dev orkinoslar gün boyu kıyıdakilerin meraklı bakışları eşliğinde yüzüyor.
1: İstanbul'da yaşayan herkes istiyor. Çok eskiden olduğu gibi İstanbul'da denize girebilmeyi var. Bazı noktalarda da denize giriliyor ağırlıklı olarak Boğaz ve çevresinde, işte Kadıköy'de, Bakırköy'de. Fakat İstanbul'da halkın yoğun olarak yaşadığı ve denize girdiği 15 plajdan alınan su numuneleri incelemeye girmiş. Fakat yapılan analizler sonucunda özellikle Bakırköy'deki 2 noktayla Sarıyer'deki 1 noktanın halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiş. İstanbul'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı bu 15 plajdan halk sağlığını koruma amaçlı yapılan çalışmalar kapsamında numuneler alındı. Alınan numune sonuçlarına ilişkin İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı ve açıklamada 15 plajdan 3'ünün halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edildi ve bu sebeple de bu plajlar kapatıldı. Nereler buralar? Bakırköy Yeşilköy International Hospital'ın önü, yine Bakırköy Yeşilköy polis merkezinin önündeki hemen o plaj, Sarıyer'de de Gümüşdere plajından alınan numunelerin halk sağlığını tehdit ettiği belirlenince il ve ilçe belediye başkanlıklarına bununla ilgili yazı gitti. Ve yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması, bu konuda da tabela ve afiş gibi bilgilendirmelerle halkın uyarılması gerektiği belirtildi. Dün açıklanmıştı OECD verileri, PISA sonuçları. 2025 sonuçlarına göre Türkiye tüm alanlarda sıralamasını yükseltti. Fen bilimlerinde, okuma becerilerinde ve matematik alanlarında. Bu 3 alanda Türkiye'nin sıralaması çok fazla artınca pek çok ülkede bizim gerimizde kaldı. Fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldik. Ve şöyle bir harita oluştu. Yani baktığımızda biz Fransa'nın, İspanya'nın önündeyiz. 472 puanla bir tek 498 puanla biz 476 puanız. İngiltere'nin bizim ilerimizde kalmış ama Orta Avrupa'ya baktığımızda, Doğu Avrupa'ya baktığımızda biz tüm bu ülkelerin önüne geçmiş durumdayız. Türkiye genelinde pek çok okulda, pek çok farklı sınıflarda bir sınav yapılıyor. Uluslararası bir sınav, her yıl yenileniyor bu sınav. İtalya'nın da ilerisine geçmişiz. Bir puan da olsa İtalya'yı geçmişiz. Bu çok gurur verici bir olay. Hem öğretmenlerimizi hem öğrencilerimizi, tüm eğitime destek verenleri kutluyoruz ki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu gurur tablosunu paylaşıp tebriklerini de iletmişlerdi. Neredeyse tüm Avrupa'nın, mesela bakıyoruz İskandinav ülkelerinde İsveç'i geçmişiz. İsveç'in puanı 458, biz 476 puandayız. Norveç ve Finlandiya, aslında aramızda çok da fark yok. Bir tek Finlandiya 482 puanla bizim biraz ilerimizde ama İskandinav ülkelerinde geçmişiz. Orta Avrupa'yı da öyle. Çok büyük bir gurur tablosu. Almanya, Fransa, İspanya zaten geçilmiş. Bunu bir

kez daha bir de harita üzerinde görelim istedik. Bu artışların ne anlama geldiğini, Avrupa'da eğitim seviyesinde bu artışlarla hangi seviyeye yükseldiğimizi. Şimdi üniversite sınavının tarihine bakacağız. Üniversitelere giriş sınavı YKS'nin tarihinde 1950'li yıllardan itibaren sınavın adı değişti, sorular değişti, yıllar değişti. İşte çift basamak sınav oldu, tek basamak sınav oldu. Tek değişmeyen şey üniversite hayali kuran milyonlarca gencin hayali oldu.

0: Dünyada bu ölçekte yapılan aslında başka bir sınava tanık olamayabiliriz.
1: Vallahi hep aynı stresti. Meslek lisesindeydim, ben kazandım yani üniversiteyi.
2: Milyonlarca gencin hayatını değiştiren sınav. Kimi için hayal ettiği mesleğin anahtarı, kimi için yıllar süren emeğin karşılığı.
3: Benim girdiğim dönemde tek oturumdu diye hatırlıyorum.
2: Türkiye'de üniversiteye giriş sistemi yıllar içinde sayısız kez değişti. Bugün milyonlarca öğrencinin girdiği YKS'ye uzanan yol, üniversitelerin kendi sınavlarını yaptığı yıllarda başladı.
4: 1950'li yıllarda Türkiye'de üniversitelerin kapıları her öğrenci için aynı şekilde açılmıyordu. Üniversiteler kendi sınavlarını yapıyor, öğrencileri kendi kriterlerine göre belirliyordu. Ancak yüksek öğretimi olan talebin artmasıyla birlikte bu sistem yetersiz kalmaya başlamıştı.
2: Daha fazla öğrenci, daha fazla başvuru ve daha merkezi bir sistem ihtiyacı. 1960'lı yıllara gelindiğinde üniversiteye girişte merkezi sınav fikri gündeme geldi. 1964'te merkezi sınav uygulamasına geçildi. Amaç üniversiteye girişte daha düzenli, daha merkezi ve daha eşit bir sistem oluşturmaktı. Ve takvimler 1974'ü gösterdiğinde üniversiteye girişte yeni bir dönem başladı. Üniversiteler Arası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, kısa adıyla ÜSYM kuruldu. İlk merkezi sınav ÜSS yani Üniversiteler Arası Seçme Sınavı adıyla uygulandı. Artık öğrenciler farklı üniversitelerin farklı sınavlarına girmek yerine tek bir merkezi sınavla yüksek öğretime adım atıyordu.
5: Sorular kolaydı ya. Şimdi bu kadar zor değildi yani.
4: Kaç şık vardı hatırlıyor musunuz?
5: Sanıyorum dörttü. Bizim zamanımız daha kolaydı.
4: Kaç yıl önce girdiniz sınava?
6: 1975 yılı.
4: Sınavın adını hatırlıyor musunuz?
6: Sınavın adı üniversite sınavı, ÖSYM'de yine.
2: Bu sistem Türkiye'de üniversiteye girişin yeni adresi oldu. 1981 yılında ÖSYM kuruldu. Üniversiteye giriş sınavının yürütülmesi artık ÖSYM'nin sorumluluğundaydı. Sınavın adı da değişti. ÖSS yani öğrenci seçme sınavı.
3: Ben en son girdiğimde ÖSS'ydi. Hani sonraki süreçleri çok takip etmedim açıkçası. Belli bir sistem oturtup o sistemin düzenli bir şekilde işlemesi, devam etmesi daha doğru gibi geliyor bana. Bilmiyorum.
7: Sözel öğrencisi olarak girmiştim. LGS değildi. Normal ÖSS sınavıydı. Çok karışık sanki. Bilmiyorum. Çok çeşitli sınavlar var.
8: Tıklıydı. 4 tane şık vardı bildiğim kadarıyla. Şimdi bilmiyorum yani nasıl sistem.
4: Tek aşamalı sınav dönemi uzun yıllar boyunca milyonlarca öğrencinin hayatına yön verdi. Ancak eğitim sistemi değiştikçe üniversite sınavında da yeni arayışlar başladı. Yıl 1999'da ÖSS'nin yanına ÖYS eklendi.
2: İki aşamalı yeni bir dönem başladı. Amaç öğrencilerin sadece genel başarısını değil, alan bilgisini de daha ayrıntılı ölçmekti.
0: 1999'da 2009 arasında tek aşama yapılıyordu. Toplam 180 soru vardı. 2000 ile 2017 arasında iki aşamalı bir sınav. Birinci aşamada 160 soru vardı. İkinci aşamada 80 ve 90 civarında soru vardı. Yine günümüzde iki aşama var. Birinci aşama yani TYT'de 120 soru bütün adaylar için geçerli. Sonrasında sayısal eşit ağırlık sözel anlamında ya da yabancı dilden giren öğrenciler için de yine 80 soruluk bir sabit soru var.
2: 2010'a gelindiğinde sınav sistemi bir kez daha değişti. Bu kez karşımızda YGS ve LYS vardı. Yüksek öğretime geçiş sınavı ve lisans yerleştirme sınavları. Öğrenciler önce temel yeterliliklerini ardından alan bilgilerini ölçen sınavlara girdi. Sistem 8 yıl boyunca uygulandı. Sonra sistem yeniden değişti. Yıl 2018. Üniversite sınavının adı bir kez daha değişti. YKS, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı. Bu kez sistem 3 oturumdan oluşuyordu. TYT, Temel Yeterlilik Testi, AYT, Alan Yeterlilik Testi ve YDT, Yabancı Dil Testi.
0: Eskiden YKS

0: YKS'de öğrencilerden hız isteniyordu. Yani en hızlı soruyu çözen öğrenciler, formülleri en iyi uygulayan öğrenciler başarılı oluyorken, devamında günümüzde de, bir önceki sınav sisteminde de artık öğrencilerden günümüzün soru kalıpları şu şekilde evrildi. Yani kelime sayıları çok arttı. Beceri temelli sorular oldu. Okuduğunu en iyi anlayan, okuduğunu belirli bir süre içerisinde en iyi yorumlayan öğrencilerin aslında başarılı oldukları bir sınav modeli uygulanıyor.
1: Öğrenciler önce temel yeterliliklerini ortaya koyuyor, ardından seçtikleri alana göre bilgi ve birikimlerini sınıyor. Yıllar değişti, sınavların adı değişti, sorular değişti, oturumlar değişti. Ancak değişmeyen tek şey, üniversite hayali kuran milyonlarca gencin heyecanı oldu. 1950'lerde üniversitelerin kendi sınavlarıyla başlayan hikaye, 1964'te merkezi sınav uygulamasıyla devam etti. 1974'te ÜSS, 1981'de ÖSS, 1999'da ÖSS ve ÖYS, 2010'da YGS ve LYS, 2018'de ise YKS. Türkiye'nin üniversite sınavı tarihi aslında eğitim sisteminin değişiminin de bir hikayesi oldu.
2: Ama şu anki sistemin daha uygun olduğunu düşünüyorum.
1: Ve bugün milyonlarca genç yıllar önce başlayan bu yolculuğun yeni bir halkasında üniversite hayallerine kavuşmak için sınava giriyor. ÜSS'den YKS'ye değişen sadece sınavın adı olmadı. Türkiye'nin geleceğe hazırladığı gençlerin üniversiteye ulaşma hikayesi de yıllar içinde değişti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Elazığ'da 7000 dönümlük alanda ekimi yapılan organik domateste hasat devam ediyor. Kurutmalık olarak Amerika, İtalya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye gönderilen ürünlerde bu yıl 20.000 ton rekolte bekleniyor. Hasat döneminde yaklaşık 600 kişi de istihdam ediliyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstibişin İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstibişiniz.com.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Reklam.
8: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
10: Vakıfbank daima seninle.
11: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstibişin İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstibişiniz.com.
12: Serkan! Efendim abi? Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
13: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam. A Haber Radyo.
6: Reklam.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Devam ediyoruz. İkinci saatteyiz. Saatlerimiz de artık 17'ye yaklaşıyor. Şimdi son birkaç gündür Türkiye'nin gündemini ne yazık ki işgal ediyor, meşgul ediyor. Sosyal medyada paylaştıkları o görüntülerle Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan. Hakkında Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştı. Düğününde kapıya polis gelmişti şikayet üzerine. Oraya giderkenki görüntüleri paylaşmıştı hatırlarsanız. Şimdi dün de düğünde takılan o yüklü miktardaki altınlarla gündeme gelmişti. Bununla ilgili MASAK bir süreç başlattı. Buna ilişkin detaylar var. Bu arada Tançalan'ın zaten 25 ayrı suç kaydının da olduğu ortaya çıktı.
6: Vanlı Kara Haydar'ın 45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyonun düğmesine basıldı. Van'da Kara Haydar lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan'la sosyal medya fenomeni Çağla Öz'ün altınlarla konuşulan düğününün ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 25 suç kaydı olduğu tespit edilen Tançalan'ın düğününde takılan yüksek miktardaki altınlara ilişkinde MASAK tarafından inceleme başlatıldı. Gözaltına alınan Tançalan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin hazırladığı araştırma tutanağı da ortaya çıktı. Şüphelilerin mali profilleriyle sosyal medyada kamuoyuna yansıyan ekonomik yaşam standartları arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirildi.
5: Şu ayrıca MASAK'ın başlattığı bir araştırma var. Çünkü suçtan elde edilen gelirleri aklama şüphesi var. İlk ifadesinde, savcılığa verdiği ifadesinde tutuklanmadan evvel Vanlı Kara Haydar olarak ifade edilen kişinin Tançalar'ın şu ifadeler var. Diyor ki benim aylık gelirim 350 bin lira. Yeni evlendiğimin eşimin yüksek geliri var sosyal medyadan. Düğündeki altınları kiraladık diyor. İşte adresi de veriyor. Şu kuyumcudan biz ödünç aldık düğünde kullanmak üzere. O kuyumcunun çalışanları geldi hatta onlar taktılar diyor. Fakat söz konusu kuyumcu diyor ki kendisine Mayıs ayında sadece bir altın set, iki de kelepçe bileklik sattık. Tüm müşterilere olduğu gibi onlardan da parasını aldık. Kesinlikle o altınlar bize ait değil ve o altınları biz oraya götürmedik diyor. Bir kere burada bu iddianın yalanlanması var bizzat kuyumcu tarafından. Ben zaten maddi durumum uygun olmadığı için altın alamadım. Onları ödünç aldık biz diyor bu altınları. Düğündeki baklavalar da sponsordan geldi. Şirketin adını veriyor. Henüz o

0: Detaylar nasıl da olacak?
1: Evet, Türkiye gündemine oturan Vanlı Haydar lakaplı Mehmet Fatih Taçalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ve Van Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu operasyonla birlikte dün itibariyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bir görkemli, şatafatlı bir düğün yaptı ve bu düğünde kilolarca altın takıldı. Tabii dün ifade verdi. İfadesinde ise bu altınların kuyumcudan emanet aldığını, 1,5 milyonunu emanet, lüks yaşamına ilişkin ise görüntülerin ise sadece reklam ve sponsorlardan kaynaklandığını söyledi. Tabii düğünde kilolarca altın takıldı. Bu altınların yarısı sahte ve bu altınların yarısının da kiralık olduğunu ifadesinde kendisi de yine söyledi. Çeyreklerin ve diğer takıların ise akrabaları tarafından kendisine takıldığını ifade etti ve yine dün savcılıkta verdiği ifadesinde de 1,5 milyonlu emanet bunu, bu takıların ve lüks yaşamına ilişkinde sponsorlar eşliğinde bir anlaşma olduğunu söyledi. Yani zaten kendisinin eşi de sosyal medya fenomeni olduğu için buradaki esnaflarla, vatandaşlarla gidip sosyal medyada işte karşılık olarak da buradan anlaşma yaptığını söyleyebiliriz. Tabii hangi suçlardan gözaltına alınmıştı? İki farklı suçtan gözaltına alınmıştı. Birincisi 301. maddeden, yani Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini, kurum ve organlarını aşağılama suçundan ilk etapta gözaltına almıştı. Hemen ardından ise kaçakçılıkla organize suçlarla şube müdürlüğü ekipleri tarafından 282. maddeden, yani sosyal medyada paylaşılan videolar, takı, lüks yaşam tarzı, mafyavari paylaşımlar ve Dubai üzerinden, yani yurt dışından kaynağın ülkeye girdiği suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması nedeniyle dün itibariyle tutuklandı. Tabii MASAK araştırması da devam ediyor. Ve şu anda da 25 suç kaydından da suç kaydında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu Türkiye'de olduğu gibi Van'da da büyük bir yankı uyandırdı ve buradaki vatandaşların da birçoğunun da özellikle bizlere ulaşarak söylemek istediği ve bu düğünlerde takılan bu yoğun takıların, özellikle aşiretlerin taktığı bu yoğun takıların da bir an önce son bulması yönündeydi ve bu operasyonda oldukça önemliydi. Van tarafından da oldukça iyi karşılandığını ifade edebiliriz.
0: Nazlı detayları aktardı. Şimdi bu Van'daki hadise, İstanbul'da da benzer görüntüler vardı. Bir alışveriş merkezinden çıkışta gündem oldu o görüntüler. Yine bu tutuklanma gerekçelerin arasında mafyavari görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ifadeleri var ki çok sıklıkla rastlanıyor son dönemde özellikle. Her açıdan, yani soruşturma açısından bakıldığında, bir de sosyal erozyon açısından bakıldığında, toplumsal erozyon açısından da bakıldığında son derece rahatsız. İşte o İstanbul merkezli operasyon gözaltına alınan Ali Haydar Kurum'da görüntülerdeki kişi tutuklandı. O şüphelinin de 11 ayrı farklı suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
2: Kendisini Vanlı iş insanı olarak tanıtıp sosyal medyada paylaşım yapıyordu. Son olarak bir alışveriş merkezinde çekilen görüntüleriyle gündem oldu. Ali Haydar Kurum hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Yapılan incelemede 61 yaşındaki kurumun 11 suç kaydı olduğu belirlendi. Kayıtlar arasında kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, tehdit ve hakaret de var. Sosyal medyadaki görüntülerin ardından ekipler harekete geçti. Ali Haydar Kurum düzenlenen operasyonla Ümraniye'de gözaltına alındı. Şüpheli Ali Haydar Kurum emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medyadan yaptığı açıklamada sosyal medya hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir dedi. Lüks yaşam ve gösterişli düğünlerle suç gelirlerinin gizlenmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.
0: İletişim Başkanlığı tarafından bir paylaşım yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti dendi ve o kabule ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da var. İşte bu fotoğraf karesi paylaşıldı. Irak Temsilciler

0: Meclis Başkanı Heybet Halbuzi dün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelmişti. Bugünse Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Bir paylaşım daha geldi geçtiğimiz dakika Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Birleşik Krallık Hükümeti ile İngiltere ile imzalanan Eurofighter Typhoon uçaklarının tedariki kapsamında bu Ağustos ayı itibariyle eğitim sürecine başlanılacaktı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı denildi ve bu fotoğraf karesi paylaşıldı. Typhoon uçaklarının Türkiye'ye gelişiyle birlikte bu tedarik süreci hızlandırılmıştı ve şimdi pilotlarımız da Typhoon uçaklarının eğitimini alıyorlar. İlk eğitime Ağustos ayı başında başlanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın geçtiğimiz dakikalarda yaptığı açıklamaya göre de pilotlarımız terminoloji eğitimlerini aldılar, başarıyla tamamladılar ve şimdi de uçuş eğitimlerine başladılar ve bu eğitimler de Türk Hava Kuvvetleri'ndeki pilotlarımız tarafından, tamamı tarafından alınacak. Typhoon uçaklarını kullanacak pilotlar tarafından alınacaklar. Önemli bir gelişme. Türk Hava Kuvvetleri'ne ilişkin Milli Savunma Bakanlığı da az evvel duyurdu bu süreci. Şimdi Adana'daki, Antalya'daki yangınlara dönüp yeniden bakalım. Çünkü her ikisi de devam ediyor. Adana'da Kozan ilçesinde başladı. İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine de sıçradı yangınlar. Çok güç kontrol altına almak, yoğun bir rüzgar var. Bu engelliyor söndürme çalışmalarını. Hemen bir başka bölgede daha yangın çıkıyor. Geçtiğimiz saat Antalya'ya baktık. Şimdi de Adana'ya uzanalım. Adana'daki yangınların durumuna bakacağız. Kozan ilçesinde, İmamoğlu'nda, Aladağ'da durum ne? Söndürme çalışmaları hangi aşamada? Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor.
1: Evet Merve, bizler şu anda Adana'nın Kozan ilçesindeyiz ve maalesef dün gece başlayan orman yangını hala kontrol altına alınmış değil. Elbette görmüş olduğunuz gibi yangına hem iş makinaları hem de su araçları bölgede müdahale etmeye devam ediyor. Peki neler olmuştu? Onu hemen hatırlatmaya çalışalım. İşte az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Kozan'da başlamıştı orman yangını, ardından da Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine de etkilemiş durumda. Ve şu anda 2 uçak, 9 helikopter, 1 İHA, 8 TOMA, 58 Arazöz, 24 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 18 iş makinası, 12 itfaiye ve 38 diğer araçlar olmak üzere şu anda yaklaşık 173 araç sahada. Bunların bir kısmı görmüş olduğunuz gibi karada, bir kısmı da havada ve şu anda 717 personelle mücadele devam ediyor. İşte şu anda görüyorsunuz helikopterler havada, o noktadan almış oldukları suyu hemen bu bölgeye getirmeye çalışıyor ki yayına başlamadan önce hemen kameraman arkadaşım Okan Can Sapkaylı'nın göstermiş olduğu o helikopterin oradaki yangın yoktu. İşte an burada çok önemli, her bir saniyede farklı bir müdahale şekli oluşabiliyor ya da farklı bir noktada, lokasyonda yangın çıkabiliyor ve şu anda tedbir amaçlı tahliye edilen mahalleler de var. Kozan, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde toplamda 285 hane boşaltıldı, tahliye edildi ve 835 vatandaş da güvenli bir şekilde oradan tahliye edilerek, yani evlerinden tahliye edilerek güvenli yerlere yerleştirildi ve şu anda tabii ki yeşil vatanı koruma adına yangınla mücadele devam ediyor. Şu anda gökyüzünde görebildiğim kadarıyla 4 tane helikopter var. Bir tanesi hemen orada, az önce gösterdiğimiz alanda hemen yan tarafında farklı bir helikopter bulunuyor. Yine ön tarafında 2 helikopter ve şu anda üzerimize doğru gelen başka bir helikopter var. İş makinaları görmüş olduğunuz gibi, hemen altında görmüş olduğunuz gibi arazözlerin biri de geliyor. Diğeri işte suyunu boşalttıktan sonra bölgeden ayrılıp tekrar tankerini doldurmak üzere hemen harekete geçiyor. İşte şu anda nokta atışı gerçekleştirmek için çok yavaş bir şekilde hareket etmeye çalışıyor. Çünkü rüzgar da var. İşte bu rüzgardan dolayı da tabii ki nokta atışı gerçekleştirmesi lazım. Görevine hemen göremediğimiz noktadan farklı bir helikopter de yine üzerimizden geçecek ve o da aynı şekilde aynı yöne suyu boşaltacak bambisiyle işte tip pervaneli bir helikopter içerisinde yaklaşık 5 ton su alabiliyor. Hemen arkasından başka bir helikopter geliyor. Hemen o üzerimize doğru gelecek, bizi geçecek ve hemen arkasından

sonra farklı bir helikopter daha gelecek ve o sirkülasyon sürekli devam edecek. Çünkü yaklaşık 45 dakika öncesinde burada orman yangını yeniden patlak vermişti ve şu anda hem havadan hem de karadan müdahaleler gerçekleşmeye devam ediyor. Tabii ki sahada sadece buradaki ormancılar bulunmuyor. Yine jandarma personeli bulunuyor. Yine çevik kuvvet de burada Thomas'ıyla birlikte. Ama vatandaşlar da işte burada bir taraftan iş makinasıyla buradaki kuruyan otlar sıyrılmıştı. Yine traktörler de şu anda orada nöbette, vatandaşlar da yangına olası bir ihtiyaç olması durumunda müdahaleye hazır bir şekilde bekliyorlar. İşte helikopterler bir tanesi uzak bölgeye gitti ki o dumanların arasında yaklaşık kuş bakışı 2 kilometrelik bir mesafe var. Ama oradaki yangını bulunduğumuz yerden çok net bir şekilde görebiliyorduk. Ama dumanlar şu anda o yangını görmemizi engelliyor. Elbette oradaki yangınlar oldukça büyük ve devam ediyor yangın o noktada. Yine aşağıda hem iş makineleri bulunuyor, hem arazözler bulunuyor, hem su tankerleri bulunuyor. İşte o noktada da yine karadan da bir müdahalenin orada gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. İşte o helikopter görevini tamamladı. Hemen bakın uçaklarımız geliyor. Hemen işte iki hava aracı, iki uçak var demiştik. Onlar da şu anda çok alçaktan görüyorsunuz. Çok tehlikeli inişlerle görmüş olduğunuz gibi hemen o noktaya suyu tahliye etti. Bakın neredeyse yerin 50 metre üzerinden geçerek, işte ağaçların üzerinden geçerek hemen dumanın yoğun bir şekilde yükseldiği alana görmüş olduğunuz gibi suyu boşalttı. Hemen diğer taraftan tekrar helikopter geliyor. Çünkü artık buradaki yangının diğer bölgelere sirayet etmemesi için burada hem havadan hem de karadan elbette ki mücadele devam ediyor. Dün özellikle çok etkiliydi rüzgar, saatte 50 kilometre hızı bulmuştu. Ama bugün o kadar şiddeti olmasa da işte yangının hala parlamasına, hala dağılmasına, hala sönmemesine olanak sağlıyor. İşte bu anlamda da sahada büyük bir mücadele gerçekleştiriliyor. İşte şu anda helikopter ulaştı ve aynı bölgeye hemen taşımış olduğu suyu bıraktı ve aşağıda yakın bir bölgede, hemen aşağıdaki noktada helikopterin altında aslında orada bir baraj bulunuyor. Sani Bey Barajı bulunuyor. İşte bu nedenle de yangın bölgesine barajın yakın olması da elbette ki havadaki o su sirkülasyonunu kolaylaştırıyor. Hemen oradan su alınıp hemen buraya geliniyor. Yine arkamızda da şu anda tam diğer noktadan gelen noktada da yine göletler var. Oradan da yine farklı bir şekilde su alınıp buraya geliniyor. Çünkü hava trafiği oldukça yoğun. İşte o noktada helikopterlerin bir bölümü oradaki göletten suyu alıyor. Hemen aşağıdaki barajdan da yine diğer helikopterler su almaya devam ediyor. 2020 yılında da yine Adana'nın Kozan ilçesinde yine orman yangını çıkmıştı. 3 günde buradaki yangın kontrol altına alınmıştı. Yine Ağustos ayının sonunda başlamıştı aslında orman yangını. 23 Ağustos'ta başladı. 25 Ağustos'ta sona ermişti, söndürülmüştü orman yangını ve yaklaşık 200 hektarlık bir alan maalesef ki kül olmuştu. Şu anda yine farklı bir lokasyonunda aynı ilçenin başka bir yine orman yangınıyla yapılan mücadeleyi ekranlara getirmeye çalışıyoruz ve burada da yine maalesef ki 200 hektarlık bir alan açıklanmadı ama yine 200 hektarlık bir alandan daha fazla yerin yine kül olduğunu tahmin etmek mümkün. İşte o uçakta, o helikopterde yine sortisini gerçekleştirdi. Yine aşağı tarafta yoğun bir şekilde yine helikopterlerine su alan, bambilerini suyla dolduran helikopterler bu noktaya doğru ilerliyor. Şu anda 4 helikopter bulunuyor karşımızda tam. İşte onlar da yine az önceki gibi hızlı bir şekilde buraya ulaşacaklar ve sırayla buradaki atışı gerçekleştirecekler.

0: derken dün tabii ki bu kadar rüzgar sakin değildi. Daha fazla rüzgar vardı. O noktada şu anda 5 helikopter olduğu Okan. 2 aşağıda 3 yukarıda ve hemen diğer atışı gerçekleştiren burada 6 tane helikopteri aynı anda görebiliyoruz burada. Tabii ki düne nazaran bugünkü rüzgar biraz daha etkisiz. Saatte 15-20 kilometreyi bulabiliyor ama dünkü rüzgar özellikle kuzey rüzgarıydı. Yani daha çok halk arasında da Poyraz olarak adlandırılan işte bu rüzgar ormanlık alandaki nemi, rutubeti tabii ki kuruttu. Çünkü günlerdir bölge sıcak havaya maruzdu. Bölgede sıcak hava etkisini gösteriyordu ve Poyraz'la birlikte kuzey rüzgarlarıyla birlikte işte buradaki özellikle de ağaçlardan dökülen yapraklar başta olmak üzere otlar da fazlasıyla kurumuştu. Yani bir kibritle bomba gibi patlayacak hale gelmişti ve korkulan oldu ve o yangın çıktı. Tabii ki hala rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor ama rüzgarın yönü artık kuzeyden güneye dönmüş durumda. Tabii ki denizden gelen, Okan orayı gösterebilir miyiz? Bakın az önce göstermek istediğimiz şey buydu. İşte biz oraya yaklaşık 1,5 kilometreden daha fazla mesafedeyiz. Ama oradaki yangın bakın neredeyse 10 metrenin üzerine çıkan bir yangın ve o kadar yoğun dumanın arasında maalesef ki o yangını buradan gözlemleyebiliyoruz, görebiliyoruz, sizlere izletebiliyoruz. İşte şu anda o alevleri söndürmek için havada yoğun bir trafik var, karada yoğun bir trafik var ve bir taraftan da orman personeli, jandarmayla birlikte, çevik kuvvetle birlikte o bölgede tam da o noktaya atışını gerçekleştirdi. İşte şu anda o araçların, kara araçlarının arkalarında hortumlar bulunuyor. İşte o hortumlarla adeta bir örümcek gibi ormanın her bir kenarına, her bir derinliğine hortum çekerek oraya su ulaştırmaya çalışıyor. Tabii ki canıraş bir çalışma. Tabii ki saniyeler oldukça önemli. Her an önemli. Çünkü rüzgarla birlikte taşıdan küçük bir kıvılcım maalesef ki yeni bir orman yangınına sebebiyet verebiliyor. İşte bu nedenle de her bir kıvılcımın söndürülmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bakın aşağıda yine itfaiye aracı, yine arazöz, üzerimizde helikopter, uçak şu anda yoğun bir şekilde işte buradaki yangına müdahale edilmeye devam ediyor ve tabii ki güney rüzgarlarının yeniden etkili olması aslında buradaki insanların en büyük duaları arasında yer alıyor. Çünkü güney rüzgarları, denizden gelen rüzgar ve nemli rüzgarlar bu nedenle de tekrar bölge nemlenebilir. Tekrar buradaki nem oranı yükselebilir. İşte nem oranının yükselmesiyle birlikte buradaki ağaçlardan dökülen yapraklar olsun, diğer bitkiden kalan yine otlar olsun, işte o kuruyan otlar böylelikle nem aldığı için daha zor yanacaktır. İşte bütün temennimiz de bu yönde ve şu anda o güney rüzgarlarının yoğun bir şekilde buraya ulaşmasını bekliyoruz. İşte hemen karşımızdaki dik, sarp ve kayalık bir alan ki Aladağlarının başlangıcı diyebiliriz. Kozan'daki kolu diyebiliriz. Başlangıç kolu diyebiliriz. İşte oraya araçla çıkmak mümkün değil. Aracın çıkamadığı, aracın ulaşamadığı yerlere görmüş olduğunuz gibi helikopterler bir bir oraya su atmaya, su taşımaya, oradaki yangını söndürme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
1: Evet, Adana'dan görüntüler bunlar. Ne yazık ki söndürme çalışmaları devam ediyor. Fakat her bir noktada farklı alevlerin yükseldiğini de görüyoruz. Bakıyoruz, bölgedeyiz. Antalya'ya da Adana'da ya da sıklıkla bakacağız oradaki gelişmeleri. İstanbul'a dönelim. İstanbul'da kentsel dönüşüm ve inşaat çalışmaları devam ederken arka arkaya sıkıntılı durumlar da yaşanabiliyor. Küçükçekmece'de yıkımı süren bir bina çöküyor. Sultan Gazi'de ise kazı çalışması yüzünden yan binanın temeli kayıyor.
2: Hal yaptı.
3: Kontrolsüz yıkım yürekleri ağza getirdi.
2: Hal yaptı.
3: Küçükçekmece

0: Ece İnönü Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina çalışma sırasında gürültüyle tamamen yerle bir oldu. Çökmenin etkisiyle oluşan yoğun toz bulutu mahalleyi sardı. Sokaktakiler panik içinde kaçıştı. Binanın çöktüğü o korku dolu anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda belediye ekipleri inceleme yaptı. Benzer bir tehlikede Sultan Gazi'de kayda geçti. Esentepe mahallesindeki temel kazısı sırasında yan taraftaki 5 katlı binanın temelinde kayma tespit edildi. Binadan sesler gelmesi üzerine bina sakinleri tahliye edildi. Yapılan incelemenin ardından tahliye edilen bina tedbir amaçlı zabıta ekiplerince mühürlendi.
1: Şanlıurfa'da bir trafik kazası meydana geldi. Bir aile yok oldu o trafik kazasında. Taziyeden dönüyorlardı üstelik. Hafif ticari bir araçla araç kamyona arkadan çarptı. Ve kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. 2 de ağır yaralı var.
2: Taziye ziyareti dönüşü yola çıkmışlardı. Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi can verdi. Kaza Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kayınvalidesinin taziyesinden dönen Levent Çerçi'nin kullandığı hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı. Urde'ye dönen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. 5 kişi de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma, Büşra ve Mustafa Çerçi de yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başladı.
1: Adana'da polis ekipleri trafik kurallarını ihlal eden sürücülere drone destekli denetim gerçekleştirildi ve o denetimde 342 araç durduruldu. Kurallara uymayan 175 sürücüye ceza kesildi. İhlal yapmadığını savunan bazı sürücüler görüntülere rağmen, kayıtlı olmasına rağmen bir türlü ikna olmadılar.
0: Yayalara yol vermediler, trafik cezasına itiraz ettiler.
3: Hangi yaya bekle? Orada yaya yok.
4: Solda yayalar var.
3: Yok. Bekliyor zaten.
4: Bir daha göster.
5: İşte yaya beklemeyecek.
0: Adana'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sahadaydı. Drone'la sürücüler takip edildi.
6: Aracınızın ön camında film var. Dışarıdan içerisi görüyorsun. Yasak.
0: Denetimde 342 araç durduruldu, 175 sürücüye ceza uygulandı.
7: Üzgünüm, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Bir anlık dikkatsizlik.
8: Çekimleriyle sessizlik.
9: Yapacak bir şey yok, cezamızı yiyeceğiz.
0: Uygulamada ihlali tespit edilen bir sürücü cezaya itiraz etti.
10: Bak şu geride yaya geçidimiz var. Orada yayaya yol vermediniz tespit
11: edin. Yaya mı vardı orada?
10: Evet, yaya vardı. Drone'larda gösteririz, görüntümüz mevcut.
0: Görüntüler izletilse de sürücü ikna olmadı, ancak cezadan kurtulamadı.
3: Hangi yaya bekliyor? Orada yaya yok.
4: Solda yayalar var.
3: Yok. Bekliyor zaten.
4: Bir daha göster.
5: İşte yaya beklemeyecek. Yaya geldiği anda...
3: Yaya yola çıkması ben nasıl bekleyeyim?
5: Sistemi anlatıyorum. Yaya geldiği anda, yayayı gördüğümüz anda biz duracağız.
3: Bunu itirazda bulunacağım.
0: Kurallara uymayan sürücülere toplam 901 bin TL para cezası kesildi.
1: Sivas'a gideceğiz. Şimdi Sivas'ta bir tesiste bulunan boş bir tankerde yangın çıkıyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülüyor yangın. Fakat o yangında gökyüzünün tamamen dumanla kaplandığını görüyorsunuz. Gültepe Mahallesi İl Özel İdaresi Asfalt Plant tesisinde bulunan kullanılmayan bir tankerde meydana geliyor yangın. Kısa sürede boş tankeri alevler sarıyor. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk ediliyor. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıyor ve söndürülüyor. Neyse ki olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmıyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili de şimdi inceleme başlatıldığı ifade edildi. İngiltere'de havalimanında hava trafik kontrol sistemlerinde çok ciddi teknik arızalar meydana geldi ve binden fazla uçuş iptal edilmek zorunda kaldı. Bu hava trafiğini gösteren, İngiltere civarında hava trafiğini gösteren bir hareketli grafik. İşte görüyorsunuz uçakların rotalarının şaştığını ve bu sistemlerden kaynaklı

0: teknik arızalardan kaynaklı binden fazla uçuşun da iptal edildiği söylendi. Hatta Arsenal futbol takımını taşıyan uçak rötar yüzünden Şampiyonlar Ligi öncesinde basın toplantısını iptal etmek zorunda kaldı. Hava trafiğinin karmaşası böyle devam etti. Sorun henüz tam anlamıyla çözülebilmiş de değil.
1: İngiltere'de havalimanlarında kaos yaşandı. Binden fazla uçuş iptal edildi. Binlerce yolcu mağdur oldu. İngiltere'de hava taşımacılığı bir kez daha askıya alındı. Trafik kontrolünde çıkan arıza nedeniyle sadece salı günü 1300 uçuş durduruldu. Teknik sorunların devam etmesiyle 177 uçuş daha iptal edildi. Londra'nın en yoğun havalimanı Heathrow başta olmak üzere pek çok noktada zincirleme, rötar ve iptaller yaşandı. Yetkililer sorunun çözüldüğünü ve sistemin toparlanması için yoğun bir mesai harcandığını duyursa da havayolu şirketleri ve yolculardan sert tepkiler geldi.
2: Bilgi teknolojisi arızası nedeniyle yüzlerce uçuş daha rötar yaptı. Bu durum İngiltere'deki tüm havalimanlarında büyük çaplı aksaklıklara yol açıyor. Sistemleri düzelteceklerine dair verilen sözlere, raporlara ve güvencelere rağmen havayolu şirketlerini bir kez daha hayal kırıklığına uğrattılar. Artık yeter. İngiltere hükümetinin müdahale etmesinin zamanı geldi.
1: Üstelik Arsenal futbol takımı da rötarlar yüzünden Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısını iptal etmek zorunda kaldı. Yetkililerse seyahat edecek kişilerin yola çıkmadan önce havayolu şirketleriyle iletişime geçmesi gerektiğini duyurdu. Teknik sorunun zamanlaması ise manidar. Tam da İngiltere'nin İsrail'e yaptırımları açıkladığı gün İngiltere'deki havalimanlarında kaos yaşandı. Benzer durum İspanya'nın da başına gelmişti. İsrail karşıtı adımlar atan İspanya'da saatlerce süren elektrik kesintileri meydana gelmişti.
0: Şimdi Mısır'da çok kritik bir zirve gerçekleşti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, görüntülerde de görüyorsunuz. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Rum kesimi lideri bir araya geldiler Mısır'da. O toplantıda açıklamalara göre bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Ama bunun yanı sıra Orta Doğu'daki gerilimlerin de ele alındığı ifade ediliyor. Şimdi Yunanistan'ın İsrail'e yaptığı o güvenlik anlaşmasının ardından böyle bir ziyaret elbette çok tartışılıyor.
3: Doğu Akdeniz'de üçlü zirve gerçekleşti. Mısır, Yunanistan ve Rum yönetimi aynı masada buluştu. Kritik toplantının adresi Mısır'ın El Alamein kenti oldu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Rum lider Nikos Haristodulidis üçlü zirvede bir araya geldi. Görüşmelerde ticaret, enerji, turizm ve göç başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği ele alındı. Orta Doğu'daki gerilimlerin de masaya yatırıldığı zirvenin ardından 3 ülke tarafından ortak bir bildiri paylaşıldı. Bildiride bölgedeki krizlerin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Aynı zamanda Kıbrıs sorununun nihai çözüme ulaşmasının bölgede barış ve istikrarın güçlenmesine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Yunanistan ve Rum kesiminin rahatsız olduğu Mekke Anlaşması'nın da gündemde olması beklenen zirvede konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Ortak açıklamada Filistin davası da gündemdeydi. Üç ülke Filistin halkına desteğini ve iki devletli çözüm ısrarını yineledi. Aynı zamanda İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurması ve işgal ettiği alanlardan çekilmesi çağrısında bulunuldu.
0: Hürmüz'deki durum çok da iyiye gitmiyor. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait tankerleri hedef aldığı açıklandı. CENTCOM'dan bir açıklama geldi. Hemen ardından da İran'ın Amerika Birleşik Devletleri üslerine, bölgedeki üslerine misilleme saldırıları oldu. Süreç aynen devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok aylardır. Amerika Birleşik Devletleri İran'a hedef alıyor. İran da ABD üslerini bölgedeki. İran'ın Hark Adası ve ülkenin güneyindeki Kask Limanı'ndan patlama sesleri duyuldu arka arkaya. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı İran'ın savaş gemilerine hedef aldığını ve buna karşılık 5 petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı. Ve CENTCOM ABD savaş gemisini saldırıdan başarıyla kurtulduğunu, hiçbir personelin zarar görmediğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da İran ABD donanmasını hedef aldıkça tankerlerini vurulacakları açıklamasında bulundu. Saldırıya karşılık İran'dan da misilleme geldi. İran, Ürdün ve Bahreyn'de bulunan ABD üslerini füzelerle hedef aldı. İran devrim muhafızları saldırılar sona erene kadar mücadelemiz güçlü şekilde devam edecek diye de bir açıklama yaptı. Şimdi İran'ın misillemelerinin ardından İran Cumhurbaşkanı'nın da bir resmi var. Mesut Pezeşkiyan, ülkesini ekonomik ve askeri darbelerle hedef almayı sürdüren Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okudu ve İran'a saldırıları tamamen pişman edene kadar saldıranları bizim mücadelemiz devam edecek dedi. Pezeşkiyan, ABD ile devam eden savaşa ilişkin sert bir açıklamada bulundu. İran'ın her zaman savaşa karşı çıktığını ve ateşe körükle gitmekten kaçınmayı benimsediğini savundu Pezeşkiyan. Ardından da Beyaz Saray'a meydan okuyan işte bu paylaşımı yaptı. İran'ın bugüne kadar kendini savunmayı çok iyi bir şekilde başardığını söyledi ve bu direniş saldırganlar tamamen pişman olana kadar kararlılıkla devam edecek dedi. İran halkının haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceklerini de dile getirdi Pezeşkiyan. Benzer bir açıklama Abbas Arakçı'dan da gelmişti. Abbas Arakçı, şaka mı yapıyorsunuz demişti. Ekonomik yaptırımların çerçevesinin daha da genişletileceğini açıklamasının ardından ABD'nin.

0: Şimdi eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra yeniden açılan şüpheli ölüm dosyasında yeni bir gelişme var. Şöyle ki o soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun şimdi mezarında fethi kabir işlemi gerçekleşecek ve ölümü araştırılacak.
1: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
2: Daha önce kalbinden bir rahatsızlık.
3: Hayır.
4: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra fethi kabir kararı verildi.
5: Ümraniye'de Ekim başında bulunan mezarlığında belki yarın ya da bir sonraki gün bir fethi kabir gerçekleşmesi bekleniyor ve bununla birlikte oradan alınacak olan örneklerle soruşturmada farklı bir boyuta geçilmiş olacak.
4: 2011 yılında tutuklanan eski MİT görevlisi Kozinoğlu mahkemeye çıkmasına günler kala Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ölümü kalp krizi olarak açıklandı. Ancak zehirlenme ve ilaç iddiaları yıllarca gündemde kaldı.
6: 12 Kasım 2011'de şüpheli ölümüyle gündeme gelen Kaşif Kozinoğlu'nun soruşturması 15 yılın ardından tekrar başlatıldı ve bu kapsamda Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı hakkında fethi kabir işlemi başlatıldı.
4: Alınacak doku örneklerinde cezaevinde Kozinoğlu'na farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. Özellikle ölümünden hemen önce talep ettiği koraspin ve vitamin hapı toksikolojik ve kimyasal incelemeye alınacak.
5: Kozinoğlu'nun kullanmakta olduğu bir vitamin var. Hı hı. Ve o vitamin içerisine acaba kalp krizini tetikleyecek bir şey mi konuldu ya da zehirlemesine sebep olabilecek başka bir madde mi o vitamin içerisine konuldu? Şu anda gözler dediğim gibi mezarına çevrildi. Oradan alınacak olan örneklerle ne olacak? Otopsi bir kez daha yapılacak. Cezaevindeki Kozinoğlu'nun son anlarına sizin az önce bahsettiğiniz görüntüler incelenirken bir yandan da Deniz Olgun'un işte Ahmet Arif Deniz Olgun'un evet, da olduğu evet. gibi otopsisindeki görüntü de istenecek. Yani fotoğraf mı video mu?
4: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından başlatılan ilk soruşturmada 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ancak dosyadaki takipsizlik kararı geçtiğimiz ay kaldırıldı. Yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Dosyaya göre Kozinoğlu sabah duş aldıktan sonra koğuşuna geçti. Bir süre sonra fenalaştı. Yardım istedi ve acil butonuna bastı. Kamera kayıtlarına göre koğuştan sorumlu gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün uyarıyı görmesine rağmen müdahale etmediği ve sesi bastırmak için radyo açtığı tespit edildi.
5: Ulaştığımız bilgilerdeki gibi vitaminine bir şeyler konulmuşsa, vitaminine ek bir madde konulmuşsa bunu yapabilecek en yakınındaki birinci kişinin şu anda bizim gördüğümüz kim? Ferhat Veysi Gül. Çünkü şöyle bir sordum, dosyada baktığımda bunun dışında İşte istifa eden, bunun dışında terfi eden, o kendisinin dışında kendilerine ait olan üniversitede görev alan kimse var mı yok? Yani burada sanki bu görev Ferhat Veysi Gül'e verilmiş gibi.
4: Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 10 kişi gözaltına alındı. FETÖ firarisi Ferhat Veysi Gül'ün yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Ayrıca Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün ardından avukatına gönderilen gizemli e-posta da yeniden incelenecek.

0: Şimdi önümüzdeki pazartesi günü itibariyle okulların tüm kademeleri artık açılacak. Servis fiyatları en çok merak ediliyordu. İzmir'de, İstanbul'da ve Ankara'da servis fiyatları belli oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için mesafeye göre değişiyor. 27 bin lirayla 93 bin lira arasında değişiyor okul servis ücretleri tek bir öğrenci için. İstanbul'da daha sınırlı miktarda zam oranı %10 seviyesinde. Ankara'da %25,5, İzmir'de %35 oranında zam yapıldı. Şimdi detayları öğrenelim. Çocuğunuzun okuluyla evi arasında kaç kilometre var? Ne kadar servis ücreti ödeyeceksiniz bir çocuğunuz için? Bir de iki, üç çocuğunuz varsa nasıl değişecek tablo? Burcu Özdur'u bizi bekliyor Ankara'da. Yanında bir de konuğu olacak, detaylar onda.
1: Tam da sizin ifade ettiğiniz gibi aslında okul servis ücretleri belli oldu. Birkaç gün sonra ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula başlayacak. Bu kapsamda da velilerin en merak ettiği konuysa okul servis ücretleriydi. 2026-2027 servis ücretlerine bakıldığı zaman büyük şehirlerde servis ücretlerinde %10 ila %35 arasında bir artış gerçekleşti. Bu kapsamda İstanbul'da okul servis ücreti geçen yıl eğitim öğretim yılına göre %10, Ankara'da %25, İzmir'de ise %35 arttı. Bu kapsamda en düşük artış Ankara'da, en fazla artış da %35'te İzmir oldu. Bu verilere göre en yüksek artışın İzmir'de, en düşük artışın ise Ankara'da olduğunu ifade ettik. Şimdi hemen o artışa bakalım. En düşük mesafe İstanbul'da 0-1 kilometre arası 39.970 lira olarak belirlendi. Ankara'da ise 0-3 kilometre arası 27.331 lira olarak belirlendi. Hemen İzmir'e bakacak olursak en düşük artış İzmir'de olmuştu. O da 0-3 kilometre arası 32.850 lira olarak belirlenmiş oldu. Bir diğer konuysa en yüksek mesafeliler araları en yüksek mesafe olanlara bakacak olursak İstanbul'da 23 kilometre ile 25 kilometre arası 93.610 ki bu en yüksek rakam. Bunu öncelikle belirtelim. Ankara'da 10 kilometre ile 15 kilometre arası 40.432 lira olarak belirlendi. İzmir'de 36 kilometre ile 40 kilometre arası 83.250 lira olarak belirlenmiş oldu. Bu kapsamda servis ücretlerinde en düşük artış İzmir'de, en yüksek artış ise Ankara'da. Şöyle bir servis ücretlerine bakacak olursak en düşük servis ücreti de başkent Ankara'da. Bunu da ifade etmekte fayda var. Özellikle bu kapsamda servislerde de tabii güvenlik önlemleri artırıldı. Bunu da ifade edelim. Özellikle servislerde güvenlik kameraları artırıldı, yenilendi. Öğrenciler daha rahat, daha güvenli bir şekilde okullarına ulaşacak. Bunu da ifade edelim. Ve şöyle bir durum da var elbette. Bu resmi bir şekilde açıklanan veriler. Buna göre servis ücretlerinde yapılan artışlar bu şekilde. Ancak bu özel okullarda değişiyor. Örnek verecek olursak İstanbul'da 23 kilometre ile 25 kilometre arası 93.610 lira. Ancak bu özel okuldaysa işler değişiyor. Yani 2-3 katı fiyat isteyebiliyorlar. Yani 150 bin lira da isteyebilir, 200 bin lira da isteyebilir. Ancak bunlar devlet okulları için geçerli olan fiyatlar. Hemen tekrar özet geçecek olursak büyük şehirlerde servis ücretlerinde %10 ile %35 arasında bir artış oldu. Bu kapsamda %10 ile en düşük Ankara'da, %35 ile en yüksek de İzmir'de okul servis ücretleri belli olmuş oldu. Merve Türkay.
0: Burcu, çok teşekkür ediyoruz. Burcu Özdur'u anlattı. İşte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de fiyatlar böyle. Servis ücretleri için ailelere kolaylıklar dileriz. İstanbul'da narkotik polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyonu var. Ondan bahsedelim şimdi. Çok ağır bir operasyon, ağır bir darbe indirildi. Esenyurt'ta ve Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonlarda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca bakalım operasyon detaylarına.
2: İstanbul polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Esenyurt ve Küçükçekmece'de uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliler takibe alındı. Hedefte iki adres ve bir araç vardı. Özel harekat destekli eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin kaçış noktaları ablukaya alındı. Polisin baskınıyla neye uğradığını şaşıran şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Adreslerde ve araç

0: Üste yapılan detaylı aramalarda piyasaya sürülmeye hazırlanan 26 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
1: Diyarbakır'da ise bir anne ve iki çocuğuna üstelik kaldırımda yürüdükleri esnada bir araba çarpıyor. O kazada yaralanıyor iki çocuk. Neyse ki tedavilerinin ardından taburcu edildiler. Fakat annenin ise yoğun bakımdaki tedavisi hala devam ediyor.
0: Virajı alamadı, kaldırımdaki anne ve iki çocuğuna çarptı. Feci kazanın adresi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi. Hızla kavşağa giren otomobil kontrolden çıktı. O sırada anne ve iki çocuğu kaldırımda yürüyordu. Hamdiye Öztürk'le 2 yaşındaki Efnan ve 5 yaşlarındaki Ebrar'a çarptı. Kaza anı bir otobüsün araç kamerasınca kaydedildi.
2: Yavaş gitmesi gerekiyor, hızlı gidiyor. Hızlı gittiği zaman hala dönemiyor. Kaldırıma gidiyor, kaldırımda da çocuklarım var. Çocukların olduğu için hepsine çarpıyor gidiyor.
0: Polis ve sağlık ekibine haber verildi. Yaralanan anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı. Çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Annenin sağlık durumuysa ciddiyetini koruyor. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Yani niye duyarlı olmuyorlar, niye yavaş gitmiyorlar? Niye yani millete, insanlara zarar veriyorlar?
1: İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve zimme soruşturması devam ediyor. İddianame de tamamlandı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İzbeton Genel Müdürü Heval Savaşkaya hakkında zimme suçuna yardım etme suçlamalarıyla şimdi 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor iddianamede.
0: Rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiasıyla 19 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmada iddianame tamamlandı. Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında 6 yıla kadar hapis istendi. Hazırlanan 523 sayfalık iddianame kapsamında tutuklu bulunan eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hakkında zimmet suçundan 12 yıla kadar, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le eski İzbeton AŞ Genel Müdürü Heval Savaşkaya hakkındaysa zimmete yardım etme suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi durumunda 19 şüphelinin yargılanmasına İzmir Adliyesi'nde başlanacak. Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 4 Temmuz 2025'te tutuklandı.
3: A Haber Radyo. A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: TOKİ, fahiş kira artışlarını dizginlemek ve dar gelirli vatandaşların barınma sorununu çözmek amacıyla tarihindeki ilk kiralık sosyal konut projesini hayata geçiriyor. Mülkiyeti devlette kalacak konutlar, piyasa raicinin yarı fiyatından bile ucuza 3 yıllığına kiralanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu proje kapsamında ilk uygulama İstanbul'da başlayacak. Modelin ilerleyen süreçte 81 ile yayılması planlanıyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız
8: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size...

0: bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
6: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara, bankanın güzeli.
11: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
12: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün
13: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
14: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
15: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
11: Bir reklam.
16: A Haber Radyo, 24 saat haber.
11: Reklam.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: A Haber Radyo, haberin radyosu.
18: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
19: seninle. Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
20: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
8: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
9: Ya, insanın içine huzur veriyor.
10: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
6: BBVA. Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam.
11: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
12: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
13: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.
14: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
15: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
14: Paraf paraf dünyası.
15: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
16: Okul zili çalmadan DRR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Note okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
17: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
18: Bankkart, seni düşünür o.
19: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
20: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
21: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
22: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
23: Selam, ben Piraye.
24: Ben de Rutkay.
23: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
25: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
26: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakot veya mobil temas

aralıksız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo.
4: Devam ediyoruz Ajans Akşama Doğru'na. Üçüncü saatteyiz artık, saatlerimiz 18'e yaklaşıyor. Geçen saat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulünden bahsetmiştik. Çok önemli bir konu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün. Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi Erdoğan tarafından kabul edildi. İki önemli başlık olduğu ifade ediliyor görüşmede. Terörsüz bölge, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte terörsüz bölge süreci ve kalkınma yolu projesi. Bu iki önemli gündem başlığı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak liderinin gündemindeydi.
0: Başkan Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Masada terörsüz bölge ve kalkınma yolu projesi vardı. Başkan Erdoğan'ın Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmede iki kritik konu vardı. Biri terörsüz bölge, diğeri ise kalkınma yolu projesi. Başkan Erdoğan terörsüz bölge hedefini sık sık vurguladı. Süreçte Irak'la da işbirliği söz konusu. PKK'nın silahları Irak'ta belirlenen bölgelere bırakacağı ifade ediliyor. Irak'ta silahlı milis grupların ay sonunda silahlarını merkezi hükümete teslim etmesi yönündeki çalışmalarında terörsüz Türkiye projesinin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor. Kalkınma yolu projesi de iki ülkenin de önem verdiği başlıklardan biri. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirilen kalkınma yolu projesiyle Asya ve Avrupa entegre olacak. Projeyle Irak'taki Fav limanından Londra'ya kadar kara ve demir yoluyla Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlanacak. Ve Türkiye ile Irak arasında 20 milyar dolarlık bir ticaret hedefi söz konusu. Külliye'de gerçekleşen görüşmeye Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.
4: Bugün 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı. İşte bu vesileyle İzmir'de Solo Türk gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Tayfun Er bizi bekliyor. Dönelim İzmir'e, o görüntüler eşliğinde Tayfun Er bize anlatsın.
5: Tabii İzmir'de coşku büyük. Bundan 104 yıl önce yaklaşık 3,5 yıl süren Yunan zulmü sona erdi. İzmir'in kurtuluşu işte 9 Eylül 1922 o günden bugüne 104 yıl geçti. Ve şu anda gördüğünüz kameraman Halil Karaağan'ın gösterdiği alanda binlerce İzmirli İzmir'in kurtuluşunu kutluyorlar. Tabii ki günün en önemli olayı Solo Türk hava pilot Yarbay Murat Bakıcı kokpitte ve Çiğli Hava Üssü'nden havalandı. İşte burada meydanı, kordonu dolduran binlerce İzmirli yeniden kafaları yukarıya çıkacak. Solo Türk pilotunun yapacağı işte o muhteşem gösteriyi izlemek için genci, yaşlısı, İzmirlilerin büyük bir kısmı kordonu doldurdular. Yolda Halil'le birlikte gelirken vatandaşlar üzerlerinde Solo Türk tişörtleriyle geldiler. Solo Türk'ü işte o aşağıdan o muhteşem gösteriyi nefessiz izleyecekler. Murat Bakıcı'nın kokpitteki işte o muhteşem hareketleri. İzmir için çok önemli bir gün bugün. Kurtuluşun, Yunan zulmünden kurtuluşunun 104. yıl dönümü. Solo Türk'te işte bu coşkuyu taçlandırmak için geçtiğimiz yıllar

0: bir devriye uçuşu gerçekleştirdi.
1: Ege semalarında dikkat çeken bir uçuş. Türk SİHA'sının çağrı kodu 1458.
2: Bu görüntüler Ege'de görev yapan Türk Bayraktar TB2'ye ait. Aydın'dan havalanan TCSG 572 kuyruk numaralı SİHA, Karaburun Yarımadası ile Sakız Adası arasındaki hatta saatlerce keşif ve gözlem uçuşu gerçekleştirdi. Ancak bu uçuşta asıl dikkat çeken detay SİHA'nın transponder sistemine girdiği çağrı koduydu. Yani 1458.
1: Peki 1458 ne anlama geliyor? Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki Bayraktar TB2, Ege Adaları çevresinde devriye görevine çıkarken transponder sistemine bu özel kodu tanımladı. 1458 Fatih Sultan Mehmet Han'ın bölgeye düzenlediği seferle Atina'yı Osmanlı topraklarına kattığı tarihi yıl. Öte yandan Türk SİHA'larının Ege'deki yoğun mesaisi de sürüyor. Çanakkale'den kalkan SİHA'ların Semadirek ve Limni açıklarında 17.000 fit irtifada kesintisiz görev yaptığı aktarılıyor. Yunanistan'sa bölgedeki bu tür SİHA hareketliliğinden korkuyor. Ve rahatsız olan Atina yönetiminin Ege'de tek taraflı Deniz Milli Parkı ilan etme girişimlerinin ardından Kuzey Ege'deki Türk uçuşlarının daha da sıklaştığı belirtiliyor. Ayrıca bu uçuşlar Türkiye'nin bölgedeki egemenlik haklarını hem üstün teknolojisiyle hem de derin sembolik mesajlarla perçinlediğini bir kez daha net şekilde gösteriyor.
0: Ukrayna-Rusya savaşı başladığından beri Karadeniz'de saldırıya uğrayan ticari gemiler, ki bu çok önemli bir konu. Bu konuyla ilgili diplomatik görüşmeler gerçekleşiyor hem Rusya ile hem Ukrayna ile, ama bu ticaret gemilerinin, yani saldırıya uğrayan ticaret gemilerinin rotası Trabzon'a dönüyor. İşte o saldırılarda hasar gören gemiler Sürmene'de bulunan Çamburnu Limanı'nda ve oradaki tersanede onarılmayı bekliyorlar.
3: Direkt insan öldürmeye yönelik bir saldırıydı bu.
1: Ukrayna-Rusya savaşında hedef alınan gemiler Trabzon'da onarılacak. Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların bilançosu ağırlaşıyor. Şubat 2022'de başlayan savaşta ticari gemiler de hedef alınıyor. Türk Armatörler Birliği'nin raporuna göre Türk sahipli çok sayıda gemide saldırılara hedef oldu.
4: Türkiye Armatörler Birliği'nin hazırladığı raporda 2022 ile 2026 yılı arasında tam 146 gemi vurulup hasar gördü. Ve bu vurulan gemilerde 37 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi ise yaralandı.
1: Rapora göre sadece Temmuz ayında Rusya tarafından 57, Ukrayna tarafındansa 206'dan fazla ticari gemiye saldırı düzenlendi.
4: Hazırlanan raporun bir diğer ayrıntısı ise vurulan 146 geminin 93'ü Rusya tarafından, 47'si ise Ukrayna tarafından vuruldu.
0: İzmir'e dönüyoruz. Solo Türk'ün gösteri uçuşu başladı.
5: Solo Türk 1-2 dakika geç kalktı ancak ilk dalışını gerçekleştirdi. Savaşan şahinimiz Solo Türk. Yarbay Murat Bakıcı kokpitte biraz önce de söylemiştik. Şimdi bayraklı sırtlarından dönüp kordon boyundan ilerleyecek. Tabii Murat Bakıcı oldukça tecrübeli bir pilot. Çil Hava Üssü'nden uçağıyla birlikte havalandı ve şu anda gördüğünüz gibi gökyüzünde süzülerek ilerliyor. İlk hareketini yapmak için tabii Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri'nin 3. Anajet Üst Komutanlığı'na bağlı F-16C Blok 30 TM Jet savaş uçağı kullanarak hava akrobasisi yapan ekip. Tabii ki ekibin içerisinde şu anda 2 pilot var. Murat Bakıcı ile birlikte binbaşı Erhan Aydemir de şu anda işte vatandaşların olduğu bölgede gösteri devam ediyor. İlk gösterisini 15 Nisan 2011 tarihinde yaptı. İşte o gördüğünüz muhteşem üzerindeki ay yıldız bayrağımızla sarı siyah renkleriyle şu anda İzmir Körfezi'nin üzerinde ilk hareketini yapmak için pozisyonuna doğru ilerliyor. Tabi hem Körfez'de hem kordon boyunda binlerce vatandaş bu muhteşem gösteriyi izlemek için İzmir'in Kurtuluşu'nun 104. yıl

önümünde işte muhteşem gösteriyle Solo Türk havada şu anda ilk gösterisini 15 Nisan 2011 yılında yaptı. Halka açık ilk gösterisi Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. yılına özel 2011 yılında gerçekleşti. Air Show Türkiye'de tabii ikinci ana jet üstünde gerçekleştirilmişti. Solo Türk ilk uçuşundan itibaren yüzlerce yurt içi ve onlarca yurt dışı gösterisi etkinliğinde kendine has manevralarıyla gösteriler icra ediyor, etmeye de devam edecek. İşte o flerleri attı ve hareketine başladı işte. İşte o egzosundan çıkan gazla işte yüksek kulaklarımızı çınlatacak şekilde yakın mesafeden geçti. Tabi Solo Türk uçakları gösteri harici dönemlerde bağlı olduğu 132. Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı'nda harekat ve eğitim görevlerini de aynı zamanda yapıyorlar. Yani gösterinin dışında diğer F-16 pilotları gibi onlar da faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu anlamda da önemli tabii gösteri pilotu şu anda işte Yarbay Murat Bakıcı hareketler esnasında pozitif 9, negatif 3 G arasında G kuvvetlerine maruz kalıyor ki işte pozitif bir tırmanış yapıyor şu anda. Üzerine 9 G büyüklüğünde bir baskı unsuru var tabii üzerlerindeki G suyutla. Onu absorbe ediyor ancak hiç de kolay değil. Solo Türk pilotlarının yaptığı hareketler keza dünyada da başka bir eşine benzeri olmadığını söyleyebiliriz. İşte o tono ters tono yaparak işte o filelerini yeniden attı ve yeni hareketi için pozisyon alıyor diyebiliriz. Anlaşıldı. Gösterilerinde sadece en düşük 180, en yüksek 1200 kilometre hıza ulaşıyor Solo Türk uçağı pilotu. İzleyenler 30 metreye kadar yaklaşabiliyor ve eşsiz hareketleriyle dosta güven, düşmana korku veriyor. Evet, ben burada kesiyorum, o sesi duyalım hepimiz. Gördüğünüz gibi o yüksek hızda minimum en yüksek 200 kilometre, en yüksekte 180 kilometre süratle 1200 ile 180 kilometre süratle gösterilerini yapıyor solo pilotları. 70 kilogramlık bir pilotun üzerine 630 kilograma kadar yükün bindiği gösterilerde Solo Türk kalkışı ve Solo Türk tonosunu dünyada sadece yüksek seviyede bilgi ve beceriye sahip Türk pilotları yapabiliyor. Bu da çok büyük başarı. Dünya ordu tarihinde işte bu akrobasi Solo Türk ekibinin işte geliyor tekrar. Yukarıya doğru tırmandı, sola doğru. Ve İzmirlilerin kordonu boyunu dolduran İzmirlilerin de hepsinin kafası gökyüzünde, ellerinde Türk bayraklarıyla, Solo Türk tişörtleriyle bu muhteşem gösteriyi izliyorlar. Tabii Solo Türk kalkışında 3 metrede iniş takımlarını toplayıp 10 metrede terse geçiyor işte biraz önce olduğu gibi ve terse geçtikten sonra tırmanıyor. Bunu sadece Solo Türk yapabiliyor. Şimdi bayraklı konak tarafından tekrar gösterinin yapıldığı kordon boyuna doğru pozisyonunu aldı ve yüksek süratle bize doğru geliyor şu anda Solo Türk karşısında. İşte ifade ettiğim gibi 3 metrede iniş takımlarını toplayıp 10 metrede terse geçiyor. Şu anda işte altındaki siyah zemin üzerine altın sarısı şanlı Türk bayrağımızı bizlere gösterdi. Solo Türk pilotu Murat Bakıcı, hava pilot Yarbay Murat Bakıcı ve şu anda gösteri devam ediyor. Tabii uçağın kendi ekseninde

0: etrafında dönerek gitmesi hareketine tono deniliyor. Dünyada bu hareketi yapabilen başka pilot yok. Gösteri anlamında. Yılındaki gösteri paketinde Solo Türk Kobra hareketi de eklendi. 2022'de bu manevrada pilot ani bir çekiş yaparak yavaş uçuştan 25 derece hücum açısıyla icra edilen yüksek hücum açışı high alpha olarak tanımlanıyor ve bu pozisyona bir anda geçebiliyor. Bu ani hareket seyirci gözünden şahlanan bir kobra gibi gözüktüğünü ifade edebiliriz. Hareketin devamında pilot bu pozisyonu olabildiğince koruyarak F-16 uçağının askeri suratındaki uçuşunu icra edip seyirciyi de selamlıyor. Tekrar işte kordonun üzerinden geçiyor. Ve çevresinde yüksek sırat ve şu anda da bir tırmanış yapıyor yukarıya doğru. İşte o yukarı tırmanışta pozitif G, 9 G'ye kadar bir baskıya maruz kalıyor. Ve şu anda neredeyse gözden kaybolacak düzeye geldi. Seçilmesi oldukça zor. Tabi zeminden sıfır noktasından işte o noktaya gelene kadar pozitif G şu anda da gördüğünüz gibi yine bizim tarafa doğru geliyor ve bu da negatif G anlamına geliyor. Hem pozitif hem de negatif G'de pilota yüklenen o ağırlığı, baskıyı tahmin etmek bile mümkün değil. İşte kuyruklarından o beyaz dumanı bıraktı ve maksimum süratle tekrar başka bir hareket için hazırlıklarını sürdürüyor. Tabii geçtiğimiz yıllarda da Solo Türk, Türk Yıldızları İzmir'in kurtuluşu yıl dönümü törenlerinde burada defalarca gösteri yaptı ama bugünkü hem kalabalık daha yüksek hem de işte gördüğünüz gibi Solo Türk pilotumuz şu anda bayrakla üzerinden tekrar kordon boyuna doğru ilerliyor. Solo Türk'ün yurt içi gösterilerinde kullandığı manevralar ve manevraların icra edilme şekli döneme, bulut tabanına ve gösteri alanına göre değişiklik gösteriyor. Yani bugün yapılan işte İzmir'de yapılan hareketler işte buradaki şehrin ve alanın uygunluğuna göre belirleniyor. Meteorolojik şartlar yükseğe çıkılan manevraları engellediği takdirde bulut tabanı 6000 fit ve üstünde ise alçak gösteri paketi uygulanıyor. Şu anda işte bakın Solo Türk burnunu kaldırdı ve minimum süratte geçiyor. Toparlayacak olursak Halil, gösteri devam ediyor. Solo Türk'ün gösterisi devam ediyor. Toparlayacak olursak işte o minimum süratte muhteşem bir görüntü içinde sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfuner, çok teşekkür ediyoruz. İşte Solo Türk'ün gösteri uçuşuna an beyan tanıklık ettik. Muhteşem bir performans sergiliyorlar. Yine her zaman olduğu gibi. Şimdi ama Adana'ya dönmek durumundayız. Antalya'ya bakmak durumundayız. O yangınlar, orman yangınları devam ediyor hala da. Halil İbrahim Uğur Adana'nın Kozan ilçesinde bizi bekliyor. Kozan'da başlamıştı, ardından İmamoğlu ilçesine sıçramıştı yangın ve her noktada ayrı alevler görüyorduk. Havadan karadan müdahale devam ediyor. Yangın kontrol altına alınabilmiş değil ne yazık ki. Detaylar Halil İbrahim'de olacak.
2: Merhaba, artık orman yangınının başlama saatinden 40 saat ileriye geçtik. Yani 40 saatten bu yana işte buradaki yangın maalesef kontrol altına alınamadı. Zaman zaman tabii ki etkili olan rüzgar yapılan mücadeleyi daha da zor kılsa da aslında sonuca ulaştırmıyor. İşte şu anda görmüş olduğunuz alan, geniş bir alandan bahsediyoruz ve işte o dumanların altında Aladağların başlangıç noktası sarp kayalıklardan, dik yamaçlardan oluşan bir orman alanı var ve yangın şu anda oraya sirayet etmiş durumda ve o noktaya da özellikle uçakların ve helikopterlerin su taşımaya devam ettiğini söyleyebiliriz. İşte bizlerin bulunduğu noktadaki yangın yaklaşık 1 saat, 1,5 saat öncesinde başlamıştı ve hala buradaki yangın devam ediyor. Traktörün üzerinden gösterebilirsek eğer Okan, bakın oradaki aradaki mesafeye rağmen buradan o alevleri, o yangını maalesef ekranlara getirebiliyoruz. Buradan görebiliyoruz ki o kadar büyük bir yangından bahsediyoruz. Uzak bir yerden bu kadar görebiliyoruz ve tabii ki o noktaya şu anda karadan müdahale etmek oldukça zor. Çünkü hem o yamacın içerisi dumanla dolu, hem de işte o alanda yolun olmaması elbette şu anda oraya ulaşmayı çok zor kılıyor. Ve bir taraftan da helikopterler işte o noktaya su taşımaya devam ediyor. Tabii ki orası geniş bir alan ve o geniş alanın her bir noktasından ayrı ayrı güçlü dumanların yükseldiğini ne yazık ki görebiliyoruz. Ve şu anda işte helikopter tam da yangının olduğu yere ulaşmaya çalışıyor ve taşımış olduğu suyu işte tam da o yangınların üzerine, alevlerin üzerine bırakmaya çalışacak. Ancak işte orası daha da yüksek bir kesim ve oradaki rüzgar şu anda bizim de bulunduğumuz yerden daha da etkili. İşte bu nedenle de hızlı bir şekilde orada yangın devam ediyor ve maalesef işte ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor ve orman yangınında şu anda tabii ki birden fazla mahalleye de sirayet etmiş durumda. Çünkü 3 ilçede etkili bir yangından bahsediyoruz. Burada yangın var ama hemen o noktada da gösterelim. Yine duman var. İşte oradaki helikopter de o dumanın üzerine yine su attı. Şu anda Adana'nın Kozan ilçesi, Aladağ ilçesi ve İmamoğlu ilçesinde bazı mahalleler tabii ki orman yangınından etkilendi. 285 hane tahliye edildi ve şu anda işte diğer yerlere de sıçramaması için de hem havadan hem de karadan çalışmaların devam ettiğini, mücadelenin devam ettiğini söyleyelim ve sözü Adana'dan, Kozan'dan maalesef ki orman yangınından tekrar size bırakalım Merve.
1: Teşekkür ediyoruz Ali İbrahim Uğur. Kozan'daki orman yangınına hala müdahale devam ediyor. Saatlerdir sürüyor mücadele. 40 saatin sonundayız. Kontrol altına alınabilmiş değil. Şimdi Suriye'ye uzanacağız. İdlib'e hemen sınırımızın öte yanında bir mühimmat deposunda patlama yaşandı. Bir facia yaşandı. 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı Suriyeli yetkililer. Ve patlamada aralarında Savunma Bakanlığı çalışanlarının da bulunduğu 11 kişinin yaralandığı açıklandı.
3: Savaş kalıntılarının toplandığı mühimmat deposu havaya uçtu. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. Facianın adresi Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kenti oldu. Çok sayıda patlayıcı ve mühimmatın tutulduğu depoda şiddetli bir patlama yaşandı. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.
4: Allahu Ekber.
3: Facia sonrası bölgeden gelen görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Birçok araç hurdaya dönerken çevredeki yapılarda da hasar meydana geldi. Olaya ilişkin Suriye makamlarından da açıklamalar peş peşe geldi. İdlib Sağlık Müdürlüğü Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada depoda yaşanan patlamanın çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açtığı bilgisi paylaşıldı. Suriye Savunma Bakanlığı ise depoda farklı bir noktaya taşınmayı bekleyen silah ve savaş kalıntılarının tutulduğunu açıkladı. Yaralıların arasında bakanlık çalışanlarının da yer aldığı duyuruldu. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken olaya ilişkin soruşturma da sürüyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir Kuzey Kore lideriyle görüşmek istediğini belirtiyor. Beyaz Saray'dan açıklama yapılıyor ve ısrarcıyız bu konuda diyorlar ama Kuzey Kore'den henüz bir karşılık yok, davetine icabet yok Donald Trump'ın. Bu süreç devam ederken Rusya ile Kuzey Kore arasında çok kritik bir adım atıldı. Tam bu noktada işte Çin, Rusya ve Kuzey Kore'nin sınırında burada Tümen Nehri var. Bir köprü yapıldı ve ilk defa kara ulaşımı da sağlanmış oldu bu köprünün yapılmasıyla beraber. Zaten demir yoluyla ulaşım vardı ama bu çok sembolik, bu çok önemli. Kara yoluyla bir köprünün inşasıyla birlikte bağlantısının oluşması Kuzey Kore ile Rusya'nın da bir Donald Trump'ın bu gelişme sonrasında nasıl bir açıklama yapacağı da merak konusu.
5: Kuzey Kore ile Rusya'yı birbirine bağlayan ilk karayolu köprüsü açıldı.

0: dünyanın en kapalı ülkesi dışarı açılıyor.
1: Tarihi bir olay. Rusya ile Kuzey Kore arasındaki karayolu köprüsünün açılışı yapılıyor.
0: Pyongyang ve Moskova ikili işbirliğinin genişletilmesi için kritik bir adım attı. Tümen nehrinde iki ülkeyi birbirine bağlayan köprü açıldı.
1: 1959'dan beri burada yalnızca bir demiryolu köprüsü bulunuyordu. Söz konusu köprü buradan yaklaşık 400 metre uzaklıkta yer alıyor. Yeni köprü ise 1 kilometre uzunluğunda.
0: Onu bu kadar önemli yapansa iki ülke arasındaki ilk karayolu köprüsü olması. Köprünün açılışı için sınırın her iki tarafında da tören düzenlendi. Kuzey Koreli ve Rus yetkililerin birlikte poz vermesinin ardından üstlerinde bayraklar olan ilk tır geçişleri de yapıldı. Köprüden günde 300'e yakın aracın geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Kore ile Rusya sınır hattı uzunluğu yaklaşık 17 kilometre. Kuzey Kore, Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya asker desteği veriyor. Yeni köprü ise Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya geçişi için doğrudan bir arter haline geldi.
2: Avrupa'dan İngiltere başı çekti. Çok önemli bir karar geldi. İsrail'le ilgili bir yaptırım kararı. Kararın gerekçesi ise İsrail'in yıllardır dillendirdiği işte bu bölge. E1 projesi alanı. Bu projenin amacının Filistin'le Doğu Kudüs arasındaki o fiziki bağlantıyı tamamen koparmak olduğu ifade ediliyor ki Avrupalı liderler de açıklamasında bunu ortaya koydular. Burada bir konut projesi ilan etti İsrail ve o konut projesinin reklamları Avrupa'nın sokaklarında billboardlarda. Hatta Avrupa'da yaşayan Yahudilere gelin biz size ücretsiz verelim buradaki evleri ama buraya yerleşin diyorlar. Ve bu konut kampanyasını da durdurdu İngiltere dün yaptığı açıklamada. Çok sert tepki var. Bugün Danimarka Dışişleri Bakanı'nın İsrail'e çok sert tepkisi var. Bu bir işgaldir diyor. Zaten bu bir işgal planı. Yani Filistin'den Kudüs'ü koparmanın planının parçası ve iki devletli çözüm bu şekilde mümkün değil diyor bu 12 ülke. Şimdi ABD'nin bu karara, bu adıma tepkisi bekleniyordu. ABD suskun. Yani bu kararı onaylıyor. Avrupalı liderlerin aldığı bu kararı onaylıyor demek anlamına mı geliyor bu suskunluk? Buyurun dönelim hızlıca Washington'a ki zaten iplerin gerildiği bir süreçte ABD ile İsrail arasında Avrupa Birliği'nden çıkan bu kararlar Kanada'da dahil bu arada bu 12 ülkeye Amerika Birleşik Devletleri'nin suskunluğu ne anlama geliyor? İrfan'la konuşacağız. İrfan hoş geldin yeniden.
3: Merhabalar Merve, hoş bulduk.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi deniyor ki zaten Avrupa gözden çıkardı Netanyahu'yu. Artık hiç kimse Netanyahu'yu istemiyor. Ve seçimlere giderken de bu yönde tepkilerini gösteren kararlar alıyorlar deniyor. Sence bu kadar basit mi bu karar? Yoksa arka planında başka şeyler de var mı? Ya bu kadar basit mi derken? Yani evet gözden çıkardılar Netanyahu'yu. Hiç kimse yan yana görünmek istemiyor. Artık seçimde de gitsin mi diyor Avrupalı liderler. ABD de bunu destekliyor mu?
3: Şimdi tabii burada Trump'ın tavrı çok önemli Merve. Donald Trump'ın şu ana kadar İngiltere'nin bu kararına doğrudan karşı çıkan herhangi bir kamuya açıklama görmüyoruz şu ana kadar. Bu son derece önemli. Tabii daha da ötesi üstelik İngiltere Başbakanı yaptığım kararından önce Trump'la görüşmüştü ve Londra'nın iki devletli çözüm konusundaki tutumunu anlatmıştı. İngiliz hükümetin açıklamasına göre Trump'ın buna nasıl karşılık verdiği tabii henüz açıklanmış değil. Yani burada Washington'ın bu sessizliği tabii ki çok dikkat çekiyor ama bir başka şeye dikkat çekmek istiyorum. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee hatırlayacaksın seninle de çok konuştuk. Çok Netanyahu yanlısı tavırları vardı. İsrail öven, Netanyahu öven tavırları vardı ancak Mike Huckabee'nin tavırlarında çok ciddi bir değişiklik görüyoruz. Sert konuşuyor. Huckabee İngiltere'nin kararını eleştirdi. Londra'nın Amerikan yönetiminden ekonomik karşılık görebileceği uyarısında bulundu. Tabii bir taraftan da Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya bakmak lazım. Aynı sertliği göstermediğini görüyoruz Marco Rubio'nun. Rubio, Washington'ın Batı Şeria'da istikrarsızlaştırıcı gelişmeler görmek istemediğini söyledi. Ancak İngiltere'nin yaptırımlarını doğrudan da kınamaktan kaçındı. Yani dolayısıyla Washington'da şu anda tek sesli bir karşı saldırı gelmiş değil. Wall Street Journal Washington Post'a baktığımda baktığımıza göre baktığımızda gelişmeyi İsrail ile geleneksel batılı müttefikler arasındaki diplomatik ayrışmanın büyümesi olarak değerlendiriyorlar. Washington Post'a bakıyoruz ve İngiltere'nin kararının Trump yönetimiyle ciddi bir görüş ayrılığı yarattığına dikkat çekiyor ki ben hep altını çizdim Netanyahu ile Donald Trump'ın bugüne kadar süren çatışmalarına çok ciddi bir şekilde politikalarında ayrışım olduğuna. Tabii ancak yaptırımların ekonomik etkisinin sınırlı, siyasi mesajının da çok güçlü olduğu değerlendirmesine dikkat çekiyor Washington Post. O açıdan Trump bundan sonra ne yapabilir? Netanyahu hükümetine açık destek vererek İngiltere'ye karşı diplomatik ve ekonomik baskıyı artırabilir. Hakabi üzerinden sert mesajların verilmesine izin verirken kendisini doğrudan çatışmanın
2: yapar mı? Neden yapsın Trump böyle bir şey? Yani Amerikan politikası buna şu aşamada niye ihtiyaç duysun?
3: Netanyahu hükümetine açık destek vermesini mi soruyorsun?
2: Evet, ve İngiltere'ye bu konudaki karşılığından bahsediyorum.
3: Şimdi tabii ben buna ihtimal vermiyorum. Amerika'daki genel bir yoruma aktarıyorum. Özellikle de ana akım medyadaki bazı yorumlar. Ama ben Donald Trump'ın bundan sonraki süreçteki Kasım seçimleri, arkasından iki sene sonraki yeniden işte 2028 başkanlık seçimlerine adaylığını açıklamış vaziyette şu an itibariyle şapkasını giydiğini izledik, gördük. O açıdan ben çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü her geçen gün Netanyahu ile Donald Trump arasındaki bu çatışmanın biz daha da derinleştiğine şahit oluyoruz en azından burada Washington'da.
2: Peki, çok teşekkür ediyorum İrfan. Amerika ile İsrail arasındaki o gerginliğin daha da derinleştiğine biz şahit oluyoruz dedin. Şimdi o 12 ülkenin kararına biraz daha yakından bakalım istiyorum bizim haberde, sana teşekkür etmeden. 12 ülke bu kararı niye aldı? Yani ABD ile İsrail arasındaki o çatlak derinleşirken buna Avrupa da mı dahil oluyor? Dünkü kararı ve arkasındaki açıklamalara bir bakalım.
0: ...12 ülke İsrail'e karşı harekete geçti.
4: İngiltere'nin bunda başı çekmesi ki... ...İsrail'in kurulmasında baş faktör olan İngiltere bunu yapıyor.
0: Türkiye'dense İsrail'e yönelik ortak yaptırım kararına destek geldi.
4: İsrail'e karşı alınmış kararlarda korku bariyerinin de aşılması anlamında... ...çok kritik bir eşik olduğunu düşünüyorum.
0: Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde... ...12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle... ...ticareti yasaklamaya yönelik adımları hakkında yazılı... açıklama yaptı. Açıklamada yerleşimci şiddetinin etnik temizlik boyutuna vardığı belirtildi.
5: İsrail'in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik çabaları her geçen gün daha da yoğunlaşmaktadır. Yasa dışı yerleşimler sistematik bir işgal politikasına dönüşerek Filistin devletinin varlığını tehdit eden noktaya ulaşmış, yerleşimci terörü etnik temizlik boyutuna varmıştır.
0: Bakanlık, İsrail-Filistin meselesinin barışçıl yollarla çözülmesi ve bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanması için İsrail'in işgal faaliyetlerine gerekli tepkinin gösterilmesinin temel koşul haline geldiğini ifade etti.
4: Bu eşiğin aşılması ve samimiyetin ispatlanması durumunda İsrail yayılmacılığının ve İsrail'in Siyonizmin çok ciddi anlamda bölgedeki küstahlığının bir miktar önüne geçilebilme kapasitesinin bulunduğunu düşünüyorum.
0: Uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerine benzer kararlar alma çağrısı yapıldı.
4: Ben bu adımların açıkçası uzun vadeli ticari ambargo ve bir miktar başka türlü yaptırımlarla birlikte desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Elbette bunların sembolik kalma ihtimali söz konusu. Sembolik bile olsa bundan sonrası için artık bu gibi ülkelerin bu konuda yaptırım konusunda ciddi bir açıkçası kararlılığı olduğunu da gösterir.
2: Şimdi İsrail'deki seçimler yaklaşırken 27 Ekim'de gerçekleşecek. İsrail muhalefetinden de İsrail basınından da Netanyahu'ya hiçbir desteğin olmadığı her gün atılan manşetlerle ortada. Şimdi İsrail'de çok tartışılan bir haber yaptı Haaretz gazetesi ki en etkili gazetelerinden biri İsrail'in. Diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri'nden yetkililere dayandırıyor bu arada bu haberi. Diyor ki Aksa tufanından... Haberi vardı Netanyahu'nun ve Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda uyarmıştı birkaç gün önce. Fakat buna göz yumdu Netanyahu diyorlar.
0: Netanyahu, Aksa tufanı operasyonundan 10 gün önce uyarıldı. Soykırıma bahane bulmak için görmezden geldi. Çarpıcı iddia İsrailli Haaretz gazetesine ait.
6: Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Orta Doğu'yu değiştireceğiz.
0: Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Nahyan, 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önceki görüşmede Gazze'den bir saldırı geleceği konusunda Netanyahu'yu uyardı. Ancak İsrail Başbakanı beklenmedik şekilde uyarıyı umursamadı.
6: Güvenlik birimiyle yaptığım toplantının ardından Filistinlilerin sızdığı İsrail yerleşim yerlerine

0: temizlenmesi talimatını verdim.
1: Habere ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri'nden karşılıklı istihbarat, ilişkiler başladığından bu yana sürüyor açıklaması geldi. Haaretz gazetesinin haberi ne yalanlandı ne de doğrulandı. İsrail tarafı da devlet başkanları aracılığıyla değil, istihbaratlar arası bir bilgi aktarımı olabilir demekle yetindi.
0: İsrail vatandaşları, savaştayız. Bu bir operasyon ya da karşılıklı saldırı değil, savaş.
1: Haber üzerine Netanyahu ise en iyi bildiği şeyi yaptı. Haaretz gazetesini tehdit etti. Özür, tekzip ve $300,000 tazminat istedi. Haberin kaldırılmaması halinde ise $830,000 dava açacağı belirtildi.
2: Şimdi Sanchez'in, İspanya Başbakanı Sanchez'in çok tartışılan bir açıklaması var. Yaklaşık 1-1,5 saat evvel özellikle sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Tartışıyorlar bir programda, göçmen krizini yönetemiyor diye eleştiriler var. Muhalefetin tepkisi var. Muhalefet de İsrail yanlısı politikalarıyla biliniyor İspanya'da. Sanchez ise İsrail karşıtı politikalarıyla artık son dönemde özellikle tüm dünyanın da sempatisini kazandı. Sanchez diyor ki bana diktatör diyorlar. Hatta bana köpek diyenler bile var, biliyorsunuz. Evet, ben bir köpek olabilirim ama sizin aksinize, muhalefetin aksine benim efendim yok yanıtını veriyor. Şimdi tüm sosyal medya Sanchez'in işte bu çarpıcı açıklamasını konuşuyor.
3: Hakaretlere gelince sayın üye, bana otokrat, diktatör dediniz. Hatta bana köpek bile diyorsunuz. Bana köpek diyorsunuz. Evet, gerçekten de bana köpek diyorsunuz. Bakın, size bir şey söyleyeyim sayın Abascal. Belki bir köpeğim ama sizin aksinize bir efendim yok. İşte böyle.

0: Bugün temsilcimizin maçı var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı var. Portekiz'de çıkacak ilk maçına. Sarı Kırmızılar bugün saat 22'de Sporting'le karşı karşıya gelecekler. Portekiz'e dönelim. Muhabir arkadaşımız Emre Kaplan bizi bekliyor, maçın detayları onda.
1: Merve, teşekkürler. Lisbon'dan, Portekiz'den biz de mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçına Portekiz deplasmanında Sporting karşısında çıkacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Biz de şu anda Lisbon'dayız. Dünden beri aslında buradaki durumu takip ediyoruz. Çok çok güzel bir hava var. Şu anda taraftarlarımız yavaş yavaş toplanmaya başladılar. Maça ilgi gösteren, buraya gelen hem Türkiye'den hem de dünyanın birçok yerinden gelen Galatasaray taraftarları şu anda bizim bulunduğumuz alanda, meydanda toplanmaya başladılar. Türkiye saatiyle saat 19'da stadyuma doğru hareket edecekler. Galatasaray'da bu maç öncesinde Osimhen ve Lemina'nın sakatlıkları var. Singo oynayamayacak. Takımda bazı kadro anlamında değişiklikler olacak ilk maç özelinde. Hem eksiklerle hem de taktiksel durumla ilgili tabii bu değişiklikler gerçekleşecek. Hemen Galatasaray'ın muhtemel 11'inde paylaşalım. Kalede Uğurcan olacak Galatasaray'da. Savunmanın sağında Roland Şalay'ı, solda Eren Elmalı, stoper ikilisinde Davinson Sanchez, İsmail Jakobs. Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira, Gabriel Sara, Alexey Batrakov. Kanatlarda Yunus Sané, ileride ise Barış şeklinde bir 11'le Galatasaray'ın bugün sahada olmasını bekliyoruz. Tek temennimiz bugün tabii ki Portekiz'den iyi bir sonuç alıp güzel haberleri sizlere aktarmak üzere ne olacak, sözü tekrar size bırakayım.
0: Umarız ben. Biz de temsilcimize başarılar diliyoruz. Evet, böylelikle de bugün Ajans Akşam'a doğrunu noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: İfinans piyasa ekranını sunar.

0: İfinans piyasa ekranını sundu.
1: A Haber'de bu akşam. Gündemdeki tartışmalar sebep sonuçta.
2: Hem Türkiye'nin gündemi çok yoğun, hem dünyanın gündemi çok yoğun. Çok hareketli günler geçiyor. Bu konuları konuşacağız.
1: Melih Altınok'un konukları, araştırmacı yazar Hilmi Daşdemir, akademisyen doçent doktor Kemal Olçar, emekli Tuğgeneral doktor Hüseyin Fazla, akademisyen profesör doktor İrfan Kaya Ülger. Melih Altınok'la sebep sonuç bu akşam 20.50'de A Haber'de.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun yenilendiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu açıklamasında, Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94.489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi ifadelerini kullandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
9: lazım. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Dünyası, güzellikler dünyası.
11: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
12: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
13: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Selam, ben Piraye.
16: Ben de Rutkay.
15: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
17: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
18: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim,

0: bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
0: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
0: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
0: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
12: Tekstil dünyasının kalbi, Exhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için exhibitionist.com.
13: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
14: Reklam. A Haber Radyo.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
17: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
14: Bir reklam.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
14: Reklam.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
19: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
4: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
3: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarruf.

0: Güzel Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin. Rahat edin.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda gıda fiyatlarında istikrarın sağlanmasına yönelik önemli adımlar yer aldı. Tarımsal üretimde maliyet baskılarını azaltacak yapısal dönüşümlerin hızlandırılması, yerli tarımsal girdi kapasitesinin artırılması ve kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Akşam Ajansı'nda gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündeminden önemli başlıkları ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce iki sıcak gelişme, iki önemli başlık. Adana ve Antalya'ya gideceğiz. Orman yangınları devam ediyor. Son durumu sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlarımız da o noktalarda gün boyu haber nöbetlerini tutmayı sürdürdüler. İlerleyen dakikalarda Ahmet'e sözü bırakacağız. Ahmet Çelik, Tunağan Konuk'la birlikte gelişmeleri takip ediyor. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerindeki orman yangınlarına dair notları paylaşmak için. Ama önce Adana'ya gidelim. Adana'da da çalışmalar aralıksız devam ediyor. Beyaz bir sis bulutu, bir duman o. Halil İbrahim'in arkasındaki Halil İbrahim Uğur'la Okan Can Sapkayalı da Adana'da o noktada Kozan'da başlayan İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınlarıyla mücadelenin notlarını paylaşacak. Halil İbrahim, kolaylıklar dileyelim. Gün yavaş yavaş geceye dönmeye başlarken son durum ne? Paylaş lütfen izleyicilerimizle.
1: Haktan Uysal, artık orman yangınında ikinci günde sona eriyor. Zira şu sıralarda artık yavaş yavaş da gün batımını yaşıyoruz. Havadan ve karadan yangına müdahale devam ediyor. Kozan ilçesinde çıkmıştı orman yangını ve ardından da İmamoğlu ilçesi ile yine Adana'nın Aladağ ilçesine de sirayet etmişti. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi ekipler de o noktaya müdahale etmeye devam ediyor. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi geniş bir alanda yangın devam ediyor. Tabii ki sadece burada değil, çünkü hemen ekranın sol tarafındaki alanlarda da yine dumanların yükseldiğini görüyoruz. İşte o noktalarda da farklı ekiplerin yine orman yangınıyla mücadelesinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan da tabii ki yerleşim alanlarına da ne yazık ki orman yangını sirayet etti ve 285 ev tahliye edildi ve orada yaşayan insanlar da elbette ki güvenli yerlere tahliye edildiler. Tabii ki onlar da şu anda büyük bir merakla orman yangınının sona ermesini beklediklerini ifade edebiliriz. Tabii ki şu anda hava yavaş yavaş kararıyor ama hala havadan müdahale devam ediyor. Tabii ki artık havanın kararmasıyla birlikte daha zorlu bir mücadelenin yaşanacağını ifade edebiliriz. Tabii ki sahada şu anda yaklaşık 200 araç bulunuyor. Bunların bir kısmı hava aracı, bir kısmı kara aracı ve onlar da şu anda hem havadan hem de karadan müdahale gerçekleştiriyor. Tabii ki dün bölgede daha etkili bir rüzgar vardı. Özellikle de kuzey rüzgarları vardı. İşte o kuzey rüzgarları, yani halk arasında Poyraz olarak da adlandırılan rüzgar, işte o da buradaki ormanlık alandaki nemi rutubeti kaldıran bir rüzgardı. Bu da işte yangının daha da hızlanmasına, daha da geniş bir alana yayılmasına neden oluyordu. İşte bizler şu anda o Aladağların Kozan'daki başlangıç yerindeki alanı ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Zira aramızda yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafe var. Ancak oradaki alevleri dahi buradan görebiliyoruz. Çünkü zaman zaman oradaki alevlerin de boyu 10 metreyi aşabiliyor. İşte bu nedenle de rüzgarın etkisiyle oradaki alevler de daha geniş alanlara yayılabiliyor. İşte bu nedenle de rüzgarın kesilmesi elbette ki yapılan mücadeleyi daha da kolay kılacaktır. Ancak şu ana kadar bu

0: durum söz konusu olmadı. Rüzgar etkisini kaybetmedi. Bu nedenle de hem havadan hem de karadan mücadele devam ediyor diyelim ve sözü Adana'dan, Kozan'dan tekrar size bırakalım. Hattan Uysal.
1: Ali İbrahim'e teşekkür ediyoruz. Yoğun ve mücadele dolu bir gündü. Yavaş yavaş geceye dönüyor. Çalışmalar devam ediyor. Antalya'daki son bilgileri, Adana'daki son bilgileri sizlerle paylaştık. Şimdi Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da da haber nöbetini Ahmet Çelik tutuyor. Ahmet, kolaylıklar dileyelim. Senin de arkanda hummalı bir çalışma var. Yavaş yavaş gün geceye dönüyor. Helikopterleri de görüyoruz. Havadan müdahale için devam ediyorlar. Aksu ve Kepez ilçelerinde. Yangın kontrol altına alındı mı? Son durum ne? Sözü hemen sana bırakalım.
2: Komutanım sağ ol. Gerek yok.
3: Evet, bizler şu anda Aksu ve Kepez ilçesinin tam da orta noktasındayız. Beklenmedik bir kıvılcımın gelmesi mi, artık yangının sirayet etmesi mi bilmiyoruz ama öğle saatlerinden itibaren bu bölgede bir yangın çıktı. Yangına helikopterler ve çok sayıda ekip müdahale etti. Gördüğünüz gibi onlarca ekibin bu noktada olduğunu söyleyelim. Vali Hulusi Şahin de buraya geldi ve buradaki yangınla mücadeleyle ilgili bilgi verdi. Bakın köylüler de burada. Bir yandan da helikopterleri gösterelim Tunan. Bakın helikopterler halen bu bölgede su bırakmaya devam ediyorlar. Zaman zaman uçaklar gelmişti. Şimdi helikopterler bu noktada gördüğünüz gibi su bırakmaya devam ediyor. Ormanın içinde çok sayıda ekibin olduğunu belirtelim. Şu an itibariyle bölgede Kızılay'ımız da var. Onu da söyleyelim. Bakın Kızılay'da yangının ilk günden itibaren bu noktada vatandaşın yanında olmaya devam etti. Birçok araçla Kızılay bu noktaya geldi. Bir yandan yangın ekiplerine, bir yandan da burada görevli ihtiyaçlarını karşıladı. Sabahın bu noktada olduğunu belirtelim. Meydana gelen yangınla ilgili olarak Vali Hulusi Şahin verdiği bilgilerde bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, fakat
4: değil de geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiği.
1: Bir büyük mücadele elbette orman yangınları ile ilgili veriliyor. O noktayla bağlantımızda da bir küçük problem yaşadık ama ilerleyen dakikalarda yeni gelişmeler oldukça ekranlarınıza taşımayı sürdüreceğiz. Şimdi bir başka önemli gelişmeyle yayınımızı sürdürelim. Düzce'de 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tırın bir anda yoldan çıkarak fındık işçilerinin bulunduğu tarım aracına çarptığı görülüyor. Detaylara bakalım. Kaza Akçakoca ilçesinde 7 Eylül akşamı meydana geldi. Fındık işçilerinin bulunduğu pat pat diye tabir edilen tarım aracıyla tırın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Facianın güvenlik kamerası görüntüleri ise günler sonra ortaya çıktı. Görüntülerde o tarım aracının yolda ilerlediği sırada bir tırın bir anda kontrolden çıkarak üzerine yöneldiği görülüyor. Tır önce tarım aracına çarpıyor, ardından yoldan çıkıyor. Kaza anı güvenlik kameralarına da ekranlarınıza geldiği şekliyle yansımış oluyor. Bir başka kaza haberi için Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'da bir motosiklet sürücüsü park halindeki tıra arkadan çarptı. Sürücünün ağır yaralandığı kaza anı ise güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. Görüntüler Bağlar ilçesinde kayda geçti. Hızla giden motokurye yol kenarında park halindeki tırı fark etmedi ve arkadan çarptı. Kurye çarpmanın etkisiyle savruldu. Ağır yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı. Kaza anına dair görüntüler de bu şekilde kayıt altına alındı. Sıradaki durağımız Sivas. Sivas'ta asfalt plant tesisinde bulunan boş bir tankerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında gökyüzü dumanla kaplandı. O anların hemen sonrasına dair görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Yangın Gültepe Mahallesi İl Özel İdaresi asfalt plant tesisinde bulunan kullanılmayan bir tankerde meydana geldi. Kısa sürede boş tankeri alevler sardı. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşandı.

0: Masken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
1: Anka 3 havalandı, hedefini tam isabetle vurdu. Türkiye'nin yeni nesil hayalet insansız savaş uçağı Anka 3, NATO tatbikatına katıldı. NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, Türkiye'nin hayalet insansız savaş uçağı Anka 3'ün tatbikat kapsamında görüntülerini paylaştı. Türk savunma sanayinin geldiği noktaya vurgu yapılan paylaşıma, NATO 3.0 işte tam olarak budur notu düşün. Keşif, gözetleme, istihbarat, hava yer taarruzu, elektronik harp görevleriyle ön plana çıkan Anka 3, saatte yaklaşık 800 kilometre hıza ulaşabiliyor. 40 bin feet yüksekliğe çıkabilen uçak, kuyruk tasarımı olmadığı ve mühimmatları gövde içinde taşıdığı için radarda daha zor tespit edilebiliyor. Londra yönetiminden beklenen adım geldi. İşgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimlerden gelen mallara ithalat yasağı getirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband'ın açıklamasının ardından Tel Aviv-Londra hattında diplomatik kriz tırmandı. İngiltere, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti yasakladı ve İsrailli işgalcileri etnik temizlik yapmakla suçladı. İsrail, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara ticari kısıtlama getiren İngiltere'ye karşılık verdi. Tel Aviv yönetimi, Ramallah ve Kiryat Gat'taki İngiliz temsilcilere ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre verdi. Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunun da 30 gün içinde kapatılması kararlaştırıldı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala servis ücretlerine yapılan zam oranları açıklandı. Buna göre İstanbul'da okul servis ücreti geçen eğitim öğretim yılına göre %10, Ankara'da %25,49, İzmir'de %35 arttı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri belli oldu. Servis ücretleri mesafeye göre Ankara'da 27.331 liradan, İzmir'de 32.850 liradan, İstanbul'da ise 39.970 liradan başlıyor. İstanbul'da en uzun mesafe için yıllık 93.610 lira ödenmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı gerilimi tırmanıyor. ABD ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini vurduğunu açıkladı. CENTCOM, saldırıların sebebinin devrim muhafızlarının ABD savaş gemilerine ateş açması olduğunu öne sürdü. İran ise karşılık olarak Ürdün'deki Amerikan üslerine füze ateşledi. Gerilim uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını vurdu. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve petrol arzında kesinti riskine yönelik kaygılar fiyatları gün içinde 100 doların üstüne taşıdı.
0: Saat başındayız. Sıcak gelişmelerle yayınımızı sürdürüyoruz. Hatay'da altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçi sağ olarak kurtarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde altyapı çalışması sırasında bir göçük yaşandı. Bu esnada çalışma yapan iki işçi toprak altında kaldı. İki işçi ekiplerin titiz çalışması sonucunda sağ olarak kurtarıldı. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı. Ortaya bu görüntüler çıktı. Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'de bir mühimmat deposunda yaşanan patlama faciaya yol açtı. 14 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli patlamada aralarında Savunma Bakanlığı çalışanları da bulunan 11 de yaralı vardı.
2: Savaş kalıntılarının toplandığı mühimmat deposu havaya uçtu. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. Facianın adresi Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kenti oldu. Çok sayıda patlayıcı ve mühimmatın tutulduğu depoda şiddetli bir patlama yaşandı. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.
3: Allahu akbar.
2: Facia sonrası bölgeden gelen görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Birçok araç hurdaya dönerken çevredeki yapılarda da hasar meydana geldi. Olaya ilişkin Suriye makamlarından da açıklamalar peş peşe geldi. İdlib Sağlık Müdürlüğü Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada depoda yaşanan patlamanın çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açtığı bilgisi paylaşıldı. Suriye Savunma Bakanlığı ise depoda farklı bir noktaya taşınmayı bekleyen silah ve savaş kalıntılarının tutulduğunu açıkladı. Yaralıların arasında bakanlık çalışanlarının da yer aldığı duyuruldu. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken olaya ilişkin soruşturma da sürüyor.

0: konu vardı. Biri terörsüz bölge, diğeri ise kalkınma yolu projesi. Başkan Erdoğan terörsüz bölge hedefini sık sık vurguladı. Süreçte Irak'la da işbirliği söz konusu. PKK'nın silahları Irak'ta belirlenen bölgelere bırakacağı ifade ediliyor. Irak'ta silahlı milis grupların ay sonunda silahlarını merkezi hükümete teslim etmesi yönündeki çalışmalarında terörsüz Türkiye projesinin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor. Kalkınma yolu projesi de iki ülkenin de önem verdiği başlıklardan biri. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirilen kalkınma yolu projesiyle Asya ve Avrupa entegre olacak. Projeyle Irak'taki Fav limanından Londra'ya kadar kara ve demir yoluyla Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlanacak. Ve Türkiye ile Irak arasında 20 milyar dolarlık bir ticaret hedefi söz konusu. Külliyede gerçekleşen görüşmeye Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.
1: Gürcistan'ın Batum kentinden havalanan iki kişilik özel uçak motor arızası nedeniyle Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. Su üzerindeki uçağa ulaşan sahil güvenlik ekipleri Belçika vatandaşı iki kişiyi bakın nasıl kurtardı.
2: Motor arızası verdi, havalimanına ulaşamadı. İki kişilik uçak Karadeniz'e zorunlu iniş yaptı. Gürcistan'ın Batum şehrinden Ordu Giresun Havalimanı'na gitmek üzere havalanan iki kişilik uçak arızalandı. Uçağın pilotu acil durum çağrısında bulunarak Rize Artvin Havalimanı'na iniş yapmak istedi. Ancak piste yetişemeyen uçak sahilden 4 mil açıkta denize zorunlu iniş yaptı. İhbarın ardından bölgeye sahil güvenlik komutanlığına bağlı bir sahil güvenlik gemisi, iki bot ve bir dalış timi sevk edildi. Ekipler kısa sürede deniz yüzeyindeki uçağa ulaştı. Zamanla yarışan ekip uçaktaki Belçika uyruklu iki kişiyi kurtardı. Kazazedeler tedbir amaçlı Kaçkar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan kurtarılan pilotun Avrupa Birliği Sayıştayı kabine şefi Blesler Werner olduğu öğrenildi. Deniz yüzeyinde kalan uçağın kurtarılması için de çalışma başlatıldı.
1: NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Türkiye'nin hayalet insansız savaş uçağı Anka 3'ün tatbikat kapsamında görüntülerini paylaştı. Türk savunma sanayinin geldiği noktaya vurgu yapılan paylaşıma NATO 3.0 işte tam olarak budur notu düşüldü.
0: Anka 3 havalandı, hedefini tam isabetle vurdu. Türkiye'nin yeni nesil hayalet insansız savaş uçağı NATO tatbikatına katıldı.
3: Tüm müttefiklerimizin Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayisine sahip olmasını isteriz.
0: Ankara'da yapılan anlaşmayla NATO kapsamında tüm müttefikler askeri sanayilerini geliştirmeye yönelik adımlar atıyor. Türkiye ise müttefiklerden daha önce harekete geçerek farkını ortaya koydu. Son olarak TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3'ün tatbikat kapsamındaki görüntüleri NATO resmi hesabından paylaşıldı. Paylaşımda Türkiye'nin NATO 3.0'a verdiği destekten övgüyle söz edildi. Müttefik savunma sanayi üretimi genişliyor. NATO 3.0 tam da budur. Bu her zamankinden daha güçlü bir ittifak anlamına gelir notu düşüldü.
3: Örneğin Türkiye şu anda tersanelerin aynı anda 50 gemi inşa edebiliyor. Herkesin bu tempoya ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.
0: Ayrıca açıklamada NATO Ankara zirvesinde varılan mutabakat uyarınca Avrupalı müttefiklerle Kanada'nın yeni kabiliyetler ortaya koyduğuna da vurgu yapıldı.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra yeniden açılan şüpheli ölüm dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarında fetih kabir işlemi yapılacak. Mezar açılacak.
4: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
5: Daha önce kalbinden bir rahatsızlık.
6: Hayır.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra fetih kabir kararı verildi.
7: Ümraniye'de Ekim başında bulunan mezarlığında
6: belki yarın ya da bir sonraki gün bir fethi kabir gerçekleşmesi bekleniyor ve bununla birlikte oradan alınacak olan örneklerle soruşturmada farklı bir boyuta geçilmiş olacak.
0: 2011 yılında tutuklanan eski MİT görevlisi Kozinoğlu mahkemeye çıkmasına günler

0: Erkal'a Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ölümü kalp krizi olarak açıklandı. Ancak zehirlenme ve ilaç iddiaları yıllarca gündemde kaldı.
1: 12 Kasım 2011'de şüpheli ölümüyle gündeme gelen Kaşif Kozinoğlu'nun soruşturması 15 yılın ardından tekrar başlatıldı ve bu kapsamda Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı hakkında fethi kabir işlemi başlatıldı.
0: Alınacak doku örneklerinde cezaevinde Kozinoğlu'na farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. Özellikle ölümünden hemen önce talep ettiği koraspin ve vitamin hapı toksikolojik ve kimyasal incelemeye alınacak.
2: Kozinoğlu'nun kullanmakta olduğu bir vitamin var. Hı hı. Ve o vitamin içerisine acaba kalp krizini tetikleyecek bir şey mi konuldu? Hı hı. Ya da zehirlemesine sebep olabilecek başka bir madde mi o vitamin içerisine konuldu? Şu anda gözler dediğim gibi mezarına çevrildi. Hı hı. Oradan alınacak olan örneklerle ne olacak? Otopsi bir kez daha yapılacak. Cezaevindeki Kozinoğlu'nun son anlarına sizin az önce bahsettiğiniz görüntüler incelenirken bir yandan da Deniz Olgun'un işte Ahmet Arif Deniz Olgun'un da olduğu gibi otopsisindeki görüntü de istenecek. Yani fotoğraf mı video mu?
0: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından başlatılan ilk soruşturmada 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ancak dosyadaki takipsizlik kararı geçtiğimiz ay kaldırıldı. Yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Dosyaya göre Kozinoğlu sabah duş aldıktan sonra koğuşuna geçti. Bir süre sonra fenalaştı. Yardım istedi ve acil butonuna bastı. Kamera kayıtlarına göre koğuştan sorumlu gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün uyarıyı görmesine rağmen müdahale etmediği ve sesi bastırmak için radyo açtığı tespit edildi.
2: Ulaştığımız bilgilerdeki gibi vitaminine bir şeyler konulmuşsa, vitaminine ek bir madde konulmuşsa bunu yapabilecek en yakınındaki birinci kişinin şu anda bizim gördüğümüz kim? Ferhat Veysi Gül. Çünkü şöyle bir sordum, dosyada baktığımda bunun dışında işte istifa eden, bunun dışında terfi eden, hı hı, o kendisinin dışında kendilerine ait olan üniversitede görev alan kimse var mı, yok? Hı hı. Yani burada sanki bu görev Ferhat Veysi Gül'e verilmiş gibi.
0: Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 10 kişi gözaltına alındı. FETÖ firarisi Ferhat Veysi Gül'ün yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Ayrıca Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün ardından avukatına gönderilen gizemli e-posta da yeniden incelenecek.
3: Şanlıurfa'da taziye ziyareti dönüşü hafif ticari araç kamyonu arkadan çarptı. Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.
0: Taziye ziyareti dönüşü yola çıkmışlardı. Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi can verdi. Kaza Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kayınvalidesinin taziyesinden dönen Levent Çerçi'nin kullandığı hafif ticari araç kamyonu arkadan çarptı. Urde'ye dönen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. 5 kişi de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma, Büşra ve Mustafa Çerçi de yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başladı.
3: İstanbul'da bir alışveriş merkezindeki görüntüleri gündem olduktan sonra gözaltına alınan Ali Haydar Kurum tutuklandı. Şüphelinin 11 suç kaydının olduğu öğrenildi.
0: Kendisini Vanlı iş insanı olarak tanıtıp sosyal medyada paylaşım yapıyordu. Son olarak bir alışveriş merkezinde çekilen görüntüleriyle gündem oldu. Ali Haydar Kurum hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Milleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Yapılan incelemede 61 yaşındaki kurumun 11 suç kaydı olduğu belirlendi. Kayıtlar arasında kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, tehdit ve hakaret de var. Sosyal medyadaki görüntülerin ardından ekipler harekete geçti. Ali Haydar Kurum düzenlenen operasyonla Ümraniye'de gözaltına alındı. Şüpheli Ali Haydar Kurum emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medyadan yaptığı açıklamada sosyal

0: Medya hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir dedi. Lüks yaşam ve gösterişli düğünlerle suç gelirlerinin gizlenmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.
1: Ve dünyanın konuştuğu başlık, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'in açıklamasının ardından Tel Aviv-Londra hattında diplomatik kriz tırmandı. İngiltere, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti yasakladı ve İsrailli işgalcileri etnik temizlik yapmakla suçladı. İsrail ise İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldı.
0: Londra yönetiminden beklenen adım geldi. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerden gelen mallara ithalat yasağı getirildi.
2: Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri finanse eden veya kolaylaştıranlara şunu söylemek istiyorum. İngiltere'nin tüm yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacaksınız.
0: Ancak Londra'nın hamlesi bununla sınırlı değil. İngiltere, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine yönelik inşaat, altyapı, finansman ve gayrimenkul hizmetleri sağlayan şirket ve kişilere de yaptırım uygulanacağını duyurdu. Böylece Londra, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikasına ekonomik baskıyı artırma kararı aldı. İsrail'dense konsolosluk misillemesi geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı.
2: Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatıyoruz. İngiltere'nin İsrail'de kurulan ABD öncülüğündeki Gazze Koordinasyon Misyonu'na katılmasına da artık izin verilmeyecek.
0: İngiltere'nin yaptırımları ve İsrail'in misilleme kararlarıyla Londra-Tel Aviv hattındaki diplomatik gerilim daha da tırmandı. İngiltere Başbakanı Burnham da Gazze için net konuştu. İngiltere'nin Gazze'deki duruma yanıt vermekte geç kaldığını ve yeterli tepkiyi göstermediğini söyledi. X hesabından yaptığı paylaşımda Burnham, Gazze'deki Filistinlilerin öldürülmeye devam edildiğini, insani yardımınsa ihtiyacın çok gerisinde kaldığını belirtti. İngiliz Başbakan, iki devletli çözümün bölgede barış ve istikrar için en büyük umut olduğunu, ancak bu vizyonun tehdit altında bulunduğunu vurguladı.
1: Şimdi sıcak bir gelişme için İzmir'e gideceğiz. İzmir'de Karabağlar'da bir bankada soygun girişimi var. A Haber ekibinden Tayfun Er telefon attığımızda son bilgileri paylaşacak. Tayfun, kolaylıklar dileyelim. Nedir detaylar? Lütfen paylaş izleyicilerimizle.
3: Evet, hafta sonu iyi yayınlar diliyorum. Saat 17 itibariyle bu olayın yaşandığı tabii ki sosyal medya hesaplarından ve bazı gazetelerden anlıyoruz. İnönü Caddesi'nde bulunan bir özel bankada meydana geldi. İddiaya göre bankaya giren iki kişi silahlarını göstererek bankayı soymak istedi. Tabii emniyet birimlerinin hızlı müdahalesi sonucu soyguncular amacına ulaşamadı. İki şahıs bankanın içerisinde kaldığı, teslim olmaları için de emniyet ekipleri tarafından çağrı yapıldığı bilgisi var. Tabii burada bir kişi, iki kişi bir çelişki var. Bazı kaynaklara göre bir kişi, bazı kaynaklara göre de iki kişi. Ancak ifade ettiğim gibi bir özel banka İzmir'in Karabağlar semtinde bulunan İnönü Caddesi'ndeki bankaya 17 sularında girerek, ellerinde silah var mı yok mu, muhtemelen silah olduğunu da düşünebiliriz bir soygun olarak. Karşımıza çıkan olayda işte bankaya giren iki kişi silahlarını göstererek bankayı soymak istediği iddiaları var. Emniyet birimleri hızlı bir şekilde bölgeye müdahale etti ve şu an itibariyle işte o iki ya da bir saldırganı ikna etme çalışmaları sürüyor Haktan Uysal. İçeride kaç banka çalışanı var ki bankaların kapanma saatine denk getirilmiş bir soygun iddiası var burada. Bir rehine alma olayı var mı? O da net değil. Ancak saate baktığımızda 17 sularında bankadaki memurlarının toplanma, hatta toplanmış olup bankadan ayrılma saatleri, mesai saatlerinin bitişini de kontrol ettiklerini, ona göre bile planlama yapıldığını düşünüyorum. İki kişi olduğu iddiası var. Bir kişi olduğu iddiası var. Ancak şu anda henüz durum net değil. Ben de hızlı bir şekilde bölgeye doğru hareket edeceğim. Bankanın bulunduğu bölgeye.

0: oraya gittikten sonra daha net bilgiler iletebileceğim sizlere. Toparlayacak olursak Karabağlar semtindeki bir bankaya, özel bir bankaya saat 17 sularında bir soygun amaçlı bir operasyon yapıldı, saldırı oldu. O sırada da tabii ki o iki kişinin ellerinde silahlar olduğu bilgisi var iddialara göre. Emniyet ekipleri bir ya da iki olan saldırganı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyorlar diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun'a teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız olay yerine doğru hareket halinde ve o noktaya ulaştıklarında canlı olarak da görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. İzmir'deki soygun girişimine dair. Ama gündemin önemli başlıkları var. Onlardan bir diğeriyle yayınımızı sürdürelim. Hürmüz Boğazı ve çevresinde tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerikan ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini vurduğunu açıkladı. CENTCOM saldırıların sebebinin devrim muhafızlarının Amerikan savaş gemilerine ateş açması olduğunu öne sürdü. İran'sa karşılık olarak Ürdün'deki Amerikan üslerine füze ateşledi.
2: Hürmüz Boğazı'nda bir kez daha patlama sesleri yankılandı. ABD İran'a ait petrol tankerlerini vurdu. İran'sa Ürdün'deki ABD üslerini füze yağmuruna tuttu. Washington-Tahran hattında yeniden silahlar konuştu. İran medyası Hark Adası ve ülkenin güneyindeki Jask Limanı'nda patlama sesleri duyulduğunu açıkladı. Bir süre sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı açıklamalarda bulundu. CENTCOM devrim muhafızlarının donanmaya ait bir savaş gemisini hedef aldığını, buna karşılık Tahran'a ait 5 petrol tankerinin vurulduğunu kaydetti. Saldırıya ait görüntüler paylaşıldı. CENTCOM ABD fırkateyninin saldırıdan başarıyla kurtulduğunu, hiçbir personelin zarar görmediğini duyurdu. Operasyonla birlikte ABD Dışişleri Bakanı Rubio İran'a gözdağı verdi.
3: İran, ABD donanma gemilerine saldırmaya devam ediyor ve bunu her yaptıklarında veya yapmaya çalıştıklarında tankerlerini kaybedecekler.
2: Saldırıya İran'dan da misilleme gecikmedi. Devrim muhafızları Ürdün'de bulunan ABD üslerine balistik füze dalgası başlattı. Ürdün makamları 20 füzeden 18'inin düşürüldüğünü, ikisinin boş araziye düştüğünü açıkladı. Bahreyn'de de patlama sesleri duyuldu. Ürdün hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle ülke semalarındaki hareketlilik cep telefonu kameralarına yansıdı. Devrim muhafızları Körfez'de gemileri de hedef aldı. İran medyasına göre ikisi ABD gemisi olmak üzere 8 petrol tankerine saldırı düzenlendi. Karşılıklı saldırılardan saatler önce de ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçti. Gündeminde İran vardı.
3: İran çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik. Ablukamız o kadar güçlü ve etkili oldu ki kimse bu kadar iyi işleyebileceğini düşünmemişti. Nükleer silah üretmeye çok yaklaşmışlardı. Ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak.
2: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da ABD'ye meydan okudu. İran'ın her zaman savaşa karşı çıktığını ve ateşe körükle gitmekten kaçınmayı benimsediğini savunan Pezeşkiyan, İran'a saldıranları tamamen pişman edene kadar mücadelemiz sürecek dedi. Hürmüz'de gerilim sürerken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İran devrim muhafızları Boğaz girişinde düzenlenen bir operasyonla ABD'ye ait insansız bir sualtı aracını ele geçirdiğini duyurdu. Aracın sualtı keşif, gözetleme ve mayın tespiti için kullanıldığı kaydedildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da konuya ilişkin duyuruda bulundu. CENTCOM orduya ait bir insansız deniz aracının arızalandığını doğruladı. Ancak detay vermekten kaçındı.
1: Ekonomide yaşananlara da bakacağız şimdi. Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasalar politika faizinin %37'de sabit tutulmasını bekliyor. Gözlerse karar kadar Merkez Bankası'nın önümüzdeki döneme ilişkin vereceği mesajlara da odaklanmış durumda.
4: Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında. Beklenti politika faizinin %37'de sabit tutulması yönünde. Piyasanın asıl odağında ise faizin seviyesinden çok Merkez Bankası'nın vereceği mesajlar var. Çünkü Merkez Bankası yılın ilk toplantısında 100 bas puanlık indirimle politika faizini %38'den %37'ye çekti. Ardından Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz toplantılarında faize dokunmadı. Böylece Ocak ayındaki indirimin ardından 4 toplantı üst üste faiz %37'de tutuldu.
5: Herhangi bir değişiklik yapmasını beklemiyor. Repo ihalesi açılarak aslında fiil olarak 300 bas puanlık bir indirim yapılmış oldu. Ekim ayında 100 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Bunun mesajını verecek mi ona bakacağız. Yani toplantıdaki karardan ziyade toplantıdaki metnin önemli olacağını söyleyebilirim.
4: Merkez Bankası'nın son kararında enflasyonun ana eğilimindeki gelişmeler ve jeopolitik riskler öne çıktı. Enerji fiyatlarındaki hareketlilik enflasyon açısından yukarı yönlü risk oluştururken iç talepteki zayıflama dezenflasyon sürecini destekleyen unsur oldu. Piyasanın yıl sonu beklentisi ise daha düşük bir faiz seviyesine işaret ediyor. Ana senaryo yılın kalan bölümünde kademeli faiz indirimlerinin başlaması ve politika faizinin yıl sonunda %35 civarına gerilemesi. Bu nedenle yarınki karar kadar karar metnindeki mesajlar da yakından izleniyor.
6: Yani bu toplantıda bir değişiklik olmaması ama işlerin yolunda gittiği, hani dışarıdan içeriden yeni ek bir gelişmenin piyasaları bozacak olgunun yaşanmadığı yerde 34 ya da 35 gibi bir politika faiziyle yılı tamamlayacağımızı tahmin ediyorum. Ekim ve Aralık toplantılarında gelecek olan indirimlerle.
4: Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık toplantılarına ilişkin vereceği sinyaller faiz indirim sürecinin hızı açısından belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın takvimine göre yılın son iki faiz kararı 22 Ekim ve 10 Aralık'ta açıklanacak.
1: Ve siyaset, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 103. kuruluş yıl dönümünde konuştu. CHP satın alınamaz, gafiller bunu çok iyi bilmeli dedi. İsim vermeden İmamoğlu ve Özel'e hedef aldı. Mansur Yavaş ise partinin etkinliklerine bir kez daha katılmadı.
7: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Rahmetli Baykal da söyledi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin kuruluşunun 103. yıl dönümünde kurdu bu cümleleri. Özgür Özel ve İmamoğlu'na şaibe gerekçesiyle iptal edilen kurultay üzerinden göndermede bulundu.
7: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştü. Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez.
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş beklendiği üzere törenlere katılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında Zeydan Karalar ve Vahap Seçer vardı.
7: Bağımsızlık hazır bekleyenlere değil, bedel ödemeyi göze alanlara nasip olur. Mustafa Kemal ve arkadaşları bedel ödemek için yola çıktılar.
8: Kılıçdaroğlu Anıtkabir'deki törenin ardından genel merkezi partilere seslendi.
7: Bizim mücadelemiz koltuk mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz yoksulluğu yenme mücadelesidir. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınmayacak kadar kutlu, satın almak isteyenleri ise tarihin huzurunda mahkum edecek kadar büyük bir yürüyüştür.
8: Öz eleştiri yaptı Kılıçdaroğlu.
7: Elbette bizim de hatalarımız oldu. Bunlardan ders çıkaracağız.
8: CHP Genel Başkanı sık sık milliyetçilik mesajları verdi.
7: Sınırlarımızın ötesinde macera aramayız. Ama sınırlarımızın içinde hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. Bizim için vatanın bir karış toprağı da, bir damla suyu da, bir karış mavi vatanı da, bir çocuğun geleceği de değerlidir. Makamlar gelip geçer, isimler değişir ama vatan kalır, millet kalır, bayrak kalır.
8: Savunma sanayine ayrı bir parantez açtı.
7: Bugünün bağımsızlığı savunma sistemini kurmaktır. Biz savunma sanayinde kazanılmış hiçbir birikimi küçümsemiyoruz.
1: Yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servis

0: ücretleri ise belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de servis ücretleri mesafeye göre değişiyor. En uzun mesafede İstanbul'da yıllık ücret 93.610 liraya ulaştı. Üç büyük şehirde zam oranları ise %10 ila 35 arasında değişiyor.
1: Öğrenci servis ücretlerinde artış oranları belli oldu.
2: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte en merak edilen konulardan biri de hiç şüphesiz servis ücretleriydi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni dönemde uygulanacak olan servis ücretleri belli oldu. Peki 3 büyük şehirde yeni dönemde servis ücretleri ne kadar?
1: İstanbul'da okul servis ücreti geçen eğitim öğretim yılına göre %10, Ankara'da %25,49, İzmir'de %35 arttı. En yüksek artış İzmir'de oldu. İzmir'de servis ücretleri mesafeye göre yıllık 32.850 lirayla 83.250 lira arasında değişiyor. İstanbul'daki okul servis ücretleri ise en kısa mesafe yıllık 39.970, en uzun mesafe 93.610 lira oldu. En düşük servis ücreti ise Ankara'da. Başkentte 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlenen servis ücretleri kısa mesafe 0-3 kilometrede 27.331 lira, 15 kilometreyi aşan her kilometre içinde 527 lira olarak belirlendi.
0: Amerika ile komşusu Kanada arasındaki ticaret savaşı giderek kızışıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump daha önce %50 ek vergi uyguladığı Kanada menşeili belirli motorlu taşıt, süt ürünleri ve bazı alkollü içeceklerin ithalatını yasaklayan 5 bildiriye imza atmış durumda.
3: Gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşı şimdi ise yasaklarla derinleşiyor. ABD Kanada hattında kızışan tarife restleşmesinde gerilimin dozu yükseldi. Trump yönetimi geçtiğimiz Temmuz ayında Ottawa'yı ayrımcılık yapmakla suçlamış. Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. O kararın üzerinden bir ay geçtikten sonra Kanada res çekti. ABD'nin uyguladığı oranlarla eşleşecek şekilde Washington'a %15, 25 veya 50 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
4: Son haftalarda Kanada'nın ABD ile dünyanın en iyi ticaret anlaşmasına sahip olma konumunu iyileştirme yolunda önemli ilerleme kaydettik. Ancak bu ilerleme Kanadalılar için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için yeterli olmadı. Sonuç olarak bu akşam ABD ile ticaret müzakerelerini askıya almaya karar verdim.
3: Trump yönetimi vergi restleşmesinde yeni bir adım attı. ABD şimdi de yasakları devreye soktu. ABD Başkanı Trump, Kanada menşeili belirli motorlu taşıt, süt ürünleri ve bazı içeceklerin ithalatını 29 Eylül'den itibaren yasaklayan 5 kararnameyi imzaladı. Gerekçe olaraksa yine tarife kontenjanı ayrımcılığını öne sürdü. ABD yargısı ithalat yasağını iptal ettiği takdirde ilgili ürünler %50 gümrük vergisine tabi tutulmaya devam edilecek. Konuya ilişkin Trump sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Kanada'nın yıllardan beri ABD'yi kazıkladığını öne süren Trump, Ottawa hükümeti ve eyaletlerinin Amerikan küçük işletmelerinin kendi kamu ihalelerine girmesini yasakladığını kaydetti.
0: İstanbul Eminönü'nde esnafın attığı balık parçalarıyla beslenen dev orkinoslar renkli görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Dev balıklar yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.
3: Açık denizlerin dev orkinosları İstanbul Boğazı'na kadar geldi. Denizin dev sakinleri ilgi odağı oldu. 3 metreye kadar ulaşan boyutlarıyla dikkat çeken orkinoslar Galata Köprüsü'nün altında gruplar halinde ilerliyor. Balıkçıların denize bıraktığı yemler dev orkinosları kıyıya yaklaştırıyor. Su yüzeyine çıkan balıklar vatandaşların ilgisini çekiyor. Boğazın sularında dolaşan dev orkinoslar gün boyu kıyıdakilerin meraklı bakışları eşliğinde yüzüyor.
0: Hatay'dan bir haberimiz daha var sırada. Hatay'da peçeli baykuş ölen eşini bırakmadı. Sabaha kadar eşinin başında bekleyen baykuş yetkililer tarafından mahsur kaldığı yerden bakın nasıl çıkarıldı. Hatay'da ölen eşiyle çatıda mahsur kalan peçeli baykuşun sesini ev sahibi duydu. Durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İtfaiye ekibi baykuşu kurtardı. Baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce koruma altına alınmış durumda. Peçeli baykuşun telef olan eşinin başından ayrılmadığı anlarsa kameralara böyle yansıdı. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağım.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
9: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
13: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
14: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
15: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
16: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
17: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para.

0: Fly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zücex.com.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Aranın ardından akşam ajansında gelişmeleri paylaşmayı sürdürüyoruz. İzmir'de 9 Eylül heyecanı 104 yıl sonra yeniden yaşandı. Binlerce İzmirli kurtuluşun izinde yürüdü, şehirde bayraklar dalgalandı, marşlar yankılandı.
8: İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünde bayraklar yükseldi, binlerce İzmirli zafer yürüyüşünde buluştu. Basmane'den başlayan yürüyüşte binlerce İzmirli vardı. Kortejin en dikkat çeken görüntüsü ise dev Türk bayrağı oldu.
9: İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünde güne damga vuran görüntülerden bir tanesi de 350 metrelik Türk bayrağı. İşte binlerce İzmirli ellerinde bayrağımızı tutarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdüler.
10: İzmir'in kurtuluşu gurur verici bir gün, çok güzel.
8: Marşlar söylendi, 9 Eylül coşkusu meydanları sardı. Hükümet konağı önünde tarihi bayrak töreni yeniden canlandırıldı. Süvarilerin geçişi vatandaşlardan alkış aldı.
11: Bu anlamlı günün ruhu bu süvariler. Mübarek ordunun atlıları 104 yıl önce girmişti. 60 yıl önce babam getirdi. Şu anda ben geliyorum. Bu güzel günü kutluyorum. Milletimize hayırlı olsun, kutlu olsun. Şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum. Sağ ol.
7: Türk iş dünyasının Ar-Ge performansını 13 yıldır ortaya koyan Türkiye Ar-Ge 500 araştırmasının sonuçları açıklandı. TUSAŞ, Aselsan, Roketsan ve Havelsan ilk 4 sırayı paylaşırken 5 savunma havacılık şirketinin toplam Ar-Ge harcaması 150 milyar lirayı aşmış durumda.
8: Türkiye Ar-Ge 500 araştırması sonuçları açıklandı. Listenin ilk dördünde savunma sanayi firmaları yer alırken TUSAŞ 65 milyar liralık harcamayla zirvedeki yerini korudu.
12: Bu Ar-Ge yatırımları aslında geleceğe yatırım.
13: Türkiye Ar-Ge yatırımlarını artırdı. Bu yıl 13.sü düzenlenen Türkiye Ar-Ge 500 araştırmasının 2025 sonuçlarına göre savunma ve havacılık firmaları listeye damgasını vurdu.
12: Üreten Türk savunma sanayinin arkasındaki asıl itici güç Ar-Ge. Malumunuz teknoloji sürekli yenilenen bir şey. Sizin sürekli Ar-Ge yatırımı yapmanız gerekiyor.
8: Önceki yılda listenin ilk sırasında yer alan TUSAŞ, 65,2 milyar liralık Ar-Ge harcamasıyla liderliğini korudu.
12: TUSAŞ malumunuz bizim hava platformlarında ana üreticimiz. İşte Kaan'ımızı yapıyorlar, Atak helikopterimiz, Gökbey helikopterimiz. Bu hava platformları biliyorsunuz diğer sistemlerden daha komplike. Haliyle bu yeni üretim üretimleri yapmak için ciddi bir Ar-Ge yatırımı gerekiyor.
14: Aselsan

0: Roket San ve Havelsan'ın TUSAŞ'ı takip etmesiyle sıralamanın ilk 4 basamağını savunma sanayi şirketleri oluşturdu. TE ise 6. sırada yer aldı. TUSAŞ, Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TE'nin toplam araştırma geliştirme çalışmaları harcaması ise 150 milyar lirayı aştı.
1: Şirketlerimizin yaptığı ARGE faaliyetleriyle biz kendi yeri ürünlerimizi çıkarıyoruz. Savunma sanayi burada artık Türkiye'nin biliyorsunuz öncü sektörü haline geldi. Dünyada da trend bu şekilde, malum dünyanın dört bir tarafında hem bizim bölgemizde ciddi çatışmalar mevcut. Burada firmalar aslında bugüne değil de geleceğe yatırım yapıyorlar. Çünkü bugün ürettiklerini 10 yıl sonra da kullanabilmek için bunun sürekli gelişmesi lazım.
0: Öte yandan ARGE ürünlerinin ihracatı ve ARGE istihdamında da savunma sanayi firmaları öne çıktı.
2: Sırada yurttan derlediğimiz haber turumuz yurttan manzaralar var.
3: Motosikletiyle ilerliyordu. Park halindeki tırı arkadan çarptı. Görüntüler Diyarbakır'dan. Bağları ilçesinde motosikletli kurye yol kenarında park halindeki tırı arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kurye ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürüyor. Antalya Muratpaşa'da 15 katlı binanın dış cephe boyasını yapan iki işçi ölümle burun buruna geldi. İskelenin halatı bir anda boşaldı. Metrelerce yüksekte emniyet halatına asılı kalan işçiler can havliyle bir dairenin balkonuna geçerek kurtuldu. Düşen iskele ise 4. kattaki klima motorlarına ve demirlere takıldı.
4: Ben şimdi buraya tavukçuya yemek yemeye geliyordum. Tam geçtik, kaldırımın dibine pat küt pat küt. Şu apartmandan iskeleler yuvarlandı. Ay bir baktım, iki tane beyefendi asılı kaldı. Ben o anda çok heyecanlandım, korktum.
3: Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde vicdanları sızlatan görüntü kameraya yansıdı.
5: Hayvana eziyet ediyor. Allah'tan korkusu yok.
3: Kargaçayırı mahallesinde bir kişi traktörün arkasına iple bağladığı köpeği acımasızca metrelerce sürükledi. Çevredekilerin kaydaldığı o anlar büyük tepki topladı. Sivas'ta asfalt tesisinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İl Özel İdaresi tesisinde kullanılmayan boş bir tanker alevlere teslim oldu. Kara duman gökyüzünü kaplarken itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Burası da Erzurum. Kırsal mahallelerdeki yangın riskine karşı 60 milyon liralık dev bir yatırım hayata geçirildi. 150 kırsal mahalleye olası yangınlarda ilk müdahaleyi sağlayacak 3'er tonluk yangın söndürme tankerleri dağıtıldı. İtfaiye erlerinin uygulamalı tanıtım yaptığı törende tankerler mahalle muhtarlarına tutanaklarla teslim edildi.
2: Ekranlara da son dakika bilgisi olarak yansıdı. İzmir Karabağlar'da bir bankada soygun girişimi vardı. Ekip arkadaşımız Tayfun Er o son dakika gelişmesine dair notları aktaracak. Şimdi sözü bir kez daha Tayfun'a bırakalım.
6: Evet, saat 17 sularında iki kişi Karabağlar'daki bir özel bir bankaya soygun amaçlı bir girişimde bulunduğunu ifade etmiştim bir önceki yayında. İşte onun ardından Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler ikna konutunda alanında uzman ekipler yaklaşık 2 saatlik yoğun bir süreden sonra iki kişi de işte o soygun girişiminde bulunan iki kişi şu anda ekipler tarafından gözaltına alındığını söyleyebiliriz. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne ifade için ve yapılan olayın detayları da ondan sonra belli olacak. Tabii İzmir'in Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir özel bankaya saat 17 sularında iki kişi tarafından bir soygun girişimi yapıldı. O saatten işte iki saat boyunca yoğun bir şekilde ikna çalışmaları sürdürüldü ve onun ardından da işte her iki işte saldırgan soygun girişiminde bulunan kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler tarafından şüpheli ya da şüphelilerin olay esnasında yaralanan kimsenin bulunup bulunmadığı şu an itibariyle detaylı bir inceleme sürdürülüyor. Ancak ifade ettiğim gibi toplamda işte 2 saat sonra iki kişinin bir soygun girişimi iddiası üzerine bankadaki memur

0: da ne kadarının rehine alındığı, ikna edilme çalışması yürütüldü. O da şu an itibariyle net değil, ancak olaya karışan iki kişi şu an itibariyle gözaltına alındı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü söyleyebiliriz. Haktan Uysal tabi geçmişte de İzmir'de böyle vakalar olmuştu, ancak bu son derece sıra dışıydı. Belli ki profesyonel oldukları, planlanmış bir amaç için yapıldığı net bir şekilde belli. İşte o iki kişinin bankaya girdikten sonra rehineleri olduğu ve bunun ardından da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızlı bir şekilde bölgeye ulaştı ve ikna çalışmasına başladı. Bu konusunda uzman olan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de o uzun süren ikna çalışmaları sonucu iki tane bankayı soyma amacıyla giren kişi, bankaya giren kişiler gözaltına alındı ve Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü söyleyebiliriz Haktan Uysal.
1: Tayfun, bir kez daha altını çizmek açısından soruyorum. Saat kaçta bu soygun girişimi başlamıştı? Yani ne kadar sürdü ve sen de belirttin, orada özel harekat polisleri bir hazırlık yapmıştı. Evet. O hazırlığa gerek kalmadan anladığımız bu profesyonel ikna konusunda uzman polisler devreye girdiler ve kendi istekleriyle, doğru anlıyoruz değil mi? Soyguncular evet, kendi istekleriyle evet, teslim evet, olup bankadan çıktılar. Rehinelerde bu anlamda herhangi bir zarar görmedi. Doğrudur. Onlar da uzaklaştırıldı.
0: Tabii bir bilgi, yeni bir bilgi daha geldi. Hemen size onu ileteyim. Bugün itibariyle 16.30 sıralarında İzmirli Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine gelen CA isimli şahıs, özel güvenlik görevlisine ait silahı alarak banka içerisinde bulunan 5 çalışanı rehin aldı. İşte o tabii ki burada bazı şeylerde tabii ki abartılı olarak, çünkü net olmayan bilgiler, şu anda işte adliyeden gelen bir bilgi notu var. Banka içerisinde bulunan 5 kişiyi rehin aldı. Tabii burada özel güvenlik görevlisinin silahını aldığı CA isimli şahıs netleşti. Durum aslında şimdi ortaya çıkıyor. İki kişi değil, sadece bir kişi Haktan Uysal. Olayın bildirilmesi üzerine ilgili birimlerce ivedilikle gerekli güvenlik tedbirleri alınmış. Müzakere ve özel harekat unsurlarınca yürütülen çalışmalar neticesinde rehin alınan 5 banka çalışanı güvenli bir şekilde kurtarılmış. Şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır ifadesi bulunuyor. Tabii İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bir soruşturma yürütüldüğü ifadesi var burada. Soruşturmanın etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iki Cumhuriyet Başsavcı vekili ile iki Cumhuriyet Başsavcısı görevlendirildiği ifade ediliyor. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızda. Bilgi notu da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından gelen bir bilgi notu, basına dağıtılan, gönderilen bilgi notu. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızda titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir ifadesi kullanılıyor. Bir kez daha toparlayacak olursak, günün en önemli gelişmesi saat 16 sıralarında, ki biz 17 olarak biliyorduk, sıralarında İzmir ile Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir banka şubesine gelen CA isimli şahıs, özel güvenlik görevlisine ait silahı alarak, gasp ederek banka içerisinde bulunan 5 çalışanı rehin almıştır. Tabi Haktan Uysal, burada ilk yayında da yaptığımız değerlendirmede özellikle mesai saatinin sonuna denk getirildiği ve bunun da bilinçli bir şekilde yapıldığını ifade etmiştim. İşte onun üzerine baktığımızda iki kişi değil, bir kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını söyleyebiliriz. İşte İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından gelen bilgi notunda da, hemen toparlayacağım, çok özür diliyorum, bilgi notunda da 5 banka çalışanının güvenli bir şekilde kurtarıldığını, şüpheli şahsın da gözaltına alındığını ifade ediyor. 5 çalışan yaklaşık 2 saat boyunca İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler tarafından ikna çalışması yürütüldü. Aynı zamanda İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yoğun bir şekilde orada bölgede güvenlik önlemlerini aldılar. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için tüm önlemler alındı ve işte o ikna çalışmaları sonucunda bir kişi gözaltına alındı. 5 çalışan da rehin olarak tutulmuştu. 2 saat boyunca 5 banka çalışanı güvenli bir şekilde kurtarılmış. Şüpheli şahıs gözaltına

0: olmuş bulunuyor. Tabii şükür ki burada herhangi bir olumsuz bir olay yaşanmadı. Peki. Diyelim söz tekrar İstanbul'a bırakalım Aslan Uysal.
1: Tayfun'a teşekkür ediyoruz. Günün en önemli gelişmelerinden biriydi. Neyse ki kazasız belasız atlatıldı. Soyguncu teslim oldu. Şimdi yavaş yavaş yeni saate başlayacağız. Yeni günün önemli başlıkları var. Onları hatırlayalım. Sonrasında ilerleyen dakikalarda ayrıntıları ekranlara getireceğiz. Türkiye güçleniyor. Komşuda ise endişe hakim. Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımlar Yunanistan'da tartışılmaya devam ediyor. Bir Yunan gazetecisinin önemli bir açıklaması vardı. O açıklama Yunanistan'da gün boyu tartışıldı. Detaylarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ve siyaset cephesinde tartışılan önemli gelişme, seçim kanunundan söz ediyoruz. Son dönemde yaşanan koalisyonlar, dağılan masalar, küçük partilerin seçim zamanı elde ettiği kazanımlar, 8 yıllık başkanlık sistemi deneyimini de kattığımız zaman siyasi partiler kanunu tartışılmaya devam ediliyor. Peki hangi adımlar atılabilir? Birazdan ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Ve İsrail'e dair başta İngiltere'nin attığı adım, sonrasında diğer Avrupa ülkeleri, hatta Kanada'nın da işin içine girmesi. Batı Şeria ile ilgili süreçte İsrail'e karşı dünya ses yükseltmeye devam ediyor. İsrail dünyadan dışlanıyor. Önemli gelişmeler yaşandı gün boyu. O gelişmeler de birazdan ekranlarınızda olacak ama önce Türkiye'nin savunma sanayinde attığı o dev adımlar. Komşuyu tedirgin etmişe benziyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlanma politikasına Rumlardan da eleştiri geldi. Rum Politis gazetesi yazarı silahlanmayla Türkiye'nin durdurulamayacağı görüşünde. İsrail basını ise yakın mesafe katmanlı hava savunma imkanı sağlayan Türk savunma sanayisinin yeni göz bebeği Gürze hayran kalmış durumda.
2: Ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz.
3: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi el ele verdi, Türkiye'ye karşı silahlanma politikası başlattı. Ancak o adım Rumlardan bile eleştiri aldı.
2: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız.
3: Rum basını silahlanma politikasıyla Türkiye ve Erdoğan'ın durdurulamayacağı tespitinde bulundu. Politis gazetesi yazarı Yunanistan'ın Rafale savaş uçakları, F-35'ler, fırkateynler ve Aşil kalkanı sistemi için yaptığı yatırımlara dikkat çekerken silahlanmanın tek başına Türkiye ile güç dengesini değiştirmeye yetmeyeceği görüşünü paylaştı.
2: Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır.
3: Türkiye yerlilik oranındaki artış ve ihracatta kırılan rekorlar sonrası savunma sanayinde dünyanın sayılı ülkeleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Kaan, Gökbey, Kızıl Elma derken son olarak Aselsan'ın geliştirdiği yeni nesil yakın hava savunma sistemi Gürz Görücü'ye çıktı ve gerçek füze atış testini başarıyla tamamladı. Farklı hava tehditlerine karşı yakın mesafede katmanlı hava savunma imkanı sağlayan Gürz, İsrail'in de dikkatini çekti. İsrail basını Gürz'ün testlerden başarıyla geçtiğini manşete taşırken dengeleri değiştirecek Rusya'nın Pantsir sistemine doğrudan bir Türk cevabı yorumu yapıldı. Aynı gazetede gökyüzündeki tehdide karşı Türk kalkanı başlığı da kullanıldı.
2: Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez.
3: Türk Yıldızları akrobasi timi ise Mısır piramitleri üzerinde yaptığı gösteri uçuşuyla dünyayı kendine hayran bıraktı. O anlarda tarih yerde, Türk Yıldızları göklerde notuyla paylaşıldı.
1: Bu Bir sıcak gelişme daha peşi sıra ekranlarınıza geliyor. Son dakika bilgisi olarak da ekranlara yansıdı. Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin davada sanık Cemal Koç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ekip arkadaşımız Ahmet Nazif Vural da bu

0: Koç ve kendisi Ayşe Tokyaz'ı öldürme, kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan yargılanması devam ediyordu ve beraberinde sadece bu suç değil, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları da yine bu kapsamda incelendi ve bugün yapılan o duruşmada karar çıktı ve bu karara göre Cemil Koç'a, eski polis memuru ve Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Bu bilgiyi hatırlatalım. 38 yaşındaydı Cemil Koç, Ayşe Tokyaz'ın ise 22 yaşında olduğunu hatırlatalım tekrar ve beraberinde Ayşe Tokyaz'ın kardeşinin de duruşmaya katıldığını ve onun da duruşmayla alakalı önemli beklentilerinin olduğunu ve herhangi bir indirim istemediğini de duruşma öncesinde dile getirdiğini bu noktada bir kez daha belirtmiş olalım ve henüz hayatının en önemli, en güzel yaşlarındayken hayattan kopartılan Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç Koç'a mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan. Elbette sadece o değil, bu dava kapsamında 9'u tutuklu, toplam 11 sanık yargılanıyor. Onların da detayları geldikçe yine bu noktada aktarmaya devam edeceğiz. Bunu da hatırlatmış olalım ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Ege semalarında hem teknolojik hem de tarihi bir gövde gösterisi yaşandı. Aydın'dan havalanan Türk SİHA'sı Bayraktar TB2, transponder sistemine Atina'nın fetih yılı olan 1458 kodunu girerek Ege'de kritik bir uçuş, devriye uçuşu gerçekleştirdi. Çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. O görüntüleri şimdi ekranlarınıza getirelim.
2: Ege semalarında dikkat çeken bir uçuş. Türk SİHA'sının çağrı kodu 1458.
3: Bu görüntüler Ege'de görev yapan Türk Bayraktar TB2'ye ait. Aydın'dan havalanan TCSG 572 kuyruk numaralı SİHA, Karaburun Yarımadası ile Sakız Adası arasındaki hatta saatlerce keşif ve gözlem uçuşu gerçekleştirdi. Ancak bu uçuşta asıl dikkat çeken detay SİHA'nın transponder sistemine girdiği çağrı koduydu. Yani 1458.
2: Peki 1458 ne anlama geliyor? Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki Bayraktar TB2, Ege Adaları çevresinde devriye görevine çıkarken transponder sistemine bu özel kodu tanımladı. 1458 Fatih Sultan Mehmet Han'ın bölgeye düzenlediği seferle Atina'yı Osmanlı topraklarına kattığı tarihi yıl. Öte yandan Türk SİHA'larının Ege'deki yoğun mesaisi de sürüyor. Çanakkale'den kalkan SİHA'ların Semadirek ve Limni açıklarında 17 bin fit irtifada kesintisiz görev yaptığı aktarılıyor. Yunanistan'sa bölgedeki bu tür SİHA hareketliliğinden korkuyor. Ve rahatsız olan Atina yönetiminin Ege'de tek taraflı Deniz Milli Parkı ilan etme girişimlerinin ardından Kuzey Ege'deki Türk uçuşlarının daha da sıklaştığı belirtiliyor. Ayrıca bu uçuşlar Türkiye'nin bölgedeki egemenlik haklarını hem üstün teknolojisiyle hem de derin sembolik mesajlarla perçinlediğini bir kez daha net şekilde gösteriyor.
1: Aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülke Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. Ortak bildiride yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi. Türkiye ise bu kararı memnuniyetle karşıladı.
2: 12 ülke İsrail'e karşı harekete geçti.
4: İngiltere'nin bunda başı çekmesi, ki İsrail'in kurulmasında baş faktör olan İngiltere bunu yapıyor.
2: Türkiye'dense İsrail'e yönelik ortak yaptırım kararına destek geldi.
4: İsrail'e karşı alınmış kararlarda korku bariyerinin de aşılması anlamında çok kritik bir eşik olduğunu düşünüyorum.
2: Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti yasaklamaya yönelik adımları hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada yerleşimci şiddetinin etnik temizlik boyutuna vardığı belirtildi.
5: İsrail'in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik çabaları her geçen gün daha da yoğunlaşmaktadır. Yasa dışı yerleşimler sistematik bir işgal politikasına dönüşerek Filistin devletinin varlığını tehdit eden noktaya ulaşmış, yerleşimci terörü etnik temizlik boyutuna varmıştır.
2: Bakanlık, İsrail-Filistin meselesinin barışçıl yollarla çözülmesi ve

0: Bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanması için İsrail'in işgal faaliyetlerine gerekli tepkinin gösterilmesinin temel koşul haline geldiğini ifade etti.
1: Bu eşiğin aşılması ve samimiyetin ispatlanması durumunda İsrail yayılmacılığının ve İsrail'in Siyonizmin çok ciddi anlamda bölgedeki küstahlığının bir miktar önüne geçilebilme kapasitesinin bulunduğunu düşünüyorum.
0: Uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerine benzer kararlar alma çağrısı yapıldı.
1: Ben bu adımla açıkçası uzun vadeli ticari ambargo ve bir miktar başka türlü yaptırımlarla birlikte desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Elbette bunların sembolik kalma ihtimali söz konusu. Sembolik bile olsa bundan sonrası için artık bu gibi ülkelerin bu konuda yaptırım konusunda ciddi bir açıkçası kararlılığı olduğunu da gösterir.
2: Bir son dakika gelişmesiyle daha devam edelim. Başkan Erdoğan, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisini Tom Barr'a kabul etti. O görüşmeye dair fotoğraf kareleri de paylaşılıyor. İşte Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, bu isimlerse Temsilciler Meclisi üyeleri Tom Barr'la birlikte. Onlar da Ankara'daydı. Başkan Erdoğan, Amerikan Büyükelçisini ve beraberindeki Temsilciler Meclisi üyelerini Ankara'da kabul etti. Önemli bir gelişme elbette. Ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldıkça sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Ama bu fotoğraf karesiyle birlikte kamuoyuna duyuruldu. Biz de bir kez daha tekrarlayalım. Tom Barr, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi, Başkan Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. İki fotoğraf karesi var. Birinde Tom Barr, diğerinde ise ona eşlik eden Temsilciler Meclisi üyeleri. O fotoğraf kareleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni bilgiler elimize ulaştıkça sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. İngiltere, Batı Şeria işgaline tepki için İsrail'e karşı yaptırımlarını açıkladı. Soykırıma ve işgale geçit verilmeyeceği belirtildi. İngiltere'nin bu adımına Amerika'dan itiraz gelmedi. Başkan Trump, İngiltere Başbakanı ile görüşmesinde yaptırımlara karşı çıkmadı.
0: İngiltere öncülüğünde 12 ülke İsrail'e yaptırım kararı aldı. ABD Başkanı Trump yeni yaptırımlara karşı çıkmadı. Bu durum ABD ve İsrail arasındaki sessiz gerilimin büyüdüğünün de bir işareti. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband İsrail'e yaptırımları duyurmuştu.
3: İşgal altındaki topraklardaki yasa dışı yerleşim yerlerinden gelen mallara yönelik bir ithalat yasağı getireceğimizi duyuruyorum. İngiltere'nin yaptırımlarının tüm ağırlığıyla karşı karşıya kalacaksınız. Daha fazla acının yaşanmasına ve iki devletli çözümün yok edilmesine seyirci kalmayı reddediyoruz.
0: İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu da bu gelişmeleri bilgi sahibi kaynaklara dayandırarak ekrana taşıdı. Habere göre İngiltere Başbakanı Andy Burnham yaptırım kararını açıklamadan önce ABD Başkanı Trump'la görüşerek süreç hakkında bilgi verdi. Görüşmeye vakıf iki kaynak Trump'ın herhangi bir itirazda bulunmadığını ve İngiltere'nin bu karardan vazgeçmesini talep etmediğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Kolombiya'ya hareket etmeden önce gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken İngiltere'nin kararını kınamaktan kaçındı.
3: Başkan bu konuya henüz yorum yapmadı. Söylediğim gibi ben de bu aşamada yorum yapmıyorum. Bu kararı alacaklarından haberdar edildik. Başka bir yorumumuz yok.
0: Beyaz Saray'ın bu tutumu Netanyahu hükümetinin işgal ettikleri Batı Şeria'ya yönelik politikalarından duyulan rahatsızlığın bir göstergesi olarak değerlendirildi. İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada dahil 12 ülke Batı Şeria ihlallerine tepki olarak işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.
2: Son dönemde yaşanan koalisyonlar, dağılan masalar, küçük partilerin seçim zamanı elde ettiği kazanımlar derken siyasette yeni bir tartışma başladı. 8 yıllık başkanlık sistemi deneyimi yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. Siyasi partiler ve seçim kanunları tartışılıyor. Peki uzmanlar bu konuda neler söylüyor? İşte ayrıntılar.
4: Türkiye'de siyasal partilerin yapılarının güçlenmesi ve aynı zamanda küçük partilerin kendi ağırlığının ötesinde sisteme bozucu etki yapmasını engelleyecek bir seçim kanununun ben Türkiye'de önemli olduğunu düşünüyorum.

0: oyları nispeten daha küçük partilerin pazarlık paylarında, ön koalisyonlarında kendi boylarının daha üzerinde bir yetenekte olmalarının daraltılması gerekiyor.
1: Türkiye'de siyasi sistem 9 Temmuz 2018'de değişti. Ama partilerde seçim sistemi bu değişime tam uyum sağlayamadığı yönünde görüşler var. 8 yıllık başkanlık sistemi deneyimi yeni bir tartışmayı gündeme getirdi.
0: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirmiş olduğu bazı zorluklar var. Oyları küçük partilerin, yani öyle söyleyelim, çok büyük pazarlık imkanına sahip olmaları.
2: İttifak siyasetleri önemlidir, yapılabilir ama koalisyoncu bir başkanlık sistemine gidilmemesi gerekir.
1: 2017'de Türkiye parlamenter sistemi bırakıp başkanlık sistemine geçti. Ama siyasi partilerde seçim kanunları aynı hızla değişmedi. 2018 ve 2023 yıllarında 8 yılda 2 seçim yapıldı ve sistemin yeni sınavları ortaya çıktı. İttifaklar, küçük partiler, büyük pazarlıklar.
2: 18 seçimlerinden bu yana seçim kanununda bazı değişiklikler olsa da siyasal partiler ve seçim kanunlarının tamamen uyumlaştırılmasına yönelik olarak en baştan topyekün bir değişiklik yapılmadı.
1: İttifak sistemi küçük partilere kendi oy potansiyellerinin üzerinde bir pazarlık alanı açtı. Altılı masa süreci ise bu tartışmanın en çarpıcı örneklerinden biri oldu.
2: Altılı masa sistemlerinde özellikle kendi gücünün çok ötesinde partilerin belirli pazarlıklarla siyaseti değersizleştirmesi ve bozucu etki yapması gibi hususları gördük.
0: Özellikle altılı masanın gizli ve açık ittifakları, hatta ve hatta seçim sonrasında önceden yapılmış koalisyonların komplikasyonlarının ortaya çıkabilecek olması.
1: Türkiye'de 190'ın üzerinde, mecliste ise 15 farklı parti bulunuyor. Bunlardan 41'i seçim yeterliliğine sahip. Hal böyle olunca mevcut başkanlık sistemi çok partili ve koalisyoncu bir yapıya mı dönüşüyor sorusu akıllara geliyor.
2: Başkanlık sistemlerinde genellikle parti sayıları, aslında istikrarlı başkanlık sistemlerinde, örneğin ABD'de iki partili bir sistem vardır. Ve dolayısıyla da partiler buna göre şekillenir.
1: Uzmanlara göre siyasi partiler ve seçim kanunları yeniden ele alınmalı.
2: Türkiye'de siyasetin değersizleşmesini önlemek, pazarlık siyasetlerinin siyaseti yozlaştırmasını engellemek için yeniden siyasal partiler ve seçim kanunu ele alması gerekir. Bu siyasal istikrarın devamı, başkanlık sisteminin kurumsallaşması için ben gerekli olduğunu düşünüyorum.
3: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü kapsamında önce Anıtkabir'i ziyaret etti, ardından genel merkezde mesajlar verdi. Arınma sürecinin arkasında durdu, hatta sözlerini bir adım ileri götürdü. CHP'nin değeri parayla ölçülemez, CHP makamla satın alınamaz dedi. Kılıçdaroğlu'nun hazırlattığı yıl dönümü klibinde de tüm eski genel başkanlar yer alırken Özgür Özel yok sayıldı. Yeni parti cephesinde ise 6 milletvekilinin CHP'ye geri döneceği iddiaları tansiyonu yükseltmiş durumda.
4: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur.
5: Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi makamının mülkiyeti edemez.
6: Sözleri ayakta alkışlandı. Kimse CHP'yi kendi çıkarlarına alet edemez dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi makamla satın alınamaz.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 103. yıl dönümü konuşmalarına özel yönetimine gönderdiği mesajlar damga vurdu. Aslında mesajlarını çok önceden vermeye başladı. CHP'nin kuruluş yıl dönümü için hazırlattığı videoda CHP tarihindeki tüm genel başkanlara yer verdi, birini es geçti.
4: İsimler değişir, emanet kalır.
6: Yetmedi, mesajını da 2023 yılında hayatını kaybeden eski genel başkan Deniz Baykal'ın arşiv sözleriyle gönderdi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
6: Gözlerse Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı aradı. Yeni partiye mi geçecek, CHP'de mi kalacak sorusuna yanıt aranırken Yavaş,

0: CHP'nin Anıtkabir ziyaretine de partideki kuruluş programına da katılmadı. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat ise yeni parti cephesinde ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu. Yeni partiye geçen 6 milletvekilinin CHP'ye dönmek için kolları sıvadığını iddia etti.
1: Daha bugün 6 tane yeni partiye geçmiş olan milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istediklerini ifade ettiler.
2: İsimleri var mı?
1: Onu vermem doğru olmaz. Kemal Bey aramadılar. Bir takım aracılar üzerinden mesaj yolladılar.
0: Ve İBB davası. 78. duruşma devam ederken İmamoğlu'nun reklam işlerini yürüten Eyüp Subaşı rüşvet çarkını ifşa etti. Subaşı İmamoğlu ekibi tarafından dijital reklam alanlarını devretmeye zorlandığını, direnince de şirketine 47 milyon liralık haksız işgal tazminatı çıkarıldığını anlattı. Tüm işlemlerin Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde yapıldığının da altını çizdi.
3: Ayhan Aydın.
0: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar seçimi sonrası ortaya attığı tehdit edildiği iddiası ise bizzat Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın tarafından yalanlandı. Çelik'in sözleri üzerine ifadeye çağrılan Aydın, hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye üye olduktan sonra Özgür Çelik beni hiç aramadı. Ancak çevresindekiler Çelik'in ricası ile arandığım söylenerek defalarca kez arandım. Bu aramaların içeriği Üsküdar Belediyesi'nde yapılacak olan seçim için üzerimde baskı kurma amaçlıydı diye konuştu. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında tehdit ve hakaret soruşturması açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Çelik'in şüpheli sıfatıyla ifade vereceğini açıkladı.
4: Alevlerin sardığı Antalya ve Adana'da yine aynı acı, aynı manzara vardı. Ormanlar yandı, evler boşaltıldı. Mahalleli yılların emeğini gözlerinin önünde kaybetti. Antalya'da söndürme çalışmalarına destek veren Hasan Kahya'nın hayatını kaybetmesi ise yangının acısını daha da büyüttü.
5: Yeniden başlıyor yanan yer.
0: Rüzgar esti, alevler büyüdü. Ormanın yeşili yine ateşle sınav verdi. Yangınla mücadele eden Antalya'dan gelen acı haber yürekleri dağladı. Antalya Aksu'da günlerdir alevlerin karşısında duran 53 yaşındaki Hasan Kahya, söndürme çalışmalarına yardım ederken fenalaştı. Geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.
6: Helikopterler de destek veriyor ama şu anda yangın sığınca yukarı çıkıyor.
0: Yangının bir diğer adresi Kumluca'ydı.
7: Çok kötüydü, şu an sakinlemiş hali burası.
0: Evler, seralar, zeytin ve nar bahçeleri yangından zarar gördü.
8: Yangın ters tarafta tekrar yayılmaya başladı. Tekrar kontrolden çıktı.
0: Aksu ve Kepez'de birçok ev tahliye edildi. Yangından etkilenenler hastaneye götürüldü.
9: Yangının yayıldığı alan oldukça büyük. Ekipler gece gündüz demeden mücadeleyi sürdürürken zaman zaman çıkan lokal yangınlara ise hem uçaklar hem helikopter hem de kara ekipleri müdahale ediyor.
10: Arabamız yandı, balyelerimiz yandı, yemlerimiz gitti.
11: Bazı yerlerde tehdit gördüğümüzde tahliye yapıyoruz. Bazı yerlerde de tehdit ortadan kaldığında vatandaşlar tekrar evlerine gelebiliyorlar.
0: Mahalleli yine traktörleriyle yangına koştu, ekiplere destek verdi.
12: Gece gündüz demeden bütün köylüden Allah razı olsun. Devletimizden de Allah razı olsun. Doldurduğumuz havuzu çekip helikopterler suyuların olduğu yerlere döküyorlar.
13: Su tankeriyle gelmek isteyen yukarıya geçebilir. Su tankeri harici kimseyi salmıyorlar.
0: Acı manzara Adana'da da benzerdi. Kozan'da başlayan yangın İmamoğlu ve Aladağ'a kadar uzandı. Üç ilçede yüzlerce hane boşaltılırken evlerinden tahliye edilenler misafirhanelere yerleştirildi.
14: Rüzgarın da etkisiyle yangın yayılma etkisi gösteriyor.
15: Çabutlaştığı ıslak yüzümüze koyduk. Gözlerimiz yandı.
16: Yani gözün açıp bir masaya sürdü. Hiç birden 5 dakikada hep gazer oluverdi.
0: Yangının önüne geçmek için yüzlerce personel ve çok sayıda araç sahaya çıktı.
17: Valla ne oldu? Biz de bilmedik. Evimizi de seyrettik, yana yanıyor. Çatı çatı çatı çatı.
18: Evi terk ettim. Hiçbir şey alamadık. Neyi, hiçbir dolabı bilmem neyi, her şeyi kaldı. Araba, eşi kaldı.
0: Antalya'dan Adana'ya yine ormanlar yandı, yine ciğerler dağlandı. Kimi yuvasını, kimi yılların emeğini kaybetti.
4: Bir son dakika gelişmesi daha var. Peşi sıra o son dakika gelişmelerini ekranlara getiriyoruz. Başkan Erdoğan'ın kabulleri. Başkan Erdoğan bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Şu anda o kabule dair fotoğraf karesi de ekranlara geliyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüydü. Ankara'da törenler vardı. CHP'nin o törenlerine Mansur Yavaş katılmamıştı. Ona dair haberi de ekranlara getirmiştik. Mansur Yavaş, Başkan Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Geride bıraktığımız dakikalarda da yine Ankara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı kabul ettiğine dair görüntüleri, bilgileri aktarmıştık. Bugün siyasette yoğun bir gündem var. O gündem başlıkları içerisinde bir son dakika gelişmesi olarak aktarıyoruz. Tekrar edelim. Başkan Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. O kabule dair de fotoğraf kareleri kamuoyuyla paylaşıldı. Eğer bir açıklama gelirse o açıklamaları da detaylarıyla sizlerle paylaşacağız diyelim. Yine ayrıntıları ekranlarınıza getirmeyi sürdürelim. Almanya'da aşırı sağın sandıktan birinci çıkması Avrupa'da siyasi ibrenin hızla aşırı sağa döndüğü tartışmalarını da beraberinde getirdi. Berlin'deki sonuçla birlikte Fransa'dan İtalya'ya kadar birçok ülkede Rusya ve Ukrayna savaşı konusunda daha farklı politikalar savunan sağ partilerin yükselişi mercek altına alındı. Almanya'dan yükselen bu dalga şimdi Avrupa'nın diğer başkentlerinde de siyasi dengeleri zorluyor.
2: Almanya'da aşırı sağın seçim zaferi Avrupa'daki siyasi dengeleri sarsarken gözler kıta genelinde güç kazanan sağ partilere çevrildi. Rusya ile diyalogtan yana politikalar, Ukrayna savaşına yönelik eleştiriler ve sert göç politikaları ile öne çıkan partiler Avrupa siyasetindeki ağırlıklarını artırıyor. Almanya'daki zaferin ardından gözler bu kez Fransa ve İtalya'ya çevrildi. Berlin'de güç kazanan AfD'nin çizgisine yakın popülist ve sağ partiler Paris ve Roma'da etki alanını genişletiyor. Özellikle Ukrayna savaşı konusunda daha temkinli bir politika izlenmesini savunan siyasi aktörlerin sesi giderek daha fazla duyuluyor.
3: Almanya'da ve Batı Avrupa'da değişime ihtiyacımız olduğu açık ve bence ister beğenin ister beğenmeyin buradan kesinlikle bir başlangıç sinyali veriliyor.
2: Aşırı sağın yükselişinde göç ve sınır politikaları da belirleyici başlıklar arasında. AfD lideri Alice Weidel, Almanya'nın sınırlarının kontrol altına alınmasını ve ülkeye kimlerin gireceği konusunda daha sıkı bir politika uygulanmasını savunuyor.
19: Egemen bir Almanya istiyoruz. Güvenli bir Almanya istiyoruz. Güvenli ve kontrollü sınırlar istiyoruz. Ülkemize kimin geldiğini ve kimin gelmediğini tam olarak bilmek istiyoruz.
2: Berlin'deki sonuç Almanya'nın sınırlarını aşan bir siyasi mesaj olarak da okunuyor. Fransa'da Jordan Bardella, Ukrayna'ya koşulsuz desteğin yerine daha faydacı bir yaklaşımı savunuyor. İtalya'da ise eski general Roberto Vannacci, Kiev'e silah sevkiyatının durdurulmasını ve Moskova ile diyaloğun yeniden başlatılmasını istiyor. Moskova'ya yakınlaşan bu siyasi söylemler Avrupa Birliği'nin Rusya politikasında da yeni bir tartışmanın kapısını aralıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in tektonik bir kayma olarak nitelediği gelişme Avrupa'da merkez partilerin önündeki en büyük sınavlardan birine dönüşüyor.
3: Almanya'nın tarihi nedeniyle özel bir sorumluluk taşıdığını farkındayız. Siyasi sistemimizi ve Avrupa'daki sağlam köklerimizi her zaman savunacağız.
2: Sandıktan çıkan mesajsa açık. Avrupa'da seçmenin bir bölümü göçten ekonomiye, Ukrayna savaşından dış politikaya kadar mevcut yönetimlerin politikalarına tepkisini daha sert ve popülist partiler üzerinden gösteriyor. Almanya'da başlayan dalganın Fransa ve İtalya'da ne kadar ilerleyeceği ise Avrupa'nın önümüzdeki dönemdeki siyasi rotasını belirleyecek.
4: İngiltere'de hava trafik kontrol sistemlerinde teknik arızalar meydana geldi. Binden fazla uçuş iptal edildi. Hatta Arsenal futbol takımı da röter yüzünden Şampiyonlar Ligi öncesinde basın toplantısını iptal etme kararı aldı. İşte detaylar.
2: İngiltere'de havalimanı

0: Yollarında kaos yaşandı. Binden fazla uçuş iptal edildi. Binlerce yolcu mağdur oldu. İngiltere'de hava taşımacılığı bir kez daha askıya alındı. Trafik kontrolünde çıkan arıza nedeniyle sadece salı günü 1300 uçuş durduruldu. Teknik sorunların devam etmesiyle 177 uçuş daha iptal edildi. Londra'nın en yoğun havalimanı Heathrow başta olmak üzere pek çok noktada zincirleme, rötar ve iptaller yaşandı. Yetkililer sorunun çözüldüğünü ve sistemin toparlanması için yoğun bir mesai harcandığını duyursa da havayolu şirketleri ve yolculardan sert tepkiler geldi.
1: Bilgi teknolojisi arızası nedeniyle yüzlerce uçuş daha rötar yaptı. Bu durum İngiltere'deki tüm havalimanlarında büyük çaplı aksaklıklara yol açıyor. Sistemleri düzelteceklerine dair verilen sözlere, raporlara ve güvencelere rağmen havayolu şirketlerini bir kez daha hayal kırıklığına uğrattılar. Artık yeter. İngiltere hükümetinin müdahale etmesinin zamanı geldi.
0: Üstelik Arsenal futbol takımı da rötarlar yüzünden Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısını iptal etmek zorunda kaldı. Yetkililerse seyahat edecek kişilerin yola çıkmadan önce havayolu şirketleriyle iletişime geçmesi gerektiğini duyurdu. Teknik sorunun zamanlaması ise manidar. Tam da İngiltere'nin İsrail'e yaptırımları açıkladığı gün İngiltere'deki havalimanlarında kaos yaşandı. Benzer durum İspanya'nın da başına gelmişti. İsrail karşıtı adımlar atan İspanya'da saatlerce süren elektrik kesintileri meydana gelmişti.
2: Kuzey Kore ile Rusya arasında ikili işbirliğinin genişletilmesi hedefiyle kritik bir adım atıldı. Sınırdaki Tuman Nehri'nde iki ülkeyi birbirine bağlayan ilk karayolu köprüsü o birleşmeyle açıldı.
0: Kuzey Kore ile Rusya'yı birbirine bağlayan ilk karayolu köprüsü açıldı. Dünyanın en kapalı ülkesi dışarı açılıyor.
3: Tarihi bir olay. Rusya ile Kuzey Kore arasındaki karayolu köprüsünün açılışı yapılıyor.
0: Pyongyang ve Moskova ikili işbirliğinin genişletilmesi için kritik bir adım attı. Tumen Nehri'nde iki ülkeyi birbirine bağlayan köprü açıldı.
3: 1959'dan beri burada yalnızca bir demiryolu köprüsü bulunuyordu. Söz konusu köprü buradan yaklaşık 400 metre uzaklıkta yer alıyor. Yeni köprü ise 1 kilometre uzunluğunda.
0: Onu bu kadar önemli yapansa iki ülke arasındaki ilk karayolu köprüsü olması. Köprünün açılışı için sınırın her iki tarafında da tören düzenlendi. Kuzey Koreli ve Rus yetkililerin birlikte poz vermesinin ardından üstlerinde bayraklar olan ilk tır geçişleri de yapıldı. Köprüden günde 300'e yakın aracın geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Kore ile Rusya sınır hattı uzunluğu yaklaşık 17 kilometre. Kuzey Kore, Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya asker desteği veriyor. Yeni köprü ise Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya geçişi için doğrudan bir arter haline geldi.
2: İstanbul Emniyeti küçük bir ipucundan yola çıkarak bir uyuşturucu şebekesini çökertti. Kiralık bir aracın GPS sistemi üzerinden uyuşturucu ağının bağlı olduğu tüm adresler tespit edildi. Gerisi ise çorap söküğü gibi geldi. O operasyonun detaylarına Şükran Uslu ve Tunağan Sadıç ulaştı. Ekranlarınıza getirelim.
4: Kiralık aracın GPS'i polisi uyuşturucu şebekesine götürdü. Adresler tek tek suç haritasına eklendi, telefonlar incelendi. İki haftalık titiz takibin sonunda uyuşturucu şebekesi çökertildi. Her şey 24 Ağustos'ta gelen bir ihbarla başladı. Polis bir aracın içinde İran uyruklu yaralı birini buldu. O isim kendisine Türkmenistan uyruklu iki kişinin saldırdığını anlattı. Biri beni bıçakladı, diğeri ise silahla ateş etti dedi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Tam da bu sırada 27 Ağustos'ta bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı geldi. Polis adresi belirledi ve hemen harekete geçti. Kapı açıldığında ekiplerin karşısına tanıdık bir isim çıktı. 24 Ağustos'ta araçta bulunan İran uyruklu kişi o evdeydi. Onunla birlikte orada olan 3 kişi de gözaltına alındı ve ikisi tutuklandı. Evse zehir yuvasından farksızdı. 100 yüzlerce uyuşturucu hap, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ama polisin araştırması orada bitmedi.
5: İstanbul polisi kiralık araçta bulunan GPS'deki kayıtları tek tek inceledi ve o araçla gidilen adresleri tespit ettiler. O adreslere gittiklerinde ise karşılarında bir uyuşturucu ağı

0: Günler önce yaralı İranlının bulunduğu o kiralık araçta 4 kişi yakalandı. Hepsi Türkmenistanlıydı. Cep telefonlarında yapılan incelemedense uyuşturucu, sahte dolar ve silah görselleri çıktı. Polis bu kez fotoğrafların çekildiği tarihleri inceledi. O tarihlerde aracın nereye gittiği GPS kayıtlarından tek tek çıkarıldı. İşaret edilen nokta Ümraniye'de bir evi gösteriyordu.
1: Bağcılar Asayiş Burak Amirliği ekipleri aradıkları evi bulabilmek için pizzacı kılığına girdiler ve her sipariş veren Türkmenistanlıyı araştırdılar. İşte o titiz çalışmanın ardından aradıkları evi tespit ettiler.
0: Ekipler eve girdi. İçerisi uyuşturucu ticaretinin merkezi gibiydi. Evdeki Türkmenistanlı da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Dosyadaki en çarpıcı detaylardan biri ise cezaevine girişleri sırasında ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin takma dişleriyle damağının arasında da uyuşturucu bulundu.
2: Yapay zeka devinden istifa eden araştırmacıdan korkutan bir uyarı geldi. Eski araştırmacı Jacob Cazon, yapay zekadan güç elde edip insanlığın öldürülebileceği iddiasıyla teknoloji dünyasını şoke etmiş durumda.
3: Yapay zeka insanlığın geleceğini değiştiriyor. Ancak teknolojideki hızlı gelişim beraberinde büyük bir tehlikeyi de gündeme getiriyor. Uyarı, yapay zeka araştırma ve teknoloji şirketi Anthropic'ten istifa eden Jacob Cazon'dan geldi. Son 3 yılda Anthropic ve OpenAI'da yapay zeka modellerinin ön eğitim süreçleri üzerinde çalışan Cazon, iki şirketi de sert sözlerle eleştirdi. Araştırmacı Cazon, X hesabından yaptığı paylaşımda şirketlerin kendini geliştirebilen süper zekaya ulaşmak için yarıştığını savundu. Cazon'a göre bu yarış yapay zekanın insanları aşan bir güce ulaşmasıyla insanlık için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu endişeyi paylaşanların sayısı da artıyor. Anthropic araştırmacısı Evan Hubinger, yapay zekanın önümüzdeki 10 yılda insanlığın yok oluşuna yol açma ihtimalini %10'un üzerinde gördüğünü söyledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de gelişmiş yapay zekanın oluşturabileceği varoluşsal risklere dikkat çekti.
4: Gelişmiş yapay zekanın insanlık için varoluşsal bir risk oluşturabileceğine dair sektör içindekilerin endişelerini paylaşıyorum. Bugün burada çok geç olmadan yapay zekanın güvenliği ve emniyeti konusunda kesin güvenceleri oluşturmak için topyekun bir çaba gösterimiz çağrısında bulunuyorum.
3: Uzmanlar yapay zekanın gelişim hızına güvenlik önlemlerinin de ayak uydurması gerektiğini vurguluyor. Çünkü yapay zeka geliştikçe onu kontrol altında tutmanın önemi de artıyor.
2: Şimdi sırada dünyadan derlediğimiz haber turumuz var ve haber turumuzla birlikte noktayı koyuyoruz.
5: Baba!
0: Helikopter ambulans arıza yaptı, pilotla ve 4 sağlıkçıyla birlikte çakıldı. Küle dönen enkazdan hiçbiri kurtulamadı. Rögarlar patladı, araçlar suya direnemedi. Sokaklardaki sel dükkanları da bastı, esnafa zor anlar yaşattı. Hawaii'de de muhabir fırtına haberi için iyi bir açıdan anons çekmek istedi. Ama hem o hem de kameramanı dalgaların azizliğine uğradı. Aşırı yüklü traktör kontrolden çıktı. Savrulunca iki küçük çocuğa çarptı. Şans eseri ikisi de kazayı yaralı atlattı. İkinci kattan düşen çocuğu ise teyzesi kurtardı. Duyduğu o sese gösterdiği refleksle yeğenini havada yakaladı. İki soyguncunun hedefinde silahsız bir taksici vardı. Çevresinde onu kurtaracak kimse olmayınca aklını kullandı. Kriz geçiriyormuş gibi yaparak hem canını hem de parasını kurtardı.

Okyanusun fotoğrafını çekmek için büyük risk aldı. Kendini kemerle sabitledi ve uçağın kapısını açtı. Fotoğraf çekerken görüntüsü yaşananların özeti gibiydi.

0: Tera Portföy, MTR Piyasa.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Elazığ'da 7000 dönümlük alanda ekimi yapılan organik domateste hasat devam ediyor. Kurutmalık olarak Amerika, İtalya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye gönderilen ürünlerde bu yıl 20.000 ton rekolte bekleniyor. Hasat döneminde yaklaşık 600 kişi de istihdam ediliyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Sivas yöresine ait Akşam Olur Karanlığa Kalırsın türküsünden bir bölümle açtık yayınımızı. Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Farklı dine mensup iki genç aşığın yarım kalan umutlarının türküsüdür bu. Kimine göre onlar haram edilmiş bir sevdanın ve de ayrı dünyaların insanlarıydı. Ama kalplerinin ritmi hep aynıydı onların. Ve ne acıdır ki hikayenin sonunda ne elleri birleşecekti ne de kaderleri.

0: Türkümüzün hikayesi Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı eskiden Tülünk diye anılan bugünkü adıyla Çukuröz köyünde geçer. Yıllar yıllar önce Tülünk köyünde yaşayan delikanlılardan biri köyün ileri gelenlerinden zengin Hristiyan bir beyin kızına aşık olur. Genç kız da delikanlıya aşıktır. Genç adam ailesini dünürcü gönderip sevdiği kızı istetir. Ama kızın ailesi dini farklılığı öne sürer. Müslüman diye vermezler. Oysa farklı dinden olmaları bahanedir. Genç adamın ekonomik durumu iyi değildir. Aşk bazen en çok hak edenlerin bile yaşayamayacağı kadar imkansızdır derler ya hani. Onların bu imkansız aşkları da dilden dile yayılır. Delikanlı daha fazla dayanamaz bu ayrılığa ve sevdiği kızı kaçırır.
1: Peki ya sonra?
0: Sonrası malum. Toplumun dayattığı kurallar, ailelerin endişeleri ve geleceğe dair belirsizliklerle doludur. Olmaz dediler. Aynı yolda yürüyemezsiniz dediler. Oysa aşk bir yolda yürümek değil miydi? Zorluklara birlikte göğüs germek, hayatı paylaşmak değil miydi? Ayrı dünyaların insanları olduklarını söylediler ama bilmiyorlardı ki dünyaları çoktan bir olmuştu. Kızının kaçırıldığını duyan bey atlı adamlarıyla peşlerine düşer. Çok geçmeden bir dağın yamacında yakalanırlar. Delikanlı ağanın adamlarınca öldürülür. Tek suçu sevmektir. Bir de yoksul olması.

0: öldürülen genç adamın ardından ağıtlar yakılır. Genç aşıklardan biri topraktadır, diğeri de onun acısıyla her gün ölür. İnsanın içini dağlayan, muradını alamayan iki aşığın kara yazısıdır bu.
1: Bey kızını çok geçmeden başkasıyla evlendirir. Genç kadın yaşayan ölüdür artık. Sevmediği bir adamın yanında sevdiğini düşünmek hem kendine hem de karşısındakine zulümdür. Türkü yıllar içinde dilden dile aktarılarak Sivas'ın ve Anadolu'nun en duygusal ezgilerinden biri haline gelir. 1944 yılında da Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenir. Bugün hala dinleyenleri derin bir hüzne boğan bu eser, sevdanın, ayrılığın ve aşk acısının insan hayatında nasıl derin izler bıraktığını anlatır.

kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezenet hele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bant teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: İyi akşamlar. Sebep Sonucu hoş geldiniz. Son dakika gelişmesini ekranlarınızın altında okuyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Külliye'de görüştüler. Bu da bu akşamın son dakikası. Özgür Özel, görüşmeden haberim vardı dedi. Yatırımlarla ilgili konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanırım bir takım talepleri oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu akşam bu konuyla başlayalım. Konuklarımı hemen tanıtayım. Hilmi Daşdemir bizimle. Hilmi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar.
0: Teşekkür ederim. Kemal Olçar. Kemal Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla. Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Melih Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Profesör Doktor İrfan Kayaürger. İrfan Hocam hoş geldiniz.
4: Merhabalar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. Hilmi, ne konuştular sence? Nedir durum?
1: Şimdi ne konuştuklarından daha ziyade benim
0: gelmedi mi bilgi bir şeyler dışarıdan?
1: Yani ben birkaç gün önce YouTube kanalım var. Orada söylemiştim bir görüşme talebi olduğunu. Hatta şöyle diyor, ben bir randevu isteyeyim, vermezlerse havalimanında karşılama uğurlama esnasında görüşürüm diyor. Ama Mansur Yavaş, bu Mansur Yavaş nasıl bir profil söyleyeyim. Mansur Yavaş bir kasaba kurnazı, avukat ve kasaba kurnazı bir siyasetçiden bahsediyoruz. Bu tabirim için kusura bakmasın ama gördüğümüz ve olan resim bu.
0: Niye bunu
1: bunda söyledim? Ne amaçlıyor? Ne konuştuklarından daha ziyade ne amaçladığını söyleyeyim.
0: Niye kasaba kurnazı dedin?
1: Abi şunu yapmaya çalışıyor. Bir taraftan işte CHP'li mi, yeni partili mi, İyi Partili mi, nereli Mansur?
0: Ortada duruyor, renk vermiyor.
1: Bir renk vermiyor. Hangisinde de daha şey varsa, fayda varsa oraya gidecek. Hayatı böyle geçmiş zaten adamın. Yani kurnazlık yapmış, tutmuş Sayın Bahçeli'ye işte CHP'lileşiyorsun demiş. Ondan bir süre sonra hemen CHP'ye geçmiş. Yani bu ne pehriz ne lahana turşusu derler ya, böyle. Buradaki amacı nedir? Evet, yatırımlarla ilgili bir şeyler konuşma ve benzeri gibi bir takım şeyler vardı. Ben bunu duydum. Duyduktan sonra da işte teyit ettim. Ama amacının bir AK Partililere ve devletin içerisindeki çeşitli makamlara bir mesajı var. Bana dokunulamaz. Ben istediğim zaman Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşebilirim.
0: Mesajı
1: veriyor. Diğer Özgür taraftan da kendi partililerine, işte onlar işte bir şekilde son olaylarla Melih Gökçek üzerinden hem ona ilişkin bir takım şeylerden sonra Mansur Yavaş'a ilişkin bir operasyon yapılacak söylentisini de bertaraf etmiş oluyor böylelikle. Bu algı var, bunu da yok etmeye çalışıyor. Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partililer de efendim böyle böyle bir takım düşünceler var ama ben İşte AK Parti tabanıyla da iyiyim falan gibi bir mesaj veriyor.
0: Bir taşta üç kuş vuracak Mansur.
1: 3-5 kurnazlık burada işte. Bu çok şey bir şey, kurnazca bir şey. Evet. Diğer taraftan bakıldığı zaman Ekrem İmamoğlu ilk aday olduğu 2019 seçimlerinden önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmemiş olsaydı AK Parti tabanında bir meşruiyet ya da oradan oy gider miydi kendisine? Birileri bir soru işareti olarak bunu koysunlar ve bunun cevabını da versinler. Buradan da olaya bakmak lazım. Elbette Ankara
0: etkili de olur diyorsun, yani Mansur Yavaş'ın bu hamleleri karşılık da bulacak
1: aslında. Karşılık da bulur. Elbette bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

0: Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu istediyse randevu verir Sayın Cumhurbaşkanımız. İşte vermiş, görüşmüşler. Ancak o görüşmelerin arka planında ben Mansur Bey'in buna benzer birçok amacının olduğunu da buraya net olarak söyleyebilirim.
1: Özgür Özel de özel bir televizyona diyor ki Mansur Bey çok net söyledi. Butlana karşı tutunduğu tavır ortada. Tamamen onun cümleleriyle söylüyorum.
0: O zaman ne istifade?
1: Cumhurbaşkanı istifade Erdoğan'la bir araya gelmesinden haberim var. Yatırımlarla ilgili randevu talep ettiğini söyledi. Son görüşmemizde bu buluşmanın olacağını bana da dedi. Bizim onayımızda yaptığı bir görüşmedir diyor Özgür Özel'in açıklaması. İlter bizimle. İlter'e de bir soralım. İlter merhaba.
2: Merhaba Melih Altınok, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Kolay gelsin. Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buluşması Ankara'da nasıl konuşuluyor? CHP ile ilgili de konuşacağız seninle ama. Gerçi bir son dakika gelişmesi ama.
2: Sürpriz
1: İlter
2: olarak değerlendirildi aslında. Yani şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeyiz şu anda Melih Altınok. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen bir program vardı, resepsiyon vardı. Kemal Kılıçdaroğlu burada partililerle bir araya geldi. Herkes Mansur Yavaş acaba gelecek mi, gelmeyecek mi sorusunun yanıtını arıyordu aslında. Ama Mansur Yavaş zaten buraya gelmeyeceğini mesajını bir şekilde partilere iletmişti. Giden bir davet vardı. O davet geri çevrildi diyebiliriz. Ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü haberi düşünce tabii buradaki herkes de bir anda şaşkınlıkla karşıladı açıkçası. Kimileri için tabii ki sürprizdi burada. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yöneticiler için de haliyle sürprizdi. Acaba az önce yayının başında aktardığım gibi belki Mansur Yavaş resepsiyona gelebilir diye düşünenler de vardı. Ancak dediğimiz gibi Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü ve haliyle burası da hareketlendi. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Mansur Yavaş ne görüştü? Buna dair Mansur Yavaş az önce sosyal medya hesabından görüşmeye dair bir açıklama yaptı. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik dedi. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılarıyla NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mansur Yavaş külliyede gerçekleştirilen görüşmede teşekkür etti. Şehre yönelik yapılan yatırımlar konusunda Cumhurbaşkanına teşekkür ettiğini söylüyor ve NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mansur Yavaş teşekkür ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum dedi. Mansur Yavaş oldukça verimli, sıcak bir görüşme olduğunu anlıyoruz. Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamadan, açıklamasında iki yerde İki kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor. Şehre yönelik yani Ankara'ya yönelik yatırımlara verdiği destek dolayısıyla NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradesi dolayısıyla Mansur Yavaş'a teşekkür ediyor ve tabii ki kabulleri ve ilgisinden dolayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Mansur Yavaş görüşmeye dair Mansur Yavaş cephesinden gelen açıklama bu şekildeydi. Tabii burada dikkat çeken bir husus var. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi konusunda Özgür Özel'e soruldu. Az önce siz de aktardınız, Koza TV yayınında Özgür Özel bu soruyu yanıtladı. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeden önce kendisine bilgi verdiğini ifade etti. Tabii burada şu anda Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e külliyede yapacağı görüşmeye dair bilgi verdiğini ifade ediyor ama burada acaba Kemal Kılıçdaroğlu'na bir bilgi verdi mi sorusu da haliyle siyaseten akıllara gelen bir soru. Nihayetinde Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partili ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu burada yapılan görüşmelerle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na acaba bilgi verildi mi, verilmedi mi? Bu da tabii ki yanıtı merak.

0: merak edilen bir soru. Burada dikkat çekmekte fayda var. Buradaki resepsiyona dair de bazı notlar var Melih Altınok.
1: İlter, ama şu başlıklar önemli. Bir toplayalım, resepsiyona da bakalım. Dediğin gibi şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yıl dönümü ve genel merkezde bir resepsiyon var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oraya gitmiyor, külliyeye gidiyor. Şimdi bu ister istemez manidar ve Hilmi Daşdemir'in az önce söylediği şeyleri akla bir getiriyor.
2: Bir de genel başkanlığı Kemal Bey'e bilgi vermiyor. Öbür partinin genel başkanı Özgür Özel'e bilgi
1: veriyor. Evet, bu da önemli. Bu iki başlık da önemli ama Kemal Bey onun cevabını baştan veriyor. Biraz sonra 103. yılın tanıtım dolayısıyla hazırlanan bir video var. Oraya bakacağız ayrıntılara. Resepsiyona kimler geldi bugün? Muharrem İnce de oradaydı gündüz vakti.
0: Muharrem İnce buradaydı Melih Altınok. Muharrem İnce zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacağını ifade etmişti. Evet. Hatta Özgür Özel'e de bu yönde mesajı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmanın siyaseten de doğru olmadığını dile getirmişti. Kendi memleket partisinde yaşadığı o süreci anlatmıştı, hatırlatmıştı. Ve nihayetinde Muharrem İnce buraya geldi. Hemen arkamızda bulunan merdivenlerin başında Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldiler. Orada şu ayrıntı da var. Şu notu da paylaşalım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu 12. kattan merdivenlere indiğinde yalnızdı. Ve Muharrem İnce hemen bulunduğumuz noktadaydı, bahçedeydi ve hemen bazı kurmaylarına Muharrem İnce'yi de yanına çağırmalarını istedi kurmaylarından. Yani birlikte bir görüntü verilmesini, evet, Kemal Kılıçdaroğlu istedi. Bu ayrıntı önemli ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine Muharrem İnce buradan ayrıldı, merdivenlere gitti. Kemal Kılıçdaroğlu'yla yan yana bir fotoğraf verdiler. Ve bu verilen görüntü öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş soruldu. Gün içinde zaten Mansur Yavaş gelecek mi, gelmeyecek mi, acaba resepsiyona son anda gelebilir mi şeklinde bazı sorular soruluyordu, dillendiriliyordu. Ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş'ı sorduğumuzda neden resepsiyona gelmedi ve bu kararını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumuzda Kemal Kılıçdaroğlu bu soruya yanıt vermedi. Tamam dedi, artık konuşmayı bitirelim şeklinde bir yaklaşımı oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tabi burada diğer isimler var. Gürsel Erol mesela, o da Elazığ milletvekili. Partinin bir an önce kurultaya gitmesi gerektiğini savunan isimlerden birisiydi. O da geldi. Engin Altay geldi. Engin Altay da Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama değişim sürecinde Zoom toplantısına katılan bir isimdi Engin Altay. Ve nihayetinde o süreç artık geride kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmanın doğru olmadığını dile getiren ve bunu anlatırken de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce kurultaya gitmesi gerektiğini savunan ve bunun içinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşen isimler arasındaydı Engin Altay.
1: Namık
0: Engin
1: Kemal Zeybek'i görüyorum.
0: Buradaydı. Dikkat çeken isimlerden
1: Namık Kemal Zeybek,
0: evet Melih Altınok. O da geldi. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen az önce Hasan Can ekranlara getirdi. Şu evet. Anda belki Hasan
1: seyircilerimiz görüyor İlter bir yandan da.
0: Şu anda
1: da.
0: Bakın partiler.
1: Evet.
0: Gündüz, görüyor mu? Tamam.
1: Sen anlatırken gündüz görüntüleri de veriyoruz.
0: Şu an
1: yine orada bir hareket
0: tamam.
1: Var.
0: Orada şöyle partililer, şimdi buradaki resepsiyon tamamlandı. Partililer genel merkezden ayrılacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu, Namık Kemal Zeybek ve Muharrem İnce'nin bir araya geldiği nokta orası. Orada bir fotoğraf verildi. Kemal Kılıçdaroğlu dediğim gibi Mansur Yavaş sorusunu yanıtsız bıraktı. Muharrem İnce de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103 yıllık tarihinden bahsetti. Ve burada olmam gerekirdi şeklinde mealen böyle bir değerlendirmesi oldu ve buradaki resepsiyona katıldı. Yani ben CHP'deyim, CHP'liyim, bundan sonra da CHP'de kalmaya devam edeceğim mesajını çok net olarak bugünkü resepsiyona katılarak Muharrem İnce vermiş oldu.
1: Evet, İlter biraz sonra vereceğiz bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı bir paylaşım var. O bir video paylaştı. Orada Özgür Özel hiç yok. Sildi yani Özgür Özel'i.
2: Gayet doğal.
1: Evet. Peki CHP'liler yani konuştular mı? Bu video konuşuldu mu? Sosyal medyadaki gibi değerlendirildi mi?
0: Şöyle Deniz Baykal'ın kurultayda yaptığı konuşma özellikle videoda yer alması da evet. Önemliydi Melih Altınok. Bugün konuşuldu. Deniz Baykal'la Mustafa Sarıgül'ün yarıştığı kurultayda ki yaptığı konuşma, onu da yine Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü yaptığı hemen saat 15.30'da burada partilere seslenirken Deniz Baykal'ın o konuşmasını da hatırlattı. O konuşuldu, önemliydi. Özellikle Deniz Baykal

0: Tam olarak kendi ifadesini aktarmak için şunu söyledi: CHP satın alınamaz. Rahmetli Baykal da söyledi, çünkü CHP'nin değeri parayla ölçülemez, gafiller bunu çok iyi bilmelidir dedi. Burada isim vermeden tabii ki mesajların adresi çok netti Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tabii bu cümleleri kuran bir ismin o videoda Özgür Özel'e yer vermesi de açıkçası beklenemezdi ve nihayetinde Özgür Özel o videoda yer almadı. Ve şu da önemliydi: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştür ifadesini kullandı. Bugünkü konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle milliyetçilik vurgusu da çok dikkat çekiciydi. Dış politikaya dair mesajlar verdi. Savunma sanayine dair mesajları oldukça önemliydi. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki savunma sanayi konusunda, bugün bağımsızlığı kendi savunma sistemi, bugünün bağımsızlığı kendi savunma sistemini kurmaktır dedi. Biz savunma sanayide kazanılmış hiçbir birikimi küçümsemiyoruz. Daha da ileri taşıyacağız dedi. Bu yönde cümleleri oldukça önemliydi ve dedi ki makamlar gelip geçer, isimler geçer, vatan, millet, bayrak kalır ifadesini kullandı ve bir öz eleştiri de yaptı. Geçmiş dönemi değerlendirirken, işte 38. olağan kurultaydan bu yana yaşanan dönemi değerlendirirken elbette hatalarımız oldu, bunlardan ders çıkaracağız ifadesini kullandı. Bizim mücadelemiz koltuk mücadelesi değil, yolsuzluğu yenme mücadelesidir. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınmayacak kadar büyük bir parti olduğunu ifade etti. Açıklamaları bu şekildeydi Melih Altınok.
1: İlter, teşekkür ederiz. Bu arada şeyi izleyelim bir ya. Bu bahsettik sürekli. 103. yıl dönümü CHP'nin nasıl bir video hazırlanmış. İlter sen de kalırsın değil mi? Evet Samet, sana zahmet.
2: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur.
3: Özgür Özel'e yer vermedi. Deniz Baykal'lı göndermede bulundu.
2: Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda dünden bugüne CHP Genel Başkanlarına yer verildi, ancak Özgür Özel videoda yoktu.
5: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda Deniz Baykal'ın Mustafa Sarıgül'le yarıştığı 2006 yılındaki 31. olağan kurultayda yaptığı konuşmaya yer verildi. Sonradan yeniden gündeme gelen konuşmasında Baykal, genel başkan olacak kişi için CHP'yi satmamış, CHP'yi satın almaya kalkmamış olacak ifadesini kullanıyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
3: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 38. olağan kurultayla ilgili şaibe iddialarına gönderme olarak yorumlandı.
2: İsimler değişir, kuşaklar değişir. Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
1: Evet, şöyle bir videoyu izlesek aslında. Ayrıntılı bir şekilde. Neyse, ona biraz sonra bir bakalım. Önemli mesajlar var onun içerisinde.
7: Bazı şeyler eşya değildir.
8: Türk milletinin bir ferdi olarak kutluluğuna kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.
7: Istedi.
9: Millet kimi seçerse onlar vazife görecek. En büyük hezimetim, en büyük zaferimdir.
10: Biz aslında savaş için değil, barış için. Ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.

0: silahlı kuvvetler kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
1: Sosyal Demokrat Halk Partisi seçimi kazandı.
2: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor.

0: Partisi'ne sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
1: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur. İsimler değişir, kuşaklar değişir. Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
2: Yapay zeka büyük nimet bu arada. Yok. Yani yapabiliyorsunuz. CHP'nin dünden bugüne bir sıralamasını yapmışlar değil mi? En önemli belli başlı olaylar.
3: Evet.
2: Kıbrıs harekatı var.
3: Tabii şey var, 1950'den sonra Kasım Gülek bir şekilde nasıl kaybettik diyerekten bir çözümleme yapıyor. Mende İnönü ile karşı karşıya geliyor ama bir taraftan da FETÖ'yü keşfedip onu da sahneye sürüyorlar İzmir tarafından. O dönem var. Sonra yine Ecevit'in bir şekilde kendisini bir teorisyen olarak kooperatifçilik üzerinden bir muhalefeti var. Sonraki süreçte Kasım Gülek başaramıyor ama Ecevit İnönü'ye karşı genel başkanlığı kazanıyor. Sonraki darbe süreci 92'de.
2: Bu arada Baykal verilmiş de şimdi Baykal'la da Kemal Bey'in arası hiç
3: çok iyi değildi.
2: Yani hiç iyi değildi. Onun tabii, yerine geldi tabii. Kızdı.
3: Ama şu an ama ihtiyacı binaen.
2: Evet. Burada Özgür Özel'in yeri almaması tabii ki tartışılıyor ama zaten şimdi yasa gereği, mutlak kararı mutlak. Gereği Kemal Kılıçdaroğlu tabii. Orada olduğu için Özgür Özel yok hükmünde zaten.
3: Tabii.
2: Bütün her yerden de kaldırılmış durumda. Ama ben hakikaten şaşırıyorum Kemal Bey'in geldiği noktaya, yani 2 yıl öncesini falan düşünüyorum. Bugünkü söylemleriyle taban tabana zıt.
3: Şu
2: değişebilir insanlar ama... Hani bunu da bir görmek gerekiyor. Mesela savunma sanayi ile ilgili yapılan açıklamalar. Tabii. Bütün bugüne kadar eleştirildiği noktaların hepsinde Kemal Bey kızıyordu kendisini eleştirdiğimizde Kemal Hocam onları söyleyince. Düzeltmiş yani. Şimdi bize kızgınlığı da geçer mi acaba?
3: İlhan Kesici, Namık Kemal Zeybek, Muharrem İnce. Muharrem İnce de orada ulusalcıların belli ölçüde evet. Temsilcisi. Oraya baktığımız zaman da yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli bir noktaya doğru geldiğini.
2: Ne diyorsunuz Kemal Hocam? Diyoruz. Yani acaba kızgınlığı da geçmiş midir? Çünkü tamam diyor yani bir anlamda öyle.
4: Aydınlanma olarak görüyoruz. Yani şöyle videoda tabii eksikler var, fazlalıklar var. Fazlalık olan şey de yani Kenan Evren'in yaptığı darbeyi değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilişkilendirmek ne
3: tabii
4: kadar
3: onları doğru. Onları öyle görmüşler.
4: Ne kadar doğru bilmiyorum.
2: Bizi içeri attılar diyor. Bizim partimizi kapattılar diyor değil mi? Onu veriyor videoda.
4: Ya onu veriyor ama onu böyle figür olarak bilmiyorum. Çok doğru gelmedi. Bir de dörtlü takvir yok burada. Yani sonuçta ayrılanlar var değil mi?
3: Tabii.
4: Türk siyasal hayatına yön veren Adnan Menderes, Celal Bayar.
3: Tabii hocam Koral. Bunlar şey CHP'den bakıp görüyorlar ya.
4: Ya hayır yani eğer tarihi anlatıyorsan o zaman Erdal İnönü'yü niye koyuyorsun ki? Erdal İnönü'nün partisi Türkiye'ye ne kadar ciddi sıkıntılar yarattı. Tabii. Yani çok böyle profesyonel.
2: Ama şöyle bir zorluk da var şimdi. Yani doğru düzgün iktidar olamamış bir parti olunca neyi şimdi ne yapacaksın? Yani neyi anlatacaksın? Şimdi AK Parti'nin 25. kırılış dönümü. Yolları veriyorsun, köprüleri tabii, bilmem ne falan. Doğru. Burada şimdi bir şey yok. Mesela İnönü'nün, İsmet İnönü'nün, pardon Erdal İnönü'nün seçimi CHP kazandı dediği yer falan. Mesela CHP aslında seçimi orada tek başına da kazanmıyor. Koalisyon oluyor ama yani anlatacağın pek bir hikaye yok. Muhalefetin doğru. Hikayesini anlatman gerekiyor. O noktada da böyle bir değerlendirme olmuş. Siz nasıl buldunuz hocam?
5: Ya
2: ne
5: ben
2: bileyim tek, ben diyorsunuz.
5: Ben tek bir şey söyleyeceğim. Çok yakından tabii takip etmiyorum ama yani CHP'nin günümüzde bir anakronizmle karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'ye bir iyilik yapmaları için kendi kendilerini feshedip, lağvedip
2: Mustafa Balbay gibi düşünüyorsunuz.
5: Avrupa'yı bir sosyal demokrat parti kurmalarını öneriyor.

0: Yeni iyi şey kurdular, yeni parti olmadı mı?
1: Yani CHP'nin kendisinin feshedip kendine lav edip Avrupa'yı sosyal demokrat anlayışta bir parti
2: ispa etmesi gerekiyor.
0: Şimdi niye Avrupa'yı değil ki? Niye yani, mesela ne farkı var? Geçmişten kopamadıkları için mi diyorsunuz, tek yani parti döneminden
1: falan? Şu an birden fazla ekol var içinde. İşte bir tarafı Kemalist, bir tarafı işte belli bir ekolün, dini grubun söylemiyle hareket ediyor.
2: İrfan Hoca'ya bir karma soru karışık bir yapıda.
0: Bir geleceğim efendim. Bir saniye üstad, bir alayım.
1: Karma karışık bir yapıda. Yani mesela CHP Türkiye'de çağdaşlaşmanın, işte batılaşmanın şampiyonluğunu yapıyordu. Fakat yer yer tutucu görünüm, pozisyon, tavır aldığını da gördük. Özellikle AB sürecinde kendileri tarafından değil ama muhalif partiler tarafından bu süreç ileri aşamaya taşındığı zaman ona da cephe aldılar. Ben bir misyonları olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'ye yapacakları hizmet belki de bundan sonra kendi kendilerini lave etme olabilir. Bu benim bireysel görüşüm.
0: Kapatırlarsa faydalı olur.
2: Şimdi sorabilir miyim?
0: Buyurun hocam.
2: Hocam siz Avrupa Birliği'de çalıştınız. Yıllarca dış politika hocasısınız. Şimdi Avrupa'da herhangi XYZ sosyal demokrat olarak da görmeyelim, herhangi yolsuzluğa bulaşmış olan bir belediye başkanı ve benzeri gibi bir durum olmuş olsa bunlar nasıl bir tavır sergilerlerdi?
1: Yani bir kez böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalan görevli kişi hemen derhal istifa eder Avrupa genelinde ve hakkında hem tahkikat açılır ilgili kurumdan hem de mahkemede dava açılır. Evet.
0: Bu burası Avrupa değil, burası Türkiye.
2: Hayır ama yani anladım şimdi da yani Kemal burası... Bey'in dün söylediği Euronews'e mi bitti, demeç veriyor orada, diyor ki Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değil diyor.
0: Ama onu oradan konuşabiliriz de yani CHP Avrupa'da ne oldu? Avrupa'da çok çeşitli şeyler olabilir. İspanya'da şu an Sanchez bayağı bir yolsuzlukla muhatap. Hiç görevden falan da ayrılmıyor. Biraz sonra onu konuşacağız. Bayağı da savunuyor. Buna şey diyenlere diyor ki mesela Filistin konusunu açıyor. Bence o konuları da biraz bu konuları gündem dışı tutmak için yapıyor mesela. Bence farklı birkaç Avrupa var ama İlmi'nin dediği konu üstünden biraz gidelim. İlter, bu İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığına dair Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama. Hangi kanalda hocam o? Yabancı Alman Euronews'e yaptı. Alman kanalına yaptı. Ha bir dinleyelim onu. Euronews'e
3: konuşmuştum belli Altınok.
0: İlter bir dinleyelim, sonra sana geleceğim.
3: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
4: Yolsuzluk soruşturmasına tutuklandı ama evet. Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinden ve Sayın Erdoğan'a rakip görüldüğü için
3: bir kişi
4: kamuoyunda bunlar tartışılıyor diye soruyorum.
3: Şimdi kalkıp da bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsin. Bu ayrı bir şey. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dedim ki gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanı aday olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Hı hı. Bunlar ayrı.
0: Ben niye Euronews'e şaşırdım biliyor musun? Euronews diyorsun, hani bu Euronews Türkçe yapılıyor, evet. Değil mi? Türkiye yayın yapıyor. Bu kanal acayip yani. Sadece Türkiye karşıtlığı üzerine kurulmuş.
2: Tabii soru da zaten Cumhurbaşkanı adayı yapıldıktan sonra oldu bunlar diye, evet. Orada da şey sorusu soruldu.
0: Yani Alman devletinin zaten resmi kanalı gibi ama bir de muhalefeti tutup geçen de Putin'le ilgili bir haber yapmışlar. Putin yakın çevresine diyormuş ki işte ben intihar bile edebilirim falan. Ya bunu Putin yani kime diyebilir ki, eşine mi der demez de şeye mi der, siz nasıl bunu haber alıyorsunuz? Öyle sahtekar bir kanal ki bu. Bu arada bunu ifşa etmek gerekiyor burada. Hem gazetecilik kisveti altında hem de o tarafsız bağımsız pozlarını sürekli koruyorlar ama ben bu kadar ajitatör bir kanal, bu kadar propaganda kanalı görmedim. İlter, bu nasıl karşılık buldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri?
5: Melih Altınok, şöyle, zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaklaşımı başından beri bu şekildeydi. Zaten bugünkü vermiş olduğu mesajları az önce ekranlara getirdik. Orada isim vermedi tabii ki, özellikle 38. olan kurultay sürecinde yaşananlara dair mesajları önemliydi. Cumhuriyet Halk Partisi satın alamaz mealinde yaptığı açıklamaların adresi açıkçası Ekrem İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'yla birlikte hareket eden isimlerdi. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Ve hatta şu da konuşuluyordu birkaç ay öncesine kadar, yine dillendiriliyordu. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu 38. olağan kurultayı kazansaydı, genel başkanlığa devam etseydi, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermezdi şeklinde değerlendirmelerde yapılıyordu. Hani bu olur muydu, olmaz mıydı bilemeyiz ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir adım atabileceği ifade ediliyordu. Bunu belirtelim, bu da önemli. Başından beri Ekrem İmamoğlu'yla ilgili görüşünün bu şekilde olduğunu ifade ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB adaylığı konusunda da Ekrem İmamoğlu'nu tabiri caizse kızağa çekeceği, yani yeniden aday göstermeyeceği şeklindeki değerlendirmelerde bu anlamda önemliydi. Tabii bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamalarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi kapatılırsa şeklinde de bir tartışma da vardı. Mustafa Balbay'ın yaptığı açıklama özellikle CHP ile Yeni Parti arasında tartışmalara neden olan, tansiyonun yükselmesine neden olan bir konuydu. Onunla ilgili de yeni açıklamalar var. Onu da hemen aktaralım. Mustafa Balbay ne demişti? CHP kapatılsa herkes bir araya gelir şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamayı CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli'ye sorduk ve Rahmi Aşkın Türeli de dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi kapatılsa iyi olur, yeniden bir yol haritası çizilir gibi ifadeler hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunlar ciddiye alınacak konuşmalar değildir demişti. Zeynel Emre'nin dün yaptığı açıklama önemliydi. Bunu ifade edelim. Dedi ki Zeynel Emre, Cumhuriyet Halk Partisi zaten kapatıldı dedi Zeynel Emre. Ve mahkeme kararını hatırlattı ve şöyle sürdürdü konuşmasını. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'siyle, Bülent Ecevit'in CHP'siyle, Deniz Baykal'ın CHP'siyle, Özgür Özel'in CHP'siyle bir alakası yok. Fiilen kapanmış durumda. Orası kapandığı için yeni partiyi kurduk dedi. Yani yeni partilerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaklaşımı bu şekilde. Evet. CHP'yi kapanmış bir parti olarak aslında nitelendiriyorlar. Tabii ki açıklamalarda bu şekilde karşılıklı olarak geliyor. Bundan sonraki süreçte de yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle 38. olağan kurultay sürecinde yaşananları vatandaşlara anlatacağı ve kurmaylarının da yine aynı şekilde, ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Doğu ve Güneydoğu ziyaretleri yapacağı da yine ifade ediliyor. Yarın da MYK toplantısı var. MYK toplantısının gündeminde de şu olacak, onu da hemen sıcağı sıcağına aktaralım. Mansur Yavaş'ın tutumu, belki konudan konuya atlıyoruz ama konuştukça, bilgiler geldikçe bunu da paylaşalım. Şimdi Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partili nihayetinde Mansur Yavaş CHP'den istifa etmedi, ayrılmadı ama CHP'nin programlarına da katılmıyor. Buna dair özellikle milletvekili grubunda çok net bir rahatsızlık var. Hatta CHP Grup Başkanı Faik Öztürk Mansur Yavaş'ın bu yaklaşımını, programlara katılmamasını yadırgadığını ifade etti. Yine konuştuğumuz milletvekillerinin de benzer açıklamaları var. Yani bir rahatsızlık var. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısına, yarınki MYK toplantısında değerlendirilecek. Bu konuya dair CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın bir açıklama yapması, yarın bir açıklama yapması bekleniyor. Onu da şimdiden aktarmış olalım.
0: İlter, çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Görüşürüz.
5: İyi akşamlar, sağ olun.
0: Sağ olun. Evet, Mansur Yavaş'ın bugünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bayağı sosyal medyada şimdi şey diye tartışılıyor. Mansur Yavaş AK Parti'ye mi geçiyor?
2: Yani Mansur Yavaş'ı birçoğundan iyi tanırım ben. Kendisiyle ilgili konuşmama kızıyor bazen. Kendisiyle ilgili yorum yapmamı istemiyor, tehdit ediyor ama Mansur Bey AK Parti'ye geçmez.
0: Öyle mi? Kesin.
2: AK Parti'yi de geçiyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışır, bir kenarda tutmaya çalışır. CHP'yi nasıl kenarda tutuyorsa, Yeni Parti'yi nasıl kenarda tutuyorsa, İYİ Parti'yi nasıl kenarda tutuyorsa, o kurnazlıkta da onu idare etmeye çalışır. Nihayetinde de Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında oraya kadar gidebilirse de kendisini ortak aday olarak, şey değil, kendisi çıkıp efendim ben adayım, şu partiden adayım falan diyerek değil, ortak aday ilan ettirip Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kendisini konumlandırır. Bunu
0: yani oraya kadar idare eder diyorsun. Şekilde, ama siyasette şeyi biliyoruz ya, hiç kesin köşeli tavırla ben elbette, siyasetçileri artık çok böyle ağızlarından çıkan kesin hükümdür demiyorum. Çünkü Mansur Yavaş'ı hatırlıyorum. Benim adımı nasıl anarsınız CHP'yle diyordu. Yani Olabilir mi canım diyor. Akıl var, mantık var, nizam var. Bir bakıyorsunuz onun ardından pat CHP'ye geçiliyor. Şurada... Dolayısıyla yani siyasetçilerin o yaptığı açıklama tamam tanıyorsun biliyorsun Mansur Yavaş'ı ama hiç olmaz olmaz diye bir şey yok hocam bu hayatta. Aynen. Hele siyaset söz konusuysa ben bunu öğrendim bu aynen yaşıma aynen kadar yani bir siyaset yazarı olarak ama olabilir.
2: Kafasının arka planını çözümlediğimi düşünüyorum.
0: Abi diğer... nereden biliyorsun? Ben bazen ne yapacağımı bilmiyorum yani.
2: Öyle de.
0: Bakıyorum etmişe diyorsun.
2: Tavırlarına yani bak o şeyleri, kurnazlığını, adamlarını işte. Abdullah Gül'ün diğer karşı taraftaki versiyonu.
0: Öyle mi?
2: Abdullah Gül'den bile daha uyanık davranmaya çalışıyor. Bunu net olarak.
0: Hiç belli olmaz. Abdullah Gül de karşına başka bir yerde çıkıverir.
2: Çıkar yani. İşte o da öyle davranmaya çalışıyor. Bu CHP'nin kapatma noktasında da CHP'lilerin, eski CHP'lilerin tavrına da bakınca aklıma şu geliyor. Ya benimsin ya kara toprağın diye bir şarkı var ya. O geliyor. Adamlar CHP'den gittiler, parti kurdular. CHP evet, yok olsun, bitsin, kapatılsın noktasına geldiler. Evet. Birileri bir şey söylese CHP kapatılsın falan, kavga eder öldürürlerdi belki sizi yani.
0: Evet işte oraya bak mesela onun için diyorum. Şimdi kendileri diyorlar adamlar dediğin gibi. Yani CHP kapatılsa desen isyan
6: ya
0: eden adamlar.
6: Bu çok şey de olabilir ya böyle gerçekten bir teknik görüşme de olabilir.
0: Mansur Yavaş'ın.
6: Yani amca da olabilir.
2: Hocam arka planına
6: yani,
2: bakmak lazım.
6: İlmi Bey tabii konuyu daha böyle derinlemesine.
0: Elbette ama sizin görüşlerinizi merak ediyorum
6: yani
0: ben. Şimdi
6: gidecek, gitmiştir muhtemelen. O karakterde bir belediye başkanı yani gider. Belediyeci iyi. Yani çalışıyor vesaire. Diğer siyasi konular tartışma.
0: Bu artı da aslında bir yandan. Ben de mesela Cumhurbaşkanı'nın seyahatlerinde görüyorum. Ankara protokolde ya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geliyor. Mutlaka Cumhurbaşkanı'nın elini sıkıyor, uğurluyor.
6: Yani, ben de
0: öyle
6: yani,
0: şeyleri yok. Kompleksleri.
6: Oraya yansıtmıyor en azından. Yani evet, protokol adamı belli ki. Bir de teknik destek
2: hocam
6: ihtiyacı var. Hocam işte buradakiler görüyoruz. Onun için soruyorum. Yani kıyaslama anlamında. Hı hı. Yani orada metro çalışmaları, ulaştırma altyapı çalışmaları için belki yurt dışı kredi ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor ya bu konularda.
0: Tabii ki.
6: Ha şimdi Hilmi Bey gibi düşünürsek şeytanın avukatlığını yapmak suretiyle ha gittim ben bak gördünüz işte al vermedi bak yapamadım İmamoğlu taktiği mi uyguluyorsun acaba diye düşünmek lazım. Orada da böyle bir resim veriyor. Çünkü demiş ya randevu vermeyebilir. Vermezse de havalimanında bir şekilde protokolde yakalar ayaküstü olsa söylerim. Muhakkak söylemesi lazım yani. Benim böyle bir kredi ihtiyacım var. Metro çalışması yapacağım. İstanbul'daki metro çalışmaları işte Ulaştırma Bakanlığı uzattı biliyorsun öyle dediler ya işte dosya gitti 6 defa gitti işte hala onaylanmadı falan aynı sahneyi burada Mansur Bey yapar mı bilmiyorum İlmi Bey'e bakarsanız yapar.
0: %60 da oy almış bir siyasetçiden bahsediyoruz bu arada yani ikinci seçiminde %60
2: peki,
0: oy aldı.
2: Başka bir soru sorabilir miyim ben Ankara'da yaşıyorum.
0: Kime soracaksın abi ben sana soruyorum.
2: Kamuoyuna.
0: Hocam bizim programın şeyini bozdu İlmi bu akşam ya. Yani,
2: tamam kamuoyuna soruyorum. Şimdi Mansur Bey 2019'da belediye başkanı seçildi. 2019'dan itibaren Ankara'da yapılan bir metro var mıdır diye sorsak yani daha önce belediye imkanlarıyla yapılan metrolar var. Belediyenin görevi alt bu evet, metro yapma görevi. Büyükşehir Belediyesi kaynağı çok fazla. Yani öyle efendim PR çalışmaları, konser çalışmaları ve benzeri gibi. Evet bunları da belediyeler yapabilir. Ben yapamaz demiyorum. Ama öncelikle asli işini yaptıktan sonraki süreçte onları yapar. Ancak bir metro yok 2019'dan bu yana.
0: Sorunuzu alalım. Buyurun. Ne soruyorsunuz?
6: Yani, sordu ya var mı dedi öyle.
2: Var mı yap- yok.
0: Sen biliyorsun abi Ankara'dan gelen sensin. Ankara'da yok herhalde metro falan da işte ne bileyim yani bir yandan da akıllıca bir strateji yani gidip kendi, ne evet, yapacaksın ki?
6: Ya başkent ama ya Ankara.
0: Ya
6: yani,
0: yapmamış ama %60'la da seçilmiş yani adam.
2: Tabii başımızın üzerinde yeri var. Ankara halkı oy vermiş. Yani o orada.
0: Belki karşısındaki aday şey değildi, yeterli yani, değildi.
2: Öyle, evet karşısındaki aday zayıftı. Taklit aslında yaşatırım farklı bir versiyonuydu. Çalışmadı karşısındaki aday. Bir sürü bir şey söyleyebiliriz. Ama,
0: peki bir Ankaralı olarak şimdi seçim olsa Ankaralı nasıl değerlendiriyor? Yani sen onu görüyorsundur. Bir de anket tabii ki işleri senin
2: yani
0: için.
2: Yani eski algısı yok. Eskiden çok aldığı oyun da üzerinde 2019'dan sonra algısı müspetti. 2024'e gelindiğinde de hem ekonomik sıkıntıların tepkisi, diğer taraftan AK Parti seçmeninin sandığa gitmemesi, efendim karşısındaki adayın yeteri kadar çalışmaması, bir sürü burada argüman sayabiliriz ama nihayetinde ikiye katlamış bir şekilde oy almış birisi var.
0: Evet. Yani ilk dönem o ve ikinci dönem seçilmesi ve bu kadar yüksek oy almasını gerektiren koşullar biraz kalktı mı ortadan? İnsanlar çünkü o dönemde hani farklı reflekslerle oy verdi. Ekonomik sıkıntılar dediler, şu dediler.

0: Biraz o hava dağıldı mı sence?
1: Tabii. Son dönemde ciddi anlamda Ankara'da bir trafik problemi var. Geçtiğimiz dönem su problemi yaşadık. Evet, NATO zirvesi için teşekkür etmiş ama NATO zirvesinin olmasaydı Ankara'nın yolları yapılmayacak. Tüm Ankara bunları sosyal medyada yazdı, konuştu. Bakın. Yani bakın o dönemki sosyal medya paylaşımlarına.
0: Keşke bizim bunu orada görürsünüz. Da bir NATO zirvesi olsa. Beşiktaş'ta çok valla evden börek yapar getiririz yani, sorun değil.
2: Biraz ama bakanlık devreye girdi Ankara'da.
1: Tabii. Burada da girsin. Onu söylüyorum işte, herkes ona teşekkür.
0: Burada da girsin Kemal Hocam
1: yani. İki NATO zirvesi oldu da Ankara'nın yolları yapıldı dedi herkes.
2: Beşiktaş'ta olabilir.
0: Evet, bir reklam arası verelim. Döndüğümüzde Kaşif Kozinoğlu'nu konuşacağız. Önemli gelişmeler var. Fethi kabir işlemi yapılacak, mezarı açılacak. Bir takım zehirlenme iddiaları da var. Çok önemli bir dava. Reklamlardan sonra.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. TOKİ, fahiş kira artışlarını dizginlemek ve dar gelirli vatandaşların barınma sorununu çözmek amacıyla tarihindeki ilk kiralık sosyal konut projesini hayata geçiriyor. Mülkiyeti devlette kalacak konutlar, piyasa raicinin yarı fiyatından bile ucuza 3 yıllığına kiralanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu proje kapsamında ilk uygulama İstanbul'da başlayacak. Modelin ilerleyen süreçte 81 ile yayılması planlanıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: ...2026'nın ilk 8 ayında da 16 milyonunu aşkın kişiye ücretsiz sağlık hizmeti vermiş olduk.
7: Türkiye genelinde sayıları hızla artan sağlıklı hayat merkezleri yoğun ilgi görüyor. Son 2 yılda açılan 93 yeni merkeze birlikte toplam sayı 357'ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl 22 milyon kişiye ağırlayan sağlıklı hayat merkezleri, bu yılın ilk 8 ayında ise şimdiden 16 milyon kişiye ücretsiz rehberlik ve sağlık hizmeti sundu.
6: Diyetisyen, fizyoterapist, psikolog gibi birçok hizmeti alabiliyorlar. Bu hizmetler için de randevu oluşturabiliyorlar.
7: Peki bu merkezlerde neler yapılıyor? Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere diyetisyen desteği, hareketsiz yaşamdan şikayetçi olanlara fiziksel aktivite danışmanlığı veriliyor.
6: 80 bine aşkın kişiye sağlıklı hayat merkezlerimizde bulunan menopoz okullarında menopozla ilgili danışmanlık hizmeti verdik.
7: En önemlisi de sigarayı bırakmak isteyenlerin ilk adresi burası oluyor. 2024 yılından bu yana tam 225 binden fazla kişi sigara bırakma polikliniklerinde ücretsiz destek aldı. Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri yani KETEM'lerde bu çatı altında hayati taramalarda binlerce hayat kurtarıyor.
6: Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimiz var. Sağlıklı hayat merkezlerimizde yine 10 milyonu aşkın kişiye sağlıklı hayat merkezlerimizde hizmet vererek danışmanlık hizmeti ve erken tanı teşhis hizmetleri vermiş olduk.
7: Tamamen ücretsiz sunulan bu hizmetlerden yararlanmak için merkezi hekim randevu sistemi üzerinden randevu alınabiliyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: İnternetten ev, araba, eşya satanlar dikkat! İlanlar her ay düzenli olarak maliyeye bildirilecek.
8: Biz kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da artıracağız. Teknolojiyi devreye aldık.
4: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı yeni vergi düzenlemesi 5 Eylül 2026 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sadece alışveriş siteleri değil, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yapılan her türlü alım-satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyeti vergi denetimi kapsamına alındı. Düzenleme e-ticaret sitelerinden sosyal medya devlerine, internet sağlayıcılarından ilan sitelerine kadar dijital ortamda imkan sağlayan tüm kurum ve şirketleri kapsıyor. Bildirimde

0: bulunulması gereken başlıklar da şöyle belirlendi. İlanın yayınlandığı internet sitesi veya web adresi, ilanı veren kişilerin veya şirketlerin ad, soyad, ünvan, TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, verilen ilanların içeriği, satılan veya kiralanan ürün ve hizmetlere ait detaylar.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz.
0: Gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor. 100 bin işletme denetlendi. 186,5 milyon liralık ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı. 1-31 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100.128 denetim gerçekleştirildi. İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplamda 186,5 milyon lira idari para cezası kesildi. 49 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı kuralları çiğneyenlere af yok diyerek denetimlerin devam edeceğini duyurdu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Kurşunlama, tehdit ve yaralama eylemlerine karışan 3 farklı yeni nesil suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. 21 şüpheli kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 farklı yeni nesil suç örgütünü mercek altına aldı. Şüphelilerin Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gazi Osmanpaşa ve Kağıthane ilçelerinde 3 kurşunlama, 1 tehdit ve 1 kasten yaralama eylemine karıştıkları belirlendi. Ekiplerin takibi neticesinde şüpheliler tarafından planlanan bir silahlı saldırı engellendi. Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir ağır darbede uyuşturucu tacirlerine vuruldu. Esenyurt ve Küçükçekmece'de 2 adres ve 1 araca operasyon düzenlendi. 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 26 kilogram 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: Sebep sonuç devam ediyor. Kaşif Kozinoğlu davası biliyorsunuz yeniden görülmeye başlanıyor ve önemli gelişmeler var. Biraz o konu üzerinde duralım. Kemal Hocam, bence yıllar sonra bu davanın tekrar gündem olması çok hayati. Mezar açılacak şimdi.
4: Evet. Etik kabir yapılacak.
2: Evet.
4: Bu ihtiyaç neden oluştu? Demek ki savcılık ciddi şüpheler
2: siz böyle alabilir
4: ortaya çıkarttı. Konuşalım. Şimdi Kaşif Kozinoğlu aslında ömrünü şeye vermiş bir insan, yani istihbarat çalışmalarına. Hakikaten mezun olduktan bugüne kadar 76 mezunu hemen erken yaşlarda istihbarat çalışmalarına başlıyor. Özel Harp Dairesi'ne geçiyor. Oradan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geçiyor. Hep istihbarat, bakın. Orada da Silahlı Kuvvetler'de de istihbarat bilimlerinde çalışıyor.
2: Bu Özel Harp Dairesi Ecevit'in bahsettiği Özel Harp Dairesi.
4: Evet, evet. Ondan sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı oldu biliyorsunuz.
2: Onun için bir kontr gerilla diyordu. Öyle bir imada bulunuyordu Ecevit.
5: Öyle bir şey yok yani.
2: Yani kontr gerilla tartışmaları üzerine, yani Kozinoğlu için demiyorum da bütçesi, yani onun üzerine söylendi bu tartışma.
4: Amerika'dan bütçesi geldiğini falan iddia etmişti. Hatta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da bütçesini Amerika CIA veriyor falan demişlerdi. O tabii o başka tartışma ama o içinde yer alan bir unsur, aktör Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 1995 yılında emekli ayrılıyor kendi isteğiyle ve hemen Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndayken hem Balkanlar'da mesela o zamanlar Sırp, hatırlarsınız, şeyler vardı. Sniper'lar falan vardı.
2: Sivil öldürmek için.
4: Sivil öldürüyorlar. Hatta onu turistik
2: tur düzenliyorlardı.
4: Tur yapıyorlardı. Onlara karşı anti-sniper'lar konusunda eğitim vermişti. Oradaki yerel unsurlara. Oradan Orta Asya sorumluluğunu devraldı. Dolayısıyla Orta Asya'da işte Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan bölgelerinde çok ciddi ta Çin'e kadar bir istihbarat ağı kurdu. Hatta Afganistan ve Pakistan'da Raşit Dostum'la çok yakın ilişkileri vardı. Oradaki Çin'e kadar olan bölgede birçok ciddi bir istihbarat

0: network'u kurdular. Bu network'ün içerisinde, bu ağın içerisine FETÖ de takıldı o dönem.
1: Şimdi, o yüzden Memer Altaylı FETÖ'ye yazdığı mektupta diyor ki,
0: evet,
1: bir mektup bu adama dikkat edin diyor, bu tehlikeli bir adam, MİT'in başına da gelebilir diyor.
0: MİT başkanı olabilme ihtimali var, tehdit olarak gösteriyor ve işte o zamanlar örgüt başına, terörist başına mektup yazıyor. Durdurulması gerekir, engellenmesi gerekir şeklinde mektupta ifadeler var. O zaman ama ne yapmış biliyor musunuz? Özbekistan'daki bütün FETÖ okullarını kapattırdı. Ve Özbekistan en sert tedbir alan ülkedir bu konuda.
1: Kozinoğlu'nun verdiği siparatla kapattırılıyor.
0: Tabii, evet. Onun katkısıyla. Hatta oradaki Orta Asya İmamı diye neydi, Orhan bir şeydi galiba. Orhan inandı. Orta Asya İmamı'nı deşifre etti o dönem. Hmm. O zamanlar kim, yani imam kim, abi, abla, bunları bilmiyorduk.
1: Böyle bir terminoloji de yoktu.
0: Yoktu hiç, işte onu deşifre etti. Ve Orta Asya bölgesinden sorumlu hale geldi Milli İstihbarat Teşkilatı'nda. Sonra 2011'de, Mart, 10 Mart 2011'de Oda TV davası, Kumpas davası dolayısıyla tutuklandı.
1: Evet.
0: Ondan önce apar topar Afganistan, Pakistan bölgesinden şeye geldi, Türkiye'ye geldi.
1: Onunla madem ilgili çağırdınız, bir el yazısı var, bir mektup var. Elmidaş Demir, o mektubun gerçekliğine dair bir tartışma mı var bu
2: var,
1: arada?
2: Devam, evet, edeceğiz hocam. Oğullarının hatta dava açtığını, o babamın el yazısı değil diyerekten bir şeyleri olduğu söyleniyor. Bir
1: tartışma da var. Evet. O da hani aklımızda dursun. Bilmiyoruz tabii ki, ona mahkeme karar verir ama.
0: Ya bakın, 10 Mart'ta tutuklandı ya şimdi Moda TV Kumpas davasında. Aslında Kozmiko'da belgelerini deşifre etmek falan da bir suç eklendi daha sonra. Hatta şu an firarda olan bir başsavcı vardı, FETÖ'cü. Ona doğrudan şey verdi, ifade verdi.
1: Zekeriya Öze mi?
0: Zekeriya Öze. Şimdi dolayısıyla burada 2010 Mart 2011'de tutuklandı. 12-13 Kasım 2011 gecesi, işte sayın kaç ay geçmiş aradan? Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Yani neredeyse 10-11 ay sonra öldü.
1: Cezaevinde
0: ölüyor. Evet, cezaevinde öldü. Ölüm çok garip. Orada bir takım vitamin ilaçları falan istemiş galiba. Yine bir koraspin dedikleri kan sulandırıcı haptan talep etmişler kendileri. Onları kullanmamış tam olarak da henüz. O esnada işte o haplar mı geldi gerçekten? Başka bir şey mi
1: başka
0: geldi?
1: Başka bir şey mi verildi?
0: Bilemiyorlar. İşte o yüzden şimdi Fethi Kabir kararı alındı. FETÖ'cülerin, tabii şu an biz akıl yürüterek söylüyoruz. FETÖ'nün Orta Asya yapısını ortadan kaldırmak. 2011, 2009, 10 düşünün, o tarihlerde FETÖ terör örgütü değil, hala da legal faaliyetlerine devam ediyor, sızmalar devam ediyor ve her tarafta şu anda hem finansal olarak hem de paralel yapı olarak da pik noktada, zirvede neredeyse. O tarihlerde de kumpas davaları devam ediyor biliyorsunuz işte. Ergenekon davası, casusluk davası falan.
1: Bu Hakan Fidan'ı almaya çalıştıkları dönem yine 2011'in sonu muydu?
0: O yıllarda herhalde, yanlış
1: hatırlamıyorum. 2012 miydi? Ben de bir karıştırdım.
2: Hatta orada Hakan Fidan aleyhine Oda TV'ciler farklı şeyler söylüyorlar ama benim bir kaynağım da diyor ki aslında Hakan Fidan aleyhine bir şey söylemediği için hedef alındı.
1: Ne diye hedef alıyor? 2010'da yani orta şeyde, biz Türkistan diyelim oraya. Türkistan'da görevlendirmesini Hakan Fidan yapıyor.
2: Evet, o evet. Yani onun aleyhine ettiğim... konuşturmak istiyorlar. FETÖ o zaman hedefe koymuştu ya Hakan Fidan'ı.
1: Benim merak ettiğim an, o dönem MİT'e karşı bir operasyon yapıyor FETÖ.
0: Evet.
1: Hakan Fidan'ı almaması için Cumhurbaşkanı devreye giriyor.
0: Tabii.
1: Yani yasal aldırmıyor, izin vermiyor. Ama 12'ydi o değil mi arkadaşlar? Pardon, 2012. O daha sonrası başlayan bir şey. Daha öncesinde başlayan taarruzlar var o zaman.
0: 12 Kasım ayı değil mi?
1: Aralık Kasım gibi,
0: Kasım
1: doğru.
0: Kasım ayı, 7 Kasım galiba. Bir yıl sonra da...
1: 7 Şubat'tı hocam, 7 Şubat.
0: 7 Şubat mıydı?
3: 7 Şubat 2012.
0: 7 Şubat 2012. 17-25 Aralık'ta bir yıl sonra 2013'te oluyor. 2014 1 Ocağı'nda da terör örgütü ilan ediyor. Yani son aslında döneminde. Yani farkındalığı oluşmuş aslında kamuoyunda. Yani dolayısıyla tedbirler alınıyor. MİT'te oluşmuş FETÖ ile ilgili konular. 2012, 2013 ve 2014'ü nihayet 1 Ocağı'nda terör örgütü olarak ilan ediliyor. İşte bu süreçlerden çok daha önce Kozinoğlu bu konuyu, bu olayı Türkistan coğrafyasında fark ediyor.
1: Hı hı.
0: Ruslar da aynı şekilde aynı dönem kapatıyorlar bütün
1: okulları. Ruslar da izin vermedi. FETÖ'nün ilk kuyruğunu yakalayanlar onlar.
0: Tabii tabii. İşte bütün bölge yayıldı o sistem. Şimdi bundan mütevellik bu olaylardan kaynaklı bazı başka ölümler de var. Mesela Haplemitoğlu ölümü var biliyorsunuz. Öldürülmesi konusu var. O da öyle. Yani çok
1: hocam öyle karışık ki o davalarda ama öldüren isimleri, öldürülmesinde rol oynadığı iddia edilen isimlere bakıyorsun.
0: Değişik
1: böyle faktörler. Ulusalcı evet, şey evet, görünen evet. isimler evet. falan. Yani çok fazla at izi dizine karıştırılmış. Kozinoğlu'nun da bir de hani dediğiniz gibi yükselecek bir isim olduğu da onları panikletmiş olabilir. Yani
0: tabii.
1: Bu adam

0: Diyorlar işte öyle istihbarat veriliyor. Az önce adını andığımız Enver Altaylılar, şunlar bunlar. Yani demek ki çok radarlarına girmiş.
1: Tabii. Türkistan coğrafyasının kara kutusu olduğu söyleniyor. Belki notlarını yetiştiremedi. Yazdığı şeyler henüz daha yetişmedi. Çok fazla mesele var bu konuda. Ama dediğim gibi burada işte bir şekilde gözaltına alındıktan, tutuklandıktan 10 ay, 11 ay sonra ölümü çok manidar. O arada hazırlık yapılmış olabilir. Bu arada tutuklamalar var tabii. Gardiyanlardan ve dönemin jandarma personelinden 11 kişilik bir grup. Bir tanesi FETÖ firarısı şu anda.
0: Evet, kaçmış değil mi gardiyan?
1: Evet, 11 kişilik. Demek ki tutuklama gerektirecek, gözaltına alınma gerektirecek haller oluşmuş. Artı Fethi Kabil çok ciddi bir karardır.
2: Tabii.
1: 15 yıl sonra açacaksınız. Tabii yumuşak doku kalmadığı için belki toprağa sirayet eden kısımlardan alınacak. 5 kişilik uzman bir ekip.
0: Onu da adli tıp uzmanlarına soruyorum, çok zor ama yani inşallah bir şey tabii ki bulunabilir de aradan çok süre geçince çünkü diğer toprak örnekleriyle bakılıyor,
1: evet,
0: falan.
1: Tabii.
0: Mesela bu Özal'ın yine bir dönem gündeme gelmişti 2010 bu yıllarda tekrar işte öldürüldüğüne dair. Mezarı açıldı, dediler ki öyle bir zehirmiş ki havayla temas edince zaten buharlaşıyormuş, anlamak mümkün değil falan. Yani çok çok aslında zor işler ama.
1: Tıbbi bir konu bu yani. Melih Bey, bunu tabii adli tıp ekibi kurulduğuna göre mezarın süresi de belli. 15 yıl geçmiş aradan. Yumuşak doku yok. Kemik üzerinden bir analiz belki yapılabilir. Çok iyi bilmiyoruz bu konuyu. Tabii toprak da çok veri toplamış olabilir o dönemde. İşte toksikolojik bir analiz yapılıp zehirli madde var mıdır yok mudur ona bakılacak. Varsa o dönem o gün çok spekülatif şeyler var. Mesela rahatsızlanıyor gerçekten.
0: Evet.
1: Rahatsızlandıktan sonra ambulansın gelmesi gecikiyor. Geldikten sonra bekletilme süresi var. Hastaneye geciktirilme bilerek isteyerek o belki toksikolojik madde daha fazla yayılsın, daha çok etkilesin için arada bir geçen süre var. Bütün bunların hepsini hesaba kattığınız zaman sanki böyle profesyonelce yapılmış, içeriden destekli ve dışarıdan talimatlı, büyük ihtimalle tabii FETÖ olduğunu çok bir şey söyleyemiyoruz ama başka bir aktör de yok.
0: Şimdi bakıyorsun onların hedefinde şüpheli, çok yani. Evet. Tabii ki tek bir gardiyana falan bağlanacak bir şey değil. Gardiyanlar tabii, orada rol oynuyor ama o emiri alıyorlar. Gardiyan tabii inisiyatifiyle alacak bir şey değil yani. Ona demiştir ki birileri, eğer öyle bir durum varsa tabii bunlar hep...
1: Bu tür ölümler kararları o terörist başı tarafından direkt verilir. Çünkü bu tür infazlar örgüt başının haberi olmadan yapılma imkanı neredeyse yok gibidir. Dolayısıyla bunu çok böyle işte 10 aylık süre, ondan önceki tutuklama süreçleri, gözaltı süreçleri, ifade süreçleri, işte savcının ortaya koyduğu, FETÖ'cü savcının ortaya koyduğu bir takım çalışmalar, bunlar hep ekip olarak yapılmış gibi gözüküyor. Ha, bunda CIA'nin rolü var mıdır? Bence vardır. Neden vardır? Çünkü FETÖ'nün CIA'den bağımsız olması mümkün değil. Ve Türkistan coğrafyasında Türkiye'nin özellikle âli çıkarları ve bölgenin çıkarları için bir takım çalışmalar yapması Amerikalıları çok da rahatsız etmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu bir yurt dışı destekli, yurt dışında konuştuğu örgütün desteği, yurt içinden de işbirlikçilerin desteği, artı işte o kurumdaki, hapishanedeki gardiyan ve jandarma personelinin, o dönem FETÖ'cü olanların desteğiyle yapılmış gibi kombine bir olay gibi duruyor aslında. Bunu çözersek eğer, yani bunu adli makamlar çözer, adli tip unsurları ortaya koyarsa bir takım veriler, deliller, bundan sonra önceki faili meçhul cinayetleri de bir referans olarak kabul edilebilir. Bu yöntemle çeşitli şeyler, zehirlenmeyle ölümler belki çıkartılabilir diye düşünüyorum aslında.
0: Ha, orada bir şey oluşturulursa
1: tabii,
0: belki.
1: Teknik olmaz. Yöntem önemli çünkü burada. Aksi halde hakikaten şimdi düşünün, tamam bu istihbarat meselesi, yani gizli kalması gereken mesele. Çok büyük oranda gizli de kalmıştır faaliyetler ama kamuoyuna aktarılan kısmında şöyle bir algı var Melih Bey. Evet, yani Kozinoğlu milliyetçi bir subay, milliyetçi bir istihbarat teşkilat elemanı ve büyük coğrafyalarda hizmet ediyor. Türkistan coğrafyalarında, Balkanlarda Türkiye'nin çıkarları var o bölgede. Siz böyle bir karakteri bir şekilde birileri tarafından öldürülüyor. Ya bu çok şey bir konu değil. Kamuoyunun sindirebileceği bir konu değil. O yüzden açığa çıkartması lazım. Adalet Bakanımız bu konuda aldığı kararlar çok isabetli. Geçmişteki faili meşhur cinayetler ateşli silahlarla olabiliyor, işte boğarak vesaire gibi teknikler, ama bu çok sinsi bir yöntem. Ya yani ölümünü bir şekilde kararlı bir hükümet olması şu anda tekrar 15 yıl sonra masaya yatırıp araştırmaz kimse ve böyle kalır. Bu algıyı ortadan kaldırmak benim için önemli. Psikolojik harp işte biraz da buna benziyor. Ve dolayısıyla bu tür ölümler bu aktörlerin mutlaka açıklanması gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii cezasız kalmadığı algısı verilmeli. Tabii, ama tabii. 15 yıl öncesi de hakikaten Kolay işte değil yani.

0: birilerinin ifadeleri üzerinden belki bir Hüseyin Hocam yol almak daha aydınlatıcı olacak gibi sanki. Yoksa yani tabii adli tıp uzmanı değiliz ama o zehirlenme vakaları, çünkü Özal davasında da mesela çok bu açıldı, kemiklerde falan çok bir şey algılaması şey olmuyor ama.
1: O Özal daha eskiydi. Evet, daha yeni ve üstelik
0: 15 yıl olmuş ama yine de.
1: Doğru ama hikayesine bakınca da adam şey, istihbarat personeli, asker kökenli ve asker derken şeyden yani onlar özel eğitimli, normal sıradan askerler gibi de değil. Ayrıca sürekli çok sert sporlar yapan birisi, yürüyüş yaptıktan sonra böyle o kırık kalp sendromu dedikleri o sendromdan hayatını kaybetsin. Çok mantıklı değil. Yani bu örgüye bakılınca, hikayeye bakınca, bir de Kozinoğlu'nun işte özel olarak Türkistan coğrafyasına gönderiliyor. Kazakistan, Özbekistan, oralarda gerçekten efsane işler yapıyor. Evet, CIA'nin hedefinde olabilir, efendim başka istihbarat örgütlerinin hedefinde olabilir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde çok milli bir karakter olduğunu gözlemliyoruz. Karşı tarafındaki FETÖ casusluk şebekesinin en önemli hedefidir tartışmasız olarak. Evet, yani, bu, yani buradan da bakın Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi hikayesinin arkasında FETÖ çıktı. Burada da FETÖ, adres FETÖ. Tüm Türkiye'deki faili meçhul böyle siyasi ve bu da siyasi bir cinayet aslına bakarsanız, buna benzer cinayetlerin, infazların arkasında bir FETÖ çıkıyor. FETÖ aynı zamanda casusluk şebekesi olduğu gibi, hırsızlık şebekesi olduğu gibi bir cinayet şebekesi olduğu da burada tescil olmuş.
0: Ama bir yargı karar versin. Şimdi FETÖ de şeye dönmesin. Belki başka bir unsur. Yani değil mi? Şimdi Türkiye'de şimdi, tek kötülük merkezi bu haşhaşi sürüsü değildir. Belki o dönem başka bir, ne bileyim, Mossad'ın bir şeyi bir devreye girer, birileri bir şey yapar.
2: Ama CIA, Mossad, ortaklar ama şu Mossad'la var. Mesela en son ölüm neydi adı? Ahmet Arif Deniz Olgun değil mi?
0: Evet. Şeyci.
2: 2016'da Süleymanlılar cemaatinin lideri 2016'da öldürülüyor. Yeni onun da şimdi şey yapılıyor, tetkikleri yapılıyor. Benzer bir aslında çalışma. Onda da bir şey var, zehirlenme durumu var. O da şimdi
0: ona şey dediler, bir de üstüne diziyle bastırıp boğdular falan dediler.
2: İşte o bütün hepsini tetkik edecekler. Onların hepsi kemikten ve işte topraktan alınan numuneler. Benzer bir çalışma gibi gözüküyor ikisi beraber. Dolayısıyla bu tür faaliyetlerde, çalışmalarda çok çok emin olmadığım için bir şey de söylemek istemem. Çünkü toprak analizinden ne kadar madde ortaya çıkar, kemikten ne kadar çıkar bilemiyoruz. Geçenlerde bu Deniz Olgun olayını tartışırken bir adli tıp uzmanımız anlatmıştı. Oradan yola çıkarak söyleyebilirim bazı şeyleri. Gerçekten çok zor olduğu ifade edildi.
0: Tabii şimdi ama, morluklar izlerden bahsediliyor. Onun da mezarı açılmış. Yumuşak doku yok, kemik var. Kemikte sen morluk falan onun üzerinden bir şey kuramıyorsun.
2: Ama orada şöyle bir şey var. Videolar var ya. O gün yapılan adli tıp videoları var.
0: Otopsi videoları.
2: Otopsi videoları var. Orada gene bir ekipçe yapılıyor bu konu. Ve videolar çekiliyor. Videolardan yola çıkarak zaten şüpheli olduğu ortaya çıktı.
0: Hiçbir şey
2: Deniz Olgun'un. Burada öyle bir şey var mı bilmiyorum. Kozinoğlu'da bir otopsi videosu var mı? Bir ön rapor var mı? Adli tıp raporu var mı?
0: Mutlaka yapılmış olması lazım. Kalp krizi diye geçiştirirler mi yani? Kalp...
2: Bilmiyorum işte.
3: Bu tür olaylarda şey yapıyoruz ya, yaş 55-56
0: çok genç.
3: O dönemlerde daha önce böyle yüksek performanslı vücudunu kullanan sporcular da olur. Askerler de olabiliyor. Hani krizler yaşanabiliyor.
0: Tabii.
3: Mesela özellikle halı saha maçlarında çok insan
0: patır patır
3: maalesef hayatını kaybediyor. Yani burada arkasında FETÖ olabilir ama olmayabilir de, doğal yolla da olmuş olabilir. Ama en nihayetinde şu olması lazım. Devletin hapishanesinde yatan bir kişi aslında devlete emanet, canı oraya emanet.
0: Tabii ki.
3: Yani orada Silivri Sağlık Merkezi, işte o ekip yemekte. Yani bir şey olduğu zaman müdahale edecek bir sağlık mekanizmasında sıkıntı var. Yani zehirlenme olayı olsa bile eğer orada zamanla müdahale edilse belki kurtarılacaktı.
0: 10 dakika sonra gelmişler hocam mesela. Evet. Acil buton çok önemli.
2: Tamam.
0: 10 dakika zaten.
3: Gardiyanlar geliyor da sağlık ekibi gelemiyor.
0: Onlar da 30 dakika sonra geliyor.
3: Evet.
0: Hani şu ilk 10 dakikada.
1: Sanki şeyden buradan gidiyorlar Silivri'ye sanki.
0: Değil mi? Cezaevi dediğiniz gibi hemen müdahale. Acil buton o ya, hemen müdahale edecek. Bakalım orada yargı açığa çıkaracak.
2: Bir saatlik yürüyüş o yaşta çok büyük ağır spor değildir ya. Yani hepimiz yürüyoruz 1 saat 2 saat.

0: Yani, yani genç ölümleri de artık görüyoruz var, işte kalp krizleri ve sporcular doğru. artık ama şey yok ki. Yani tabii bilemiyoruz bunların hepsi.
1: Yürüyüş dediğiniz herhalde Silivri Ceza içerisindeki.
0: Adam sıkıntılı bir dönem geçiriyor, öyle de bir şey var, onu da bir düşünmek
1: muhakkak
0: de lazım.
1: Vardır, muhakkak vardı ama tetkik şart bence. Yani
0: tabii, tabii.
1: Tetkik şart. Aktör çok önemli çünkü. Yani normal yatan biri belki
0: bu o kadar. O dönem işte ama değil mi? Hayatını kaybettiğinde Kozinoğlu. O dönem bunları tabii. Yani bu konuşmalar, bu tartışmalar tamam FETÖ üzerinden dönmezdi belki ama cezaevinde eski bir MİT görevlisi hayatını kaybediyor falan. Zaten bir şüpheli bir durum var. Tabii. Yani hikaye bu. Ama işte
1: hayır, tutuklamalar olunca ben gözaltı ve tutuklamalar artı Fethi Kabir dedim ya, bu ikisi önemli. Yani
2: savcılık, kolay alınacak bir karar değil o.
1: Tabii savcılık makamı bu konuda karar almışsa çok kuvvetli şüpheli deliller ortaya koymuş demektir. Ya da var hmm. demektir. Ya da bizim görmediğimiz o videolar ortaya çıkmış demektir. O yüzden son itibariyle orada Silivri cezaevinde karmaşık yılların, belki başka insanlar da öldü o dönem bilmiyoruz. Belki onlara da referans olacak. Ama Kozinoğlu üzerinden şunu da son kez söyleyelim. Hakikaten biyografisine baktığınız zaman çalışmış, çok fazla gayretli ve karmaşık bir döneme tekabül ediyor. 91'de Sovyetler Birliği dağılıyor. Dağıldıktan sonra Türkistan coğrafyasına bizim müdahale ettiğimiz yıllara tekabül ediyor.
0: Herkes işin içinde evet. yani.
1: Dolayısıyla oraya Amerikalılar da biliyorsunuz müdahale etmeye çalışıyorlar. Dağılan cumhuriyetlerle temas kuruyor istihbarat örgütleri. Topyekün. Evet. Çok fazla mücadele var orada. Bizim aslında temel aktör bu.
3: Teşkilat-ı Mahsusa'nın bu dönemdeki tespitçisi gibi yani.
1: Evet, evet doğru.
0: Evet, bekliyoruz bakalım yargı. Yarınki o mezarın açılması sürecinin ardından da daha olay netleşecek. Evet, geçelim Yunanistan konusuna. Bir Aşil Kalkandır gidiyor hocam. Yunanistan Savunma Bakanı Dendidas yarın Rum Yönetimi Savunma Bakanı Palmas'la bir araya gelecek. Dendidas meslektaşıyla yapacağı görüşmede taraflar arası savunma işbirliği ve bunun o bu Aşil Kalkanı hikayesinin Avrupa'nın finansal desteğiyle yapılacağını söylüyor. Yani onlar para verecekler diyor. Zaten Yunan'da para yok. Rum Yönetimi ve Yunanistan tarafı Mısır'da bir gün önce buluşmuştu. Yunanistan'ın şimdi, yani o kadar para ihtiyacı olan bir ülke. Şimdi Avrupa'dan gene krediyle o zaman bunları yapacaklar öyle mi?
4: Ya Yunanistan'ın şimdi durumu şöyle. Yani Yunanistan aslında iflas etmiş bir ülke. 2012 yılında Avrupa'ya karşı çifte kayıt tuttu, ortaya çıktı. Ve gayri safi milli hasılanın...
0: Cem Uzan gibi yani.
4: Evet. O dönemde bir banka vardı. Onun da işte çifte kayıt tuttuğu ortaya çıktı. Şimdi Yunanistan'ın çifte kayıt sistemi deşifre oldu. Ve yapılması gereken şuydu. Yunanistan'ı Euro bölgesinden çıkarma. Merkel ve Sarkozy dediler ki yani Yunanistan'ı çıkarırsak Euro o kadar diğer pariteler karşısında, dolar karşısında, İsviçre frangı karşısında kazanır. Değer kaybeder ki
0: kaybeder,
4: bu kayıptan dolayı bizim uğradığımız zarar Yunanistan'ın borcundan fazla olur ve Yunanistan'ın 100 milyar euro borcunu 2012 yılında Avrupa tarafı sildi euroyu kurtarmak için. Geriye kalan borçlarını da 2060'a kadar IMF ile anlaşma yaparak takside bağladılar. Ülke halen şu anda iflas halinde. Yani baktığımızda Yunanistan'ın bir takım savunma sanayi yatırımlarına bir takım ülkelerle işte anlaşmalar yaptığı zaman bunun finansmanına ayıracak kaynağı yok. Fakat emrivaki ile baskıyla işte borç yazıyorlar yahut da Yunanistan'ı böyle bir anlaşmaya zorluyorlar. Bu Aşil Kalkanı da bu kategori Yunanistan'ın savunma sanayi alanında
0: evet.
4: devasa harcama yaptığı kalemlerin bir başkası.
0: Zaten ve bunu, Yunanistan para harcıyor, o yüzden battılar. Şimdi Euro'ya geçtiklerinde de hiçbir üretim yok. Paran birden değerleniyor. Zengin olduğunu zannediyorsun. Para harcamaya başlıyorsun. Üretim sıfır. Yani dediğiniz şeyde Yunanistan'ı çıkarsalar belki uzun vadede Euro'nun değeri daha iyi olacaktı. Başlarına bela olmuş.
4: Ama şu yönetemediler de o süreci. Çünkü evet. yani Euro bölgesinde daha başkaları da kriterlerin dışına çıkmıştı. Euro'nun çökmesine yol açabilir diye tedirgin evet. oldular. Yunanistan zaten Avrupa Birliği'ne katıldığından beri 1981'de katıldı. Net alıcı ülke, ülkeler orada ikiye ayrılıyor. Net verici ülkeler, evet. net alıcı ülkeler daha fazla yatırım alıyor, daha az bütçeye katkı sağlıyor.
0: Yani işte şu anda hiç derdi yokmuş gibi Türkiye paranoyasıyla yine evet, bir borçtan. Yani
1: Patriotlar var ellerinde aslında. Amerikan menşeli Patriotlar var. Patriotlar 70 kilometreye kadar hava savunma şemsiyesi imkanı sağlıyor. Şimdi bunlar ne sağlıyor peki? Değil mi? Aşil Kalkanı dediğimiz sistem.
4: Evet.
1: Üç katmanlı bir sistem. MMR radarlarını

0: kullanıyorlar. Yani bir en tepede Davut Sapanı dediğimiz sistem var. 250-300 kilometreye kadar menzil var orada. Barak MX var. Onlar orta menzilli. Bir de Spider var. Kısa menzilli. İşte 15-30 kilometre civarında filan. Fakat bunların radar sistemleri var. Ayrı ayrı hepsinin. Atış platformları var. Lançerler var. Bir de komuta kontrol merkezleri var. Şimdi Yunan ordusu mensupları bu üç katmanlı sistemi İsrail yapma, Rafael yapma çoğu. Yani İsrail'in firması Rafael yapma. Bu üç katmanı kullanabilecek kapasitede mi? Değil. Şimdi bunlar 2030'da teslim edilecek. Öngörü şu anda bu. 4 yıl sonra. 4 yıl sonra bu Aşil Kalkanı buraya geldiğinde Türkiye'nin elinde zaten o dönem, hatta şimdi bile varında müthiş füzeler var. O radarları bir kere çok rahat bir şekilde ana kıtamızdan rahat indiriyoruz. Hava kuvvetlerinin kullandığı sistemler olacak. Havadan yere füzeler. Onlarla da imha ediyoruz. Yani atmacalar var, denizden atılan. Bizim Tayfun var, karadan karaya atılan. Kemankeşler var, şeyle atılan, işte insansız hava araçlarıyla atılanlar var. SOMJ'ler var, stand off mühimmat dediğimiz hava yer mühimmat. Ya bunların hepsini biz
1: şu andan yani o kalkanı açtı girmeden, diyorsunuz. 2030'da da zaten daha ileri geçer bu
0: Kaan
1: sistemler.
0: Kaan geliyor 2028'e bizim.
1: Durdurmaz mı Kaan'ı bunların bu sistemleri?
2: Yani şimdi aslında burada Yunanistan açısından bakarsak, Yunanistan hava savunma sistemlerini tedarikte bizden hep bir adım önde gidiyor.
1: Hava savunmaları daha...
2: Hava önde. Savunmayı daha güçlü tutmaya çalışıyorlar çünkü...
1: Hocam siz de böyle alabilir miyim lütfen? Beraber konuşalım.
2: Şimdi tabii böyle bir algı neden var bilmiyorum ama yani...
1: Nasıl bir algı yani, ne algı?
2: Şöyle, Türkiye'yi tehdit gören bir Yunanistan var karşımızda. Ya sen NATO'da müttefik ülkesin, iki ülke NATO'da müttefik. Zaten birbiriyle savaşacak olsa NATO diye bir şey olmaz.
1: Evet.
2: Dolayısıyla NATO'nun mekanizması buna izin vermez bir savaşa. O noktaya geldiysek NATO'nun güneydoğu kanadı dağılmış olması lazım. Ama NATO'da maalesef biraz Kıbrıs, biraz iki ülke arasındaki sorunların varlığından dolayı bu konu hep Yunanistan'la Türkiye arasında çekişme konusu. İşte Kıbrıs'taki bizim barış harekatından sonra Yunanistan askeri kanattan çıktı, 1980'de tekrar geldiler gibi şeyler oldu ama şimdi Yunanistan'ın kendisini savunma ihtiyacı olabilir. Türkiye diye bahsetmesin. Burada Yunanistan'ın İsrail'le ilişki kuruyor olması, İsrail'in manipüle ettiği bir ülke haline geliyor olması ve sanki İsrail'le yani şeyi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın bir üçlü halinde Türkiye'yi kendilerine cephe alıyor olması ve işin en kötü tarafı da İsrail'in o bütün o savunma kalkanında her ne varsa kontrolü sanki İsrail'in elindeymiş gibi bir hava var. Şu
1: o zaman bu şey tartışması değil yani. Bunlar ne işe yarar? Savunma kalkanından ziyade belki de İsrail Yunanistan'a şunu yapıyor.
2: İsrail'in kontrolü manipüle bir haline geliyor.
1: Yani manipüle et. Evet. Biz diğer anlamda ilişkilerle yürüyelim. Ekonomik olarak evet. Da şu başka vaatler var belki. Yani konu bu olmayabilir o zaman.
2: Ama şöyle bir şey, bakın Amerika'dan mesela 6 adet Patriot sistemi aldılar. Hatta evet. Bir tanesi şu anda Suudi Arabistan'da. Yani Yunanistan'a ait. Şimdi Patriot, daha önce hava sistemleri falan var. Hava savunma sistemlerine Yunanistan'ın sahip olması Türkiye açısından sorun değil. Bir kere bunu, yani en doğal hakkı. Her ülke kendisine hava savunma sistemi alabilir. Sonuçta para ona ait. Ama burada İsrail'le bir eksen oluşturup İsrail'le birlikte sanki gelecekte Türkiye'ye karşı harekat yapacakmış gibi bir ön hazırlık havası var burada. Rahatsız edici olan bu.
0: Bir cephe açıyorsunuz yani burada Türkiye'ye karşı.
3: Bir de askeri statüdeki adaları silahlandırıyorsun.
2: O ayrı, o da başka bir konu.
0: Yok, bu silahları evet. Adalara koymayı düşünüyorlar.
3: Adalara koyuyorsun tabii. İşte.
0: Sıkıntı o, derdimiz o. Yani yoksa dediği doğru komutan, yani nereye koyarsan.
1: Daha da silahlandırılması yasak, adalara koyuyorsunuz.
0: Evet tabii. NATO ile ilişkili midir bu silah alım sistemleri? Biz S-400'de habire eleştirdiler ya. İsrail yapımı silahlar NATO envanterine entegre midir? Bunun yoksa ne, sadece doğru.
1: Ruslar mı düşman sadece yani?
0: Ha, yani burada niçin alıyorsunuz İsrail'den bu tür imkanları? Şimdi dolayısıyla biz çelik kubbe yaptık mesela, tamam, yerli milli. NATO bunu takdir etti. Avrupa güvenlik şemsiyesi, hava savunma gökyüzü şemsiyesi dedikleri sisteme dahil ettiler. Şimdi demek ki İsrail yapımı bir hava savunma sistemi sen kalkıp da adalara yerleştirirsen o bizim derdimiz olur işte.
2: Tabii o gayri askeri yani, statüdeki adaların sonuçta anlaşmalarla o. Zaten bunlar tanımlanmış hem 1923'te hem de 1947'de. Yani Türkiye'nin kendisini güvende hissedeceği, sonuçta bunların egemenliği Yunanistan'a verildi ama Yunanistan, sen bunları silahlandırıp Türkiye'ye çok yakın adalar,

0: Alma hakkı doğuyor.
1: Müdahale etme hakkı
2: öyle
1: doğuyor.
2: Vurabilir miyiz buraları?
0: Vurabilirsiniz tabii. Çünkü burada örneğin bakın.
3: Vurmak zorundasınız kuzeyde, zaten. Yani tercih değil bu.
0: Özellikle bakın Libni var şurada yukarıda.
3: 95 mutabakatına göre.
0: Libni, Sema direkt.
2: Evet. Gökçe'den karşısı.
0: Evet. Şimdi bakın burada Midilli. Sakız Adası ya Sakız Adası hemen Çeşme'nin karşısında. Orada iki araya var. Sisam var. Bunlar zaten
3: Rodos var aşağıda.
0: Rodos onlar şeyde yani 1947'de İtalyanlardan alınarak verilenler.
3: Adaları.
0: Yani bizim Lozan'la garanti altına aldığımız o adalar var. O adaların da hepsinin Türkiye'ye, Anadolu'ya yakınlığından dolayı tehdit olmasın diye o zamanlar herhangi bir şekilde silahlandırmayan Yunanistan zaman içerisinde bulduğu her boşluğu hatta NATO tatbikatlarını NATO platformlarında kullanarak her zaman için silahlandırma yoluna gitti ve Türkiye'de her zaman itiraz etti. Fakat Türkiye burada şöyle bir şey var bazen. Hani Türkiye zaaf mı yaşıyor? Zafiyet içerisinde mi? Niye bunlara sesini çıkarmıyor diye. Bazı konular not edilir. Yani bir gerekçe olarak. Ama zamanı geldiğinde siz Midilli'yi vurduğunuz zaman gayri askeri statüdeki adaya sen uluslararası anlaşmalara uymadın. Dolayısıyla bu adanın egemenlik hakkını hak etmiyorsun diye Türkiye zamanı gelip güç kullanabilir. Kullandığı zaman da şu anda not ettiği şeyleri dünyanın göz önüne koyabilir. Ama bunu öyle bir yapmanız lazım ki haklıyken haksız duruma düşmeden yapmak lazım.
2: İrfan Hocam.
1: Yani şimdi Kıbrıs örneği var karşımızda. Yani Kıbrıs'a evet. Türkiye neden müdahale etti? 63'te müdahale etmek istedi. 64'te Johnson mektubuyla bu müdahaleyi ABD engelledi. 74'te peki Türkiye neden müdahale etti? Çünkü orada Londra-Zürih anlaşmalarına aykırı bir oldu bitti vardı. Nikos Samson darbe yapmıştı ve darbe yaptığı zaman yaptığı konuşmada şöyle söyledi. Ya bundan sonra adada çoğunluğun istediği olacak. Çoğunluk evet. Enosis istiyor dedi. Ve Enosis'in önü açıldı dedi. Fakat Türkiye bu hukuksuzluğa karşı önce uluslararası alanda diplomasi mücadelesi başlattı. İngiltere çok angaje olmayınca ve Yunanistan'da da zaten o tarihte Albaylar Cuntası hükümeti EOK'cıları destekleyen bir hükümet olduğu için Türkiye 20 Temmuz'da 1. Kıbrıs
2: Şartların
1: Harekatı'nı...
2: Şartların olgunlaşmasını bekliyor.
1: Evet, 2. Evet. Kıbrıs Harekatı'nı da 15 Ağustos'ta yaptı. Yani şimdi bu aslında Ege adalarında önümüzdeki dönemde yapılması muhtemel. Türkiye müdahalesinin bir geçmişteki örneğini oluşturuyor.
2: Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan o yüzden bir gece ansızın gelebiliriz. O anlamda mı kullanıyor?
1: Yani? Hayır, şu anda, zaten...
2: Yapın.
1: Şu anda zaten adalar gayri askeri statüde olması gerekirken her biri Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ne ve 1947 Paris Barış Konferansı kararlarına evet. aykırı olarak askerleştirilmiş, tahkim edilmiş, bazen NATO kullanılmış. Şimdi bir kademe daha ileri gidiyorlar. Aşil Topuğu anlaşmasıyla adeta İsrail burada Yunan adalarında
2: burada büyük balık
1: bir hegemonya kuruyor.
2: Bu arada Aşil Topuğu dediniz yani hakikaten nihayet bunu birisi söylüyor. Diyorum ki burada bir zaaf var. Aşil Topuğu zayıf nokta demekti.
4: Tabii aynen öyle.
1: Aşil Kalkanı.
2: İşte, ama Aşil ordu yani. Aşil Kalkanı ne? Aşil'in evet. topuğundan vurdunuz da Aşil gidiyor.
4: Zayıf nokta.
2: Eski Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Valinakis nihayet demiş yani. Aşil Kalkanı yerine Athena'nın kalkanını tercih ederdi. Çünkü Aşil'in sonunda ölüme yol açan bir zayıf nokta vardı. Yani peki verelim sesini de bir verelim.
5: Biz Μητσοτάκης είναι συνεργός του γενοκτόνου Νετανιάχου. Και αυτό όσον αφορά τη χώρα μας υπάρχει κάποιος που να
2: πιστεύει
5: όταν γίνεσαι συνεργός ενός γενοκτόνου.
1: Και πράσιν Μάλια Βακανίδη.
2: Μάλια
1: Βακανίδη.
5: Ότι αυτή η στρατηγική συμμαχή θα μας βγει σε καλό. Πιστεύει κανένας ότι αν κάποιος Τούρκος πρόεδρος, Ερντογάν ή κάποιος άλλος, κάνει ντου να μπει στη Ρόδο, θα κινητοποιηθεί η Ισραηλινή αεροπορία υπέρ της ελληνικής? Υπάρχει κάποιος αφελής που να το πιστεύει αυτό? Με την Άγκυρα θα τα βρουν οι Ισραηλινοί.
2: Varoufakis uyanmış oluyor hocam.
3: Evet. Aydınlanma geç.
1: İki üç türlü burada itiraz ediyor. Birincisi işte soykırımcı bir ülkeyle işbirliği yaptığınız. İkincisi sizi bu daha güçlü hale getirmez diyor. Tamamen yani Türkiye'yi tahrik etmiş oluyorsunuz diyor.
2: Doğru.
1: Aslında PASOK da karşı çıkıyor. PASOK'un da Panhellenik Sosyalist Parti onun da bu konudaki görüşlerini Dendias'la mesela izahat istiyorlar. Diyorlar ki kaynak kodu anlaşmada yoksa bizim burada elimiz kolumuz bağlı. Tüm inisiyatifi İsrail

0: ele devretmiş oluyoruz diyor.
1: Yunan muhalifleri de aslında evet. Hükümetin bu oldu bitlisine karşı
2: evet, tepkilerini ortaya koyuyorlar. Doğru da söylüyor. Ankara inanmış.
3: İsrail doğru yapmış. Kaynak kodlarını vermeyerek. Aferin ona.
2: Değil mi?
4: Asıl
2: İsrail'in doğru yaptığı.
4: Konu şu. Burada asıl mesele 12 mil konusu. Çünkü Türkiye'nin Yunanistan'la savaşabileceği resmi olarak tek gerekçe o. Bakın adaların silahlandırılması konusu da bir belki bir tehdit konusu kabul edilebilir.
2: Ama bir de savaş nedeni net parlamento kararı.
4: 1995'te alınan kasus belli kararı gereği Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu ortadan kaldırmadığı sürece savaşmak durumundasınız. Yani
2: mecbur savaşmak.
4: Ya çünkü 12 mil haricinde işte o kararda şu yok mesela.
1: Hayır, 6 mil ötesi hocam. 12 mil değil.
4: 6 mil ötesi yani diyelim.
1: 8 olsa tamam. Bile.
2: 8 olsa bile.
4: Evet. 9-10, 9-12. 3
2: ama
4: var,
2: 12 oldu mu kesin savaşmamız
4: lazım. Artık tutarsın. Yani şöyle bir şey var. Adaların silahlandırılmasıyla ilgili bir meclis kararı yok. Ya da Fırat'la ilgili bir meclis kararı yok. Ya da Ege Aydak'la ilgili bir meclis kararı yok. Ama karasularının 6 mil ve üstü diyelim hocamın dediği gibi 12 bine kadar hakkı var ya Uluslararası Deniz Sözleşmesi'ne göre. O hakkı kullanma cihetine giderse eğer o takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 95 meclis kararına dayalı olarak bir şekilde tek cepheli bir savaşa girmek durumunda kalabilir. O takdirde NATO
3: girmeyi
4: bile...
3: Girmeyi değerlendirebilir ama girecektir diye kaydı yok.
4: Elbette.
3: NATO'nun 5. maddesi gibi.
4: Elbette. Ama dediğim gibi yani tek dayanak o olabilir şu anda. Diğer konulara müdahale diplomatik de olabilir. Kriz yönetimi tedbirleri de olabilir. Ya da gerginliği tırmandırma, tatbikatlar, demonstrasyon filan o bölgede yapılabilir. Ama 12 mili çıkarttığınız andan itibaren sizin Marmara Denizi'niz kapanıyor. Karadeniz kapanıyor. Yani uluslararası sulara çıkış güzergahınız Yunanistan'ın inisiyatifine bırakılmış oluyor.
2: Dolayısıyla ya ben burada, geçen de şeyde haritada da söyledim hocam.
4: Ha burada ne güzel.
2: Şu sınırın çizim yani biraz ortadan geçseydi Türkiye Yunanistan
3: 25.
2: sınırı.
3: Boylam.
4: Tabii.
2: Evet ya şurada olduğu için böyle bir
4: karışıklık var. Aslında
2: o
4: burada
2: Trakya konusunda biz işte çok çok ısrarcı mıydık? Savaş sonrası
4: yani. Anlaşma öyle. Lozan, Batı Trakya, Doğu Trakya vesaire gibi ayırdık orada. Batı Trakya Türkleri kaldı. Falan. Dolayısıyla burada coğrafyanın üstünlüğü ilkesi geçerli. Hakkaniyet geçerli. Eşittir. Ortay hattı geçerli. Dolayısıyla şu ortay hattı çizdiğiniz andan itibaren sizin Doğu Ege Adaları diye tabir ettiğiniz adalar Yunanistan'a aitse onların silahlanması mümkün değil. Anlaşmalar gereği. Bir de burada egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a verilmemiş adacıklar falan var. Asıl problem o. Orada bir şey. Çözüm yok. Adam orayı da silahlandırıyor.
2: Ya biz Eşek Adası, yendik. Keçi yani Adası. Anlıyorum şimdi o dönemin koşulları elbette kurtulsun.
1: Ama şu da var.
2: Yendik
1: şimdi,
2: bu adamları.
1: Şu da
2: yani.
1: Var. Lozan'da acaba bizim heyet İsmet İnönü ve Rıza Nur çok iyi pazarlık yaptı mı? Rozan Türkiye'de
5: yani.
1: Propaganda şeklinde anlatılıyor.
5: Rozan. Adalar meselesi.
1: Rozan meselesi. Şey, bu boyutu
3: 1914 yılında 6 büyük devlet kararıyla zaten bu adaların hepsi verilmiş durumda Yunanistan'a. Yani Lozan'da sanki diyelim 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıktılar da ondan sonra adaları da işgal ettiler. Biz işte Anadolu'yu kurtardık ama adaları kurtaramadık. Öyle bir durum yok. Zaten de facto onların elinde. Evet. De jure olarak da onların elinde 1914'teki o büyük devlet kararlarına göre ama 1923'te Lozan'la beraber de artık bir barış anlaşması imzalıyorsunuz. Zaferi elde etmişsiniz. O adalara devam edecek.
2: Daha sonra yapalım.
3: Başka bir şey. Tamam o belki muhtemelen yani nasıl Hatay alındıysa ilerleyen zamanları da değerlendiririz.
4: Ya tarihi
2: konuda kavle düşündüler. Bu insanlar hani evet, kalkalım ona bunu verelim değildirdi ama şöyle de bir durum var. Bir askerden dinledim. Denizci o da siz meslektaşınız. Evet. Ya o dönem diyor bir de bu yani ne denizci milletiz ne de bu adaların hani çok böyle şey düşünülmüyordu diyor. Yani bugünkü gibi algılanmıyordu. Bu da bir tartışma konusu yani. Hep zamanın ama şeyini anlamak lazım elbette.
5: Belki zaman ruhudur ama orada bir zafiyet söz konusu olduğu söyleniyor. Yani sonuçta böyle sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyorsun, gidiyorsun. Yani şeyde sahada kazandığını, cephede kazandığını masada verip geliyorsun. Bu kabul edilebilir.
4: Hocam tarihe, ona bakarsın.
5: Bakın
4: Musul'da
5: tarihin
4: var,
5: yargılaması dediği bu.
1: Evet,
5: bu
1: evet, tarihin
5: bugün var, geldiğimiz Musul'da. Sürede o pazarlığı yapanlar, o müzakereleri yapanlar, oradakileri yargılıyoruz. Yani burada
2: her şeyi konuşabiliriz.
5: Yanlış bir şey
2: ben
5: yok.
2: Ben bu Batı Trakya konusunda da onun için söylüyorum. Ya diyorlar o dönemdeki kazanımlar çok enerji harcayacağımız bir yer de değil yani. aşağıdaki kazanımlara biraz bakalım. Musul falan işiyle uğraşalım diye. Bunu şey için söylemiyoruz. Kötülük olsun diye
5: millet kalkıp... Hayır, Musul ne olmuş peki?
2: Vermez yani. Kıbrıs'ı da verdik. Yapar mı?
5: Musul'un

0: δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα.
1: Hayal aleminde yaşıyor.
2: Evgen sahibi olmak iyi bir şeydir.
1: Hayal aleminde yaşıyor.
3: Diplomatik nüfus diyor. Savunma kapasitesi, ekonomi. Bunların üçünü de çok iyiyiz diyor. Yani.
1: Ben şeyi söyleyeyim sadece bu karanlara meselesini söyleyeyim. Öteki bölümü arkadaşlara bırakayım. Şimdi Yunanistan 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf. Ve sözleşme diyor ki sahildar bir ülke karasuları genişliğini hiç kimseye danışmadan 12 mile kadar istediği rakam belirleyebilir diyor. Yunanistan bu sözleşmeye taraf, Türkiye taraf değil. 1995'te Yunan parlamentosu bu sözleşme tabii uluslararası bir anlaşma, bunu yürürlüğe koydu. Yürürlüğe koyduğu zaman parlamento şöyle bir karar aldı. İstediğimiz zaman biz 12 mile çıkarabiliriz. Evet. Ve bunun uluslararası hukuk bakımından altyapısı da neticede biz taraf olduğumuz için tesis edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi de tüm partilerin katılımıyla kasus belli savaş sebebi kararı aldı. Şimdi bakan bunu tekrarlıyor. Galiba işte bu Aşil kalkanından bir cesaret almış olabilir. İkinci, üçüncü kısımda ise işte önlem aldıklarını söylüyor. Aslında benim kanaatime göre önlem alma hali Yunanistan'ı daha Türkiye'ye karşı istikrarsız hale getiriyor. Bunun da farkında değiller.
3: Kemal Hocam, üç alanda çok iyi izliyorlar.
4: Üç alan, işte iktisat konusunu hocam. Ya ekonomi gerçekten batık yani Yunanistan'da. Hem mikroekonomik veriler berbat, makro zaten AB'nin desteğiyle yürümeye çalışıyor kağıt üzerinde. Ama savunma sanayine baktığınız zaman hep bağımlı. Bağımlı olduğu yer Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın diğer devletleri.
5: Şimdi tamam bir de hocam, İsrail'e bağımlı olsun bize ne ya? Bağımlı kalsın.
4: Yani durum tespit etmeyin.
5: Sanki Yunanistan'ın derdi bizi gerdi. Bana ne, bağımlı kalsın.
3: Ses etmeyin. Ama fiili durumda bizden üstünler mi? O önemli mesela şimdi.
5: Yok canım, nasıl fiili üstün olacak?
3: Hava sistemleri falan filan?
4: Yok.
5: Yok.
3: Hiç, F-35'ler diyor.
5: Şu anda bakın uçaklar gözüyle bakarsak F-35 daha yok ellerinde. Ama Rafael aldılar Fransa'dan.
3: Fransa'dan.
5: Şimdi ellerindeki F-16'ların 84 adedini 2027'ye kadar hepsini F-16 Viper istasyonuna çıkaracaklar. Blok 70. Bizim ABD'den 2024 yılında kongre onayladı ama hala bir F-16 Viper 40 adet alacağız ya. Onunla ilgili hiçbir gelişme yok. Bizim kendi uçaklarımıza yönelik böyle bir proje yok ama F-16 Özgür projesi var. İlk önce Blok 30 uçakları, sonra diğerlerini Türkiye'nin kendi yazılımlarını, kendi sistemlerini kullanarak modernize etmesi var. Biz şu bir gerçek, Türkiye olarak geride kaldık. Geride kalmamızın birinci nedeni
4: bir dakika,
5: ABD'nin
4: nerede geride kaldı?
5: F-35'ten uçaklardan bahsediyor.
4: Uçaklarda geride.
5: Tanklar anlat.
4: Yok, F-35'ler ya o kadar. Hayır, F-35'lerde şimdi geride kalmak anlamı, ne kadar F-35 var ki Yunanistan'da şu an?
5: Hayır. Bu sadece Yunanistan'da değil, İsrail'de var.
4: Tedarik etmediler zaten. İsrail'i yani boş verin, İsrail'i.
5: Ya hava, Finlandiya'da F-35 yoktu. Ve
4: hava hakimiyeti söyleyin siz bize. Hava
5: hakimiyeti değil. Yani F-35 konusunda bizim şu anda 2018'den itibaren F-35'lerimiz veriliyor olsaydı elimizde 60-70 adet F-35 olurdu şu anda. O zaman durumumuz herhalde daha iyi olurdu.
3: 60-70 F-35.
5: Evet, bunların şu andaki derdi şu. Bakın, diyor ki yani Yunanistan'ın şeyi, şu anda Rafael'leri aldık, F-16'larımız daha iyi bir pozisyona çıkardık, F-35'ler geliyor, biz bunlara yatırım yaptık, Türkiye biraz geriden geliyor. Eğer Türkiye zaten geriden gelip bize herhalde geçecek, çünkü Türkiye'nin savunma sanayisi kendisine ait, dışa bağımlı değil. Şu 2-3 yıl içerisinde bir şey yaptık.
3: Hmm, o atılım yaparsak.
5: Aynı anlayış İsrail'de de var. Bakın buradaki eksen ekseni böyle değerlendirmek lazım. Türkiye'nin bu hava kuvvetleri alanındaki kısmen işte bir takım gerçeklere dayanarak geri kalmış olması tamamen geri kaldığı anlamına gelmiyor. Veya savaş böyle sadece onda iki tane sandalye var, onda iki tane kaşık var, öyle savaş olmaz. Öyle savaşın kendi içerisinde başka dinamikler var. Tabii. Öyle olsaydı şu anda İran'da bir ülke kalmazdı. Yani Yunanistan ve İsrail bazen yanlış hülyalara katılıyorlar. Yani askeri literatürdeki klasik okumalarını yapmış olsalar bu anlayışla hareket etmezler. O yüzden Türkiye'nin şu anda, ben tabii ki F-35'lerin gelmiş olmasını isterdim. Onu gerçeklik olarak ortaya koyuyoruz. Bizim F-16 Viper, Eurofighter'lar işte mesela nedir? Katar'dan şu savaş çıkmasaydı, Katar ve Umman'dan şu anda 24 adet Eurofighter bize gelmiş olsaydı, ki pilotlarımız işte 11 Eylül itibariyle tam manada

0: dolayısıyla eğitime başlamış oluyorlar. Dolayısıyla Türkiye hava kuvvetleri olarak daha iyi durumda olurdu. Bu bir realite. Ama Türkiye'nin ilerleme ekseni çok doğru ve belirli bir zeminde gidiyor. Bunun insansız araçları da var, uçakları da var, helikopteri, tankı, gemisi, her şeyi var. Dolayısıyla bütünlük içerisinde baktığımızda, Çelik Kubbe'yi de katalım içerisine, Yunanistan'la kıyas götürmeyiz. Aslında İsrail'le de kıyas götürmüyoruz. Bunu hamaset olsun diye söylemiyorum.
1: Bak, evet, siz de öyle konuşuyorsunuz.
0: İsrail'in kendisinin yaptığı herhangi bir uçak yok. Bakın, yani bizim ilk önce Hürkuş, Hürjet, şimdi Milli Muharip Uçak Kağan'ı konuşuyoruz. Sistem, yani platforma bir takım komponentleri, sistemleri entegre etmek başka bir şey. Bir uçağı sıfırdan yapmak başka bir şey. Aynı şekilde Altay tankı mesela şu anda biz büyük oranda bitirmiş durumdayız. İsrail'in elindeki tank da kendisinin, o Merkava tankları kendisine ait bir aktarma organı veya motoru yok. Yine dışarıdan destekle yapıyor. Dolayısıyla burada Türkiye'nin izlemekte olduğu yol birçok ülkeden ayrışıyor. O nedenle de büyük ülkelerin sınıfına doğru biz gidiyoruz. Ancak oraya gitmek o kadar kolay değil. Bakın, prototipleri yaparsanız, seri üretimleri zamanında yapamazsanız sıkıntı. Seri üretimleri yeterli sayıda yapamazsanız sıkıntı. Türkiye şu anda seri üretim aşamasına girdi birçok şeyde. Bunu hızlı bir şekilde yapabilirsek istedikleri kadar oraya aşının kalkanı mı bilmem ne kalkanı koyarlarsa koysunlar, çok anlamlı değil.
2: Bu yol doğru bir yol ama evet, süreye ihtiyacı var herkesin.
0: Kesinlikle.
2: Uzun vadede bağımlılığımız olmadığı için savunma sanayinde ve bunu azalttığımız için kazanan biz olacağız.
3: Daha avantajlı.
0: Yani gayri askeri statüdeki adaları istedikleri kadar silahlandırsınlar. Çok böyle yaygara koparmamıza gerek yok. Ben bazen sosyal medyada
4: görüyorum. Gözde yumağı mı alıyorsun hocam?
0: Hayır, bak, not almak başka bir şey. Siz bunların hepsini istihbarat kesip gözetleme araçlarınızla havadan durmadan takip edersiniz.
2: Zaten bakıyoruz.
0: İşte yazarsınız. 1996 Kasım'ın 12'sinde adaya şu konmuş. Bilmem buraya bu konmuş. Şu gelmiş gitmiş. Hepsinin kaydını tutarsınız. Uluslararası platformlarda bunları istediğiniz gibi ortaya koyarsınız, o başka bir şey. Ama zamanı gelince savaş açacaksanız açarsınız. Yani ben şimdi en uç noktayı söyledim. Haddime değil ama nihayetinde bu iş böyle yapılır. Ama şu anda işte Limni'ye iki tane tank koydular diye savaş açmanızın çok mantığı yok. Çünkü sonuçta her şeyin bir siyaseti var, diplomatik şeyleri var, uluslararası platformlar var, NATO platformları var. Buralarda bunlar masaya yatırılıp konuşulması lazım. Yunanistan bunlardan anlamıyorsa, son tahlilde sizin kendi çıkarınıza kastediyorsa, savunmanıza gerçekten büyük zarar veriyorsa,
2: Kemal Olçar devreye girer orada.
0: O zaman devreye girmek lazım.
2: Kemal Hoca böyle çözümler öneriyor her yerde.
3: Şöyle ama dediği doğru da. Aslında yani ben şuna itiraz ediyorum. Hava kontrolünü sağlayabilecek imkanlarımız, silahlı kuvvetlerin, hava kuvvetlerimizin var Ege Adalar Denizi bölgesinde. Buna karşıt güç kim var orada? Yunanistan var. Yunanistan tek başına hava kuvvetleriyle beraber F-35'ler hala parantezde duruyor. Aktif envantere geçmiş ya da havada bir kontrol sağlayacak durumu yok. Onlarda da F-16 var, bizde de F-16 var. Sayısı olarak fazlalık bizde. Artı pilotaj yetenekleri bizim çok daha ötede. Çünkü harp görmüşler.
0: Hocam, hamaset etmem. Aynı eğitimde bizden.
3: Hamaset değil ya.
0: Ben niye o işin içindeyim?
3: Hayır, şunu söylüyorum.
0: Yani azından pilot pilottur. Yani uçak uçaktır. Tamam mı? Burada.
2: Ama niye hep Türk pilotları
0: eğitimde? Hayır, bakın şöyle, öyle bir şey yok.
3: Bak şimdi hamaset
0: yılda,
3: yapmadı. Ben
0: yılda diyelim ki 200 saat uçan pilotla 50 saat uçan pilotu karşılaştığınız zaman 200 saat uçan üstündür. Çünkü bir kas hafızası var, bir melekesi var, eğitim yapmış, bomba atmış. Sen pilotlarını yüksek eğitim seviyesinde tutarsan, uçağın her şeyini bilirse, diğeri istediği kadar sistem iyi olsun, pilotuna yeterince eğitim veremediyse zayıf kalır.
3: Bu, bir zaten biz de onu söylerken 180 evet, saat ortalama geçen konuştuk ya,
0: evet,
3: Türk pilotlarının toplam uçuş süresi ortalama 180 saat demiştik. Yunanistan'ın kaç saat? Aynı.
0: Bunların da aynı olması lazım. Çünkü NATO standardı bu.
3: Yani dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir harp çıktığında yarın herhangi bir gerekçeyle çıkmama ihtimali çok yüksek ama çıktığında ki hava kuvvetlerinin Adalar Denizi üzerinde sağlayacağı hava hakimiyetini şimdiden yok kabul ederseniz komutanım gibi, o zaman siz hiç plan yapamazsınız.
2: Peki sadece
3: yapmayın
0: öyle,
3: ya.
0: Öyle
3: onu
0: bir şey demedik. Dedik ki.
3: Dedik ki şunu dedin. Bir dakika ben söyleyeyim de deminden beri.
0: Kabiliyetler.
3: Hayır, şunu söylüyorsun. Yani karşı taraftaki Yunan Hava Kuvvetleri'nin şu andaki her türlü imkanı bizimle denk ve üstün. Bizimkiler şu anda hava üstünlüğünü sağlayacak pozisyon değil.
4: Elon Musk
3: böyle
4: diyordu,
3: bir cümle şöyle yanlış anlaşılıyor.
0: Şimdi adamlar
3: ki,
0: bize göre bir adım öndeler. Bak, modernize etmişler. Rafael almışlar diyorum.
4: Yine o noktada
0: F-16'larını Viper seviyesine çıkarmışlar. Dolayısıyla bazı adımlar biz önünde atmışlar. Biz niye adım atmadığımızın nedeni de bu. Zaten bu her şey kuvvet planı dahilinde olur.
3: Bahsettiğiniz süreç 2030'lara kadar yürüyecek bir süreç. Yunanistan için de geçerli o.
0: Yani, o planlamış. 2022'de anlaşmasını yapmış.
3: 2030'larda

0: Yok, şunu söylüyorum.
1: Bak, en azından Viper'ları belki sonuçlandıracağız.
0: Hayır, en azından yok. Biz bir şey yaptığımız yok. Ben biliyorum sistemi de. Şunu diyorum. Adam 2022'de çünkü imzayı basmış. 2027'ye kadar bütün F-16'lar Lockheed Martin'le işbirliği yaparak 84 adedinin Viper statüsüne getiriyor. Sen Türkiye olarak diyorsun ki benim önceliğim F-35'leri alacağım. Daha Yunanistan'ın F-35 diye bir şey yok ki. 2018'den itibaren F-35'leri biz almış olsaydık, bize çelme takmamış olsalardı, orada zaten sıkıntı yok. Biz F-16'larımızın hepsini de 2012 ile 2014 arasında modernize ettik zaten. Ondan sonraki süreç de 2025-2030 dönemiydi. Şu anda yapacaktık. Ancak yine Viper'larda olduğu gibi kaç tane şey vardı? 79 adet kit istedik. Yunanistan'a 84 adet kiti veren sistem size 79 adet kiti vermiyor. Bakın başka bir dünyayla karşı karşıyayız.
1: Muhakkak
0: onu göstermeye
1: öyle, muhakkak.
0: Çalışıyorum.
1: Onu da 200'lü evet. Görüyoruz ama.
2: Elon Musk'a bir ekip.
3: Konunun uzmanı olmayarak ben de biraz katkı yapmak isterim. Yani sizler uzmansınız ama ben bir Elon Musk diyor ki F-35'lerin sürü dronlar karşısında hiçbir şansı yok diyor. Yeni nesil ya, savaş şeyleri diyor.
0: F-35 mi kullanmış? Yapmayın. Bak bunlar var ya.
3: Hayır, başka bir, hocam şeyler. Başka bir şey söylüyorum. Müsaade edin. Sizin tamam, elbette peki. Uzmanlığınıza ben saygı duyuyorum. Ben vatandaş İlmi Daşdemir olarak kendi görüşümü ifade edeyim. Tamam, siz uzmansınız, havacısınız. Hocam da
2: dronlar daha iş görebilir diyorsun yani.
3: Yani onları engelleyebilir diyor Elon Musk. Ama diğer taraftan şimdi bakıldığında bizim füze sistemlerimiz ve benzeri gibi güçlü kaslarımız da var. Onları da dikkate almak lazım. Ama genel olarak tarihsel sürece baktığımız zaman burada Batı'nın ikiyüzlülüğünü net olarak görmemiz lazım. Ortak olduğumuz bir şeye, uçağa evet. Bize vermeyen efendim müttefiklerimiz var. Bunu bir yere not etti Türk Devleti ve ona ilişkin de farklı argümanlar ortaya çıkaran yeni savaş enstrümanları ya da caydırıcı güç enstrümanlarını devreye soktu. Yine işte bu mil meselesinden şeye bakıldığı zaman her şekilde F-35'lerde de müttefiklerimizin ikiyüzlülüğünü gördük.
2: Evet. Yani, ikiyüzlüler abi çok kötü adamlar.
3: Görmeye de devam edeceğiz. Şimdi Avrupa Birliği'ndeki o ülkeler işte bizim yine müttefiklerimiz diyorlar ki Türkiye'yi diyor biz sadece asker olarak değil onların savunma sanayindeki efendim yeteneklerinden de istifade edecek bir noktaya gelmemiz lazım diye söylüyorlar. Bir taraftan da hem işte el kadar Güney Kıbrıs'tan efendim Yunanistan'dan bizi çevrelemeye çalışıyorlar. Hatta oradan da değil Türkistan coğrafyasından da bunu yapmaya çalışıyorlar.
2: Bunlar da bilinsin diyorsun.
3: Bunlar da bilinsin ama doğru. Nihayetinde inşallah olmaz. Ama olduğu zaman da evet. Olduğu zaman da o Yunanistan'da da şeyimiz uçaklarımız konusunda evet hocamın dediğinde evet. Haklılık payı var. Gerekli cevabı da farklı enstrümanlarla veririz.
2: Peki sadece bu hava kuvvetleri meselesi mi böyle bir savaş?
1: İyi tabii ki.
2: Mesela
1: değil.
2: Bu deniz konusu, denizde de böyle bir şey Allah göster savaş olmasın da üstünlüğü konuşuyoruz. Yani denizde de bir şey olacak. Denizde durumlar nasıl karşılaştırma yapıldığında?
1: Yani deniz kuvvetleri
2: çünkü
1: aslında...
2: Çünkü İsrail şey diyor, şöyle, Türkler denizcilikte bizi geçti diyor.
3: İngiltere'yi bile geçtik.
0: Hayır, İsrail deniz kuvvetlerine yatırım yapmıyor. İsrail kara kuvvetlerine yatırım yapmıyor. Bakın, İsrail'in şu anda herhangi bir kara kuvvetleriyle cephe savaşına girmek gibi bir planı yok. Yani Suriye'ye girmesi...
2: Yatırım yapmadığı için geçtik onları öyle mi?
0: Hayır, zaten bütün her şeyini hava kuvvetlerine göre
2: hava
0: yapıyor.
2: Hava kuvvetleri bak.
0: Yani bakın bütün politikaları hava kuvvetleriyle. Bütün kazandığı savaşlar hava kuvvetlerini çok iyi kullanmasından kaynaklı. Bunu İsrail adına görmek lazım.
1: Siz Yunanistan'a sordunuz değil mi?
2: Evet, Yunanistan'ın konusunda.
1: Yunanistan'ı sordum.
2: Yok Yunanistan'ı sordum da İsrail mesela bizi geçti dedim. Onu evet. Da sormak olarak
1: yani,
2: söyledim.
1: Yunanistan'ın deniz kuvvetleri açısından şöyle bir durum var. Deniz kuvvetlerinde bizim fırkateynler, istif sınıf fırkateynler milli olduğu için yedek parça tedarik süreçlerinde falan tıkanıklıklar yaşamayacağız. Ya da TCG orada. Anadolu gibi önemli bir çıkartma gemisi var. Onun da SİHA üssü gibi kullanma şansımız var.
2: Elmin dediği o unsurlar açısından da öne geçirecek
1: tabii,
2: bir şey.
1: Tabii yani SİHA'lar ve İHA'lar mesela işte kamikaze saldırı yapacak, sürü saldırı yapacak bir takım unsurlar var. Sivrisinekler var. Sayısal olarak çok fazla. 400-500 kullanılabiliyor. K2'ler var. Git gel yapabiliyor. Kamikaze bile olmadan. Dolayısıyla havada yaklaşık 1000-1500'lük bir sürüyü bir şekilde aktarım yapabiliyoruz. Ya da yakın gelecekte yapabileceğiz. Dolayısıyla denizaltılarımız var. Milli denizaltılarımız var. Denize indirilmiş durumda.
3: İnsansız deniz araçlarımız var.
1: Korvetler var. Bir de sahil karakol gemilerimiz var. Bunların hepsi milli olarak yapılıyor. Şu anda yaklaşık

0: 40'a yakın, hatta 47 rakamı galiba zikrediliyor. Aynı anda tersanelerde askeri gemiler yapılıyor. Bunun bir kısmı yurt dışına ihraç ediliyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir yapım süreci var. Böyle bir tedarikle ilgili ciddi anlamda biz bağımlılık ilişkimizi kapatmış durumdayız deniz kuvvetleri olarak. Bir de bunun üzerindeki radar sistemleri var gemilerimizde, fırkateynlerde özellikle. O radar sistemleri de AESA radarlar, Murat tipi radarlar. Bunları kullanıyoruz şu anda. Ve tespit imkanı da çok. Atmaca var mesela füze, deniz savar füzeleri, torpidolar var Akya gibi. Bütün bu silah sistemleri, radar sistemleri, gemi sistemleri, toplar vesaire gibi bütün sistemler deniz kuvvetlerini, Yunan deniz kuvvetleri karşısında üstün kılıyor. Bir de nispi mukayese yapmak lazım. Orduları böyle sayısal komutanın dediği gibi birebir çarpıştırmak değil de matematiksel olarak nispi olarak bizim Adalar Denizi'ne yığınaklandıracağımız donanma miktarı Yunanistan'dan çok daha fazla. Onun için deniz kuvvetlerinin karşılaştırmasını yaptığımızda denizlerde bir üstünlüğümüz söz konusu.
1: Karayı zaten konuşmuyoruz. Çok
0: kara kuvvetlerinin zaten
2: kara kuvvetleri artık savaşlarda epey bir geriden
1: geliyor. Geride mi kalıyor?
2: Çok yani şöyle. Havayla sonuç alabiliyorsan karaya ve denize ihtiyaç yok diyor. Eğer deniz ve karayı da devreye soktuysan çok büyük bir savaş oluyor. Yani şu anda Ukrayna'da
1: ama kara, günün sonunda da karaya iş düşüyor demiş.
2: Hayır,
1: kaya demiyorsun.
2: Savaş
1: Amerikalılar yapamıyor.
2: Hayır, savaşı bitirmek istiyorsan karaya ihtiyacın
1: karaya girecek
2: var.
0: Karanın da özel unsurları, özel kuvvetler, hava indirme birlikleri ve çıkarma birlikleri.
1: Onlar da üstün asker, askerler.
0: Özel eğitimli, askerler. Tabii. Bir de bizim denizde geçen kara araçlarımız var. Yüzen, zırhlı muharebe araçları, geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcıları, zırhlı amfibi araçlar gibi adalara çıkartma yapmak için kara kuvvetlerine ait benim söylediklerim. Ya zırhlı araç, benim içinde personel var.
1: Bu
0: onlarla çıkartma yapabiliyorsunuz.
1: Filmlerde izlediğimiz o şeydeki işte D-Day gününde çıkan o şeyler gibi diyorsunuz.
0: O çıkartma gemileri, o değil. O bizimki değil. Zırhlı araç, kapalı kutu gibi içinde herkes sadece içeriden periskoplarla görüntü alabiliyor.
1: Denize gidiyor bunlar.
0: Tabii yani zırhlı araçlar, tank da öyle biliyorsunuz. Yüzmez ama tank 4 metre derinlikte periskopla yani gider. Dolayısıyla bizim o tür kara kuvvetleri personeline ihtiyacımız olabilir. Özellikle hava indirme unsurlarına. Ama hava kuvvetleri konusunda tekrar şunu söyleyeyim komutanın yanında. Yani hakikaten Yunan hava kuvvetleriyle Türk hava kuvvetleri arasında bir nispi mukayese yaparsak Ege bölgesinde, Adalar Denizi bölgesinde havanın kontrolünü bizim hala alabileceğimizi ben değerlendiriyorum. Tabii ölçmek lazım.
2: Hayır, almamak önemli değil. Zaten
0: sürdürmek
2: değil.
0: Almak.
2: Adamların diyorum bakış açısı bu. Ellerindeki.
0: O ayrı.
2: Sahip olduğu yeteneklere bakıyorlar veya olmakta olduğunu Türkiye'nin nispeten geriden geldiğini düşünerek yanılsama içine giriyorlar diyorum. Yani burada Miçotakis'in sözlerine dikkat ederseniz öyle bir boşluktan bahsediyor. Ben diyor bunları şimdi aldım. Yani elimde Viper'larım var, Rafael'im var, F-35'lerim de olursa ben bunları şimdi kullanmayacağım da ne zaman kullanacağım diyor.
1: Evet.
2: Kendine göre.
1: İsrail'den bir açıklama var. Oyun değiştirici diyor. Türkiye'nin yeni savunma sistemi operasyonel hizmete giriyor. İsrail de çok yakın takip ediyor. Bu tartışmayı Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlikten ziyade sizin dediğiniz çerçevede İsrail'in de içinde olduğu bir denklemde
2: tabii, tabii. Yani
1: okumak gerekiyor.
2: İsrail artık bundan sonra İsrail'in denklemin dışında tutulduğu bir Yunanistan'la gerginlik olamaz.
1: Yok, değil mi?
2: Evet. Ne zaman ki İsrail'le biz normalleştiririz o zaman belki başka bir şey konuşuruz.
1: Evet.
0: İşte 12 mili oradan güç alarak İsrail'in ittifaklığından güç alarak ilan etme cihetine gidebilirler tehdidi var şu an. Senaryo bu. Adalar İsrail menşeli silahlarla donatılabilir. Çünkü Amerikan menşeli silahlar TOW'lar filan gitti oraya. Abrams'lar gitti. Amerikalılar çekti onu. Dede Ağaç'a gelmişlerdi. 3-5 adalara tatbikat şeyiyle gerekçesi aktardılar. Ondan sonra çektiler. Amerikalılar çok istemiyor şeyi. NATO mesela NATO'ya şeyde bulundu. Deklarasyonda bulundu Yunanistan. Dediler ki işte atıyorum X adasında silahsızlandırılmış bir adada tatbikat yapalım dediler. NATO şapkasıyla. Yunanistan zemin açarı size dediler. İşte orada güzel çıkarma bölgeleri falan var. Tatbikat arası var falan. NATO Genel Sekreteri değil de Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı hayır dedi ona. Adalar silahsızlandırılmıştır dedi. Oradan da yüz bulamadılar.
2: Bakın bak, şu ifadeler çok tehlikeli.
1: Hocam bunu konuşalım mı?
2: Evet.
1: Şimdi Yunanistan'a gidelim. Bunu tamam. Reklam dönüşü konuşalım.
2: Okay, tamam.
1: Bu çok önemli çünkü gürültüye gitsin istemiyorum. İlan bağlandı mı arkadaşlar? Hocam tamam, merhaba.
3: Şöyle oturuyorum. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Yunanistan ve Türkiye arasında gerilen ilişkileri konuşuyoruz. Orada nasıl algılanıyor, ne oluyor, ne bitiyor?
3: Şimdi Türkiye ile ilgili son günlerde açıklamaları tabii ki ardı arkası devam ediyor. Bugün de Dışişleri Bakanı sahada da karşılık vermeye

0: Hazırız Yunanistan olarak dedi. Ancak bu yanlış algılandı. Burada bunu belirtmekte fayda var. Sağlar derken silahlı kuvvetlerle ilgili değil. Yani bizim elimizde bulunan argümanlarla Avrupa Birliği, NATO, Birleşmiş Milletler, Yunanistan teyakkuzda bir konuda Türkiye'nin yayılmacı politikası olduğunu ileri sürüyor ve dolayısıyla da egemenlik haklarımız tartışılamaz. 12 mil her zaman, yani yaklaşık 15 yılda 20 yıldan beri söyleniyor bu. Biraz önce konuklarımız da zaten oradaki stüdyo konukları da söyledi ve biliyorlar da, yani bunu tekrarlamayalım. Zaman kazanması açısından saklı bir hakkımız. İstediğimiz zaman bunu kullanacağız. Ancak baktığımız zaman şu anda Atina'da benim kaynaklardan elde ettiğim bilgiler, ki bu çok önemli. Bunu bu konuklarımız nasıl değerlendirecek ilerleyen dakikalarda? Ben de merak ediyorum. 8 mil konuşulmaya başladı. 12 mil Girit'in batı kısmındaki, orada herhangi bir sorun yok. Zaten Türkiye'nin Libya mutabakat anlaşması o deniz sınırlarına da girmiyor. Dolayısıyla da orada bir alan var. Orada 12'yi seçim öncesi Mitsotakis açıklamak üzere hazırlıklar başladı diyebiliriz. Yani bize gelen haberler bu. Ancak Ege'de şu anda 12 milin açıklanmasının mümkünatı yok. Dolayısıyla da baktığımız zaman orada 8 konuşuluyor. Çünkü iki farklı durum var orada. Hava başka, deniz başka. Ancak bir bütün olarak ilk aşama, iki aşama olarak Yunan hükümeti şu anda bunun üzerine harıl harıl çalışıyorlar. Yani 8 mil olarak açıklayacaklar ve bunu Yunan halkına şöyle diyecekler. İlk aşamada 8 mili açıkladık. Ondan sonra da Türkiye ile masaya oturma niyetleri var. Gerekirse de Lahey'e gitme olayı da masada şu anda. Atina dışişleri harıl harıl bununla çalışıyor. Bu bizim Kürtlerden gelen haberler arasında. O ama 12 mil kesinlikle ve kesinlikle değil. İsrail'in Aşil Kalkanı, yani Athena Kalkanı dahi olsa, eski Dışişleri Bakanı Valinakis'in demiş olduğu gibi, işte Aşil Kalkanı'nın sonunda ölüm var. Ancak Athena Kalkanı'nda öyle bir şey yok. Tercih ederdim. Bu çok deneyimli bir Dışişleri Bakan Yardımcısıydı. Yanis Valinakis. Dolayısıyla şu anda İsrail'in bu hükümetle yapmış olduğu bu durumu tehlikeli bir boyutta olduğunu, çünkü karşımızda Türkiye var diyor. Yani herhangi başka bir ülke, Kuzey Makedonya veya da Arnavutluk yok. Karşımızda bir Türkiye var. Daha da konuşulan konuların başında bir başka konu, o da çok önemli. Syriza, Alexis Tsipras'ın hükümet olduğu dönemde Kostarakos, biliyorsunuz komutanlarım da orada bilirler, Genelkurmay Başkanıydı ve dolayısıyla da onun bir sözü var. Sahada Türkiye ile olası bir sıcak çatışmada kendimize güvenmeliyiz. Bundan ders çıkarmalıyız. Yani bu da konuşuluyor. Bu da konuşulmaya başladı. Ancak İsrail'e de tepkiler var. Baktığımız zaman aklı selim kişiler, köşe yazarları, stratejik analistler, yazılan yazılar şu anda İsrail'e ateş püskürüyorlar. Yunan hükümetinde Mitsotakis'de tehlikeli bir ipin üzerinde, bir cambaz gibi ipin üzerinde oynadığını, İsrail alacağını aldığı zaman, Türkiye ile anlaştığı zaman petrol boru hatlarının, doğalgaz boru hatlarının, kısacası enerjinin Türkiye'nin de bu oyun kurucunun içerisinde olduğu anlaştığı zaman biz ortada kalırız. Bu Atina'da konuşuluyor. Çünkü resim geniş, çok büyük. Sadece bu değil. Onun yanı sıra tabii ki değişik sesler de oluyor ama baktığımız zaman pek de Aşil Kalkanı öyle Yunanistan'ın kurtarıcısı olarak görünmüyor şu anda Atina'da.
1: İlhan Tahsin, çok teşekkür ederiz. Hemen özetledin Yunanistan'daki bütün tartışmaları. Kolay gelsin. Evet, biz de bir reklam arası verelim. Sonra devam ediyoruz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun yenilendiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu açıklamasında, Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94.489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi ifadelerini kullandı. Halkbank'ın katkılarıyla
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünde bayraklar yükseldi, binlerce İzmirli zafer yürüyüşünde buluştu. Basmane'den başlayan yürüyüşte binlerce İzmirli vardı. Kortejin en dikkat çeken görüntüsü ise dev Türk bayrağı oldu.
6: İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünde güne damga vuran görüntülerden bir tanesi de 350 metrelik Türk bayrağı. İşte binlerce İzmirli ellerinde bayrağımızı tutarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdüler.
7: İzmir'in kurtuluşu gurur verici bir gün, çok güzel.
5: Marşlar söylendi, 9 Eylül coşkusu meydanları sardı. Hükümet konağı önünde tarihi bayrak töreni yeniden canlandırıldı. Süvarilerin geçişi vatandaşlardan alkış aldı.
8: Bu anlamlı günün ruhu bu süvariler. Mübarek ordunun atlıları 104 yıl önce girmişti. 60 yıl önce babam götürdü. Şu anda ben geliyorum. Bu güzel günü kutluyorum. Milletimize hayırlı olsun, kutlu olsun. Şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum.
4: Sağ ol. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: İstanbul'da 75 günde 40 öğrenci hafız oldu. İlim Yayma Vakfı ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi işbirliğinde 75 günde hafızlık programı düzenlendi. Mezun olan 40 kız öğrenci hafızlık belgelerini aldı. Belge takdim merasimi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
10: İlim Yayma Vakfı olarak, hatta İlim Yayma Vakfımızı kuran İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşu itibariyle konuşursak, 75 yıllık bir gelenek, bir asırlık çınar olmaya yakın ve hamdolsun son 75 yılda İmam Hatiplerin kurulmasıyla başlayan, ki bu demektir ki İmam Hatipler de 75 yaşını doldurmuş oluyor. Türkiye'de dinimizi yaşayabilme, hakkıyla yaşayabilme ve doğru kaynaklardan dini bilgiye ulaşabilme ve bütün vatandaşlarımızın ulaşmasına vesile olmak amacıyla nice büyük hizmetlere imza atılmış.
5: Bilal Erdoğan, Türkiye'nin hafızlık eğitiminde önemli bir noktaya geldiğini belirtti.
11: Meryem Balkaya'yı tebrik ediyoruz.
10: Sene boyunca Kur'an kurslarında, hafızlık okullarında milyonlar milyonlar insanın, düşünün bu Kur'an eğitimini aldıklarını. Ve o hizmetlerin bugün geldiği noktada dünyada eşi benzeri olmayan bir hafızlık metodu, hem hızlı hem anlamıyla birlikte hem kadim musikimizin makamlarından istifade edilerek böyle bir metodun gelişmiş olması, sanıyorum yani ümmet olarak 75 yıl öncesinden bugün daha iyi bir noktada olduğumuzun da bir delili olsa gerek.
5: Eyüp Sultan'da Hafızlık Araştırma Uygulama Merkezi kurulacağının müjdesini de verdi Bilal Erdoğan.
10: Biz de İlim Yayma Vakfı olarak Eyüp Sultan'da bize Kur'an'a hizmette kullanılmak üzere bağışlanmış bir yerimiz var. Orada bu merkeze bir merkez binası yapılması ile ilgili mütevelli heyetimizde konuştuk, karar aldık. İnşallah merkezimiz gecikmeden kurulunca Eyüp Sultan'ın mübarek gölgesinde böyle bir yeri de olacak merkezimizin.
5: Hafız olan kız öğrenciler koro halinde Kur'an-ı Kerim okudu. Taç giyme merasiminin ardından öğrencilere hafızlık belgeleri verildi. Programın kapanış duasını Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu yaptı.
12: Baba ve annelerinden razı ol ya Rabbi. Kızlarımızı onlara şefaatçi eyle ya Rabbi.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sebep sonuç devam ediyor. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliği konuşuyoruz ama Hüseyin Fazıl da diyor ki artık bu iki ülke arasındaki bir gerginlik değil, İsrail'in de dahil olduğu bir krizdir. Bu bağlamda konuşmak gerekiyor diye. Reklama gitmeden önce de Türk Hava Savunma Sistemi, GÜRZ'ü konuşacaktık. Önemli dediniz başlıklardan birisi Hüseyin Hocam. Bir açalım mı Samet onu? Hüseyin Hoca bize neden önemli olduğunu anlatsın. İsrail'in de çok yakından takip ettiği bir gelişme bu.

0: savunma sistemi Türkiye'nin operasyonel yeni savunma sistemi.
1: Oyun değiştirici diyorlar. Hangi ifade önemli Hüseyin Hocam?
2: Yani şöyle, burada oyun değiştirici kelimesiyle aslında bakın bazen bunu ABD'deki bazı yayın kuruluşları da yapıyor. Türkiye bir şeyi ürettiği zaman sanki bu büyük bir tehditmiş gibi. Yani
1: tehdit
2: onun önlenmesi gerekir gibi. Yani Türkiye fazla oluyor gibi biraz olayı abartıyorlar. Aslında burada Gürz dediğimiz şey, bizim Korkut diye bir şeyimiz var. Yani top sistemi var. Bir de Sungur diye füze sistemi var. Gürz bu ikisini birleştirmiş. Yani var olan iki tane şeyden yeni bir mobil hareketli tekerlekli
1: hedef
2: araç
1: gösteriyorlar.
2: Yani.
1: Ortalığı
2: hedef
1: beldeye veriyorlar.
2: Onu söylemeye
1: yani.
2: Çalışıyorum.
1: O açıdan.
2: Yani burada birazcık şey yapıyorlar. Yani Türkiye'ye bakın, siz Türkiye'ye dikkat almıyorsunuz ama o kadar büyük silahlandılar ki. Yani Gürz'ün işte şu anda orada bakın Rus sistemi var. Pantsir gibi. Bunlar nokta hava savunma sistemleri. Bir Tugay hareket halindeyken Tugay'ı korumak için kullanıyorsunuz. Bir tanesi de yetmez. Birkaç tane lazım.
1: Bu mudur o Gürz? Şu, bu mu?
2: Evet, yok. Sabit diyelim ki bir tesisi koruyacaksınız. Bunlardan kullanıyorsunuz. Ya bunlar hem gelen şeye insan savar aracı olabilir, uçak olabilir, menziline girdiği zaman her ne olursa helikopter olabilir. Onlara karşı AES radar var. Radarla kilit atacak. Ondan sonra gelen şeye füze mi atacak? Daha yakınsa 35 milimetrelik atom parçacıklı mühimmat mı atacak? Bunun bir benzeri mesela Tolga var ama o başka bir şey. Makine kimya endüstrisini üretti. Yani bizde bu silahlar var. Aselsan çok güzel bir şey yapmış. 8x8 tekerlekli araç üzerinde durmadan hareket halindeyken mobil bir sistem ve atış yapabiliyor. Bu özellikle hareket halindeki birliklerin korunmasında, konvoy korunmasında herhangi bir şekilde sizin ekstra bir şeye ihtiyaç duymadan birliğin kendi kendini korumasını sağlıyor.
1: Birlikte birlikte hareket
2: ediyor.
1: Evet,
2: o yüzden önemli bir yetenek.
1: Ama bu İsraillerin dediği gibi de bak neler yapıyorlar bunlar.
2: Evet, evet. Yani
1: başka
2: öyle,
1: bir amaçları
2: bir kere zaten
1: var.
2: Savunma amaçlı. Yani kimseyi tehdit eden bir şey değil ki bu. Savunma amaçlı.
3: Valla bence gayet taarruzi bir silah bu.
1: Öyle mi?
3: Savunma ama yani neyi savunacaksınız ki? Bununla tesis savunamaz. Tesis yani çok lüks kaçar.
1: Saldıran birlikleri savunacaksınız diyor.
3: Hayır, zaten savunma diye bir şey yok ki. Artık bütün savunma sistemleri taarruzi harekata dönüşmüş durumda. O yüzden bir Tugay çapında birliğin intikalini emniyete almak için tamam, ama bu hareket eden bir birlik bir yere gidiyor demektir. Bir yere bir harekat icra ediyor demektir. Yani önemi şu. İsrail'i telaşlandıran şey şu. Böyle bir taarruzi harekat yapabilecek bir Tugay'ın içinde böyle bir hava savunma sistemi var. Yani hem Sungur atıyor, hem 35 milimetrelik atom parçacıklı mühimmat atabiliyor. Çok yetenekli ve kendi radarı var bir de üstelik, komutanım söylediği gibi. Bu komple gibi bir sistem ve yer değiştirme imkanı var. Eskiden hava savunma silahları çakılı bir yer dururdu. O yer çok rahat tespit edilir ve imha edilirdi. Şimdi bunu imha etmek de çok zor. Hakikaten yetenek taktik seviyede.
2: Yani sabit, bunu bakın sabit yapabilirsiniz, taşınabilir dediğimiz bir yere kurgularsınız, yani monte demonte gibi. O bir zaman alır ama mobil olduğu zaman zaman almıyor. Durmadan hareket halindeyken kullanabiliyorsunuz. Yani sistemlerin kendi içerisinde ayrılıyor ya, sabit sistem mesela bir tane köprüyü koruyacaksınız, oraya sabit sistemi koyarsınız. O köprü oradayken o sabit sistem durur, bir de hareketli olmasına gerek yok. Çünkü mobil bir şeyi mobil yapmak da ekstra maliyettir.
3: Tabii.
2: O da başka bir şey. Yani taşınabilir yapmanın bir zaman maliyeti vardır. Hı hı. Yani sistemlere göre mesela taşınabilir olduğu zaman mesela bir tırın şatıyla taşıyacaksınız diyelim. Ama burada öyle bir şeye ihtiyaç yok. Araç dedi ki bu iş için dizayn edilmiş ve dolayısıyla aracın üzerinde radarı da var, elektronik harp sistemleri de var. Ondan
1: vuruyor
2: sonra
1: da.
2: Topu da var. Hem kısa menzilli hem orta menzilli füze sistemi de var. Dolayısıyla istediğiniz maksada uygun olarak kullanabiliyorsunuz. Mobil olması bence en büyük değeri.
3: Bunlar Çelik Kubbe'nin bileşeni aslında Melih Bey.
2: O tabii hepsini bağlayacak buraya, doğru.
3: Çelik Kubbe'nin bileşenleri bunlar. Korkut var mesela. Eşdeğer bunun. O da 35 milimetrelik. Gürz var. Sungur bunun üzerinden de atılabiliyor. Göksur var. Ejderha var mesela. O lazer silahı. Ya buna benzer bir sürü katmanlı silah sistemleri var. Hepsini birleştirirseniz eğer çok daha korkunç bir boyut ortaya çıkıyor. İsrail bunu da duysun madem buradan. Yani bunların hepsi öyle gizli saklı şeyler değil.
1: Demir kubbelerine kıyasladığımızda bizim bu
2: demir kubbenin, yani entegre ederseniz bir mekanizma içerisinde demir kubbenin araçları gibi. Demir kubbeden daha büyük değil. Mesela Davut'un sapanı yarımını kullanamaz. Daha alt kademede. Zaten o da en fazla 70 kilometreye kadar görebiliyor. Daha kısa menzildeki gelen hedefler angaj olabiliyor. Mesela balistik füzeler falan angaj olmuyor yani.
3: Balistik

0: Füzeleri durdurmak için bir hava savunma sistemi zaten çok zor.
1: Uzayda onlar var. Tahaplar falan mı var? Uzayda mı durduruluyor?
0: Tahaplar var da 23 Mach hızında bir terminal hızına sahip balistiği hiçbir şey durduramıyor.
1: Biz onu tabii tahayyül edemiyoruz. Uzayda durdurabiliyor. Nasıl bir şey de yani bir ya yıldırım gibi falan gidiyor. Ses hızının 23 katı.
2: Ben 2 Mach'ı tahayyül edebiliyorum.
1: Siz uçaktan biliyorsunuz.
0: Uçaktan 2 Mach. Çünkü yani şimdi tabii o öyle bir hızlı hareket ediyor ki bunları bir de balistikleri uzayda 100 kilometre şeyde irtifada durdurmanız lazım. Oraya kadar ulaşabilen işte taat sistemi var. Dediği gibi Arrow sistemleri var. Davut'un sapana ulaşmıyor diye biliyorum. Ama yani uzayda durdurmak zorundayız. Ben dedim ya bunu 6 katman yaptık biz 7'yi yapmak zorundayız.
1: Ya bayağı savaşa gidiyoruz değil mi? Biz bu kadar herkes böyle Yunanlılar orada biz burada kesinlikle. Bu kadar silahlanıyoruz. İsrail biraz sonra bakacağız. Hermon Dağı'na çıktı Netanyahu. Oradan bir şeyler yapıyor. Yani Bu kadar silahlanma nereye varır hocam?
2: Şaka gibi gidiyoruz gibi.
1: Gidiyoruz.
2: Gitmiyoruz da. Hazır ol cenge istiyorsan sulhü selah.
1: Evet. Ama hani hangi dönem Türkiye bu kadar şey yaptı? Yok,
2: Türkiye ile alakalı değil. Bir başka açıdan
1: tüm Avrupa gidiyor. Tüm Avrupa'da biz kendimiz açısından baktığımızda evet. Da böyle bir mesela yoğun gürz onu üretelim. Yeni şeyler üretiyoruz işte hareket eden sistemler falan evet. Böyle bir kitlenilmiş gidiyor. Devlet büyükleri her şeyi her zaman söylemiyorlar.
0: Benim en büyük bir perspektif 2030'lu var. Yıllar. 2030'lu yıllarda birkaç şey olacak. Bütün bu hazırlıklar ona göre yapılıyor.
3: Ya bir şey... Ama hiç kimse 2030'da... hazır olduğunu olmayı ya hazırlanırken hiç beklenmedik bir zamanda başlayacak sanki.
2: Zaten
3: değil mi
2: hocam? Öyle olur ya. Tam evet. Hazır olamaz mı hiçbir
3: tabii,
2: zaman?
3: Tabii.
0: Yani ama en azından asgari bir hazırlık mutlaka sağlanması lazım.
3: Herhalde
0: bunlar
3: şeyler...
0: Çok teknik konular.
3: En hazır ülkelerden birisi. Şeyde sizin dediğiniz o yeni nesil uçaklarda biraz evet. Belki şeyimiz var ama
1: bir
0: Almanlar nesilde... Almanlar çok tehlikeli. Almanlar o kadar ciddi bir hazırlık yapıyorlar ki.
3: Yunanistan üzerinden biraz şey Almanya'ya geçelim mi?
1: Bu AFD'yi diyorlar ya sanki AFD şu an değil. Almanya savaşı hazırlanmıyor hocam, gibi AFD belki... geliyor Hitler'de. Ya zaten deli gibi silahlanıyorsunuz. AFD diyor değil. Ki bunu azaltacağım diyor.
0: AFD değil.
1: Ya onlar aksini savunuyor zaten AFD azaltacağız biz diyor.
0: O başka bir konu ama Alman ordusunun yeniden yapılanması planını bakarsanız eğer personel tekrar teşkilatlanma, teçhizatlanma, doktrine olma. Bakın şeyde 1. Dünya Savaşı'nda Almanlar 8 senede hazırlandılar. 1. Dünya Savaşı.
3: Hocam özür dilerim 30. Ama artık orada değil Alman asker bulamıyorlar Almanlar.
0: Ne dedim? Personel dedim.
2: Ama işte değiştirdiler şimdi.
0: Ne yaptı? Adamlar herkesi askere alıyorlar şu anda.
3: Asker bulamıyorlar. Yani,
0: oraya gitmiş
1: işte,
0: adam.
1: Tali bir şey oldu diyorlar artık savaşta asker. Neticede teknolojiye para yatıracaklar
0: işte,
1: değil mi?
0: O şeye benziyor işte ne bileyim bazı sektörler ölecek diyen yapay zeka yerine girecek diyen bir zihniyet var ya böyle bir propaganda var ya
1: evet.
0: O propagandanın devamı gibi bir şey o yani yapay zeka hangi nereye girecek Allah aşkına ya bu kadar insan yetişmiş varken dünyada
1: öldürürüz o yapay zeka
0: hemen motorları getirip makineleri yapay zeka ya yapay zekayı bulan adam yani onu söylemiyor şimdi dolayısıyla burada silahlı kuvvetlerin onu zaten işte İngilizler icat etmişti. Militer security çok aşağı indi artık diye. Çevre güvenliği var, toplumsal güvenlik var falan diye. Tam onları yayınladılar adamlar kitapla, Beri Buzhanlar falan. 2008'de Ruslar tanklarla Gürcistan'a girdi. Pat diye kaldı Avrupalılar ne oluyor ya diye. 2014'te küt diye Kırım'a girdiler. 2022'de konvansiyonel güçlerle Ukrayna'ya komple girdiler falan. Yani o şey aslında çok fazla aşağı inmiyor gibi gözüküyor.
1: Ama bak küçücük İsrail hocam işte her tarafı manipüle ediyor. Şu Netanyahu'nun sesini bir dinleyelim mi? Hermon Dağı'ndan yine bir mesajlar verdi.
2: Orası bir yer. Şeyh Dağı'dı ya. Şeyh Dağı'dı.
1: Roşa şenlerinde.
4: Ramonçam.
1: Dedinan sırada da Golan.
4: Ramata Golan. Rama Suriçam. Ve anahu şultim bekola mekhav. מכתר החרמון עד הירמוך ומכאן עד הים, עד הים התיכון. זו שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו. וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומעשיים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה ואנחנו נעשה את זה.
1: Evet. Seçim propagandası
5: 27 Ekim'de seçim var. İsrail'de Likud Partisi'ni ve onunla işbirliği yapan partilerin oy oranı şu an koalisyon tesis için yeterli değil.

0: eski Genelkurmay Başkanı Eysun Kot favori durumda. Seçime kadar tabi konjonktür gelişmeler ortamı değiştirebilir. Burada Netanyahu burada gayet...
1: Ne diyor açık. Hocam burada? Çıktım Hermon Dağı'na diyor.
0: Buradan propaganda diyor. Yapıyor. Propaganda yapıyor.
1: Lübnan orada diyor. Golan Tepeleri aşağıda, ta Akdeniz'e ama kadar. Her yeri biz tutuyoruz
2: İsrail'de,
1: burada diyor.
2: İsrail şu ana kadar bu hakim noktalara hiçbir zaman bu kadar hakim olamamıştı.
1: Aslında bir de böyle bir durum vardı.
0: Şimdi sonuna bakmak lazım.
2: Yani Şeyh Dağı'na çıkmış, Golan Tepeleri elinde. Ondan sonra Lübnan'ın güneyinde Şakifa Kalesi var. O da 700 küsur metre. Orası da elinde. Dolayısıyla baktığınız zaman...
1: Şam dibinde diyor.
2: Savaşta Şam'dan gelebilecek herhangi bir gücü durdurabilecek en yüksek noktalar.
1: Müstahkem mevki.
2: Her şeyi...
3: 67'de ele geçirdiler aslında bir defa.
1: Golan'ı bir dönem.
3: Tabii.
0: İşin sonuna bakmak lazım. Sonra,
1: yani Mehmet bir harita versene. Bu nereleri söylüyor bir bakalım.
0: Gidecek? Bu iş nereye gidecek? İşin sonuna bakmak lazım. Şimdi İsrail'i kuranlar devleti kurdukları zaman Arap Denizi'nin ortasında yapay İngiliz baskısıyla kurulan bir devlet. Acaba 45 yılı görecek mi bu devlet? Tereddüt ediyorlardı. 98'de 50. yılda gördü. Gördüm. 2023'te 75. yılı kutladılar. Şimdi benim iddiam şu. Acaba acemi. İsrail 2048'i 14 Mayıs 2048 görecek
1: 100.
0: mi?
1: Yılı.
0: Görecek mi? Yani bir taraftan da tetiklenen bir süreç var. Bakın şimdi önümüzdeki ay tartışacağız. 7 Ekim 2023'ün
1: yıl dönümü.
0: Bir ay sonra 3. yıl dönümü olacak. Şu an 35 ay geçti. Bir takım veriler ortaya çıktı. İsrail tam kabul etmiyor ama Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden aslında Mossad'ın, Şimbet'in Aksa tufanı konusunda bir operasyon yapacakları konusunda İsrail'i uyardıkları şeklinde bir takım bilgiler var. Bu tabii Orta Doğu'daki dengeleri tamamen değiştirebilir. Daha sürecin içindeyiz şu an. Yani buraya nereden geldik? İşte bu Hermon Dağı'nda yaptığı konuşmadan geldik. Şu an hakim gözüküyor ama acaba önümüzdeki zaman diliminde İsrail'e bunun yansımaları nereye olacak?
1: Şu bölgeden duruyor diyor ki Lübnan'ı buradan kontrol ediyorum diyor. Akdeniz'i buradan kontrol ediyoruz. Şam burada zaten diyor.
0: Yani bulunduğu yer aslında Suriye toprağı olan böyle Golan Tepelerinin evet. ucunda bir yerde.
1: İşte şu
0: çünkü
1: bölge.
0: Haritalarda normalde Golan Tepeleri Suriye'de gösteriliyor. Yani uluslararası hukuk açısından da öyledir.
1: Biz de öyle gösteriyoruz hocam. Dahil etmedik işte.
0: Yani şu an itibariyle Lübnan'ın güneyini işgal ettim. İşte zaten tahakküm kurdu Batı Şeria'da toprakların. Yarıdan fazlasını idari bakımdan, askeri bakımdan
1: 7 Ekim'den sonra ediyor. İşte onu bahane ederek ne yaptı? Geldi Golan Tepeleri şurada hem su kaynaklarını hem petrol kaynaklarını aldı.
0: 67'den beri elinde zaten Golan Tepeleri.
1: Ama hocam şu an fiili durumunu daha da arttırdı işte yani Golan
0: Tepeleri. Etrafında şey vardı. Etrafında tampon bölge vardı.
1: Evet.
0: O tampon bölgeyi şu an kontrol ettiler.
1: Şu su kaynaklarını aldı şu Litani'nin üstüne
0: şeyden,
1: geçti.
0: Şeyden beri elinde yani şimdi burada Litani nehrinin güney tarafında tutunmaya çalışıyorlar. Aslında tutunamıyorlar. Bir taraftan da bir ateşkes anlaşmasıyla oradaki varlığını meşrulaştırma çabası içerisinde bu düzeyler içerisinde bazı gruplar bu İsrail'in himayesine uygun açıklamalar yaptılar. Hicri grubu falan. Yani oralarda da fiili durum yarattı ve İsrail baktığımızda aslında bu 22 bin kilometre kare ötesinde bir tahakküm kurabilmiş değil. Fakat bunun propagandasını yapıyor. Bakın bu iki bölgeyi 93'te Oslo Anlaşması'yla Filistin Devleti kurulması için Gazze evet. ve Batı Şeria'yı özellik yönetim olarak Filistinlere bıraktı. Filistinler arasında ikilik çıktı. İşte Filistin Kurtuluş Örgütü Batı Şeria'da ve evet Hamas'ta.
1: Onlar artık çok geride kaldı.
0: Ama yani şimdi buralarda hukuki bakımdan hala İsrail'in elinde değil. Evet buralarda işte %60'ını falan.
1: Tabii böyle gösteriyoruz yeşil bu halde ediyor. Değil Batı Şeria. Batı Şeria'nın her tarafına girmiş durumdalar.
0: Ama o Gazze'de de geçici bir durumdu. Bir durum o geçici yok. Durum kalıcı hale geldi. Yani normalde 95'ten 2000'e kadar geçici dönem için yapılan Batı Şeria'yı ABC 3 bölgeye ayıran hocam, anlaşma kalıcı.
1: 3 bölge yok şu an. Batı Şeria'da 1000 tane bölge var. Küçük mahalleler böyle sokaklar şey bırakılmış.
0: İdari bakımdan öyle.
2: Zaten %60'ı ilhak edilmiş.
1: Şu an orada yani fiili durumdan bahsediyoruz.
0: Evet, idari bakımdan.

0: bir gelişmeyi tetikledi mi? Değil mi? Mesela dün önceki gün itibariyle İngiltere öncülüğünde 12 devlet İsrail'e karşı ekonomik yaptırım kararı aldılar. Sınırlı da olsa, sembolik de olsa, Batı Şeria'da kontrol edilen bölgelerde üretilen İsrail ürünlerini kabul etmeyeceklerini açıkladılar. Buna karşı İngiltere ile İsrail arasında diplomatik bir kriz de çıktı. Zaten tam bir sene önce 80. yıl Birleşmiş Milletler faaliyetleri esnasında Batı Avrupa'daki 50 devlet tercihlerini Filistin lehine kullanmışlardı. Filistin'i tanıdılar. Bir taraftan da acaba bu süreç iki devletli çözüme gitmeyi tetikledi mi? Bunu düşünmemiz lazım.
1: Bence diplomasi alanında bir kazanımla bu olmayacak da İsrail kafalarını yıkılırsa ancak bunu böyle kabul edecekler. Yani onun da ötesinde ben de öyle düşünüyorum. Dediğiniz gibi uluslararası meşruiyetini kaybettiler. Daha rahat mesela ben çıkıp diyebiliyorum. Eskiden desem medeni ölüye dönerdim. Ben artık bu Hitler anlatılarını bunların filmlerde olan bir şey diye düşünüyorum. Yani gerçeğin onların anlattıkları gibi olduğunu inanmıyorum ben artık.
2: Yani bir şeyler açık olmuştur ama 6 evet. milyon insan değil.
1: Yani bir şey olmuştur ama hocam o filmlerde anlattık. Ben mesela bunu artık rahat rahat, eskiden bir zevkimiz vardı. Nazi filmi izliyorduk, belgesel bilmem ne falan. Ha. Artık böyle geldiği zaman diyorum ki komedi hani. Hep sorguladık ama.
0: Ama şunu gördük. Ha,
1: bunlar oldu ama 80 bin kişi hayatını kaybetti. 20 bini çocuk. Şimdi bu süreçte biz buradan böyle konuşuyoruz. Bunların tepelerine yıkılmasına yol açacaksa İsrail'in bu süreç devam ettiğinde Gazze halkı, Filistin halkı öyle özgürleşecek gibi geliyor. Yani
0: ya bir takım yansımaları olacak. Yani kısa vadede, orta vadede, neticede Aksa tufanı yeni bir böyle kilometre taşı, varan bir, varan iki olarak onu okumak lazım. Önümüzdeki zaman
1: ileride anlayacağız bence ne olacağını. Ben İsrail'in 9-11'i gibi görüyorum. Çünkü Amerika'da 9-11'de de ne olduğunu 20-25 yıl sonra hala anlayabilmiş değiliz. Sürecin nasıl geliştiğini. Evet. Burada da yani algılayamadık mevzunu.
0: Işte
1: İran mı var arkasında? Hangi yapı nereden gidiyor? Yani onları çok algılayamadık.
0: Şimdi işte. Operasyonu yapan yani Aksa tufanına karar veren kişi Hamas'ın askeri kanat yetkilisi Yahya Sinvar. Yani İsmail Haniye da bilmiyor.
1: Bilmiyor. Aslına namaz
0: bakacak olursanız Halit Meşal de siyasi büro şefi de bilmiyor. Sonradan sahiplendiler. Şimdi acaba Netanyahu İsrail haber aldıysa neden engellemedi? Değil mi? Mesela bunları konuşmamız lazım. Önümüzdeki ay belki ayrıntılı olarak 3. yıl dönümünde konuşacağız. Olan bitenler şu ana kadar İsrail'in hareket kabiliyetini arttırdı mı? Mesela öyle gözüküyor. Fakat dünya efkar umumiyetine baktığımızda
1: evet, İsrail dediğim gibi hocam aleyhine, gerilediler tabii.
0: İsrail
1: öyle oldu
0: aleyhine
1: da işte.
0: Bir kampanyanın güçlenmesine hani neyi, de yol açtı.
1: Neyi var, neyi anlamı var onu sorgulamak
0: için. Şimdi kısa için vadede bunları yani tedricen yaşanacak gelişmeler. Ben 7 Ekim'de Netanyahu'nun devre dışı kalacağını ve bir başka İsrailli yine Siyonist siyasetçinin yeni bir başlangıç yapmaya zorlanacağını düşünüyorum.
1: Kemal hocam şöyle bir sonuç oldu herhalde.
0: Yaşıyor.
1: Yani dediğiniz hocamın dediği şey İngiltere'nin aldığı tavır biraz sonra ona da bakalım. Ama Amerikan kamuoyunda da bir değişim yarattı. Amerika'nın tavrının İsrail'e karşı değişmesi biraz farklılaşması belki bir sonuç yarattıracak bu noktada. Yani neticede ne olursa olsun bir Gazze'de hala soykırım devam ediyor ama dozunun düşülmesine sebep oldu bir şekilde. Yani sağladı diyelim daha doğrusu Trump'ın politikaları.
2: Öyle olduğunu ben de düşünüyorum. Çünkü Trump hakikaten son zamanlarda hem kendi iç dinamiklerine direnç evet. gösteriyor. Hakikaten savaş ve mücadele veriyor gibi gözüküyor. Yani içeride Trump ve ekibini, onun çekirdek bir ekibi var. Çok daraltan, çok boğan bir sistem var. Amerika'nın kendi içerisinde. İsrail'le bu ekip bağlantılı. Yani Trump'ın şu anki kendi yönetim grubu değil de o sıkıştıran gruplar doğrudan İsrail'le Siyonist rejimle özellikle bağlantılı. Ve ikisi beraber bir araya geldiklerinde savaş çıkartıyorlar, işgaller, finansal takım spekülasyonlar yapıyorlar. İşte bu nizam çökmediği sürece İsrail'in bu saldırgan tavırları gidecek gibi duruyor Venih Bey. Yani Trump şimdi çok direndi ama zamanı yok. Belki bunu 10-15 yıllık bir süreçte Amerika Birleşik Devletleri kongre kararıyla şunla bununla ciddi bir kararla bu işi yapmak mümkün. Pentagon'un içerisinde klikler var. Klikler var. Çete gibi bunların hepsi.
1: FETÖ gibi Amerika işte.
2: Aynen paralel yapılar. İstihbarat topluluğunun içerisinde de aynı klikler var. Çünkü adamlar dünyaya hakim olmuşlar.

0: Düşünsenize CIA direktörü adam nerede ne elemanı var bilmiyor olabilir. CIA direktörü o nizamın parçası değil çünkü. Trump'ın adamı. O atıyor çünkü onu. Onun içinde de ne bileyim işte atıyorum Afrika'da, Asya'da, ne bileyim işte Latin Amerika'da hangi ajanlar CIA'ya çalışıyor? Kim işbirlikçi belli değil. Mossad'da CIA'nin girifti söz konusu. Kim Mossad ajanı, kim CIA ajanı belli değil. BND, MI6 bu tür istihbarat
1: örgütü çalışıyorlar zaten. Beraber çalışıyorlar
0: hocam. Evet. Dolayısıyla bu istihbaratta da bir klik var. Pentagon'da olduğu gibi. Dışişleri Bakanlığı, kamu diplomasisi grupları var. Bunlar büyükelçi falan da değil. Bunlar diplomat da değil ama kamu diplomasisi yapan ve resmi olarak ülkelerde bulunan maaşlı Dışişleri Bakanlığı'na bağlı adı. Reagan bunları şey yap çıkarttı. Onlar kurdu o dönem. Şimdi onlar da el altından başka bir takım şeyler yapıyorlar. O yüzden İsrail'in şu anki tavrı, bakın adam çıkmış Hermon Dağı'na, Hermon Dağı'ndan bütün dünyayı haykırıyor. Ne diyor?
1: Hakimiz buraya diyor işte.
0: Bakın ne diyor? Sembolik bir dağ çünkü orası. Onun taktik önemi de var. İsterseniz onu da anlatabilirim. Hermon Dağı'nın kritikliği nereden
2: kaynaklı? Bunu önemsiyoruz hocam bakalım.
0: Ona da bakalım isterseniz.
2: Lütfen.
0: O şeyde...
2: Böyle alayım mı o haritada bakalım.
0: Hermon Dağı'nın zirvesine çıkmış adam tüm dünyaya meydan okuyor. Meydan okuyor. Yani diyor ki bütün eksenleri kıracağız diyor. Duydunuz değil mi onu?
2: Evet.
0: Bütün eksenler ne demek ya? Bu eksen dediği şey de aksları kıracağız diyor. Akdeniz'deki aksı kastediyor. Akdeniz'de kim var? Hemen kuzeyde Türkiye var. Libya'da Türkiye var. Bütün aksları kırmak işte o nizamın karşısında olan Trump bile dahildir buna. Kıracağız diyor. Kararlı.
2: Biraz çıkmış İngilizlere buraya. De kızgın bence. Onu da söylüyor. Yani çünkü son açıklaması İngiltere'nin çok önemli. Evet, bu adamlara evet. Yönelik hani bence herkese bir sitem hali bir şey
1: son,
2: hali de var.
1: Son dönemi yaşadığı için böyle ekstrem açıklamalar yapıyor. Neticede iktidardan devrilecek bunu fark etti. Bir de mesela
0: olabilir
1: bu mesele
0: yani gene gelenler...
2: gidiyor mu hakikaten onu da bilmiyorum.
1: Hakikaten yani gitme ihtimali çok güçlü. Çünkü arkasında Yahudi dünyası da desteğini kesti. Mesela Amerika'daki bu Hasidikler, İsrail'in içindeki Herediler. Onları da yakından tanıma imkanı bulduk yani.
3: Hasidikler işte destek vermediler.
2: Zaten herhalde. Hiç vermediler. Kemal Hocam bunu unutmayalım. Siz
0: ha, şimdi bakın şurada Erman'da şu civarda bir yerde bunun çapı ne kadar biliyor musunuz? 700 kilometre kare. Yani daha doğrusu alanı. 700 kilometre kare. İsrail sadece 70 kilometre karelik kısmını kontrol edebiliyor. Bu Kandil Dağı'na çok benziyor. Nasıl ki Kandil Dağı'na işte pilot komutanımız burada. Hava harekatı yapmak bile ne kadar güçse. Burada da benzer bir tablo var. 3 tane zirvesi var bunun. Bunlar tek zirveyi 67'de aldılar İsrailler önce. 73 Yom Kipur'da. Ondan önce Suriye tekrar aldı.
3: Kemal Hocam daha oralara gitmiş gibi anlatıyor maşallah. Şey, çok hakimsiniz hocam.
0: Yok yani şeyde ele geçti bir kez daha. Arkasından Esad rejimi resmen burayı şeye verdi.
2: Ha, bu onlar? Da hocam sizin istediğiniz gibi şey ha, mi?
0: Aynen. Şimdi bakın bu dağ şöyle kıymetli. 25 kilometre ama bir de bunun Hermon aralığı diye bir aralık var. Topografik aralık. Hermon aralığı. Bu aralık şunu kastediyor. 25 kilometre güneybatı, 40 kilometre kuzeydoğu, toplam 70 kilometrelik bir aralık var. Vadi. Bütün her şeyi gizleyebiliyorsunuz orada. Uçak hareketlerini, SİHA'ları, her şey gizlenebiliyor. Mühimmat depoları filan. Bir de bu dağ Beka Vadisi'ni görüyor. Beka Vadisi dediğimiz şey Lübnan'ın doğusunda güneyden kuzeye, kuzeyden güneydoğu uzanan bir yarık. Beka Vadisi. Hizbullah'ın bir kısmı orada şu anda. O kadar örtülü bir arazi ki mühimmat depoları, personel gizleyebilirsiniz. Ve Hermon Dağı, bu Hermon aralığını, Beka Vadisi'ni ve Akdeniz havzasını rahatlıkla kontrol edebiliyor. Nasıl kontrol ediyorlar? İsrail'in en önemli radarlarını buraya getirip koydu adamlar. Radarlarla. Her yeri kontrol ediyorlar. Orada bir özel kuvvetler komutanlığı alayı teşkil ettiler. O dağdan çeşitli bölgelere gizlice baskın tarzı özel kuvvetler harekatı yapabiliyorlar. Muhabere alayı koydular, dinleme yapıyorlar, kestirme yapıyorlar.
2: Şeyler de bizimkiler de Kasyum Dağı'na mı gidiyorlar? Hakan Fidan'ın fotoğrafları var.
0: Ha, karşısında o Şam'a
2: İbrahim
0: yakın bir Kalın'ın noktada.
2: Var. Şu karşıdaki
0: evet. Noktada. Bir de burada bir top birliği var. Topçu birliği var. Menzili 40 kilometre. Bizim fırtınalar gibi. Bizim fırtına da 40 kilometre. Kundağ motorlu. Onlarda da benzer bir top var. Şam 25 kilometre. Hatta dedi ya Eşşar'a Şam'a geldiğinde Netanyahu katil lider.
2: Sabah uyandığında beni göreceksin.
0: Sabah uyandığında beni göreceksin. Ya demek ki buradan Şam'ı kontrol

0: kontrol ediyor. Akdeniz'i kontrol ediyor çıkışın en azından. Bir taraftan Herman aralığını kontrol ediyor. Ve oradaki dinleme kestirme cihazlarıyla tespitler yapabiliyor. Radarlarla hava resmini çıkartabiliyor.
1: İran şuraya bir roket maket atamadı mı yukarıdan bir şeyler?
0: Yani işte burası mesela tabii İran gerçekten İsrail'le savaşıyor olsa.
2: Buraya demir kubbe korumuyor.
0: İlk başta orada demir kubbe de var.
2: Burada da mı var? Her yere götürüyorlar.
0: Var. Demir kubbe de var ama demir kubbe 70 kilometre biliyorsunuz mesafe. Ve düşük irtifa 4 kilometre en fazla. SİHA'lara karşı çok zayıf. O yüzden Herman Dağı'nı tuttular. Hizbullah'ın SİHA'ları filan o vadi tabanından geldiği için Herman Dağı'nı tuttuğunuz andan itibaren Hizbullah SİHA'ları bak konuşmaz olduk, gördünüz mü?
1: Gerçi İran burada Sünni katliamı yapacağını, bütün gücünü yığsaydı belki İsrail'in.
0: Bu dağ şeyde de geçiyor. Bizim Gılgamış destanında da geçer bu dağ, Şeyh Dağı. Şimdi bu coğrafya hem mitolojik olarak hem teolojik olarak hem taktik, askeri taktik açısından çok kıymetli. Bir de burada Herman Oteli var. Otel adı tabii otel değil ama orada Birleşmiş Milletler'in dünya çapındaki en yüksek rakımlı gözlem noktası burası. Daha yüksek 2814 rakımlı bir tepe burası. Ve kayak pistleri var. Sivil vatandaşlar da gelip gidiyor. Öyle örtmüşler zamanında. Kayak testi koymuşlar, oteller koymuşlar ama askeri bir üs halinde kullanıyorlar şu anda. Bu bölgeye hakim olan buradaki Hinterland'a hakim oluyor.
1: Önemli bir yer yani.
0: Şam'a, Lübnan'a, İsrail'in kendi topraklarına ve Filistin coğrafyasına hakim olabiliyorsunuz. Kritik arazi arzı istiyoruz biz askeri literatürde. Mesela bizim Çanakkale savaşlarında da vardı kritik arazi arzaları. İşte Conk Bayırı falan gibi. Tuttuğunuz andan itibaren tutana askeri üstünlük sağlıyor söylediğim anlamda. Ve harekatın da icrası çok zor. Kandil Dağı'nı düşünün diye o yüzden söyledim. O da çok topografi olarak geniş zirveler var çeşitli. PKK terör örgütü orayı bir şekilde köyler var yüzlerce. Onları koruyor, kolluyor. Bizim harekatımızı engelliyor. O yüzden bu dağın kıymeti çok yüksek. Mesela Türkiye bir harekat icra etse buraya, hava harekatı ya da kara harekatı, ilk yapacağı şey Kasyum Dağı'yla Herman Dağı'nı ele geçirmek olacak. Sinan. Ama çok zor, çok sıkıntılı. Orayı ele geçtikten sonra İsrail düşer. Kuzeyden gelecek tüm taarruzları açık hale gelir. Yani ne o demir kubbe korur, ne bilmem diğerleri korur. Kuzeyi boşalttığından itibaren İsrail vatandaşları güneye kaçmak zorunda kalacaktır. Hayfa özellikle mesela liman kenti. Herman Dağı boşalınca orayı tuttuğunuzda Hayfa boşalmak zorunda.
1: Lübnan'da da öyle olmuştu, boşalttılar.
0: Evet, yani tersine çalışacak tuttuğunda. Sistem bu sefer. Milyonlarca oradaki İsrail vatandaşı kuzey hattını boşaltmak zorunda. Hassas nokta şu, güneyde çok yerleşim yeri yok İsrail'in. Evet. Hep çöllük arazi. Nereye kaçacak adamlar? Ya yığılacaklar bir noktaya.
1: Otellere işte yerleştiriyorlar.
0: İşte var olan değil mi? Tesislere yerleşecekler. Kıymet harbiyesi bu. Ama İsrail'in tabii taktik olarak, operatif olarak yetenekleri, tecrübesi daha doğrusu yüksek miktarda gibi gözüküyor. Çünkü 48 savaşından itibaren ta 73, 2006, bu tarih 2020 bayağı bir muharebe operatif kazanımları var. Yetenekleri de oluşmuş durumda. Özellikle hava gücü açısından. İşte bunları tepe tepe kullanıyorlar. Ama tek eksiği var, bağımlı. Dışa bağımlı.
1: Peki bu İngilizler niye böyle bir çıkış yaptılar? Dediler ki bu Batı Şeria'daki işgaliniz hukuksuzdur, şudur, budur. Sert bir şeye kızdılar bunlar. Bir şey oldu yani durup dururken herhalde insan haklarını falan hatırlamadılar böyle bir.
3: Aslında İsrail'i kuranlar İngilizler. Evet. Yani hatırlayacak olursak mesela 1917 yılında Balfour Deklarasyonu'yla orada uzun bir cümle. Majestelerinin hükümeti Filistin topraklarında Yahudiler için bir ulusal yurt kurulmasına sempatiyle bakar, bölgede yaşayan Yahudi olmayanların medeni siyasi haklarını ihlal etmemek kaydıyla. O kadar tuhaf bir tanımlama yapıyor ki sanki orada bir çoğunluk oluşturuyorlarmış gibi. Sonraki zamanlarda da İngiliz mandası döneminde de neticede Filistin topraklarında İngiliz mandası kuruldu.
1: Doğru. Peki hocam 100 yıl sonra ne oldu bu adamlar? Niye böyle bu? Yani ne yaptılar?
3: Aslında geçen sene değiştirdiler pozisyonlarını şeyde gördük işte Birleşmiş Milletler'deki oylamada Filistin devletini tanıma kararı aldılar ve tanıyanların sayısı 158-160'a çıktı. Şu an özel yönetim var Batı Şeria ve Gazze'de hukuki bakımdan tam bağımsız değil. Ama işte Batı'da bir paradigma değişikliğinin
1: işareti. Bunu anlamaya çalışmak istiyorum. Yani ne oluyor da artık Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ı anlıyoruz. Trump artık bunları hani kimseyi önemsemiyor Amerika dışında. First America diyor. O biraz mantığı bir aksa da oturuyor Trump. ama İngiltere, no, İngiltere nereye oturuyor? Bir yandan Rusya ile savaşı, Avrupa Birliği'nin NATO kanadını işte körüklemeye çalışıyor. Orta Doğu politikaları Suriye üzerinden mi yeniden şekilleniyor İngiltere'nin?
4: Yok, şimdi bakın İngiltere'ye falan baktığımız zaman aslında sonuçta güneş batmayan imparatorluk değil mi bu?
1: Evet.
4: Orta Doğu'da eskiden bir sulakları vardı. Şimdi 1945'ten sonra mecburen geri çekilen bir İngiltere var. Bu İngiltere geri çekilirken
1: Amerika
4: o kültürel varlığın, hayır Amerika'ya bir şey aslında teslim etmek istemiyor. Hala Kuveyt'te de Katar'da da birçok ülkede siz İngiliz askerlerini görürsünüz. İster danışman ister eğitmen evet. gibi. Yani izlerini mutlaka orada tutuyorlar. Şimdi sorun burada şurada odaklanıyor aslında. Atlantikçi kanat var ya, ABD ile İngiltere, Fransa veya Avrupa kanadı bu İsrail'e bakış konusunda ayrışmaya başladılar. Amerikan tarafında evangelistler var biliyorsun. Evangelik bakış açısına göre onların bir tane teolojik şeyleri var. Nedensellik var. Mesih'in olduğu yerde bir tane onlar tapınak yapacaklar. İşte bir Armagedon savaşı falan çıkacak ki evet. Mesih gelebilsin. Bu sapık anlayış ABD'deki cumhuriyetçilerin %25-%30'u. Dolayısıyla böyle bir anlayış Avrupa'da yok.
5: Hocam demokratlar da onlardan farklı düşünmüyor.
4: Hayır demokrat, hayır.
3: Nüans farkı var.
4: Ama çoğunluğu diyorlar.
3: Nüans farkı var.
5: Cumhuriyetçiler de daha etkinler.
4: Cumhuriyetçiler de daha etkinler. Şimdi burada bakın Fransa'ya mesela bakarsak 1950'lerden 67'ye kadar Fransa İsrail'in en büyük destekçisi. Ama ne zaman ki ABD ile De Gaulle Fransa'sı yol ayrımına gitti, orada İsrail'i bıraktılar. NATO'da bile ayrışma başladı. Yükleri
1: de Fransızlar verdi değil mi bunlara teknolojiyi?
3: Evet Fransızlar.
4: Tabii
3: verdi.
4: Yani Fransa en büyük hamisiydi. Yani o yüzden hani en baştan itibaren ABD değildi hamisi olan. ABD'de şu anki geldiğimiz nokta itibariyle en fazla orası. Çünkü Yahudi lobisi orada, AIPAC orada, işte Cufiti bir şey kurdular 2006'da.
1: Ama o da değişiyor. Amerika'da hocam değişiyor. Tamam. Bir tane Amerika
4: şu
1: yok
4: an işte yani. ABD'deki o sancılı yıllar. Buradan ne çıkacak hep beraber göreceğiz ama evangelik varlık olduğu müddetçe ABD'de öyle topyekin İsrail karşıtı olması şey çok değil. Olası gözükmüyor.
1: Bir kamuoyu öyle bir şey olmuş var. Durumda bu arada.
4: İsrail bakın
1: kamuoyu nefret ediyor. Evet. Hiçbir Amerikan kamuoyu hiçbir zaman böyle olmamıştı.
3: Bence şurada yapıyor. Var bakın şurada var. Evet. Yani şurada İsrail Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar atıyor. Yani Batı Avrupa İngiltere öncülüğünde bu yeni konjonktürde iki devletli çözüm seçeneğini zorlayacak.
1: Tamam da niye?
3: Çünkü aslında 90'larda bu konuda genel bir bağlayıcı mutabakat var ve 93'te
1: çıkarları Oslo, açısından neyi
3: Gazze'li anlaşması
1: çıkarları açısından diyorum. Öbürleri fasafiso hocam ya. Yani şu anlamda fasafiso. Siz ben uluslararası ilişkiler çok iyi biliyorsunuz da yani onu söylüyorlar. Bu çözümü destekliyoruz. Bunu istiyor. Niye diyorum? Yani niye? Herhalde hayır. Filistin halkı için hukuka uygun falan diye değil hayır, yani.
3: Çıkarları bunu gerektiriyor. Neticede konjonktür ve onların yaptıkları analiz, değerlendirme iki devletli çözüm lehine ağırlık koymalarını zorunlu kılıyor. Bu
0: ben
3: onun işareti.
0: Ben şöyle düşünüyorum.
1: Siz nasıl düşünüyorsunuz?
0: Burada bakın şu ülkeleri bakın. Bir klasifiye edelim, sınıflandıralım. Evet. Bu ülkeler NATO'nun kurucu ülkeleri hemen hemen hepsi. İspanya hariç. İspanya 82'de girdi.
3: İspanya sonradan katıldı. 82'de
0: girdi. Ya İsveç falan İskandinav bloğu. Yeni blok ve eski blok. Yani orijinal kurucu blokla yeni katılan İskandinav bloğu burada. İspanya hariç. İngiltere'nin Avrupa'nın güvenliği konusunda dayandığı tek şey NATO. Şimdi Yunanistan'la İsrail yakınlığı NATO'yu çatırdatıyor. Ve NATO'yu tek NATO olmaktan çıkartıyor. Rusların ekmeğine yağ sürüyor aslında. Dolayısıyla bu blok tesadüfi blok
1: değil. Öyle mi? Yani Yunanistan ve İsrail yakınlaşması Rusların
0: asla,
1: mı ekmeğini?
0: Evet.
1: Öyle mi?
0: Çünkü NATO'yu dağıtıyor. Türkiye ile Yunanistan'ı karşı karşıya getirdiğiniz andan itibaren NATO çatırdar. Çünkü kaçıncı ordusuyduk hatırlayın, NATO'nun ikinci ordusuyduk biz. Böyle bir Türkiye'nin bu blok tarafından kaybı çok büyük Güneydoğu zafiyet doğurur bölge açısından. Birincisi bu. İkincisi Yunanistan, İngiltere'de ABD'deki gibi çok başlılık yok. Nizamlar falan yok. Kral var orada. Kraliyet ordusu, kraliyet mühendisi. Bir de orada soyluluk esastır. Yani Lordlar Kamarası hakimdir her şeye.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu hakimiyet tek bir İngiltere ya da Büyük Britanya olgusu ortaya çıkartır. Kraliyet çok rahatsız İsrail'den. Onun için İngiltere bu anlamda anahtar kurumu kraliyet ailesi olduğu için ve Lordlar Kamarası olduğu için bu yekparelikten kaynaklı bir siyasi tavır geliştirdiler. Ve İsrail'in niye bugüne kadar söylemediler bunu? Bu ülkeler niye bugüne kadar hiçbir şey yapmadılar? Ne zaman ki Yunanistan-İsrail yakınlaşması oldu, ne zaman ki İsrail baktılar ki İngiltere'nin özellikle çıkarlarına aykırı hareketler yapıyor, bölge gücü olmaya çalışıyor. Türkiye'ye rağmen, Türkiye ne zaman ki savunma sanayinde atılım gerçekleştirdi, pat diye çıktılar, dediler ki biz İsrail'in bu faaliyetlerini kınıyoruz dediler. Niye bugün?
1: Evet, bakın, soru yani.
0: Bu gelişmeler bunlar işte. Dolayısıyla bunların
4: burada
0: işine gelen...
4: Burada niye Almanya yok?
0: Olmaz, mümkün
4: Almanya
0: değil.
4: Almanya niye yok?
1: Niye yok hocam?
4: İşte o Hitler gölgesi bir adamların üzerinde duruyor. Ha,
1: o zamandan yakalamışlar.
4: Oradan bir türlü çıkamadılar.
0: Dışarıda yazık. Her zaman
1: Almanlar afet dışarı. Onu diyor. Bu seçilen, işte yükselen parti daha doğrusu. Çocukları şeye götürüyorlarmış. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların ne kadar kötü şeyler yaptığını anlatıyor. Ya tamam diyor, bu bizim tarihimiz. Yani niye bunları çocuklara anlatıp duruyorsunuz? Ya bu evet. Sorgulama haklı bir sorgulama. Yani ne derseniz deyin. Kendi tarihimiz açısından da öyle. Oturup kalkıp biz Amerikalıların şunların bunların istediği tarihi mi konuşacağız diyeceksin.
5: Tabii.
1: Benim yöneticilerim yanlış karar verir, bilmem ne yapar, o ayrı bir konu da. Çocukların kafasına sürekli Alman çocukların bunu
4: ama
1: mu çakacaklar?
4: Ama hayır bakın. Hem İkinci Dünya Savaşı'nda
5: kötü
4: Almanlar,
5: evet, gibi.
4: Almanlar ve Japonların dünyaya bir daha tırnak içinde bela olmamaları için Amerikan eğitim sistemiyle dümdüz edildi.
1: Dümdüz ettiler.
4: Tabii. Ondan hala kurtulamadılar. Şimdi yalnız muhtemelen ABD bunları serbest bıraktı. Hem
1: biraz
4: silahlanma
1: Trump yanında, faktörüyle yine.
3: Tam yani, bu noktada evet. Şunu söylemek isterim. Almanya 3D formülüyle kuruldu. Denazifikasyon, desentralizasyon, demilitarizasyon. Şimdi sadece ellerinde desentralizasyon kaldı. Yani Nazi düşüncesi tekrar Almanya'da aşırı milliyetçilik güçleniyor. Tarihimizle barışmalıyız. AfD bunu savunuyor. Öte taraftan işte NATO'da da geçen sene karar aldılar. Lahey zirvesinde. Tüm NATO ülkeleri savunma harcamalarını arttıracak ve Ukrayna Savaşı'ndan sonra Almanya hızlı bir şekilde askeri potansiyelini gücünü arttırmaya başladı. Savunmaya daha çok kaynak ayırmaya başladı. Yani şimdi demilitarizasyon da gitti. Desentralizasyon kaldı. Yani ademi merkeziyetçi federal yapılanma kaldı. Evet. Almanya hızlı bir transformasyon yaşıyor.
1: Hocam ama Almanya'da bütün şey... belgeselleri oturdum. Sokak röportajlarına baktım. Ben bu klişelerden bıktım. Ben de liberal, sizin söyledikleriniz için demiyorum bunu. Liberal sol söylemlere çok inanıyordum 90'larda falan. Oturdum, Almanlar ne diyor? Niye AfD bu kadar yükselmiş? Adamlar diyor ki emeklisi, öğrencisi, işçisi yolda. Manyakça bir Ukrayna savaşı paranoyası getirdiler. Ruslarla aramız iyiydi diyor. Doğalgazı bunlar yüzünden pahalı alıyoruz. Sanayide evde pahalı yakıyoruz. Bütün paralar Ukrayna'ya gidiyor. Ukrayna mültecilerine gidiyor. Şimdi bu söylemleri dinliyorlar. Adam bizim bir Türk yapıyor röportajı da. Siz diyor işte faşist misiniz? Ya da bunların faşizmle alakası nedir? Bunları söyleyen insanlara neden faşist deniliyor? Silahlanmadan bahsediliyor. Sürekli bir şey dediğinde Nazi, faşist diyerek insanların kafasına bir imaj yaratmaya çalışıyor. Tamam da. Aksine silahlanmayı yapan şu anki Alman hükümeti.
3: Tamam söyle. Da yani Mers, orada saldırgana bakmak.
1: İslamifobi deniliyor. İslamifobi sanki Mers şu an Hristiyan demokratlar çok Müslüman düşmanı. Saldırgan kim hocam?
3: İşte orada yani bu mesele
1: saldırgan
3: nerede?
1: Saldırgan şu an Rusya'ya
3: nereden kaynaklanıyor? Nerede? Yani Rusya Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de.
1: Hocam o konuyu bir tarafa bırakın. Hayır, Almanların sorunu değil bu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Almanya'nın sorunu değil. Alman vatandaşı diyor ki benim sorunum değil. Niye kaynaklarımı buraya aktarıyorsunuz? Diyor.
3: Ama çünkü yani bak ucuz doğalgazın önü kesildi.
1: Hocam işte bunu diyor. Niye Ruslarla aramı bozdun benim? Diyor.
3: Yani bunun sorumlusu Merz değil, Merkel değil. Yani
1: ya bu... ne yapsın Putin'e mi kızsın Almanlar? Ben anlamadım ki yani adam ülkesinde ben Türkiye'yi yönetiyorum. Türkiye yanlış politika
3: yürütecek. Yani
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyi mesela bir şey diyeceğiz. Biz şeyi mi eleştireceğiz? Şunlar bunlar mı diyeceğiz? Alman
3: hayır,
1: diyor
3: hayır,
1: ki...
3: Bir düzene sebebi var. Tamam, tabii, Almanya yani... öyle konuşabilir. Alman iç politikası
1: abi,
3: açısından.
1: Yani onlar konuşacak.
3: Fakat dışarıdan baktığımızda tek sebep Almanya'daki bu hükümetin işte Rusya ile ilişkisinin kötü olması değil. Pek çok faktör
1: söylüyorlar. Bu gelişmeyi yeşil ettiriyor. Enerjiye yatırım yaptınız, bizi mahvettiniz diyorlar. Tekrar o karbon enerjiye ve nükleer santrallere döndük diyorlar. Aile yapısını bozdunuz diyorlar. Pek çok gerekçeleri var. Yani dışarıdan birilerine faşist demekle şey çözümü olmuyor, anlatabiliyor muyum? Bunlar çok şimdi, Amerika'nın bunu kalıpları
3: parti,
1: falan hocam.
3: Bunu diyen parti Almanya için alternatif AfD partisi. Evet. Eş başkanı acaba yani işte ahlakımızı bozdunuz falan. Bireysel hayatında tabii
1: bireysel olarak eşcinsellere karşı değilim diyor. Ama diyor biz devlet olarak eşcinselliği beslemeyeceğiz. Aile yapısını. Bence çok kendisi, normal bir görüş.
3: Kendisi yani bir i̇şte bayan dediğin, ama bir başka veriyorum. Bayanla evli.
1: İşte cevap veriyorum. İşte diyorum ki ben şey bireysel olarak bunu böyle düşünmüyorum. Düşman da değilim onlara. Ama devlet politikası olarak büyütmeyeceğiz biz eşcinselliği.

0: Cinselliği desteklemeyeceğiz diyor. Yani Almanya'da sorun bu mu? Bu bahsettiğiniz şey mi? Almanya'da ekonomi çökmüş durumda ve %44, %45 oy alıyor bu adamlar. Bunun sıkıntısı nedir? Ben onu anlamadım.
1: Bir düzine meseleden dolayı Almanya ve Batı Avrupa bugün bu sebepte. Yani bir taraftan da Avrupa Birliği projesi çöktü veya
0: buraya geçtik, mahvolduk. Alman markı değerliydi, ekonomimiz bozuldu.
1: Almanya mülteci, Almanya'ya, Avrupa'ya, dünyanın her tarafından ekonomik sayıkla, siyasi sayıkla mülteciler geldi. Mesela bunların toplumda görünürlükleri arttı. Nüfus artmıyor. Avrupa genelinde nüfus sabit bile kalamıyor. Geriye gidiyor.
0: 60 bin Amerikan askeri var. Ne diyorsa biz onu yapıyoruz diyor. Ben bir Alman olsam bu söylemler bana çok kötü gelmiyor. 60 bin Amerikan askeri ülkemi işgal edecek. Duracak. İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı. Benim devletimin, hükümetimin aldığı bir karardan dolayı.
1: Onun da iyi tarafı var.
0: Silahlanmamı yasaklıyor diyeceksin.
1: İyi tarafı var. Almanya refah toplumuysa savunmaya hiç kaynak ayırmadı. Almanya'nın güvenliğini NATO şemsiyesi sağladı.
0: O
1: ne zaman
0: zamandan
1: Amerika'da
0: beri? Gelsin buraya da biz de ordu falan
1: hayır,
0: kurmayalım.
1: Zaten biz 52'den beri içindeyiz.
0: Niye bu kadar para harcıyoruz ki?
1: Biz 52'den beri içindeyiz. Almanya'nın durumu biraz daha kısıtlanmış. Hocam? Kısıtlanmış vaziyette.
0: Bize evet. De yapın dediler. Tarihinizi unutun dediler. Yani silahlanmayın dediler. Silahlanmaya niye ama para gidiyor dediler. Orada, şimdi Türkiye bunları anlıyor.
2: Şimdi Almanya'ya baktığımız zaman sanayi evet çok o sanayisi güçlüydü. Şu an sanayisi yok, bitti. Otomotiv endüstrisi çok güçlüydü. Çin yerle bir etti otomotiv fabrikaları teker teker binlerce işçi çıkarmaya başladılar. Ve gelinen nokta itibariyle yazın klima çalıştıramıyorlar, kışın doğalgaz yakamıyorlar.
1: Stagflasyon yaşıyorlar.
0: Şimdi yani Alparslan'a gideceğiz arkadaşlar ama İrfan hocamla tartışmamızda bana çok katkı sağlayacak bir video var kısacık. Onu bir izlemek istiyorum.
3: Ben de girecektim.
0: Hemen gireceğiz. Şimdi İngiltere'ye de gideceğiz. İngiltere'de havalimanları kapanıyor. Ne oluyor onu soracağız Alparslan'a ama şu tartışmadan kopmamak bağlamında. Alman milletvekili, AfD milletvekili İrfan hocam. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Avrupa Birliği Türkiye ile ilgili bir rapor hazırladı yine ukalaca. Şunu yapın, bunu yapın, bilmem ne yapın falan filan diye. AfD milletvekili Türkiye ile ilgili bakın nasıl savunma yapıyor.
4: Die Türkei braucht die EU nicht mehr und daran sind sie selbst schuld. Warum? Weil Ankara auf ihre moralischen Belehrungen verzichten kann. Denn wer Moral predigt, aber Doppelmoral lebt, zerspielt jede Glaubwürdigkeit. Die Türkei braucht die EU nicht mehr und daran sind sie selbst schuld. Warum? Weil Ankara auf ihre moralischen Belehrungen verzichten kann. Denn wer Moral predigt, aber Doppelmoral lebt, zerspielt jede Glaubwürdigkeit.
0: Bunun devamı da var. Türkler geleneklerine bağlı bir toplum. İkiyüzlülük yapmayın. Ona bunu akıl vermeyi bırakın diyor. Bu adamlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. Türkiye'de, Avrupa'da, Almanya'da o bizim Cüneyt Özdemir mi var? Yeşillerin başında. Sorsan Türk. Bir kere gitti mi Kuzey Kıbrıs'a mesela? Tabii. Gitti bir destek vereyim dedim. AfD milletvekileri gitti.
2: Ben burada AfD savunması yapmak için
0: söylüyorum. Umurumda Cem Özdemir, özür dilerim.
1: Başbakanı.
0: Yani bunu yapmak için söylemiyorum ama bu ön yargılarla birilerini faşist ilan edip ne kadar Amerikan Meloni'ye de faşist diyorlardı hocam. Meloni şu an Türkiye ile ilişkileri kuran toplum. ABD'nin, şunun, bunun, İngiltere'nin kimi faşist ilan ettiği beni hiç yani şey yapmıyor, bilmiyorum, anlamıyorum ben.
1: Şimdi bu milletvekilinin söylediği şeyler doğru. Çünkü Avrupa Birliği, Avrupa uzunca bir süre Türkiye'yi ayrımcılıkla karşı karşıya bıraktı. Türkiye'yi dışladı. Gümrük Birliği'ne girdik. Avrupa Birliği'ne katılmanın ilk adımı denildi. Bakın üzerine 27 sene geçmiş. 1996'dan evet, bugüne. Evet, 30 seneye yakın zaman geçmiş. Avrupa bizi oyaladığı için ve Avrupa'ya almadığınız için Türkiye kendi ayakları üzerine duruyor dedi. Evet. Bu anlamda söylediği şey yok.
0: Türkiye, bir şey bağlanıyor muyuz hemen Alparslan'a? İngiltere'de neler oluyor? Alparslan'dan dinleyelim.
5: Melih Altınok, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Tabii özellikle Heathrow'da salı günü tam da Dışişleri Bakanı Ed Miliband'in İsrail'e yaptırım açıkladığı saatlerde İngiltere'deki havaalanlarında teknik bir arıza meydana geldi ve uçuşları askıya alındı ve şu saate kadar 1400 uçuşun etkilendiği belirtiliyor. Daha fazla uçuşlar da etkilenmeye devam ediyor tabii ki. Özellikle ülkedeki hava ulaşımındaki kaos ikinci gününde de devam ediyor. Heathrow Gatwick, Manchester ve Edinburgh başta olmak üzere ülkenin önde gelen havalimanlarında 250'den fazla ek uçuş iptal edildi bugün itibariyle de. Tabii özellikle şunun altını çizelim. Heathrow Havalimanı tek başına 246 uçuşu iptal etti ve bazı mahsur kalan yolcuların geceyi havalimanlarında güvenlik kontrolü için kullanılan özellikle

0: özellikle bu tepsilerin üzerinde uyuyarak geçirdiği de belirtiliyor. Tabii bunun nedenini araştırmak lazım. Özellikle spekülasyonlar var. Özellikle İsrail tarafından yapılmış bir siber saldırı olabileceği yönünde ciddi iddialar var. Bunu İngiliz haber spikerleri dahi bugün gündeme getirdiler. Bu nedenle de İngiltere'de bu uçuş noktasında özellikle havacılık sektöründe bir kırmızı alarm durumunun söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Bu alışılmadık bir durum. Zira benzeri bir şey daha vardı. İspanya'da hatırlanacağı üzere Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasından bir gün sonra hiçbir neden olmadan saatlerce İspanya'da büyük bir bölüm elektriksiz kalmıştı. İşte bugün de İsrail'e, özellikle İngiltere İsrail'e yaptırım uyguladıktan saatler sonra hava sahasında kontrol tamamen kaybedildi ve büyük bir kaos yaşandı. Ve yapılan sosyal medya paylaşımlarında şu ifade çok dile getiriliyor. Tarihin en sofistike terör örgütüyle karşı karşıya şeklinde açıklamalar yapılıyor. Yani açıkçası bugün ve dün yaşananların bir terör saldırısı olabileceği yönünde sosyal medyada ciddi paylaşımlar var Melih Altınok.
1: Alparslan, sen uzun süredir İngiltere'desin. Böyle bir şey hatırlıyor musun?
0: Bir de arkadaşlarım beni geri ararsa iyi olur.
1: Evet, yani bu hakikaten garip bir durum. Şimdi biz de şüpheleniyoruz ne olursa olsun. Bu açıklama yapılacak İngiltere'den.
2: Bu o kadar kolay değil ama.
1: Şimdi kolay bir şey değil mi?
2: Hayır. Şimdi Avrupa tek bir hava sahası, buradaki bütün veriler bir yazılım üzerinden. Örneğin İstanbul'daki uçak motorunu çalıştırarak Heathrow'a gidiyorsa o yol boyu bütün güzergah hesaplanıyor, yedek güzergah da hesaplanıyor. Oraya ineceği saat slot olarak veriliyor zaten. Veriliyor. Yani bunların hepsini yapan bir yazılımdan bahsediyoruz. Bu İngiltere'deki bölümünde bir problem yaşanmış. Bundan 2-3 yıl önce Yunanistan'da da böyle bir şey yaşanmıştı. Böyle bir problem yaşandığında bu hava trafiğine bakarsak işte şeyde
1: az önce verdiler, çok da yoğun.
2: Yani çok yoğun olduğu için burada trafik manuel sisteme geçemiyor. Yani burada havacılık uçuş emniyeti yönüyle yüksek bir seyretmesi için yedek bir sistem devreye girip bütün bilgileri oraya paralel olacak şekilde aktarıldığı bir sistem olmuyor. Onun yerine bu hatalara karşı, böyle bir şeyle karşılaşıldığı zaman %100 emniyet hesaplandığı için uçuşlar durduruluyor, uçuşları manuel yönetme sistemine geçiyorlar. O da %80, %90 sistemin yavaşlamasına neden oluyor. Amaç emniyet. Burada bir saldırı olmuş mudur? Olma ihtimali var. Çünkü herhangi bir yerde yazılım varsa işte
1: saldırı da olabilir.
2: Siber olur, hibrit olur, her şey olabilir.
1: Ama kolay bir şey değil.
2: O kadar kolay değil.
1: Alparslan, sen uzun süredir İngiltere'desin. Böyle bir şey hatırlıyor musun? Böyle bir saldırı olduğunu. Yani saldırı derken böyle bir aksaklık olduğunu.
0: 2023 yılında İngiltere tabii en kötü hava sistemi arızasını yaşamıştı. Yüzlerce uçuşun gecikmesi ve iptal edilmesi sonucunda yaklaşık 700 binden fazla yolcu etkilenmişti. Fakat bunun da bir siber saldırı olabileceği yönünde yine iddialar ortaya atılmıştı. Arada böyle oluyor, fakat bu kadar büyük çaplı bir teknik arızanın söz konusu olması açıkçası havacılık sektörü açısından pek de kabul edilecek, normal karşılanabilecek bir durum olmasa gerek diye düşünüyorum. Tabii hocalarımız daha iyi bilir bunu.
1: Peki Alparslan, sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi biz İngiltere'nin gösterdiği tepkinin nedenlerini anlamaya çalışıyoruz. İsrail'e yönelik, Batı Şeria'ya yönelik. İngiltere nasıl bir aksın içine girdi? Filistin konusunda, İsrail tutumu konusunda ne oluyor İngiltere'de? Nasıl bir atmosferin içinde?
0: Tabii İsrail'in özellikle İngiltere siyaseti başta olmak üzere Amerikan siyasetine müdahalesi, iç siyaseti yönlendirmesi ve bu ülkelerde özellikle vatandaşların bilinç seviyesinin artmasıyla birlikte İsrail'in nasıl bir fesat oluşturduğu, nasıl siyasileri abluk altına aldığı, onları yönlendirdiği, tehdit ettiği, şantaj yaptığı ve soykırımla birlikte yükselen tepkileri de buna da katarsak, tabii ki İsrail artık dünyanın istenmeyen hasta adamı rolü açıkçası durumuna düşmüş durumda ve istenmeyen persona non grata dediğimiz kişi olmaya tabii ki aday oldu. Bir numaralı aday oldu ve böylelikle bilinç seviyelerinin, toplumların bilinç seviyesinin artmasıyla birlikte dediğimiz gibi bu tepki artık siyasiler üzerinde de büyük bir baskı oluşturmaya başladı ve siyasiler de kendi çıkarlarını, koltuklarını, iktidarlarını korumak için artık ister istemez İsrail'e karşı da biraz sert görünmeye başladılar. Fakat her ne kadar bu yaptırımlar öylesine çok gerçekçi olmasa da, gerçekçi gibi durmasa da açıklanması bile ve İsrail'i bu duruma düşürmesi bile oldukça önemli bir

0: adım olarak değerlendiriliyor ve tabii çok sayıda tehdit var İngiltere'ye yönelik. Özellikle hem Amerikan tarafından hem içeriden de çok sayıda tehditler geliyor. Farklı ülkelerden de İngiltere'ye yönelik ve diğer 12 ülkeye yönelik tehditler var. Fakat bunlar demek ki pek fazla artık bu ülkeleri korkutmuyor. Evet. Bunlardan en önemlisi, bu tehditlerden en önemlisi terör tehditleri. Biliyoruz ki İsrail bunu yapabilir. Ki geçmişte de çok defa yapmıştır. O nedenle herhalde bu ülkelerde kendi güvenliklerini sağlama aldıklarını düşünüyorlar. Ya da bir şekilde ortak bir konsensüs var bu konuda. Ki cesur bir şekilde ortaya çıkarak İsrail'in soykırımını kabul etmeye başladıklarını görüyoruz. Ve evet, bu şekilde yaptırım uygulamaya başladıklarını da görüyoruz. Bu da beklenmeyen fakat oldukça da önemli gelişmeler. Bu anlamda bugüne kadar da gecikmiş olduğunu da söyleyelim tabii. Fakat evet, her ne olursa olsun açıklanması dahi, özellikle İngiltere'den açıklanması dahi oldukça önemli bir gelişme.
1: Teşekkür ederiz Alparslan. Kolay gelsin. Kemal Hocam, son bir dakika, söyleyeceğiniz bir şey varsa İrfan Hoca'nın aleyhine.
2: Görüşlerim aleyhine. Almanya'yı konuştuk ya, yani Nazi Almanya'sıyla AFD Almanya'sını birbirine karıştırmak bence teknik olarak doğru bulmam. Çünkü ikisinin farklı ideolojileri var. Bir tanesini Selle Benchraum dedikleri bir hayat sahası uydurması politik olarak ortaya koydular ve yayılmacı bir politika, evet, uyguladılar. AFD'nin politikalarını bir Lebensraum ben göremiyorum. İkincisi ari ırk tezi vardı. Saf Alman ırkı. Deli saçması olduğu anlaşıldı yıllar sonra. Böyle bir ırk yok. En azından saf haliyle yok. AFD'nin de böyle bir saf hali, bir Amerika Alman yaratma düşüncesi ben görmüyorum manifestolarında.
1: Türklere bir düşmanlığı yok mesela, beni ilgilendiren önemli bir şey
2: şöyle,
1: var.
2: Hatta göçmenler de AFD içerisinde olduğunu biliyoruz. Türklerin, evet, de olduğunu biliyoruz. Destekçisi olduğunu da biliyoruz. Böyle bir göçmen karşıtlığı da yok. Bir de biri nasyonel sosyalizm, bir tanesi nasyonalizm. Sosyalizmi kattığınız zaman hakikaten faşizme gidebilirsiniz. O yüzden teknik farklılıklar var. O anlamda ben çok...
1: Bir de İrfan Hoca'yı AFD'nin kızdırma sebebi Rusya ile bir şey yap, yani Rusya ile savaş. Gerginlik politikasını azaltacağız dedikleri için İrfan Hoca onlara biraz...
3: Ben son bir cümle söyleyeyim. Şimdi 7 Ekim 2023'ün üzerinden 3 sene geçti. 35 ay oldu.
1: Son cümle hocam.
3: 35 ay oldu. İki devletli çözüm seçeneği güçleniyor. 90'lara dönüş İnşallah hızlanacak diyebiliriz.
4: Bir cümlede benim hakkım var mı?
1: Hocam bitti, bir cümlesi alayım hızlıca.
4: Bir iki cümle olacak o zaman, sonra
1: bir cümle söylersin.
4: Ya şimdi AFD meselesi, aslına bakarsan salt, orada göçmen karşıtlığı ve benzeri gibi konularla mukayese değerlendirilemez. Yunanistan'ı kurtarmaya çalışan bir Merkel vardı. Oradan bakıp diğer taraftan burnunu işte Ukrayna'ya sokan ve kendisi de ekonomik olarak daralan bir, evet, Almanya'nın sonucudur.
1: Bu sonuç AFD budur diyorsunuz. Görüşürüz.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: İtirafçı eski İsfalt Genel Müdürü İBB'deki rüşvet çarkını tek tek anlattı. 80 milyar liralık kaçak döküm vurgununu deşifre etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında etkin pişmanlıktan yararlanan eski İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, İBB'deki ihale, ödeme ve proje süreçlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Fatih Keleş'in birçok süreci yönettiğini öne sürdü.
8: Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun sağ koludur. Kaçak dökümlerden, ihalelerin bölünmesine, ödemelerin kilitlenmesinden, komisyon pazarlıklarına kadar her şeyi o yönetti. Bize bu işe karışmayın dediler. Bütün ihalelerin bütçe bilgilerini dahi kendisine gönderiyorduk.
7: Dikkat çeken başlıklardan biri de Cebeci Maden Ocakları Rehabilitasyon Projesi oldu. Burak Korzay, 80 milyar liralık kamu zararının oluştuğu vurguna değindi.
8: Göreve geldikten sonra İsfalt'ın burada her bir hasılat paylaşım sözleşmesi olduğunu buldum. Bunu sorguladığımda sözleşme çok hızlı bir şekilde tek taraflı iptal edildi. Fatih Keleş bana İsfalt'ın burada bir hakkı yok, başka yere dökülüyor, sen işine bak dedi.
7: Burak Korzay, karla mücadele ve altyapı ihalelerine ilişkin de iddialarda bulundu. İsfalt'ın 4 büyük ihale

0: eden yalnızca birine yönlendirildiğini, yüksek karlı işlerin ise başka müteahhitlere bırakıldığını iddia etti. İspalt'ın 10 bin çalışanının maaşını ödemek için kapıda yattıklarını da aktaran Korzay, faturası kesilmiş ödemelerin bile yapılmadığını söyledi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: 36 yıl süren bir bağımlılık ve hayatını değiştiren ağır bir trafik kazası. 53 yaşındaki vatandaş için her şey o gün değişti.
2: Bir trafik kazası geçirdim. Arabanın içinden sağ koltukta uyandım. Allah'tan yalnızdım. Ve hastaneye gidemedim alkollü olduğum için. Arabayı bıraktım. Araba buradaya döndü. Ve insanlar nasıl çıktım içeride de...
0: Eskişehir'de geçirdiği kazadan sonra bir hafta evinden çıkamadı ve çalışamadı. Artık alkolü bırakması gerektiğine karar verdi. Tedaviye başladı. Ancak yılların bağımlılığından kurtulmak kolay olmadı. 2 yıl sonra bir kereden bir şey olmaz diyerek yeniden alkol kullandı. Ardından yolu Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM'la kesişti.
2: Hastalık olduğunu öğrendim ben. Yani kendimi tanıdım YEDAM'da. Ve sürekli 2 yıldır hiç aksatmadan geliyorum. Hocalarımı aynı ilk günkü gibi ilgileniyorlar.
0: Psikolojik ve sosyal destek, ahşap boyama, seramik atölyeleri. Tedavinin yalnızca bağımlılıktan uzak durmaktan ibaret olmadığını burada öğrendi.
2: Sürekli bu yolda beraber yürüyor benimle YEDAM. Yalnız olmadığımı hissediyorum ben YEDAM olunca. Bir telefon kadar yakın, kayıtlı zaten telefonumda. Sağ olsunlar kendileri de ararlar beni.
0: YEDAM'da alkol, madde, tütün, kumar ve internet bağımlılığıyla mücadele edenlere destek veriliyor.
3: Hem bağımlılık sorunu olan kişiler hem de yakınları bizlerden ücretsiz ve tamamen gizlilik esasına dayalı şekilde psikolojik ve sosyal destek alabilirler.
0: 36 yıllık bağımlılığın ardından hayatına yeniden başlayan vatandaşın aynı mücadeleyi verenlere çağrısı net. Pes etmeyin ve yardım isteyin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Menisküs kaybında hastanın kendi dokusundan menisküs oluşturulabiliyor.
4: Burada en sık yapılan birkaç yöntemden birisi kadavradan alınan menisküs dokuları, menisküs nakli yapmamız. Ama ikinci olarak da artık son 5-6 yıldır çok revaçta olan hastanın kendi dokularından, tendondan alıp özel tekniklerle oluşturduğumuz menisküs benzeri bir dokuyu menisküs nakli yapabilmemiz.
0: Doçent Doktor Erdinç Genç, menisküsün diz eklemindeki yük dağılımını sağlayan önemli bir yapı olduğuna dikkat çekti.
4: Menisküs aslında basit olarak anlatmak gerekirse arabanın amortisöründe ne görev yapıyorsa amortisör, dizde de menisküs aynı görev yapıyor. Burada yük dağılımını sağlıyor ve dizlerindeki kemiklerin birbirine değmesini engelliyor.
0: Menisküs kaybedildiğinde kıkırdak aşınmalarına ve eklem problemlerine yol açabiliyor.
4: Şikayet veren ciddi cerrahi gereken durumlarda bu menisküs yırtıklarını tamir edip doğal menisküse kavuşmasını sağlamak.
0: Gelişen cerrahi teknikler sayesinde artık hastanın kendi dokularından oluşturulan menisküs benzeri yapılar naklediliyor.
4: Hastanın kendi dokusundan bir menisküs dokusu oluşturup sonrasında hastada kalıcı bir menisküs benzeri bir doku olarak kullanabiliyoruz. Bize maddi olarak çok daha uygun bir yöntem olarak ve daha ulaşılabilir bir yöntem olarak tercih etme sebeplerinden birisi haline geliyor.
0: Hastalar aylar içinde sağlığına kavuşuyor.
4: Ameliyat sonrası süreç ağrısız, çok hızlı bir rehabilitasyon süreciyle beraber yaklaşık bir ayda çok rahat bir şekilde yürümeye başlayabiliyor. Güzel bir fizik tedavi sürecinden sonra 4 ay sonra koşuya, 9-10 ay sonra da ağır spor aktivitesine dönebiliyor.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günün ortalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Bugün de saatleri 2'yi gösterecek. Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. İlk haberimiz İzmir'den. İzmir'de hareketli saatler yaşandı geride bıraktığımız gün. Bir bankada güvenlik görevlisinin silahını alan bir kişi 5 çalışanı da, 5 banka çalışanını da rehin aldı. Zanlı peki nasıl teslim oldu? Olay yerinde gün boyu hareketlilik devam etti. Annesi

0: olay yerine geldi ve o şekilde ikna edilebildi. Tabii rehineler de kurtarıldı.
1: İzmir'de bir bankada rehine krizi yaşandı. Olay Karabağlar ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi.
2: 26 yaşındaki şüpheli bankadan içeriye girdi ve özel güvenlik görevlisinin silahını gasp etti. Ardından da 5 banka çalışanını rehin aldı.
1: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Çevre güvenlik önlemleri alındıktan sonra güvenlik güçleri şüpheliyle iletişime geçti. İkna çabaları sırasında zanlının annesi de olay yerine getirildi. Uğraşlar sonuç verdi, şüpheli ikna edilerek teslim oldu. Yaklaşık 2 saat rehin alınan 5 banka çalışanı ise kurtarıldı.
2: Gözaltına alınan şüphelinin aşçı olarak çalıştığı ve geçmiş döneme ait 4 psikiyatrik kaydının bulunduğu öğrenilirken emniyet kayıtlarında ise farklı suçlara ilişkin mağdur kaydının bulunduğu tespit edildi.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.
0: İstanbul'da ise bir şirket çalışanı şirkete ait 122 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Peki o parayı ne yaptı derseniz, onun da detaylarını paylaşalım. 60 milyon lirasını kumarda harcadı. 5 milyon lirasını sevgilisinin estetik operasyonuna yatırdı.
1: "122 milyon liralık vurgun yaptı. Pişman değilim," dedi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan adamın yıllar içinde şirkete ait paraları önce kendi hesabına, daha sonra suç ortaklarının hesaplarına aktardığı öğrenildi. Şüpheli 5 yıl boyunca toplam 122 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Muhasebecinin bu paralarla kendisine otomobil ve ev aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Şüphelinin zimmetine geçirdiği paralarla sevgilisinin estetik operasyonu için 5 milyon lira harcadığı öğrenildi. Kumarhanelerde ise 60 milyon lira harcandı. Muhasebeci ve suç ortaklarını yakalamak için operasyon düzenlendi. 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette verdiği ifadede "pişman değilim" dediği öğrenildi.
0: Merhum şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili hemen her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Malum kızı annesini öldürme şüphesiyle tutuklu ve 1 Ekim'de dava başlayacak. Ama bu süreçte en çok gündeme gelen kişi kızının arkadaşı olan Sultan. Şimdi Sultan hemen her geçen gün yeni bir konuyla, yeni bir açıklamasıyla gündemde. Herkes şu soruyu soruyor. Peki bugüne kadar neden sustu? Nedenini arkadaşlarımız anlattı.
3: Herkes tamam mı?
4: Toyan çok güzel rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu. Sordum, dedim ki Toyan'a ne işini yaptın? Sorduğunda ağlamaya başlıyordu.
5: Annesinin ölümünden şüpheli sıfatıyla tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu o geceye ilişkin yeni iddialarda bulundu.
4: Aklım o kadar gün sustum ama kaldığım için sustum.
5: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. İlk aşamada kaza olarak kayıtlara geçen olay soruşturmanın derinleştirilmesiyle yeni bir boyut kazandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheli olarak tutuklandı. Güllü'nün ölümünden sonra Sultan Nur Ulu ATV Haber'e konuşmuştu.
6: Dans ediyorduk o esnada, odada yanımıza geldi. Bana Romanovası oynamayı gösterdi.

0: gösterdi. Sonrasında bir anda böyle bir şey yaşandı.
1: Olaydan yaklaşık 2 ay sonra ise Sultan Nur Ulu ve Tuğyan Ülkem Gülter yurt dışına kaçma hazırlığı iddiasıyla yakalanmıştı. Ulu o süreçte Tuğyan'ın annesini ittiğini iddia etmiş ve o anları emniyette canlandırmıştı.
2: Hiç bozma.
3: Sultan Nur Ulu peki bunca zaman neden sustu? İşte cevabı yine kendisi verdi. Bana kimsenin inanmayacağını düşündüm dedi.
4: Öyle bir parçalıyordu ki çünkü kendisini. Üstünü falan soyunuyordu böyle abla. Dedim ki Sultan sana kim inanır? Ben zaten bunu söylemiştim. Bir kere bile dedim senin yüzünden ben oraya kelepçeli bir şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım dedim.
3: Oğlunun anlatımında şarkıcı Güllü'nün öldüğü güne dair de çok dikkat çeken bir detay var. O detay ise iddiasına göre o gün Tuğyan Malkıta şarkısının açılmasını istedi.
5: Herkes tamam mı?
4: Malkıta'yı aç. Malkıta açılınca girenle geldi. Ben Malkıta'nın hangi şarkı olduğunu dahi bilmiyordu. Sordum, dedim ki Tuğyan'a ne işini yaptı? Sorduğumda ağlamaya başlıyordu.
1: Hatta Tuğyan Ülkem Gülter'in rol yaptığını da iddia etti.
4: Ben annemi kaybettim. İnsanlar acı çekerler. Ama Tuğyan çok güzel rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu.
1: Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmadaki ses kayıtlarında da adı geçen Sisi lakaplı Seyhan Soylu da tutuklandı.
6: Annenin anısına yapıyormuş gibi atlandıktan sonra.
5: İnşallah.
6: Geçen günlere gecen olacak
7: senin. Gözlerimde senin gözlerin.
8: Maalesef ki bu aylarda her sene olduğu gibi yine o acı haberler gelmeye devam ediyor. Orman yangınlarından bahsediyoruz. Bizim sebep olduğumuz ve maalesef ki büyük acılar ortaya çıkan yangınlar. Adres Antalya ve Adana. Ormanlar yandı. Pek çok mahalle, köy maalesef tahliye edildi. Öyle ki o çiftçiler, mahalleliler yıllarca verdikleri emeklerin nasıl küle döndüğünü gözleriyle gördüler. Ekiplerse yoğun bir çalışma içerisindeler. Yani canhıraş bir şekilde o alevlerle mücadele ediyorlar ve maalesef bu uğurda hayatını kaybedenler de var.
9: Yeniden başlıyor yanan yer.
1: Rüzgar esti, alevler büyüdü. Ormanın yeşili yine ateşle sınav verdi. Yangınla mücadele eden Antalya'dan gelen acı haber yürekleri dağladı. Antalya Aksu'da günlerdir alevlerin karşısında duran 53 yaşındaki Hasan Kahya, söndürme çalışmalarına yardım ederken fenalaştı. Geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.
10: Helikopterler de destek veriyor ama şu anda yangın çılgınca yukarı çıkıyor.
1: Yangının bir diğer adresi Kumluca'ydı.
11: Çok kötüydü, şu an sakinlemiş hali burası.
1: Evler, seralar, zeytin ve nar bahçeleri yangından zarar gördü.
12: Yangın ters tarafta tekrar yayılmaya başladı. Tekrar kontrolden çıktı.
1: Aksu ve Kepez'de birçok ev tahliye edildi. Yangından etkilenenler hastaneye götürüldü.
13: Yangının yayıldığı alan oldukça büyük. Ekipler gece gündüz demeden mücadeleyi sürdürürken zaman zaman çıkan lokal yangınlara ise hem uçaklar hem helikopter hem de kara ekipleri müdahale ediyor.
14: Arabamız yandı, balyelerimiz yandı, yemlerimiz gitti.
15: Bazı yerlerde tehdit gördüğümüzde tahliye yapıyoruz. Bazı yerlerde de tehdit ortadan kaldığında vatandaşlar tekrar evlerine gelebiliyorlar.
1: Mahalleli yine traktörleriyle yangına koştu, ekiplere destek verdi.
16: Gece gündüz demeden bütün köylüden Allah razı olsun. Devletimizden de Allah razı olsun. Doldurduğumuz havuzu çekip helikopterler suyların olduğu yerlere döküyorlar.
17: Su tankeriyle gelmek isteyen yukarıya geçebilir. Su tankeri harici kimseyi salmıyorlar.
1: Acı manzara Adana'da da benzerdi. Kozan'da başlayan yangın İmamoğlu ve Aladağ'a kadar uzandı. Üç ilçede yüzlerce hane boşaltılırken evlerinden tahliye edilenler misafirhanelere yerleştirildi.
18: Rüzgarın da etkisiyle yangın yayılma etkisi gösteriyor.
19: Çabutları suya ısırarak yüzümüze koyduk. Gözlerimiz yandı.
20: Yani gözünü açıp bir masaya sürdü. Hiç birden beş dakikada hep kazer oluverdi.
1: Yangının önüne geçmek için yüzlerce personel ve çok sayıda araç sahaya çıktı.
20: Valla ne oldu? Biz de bilmedik. Evimizi de seyrettik, yana yanıyor. Çatı çatı çatı çatı.
21: Evi terk ettim. Hiçbir şey alamadık. Ne hiç?

0: TV, dolabı, bilmem neyi, her şeyi kaldı. Araba, her şeyi kaldı.
1: Antalya'dan Adana'ya yine ormanlar yandı, yine ciğerler dağlandı. Kimi yuvasını, kimi yılların emeğini kaybetti.
2: Alevlerle mücadele şu saatlerde de aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bakın görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Karahisalı ilçesinden, Adana'nın Karahisalı ilçesinden özellikle Kızıldağ ve Aladağ bölge yaylalarına yakın noktalarda ormanların maalesef yandığını izlemek zorunda kalıyoruz. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüyor ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Bunun altını çizelim. Geride bıraktığımız saatlerde Orman Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı o bilgileri de hemen paylaşalım. Antalya Kumluca'da orman dışı alanda başlayan yangın kontrol altına alındı. Antalya Aksu'daki orman dışı alanda yine başlayan yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tamamının söndürülmesi için de çalışmalar devam ediyor denildi. Adana Kozan'da devam eden yangının enerjisi düşürüldü ama gece saatlerinde işte rüzgarın da etkisiyle birlikte maalesef ki o orman yangını Karahisalı'ya kadar da ilerlemiş durumda ki bölgede hala alevler yükseliyor ve ekiplerin canhıraş bir şekilde mücadelesi devam ediyor. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Adana'ya da Karahisalı'daki çiftçilere de. Şimdi devam edelim. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz ilerleyen dakikalarda. Şanlıurfa'dan bir kaza haberi var. Maalesef acı bir kaza haberi. Taziye ziyareti dönüşünde işte bu hafif ticari araç bir kamyona arkadan çarptı. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
3: Taziye ziyareti dönüşü yola çıkmışlardı. Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi can verdi. Kaza Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kayınvalidesinin taziyesinden dönen Levent Çerçi'nin kullandığı hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı. Urde'ye dönen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. 5 kişi de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma, Büşra ve Mustafa Çerçi de yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başladı.
2: Şimdi motosiklet sürücüleriyle ilgili bir haberimiz var. Bazen bu haberleri ekranlara getirdiğimizde özellikle motosiklet sürücüleri tarafından tepki görebiliyoruz. Ama ortada rakamlar var. Şimdi ölümle sonuçlanan kazaların zirvesinde maalesef motosikletliler var. Çünkü haberlerde de ekranlarınıza getiriyoruz. Kask takmayanından mı dersiniz, ters yönde gideninden mi? Hatta kaldırımda yayaların arasından gidenler bile var. Arkadaşlarımız geride bıraktığımız gün trafik ekipleriyle birlikteydi. Onlar denetimdeydi. Onlar da eşlik ettiler. Bakın neler kayda geçti.
4: Kask mı takmadınız?
5: Evet.
6: Kaldırıma yanlış fark ettim yani. Haklılar.
7: Kimi koruyucu ekipman olmadan trafiğe çıktı, kimi şerit ihlali yaptı, kimi ise ters yönde yüzlerce metre ilerledi.
8: Kask ihlali yaptım, şuradan şuraya geliyorum diye benim hatam o da.
9: Kask takmadığınız için bir ceza işlemi oldu.
4: Motosiklet kazaları artınca denetimler de arttı. Bizler de şu an İstanbul Kozyat'a D100 mevkindeyiz. Burada sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekipleri motosiklet sürücülerini denetlemeye başladı. İhlal yapan motosiklet sürücülerini tek tek durduruyorlar.
10: Motosiklet kullanırken koruyucu eldiven kullanmadığınız için ceza işleminiz olacak size. Her sürüşlerinizde ekipmanlarınızı tam şekilde korunaklı olarak kullanmanızı sizden rica ederiz. Güvenliğiniz için, can güveniniz için çok önemli.
8: Ekipman önemli. Ben de yaptığım şeyin bedelini ödüyorum.
4: Şu anda Bağdat Caddesi'ndeyiz. Polis ekiplerinin denetimleri burada da devam ediyor. İşte bir motosiklet sürücüsünü durdurdular.
11: Aradan geliyordum. Sağ levhayı görmedim. Tersten geldim.
12: Ters oldu bu. Bir dahakine artık yapmadan önce çok düşünmem gerekiyor ve yapmamam gerekti.
13: Eldiven vesaire gördüğünüz gibi her şey var.
5: yani bir

0: neden?
1: Ya çok kısa mesafede o yüzden.
0: Motosikletlilerle ilgili son derece ürkütücü bir veri de var. Son 6 ayda meydana gelen kazaların büyük bölümünde motosikletliler var. Hayatını kaybedenlerse 16 ile 30 yaş arasındaki gençler.
2: Haklı bir denetim. Yani yapılması gereken böyle ufak şeyleri kaçırmamamız gerekiyor.
3: Devlet haklı aslında de bizim için, bizim sağlığımız için de yapacak bir şey yok.
4: Kasksız çok fazla eskisi kadar kimseyi görmüyoruz. Denetimin artması buna vesile oldu. Yaralanmalı kazalar daha az oluyor. Bence güzel bir şey.
5: Çiçeği burnunda üniversite öğrencileri için kayıt dönemi malum bitti. Şimdi bambaşka bir telaş başladı. Barınma telaşı. KYK yurtlarına yerleşenler bu telaşın dışındalar tabii ama özel yurtta ya da ev kiralayacak olanlar şimdi bu aralar kalem kalem hesap yapıyorlar. Tabii bir de onların karşısında onları bekleyen ev sahipleri var.
6: Sınav, tercih dönemi, okul kaydı derken öğrenciler için şimdi yeni bir serüven başladı. Kimi yurda yerleşti, kimi öğrenci evi kurmanın telaşına düştü.
7: İstanbul'da şehir merkezine en uzak konumlarda 1+1 dairelerin kiraları ortalama 15 bin liradan başlıyor. Biraz daha şehir merkezine yaklaştığınızda yine 1+1 dairelerin fiyatları 50 bin liraya kadar çıkıyor.
6: Öğrencilerin en çok tercih ettiği Kadıköy, Beşiktaş, Şişli ve Bakırköy'de en düşük kira 26 bin lira. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına ise talep yoğun. 4 ve 6 kişilik odaların fiyatı 960 lira. Konfor arttıkça fiyat da 1590 liraya kadar çıkıyor. Özel yurtlarda ise bu rakam 10 bin liradan başlıyor, 80 bin liraya kadar çıkıyor. Yurtla ev arasında kalanlar da hesap kitap yapmaya başladı.
7: Ne yaptık? Elimize kalemimizi ve kağıdımızı aldık. Sizler için bir liste oluşturduk. Listemizde elbette öğrencilerin ev içinde ihtiyacı olabilecek en temel şeyler var. Şimdi bunlardan biri biliyorsunuz ki buzdolabı. Buzdolabı ne kadar bulunduğumuz spotçuda peki? 15 bin lira şu anda. En ucuz fiyatlarını söyleyeceğiz sizlere. Çünkü zaten genelde öğrenciler geldiğinde en ucuz olanlara bakıyor. Hemen sol tarafımızda mesela burada çamaşır makineleri var. Fiyatları 7 bin lira. Üstündeki bulaşık makinesinin fiyatı da şu anda 7 bin lira. Eğer televizyon alacaksanız da onun fiyatı 5 bin lira.
8: Baza, yatak, kanepe olsun, dolap olsun, çalışma masası.
6: Yurtta her şey var ama ben yine de eve çıkayım diyenler için bu liste önemli. Ev tutarken vereceğiniz depozito dışında temel eşyaların maliyeti de 40 bin lirayı aşıyor.
7: Yatak almak isterlerse 4 bin lira.
8: 40-45 bin, 50 bin o civarlar.
7: Toplu alışveriş.
8: Evet, yani beyaz eşyasına kadar varıyor.
7: Yatak odası için alışverişlerde de gardırop ve çalışma masası tercih ediliyor. Çalışma masasının fiyatı ortalama 1500 lirayken gardıropların fiyatları ise 3000 lirayla 5000 lira arasında değişiklik gösteriyor.
8: Kalitesine göre değişiyor yani.
7: Salon alışverişi içinse bir yemek takımı, yemek masası alacaksanız işte gördüğünüz bu masa 4 kişilik ve sandalyeleriyle birlikte 3000 liraya satılıyor. Yani toplu aldığı zaman bir indirim oluyor mu?
9: Tabii ki oluyor.
7: Mesela ne kadar indiriyorsunuz?
9: 1000-2000 o civarlardan oluyor.
5: Yapay zeka son günlerin en çok konuşulan, hatta hemen hepimizin artık kullanmadan geçemediği bir uygulama haline geldi. Ama şimdi dünyadaki en büyük yapay zeka şirketlerinden birinden istifa eden bir araştırmacının dikkat çeken açıklamaları var. Hatta uyarıları var. Diyor ki yapay zekanın güç elde edip insanlığı öldürebileceğini söylüyor. Bakalım detayları.
10: Yapay zeka insanlığın geleceğini değiştiriyor. Ancak teknolojideki hızlı gelişim beraberinde büyük bir tehlikeyi de gündeme getiriyor. Uyarı yapay zeka araştırma ve teknoloji şirketi Anthropic'ten istifa eden Jacob Cox'ından geldi. Son 3 yılda Anthropic ve OpenAI'da yapay zeka modellerinin ön eğitim süreçleri üzerinde çalışan Cox'un iki şirketi de sert sözlerle eleştirdi.

0: Araştırmacı Cox'un X hesabından yaptığı paylaşımda şirketlerin kendini geliştirebilen süper zekaya ulaşmak için yarıştığını savundu. Cox'una göre bu yarış yapay zekanın insanları aşan bir güce ulaşmasıyla insanlık için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu endişeyi paylaşanların sayısı da artıyor. Antropik araştırmacısı Evan Hudinger, yapay zekanın önümüzdeki 10 yılda insanlığın yok oluşuna yol açma ihtimalini %10'un üzerinde gördüğünü söyledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de gelişmiş yapay zekanın oluşturabileceği varoluşsal risklere dikkat çekti.
1: Gelişmiş yapay zekanın insanlık için varoluşsal bir risk oluşturabileceğine dair sektör içindekilerin endişelerini paylaşıyorum. Bugün burada çok geç olmadan yapay zekanın güvenliği ve emniyeti konusunda kesin güvenceleri oluşturmak için topyekun bir çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyorum.
0: Uzmanlar yapay zekanın gelişim hızına güvenlik önlemlerinin de ayak uydurması gerektiğini vurguluyor. Çünkü yapay zeka geliştikçe onu kontrol altında tutmanın önemi de artıyor.
2: İstanbul'da 75 günde hafızlık programını tamamlayan, tekrar ifade edelim, 75 günde hafızlık programını tamamlayan 40 kız öğrenciye hafızlık belgeleri verildi. Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin hafızlık eğitiminde önemli bir noktaya geldiğini ifade etti.
0: İstanbul'da 75 günde 40 öğrenci hafız oldu. İlim Yayma Vakfı ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi işbirliğinde 75 günde hafızlık programı düzenlendi. Mezun olan 40 kız öğrenci hafızlık belgelerini aldı. Belge takdim merasimi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
4: İlim Yayma Vakfı olarak, hatta İlim Yayma Vakfımızı kuran İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşu itibariyle konuşursak, 75 yıllık bir gelenek, bir asırlık çınar olmaya yakın ve hamdolsun son 75 yılda İmam Hatiplerin kurulmasıyla başlayan, ki bu demektir ki İmam Hatipler de 75 yaşını doldurmuş oluyor. Türkiye'de dinimizi yaşayabilme, hakkıyla yaşayabilme ve doğru kaynaklardan dini bilgiye ulaşabilme ve bütün vatandaşlarımızın ulaşmasına vesile olmak amacıyla nice büyük hizmetlere imza atılmış.
0: Bilal Erdoğan, Türkiye'nin hafızlık eğitiminde önemli bir noktaya geldiğini belirtti.
5: Meryem Balkaya'yı tebrik ediyoruz.
4: Sene boyunca Kur'an kurslarında, hafızlık okullarında milyonlar insanın, düşünün, bu Kur'an eğitimini aldıklarını. Ve o hizmetlerin bugün geldiği noktada dünyada eşi benzeri olmayan bir hafızlık metodu. Hem hızlı, hem anlamıyla birlikte, hem kadim musikimizin makamlarından istifade edilerek böyle bir metodun gelişmiş olması, sanıyorum yani ümmet olarak 75 yıl öncesinden bugün daha iyi bir noktada olduğumuzun da bir delili olsa gerek.
0: Eyüp Sultan'da Hafızlık Araştırma Uygulama Merkezi kurulacağının müjdesini de verdi Bilal Erdoğan.
4: Biz de İlim Yayma Vakfı olarak Eyüp Sultan'da bize Kur'an'a hizmette kullanılmak üzere bağışlanmış bir yerimiz var. Orada bu merkeze bir merkez binası yapılması ile ilgili mütevelli heyetimizde konuştuk, karar aldık. İnşallah merkezimiz gecikmeden kurulunca Eyüp Sultan'ın mübarek gölgesinde böyle bir yeri de olacak merkezimizin.
0: Hafız olan kız öğrenciler koro halinde Kur'an-ı Kerim okudu. Taç giyme merasiminin ardından öğrencilere hafızlık belgeleri verildi. Programın kapanış duasını Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu yaptı.
6: Baba ve annelerinden razı ol ya Rabbi. Kızlarımızı onlara şefaatçi eyle ya Rabbi.
2: Yüzyıllar boyunca zamanla ciltleri yıpranan, sayfaları kopan, hatta çeşitli hasarları uğrayan kitaplar var. Sadece kitap diyerek aslında geçmemek lazım. Gerek sahaflar için, gerekse mücellitler için onlar yaşayan hazineler, çok değerli hazinelerden bahsediyoruz. Yüzlerce yıllık bir ilim transferi, bir bilgi transferi her biri. Şimdi İstanbul'da mücellithaneler var. Kaçımızın haberi var bilmiyoruz ama orada bakın nasıl çalışmalar yapılıyor ve o titiz çalışmalar sonucunda eserler nasıl bir sonraki nesle aktarılabilir hale geliyor.
0: Asırlık kitaplar mücellithanede deyim yerindeyse şifa buluyor.
3: Rahmetli hocam bir şey aldığı zaman eline bitmiş olarak bir eser, bu da kurtuldu derdi. Yani bir ameliyat edildi, şifa bekliyordu, şifa buldu ve kurtuldu.
0: İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 50 bin eser var. Özel kütüphanede kültürel miras niteliğindeki kitaplar koruma altında. Şu günlerde Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde de binlerce eser arasından seçilen 40 nadir kitap sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
3: Buraya kitaplar nasıl geliyor? Bağış yoluyla ağırlıklı geliyor. Kitabı olan, yazması olan işte bir hoca istiyor, oraya komple kütüphanesini vakfediyor. En son Allah razı olsun Hayrettin Karaman hocamız kendi eserlerini topladık ve kütüphanemize kazandırdık.
0: Kitaba Vefa sergisinde Şeyh Galip'in el yazması divanı, yaklaşık 200 yıllık marifetname, Yazıcıoğlu Muhammed Efendi'nin Muhammediyesiyle 200 yıllık el yazması Musaf-ı Şerif gibi eserler de var. İsar Mücellidi Muharrem Kalenci ve ekibi bugüne kadar binden fazla eserin restorasyonunu tamamladı.
3: Yine hasara göre eğer sökülmesi gerekiyorsa tamamen sökülüyor, formalar temizleniyor, kağıt restorasyonu yapılıyor. Ondan sonra kaplarda bir sıkıntı varsa onlar restore ediliyor. En son o kaplarda esere tekrar takılıyor ve böylece bitmiş oluyor.
2: Bizim de yakından takip ettiğimiz bir dosya, Çağla Tuğaltay cinayeti. Tam 26 yıl önce 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın Şişli'deki evinde öldürülmesine ilişkin fail meçhul dosyada soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bir gelişme yaşandı. Yeni bir bulguya, yeni bir DNA'ya ulaştı ekipler. Hemen detaylarını da paylaşalım. Çağla'nın olay günü üzerindeki şort ve onun üzerinden alınan deliller günümüz teknolojisiyle yeniden incelendi. Şortun bel lastiği ve paça kısmında yabancı bir erkeğe ait DNA tespit edildi. Bir kez daha ifade edelim. Çağla'nın şortunda yabancı bir erkeğe ait DNA tespit edildi. Hatta daha da önemlisi bu DNA profili 2013 yılında Çağla'nın tırnaklarından elde edilen erkek DNA profiliyle de uyumlu çıktı. Böylece aynı erkeğe ait olduğu değerlendirilen DNA bulgusu Çağla'nın tırnaklarıyla şortunun iki ayrı noktada tespit edilmiş oldu. Cinayet Büro Amirliği şimdi bu DNA profilinin sahibini arıyor. 26 yıldır sessiz kalan bu deliller gelişen adli teknolojiyle cinayetin çözümündeki en kritik ipuçlarından birine dönüşmüş durumda. ...24 Şubat 2022'de Rusya Ukrayna'ya saldırdığında dünyanın böyle bir yer haline geleceğini çoğumuz bilmiyorduk. Aradan geçen 4 yılda dünya aktif savaşlara, devam eden o savaşlara, başlayıp biten bölgesel çatışmalara, hatta ve hatta dünyanın gördüğü en büyük soykırımlardan birine, Gazze soykırımına şahit oldu. Şimdi o son olmayan çatışmalara malum İran'da eklenmiş olabilir. Ne iki ayrı ateşkes, ne diplomasi Orta Doğu'daki bu savaşa çare olabildi maalesef. Arabuluculara ve imzalanan mutabakat zaptına rağmen de çatışma yeniden başlamış durumda ve biteceği de benzemiyor.
7: Ateşkeslere ve diplomasi çabalarına rağmen Amerika ile İran arasında savaş yeniden başladı. Önce Hürmüz Boğazı'nda, ardından da Ürdün'de patlamaları kaydetti kameralar. Açıklama Amerika'dan geldi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na göre devrim muhafızları bir Amerikan savaş gemisini hedef aldı. CENTCOM'un karşılığı 5 İran petrol tankerini vurarak oldu.
8: İran, ABD donanma gemilerine saldırmaya devam ediyor ve bunu her yaptıklarında veya yapmaya çalıştıklarında tankerlerini kaybedecekler.
7: İran'ın misillemesi Ürdün üzerinden oldu. 20 balistik füzeden 18'ini hava savunma sistemleri engelledi. İkisi de boş araziye düştü. Aynı saatlerde Bahreyn'de de patlamalar vardı. İran ayrıca ikisi Amerika'ya ait 8 tankere saldırı yaptı. Tehditler havada uçuşurken Washington'a ait mayın tespit eden bir insansız denizaltı Tahran yönetiminin eline geçti. Suların bir kez daha ısındığı Basra Körfezi tıpkı Ukrayna gibi süresiz bir savaşa doğru adım adım sürükleniyor. Petrol trafiği yüzünden faturayı tüm dünya ödüyor.
2: Son günlerde İngiltere'nin adını çok sık duymaya başladık. Gerek Rusya ile yaşanan o gerilimlerde gerekse İsrail ile ilgili. İngiliz Dışişleri Bakanı'nın açıklamasının ardından Tel Aviv-Londra hattı hareketlenmiş durumda. Hatta bir kriz ortaya çıkmış durumda. İngiltere Batı Şeria'daki o yasa dışı yerleşimcilerle, yani o işgalci teröristlerle ilgili ticareti yasaklama kararı aldı ve İsrailli işgalciler de etnik temizlik yapmakla suçladı. Bu olay sadece İsrail'den tepkilere neden olmadı bu arada. İngiltere içerisinden de bazı tepkiler var.
0: Londra yönetiminden beklenen adım geldi. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerden gelen mallara ithalat yasağı getirildi.
9: Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri finanse eden veya kolaylaştıranlara şunu söylemek istiyorum. İngiltere'nin tüm yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacaksınız.
0: Ancak Londra'nın hamlesi bununla sınırlı değil. İngiltere, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine yönelik inşaat, altyapı, finansman ve gayrimenkul hizmetleri sağlayan şirket ve kişilere de yaptırım uygulanacağını duyurdu. Böylece Londra, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikasına ekonomik baskıyı artırma kararı aldı. İsrail'dense konsolosluk misillemesi geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı.
9: Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatıyoruz. İngiltere'nin İsrail'de kurulan ABD öncülüğündeki Gazze Koordinasyon Misyonu'na katılmasına da artık izin verilmeyecek.
0: İngiltere'nin yaptırımları ve İsrail'in misilleme kararlarıyla Londra-Tel Aviv hattındaki diplomatik gerilim daha da tırmandı. İngiltere Başbakanı Burnham da Gazze için net konuştu. İngiltere'nin Gazze'deki duruma yanıt vermekte geç kaldığını ve yeterli tepkiyi göstermediğini söyledi. X hesabından yaptığı paylaşımda Burnham, Gazze'deki Filistinlilerin öldürülmeye devam edildiğini, insani yardımın ise ihtiyacın çok gerisinde kaldığını belirtti. İngiliz Başbakan, iki devletli çözümün bölgede barış ve istikrar için en büyük umut olduğunu, ancak bu vizyonun tehdit altında bulunduğunu vurguladı.
2: Şimdi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'le almış oldukları karar, hatta büyük bir hayranlıkla ya da telaşla ya da korkuyla İsrail'in silahlarını, savunma sistemlerini ülkelerine getirmeleri kendi ülkelerinde de tepkilere neden oluyor. Bunları ekranlarınıza getiriyoruz ki aralarına yenileri de eklendi. Ama Yunanistan, İsrail'in o hayranlıkla sarıldığı yardımını konuşurken İsrail ise Türkiye'nin savunma sanayini konuşmaya devam ediyor. Öyle ki bugüne kadar ürettiklerimizin yanında bu aralar Türk savunma sanayinin göz bebeği Gürz'e hayran kalan İsrailliler bile var. İsrail medyasında yeni gündem Gürz oldu.
10: Ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz.
7: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi el ele verdi, Türkiye'ye karşı silahlanma politikası başlattı. Ancak o adım Rumlardan bile eleştiri aldı.
10: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız.
7: Rum basını silahlanma politikasıyla Türkiye ve Erdoğan'ın durdurulamayacağı tespitinde bulundu. Politis gazetesi yazarı Yunanistan'ın Rafale savaş uçakları, F-35'ler, fırkateynler ve Aşil kalkanı sistemi için yaptığı yatırımlara dikkat çekerken silahlanmanın tek başına Türkiye ile güç dengesini değiştirmeye yetmeyeceği görüşünü paylaştı.
10: Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır.
7: Türkiye yerlilik oranındaki artış ve ihracatta kırılan rekorlar sonrası savunma sanayinde dünyanın sayılı ülkeleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Kaan, Gökbey, Kızıl Elma derken son olarak Aselsan'ın geliştirdiği yeni nesil yakın hava savunma sistemi Gürz Görücü'ye çıktı ve gerçek füze atış testini başarıyla tamamladı. Farklı hava tehditlerine karşı yakın mesafede katmanlı hava savunma imkanı sağlayan Gürz, İsrail'in de dikkatini çekti. İsrail basını Gürz'ün testlerden başarıyla geçtiğini manşete taşırken dengeleri değiştirecek Rusya'nın Pantsir sistemine doğrudan bir Türk cevabı yorumu yapıldı. Aynı gazetede gökyüzündeki tehdide karşı Türk kalkanı başlığı da kullanıldı.
10: Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez.
7: Türk Yıldızları akrobasi timi ise Mısır piramitleri üzerinde yaptığı gösteri uçuşuyla dünyayı kendine hayran bıraktı. O anlarda tarih yerde, Türk Yıldızları göklerde notuyla paylaşıldı.
2: Devam edeceğiz gündemin sıcak başlıklarını değerlendirmeye ama önce görüntüleriyle öne çıkan yurttan ve dünyadan derlediğimiz kısa bir haber turumuz var.
7: Gürcistan'dan kalkan özel uçak Ordu Giresun Havalimanı'na gidiyordu. Motoru arızalanınca Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. Uçaktaki iki Belçika vatandaşı sahil güvenlik ekibi tarafından böyle kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Tedbiren hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Bana bekle, bana bekle, bekle. Şanlıurfa'da kayınvalidesinin taziyesinden dönen Levent Çerçi'nin kullandığı araç kontrolden çıktı, önünde seyreden kamyona çarptı. Çerçi, eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği kazada iki kişi de yaralandı. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğün görüntüleri üzerine soruşturma başlatılmış. Tançalan tutuklanırken mal varlığıyla düğünde takılan servet değerindeki ziynet eşyaları, döviz ve nakit para MASAK tarafından incelemeye alınmıştı. Tançalan ifadesinde 45 milyon liralık düğünün masraflarını sponsorların karşıladığını, takılan altınları da tanıdık kuyumcudan kiraladığını öne sürdü. O kuyumcuysa iddiayı yalanladı. Vanlı Kara Haydar'a para karşılığında takı seti ve iki bilezik dışında ziynet eşyası vermediğini savundu.
11: ...8.000 TL'nin üzerinde bir rakam. Bu rakam cebinizden çıkmasın, çevremizi temiz tutalım.
7: Hatay İskenderun'da sahilde çekirdek yiyenlerin kirlettiği alan bir hafta boyunca sergilenmiş, zabıtanın artık ceza keseceği açıklanmıştı. İlk ceza kesildi.
11: Üzülerek belirtiyorum ki o cezai müeyyideyi uyguladık. Umarım bundan sonra hiçbir zaman cezai müeyyide uygulamayız. İskenderun daha temiz bir İskenderun olur.
12: Ayaklarınıza dikkat edin.
13: Arkadaşlar,
7: Tokat'ta depreme dayanıksız olduğu için yıkılması planlanan okulun bahçesindeki kamelya öğretmenler tarafından yeni okulun bahçesine taşındı.
12: Gel.
7: İki bina arasındaki mesafe 200 metreydi ama yük ağır olunca taşıması da kolay olmadı.

0: Yaban hayvanların burada suya girdiğini görmüşler. Ona da işte ayağıma mı demişler yani.
1: Artvin Yusufeli'de kayaların arasından süzülen suların oluşturduğu doğal gölet yaban hayvanlarının uğrak noktası olduğu için Ayı Hamamı adını almıştı. Ayı Hamamı bu yazda yüzlerce turisti ağırladı.
0: Yol kenarında hemen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri.
2: Oğlum ya, torunlarımla geldim. Çok güzel bir yer burası. Yusuf eline gelmeyen ben Türkiye'yi gezdim demezsin.
3: Kadının futbolda yeri olduğunu düşünüyoruz. 10 senedir futbolun içindeyim, takip ediyorum.
1: Topuklu ayakkabısıyla sahaya indi, yeni sezon öncesi iddialı konuştu.
3: Umarım sezon sonu şampiyon olup camiayı hak ettiği noktaya götüreceğiz.
1: Manisa'da süper amatörlükle mücadele eden Turgutlu Spor'da bir ilke imza atıldı. Teknik direktör koltuğuna 22 yaşındaki Zeynep Mestan getirildi.
3: Bana bu fırsatı verdiği için önce Yılmaz Başkanıma, sonra tüm ekibime çok teşekkür ediyorum.
1: Helikopter ambulans arıza yaptı, pilotla ve 4 sağlıkçıyla birlikte çakıldı. Küle dönen enkazdan hiçbiri kurtulamadı. Rögarlar patladı, araçlar suya direnemedi. Sokaklardaki sel dükkanları da bastı, esnafa zor anlar yaşattı. Hawaii'de de muhabir fırtına haberi için iyi bir açıdan anons çekmek istedi. Ama hem o hem de kameramanı dalgaların azizliğine uğradı. Aşırı yüklü traktör kontrolden çıktı. Savrulunca iki küçük çocuğa çarptı. Şans eseri ikisi de kazayı yaralı atlattı. İkinci kattan düşen çocuğu ise teyzesi kurtardı. Duyduğu o sese gösterdiği refleksle yeğenini havada yakaladı. İki soyguncunun hedefinde silahsız bir taksici vardı. Çevresinde onu kurtaracak kimse olmayınca aklını kullandı. Kriz geçiriyormuş gibi yaparak hem canını hem de parasını kurtardı. Okyanusun fotoğrafını çekmek için büyük risk aldı. Kendini kemerle sabitledi ve uçağın kapısını açtı. Fotoğraf çekerken görüntüsü yaşananların özeti gibiydi.
4: Devam ediyoruz efendim. Gece Ajansı'na kıymetli konuklarımızla birlikte gündemin başlıklarını değerlendireceğiz. Hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum ben. Sosyolog, yazar İsmail Öz bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
4: Teşekkürler. Avukat Meltem Nur Çevik hoş geldiniz.
6: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
4: Teşekkürler. Gazeteci Güngör Yavuz Arslan hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Merhabalar.
4: Şimdi konuşacağımız aslında bazı siyasetten önemli başlıklar var ama öncesinde hem gündemin konuştuğu hem de sosyal medyanın çok konuştuğu bir konu var. Haydarlar meselesi. Şimdi denk gelmişsinizdir. Önce bir düğünle başladı. Meğer Türkiye onu televizyonlarda o düğünden öğrenirken o kişilerin kim olduğunu meğer sosyal medyada tanınan isimlermiş.
5: Ben biliyormuş yani.
4: Neyle tanındıklarına dair aslında bir şey de bulamadık. Hani böyle bir evet sosyal medya uzmanı olanlar var. Sosyal medya ünlüleri var. İşte bilgisel yapanlar var. Gezelim, görelim, eğlenelim bu tarz içerikler yapanlar var. Ama bir de yani sırf paylaştıklarıyla, konuşmalarıyla, saçma sapan hareketleriyle meşhur olanlar da var. Şimdi iki kişiyle daha tanıştı Türkiye ve televizyonlarda. Ama sosyal medyada epey ünlüler. Editörümüz Aykut Gül ikisini böyle yan yana getirmiş. Birisi Vanlı Kara Haydar olarak gündeme geldi. Mehmet Fatih Tançalan. Kendisi düğününde milyonluk takılarla, düğünündeki o görsellerle gündeme geldi ama neden tutuklandı ayrı bir soru işareti. Daha onu konuşurken bir isim daha ortaya çıktı. O da Vanlı Beyaz Haydar, Ali Haydar Kurum olarak yazmış. İki Vanlı, iki Haydar soy isimli kişi. Bu denli Türkiye'ye neden gündem olurlar? Merak konusu. Meltem Hanım, nedir bu kişileri bu kadar ünlü yapan?
6: Hiçbir fikrim yok. Yani biz benzer bir durumu bence Engin Polat, Dilan Polat meselesinde de görmüştük. Yani az önce söylediniz. Neyle ünlü olduklarını bilmiyoruz. Şimdi sosyal medya çok geniş perspektifte bir yer. Bilgi aktarımı yapan var, teknolojik işte durumlarla alakalı bilgi veren var, ürün tanıtımı yapan var, işte makyaj videosu çeken var. Ama belli bir grupta var ki sadece izleyiciye, orada sosyal medya kullanıcılarına bir gösteriş, bir ya bu görüntü mesela ya da bir korku salmak ya da birilerine mesaj vermek gibi bir amaçla kullanıyorlar. Ve bunların nedense çok da takipçisi oluyor, çok da izleneni oluyor açıkçası. Mesela
4: ya
6: şu
4: insanlar
6: görüntü.
4: Neden takip eder? Kimsenin yani niyetini sorgulamıyoruz. Kimsenin alışkanlıklarını da sorgulamıyoruz ama yani milyonlarca takipçisi, yüz binlerce takipçi hangi gerekçe? Gülmek için, eğlenmek için, amenna.
6: Ve bu kişiler
4: bir de para kazanıyorlar. Yani bu içeriklerden para kazanıyorlar. Açtıkları canlı yayınlardan para kazanıyorlar. Özellikle ün kazandıkları belli platformlar var. Yani Türkiye'de çok konuşulan, tartışılan bazı platformlar var. Ama mesela bu kişiler en son işte düğündeki bu görüntüleriyle konuşuldu.
6: Bu arada yani bu düğünün gerçek olmadığına ilişkin iddialar da var.
4: Kendisi de söylüyor, bazı altınlar en azından emanetmiş.
6: Altınlar, evet, altınlar için onu söylüyor ama düğünün gerçek olup olmadığına ilişkin ben birkaç iddia da okudum. Hani şey, doğrulanmış, teyitlenmiş bir bilgi yok zannediyorum bununla alakalı ama düğünün gerçekliğiyle alakalı. Hatta şöyle bir durum da var. Şimdi sosyal medyada lanse edildiği gibi de değilmiş zannediyorum düğün. Ya bildiğimiz kadarıyla aşiret düğünleri gerçekten çok kalabalık olur. Sosyal medyada da çok kalabalık şeklinde lanse edilmiş ama benim okuduğum, gördüğüm kadarıyla aslında çok da büyük bir kalabalık da yokmuş. Farklı bir şekilde lanse edilmiş.
4: Sosyal medyanın aslında gerçekliği o ortaya çıkıyor bu görüntülerle de. Yani sosyal medyada gördüğümüz şeylerin gerçek hayatta bir karşılığının olmadığı, sahte ya sosyal sanal hep eleştirileri getirdik ya. Onun en güzel örnekleri karşımıza çıkıyor ama Güngör Yavuzarslan, yıllardır ekranlardasınız sizler de, gazetecilik mesleğinde icra ediyorsunuz. Yani bu karşılaştığımız manzaralarla ilgili sizin yorumunuz ne? Sanal gerçeklikle ilgili.
7: Yani bununla ilgili bir yazı yazsam şov kokan hareketler bir bu. İkincisi bu Vanlı Karaaydar. 3 tane ya da 4 tane düğün yaptı. Dubai'de de yaptı. Yani bunun bildiğimiz bir geleneksel gördüğümüz düğünlerle hiç alakası yok. Alakası yok. Bu tamamen sanal medyada etkileşim almak, kendilerini gündeme getirmek için yaptıkları bir çalışma. Evlendiği kişi sanal medya fenomeni. Bunu unutmamamız gerekir. Dubai'ye gittiler, orada düğün yaptılar, lüks bir şekilde bunu gösterdiler. Burada da bir şey dikkatinizi çekti mi? 2 tane kamera sürekli çekim halinde. Yani bir cep telefonu dışında oraya 2 tane görevlendirdikleri var. Şimdi burada 2 tane boyutu var. Bu tür örnekler son dönemlerde sanal medyada arttı.
4: Arttı maalesef.
7: Ve etkileşim alıp milletin gözünün önüne getiriyorlar. Burada cezai müeyyededen daha çok gazeteci olarak şunu sorgulamamız lazım. Şimdi burada bir genç kız görsel olarak muhteşem bir aşiret düğünü yapıyor. Lüks içinde yaşıyor. Genç kızlarımızın gözünün içine bunu gösteriyorlar. Herkes kendi düğünüyle bunu kıyaslıyor. Evet. Herkes demeyelim de genelleme yapmayalım. Belirli bir kesim. Ya da evlilik çağında olup işte yakında düğünü olacaklar. Bu altınları görüyor. Takılan altınları görüyor. Altınların kiralık olması, şu olması, sahte olması hiç önemli değil.
4: Burada tutuklu şu anda Çağla Özdü yanlış hatırlamıyorsam.
7: İfadesini okudunuz mu?
4: Kendisi de şu anda onun da gözaltı kararı çıkmış diyor.
7: Yani okuyoruz. Altınları kiraladım diyor. Orada görsel olan adı geçen kuyumcu Van medyasına açıklama yaptı. Biz kiralık altın vermedik. Aldı birkaç parçayı açıkladı. Kendisinin otogalerici olduğunu söylüyor. Borçlu olduğunu söylüyor. Birinci eşine nafaka dahi veremediğini söylüyor.
6: Aylık gelirim 32 bin lira demiş.
7: Tabii. Burada ya,
4: ifadesinin detayları var.
7: Evet.
4: O sorsak yani ama düğün burada, de yok dememiş. Yani burada, bir tek düğün yok dememiş.
7: Burada ama bu evlendiği artık hani bu görseller üzerinden söyleyeyim. Evlendiği kişi sanal medya fenomeni ve o da şunu diyor Çağla Öz. Reklam geliri elde ediyor. Burada da söyle onun reklamlarından ve tanıtımlarından geçiniyorum diyor. Şimdi burada toplumun sorgulanması gereken konu milletin gözünün içine bu neden sokuluyor?
4: Ya yani, bu isimler birer vaka yani bakmamız gereken bir büyük resim var sanırım. Şimdi Çağla Öz bir isimdir, bir sosyal medya fenomenidir. İşte Kara Haydar'dı. Kendisinin işte örnek veriyorum, iş dünyasında başarılı bir iş adamı olabilirsiniz. Kalabalık bir aileye mensup bir isim olabilirsiniz. Bir aşirete mensup olabilirsiniz. İşte bir kanaat önderi olabilirsiniz. Hayranlarınız olabilir yaptığınız işte sanattan dolayı, söylediğiniz şarkıdan dolayı, okuduğunuz şiirden dolayı, yaptığınız işten dolayı vesaire vesaire. Ama şöyle bir incelediğimizde profilleri, ya bir yürüyüş, bir bakış şöyle. Arkasında onlarca adam yürüyor. Arkasında işte belli işte mafyatik dizilerde kullanılan müzikler ve daha nicesi. Şimdi ifadelere geçeceğim ama bu çok ciddi, bu yaşamış olduğumuz son örnekte yine bize büyük resimde büyük bir sosyolojik vakaya işaret ediyor sanırım, değil mi İsmail Hoca?
8: Tabii, hiç kuşku yok. Yani bir defa şunu çok sarih bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Yani mesela işte bu tip durumları tanımlarken onun alameti farikalarını gözler önüne sermek gerekiyor. Yani ne oluyor da, nasıl oluyor da bunlar bu kadar prim yapar hale geliyorlar ya da öyle görünüyorlar. Şimdi burada bir defa sistemin kendisini bir defa iyi algılamak lazım. Yani bu sanal medya denen şey bana göre en iyi ile en kötüyü eşitledi. Nerede eşitledi? Tıklama, beğeni veya izlenme oranı.
4: Hocam insanlar artık evine komşusunu ya da bir misafiri bile davet ederken takipçi sayısına göre davet ediyor.
8: İşte bu eşitledi mesela. Şimdi burada bunun içeriğine göre, onun kalitesine göre, ilmi veya işte ne bileyim bu topluma yararlı mı zararlı mı boyutuna göre değil. Diyor ki kardeşim benim diyor şu kadar diyor izleyenim oldu diyor. Bu aslında onu bir yere taşıyan temel faktör olarak ortaya çıkıyor ve bu sanal medyada reklam pastasının dağılma şekli sadece ve sadece bu tıklanma veya işte oradaki izlenme üzerinden değerlendirilmeye devam ettiği müddetçe de bunlar kazanmaya devam edecek. Yani mesela birisi ömrünü verip bir ilmi araştırma, bir çalışma, bir çaba ortaya koyduğunda ona da aynı bir tıklanmaya bir eşit. Dolayısıyla siz o zaman yani böyle bir şeyle o ilmi çalışmanın ya da o eğitimin bununla yarışma şansı da maalesef yok. Olamadığı için dolayısıyla o hep aşağılarda kalmaya devam ederken bu en yüksek seviyede bir izlenme oranı aldığı için en yüksek gelir pastasından da payı almaya devam ettiği için çok özür diliyorum bu tip şaklabanlıklar efendim. Dolayısıyla mesela ben hatta bunu biraz başka
4: hocam,
8: bir
4: artık her meslek evet. Oradaki şova dönüşmüş durumda. Heh. İşte yani kendi mesleğimizden de bunu biliyoruz. İşte gazetecilerin başarısı, habercilerin başarısı sosyal medyadaki takipçi sayısına göre kıyaslanmaya başladı. İşte sosyologların, psikologların, evet. Bilim insanlarının şeyi başarısı oradaki takipçi sayısına göre. İnsanlar hayatlarını takipçi sayısına göre evet. Şekillendirmeye başladı. Beğeni sayısına göre çeşit çeşit filtreler, çeşit çeşit sahte hesaplar üzerinden para kazanma. Hadi parayı da geçtim. Takipçi kazanma ve bir beğeni açlığı üzerinden çalışıyorlar.
8: Ya bunlar sahte.
4: Realitenin bir gerçeği kalmadı evet. Yani.
8: Ya burada sahte bir kahramanlık. sahte bir sanal bir hakikaten durum tezahür ediyor. Yani bunun gerçek hayatta bir karşılığı aslında yok. Yani insanlar bu figürü alıp gelip sokaklarında, mahallelerinde hani gerçek bir kahraman, gerçek bir abi, gerçek bir rol model olarak hayatına sok desen sokmaz.
4: Hocam çocuk giriyor bakıyor, evet, ki ya annem de babam da bu adamı takip ediyor, ben de edeyim, evet, diyor. O zaman o kişi o çocuğun önünde rol model gibi görünüyor. Şimdi bu insanların milyonlarca, yüz binlerce takipçisi var. Ve oradaki görüntüler, hatta en son işte düğündeki görüntülerin ne kadar aldatıcı olduğunu ya da bu gelirlerin nasıl elde edildiğini gördük. Benzer karakterler ya da farklı karakterlerle ilgili pek çoğumuzun takip ettiği, hepimizin burada konuştuğumuz adli dosyalar var. Maalesef acı sonuçlarla biten dosyalar da görüyoruz. Ve her biri sosyal medyadaki ünlüler ya da fenomenler. Uyuşturucu operasyonlarını izliyoruz. Arkasından işte milyonluk takipçili fenomenler, influencerlar, bilmem neler, tiktokerlar gibi ifadeler kullanılıyor. Ki bu, kendileri de böyle.
8: Buna şöyle bir benzetme daha yapabilirim. Bakın bu aslında hiç basit de bir duruma tekabül etmiyor bir tarafıyla. Bu da aslında son derece orantısız bir güç oluşturuyor. Nerede? Mesela biz şu kült bir takım istismarcı karakterler görüyoruz değil mi? Tarikatçı olarak karşımıza çıkıyor, cemaatçi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun değişik versiyonları var. Aslında bir yönüyle oluşturduğu etki bakımından, efekt bakımından inanın aynen o kült karizmatik liderlikler oluşuyor ya, sahte bir şey, sahte bir bilmem ne. Şimdi burada da aslında tamamen farklı bir boyutta, farklı bir çıkar ilişkisi üzerinden veya bu toplumda böyle sahte karakterler, sahte böyle kült denebilecek o formata yakın bir takım isimler öne çıkarılarak aslında bunun üzerinden orantısız bir güç boyutu da ortaya çıkarılarak toplumlarda, toplumların üzerinde bir farklı bir baskı, farklı bir şey oluşturup dolayısıyla bunlar üzerinden çok yüksek gelirler elde ediliyor bir
4: maalesef
8: şekilde.
4: Şimdi bir saadet, bakacağız
8: bir saadet zincirleri, bir saadet zincirler oluyor ya mesela.
4: Evet evet. Hepsi sosyal medyadan türediler.
8: Tabii ki, nasıl oluyor bunlar? Bunlar nasıl oluyor? İnsanları hipnotize ederek, bir şekilde sahte bir şeye inandırarak, onlara işte böyle bir takım karakterler öne çıkarıp o karakterler üzerinden bunu kullanarak, mesela bu karakterin bu aslında ne diyelim, oluşturulmuş bir karakter.
6: Katılıyorum kesinlikle. Bence orada sahte bir profil.
4: Sizleri de böyle davet edeceğim.
8: Dolayısıyla bir kült bir yapı oluşuyor ve o kült yapılarla insanlar istismar ediliyor. Şu anda aslında bakanlık, mesela işte yargımız buna müdahale ederek aslında buradaki illüzyonu da dağıttı yani. Bu bir illüzyon.
4: Hocam şöyle mesela bir uygulama var. TikTok diye bir uygulama var. Girin, en yüksek takipçi sayısı olan insanlar, en yüksek gelir elde eden insanlar, en çok canlı yayında izleyici toplayan insanlar, büyük çoğunluğu hakkında muhakkak zaten suç dosyaları olan insanlar, suç örgütleri, yeni nesil suç örgütleri buralardan adam devşiriyorlar.
8: Evet.
4: Buradan çocukları kandırıyorlar. Ya açıyorsunuz böyle bir yayınları, bakıyorsunuz saçma sapan bağırıyor birisi. Birisi saçma sapan hareketler yapıyor ve milyonlar kazanıyor buradan.
6: Aynen öyle.
4: Gayri ahlaki olan kısımları konuşmuyoruz bile.
8: Burada Tahir Bey bakın, bu mesela belki Meltem Hanım oradan hukuk tarafıyla da açabilir. Yani bu mesela nasıl ki bu psikolojik zeminde oluşan güçten bahsediyorum. Orantısız güç. Psikolojik bir güç bu. Yani mesela sahte bir şey bir müritlerinin kafasını iğdiş ettiğinde, onu bir manipülasyon olarak kullanıp beynini yıkadığında, onu hipnotize ettiğinde ona her şeyi yaptırabiliyor ya. Bu gücü düşünebiliyor muyuz?
4: Hocam 2-3 tane baktığınızda gücü, otomatik zaten bir 15 dakikanız oraya hipnotize yani olarak
8: bu gücü
4: gidiyor.
8: Bu gücü düşünebiliyor musunuz? Şimdi mesela burada bunlar da bu izlenme oranlarıyla, oluşturdukları bu sahte karakterlerle inanılmaz bir güç efekti oluşturarak topluma yansıttıkları bakımından, mesela o diğer daha önce tutuklanıp sonra bırakılanlar, arabaları gördük değil mi? Yani bu güce, bu maddi güce nasıl erişebilirsiniz bu orantısız gücün dışında?
4: Şimdi
8: bu algıyı oluşturarak.
4: Vaka var. Mesela bu da aynı. Buradaki maddi durumu konuşacağız.
8: Evet.
4: Sadece bu isimleri değil aslında. İlginç olan bunlara bile para kazandıranlar var. Ya o sosyal medyada saçma sapan hareketlere,
8: İşte onu diyorum,
4: gayri ahlaki şeylere öyle para kazandırıyor ki insanlar. Evet. Şimdi burada kara para aklama konusu ayrı. O da var. Ya bunları konuştuğumuz kadar bu insanlara rağbet eden, evet, bu insanlara para kazandıranları da konuşmamız lazım. İşte, o ayrı bir vaka.
8: İşin öbür tarafı işte o.
4: Evet. Şimdi ifadesi ortaya çıktı. İfadesini bir bakalım. Mesela diyor ki, düğünde sergilenen altınların

0: büyük bölümünü kuyumcudan reklam amacıyla emanet aldım. Düğün sonrası iade ettim. Kuyumcu diyor ki yalan.
1: Şimdi şöyle, bunun doğruluğunu savcılık şu şekilde tespit eder. Reklam anlaşması yaptın, bu yazılı bir anlaşmaysa senin sponsorluk anlaşman var mı? Sponsorluk anlaşman yoksa sadece kuyumcunun beyanına dayanarak da hareket etmez tabii ki. Yani ceza yargılamasının, ceza soruşturmasının amacı maddi gerçeği ortaya çıkarmak. Sadece kuyumcunun beyanıyla değil, burada ne yapılır? Altınlar gerçekten alınıp geri teslim edildi mi? Bunu nasıl tespit ederler? Kuyumcunun stok kayıtlarına bakarlar. Akabinde altınların aynılığı da değerlendirilir. İşte gramaj olarak aynı mı? Ürün, seri numarası olarak aynı mı? Bu şekilde incelemeler yapacaktır savcılık beyanları doğrulamak açısından. Bu noktada hani savcılığın soruşturmasının devamında doğru olup olmadığını biz anlarız diye
0: yani
1: düşünüyorum.
0: Yani bazen duyuyoruz işte düğünlerde kiralık olarak alıyorlar.
1: Yapılan bir şey, evet.
0: Belli bir ücret karşılığında da ama.
2: Evet. Sonra tabii ki bir aile faciasıyla o öğreniliyor, başka
0: soldan
2: bir şeye dönüşüyor.
0: Sonuçlanıyor maalesef. Ya gerçekçi olmak her zaman kazandırır.
2: Aslında bir yönüyle şu anda dediğiniz gibi bu insanları kandırmak değil mi? Evet. Bir tarafıyla işte. Çok mizansen.
0: Şimdi düğün masrafları öyle ve organizasyonlar büyük ölçüde sponsorlar tarafından karşılandı.
1: Tamam, sorarlar. Sponsorluk anlaşman nerede? Çünkü bir marka, kurumsal bir kimlik senin lafına güvenerek bence hareket etmemesi gerekiyor. Kurumsal bir kimlik sana yazılı bir anlaşma yapar diye düşünüyorum sponsorluk açısından. Bu da bu şekilde savcılıkta sübut bulur.
0: Diyor ki Dubai'de oturum izni almak amacıyla işte bir araç kiralama şirketi kurdum. Düğün sonrası o da, burada o araç kiralama işi yapmayı planlıyorum.
3: İsminin baş harfleri VKH.
0: Evet.
3: Kendisi. Vanlı Kara Haydar'ın yani onu markalaşmaya...
0: Vanlı Kara Haydar.
3: Tabii tabii.
0: Ama VK... şu ifadelere baktığımızda meğer öyle Vanlı Kara Haydar denilince çok güçlü ekonomik. Kendisi diyor ki benim değil hiçbir şey
1: 32
0: diyor.
1: 32 bin lira aylık gelirim diyor. Evet.
2: Ya, karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar misali. Bir tarafta bakıyorsun böyle bir kendince bir karizma bir şey çizip gelip öbür tarafta bambaşka bir şeye dönüşen bir anda balon...
1: İşte yarın bir gün benim gelirim 32 bin lira gibi diyeceksen o şovu da yapmayacaksın o zaman.
0: Ya da savcının karşısında oradaki görüntüyü veremeyecekseniz neden o görüntüyü
1: tabii,
0: insanlara
1: tabii. Aa,
0: satıyorsunuz?
1: Onu söylüyorum. Aynen öyle.
0: Hani oyuncu değilsiniz sorsak. Tiyatrocu değilsiniz.
1: Aynen öyle.
0: Bir aktör, aktris değilsiniz. Hiçbirisi de değilseniz. Şimdi diyor ki üzerime kayıtlı Cadillac marka lüks bir jip var. Yaklaşık bir yıl önce borç para alarak satın aldım ve halen daha 6 milyon lira borcu var diyor.
1: Ondan önce şuna yorum yapacağım. Burada Dubai meselesinin konuşulmasının bir sebebi de bu kara para aklama, yani suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu söz konusu olduğu zaman yurt dışı bağlantıları çok dikkat çekiyor. Dubai burada bir soru işareti olarak soruşturmada yer alır para hareketleri. Buraya geldiğimiz zaman da ya ben açıkçası burada çok hukuki bir yorum yapmayacağım. Kim kime 6 milyon borç verir, kim kime Cadillac alsın diye 6 milyon borç verir. Tamam, çok zor durumdasınızdır, işte işleri toparlamaya çalışıyorsunuzdur, gerçekten çok ihtiyacınız vardır. 6 milyon borç, hadi verdi diyelim. Cadillac alsın diye mi verilir? Bu da kocaman bir soru işareti bence.
0: Ama diyor ki yani demek ki bunları ödeyebilecek bir şey var ki. Eşim Çağla Öz, sosyal medya fenomeni ki o gelişmeyi de paylaşalım, gözaltı kararı var kendisiyle ilgili. Sosyal medya fenomeni olduğu için reklam, mağaza ve bazı şirketler üzerinden gelir elde ediyor. Şimdi orada da harcamalarla gelirlere vesaire.
1: Tabii orada gelir gider uyumsuzluğu bakılır. Zaten bir fenomense zaten vergi levhası açıktır. Kendi vergisini ödüyordur kendi üzerinden. Eşi Çağla Öz'le alakalı şöyle bir iddia var. Çağla Öz 15 yaşından küçükken kendisiyle cinsel ilişkiye girdiği ve akabinde bundan dolayı ailesine şikayetçi olduğu ve bu durumdan ötürü hapis cezası aldığına ilişkin bir iddiada dolanıyor etrafta.
0: Kendisi başka biriyle evlenip boşanmış sonrasında
1: akabinde mı? Yani öncesinde bu durum yaşanıyor, aile şikayet ediyor, bu suçtan reşit olmayana cinsel ilişki suçundan ceza alıyor, sonrasında başka biriyle evlenip boşanıyor, sonradan tekrardan böyle bir durum söz konusu oluyor.
0: Diyor ki nişan ve düğünde kullanılan kıyafetler de reklam sponsorluğu kapsamında sağlandı. Yani

0: Yani görünen o ki o düğün bir kurgu. Hiçbirisi Kara Haydar'a ait değil. Hepsi Kara Haydar'ın parasıyla yapılmamış. Pek çoğu reklam karşılığında yapılmış.
1: Aslında şimdi, sanal medya için içerik üretilmiş.
2: İçerik üretmişler. Kesinlikle.
1: Öyle bakıyor şimdi, belki de yani.
0: Kişilerin gerek sosyal medya fenomenleri olsun, influencerlar vesaire olsun. Yani özel hayatlarına biz burada kimseye bir şey söylemiyoruz. Biz sadece bu vaka üzerinden genel yaşananları konuşuyoruz. Şimdi bu gerçekten de ilginç bir durum. Güngör Yavuz Aslan ilginçtir. Mesela bu tür konulara bu TikTok'ta mesela benzerine çok rastlıyoruz. Şey niye bunlara izin verir saçma sapan işlere? TikTok şirketi neden alan açar, neden bunun milyonlarca lira kazanmasını
3: sanal
0: sağlar?
3: Medya platformları diyelim, yani sizin örnek verdiğiniz TikTok ya da Meta, bunların ahlaki değer kriterleri yok ki.
0: Yok.
3: Bunların anayasası yok. Şimdi orada sözde bir kurallar yayınlanıyor, bunun karşılığı yok. İlginç bir şey, yani sizin sorunuzla da örtüşüyor. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Meta merkezi.
0: Evet.
3: ABD'de şu anda bir yasal düzenleme var. Aynen bu bizim konuyla ilgili. Diyor ki ABD kanun koyucu Meta'ya, sen diyor algoritmaları kontrol edebiliyorsun. 16 yaşında 15 yaşında çocukların izlememesi gereken içerikleri gözlerinin önüne koyuyorsun. Onlara abonelik yapıyorsun, hesap açmasına izin veriyorsun. 36 milyar dolarlık bir dava geliyor şu anda.
1: Bir tane kes bildiği ceza verdiler.
3: Şimdi Meta'nın merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri kanun koyucu bunu yapıyor. Diyor ki sen diyor sanal medya üzerinden benim toplumuma zarar veriyorsun. Şu anda çok ciddi. Avustralya İletişim Bakanı ABD'yi topa tuttu. Dedi demek siz algoritmaları kontrol edebiliyorsunuz. Dünyaya bunu neden yaptınız? Soru bu. Neden yapıyorlar biliyor musunuz? Bu direkt aileye bomba. Aile kurumuna, ailenin olmadığı, cinsiyetsiz, dinsiz, karakteri olmayan, kişiliği olmayan bir nesil inşa etmeye çalışıyor. Bu bir Siyonist projedir. Sanal medyada bu tür operasyonların altına bakalım. Eğer Siyonistler çıkmazsa gazeteciliği bırakırım. Dünyanın bu eşeğe getirmeye çalışıyorlar. Şovlar. İşte Vanlı Kara Haydar, Haydar karası olmadı beyazı, beyazı olmadı pembesini çak, toplumun önüne koy. Çok çafçaflı. Bakın düğünle aile yılındayız. Aile. Şimdi koyuyorlar onun karşısına şov dünyasında. Tırnak içinde işte yürüyüşler, mürüyüşler, rajon. Rajonun da bir adabı vardır. Onu da söyleyeyim. Yani bunlar da çakma. Onu da ortaya koyalım. Bu şekilde gencecik bir kız, albenisi var. Altınlar. Kilosundan daha fazla altın takıldı vesaire. Dönüyor. Algoritmalar döndürüyor. Şimdi bu toplumda gencecik insanlar var. İdealleri var. Geleceğe bakış açıları var. Hatta bir arkadaşımız espri yaptı. Yanlış anlıyor. Ya hanım beni aradı. Benim düğün böyle değildi dedi. Örnek olarak görüyorum. İşte bunun üzerinden döndürüyorlar ve toplum içinde. Ama kanun koyucu buna bakmaz. Yaptığı şeyin kanunlar çerçevesinde ahlaki değerlerine bakar. Şimdi bunları almamış. Almış, özür dilerim. Düzeltiyorum. Kuyumcu kiralamadım diyor. Bu altınlar nereden geldi? Dubai'ye gidiyorsun. Öyle Dubai'de ben söyleyeyim. Elini kolunu sallayarak şirket kuramazsın. Teminat vereceksin. Şimdi devlet burada bu şovun ötesinde bu paranın kaynağına bakıyor. Bakın hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz ve sanal medyayı takip ediyoruz. Hayatında ticaret yapmamış, aileden de serveti olmayan, yani meşru bir şekilde serveti olmayan böyle acayip zengin tipler, varlıklı ve şımarık tipler var. Yani zenginlik onurlu bir şeydir.
0: Ki, sanal medyadaki pek tabii, çok zenginin sonunu biz burada işte
3: evet, çakma,
0: konuşuyoruz.
3: Yani servet düşmanı da değiliz. Adam ticaret yapmıştır, zengin olmuştur onurlu bir şekilde.
0: Ya içerik üretip izleyiciler aldığı reklamlarla bu, para kazananlara amenna bir
3: şimdi şey. Eşim Çağlı'nın sosyal medya fonumu ne kadar vergi veriyor? Vergi kaydı var mı? Var mı? Bu paralar nereye gidiyor? Bakın sosyal medyadaki elde edilen bu gelirler, reklamlar nereye gidiyor? Ciddi bir kısmı ABD'ye gidiyor.
0: Aykut hesabını yapmıştık. Ne kadardı altınlar Aykut?
3: 41 milyon TL miydi?
0: 45 milyon lira
3: evet.
0: Nakit 60 milyonlukta altından bahsediyoruz.
3: Şimdi biz bu başta,
0: o 100 milyon liralık mesela Tahir
3: Bey,
0: bir
3: bu dünyanın
0: sorunu
3: bakın. Biz bunu dünyanın problemi. Vanlı Karahisar başlığında tartışıyoruz. Avrupa başka başlıkta tartışıyor. Asya. Dünyanın şu andaki büyük problemi bu. Sanal medya üzerinden dünya dizayn edilmeye çalışıyor. Şimdi bir yapay zeka firmasında çalışan biri...
0: Evet, biraz önce verdi.

0: istifa etti. Dünya bunu konuşuyor. Bizim geleceğimizi çalmaya çalışıyorlar. Şu bir cep telefonu, bir dünya. Beyaz olmadı, karası olmadı o. Gencecik kızlar, albenisi olan toplumun önüne koyuyorlar. Maalesef. Böyle mi Türkiye? Bu Türkiye bu mu?
1: Şimdi İnsanların... bunun üzerinden bir linç kampanyası da başlıyor. Hemen bakıyorsun sosyal medyada organize oluyor insanlar. Ya işte insanların sosyal medyasına da, sosyal medya fenomenlerine de artık işte bırakmıyorlar. Orada da rahat bırakmıyorlar. Hı.
2: Özgürlük
1: diye.
2: Meselesi
1: eylem yapanların sayısı maalesef ki bu insanlar bizim çocuklarımıza zarar veriyor. Bu tür içerikler üretenler, sadece bu şahısları kastetmiyorum. Bu tür içerikler üretenler bizim çocuklarımıza zarar veriyor diye eylem yapanlardan maalesef daha fazla sosyal medyama dokunulmasın diyenler. Ama maalesef ki bizler ailelere özellikle, evet devlete de çok büyük görevler düşüyor. İlgili birimlere gerek, yargı birimlerine gerek, aile ve sosyal politikalarla ilgilenen birimlere ve kolluk birimlerine, ama diğer yandan da ailelere de büyük görevler düşüyor. Yoksa biz burada hemen her gün yeni fenomenler ve hemen hepimizin takipçisi olduğu fenomenleri konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi sosyal medya insanı gerçeklikten koparıyor dedi. Biz bunu siyasette de yaşıyoruz.
2: Algı ile olgu arasında.
1: Biz bunu siyasette de yaşıyoruz maalesef. Siyasette bir anda işte yaptığı hareketlerle, çektiği içeriklerle fenomen haline gelenler Cumhurbaşkanı olacak diye ilan ediliyor. Sonları ne olacak diye hepimiz izliyoruz. Örnekleri var. Gözümüzün önünde bir de yaşanan mesela CHP'deki olaylar var. Bir de bunlar var. Bunun içerisinde de biz çok fazla sosyal medya olaylarına şahit olduk. Oradaki yazışmalara da şahit olduk. CHP'den ayrılanlar, CHP'de yaşayanlar gibi. Şimdi geride bıraktığımız gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümüydü. Maalesef ki bizler son 1-2 yıl içerisinde ortaya çıkan o dava dosyalarına baktığımızda, ifadelere baktığımızda, şikayetlere baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan eylemlere şahit olduk. CHP'li belediye başkanları ya da diğer görevliler tarafından, CHP rozetini taşıyanlar tarafından. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de genel başkan koltuğuna yeniden oturdu. Bir arınma süreci başlattı ve bu süreçten sonra da çok fazla olaylar konuşulmaya başlandı. İşte biraz önce sosyal medyada bu fenomenler lehine itiraz edenler ne zaman acaba Antalya'da Muhittin Böcek dosyasında ya da Uşak Belediyesi dosyasında o son çıkan ifadeler, bazı şeyleri ekranlara bizler getiremiyoruz ama şikayetler var. İş karşılığında, işe girme karşılığında neler istendiği ya da neler yapıldığı konuşmaları var. Maalesef ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümünde bunları konuşmaya devam ediyoruz. Detaylandıracağız ama önce bir son 24 saate bakalım. O yıl dönümüne nasıl girdi CHP?
3: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur.
4: Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi makamının mülkü addedemez.
5: Sözleri ayakta alkışlandı. Kimse CHP'yi kendi çıkarlarına alet edemez dedi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi makamla satın alınamaz.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 103. yıl dönümü konuşmalarına, özel yönetimine gönderdiği mesajlar damga vurdu. Aslında mesajlarını çok önceden vermeye başladı. CHP'nin kuruluş yıl dönümü için hazırlattığı videoda CHP tarihindeki tüm genel başkanlara yer verdi, birini es geçti.
3: İsimler değişir, emanet kalır.
5: Yetmedi, mesajını da 2023 yılında hayatını kaybeden eski genel başkan Deniz Baykal'ın arşiv sözleriyle gönderdi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
5: Gözlerse Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı aradı. Yeni partiye mi geçecek?

0: Derken İmamoğlu'nun reklam işlerini yürüten Eyüp Subaşı rüşvet çarkını ifşa etti. Subaşı İmamoğlu ekibi tarafından dijital reklam alanlarını devretmeye zorlandığını, direnince de şirketine 47 milyon liralık haksız işgal tazminatı çıkarıldığını anlattı. Tüm işlemlerin Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde yapıldığının da altını çizdi.
1: Ayhan Aydın.
0: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar seçimi sonrası ortaya attığı tehdit edildiği iddiası ise bizzat Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın tarafından yalanlandı. Çelik'in sözleri üzerine ifadeye çağrılan Aydın, hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye üye olduktan sonra Özgür Çelik beni hiç aramadı. Ancak çevresindekiler Çelik'in ricası ile arandığım söylenerek defalarca kez arandım. Bu aramaların içeriği Üsküdar Belediyesi'nde yapılacak olan seçim için üzerimde baskı kurma amaçlıydı diye konuştu. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında tehdit ve hakaret soruşturması açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Çelik'in şüpheli sıfatıyla ifade vereceğini açıkladı.
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 103. yılında tarihinin en büyük yolsuzluk, rüşvet, irtikap dosyalarıyla yargılanan belediye başkanlarını konuşuyor. Belediye meclis üyeleri, yani tarihinde belki de ilk kez bu vakalarla, bu iddialarla karşı karşıya. İlginç bir durum. Kılıçdaroğlu'nun ama bugün yapmış olduğu konuşmada dikkat çektiği başka bir durum da vardı. Kılıçdaroğlu durmuyor. Kılıçdaroğlu özellikle Yeni Parti ve İmamoğlu'nun da son dönemde böyle harekete geçmesi karşısında daha sert açıklamalar yapıyor. Benzer sözleri geçmişte Deniz Baykal'dan duymuştuk. Hatta kendisi de açıklama yaptı. O sözleri dinleyerek başlayalım. Güngör Yavuz, Aslan, sizleri de böyle davet edeceğim.
3: Rahmetli Baykal da söyledi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi makamla satın alınamaz. Menfaatle satın alınamaz. Korkuyla satın alınamaz. Baskıyla satın alınamaz. Çünkü bu partinin mayasında Kuvayi Milliye'nin ruhunu vardır. Kuvayi Milliye'nin ruhunu yaşıyor. Bu partinin damarlarında Cumhuriyet vardır. Bu partinin hafızasında Mustafa Kemal Atatürk vardır. Bu partinin vicdanında millet vardır, millet. Millet vardır. Bu nedenle açıkça ifade ediyorum, söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamayacak kadar büyük. Satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştür.
2: Kime diyor mesela bu sözleri, kime söylüyor?
4: Yani bu sözleri kime söylediği belli. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibine.
3: Hiç kimse.
4: Bakın,
3: hiç
4: burada kimse en önemli, bana göre bugünün vurgusu, Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değildir dedi. Yani bu iddia dahilinde yargılanması olduğu için söylüyorum. Adi bir suçtan, bir ceza davasından. Neydi ilk başta? Bunu bir siyasi zeminde, komplo bu. Yani pazar günü olası seçimde Cumhurbaşkanı seçilecek olarak gördükleri, kendilerini öyle tanımlanıyorlardı. Ona karşı bir komplo olarak. Şimdi bana göre Kemal Bey'in mahkeme kararından sonra göreve döndüğünde partinin önünde yaptığı konuşmada, konuşma kadar önemli bir konuşma. O konuşmasıyla bunu karşılaştırırsak ne dedi? Partiyi düzelteceğim dedi. FETÖ'vari
2: arındıracağım dedi.
4: FETÖ'vari ajanlardan arındıracağım, özür diledi. Özür dedi. Şimdi bunun en net mottosunu bugün kalabalık bir şekilde Anıtkabir'e
2: gittiler. Evet, oldukça da kalabalıktı.
4: Anıtkabir'e gittiler. Artık kurumsal kimliğiyle tabanın CHP'ye geldiğini, CHP'de ne diyelim, bir motivasyon olduğunu görüyoruz.
2: Yeni Parti ise Cumhuriyet Halk Partisi'ni sandığa gömmek istiyor.
4: Evet.
2: Yani Atatürk'ün kurucusu olduğu 103. yaşında olan, ilginç bir duruma gelmedik ki.
4: Ya bu siyasi bir hizipletme, hizip
2: yani bir var. Önceki CHP Genel Başkanı tırnak içerisinde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni, eskiden genel başkanlığını, grup başkanlığını, grup başkan vekilliğini, milletvekilliğini yaptığı partiyi ve onu destekleyen gazeteciler de Cumhuriyet Halk Partisi'ni sandığa gömmek için çok büyük emek sarf ediyor. Anketlerde gömmüşler.

0: Bile şu ana kadar.
1: Onların anketlerinde ama.
2: Ya burada mesela Kast Ajansı'ndan bir destek alınmamış değil mi? Salonu doldurmuşlar yani. Böyle.
0: Yarın bakalım neler diyecek.
1: Ya aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömmeye çalışıyorlar. Yani,
0: ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, aslında işte kişisel bir hırs ve hizip var. Bugün kendileri CHP'de olsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olsa, eski pozisyonuna devam etse bu söylemlerini yapmayacak. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Mesela öyle bir şeyde seçim sonucu, hani yeni parti çıkıp işte biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni sandığa gömdük. Bunun zaferini mi kutlayacaklar? Eski CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları, parti meclisi üyeleri vesaire. Ya bunun için şu anda çalışıyorlar. Bunu biliyoruz.
1: Yani ama bu anda şunu söylüyorlar, bağırıyorlar. Ama Türkiye seçim takvim başladığında, seçim iklimine girdiğinde köprünün altından çok sular akar. Siyasi analiz yaparken Süleyman Demirel'i anmadan yapamıyoruz. Dün dündür, bugün bugündür. Yani seçim zamanında çok farklı bir şey söyler. Asıl Kemal Bey'in yapmak istediğini anlamak lazım. Kendisini mahkeme kararıyla geldiği için meşru bir genel başkan olarak görüyor. Partiyi Yargıtay sürecinde takvimde takip ederek bir kongreye götürerek seçime o şekilde gitmeyi istiyor. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bakın eski genel başkanlar da var orada, sosyolojisine hitap eden bir gerçeklik üzerine yapıyor. Özgür Özel ve ekibi, yani Özgür Özel'le birlikte siyaset yapanlar tam bir hiziplik içinde ve her günde bir şeyleri patlıyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani her gün bir başka konuları başlıyor. İşte Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Meclis üyesine demediği bir konuyu söylemesi. Ama Kemal Bey'i ben daha sakin. Ben şunu da açıkça söyleyeyim. Bu benim gazeteci bakışım. Onu da belirteyim. Bir önceki dönemine, göreve bıraktığın dönemden daha siyasi olgun görüyorum. Söylemleriyle, yaptıkları hareketlerle. Bu da insanların biraz CHP'ye, yani daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında durması. Bir şey dikkatini çekti mi? Gidenlerden sonra milletvekillerine nasıl 3-4 tane belediye başkanı geçti? Bazıları da bağımsız kalıyor. Neden geçmiyorlar? Bakın, milletvekilleri geçti. Yeni parti ana muhalefet partisi oldu. Büyük belediye başkanları neden geçmiyor? Bazıları da bağımsız kalıyor. Belediye meclis üyeleri neden geçmiyor? Hiç konuşmadığımız il genel meclis üyeleri neden geçmiyor?
0: Ama neden bazıları da var ki yeni parti organizasyonlarında boy gösterip Özgür Özel'e liderim deyip İmamoğlu'nun arkasındayım deyip Cumhuriyet Halk Partisi rozetiyle gezmeye devam ediyor.
1: Evet, o oluyor. Hatta arada laf götüren, laf gidenler de var. CHP'den
0: turu atları var.
1: Gürsel Tekin bununla ilgili, evet, Gürsel Bey dedi bir canlı yayında. Zamanla bunlar da düzelecek. Esas olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Bu kavga daha devam edecek. Ben söyleyeyim, hani deriz ya, biz mahallede kavga var. Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti arasındaki bu itişme, bu kakışma devam
0: edecek. O zaman
1: edecek.
0: Bu konuya CHP'li siyasetçilerin kavgası demek gerekiyor. Onlar bunu sürekli bu olaylar siyasi olaylar, bu davalar siyasi davalar deyip
1: şimdi
0: geçiştiriyor.
1: Şimdi Müslüm Sarı'nın CHP sözcüsünün dediğiyle söyleyeyim. Yeni parti diyor, başka bir parti, bunu anlasınlar. Bizim arkadaşlarımıza çengel atmasınlar. Ama yeni partinin aklı CHP'de. Onlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye edip bir gün CHP'yi tekrar ellerine alacaklarını düşünüyorlar. Aynen bu şekilde. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda yönetimi diyor ki siz ayrı bir partisiniz, ana muhalefet partisiniz. Bizim de rakibimizsiniz. Bakın işinize bakın. Ama burada aslında her şey, hani her şey nerede başladı diye bir şey dersek, o tartışmalı kongrede başladı. Bir şeyin içine gayrimeşru iddialar dahilinde demeyeceğiz, artık yargılama var ve ifşalar var. Böyle işte paraların havaya uçuştuğu, meşru iradelerin ortadan kalktı. Başka bir şey, hani su bulandı mı deriz ya bir defa.
0: Evet.
1: Su bulandı mı? Bunun durulması çok zor. Zor. Bu iş ne zaman düzelir biliyor musunuz? Seçimden. Seçimde milletin iradesi ortaya konur. Ak koyun, kara koyun belli olur. Hani millet asil olan, asaleten irade elinde o şekilde durur. Ama Kemal Bey bir kriz yönetiyor. Söyleyeyim. Yani şu anda bir partisinde kriz yönetimi gerçekleştiriyor. Burada biz farklı söylemleri ileride söyleyeyim. Siyasette CHP ya da başkalarında yeni aktörleri de görebiliriz. Öne çıkabilir. Ama bir şey benim çok...
0: Ama hala aynı aktörler sahadalar.
1: Ama bir şey var. Bir şey benim çok dikkatimi çekiyor. Artık Ekrem İmamoğlu'nu özellikle yeni partisi eskisi kadar savunmuyorlar. Bakın bu çok önemli.
0: Ama şöyle de bir durum yok mu? Şimdi toplumda bu da tartışılıyor. Diyorlar ki yeni parti işte bugüne kadar Kılıçdaroğlu şu kadar seçim kaybetti. Biz o yüzden şimdi yola çıkıyoruz. Ama baktığımızda aslında kaybedenlerin hepsi aynı kişiler. Son seçimde

0: İmamoğlu da kaybetti. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydı olmayan bir tabirle. Ama aday olarak şehir şehir gezdiler. Kazandıramadılar. Ne yaptılarsa kendilerine de oy toplayamadılar.
1: Türkçe'de çok güzel bir terim vardı, güç seyirlenmesi. Şimdi mahalli idareler seçimlerinde aldıkları oyla kendilerini farklı bir yerde gördüler. Farklı bir şekilde konumlandılar. Söylemleri ve siyaset yapma tarzları da değiştirir. Ama ben herkese söylüyorum şunu. Ve Türkiye'de de herkesin bildiği bir şey. Türkiye'de siyaset yapan ve iktidar olma iddiası olan herkes Recep Tayyip Erdoğan'la siyaset yaptıklarını unutmaması gerekir. 25 yıldır iktidar olan siyasetin majör aktöründen söz ediyoruz. Hala sadece sağ seçmen değil, genel seçmenden oy alan bir kimse. Sorun, temel sorun bu. Bakın, bu türbülanstan çıkamıyorlar. Yani muhalefetin en büyük temel sorunu bu.
0: 2019'da da yerel seçimi kazandılar. Ama evet. 2023 yılında Türkiye yaşadığımız pandeminin ağır faturalarını ödedikten sonra, asrın felaketini yaşadıktan sonra bile seçmen gitti. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük emanetlerinden birisi Cumhurbaşkanlığı makamını bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a iradesini teslim etti.
1: 2023 Mayıs ayında.
2: Hayır, Bekir'e verseydi Allah aşkına, Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Ama sadece Kılıçdaroğlu değildi olsun ki. Yarın... O gün yanında Cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu da seçilecekti. Mansur Yavaş da seçilecekti. Muharrem İnce de geçmişte yenildi. Bu isimler de yenildi. Şimdi ise iki farklı parti. Ya biz bir arada bir galibiyet elde edemedik. Bir seçim kazanamadık. Ya şimdi de ayrı olalım. Belki bir seçim kazanırız. Ama Üsküdar'da kazanamadılar işte.
1: Şu andaki kavganın nedeni Türkiye iktidarı değil. Yani Türkiye'de iktidar olmak değil. CHP iktidarı için kavga ediyorlar. Onlar için CHP'nin iktidarını, yani koltuğunu elinde tutmak onlar için çok değerli. Kavganın temel nedeni bu. Çünkü onları CHP var ediyor. Bakın, bu çok önemli. Şimdi Özgür Özel, Türkiye kamuoyu Özgür Özel'den örnek. Nasıl tanındı? Kemal Kılıçdaroğlu gel Özgür dedi. Kendisi açıkladı. Milletvekili yaptı. Grup başkan vekili yaptı ve Özgür Özel. Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu için de geçerli. Şimdi CHP'siz bunlar kendileri siyaseten nasıl ifade edecek? Kabul edelim etmeyelim. Oy verelim vermeyelim. 103 yaşında olan ve Türkiye'de %20 ile 23 arasında değişen sabit bir seçmen olan partiden söz ediyoruz. Bu 4 seçmenden biri demek. Bir realite. Bu koltuk. O koltuk onlar için bir cazibe merkezi. Ama siyaset sadece CHP'den ibaret değil. Tekrarlıyorum. Türkiye siyaseti sadece CHP'den ve yeni partiden ibaret değil. Bu kavgaları daha çok göreceğiz.
0: Şimdi bugünkü işte o kuruluş yıl dönümü kutlamalarında, organizasyonlarında mesela CHP'li olup olmayan bir isim de vardı. Mesela Mansur Yavaş da yoktu. Ya şu isimlerin hepsi 2023 yılında, 2019 yılındaki yerel seçimlerini kazanmalarına rağmen 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, genel seçimlerde kaybetmiş isimlerdi. Bugün farklı siyasi partilerde yeniden siyaset yapıyorlar. Yeniden biz kazanacağız iddiasındalar. İlginç olan mesela biraz önce ismini zikrettiğimiz isimlerden birisi Mansur Yavaş. Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'li. Kuruluş yıl dönümünde Mansur Yavaş'ı göremedikleri nedeniyle sert eleştiriler sunan CHP'liler var. Şimdi tarafsızım ama CHP'deyim pozisyonu var. Tüm bu tartışmalar yaşanırken bir de Mansur Yavaş'ın külliyede Başkan Erdoğan tarafından kabul edildiği haberi geldi. CHP'liler, hatta yeni partililer de bir şoke oldular. Sonrasında ilginç bir durum yaşandı. Özgür Özel dedi ki, o görüşme dedi bizim onayımızla oldu. Şimdi CHP'li bir belediye başkanı yeni partinin genel başkanından onay alarak mı gitti, izin mi istedi? Bunu mu demek istiyor Özgür Özel?
1: Şimdi Özgür Özel yeni parti kuruluşunda bir konuşma yaptı, hatırlıyor musunuz? Bazı arkadaşlar CHP'de kalacak belediye başkanları için, onlara neden kaldıklarını sormayın dedi. Bu baştan kurgulanmış bir şey. Ben bu açıklamayla ilgili şöyle bir yorum yapmıştım. Özgür Özel Truva atı siyaseti yapıyor. Yani CHP'nin içinde bıraktığı belediye başkanlarına bir Truva atı gibi kullanıyor. Kendisi kontrol ediyor. Şu anda Mansur Yavaş açıklasın, CHP'li mi? Şimdi CHP'nin kuruluş yıl dönümünün tarafsızlıkla ne alakası var? Şimdi birinci dönem Mansur Yavaş nereden seçildi? Millet İttifakı'nın adayıydı ve CHP'den seçildi. İkinci dönem

0: Nereden seçildi? CHP'den seçildi. CHP'den seçildi.
1: Yerel
0: şu anda ne? CHP'li bir belediye başkanı. Neden sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yaşına katılmıyorsun?
1: Ya Özgür Özel'in bir açıklamasını da verebilir misiniz?
0: Burada çok bir bakın, Cumhurbaşkanı ziyaretinden önce buna çok dikkat etmek gerekir. Neden böyle bir siyaset yapıyor? Mansur Yavaş adı konmamış bir şekilde kendisini Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlıyor. Ajandasında hep var, söyleyeyim. Şimdi CHP'den kopsa, gitse CHP'de ihtimal tarihinde kendisine veren destekçilerini kaybedecek. Bir yerden aday gösterimi kontenjan olarak da yeni partiyi tutuyor.
1: Mansur Yavaş da son açıklamalarıyla bağımsız bir rol izlediğini şey yapıyor, ama Özgür Özel diyor ki yok diyor, o kadar bağımsız değilsin. Özgür Özel'in bir sesi varsa arkadaşlarımdan rica edeyim, onu verebilirlerse. Yani şu ifade İsmail Hocam. Görüşme bizim onayımızla oldu. CHP'li bir belediye başkanına başka bir siyasi partinin genel başkanı onay veriyor ve o nedenle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ziyaret ediyor. Bir o sesini bir dinleyelim.
2: Evet. Benim bunun, haberim var.
3: Onun anlamı varsa bunun da bir anlamı var mı?
2: Şöyle, hayır, Mansur Bey bir takım yatırımlar, projeler, belli şeylerle ilgili randevu istemek istediğini bana söylemişti. Son görüşmemizde de böyle bir şey olacak, bilginiz olsun demişti. Mansur Bey bu konularda çok hassastır, çok nettir. Yani randevu talep ettim, verilmesi durumunda gideceğim. Önce, talepten önce söylemişti. Böyle gerçek bir arkadaşlık, kardeşlik hukukuna sahibiz kendisine. Son görüşmemizde de böyle bir görüşmenin olabileceğini söylemişti. Benim haberim var.
1: Yani
0: şimdi burada
1: CHP'li bir belediye başkanının yapacağı görüşmeden neden yeni partinin genel başkanının haberi oldu?
0: Şimdi bir cümle kullandı. Kardeşlik ve arkadaşlık hukuku diyor ya. Kemal Kılıçdaroğlu ile de vardı o.
1: Baba oldu o zaman.
0: Siyasette öyle bir şey yok. Yani siyasette böyle
1: daha da ilerisi baba oldu o zaman.
0: Baba oldu, yani böyle bir şey yok yani. Siyasette o cümleyi kullanıyor. Siyaset yapıyorsan kardeşlik ya da baba oğul ilişkisi ya da duygusal iklim yok. Siyaset bambaşka bir şeydir. Bambaşka bir şeydir. Burada da Özgür Özel her şeyin kendi kontrolü altında olduğunu göstermek için bunu yapıyor. Sorulan bir soru üzerine söylüyor.
1: Bu muhtemelen yeni bir krizin de göstergesi olacak. Herkes diyecek ki, CHP'liler Mansur Yavaş'a diyecek ki sen Özgür Özel'e mi bizim siyasi partimizin bir belediye başkanı olarak bunu söylüyorsun? Ya da Mansur Yavaş'a onu destekleyenler soracak. Biz seni lider olarak hayal ediyoruz. Sen Özgür Özel'e attığın her adımdan haberdar mı ediyorsun?
4: Şimdi yalnız burada şöyle, yani kafaya biraz oturmayan bir tarafı da var. Yani benim açımdan en azından. Acaba hani Mansur Yavaş'la bu yeni parti kurulup o süreçten önce mi? Yani randevu ne zaman istendi meselesi de önemli. Yani hala işte CHP'nin genel başkanı iken mi bu görüşme talebi oldu? O zaman mı söyledi de şu anda bugün onu dile getiriyor ve sanki hani yeni partinin genel başkanı iken de kendisine bu bilgiyi verdi imajını çiziyor durumu da söz konusu olabilir. Zira burada bir yerden daha bunu sağlayabileceğiz. Nereden?
1: Hayır, gazeteci de bunu mesela, yani kendi Koza TV'deki bir canlı yayında mesela o gazeteci de mesela bunu hangi sayıkta
4: sormadığı için orası mesela işte o tam netleşmiyor.
1: Yani CHP'li bir belediye başkanının
4: sizden bu onay alması bir garip değil mi? Yani bu nedir yani?
1: Neden
4: bu,
1: yeni partinin genel başkanı sorar?
4: Şimdi bu aslında iç tarafında hani bir şu siyasi ahlak dediğimiz mekanizmanın bir bozuk işleyişini de bize gösteren bir formülasyon da sunuyor o zaman. Yani mesela hem o partide kalmaya devam edip aynı parti mesela bir açıklama yaptığında derhal tarafsız konumunu başkan korumaktadır açıklaması yaparak derhal bunun üzerine bir açıklama getiriyorsunuz. Fakat böyle bir açıklamanın arkasından böyle bir açıklama gereği duymuyorsunuz. Ya da işte Özgür Özel kendi durumu itibariyle dediğim gibi CHP Genel Başkanı iken belki bu randevu süreci başladı. Fakat onu bugüne taşıyarak sanki bugünkü durumda da bu durum devam ediyor imajı vermek için bunu yapmış olabilir.
1: Ama günün sonunda burada başka bunu, bir siyasi parti belediye başkanı ile ilgili neden siz yorum yaparsınız. İşte

0: Diyorum, o tarafı zaten işin tamamen siyasi ahlakının sorgulanmasını gerektiren bir tablo. Yani hala orada kalmaya devam ediyorsanız ve gönlünüz başka bir taraftaysa bu çok farklı bir ahlaki sorgulamayı da beraberinde
1: mesela
0: getiriyor.
1: Bir soru netice itibariyle. Görüşmeden Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı?
0: İşte onun haberi var mı? Yani ya da burada bu işi eğer böyle bir şey söz konusu değilse de aynen galiba parti sözcüsüydü CHP'nin, onun yapmış olduğu açıklamaya nasıl ki derhal bir beyanat ortaya koyduysanız, buna da eğer tarafsızlığınızı koruyorsanız aynı açıklamayı buraya da yapmanız gerekiyor. Eğer yapmıyorsanız o zaman sizin zaten adresiniz ve tarafınız belli demektir ve bu çok nettir. Şimdi mesela aynı şey İstanbul'daki vekalet durumu için de çok geçerli. Çünkü hala işte bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün afişlerinde Umut burada mesela yazmaya devam ediyorlar mesela.
1: Mesela var. Şey,
0: Umut burada yazmaya devam ediyor. Bir toplantıya da gitmedi, ayrı bir konu. Ama o Umut burada ifadesi hala bir gün işte Umut buradanın ne anlama geldiğini herhalde hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla durduğu yeri göstermeye devam etmesi bakımından son derece önemlidir. Yani
1: Kılıçdaroğlu mesela bunlara karşı Umut, neden sessiz?
0: Siz Umut burada demeye devam ederek hala bu belediye başkanlığı görevine, vekilliğine devam ediyorsanız ve bunu CHP şemsiyesi altında yapmaya devam ediyorsanız, bu aynı zamanda sizin hem siyasi ahlakınızı hem de CHP'ye karşı olan saygısızlığınızı da gösteriyor bir taraftan bence yani.
1: İlginç bir durum değil mi Meltem Hanım? Şimdi Kılıçdaroğlu da bu anlamda harekete geçmiyor. Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanısınız. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanısınız. Ama benim aleyhimde kampanya yürüten, siyaset yapan bir başka siyasi partinin organizasyonlarında boy gösteriyorsunuz. Onları destekleyen açıklamalar yapıyorsunuz.
2: Burada farklı bir durum var. Yani şöyle, zaten yeni parti daha ilk kurulduğu zaman şu şekilde konuşuluyordu sanki. Mansur Yavaş çok uzun bir süre CHP'de kalacak. Ne zaman ki artık seçime yaklaşılacak, o zaman yeni partiye geçecek gibi bir söylem vardı diye hatırlıyorum. Kimin söylediğini, ortaya attığını hatırlamıyorum. Ama şu an bu noktada baktığımızda en başından beri Mansur Yavaş'ın gerek açıklamaları olsun, açıkçası çok renksiz bir siyaset izliyor şu an.
0: Güya yıpranmayacağım diyor ama bence bu da bambaşka bir yıpranma biçimi oluşturuyor yani.
2: Bence bana kalırsa bir şey yapmamak da bir harekettir. Evet. Çünkü iki seçeneğin var. Muhakkak. Ya kalırsın ya gidersin. Evet. Kalmak bir seçenek, gitmek bir seçenek. Yani zaten iki seçeneğin var. Dolayısıyla bir şey yapmamak da bir tercihtir. Ben bir açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olsam bunu bu şekilde yorumlarım. Ama akabinde yeni parti seçmeni de olsam şunu düşünürdüm. Bu zamana kadar eğer gerçekten söylenilen senaryodaki gibi olacaksa, çok uzun bir süre Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak ve seçime yakın yeni partiye transfer olacaksa eğer, ben yeni parti seçmeni olsam şunu sorgulardım. Neden en başında geçmedi o zaman? Çünkü bu kadar bekleyip, bu kadar hareketsiz kalıp bir seçime yakın bir hareket yapmak, genelde zaten seçime yakın yapılan şeyler seçmende çok samimi bir duygu da uyandırmıyor. Tabii. Sen bir siyasi politika izliyorsan bunu her zaman yap ve seçmen bunu seçim için yapmadığını anlıyor olmalı bence.
1: Biz seçime böyle 4 yıl kala bu tartışmaları başlattıklarını gördük. İlginç bir durumda. Peki, daha adaylarının kim olacağına dair net bir konu bugün, bile yokken.
3: Bugün
1: Kılıçdaroğlu da Avrupa medyasına konuştu. Hı hı. Orada da çok çarpıcı.
3: Ondan önce
1: ilgiler verdi.
3: Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kabulü var. Önceden de bir şekilde oldu. Neydi açıklanan? Ankara Belediyesi'nin yatırımlarıyla ilgili, metro projesiyle ilgili bazı desteğe ihtiyacı var. CHP'li bir belediye başkanı. Hani CHP'li belediye başkanının hizmet etmesi engelleniyordu?
1: Ya Muğla Belediye Başkanı'nın bir konuşmasına denk geldi.
0: Evet.
1: Mesela hayır. Cumhurbaşkanımızın desteklediği projeleri, elde edilen finansmanlar, hani Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin desteklediği, onun mahiyetinde yürüyen projelerle ilgili.
0: Hatta şöyle söyleyeyim.
1: Teşekkürlerimi mesela sıraladı.
0: Tahir Bey şöyle söyleyeyim. Mesela bu İstanbul'da Sıfır Atık Vakfı'nın bir çalıştayı oldu biliyorsunuz. Hı hı. Orada mesela Vali Bey'le beraber Muğla Belediye Başkanı oraya geldi. ve bu Çalıştay da buraya katıldı. Ben mesela orada kendisiyle de bir sohbet imkanı da buldum. Yani bir çay içtiğinde bir 15-20 dakika kadar orada bir grup vardı, bir sohbet ettik. Sadece. Ben mesela dedim yani mesela bir belediye başkanı aslında devletiyle, devletinin kurumlarıyla entegre çalıştığında nelerin olabileceği

0: şeyini söyleyerek aslında kendisini de dedim tebrik ediyorum. Yani hakikaten devletin yanında kalmak, onunla birlikte hareket etmek, ya bu biz aynı yani, ülkenin insanlarıyız yani.
1: Hizmet ederken,
0: orada dikkatimi çekmişti açıkçası amaç yani.
2: Ki buysa.
1: Tabii. İşte burada hizmet. Bugünkü ziyaretteki fotoğraf o algıydı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hizmet konusunda, hele başkent orada NATO zirvesi
2: de. Yeni Mahalle tabii, Belediye Başkanı'nı da
1: tabii, kabul etmiş. İşte algılar zamanı ne algı oluşturuyorlardı, bize hizmet ettirmiyor. Her şeyimiz önüne engel koyuyor. Bu memlekette kimse hizmet etmek vatandaşının yararına bir şey ama engel koymuyor. Ama siz ihalelere fesat karıştırıp az önce siz dediğiniz gibi belediyenin gücünü başka gayrimeşru alanlara çekmeye çalışırsanız devlette bir gün kapatısı gelir çalar ve siz ne yapıyorsunuz der. Ve her şeyden önemlisi Cumhurbaşkanımız yerel yönetimlerden geliyor. Yani belediyeciliğin, hizmet etmenin ne olduğunu bilen biri. Aslında bugünkü fotoğraf bu algıların da bir defa daha kocaman bir yalan olduğunu gösteriyor.
2: Bu Kılıçdaroğlu'nun dava açıklaması, dava ile ilgili yaptığı bir açıklama var. Şimdi Avrupalı müttefikleri mi, destekçileri mi desek, neden yalnız bıraktılar? Hep bu sorunun peşindeydiler ya CHP'liler. Evet. Hatta Özgür Özel o anlamda yalnız bıraktığını ya,
0: hatta İngiltere'ye falan.
2: Avrupalıların neden sessiz kaldığını Avrupa medyası Kılıçdaroğlu'na sordukları bir soruyla aslında yanıtlamış da oldular. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması çok önemliydi. Verebiliyor muyuz? Arkadaşlarımdan rica edeyim. Onu bir dinleyelim. Çünkü hala etkisi tartışılmaya devam ediliyor.
3: Mutlak mutlak kararını, bunun siyasi olmadığını savunabiliyor musunuz? Gönül rahatlığı bir siyasi dava olmadığını söyleyebiliyor musunuz?
4: Ben size gazeteci olarak sorayım. Bir parti var, partinin üyeleri var. Partinin üyeleri diyorlar ki, şu kişi geldi bize para verdi. O kişi evet verdim diyor. Bunun neresi siyasi? Şimdi parayı veren parayı verdim diyor. Hı hı. Parayı alan parayı aldım diyor. Aldığım için de şuna oy verdim diyor. Bunun neresi siyasi?
3: Bunun bir siyasi dava olmadığını düşünüyorsunuz.
4: Hayır yani. Şimdi siyasi dava siyasi bir görüşten kaynaklanır. Ortada siyasi bir görüş yok. Görüş farklılığı da yok ortada.
3: Türk siyasi tarihinde ilk kez gerçekleşen bir şey mutlak bu. Evet. Hem ilk olması anlamında evet. Hem de CHP bölünüyor mu tartışmaları sürerken gerçekten ortaya çıkan bir
4: girecek bu. Türkiye'deki bütün hukuk kitaplarına evet. Örnek dava olarak girecek bu. Bu kadar basit. Kişi diyor ki parayı verdim bunlara diyor. Şu kadar dolar mıydı verdim işte Türk lirası neyse verdim diyor. Evet o da aldım diyor. Bizi götürdüler diyor. Pavyona götürdüler diyor. Orada eğlendik de diyor. Hepsini anlatıyorlar bunları. Evet. Hakim de bunları dinliyor. Şimdi anlatan AK Partili olsa veya bir başka partiden olsa diyeceğiz. Ya bu şeydir siyasi bir olaydır. Bunlar yalan söylüyorlar. Bir de söyleyen bizim partili. Alan bizim partili. Veren bizim partili. Hakim olsanız ne dersiniz?
3: Mutlak mutlak karar.
2: Şimdi Meltem Hanım sanırım şunu yani karıştırıyorlar ya da bunun üzerinden bir algı çalışması yapıyor. Siyasi bir dava farklı bir şeydir. Davada yargılanan kişinin siyasi bir isim olması
5: kesinlikle farklı öyle. Bir şey. Yani bir insanın siyaset yapıyor olması ya da işte güncel olarak siyasette aktif rol alıyor olması o davayı otomatik olarak siyasi dava haline getirmemeli. Ortada bir rüşvet suçu var. Ortada bir yani kurultayda seçmenin iradesini zedelemeye yönelik eylemler var. Burada seçimin güvenliğini zedeleyen hareketler olduğuna kanaat getirdi mahkeme. Dolayısıyla bunu direkt olarak siyasi dava olarak etiketlemek şuna mahal veriyor. Şimdi siyasi dava dediğimiz zaman acaba yargı bağımsız mı değil mi? Taraflı mı karar veriliyor? Tarafsız mı karar veriliyor? CHP tabii. Muhalif olduğu için bu oluyor. Yani iktidar partisi olsaydı bunlar söz konusu olmazdı gibi. Yani bunu etiketlemek aslında baktığınız zaman seçmenin kafasını çok büyük şekilde karıştıran bir durum. Ve bu noktada da zaten asıl amaç bence seçmenin kafasını karıştırmak olan şeyi bu etikette yumuşaklaştırmaya çalışmak veya benzeri şeyler. Yani siyasi dava dediğin evet. Zaman şimdi seçmen bununla ayrımını yapamayabilir. Burada bir şeyleri artık böyle üstünü örtmeye çalışmak, eylemlerin üstünü kapatmaya çalışmak vesaire gibi algılıyorum ben bunu. Ya yani bunun biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da işte Özgür Özel diyeyim artık. Ya söylerken de kafamız karışıyor artık. Yeni parti, yeni partilerde kurultay davasında gördük. İlk derece mahkemesi karar çıktığı zaman kimse yargı siyasallaştı falan demiyor.

0: Miyordu. Ne zaman istinaf kararı kaldırdı, Yargıtay'a gitti, dosya aleyhe karar çıktı. Yargı bağımsız değil, yani burada töhmet altında bırakıyorsun hakimi, savcıyı da. Ne zaman ya bu her zaman böyle. Yani hani rüşvet soruşturması için de böyle bu. Yani ne zaman aleyhe bir durum ortaya çıksa yargı siyasallaştı, yargı objektif değil. Ya sürekli artık böyle yapılanın altına öyle bir böyle etiket yapıştırıyorlar ki seçmen de buna inanıyor. Siz az önce konuştuk ya burada işte şey dedik, Cumhuriyet Halk Partisi vesaire. Şimdi seçmen de buna inanıyor ve zannediyor ki yargı siyasallaştı. Bu sefer sen eğer yarın bir gün olur da iktidar olursan kendi seçmeninin, kendi halkının da adalete olan güvenini zedeliyorsun. Ben bir hukukçu olarak bunu açıkçası çok yanlış buluyorum ve bir en azından kendi seçmen grubun için böyleyse de nispeten bir kitlenin, yani Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi, ana muhalefet partisinin seçmeninin sen algısını sanki yargı siyasallaşmış, işte gerçekten böyle yargılamalar öylesine...
1: CHP'li bir isme yönelik bir soruşturma başlarsa eğer yargı siyasallaşmış oluyor.
0: Ne AK yapsın yargı?
1: AK Parti'nin isme yönelik bir soruşturma başladığında, işte diğer siyasi partilerle ilgili bir soruşturma başlatıldığında kimsenin sesi çıkmaz ama işin ucunda CHP'li ya da muhalif bir kişi olduğunda gazeteci, sanatçı, işte toplumdan herhangi bir kişi, seçmen,
2: o işi maskelemek.
1: Yani bir kez daha dinleyelim, evet, üzerine yorumunuzu alacağım. Evet. Siyasi değil diyor. Bunu kim diyor? Bugün 103. yıl dönümünü kutlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 yılı aşkın genel başkanlığını yapmış, ardından 14. yılında da yeniden o koltukta olan ve bugün yeni partide de siyaset yapanların yıllarca seçim kazanmak için birlikte yarıştıkları, onu Cumhurbaşkanı seçtirmek için, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçtirmek için, Başbakan seçtirmek için mücadele ettiği isim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Ne diyor?
3: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
4: Yolsuzluk soruşturmasına tutuklandı ama evet, Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinden ve Sayın Erdoğan'a rakip görüldüğü için
3: bir kişi
4: kamuoyunda bunlar tartışılıyor diye soruyorum.
3: Şimdi kalkıp da bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz. Bu ayrı bir şey. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dediğim gibi gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanlığı aday olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Hı hı. Bunlar ayrı.
4: Siyasi tutuklu olarak görmüyorsunuz o zaman Sayın İmamoğlu.
3: Kişi,
4: kamuoyu kişi, bu şekilde görüyor.
3: Bakın, kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Siyasi.
1: Güngör Bey, farz edelim ki bir isim çıktı, birileri tarafından Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi, resmi olmadan Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi ve o adam gitti bir adamı bıçakla yaraladı ya da silahla vurdu, öldürdü. Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi diye o isim yargılanmayacak mı?
2: Hayır, yani öyle bir şey yok.
1: Bu zaten, değil mi peki?
2: Suç zaten burada farklı bir boyutu. Kemal Bey çok ince bir nokta söylüyor. Bu diye siyasi faaliyetlerden dolayı olan bir dava değil. Örneğin CHP'de siyaset yapıyorsun. Siyasi faaliyetlerinden dolayı söylediğin bir siyasi eyleminden dolayı yargılanıyorsun. O siyasi dava olarak değerlendirilir. Burada para alıp vermek, rüşvet alıp vermek. Yani bu CHP çatısı altında yapılsa da suç, sokakta giderken yapsan da suç. Kanun koyucu hukuk bunu bu çerçevede olmuş. Burada dediği en önemli şey, veren de CHP'li, alan da CHP'li. Ona atıfta bulunuyor. Hı hı. CHP kongresinde olduğu için. İfşa eden de CHP'li. Aldım diyen de CHP'li, verdim diyen de CHP'li. O açıdan Kemal Bey reel bir şekilde olanı, ama işte Özgür Özel ekibi ve Ekrem İmamoğlu ve onunla birlikte hareket edenler diyor ki bu bir siyasi kumbas. Aynen şu modda da başladılar davaya ki tutmadı. Ekrem İmamoğlu pazar günü seçim olsa gümbür gümbür geliyor. Dağları taşları yıkarak geliyor. Bilemedin %60, en kötü %70. Aynen söylemleriyle söylüyorum. Cumhurbaşkanı olacaktı. Bunu engellemek için Ankara'da siyah takım elbise giyen adamlar bir odada toplandı. Bunu yayınlarda söyledikleri için söylüyorum. Kağıtları verdiler savcılarımızın, değerli savcılarımızın. Bunu başlattılar. Ta ki ne zamana kadar? Davada, dosyada ismi geçenler. Kardeşim ben gittim, rüşveti verdim, filan yerde verdim. Ruhsat alamıyordum. İşimi göremiyordum.

0: verdi ve daire başkanları da İBB'de görev yapan daire başkanları, işte üst düzey diyelim olan, titre olan kişiler de doğru ihalelerde bu oldu diye itirafçı olunca algılar yıkıldı. İtirafçılara da iftiracı dediler. Daha sonra mahkemelerde değerli avukat hanım burada yüzleşmeler başladı. Hani yüzleşmeler var, algılar duvarının yıkıldığı bir zaman zamandayız. Yani bakın, Cumhuriyet tarihimizin belki de dünyanın en büyük yolsuzluk davası görülüyor şu anda. Rakamlar öyle yenilir yutulur rakamlar değil ve reaksiyon etkisiyle geliyor. Yani İBB dosyasıyla başladık. Antalya ile devam ediyoruz. Uşak'ta ara verdik. Ben böyle tanımlıyorum. Geliyor ve bunun ucu açık bir şekilde gidiyor. Gidiyor. Yani bu siyaseten de kabul edemez. Kemal Bey de partisinin kuruluşunu, yüzüşünü de real bir şey yapıyor. Az önce size haberde batılı siyasetçiler neden destek vermedi diye bir şey sordunuz. Ve CHP'de işte bunu isteyenler, hani batılık siyasetçiler ayağa kalksın. Ey Türkiye, sen ne yapıyorsun filan desin diye bağıranlara söyleyelim. Biz milli mücadeleden önce İngiliz himayesiyle Amerikan mandasını reddettik. CHP'nin kuruluşu ya, Atatürkçüyüz ya. Hatırlatmak isteriz. Öyle Türkiye'ye el sallama, parmak sallama devri geç. Bakın, gazetecilikte en üzüldüğüm şeylerden biri nedir biliyor musun? IMF'nin komiseri Ankara İstanbul Havaalanı'na geliyor. Bacak bacak üstüne atıp karşısında devlet yetkililerimiz dururdu. O kareyi hiç unutmam. IMF'de bir memur, yani memur. Biz bir de IMF'nin patronuyuz, ortağıyız. Yani şirketin patronu olduğunu düşün. Şirketin bir memuru sana geliyor. Oradan bugün dünyaya one minute diyen, dünya beşten büyüktür diyen ve jeopolitikte bizden izinsiz, habersiz öyle böyle parçala yapamazsın diyen ve terörsüz bölge, terörsüz Türkiye stratejisini uygulayan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Türkiye büyüyor ve güçleniyor. Ben herkese söylüyorum. Bu gemide bu Nuh'un gemisi gibi. Herkes yerini alacak. Büyük ve güçlü. Yerini almayanlar da o fırtınada, o tufanda kaybolup gidecekler.
1: Peki.
0: Bunun ötesi yok yani.
1: Bir de Gürsel Tekin'in açıklamaları var. Teşekkür ediyorum, sizleri yordum biraz. Gürsel Tekin de şöyle, hani isimler hep telaffuz ediliyor. CHP peki kimi destekleyecek sorusuna, daha doğrusu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna dair bir açıklaması var. Onu da bir hatırlatalım.
2: Şubat ve Mart'ta büyük kongre yaparız. Büyük kongrede Sayın
3: Kılıçdaroğlu, KC olarak yazın onu.
2: Elbette başkaları aday olamaz gibi şeyim yok. Elbette herkes aday olabilir. Ama bu geçiş sürecinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında ve kongrede de, kurultayda, büyük kurultayda da inşallah Cumhurbaşkanı adayımızı da açıklayacağız.
3: Ha, büyük kurultayda açıklayacağız.
2: Elbette.
3: Sayın Başkanım, o aday kim? Çok merak ettik. Sürpriz bir aday mı var?
2: Pardon, bir daha söyle.
4: Sürpriz bir aday mı var?
3: Adayımızı merak ediyoruz şimdi.
2: Ya tabii o aday kısmını o bana düşmez. Sayın Genel Başkanımız bu takdir
3: eder. Var mı böyle birisi?
2: Elbette, koskoca Cumhuriyet
3: Halk Partisi. Tamam ama Gürsel Bey, koskoca derken şimdi bazen o
1: Kemal Bey'le konuşuyoruz mu bunu?
3: Aday çıkmayabiliyor. Kime, yani siz biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu belirledi mi? Kafanızda böyle bir...
2: Kemal Kılıçdaroğlu biliyor, ben bilmiyorum.
3: Ya ben inanmıyorum.
2: Ama profili tarif
4: Kemal
2: edebilirim.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bildiğini biliyor da.
2: Profili dinleyelim.
3: Profili
2: birincisi şu. Ya bugünkü Türkiye'nin, mesela şu anda mevcut siyasi partilerimizin
1: gören o ki biliyor.
2: Politikalları 5 yıl.
1: İsmail Hocam, tüm bu yaşananlar inkar edilerek geçmişteki 76 yıldır tek başına iktidar olamayan bir CHP şeyi de var. Yani evet, aday belli ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklında, kendisi midir başkası mıdır onu da bilmiyoruz ama yani biz seçim sürecine de gireceğiz. Şu içine gireceğimiz seçim sürecinde toplumsal durumu nereye sürüklemeye çalışıyorlar muhalefet? Onunla ilgili son böyle 30 saniye sürem kalmış. Yorumunuzu alayım, noktalayalım.
5: Evet. Ya burada tabii ki benim söyleyeceğim şey şu. Artık yani bu toplumun bütün hatlarını, bütün ahlaki, vicdani, insani her tarafını dikkate alarak bu topluma daha fazla yük yüklemenin, onun psikolojisini daha fazla yormanın bir alemi olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle hala işte koynuna konuşarak kimin ne olup olmadığı meselesi hep aynı üretilen şeylerle 4 yıldır 5 yıldır biz aday konuşmaktan başka bir şey konuşamadık. Dolayısıyla ne konuşacaksanız açık açık konuşun, seçik seçik konuşun. Elbette ki şunu biliyoruz, yani bu Roma hukukunda bona fides diye bir ilke vardır. Yani iyi niyet karinesi, iyi niyet ilkesi.

0: Hepimiz iyi niyet ilkesiyle yola çıkıyoruz ama en azından yine oranın bir hukukunun kavramsal şeyiyle konuşayım. Abuse of right, yani hakkın kötüye kullanımı. Kardeşim artık bu dünya, bak insanlık, Allah herkese bir sürü haklar vermiş, hukuk bir sürü haklar vermiş. Bu hakları da artık kötüye kullanmayı bırakarak, bu milletin vicdanını kanatacak işler yapmadan doğru düzgün bir siyaset yapalım inşallah.
1: Umarız ki öyle olur. İnşallah. Çok ben teşekkür ediyorum İsmail yani. Hocam.
0: Eyvallah.
1: Mertem Hanım çok teşekkür ediyorum. Görüyoruz Aslan. Saygılar, çok teşekkür efendim. Ediyorum. Şimdi tabii siyasette önemli gelişmeler yaşanıyor ama dünyada da bölgemizde de ülkemize hedef almaya çalışan bazı ülkelerde de önemli gelişmeler var. Gazze'deki soykırım, Lübnan'da katliam, İran'la savaş, Suriye'ye yönelik saldırılar ve şimdi birileri Türkiye'yi hedef alıyor. Ama sanırım biraz daha, bir kez daha şöyle bir geçmişe bakıp tekrar da düşünmeleri gerekiyor. İşte buna dair bir analizle veda ediyoruz. İyi geceler.

rüzgar bu topraklardan geçerken fısıldamaz, anlatırdı. Bu coğrafya üzerindeki fırtınaları saymayı bırakalı asırlar oldu. Kaç kavim geldi geçti bu coğrafyadan. Kaç kuşatma yıkıldı bu surların dibinde. Kaç karanlık gece sabaha ulaşamaz sanıldı. Ama burası tarihi izleyenlerin değil, tarihi yazanların yurduydu.

0: bir ülke binlerce yıllık devlet geleneğinin üzerinde yükseliyordu. Sınırları değişti, hanedanları değişti, çağlar değişti ama devlet aklı hiç değişmedi. O devlet Anadolu'nun binlerce yıllık hafızasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Tehditler şekil değiştirir, isimler değişir, zaman akardı. Fakat bu toprağın göğsünde atan o sarsılmaz cesaret hiç değişmezdi. Çünkü bu devlet fırtınanın geçmesini bekleyen değil, fırtınanın tam ortasında dimdik durmayı bilenlerin mirasıydı. Bu nedenledir ki İsrail'de seçim atmosferi kızışırken soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef göstermesi tesadüf değildi.
1: Erdoğan, İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden ele geçirmek istediğini söylüyor. Sanırım Osmanlı'nın 400 yıllık yönetiminin sona erdiğini unuttu. Bugün güçlü bir İsrail devleti var. Sakin olmalı. Varlığımızı ve güvenliğimizi tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyiz. Ne yapabileceğimizi de gösterdik.
0: Gazze'de devam eden soykırım, Lübnan'da katliam, Suriye'ye yönelik mütecaviz askeri hamleler ve Ankara'yı doğrudan hedef alan açıklamalar.
2: İsrail hükümeti barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte. Bu hedefi de değişmedi. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak.
0: İsrail Savunma Bakanı Katz'ın sözleri de bu gerilimin yeni halkalarından biriydi. Peki neden? Çünkü Türkiye susmuyordu. Gazze'de yaşananlara susmuyor. Bölgenin istikrarsızlaştırılmasına susmuyor. Suriye'nin egemenliğini tehdit eden hamlelere susmuyordu. Ve İsrail'in bölgede kendisine biçtiği sınırsız hareket alanına dur diyordu.
3: Bakın biz sizinle
4: انظروا نحن لا نتحدث معكم عن الحرب بل نتحدث عن السلام نحن نتحدث عن كيفية تحقيق السلام العالمي ولكن إذا كان هناك من سيهاجم تركيا من أجل الحرب وليس السلام فإن تركيا لن تتردد في خوض هذه الحرب ولن تهرب منها وأقول ذلك بكل وضوح وصراحة.
3: Bunu da çok açık ve net söyleyeyim.
5: Cumhurbaşkanımızın az önce söylediğim şey de Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediğini teyit ediyor. Gerçekten de karşımızda böyle bir durum var. Yani İsrail aslında meseleyi kaşıyor. Yani boşuna Şii eksenden, Sünni eksenden, Altıgen ittifakından, kendisiyle alakalı bir güç tahkimatından, bir blok siyasetinden bahseden cümleler ve buna dair bazı hamleler yapmıyor. Yani bir yandan Yunanistan'ı, bir yandan Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum yönetimini, bir yandan Hindistan'ı,

0: Bir yandan Somalilendi. Aynı anda politika setinin bir enstrümanı haline getirecek hamleler yapıyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız şu, yani Türkiye'deki pekala geleceğe hazırlanıyor ama İsrail bu geleceği hiç olmadığı kadar hızlandırmak ve yakınlaştırmak istiyor. Türkiye bu konuda herhangi bir çekince duymaz.
1: İsrail siyasetinde Türkiye'nin hedefe konulması yalnızca Netanyahu'nun söylemiyle sınırlı değildi. Eski Başbakan Naftali Bennett'in Türkiye'yi İsrail açısından yeni İran olarak tanımlaması bu yaklaşımın daha geniş bir siyasi zemine yayıldığını gösteriyordu. Çünkü mesele artık yalnızca bir hükümet meselesi değildi. Mesele İsrail'in bölgedeki güç dengelerine bakışıydı. Türkiye bu denklemde sıradan bir aktör değildi. Karşılarında dün kurulmuş bir devlet yoktu. Karşılarında binlerce yıllık devlet tecrübesinin mirasını taşıyan bir Türkiye vardı. Roma'yı bilen, Selçuklu'yu bilen, Osmanlı'yı bilen, savaşın da barışın da ne anlama geldiğini bilen bir millet. Türk tarihinin en güçlü taraflarından biri de buydu. Türkiye tehdit karşısında geri adım atmak yerine önce devlet aklıyla düşünür. Diplomasiyi kullanır, masayı kullanır, caydırıcılığını kullanır. Ama gerektiğinde devletinin ve milletinin güvenliği için mücadele etmekten de çekinmezdi.
2: Gazze'yi unutturmak, kendi yaptığı katliam ve soykırımı gündemden çıkarmak ve siyasi geleceğini kurtarmak. Bunun da yolunu sandık değil, tam tersi sandığa giden yolda bir gerilim yaratmakta buluyor. Sürekli Türkiye'ye hedef göstermesi, sürekli sağa sola saldırması, kuduz refleksi bundan. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ı böyle hedef göstererek işte buna, bana seçmezseniz bunlara hizmet etmiş olursunuz gibi söylemler tam bir şeytani fikir, tam bir şeytani akıl. Ha İsrail halkında bunun karşılığı olur mu veya İsrailler bu oyuna gelir mi ayrıca tartışılır ama burada Netanyahu'nun esas niyeti şu, Türkiye'yi düşman göstererek, hedef göstererek ve coğrafyada sanki İsrail'e çok büyük tuzaklar, çok büyük böyle karşı cephe oluşuyor havasıyla buna sığınıp, böyle bir atmosfere sığınıp işte destek aramaya, destek artırmaya çalışıyor. Ama anketler şunu gösteriyor, Netanyahu gidici Sayın Erdoğan dediği gibi.
1: Çünkü bu millet savaşın ne olduğunu iyi bilirdi. Ve tarih boyunca savaş Türkler için yalnızca bir çatışma değil, vatan söz konusu olduğunda göze alınan büyük bir fedakarlıktı. Savaş Türklerin düğünü sözü de işte bu tarihsel ruhun ifadesiydi. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin gücü ordusundan geliyordu. Diplomasisinden geliyordu, ekonomisinden geliyordu, savunma sanayisinden geliyordu ve en önemlisi kendi kararını kendi verebilme iradesinden geliyordu. İşte bu nedenle Türkiye'yi seçim malzemesi haline getirmek isteyenlere Ankara'nın cevabı netti. Türkiye soykırımcı Siyonist İsrail'in iç siyasetinde kullanılacak bir figüran değildi. Küstah, hadsiz İsrail yönetimi Türkiye'yi savaşa çekmek istiyor olabilirdi.
2: Ben iddia ediyorum, İsrail çok şanslı zorlarsa, hani Allah korusun istemeyiz öyle bir şey olsun ama Türkiye'yi hani bıçağın kemiğe dayandığı noktaya getirirse bizim Tel Aviv'i ele geçirmemiz, İsrail'i tarihten silmemiz, bak coğrafya değil, saatlerimizi alır.
3: İsrail'in seçimler açısından Türkiye'ye hedef gösteriyor olması, İran'a hedef gösteriyor olması, Orta Doğu coğrafyasında istikrarı, barışı, huzuru hedef gösteriyor olması anlama gelir. Çünkü belli ki İran'dan arzu ettiğini alamayan İsrail, Netanyahu'nun seçimi kazanabilmesi adına yeni bir öteki bulmaya gayret ediyor. Bir devleti ötekileştirmek açısından Türkiye seçebileceği en kötü hedef oldu. Netanyahu buradan arzu ettiğini alamaz. Kendi iç siyasetinde ise çok muhtemel, biraz rasyonel olan İsrail halkı Türkiye ile İsrail arasındaki asimetrik olgunun bilincindedir. Olmayacak bir hususla ilintili ortaya konulan seçim vaadi Netanyahu açısından bir zafere değil, bir hezimete dönüşecektir. Bu hezimeti biz fiili anlamda da konuşabiliriz, sandık sonuçları itibariyle konuşabiliriz. Ben Ekim ayından önce Netanyahu'nun bu nefret söylemi dozunu artırabileceğini ve bu bağlamda ortaya Türkiye noktasında Orta Doğu'nun istikrarsızlaşması, Orta Doğu'da huzurun kaçması ve mümkün olduğunca çatışmacı bir anlayışın var olması için yeni bir senaryoyu da uygulamaya koyabileceğini düşünüyorum.
1: Ama Ankara'nın hafızası çok daha eskiydi. Çünkü bu coğrafyada devlet olmak sadece güçlü olmak değil, gücünü ne zaman kullanacağını bilmek demekti. Bugün Türkiye'nin verdiği mesajda tam olarak

0: buydu. Biz savaş aramıyoruz ama tehdide de boyun eğmiyoruz. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Kadim devletler tehditlerle savrulmaz. Onlar krizlerin içinden daha güçlü çıkar.
1: Genç bir cumhuriyet ama belirttiğiniz gibi binlerce yıllık bir devlet aklı. Atılan her adımda çok yönlülük, çok boyutluluk ama hiç şaşmadan insani bir dış politika sergiliyoruz. Bu dış politika içerisinde bu coğrafyadaki tüm milletlere ayırt etmeksizin, coğrafi ayrım gözetmeksizin el uzatan bir Türkiye gerçeği var. Bu durum çok muhtemel yeni bir güvenlik mimarisinin inşasında Türkiye'yi ana aktör olarak öne çıkarıyor. Savunma sanayindeki başarılar, istikrardan yana bir tavır ortaya koyan bir Türkiye gerçeği, ithalatın, ihracatın yani kalkınmanın gelişmesi adına ortaya çıkan büyük projeksiyon, Türkiye'siz bir Orta Doğu barışının olmayacağına dair yegane gösterge diye düşünüyorum.
0: Bugün İsrail'de seçim hesapları yapılabilir. Türkiye hedef gösterilebilir. Siyasi söylemler sertleşebilir. Ama Ankara'nın önünde seçim takvimlerinden çok daha büyük bir tarih var. Binlerce yıllık bir tarih. Ve o tarihin söylediği tek bir şey var. Türkiye tehdit karşısında diz çökecek bir devlet değildir. Çünkü bu milletin mayasında devlet var, vatan var ve gerektiğinde bedel ödemekten çekinmeyen mücadele ruhu var.
1: Savaşmamak adına mümkün olduğunca denge politikasını belirleyen, benimseyen bir Türkiye var. Çünkü biz arzu ediyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu yetenekle, sahip olduğu iradeyle, soğukkanlı davranış kalıbıyla beraber birçok devletin toprak bütününün garantörü oldu. Başta Suriye olmak üzere, Irak, İran, Libya örnekleri belki de bunun en çarpıcı, en hassas örnekleri olarak öne çıkıyor. Bununla beraber şayet savaşma noktasına gidilecekse Türkiye'nin bu duruma da ne kadar hazırlıklı olduğu gerçeğinin farkındayız. Bakalım bununla ilgili kelam etmeyi planlayanlar, Türkiye'yi rekabet ortamında rakibi gibi görenler buna hazır mı? Bence asıl soruyu onlara sormak lazım. Savaştan yana, emperyal bir tutumdan, irredentist bir yaklaşımdan yana olmayız. Ama savunma doktrininin ne kadar gelişkin olduğu gerçeğinde bence en az bizim kadar bize dair hasmane duygular içerisinde olan devletler de haberdardır diye düşünüyorum.
0: İşte bu yüzden İsrail'in seçim hesapları değişebilir, siyasi aktörler değişebilir, hükümetler değişebilir. Ama Türkiye'nin devlet aklı değişmez ve unutulmasın. Türkiye barışın kapısını her zaman açık tutar. Ama o kapının önüne tehdit dikildiğinde karşısında ne kadar güçlü bir devlet olduğunu da herkese hatırlatır.

0: Haber Gece'den iyi geceler. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Ancak maalesef bir acı haberle bültenimize başlıyoruz. Aksu'da söndürme çalışmalarına yardım eden Hasan Kahya fenalaşarak hayatını kaybetti. Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü Aksu ilçesindeki yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Bir haberimizi izleyelim.
1: Alevlerle mücadeleye yardım için gitti, kalp krizine yenik düştü. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde devam eden orman yangınından yürek yakan bir haber geldi. Bölgede çalışmalara destek veren Hasan Kahya, alevlerin arasında aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 4 mahallede 250'den fazla evin tahliye edildiği yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü son durumu paylaştı. Aksu'da orman dışı alanda başlayan yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Antalya Kumluca'daki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı. Ekipler yangın bölgelerinde alevlere karşı 3 uçak, 9 helikopter ve 1000'in üzerinde personelle havadan ve karadan müdahale ediyor.

0: Maalesef ki ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayarak İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine yayılan alevlerle mücadelede ikinci gün geride kaldı. Yangının yerleşim yerlerine ulaşması sonucuysa çok sayıda kişi tahliye edildi. Ekiplerin ve gönüllerin mücadelesi devam ediyor.
1: Alevler büyüyor, mücadele ise hız kesmeden devam ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan orman yangını büyüyerek geniş alana yayıldı. Alevler Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelere kadar ulaştı.
2: Rüzgarın da etkisiyle alevler bir tepeden diğer tepeye adeta koşarcasına ilerledi. Ardından da yemyeşil tabaka gitti, yerine simsiyah bir manzara oluştu.
1: Ekipler ve gönüllüler yangını kontrol altına almak için canhıraş mücadele etti.
2: Yangın bölgesinde hemen hemen herkes ayrı bir mücadele verdi. Bir taraftan yangın söndürme ekipleri ayrı ayrı lordlara su taşımaya çalışırken vatandaşlar da görmüş olduğunuz gibi tarlalarındaki kuruyan otları traktörle sürerek toprak altına almaya çalıştı.
3: Bir İHA'mız havada sürekli olarak bize görüntü gönderiyor. 8 emniyetimize ait 8 TOMA'mız özellikle yerleşim yerlerinin yakınlarında yangının yerleşim yerlerine sirayet etmesini önleme noktasında tedbir alıyorlar.
2: Zaman zaman alevlerin yüksekliği 10 metreyi aştı. İşte görüyorsunuz alevler ileriye gelirken hemen ön tarafa düşen bir kıvılcım işte şu anda bir ağacı tamamen çevrelemiş durumda.
1: 3 mahallede 1000'e yakın kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.
4: Çok korkuyor, panik içindeyiz, evlerimiz yanacak, bahçemiz yanacak, perişanak kuzum.
1: Alevlerin sardığı Dayıner mahallesinde 19 ev yanarak kül oldu.
5: Evi terk ettik, hiçbir şey alamadık.
1: Saatler süren çalışmanın ardından Aladağ'daki yangın kontrol altına alındı. Kentin diğer noktalarında da alevlerle mücadele sürüyor.
3: Gerçekten yeşil vatanımız yanıyor. Ormanlarımız içerisinde bizlere emanet olan canlılar zarar görüyor. Oradaki biyoçeşitlilik zarar görüyor. Ama vatandaşlarımızın şu ana kadar canına bir şey gelmemesi bizim bu anlamdaki tek tesellimiz diyebiliriz.
0: Ayşe Tokyaz cinayetini hatırlarsınız. Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davadan karar çıktı. Eski polis memuru Cemil Koç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Canice katledilmişti. Ayşe Tokyaz'ın katili artık gün yüzü göremeyecek. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni geçtiğimiz yıl 13 Temmuz'da Eyüp Sultan'da yol kenarında bir bavulun içerisinde bulunmuştu. Tokyaz'ın eski bir polis memuru olan Cemil Koç tarafından öldürüldüğü belirlenirken olayla ilgili 9 şüpheli tutuklanmıştı.
6: Ayşe beyin kanaması ve kafa travmasıyla hayatını kaybetti. Nazal kemiği ve çenesinde kırıklar var. Uyluk içlerinde yaralanmalar var. Merdivenlerden düştüğünü iddia ediyor ama o gösterdiği merdivenlerden düşmesiyle uyluk içlerinde yaralanmalar olmaz.
1: Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tokyaz'ın katili Cemil Koç, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
7: Niye sevk ediliyor?
8: Hayır, neden öldürdün? Neden yaptın?
1: Koç'a ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya verme suçundan 2 yıl hapis ve 5000 TL adli para cezası verildi. Davada yargılanan Erhan G. ve Barış Can A. suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf Ziya Ç.'ye de aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verilirken İlker Umut A.'ya kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Necdet Ç. kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya verme suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken Zülfo B. hakkındaysa aynı suçtan 1 yıl 9 ay hapis ve 5000 TL adli para cezasına hükmedildi.

0: Geldi.
1: 26 yaşındaki şüpheli bankadan içeriye girdi ve özel güvenlik görevlisinin silahını gasp etti. Ardından da 5 banka çalışanını rehin aldı.
0: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Çevre güvenlik önlemleri alındıktan sonra güvenlik güçleri şüpheliyle iletişime geçti. İkna çabaları sırasında zanlının annesi de olay yerine getirildi. Uğraşlar sonuç verdi, şüpheli ikna edilerek teslim oldu. Yaklaşık 2 saat rehin alınan 5 banka çalışanı ise kurtarıldı.
1: Gözaltına alınan şüphelinin aşçı olarak çalıştığı ve geçmiş döneme ait 4 psikiyatrik kaydının bulunduğu öğrenilirken emniyet kayıtlarında ise farklı suçlara ilişkin mağdur kaydının bulunduğu tespit edildi.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.
2: Şimdi eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma yeniden başlatılmıştı. Son olarak Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Kozinoğlu dosyasının raftan indirildiği günden bu yana en sıcak gelişmeleri ekranları taşıyan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş yeni detaylara ulaştı. Bir izleyelim.
3: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Daha önce kalbinden bir rahatsızlık.
5: Hayır.
6: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra fethi kabir kararı verildi. 2011 yılında tutuklanan eski MİT görevlisi Kozinoğlu, mahkemeye çıkmasına günler kala Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ölümü kalp krizi olarak açıklandı. Ancak zehirlenme ve ilaç iddiaları yıllarca gündemde kaldı.
7: 12 Kasım 2011'de şüpheli ölümüyle gündeme gelen Kaşif Kozinoğlu'nun soruşturması 15 yılın ardından tekrar başlatıldı ve bu kapsamda Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı hakkında fethi kabir işlemi başlatıldı.
6: Kozinoğlu'nun 11 Eylül'de fethi kabir işlemi yapılacak. İşlem 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek. Alınacak doku örneklerinde cezaevinde Kozinoğlu'na farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. Özellikle ölümünden hemen önce talep ettiği koraspin ve vitamin hapı toksikolojik ve kimyasal incelemeye alınacak. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından başlatılan ilk soruşturmada 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ancak dosyadaki takipsizlik kararı geçtiğimiz ay kaldırıldı. Yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Dosyaya göre Kozinoğlu sabah duş aldıktan sonra koğuşuna geçti. Bir süre sonra fenalaştı. Yardım istedi ve acil butonuna bastı. Kamera kayıtlarına göre koğuştan sorumlu gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün uyarıyı görmesine rağmen müdahale etmediği ve sesi bastırmak için radyo açtığı tespit edildi. Gül'ün FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün sonra Fransa'ya firar ettiği belirlendi. Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 10 kişi gözaltına alındı. FETÖ firarisi Ferhat Veysi Gül'ün yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Ayrıca Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün ardından avukatına gönderilen gizemli e-posta da yeniden incelenecek.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri de bir yandan devam ediyor ve önemli bir konuğu vardı. Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi Erdoğan tarafından ağırlandı. Görüşmede ise iki önemli başlık vardı. Terörsüz bölge ve kalkınma yolu projesi.
6: Başkan Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Masada terörsüz bölge ve kalkınma yolu projesi vardı. Başkan Erdoğan'ın Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmede iki kritik konu vardı. Biri terörsüz bölge, diğeri ise kalkınma yolu projesi. Başkan Erdoğan terörsüz bölge hedefini sık sık vurguladı. Süreçte Irak'la da işbirliği söz konusu. PKK'nın silahları Irak'ta belirlenen bölgelere bırakacağı ifade ediliyor. Irak'ta silahlı milis grupların ay sonunda silahlarını merkezi hükümete teslim etmesi yönündeki çalışmalarında terörsüz Türkiye projesinin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor.

0: Kalkınma Yolu projesi de iki ülkenin de önem verdiği başlıklardan biri. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirilen Kalkınma Yolu projesi ile Asya ve Avrupa entegre olacak. Proje ile Irak'taki Fav limanından Londra'ya kadar kara ve demir yoluyla Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlanacak. Ve Türkiye ile Irak arasında 20 milyar dolarlık bir ticaret hedefi söz konusu. Külliye'de gerçekleşen görüşmeye Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.
1: Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'te bir mühimmat deposunda yaşanan patlama faciaya yol açtı. 114 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli patlamada aralarında Savunma Bakanlığı çalışanları da bulunan 11 kişi de yaralandı.
2: Savaş kalıntılarının toplandığı mühimmat deposu havaya uçtu. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. Facianın adresi Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kenti oldu. Çok sayıda patlayıcı ve mühimmatın tutulduğu depoda şiddetli bir patlama yaşandı. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.
3: Allahu Ekber.
2: Facia sonrası bölgeden gelen görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Birçok araç hurdaya dönerken çevredeki yapılarda da hasar meydana geldi. Olaya ilişkin Suriye makamlarından da açıklamalar peş peşe geldi. İdlib Sağlık Müdürlüğü Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada depoda yaşanan patlamanın çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açtığı bilgisi paylaşıldı. Suriye Savunma Bakanlığı ise depoda farklı bir noktaya taşınmayı bekleyen silah ve savaş kalıntılarının tutulduğunu açıkladı. Yaralıların arasında bakanlık çalışanlarının da yer aldığı duyuruldu. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken olaya ilişkin soruşturma da sürüyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Mustafa Balbay'ın CHP kapatılırsa diye başlayan açıklaması yeni partiyle CHP'yi karşı karşıya getirmiş. Kılıçdaroğlu cephesinden tepkiler peş peşe gelmişti. Tartışmaya yeni parti sözcüsü Zeynel Emre de dahil oldu. Emre, CHP zaten kapatıldı dedi.
4: Evet, merhaba arkadaşlar. CHP kapatılsa iyi olur, yeniden bir yol haritası çizilir gibi ifadeleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunlar ciddiye alınacak konuşmalar değil.
5: CHP zaten kapatıldı.
0: CHP ile yeni parti hattında tansiyon her geçen gün yükseliyor. Kurmaylar arasında söz düellosu sürüyor.
4: Mustafa Balbay geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği de yaptı. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir şey değil.
6: CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli, CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'ın CHP kapatılsa herkes bir araya gelir sözlerine tepki göstermiş. İki parti arasında tansiyon yükselmişti. Tartışmalara yeni parti sözcüsü Zeynel Emre de dahil oldu.
5: Bu CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'siyle, Bülent Ecevit'in CHP'siyle, Deniz Baykal'ın CHP'siyle, Özgür Özel'in CHP'siyle bir alakası var mı arkadaşlar? Yani yok. Fiilen kapanmış durumda. Ve orası kapandığı için biz milletimizle birlikte yeni partiyi kurduk.
0: Genel başkanlar kurmaylarına polemiğe girmeyin uyarısında bulunmuş. Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de tartışma istemiyorum demişti.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşım gündem oldu. Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda mutlak butlan kararıyla görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'e yer vermedi. Ayrıca videoda Özel'e Deniz Baykal'ın sözleri üzerinden ise göndermede bulundu.
8: Bazı mirasların sahibi olmaz, emanetçileri olur.
0: Özgür Özel'e yer vermedi. Deniz Baykal'ı göndermede bulundu.
8: Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda dünden bugüne CHP Genel Başkanlarına yer verildi ancak Özgür Özel videoda yoktu.
9: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda Deniz Baykal'ın

0: Mustafa Sarıgül'le yarıştığı 2006 yılındaki 31. olağan kurultayda yaptığı konuşmaya yer verildi. Sonradan yeniden gündeme gelen konuşmasında Baykal, genel başkan olacak kişi için CHP'yi satmamış, CHP'yi satın almaya kalkmamış olacak ifadesini kullanıyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
0: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 38. olağan kurultayla ilgili şaibe iddialarına gönderme olarak yorumlandı.
2: İsimler değişir, kuşaklar değişir. Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
3: Evet, bir yandan da Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimlerin ardından yaptığı konuşmada meclis üyesi Ayhan Aydın'ın kendisini arayarak savcı tarafından tehdit edildim dediğini iddia etmişti. Bu iddia sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında Özgür Çelik ifadeye çağrıldı.
4: Tehdit iddiası yalanlandı. Savcılık Özgür Çelik'i ifadeye çağırdı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimlerin ardından yaptığı konuşmada meclis üyesi Ayhan Aydın'ın kendisini arayarak savcı tarafından tehdit edildim dediğini iddia etmişti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. İfadesi alınan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı. Aydın, seçim öncesinde Çelik'in ricasıyla defalarca arandığını ve baskı altına alınmaya çalışıldığını söyledi.
5: Bu aramalar Üsküdar Belediyesi'nde yapılacak olan belediye başkan vekili seçimi için üzerinde baskı kurma amaçlıydı. Üst üste yapılan bu aramalar sebebiyle manevi huzurum bozularak panik atak krizleri yaşayacak noktaya sürüklendim. Ancak emin olduğum tek şey, Özgür Çelik'e veya bir başkasına telefonla ya da yüz yüze tehdit edildiğim ya da baskı altına alındığım yönünde tek bir söz dahi söylemedim.
4: Başlatılan soruşturma kapsamında Özgür Çelik de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çelik'in İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade vereceği öğrenildi.
3: Merhum şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni iddialar ve gelişmeler var. Öz kızı şüpheli olarak tutuklu, biliyorsunuz. O gece yanında bulunan ve sonrasında itirafçı olan arkadaşı Sultan Nur Ulu neden sustuğuna dair eleştirilere yanıt verdi. Anlattıkları oldukça dikkat çekiciydi. Tuğyan Ülkem Gülter için rolünü çok iyi oynuyor dedi. Şükran Uslu ve Tuna Hansağ için özel haberi geliyor ekrana.
6: Herkes tamam mı?
7: Tuğyan çok güzel rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu. Sordum, dedim ki Tuğyan ne işini yaptım. Sordum da ağlamaya başlıyordu.
8: Annesinin ölümünden şüpheli sıfatıyla tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu o geceye ilişkin yeni iddialarda bulundu.
7: Bakma, o kadar gün sustum ama...
8: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. İlk aşamada kaza olarak kayıtlara geçen olay soruşturmanın derinleştirilmesiyle yeni bir boyut kazandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheli olarak tutuklandı. Güllü'nün ölümünden sonra Sultan Nur Ulu ATV Haber'e konuşmuştu.
9: Dans ediyorduk o esnada, odada yanımıza geldi. Bana roman havası oynamayı gösterdi. Sonrasında bir anda böyle bir şey yaşandı.
8: Olaydan yaklaşık 2 ay sonra ise Sultan Nur Ulu ve Tuğyan Ülkem Gülter yurt dışına kaçma hazırlığı iddiasıyla yakalanmıştı. Ulu o süreçte Tuğyan'ın annesini ittiğini iddia etmiş ve o anları emniyette canlandırmıştı.
10: Hiç bozma.
11: Sultan Nur Ulu peki bunca zaman neden sustu? İşte cevabı yine kendisi verdi. Bana kimsenin inanmayacağını düşündüm dedi.
7: Öyle bir parçalıyordu ki çünkü kendisine. Üstünü falan soyunuyordu böyle abla. Dedim ki Sultan sana kim inanır? Ben zaten bunu söylemiştim. Bir kere bile yaşadım. Senin yüzünden ben oraya kelepçeli bir şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım dedim.
11: Oğlumun anlatımında şarkıcı Güllü'nün

0: gördüğü güne dair de çok dikkat çeken bir detay var. O detay ise iddiasına göre o gün Duyan Malkıta şarkısının açılmasını istedi.
1: Herkes tamam mı?
2: Sordum, dedim ki Tuğyan'a ne yaptın? Sordum da ağlamaya başlıyordu.
3: Hatta Tuğyan Ülkem Gülter'in rol yaptığını da iddia etti.
2: Ben annemi kaybettim. İnsanlar acı çekerler. Ama Tuğyan çok güzel rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu.
3: Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmadaki ses kayıtlarında da adı geçen Sisi lakaplı Seyhan Soylu da tutuklandı.
4: Yapıyormuş gibi
5: atlandıktan sonra. Evet, bu görüntüler Hatay'dan. Hatay'da altyapı çalışması sırasında bir göçük meydana geldi ve bu göçük sebebiyle iki işçi toprak altında kalmıştı. Yapılan çalışmalar sonrasında ise iki işçi sağ olarak kurtarıldı. Antakya'da yaşandı bu durum. Çalışma sırasında bir göçük meydana geliyor ve bu esnada çalışma yapan iki işçi başta toprak altında kalıyor ki şu anda ekranlarınıza da bir yandan geliyor o kurtarma çalışmaları. İki işçi ekiplerin titiz çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı ve olaydan sonra yaşanan bu durumdan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'te de evin damında halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan kadınlar hayatını kaybetti. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Dumlupınar mahallesinde yaşandı. Bir evin damında halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kadınlar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak 41 yaşındaki Necra Değirmenci ve 34 yaşındaki Aysel Balta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki kadını hayattan koparan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve devam edelim. İngiltere-İsrail geriliminden bir bahsedeceğiz. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ın açıklamasının ardından Tel Aviv-Londra hattında diplomatik kriz tırmandı. İngiltere, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlere ticareti yasakladı ve İsrailli işgalcilerin etnik temizlik yapmakla suçladı. İsrail ise İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki Filistin nezdinde konsolosluğunu kapatma kararı aldı.
6: Londra yönetiminden beklenen adım geldi. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerden gelen mallara ithalat yasağı getirildi.
7: Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri finanse eden veya kolaylaştıranlara şunu söylemek istiyorum. İngiltere'nin tüm yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacaksınız.
6: Ancak Londra'nın hamlesi bununla sınırlı değil. İngiltere, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine yönelik inşaat, altyapı, finansman ve gayrimenkul hizmetleri sağlayan şirket ve kişilere de yaptırım uygulanacağını duyurdu. Böylece Londra, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikasına ekonomik baskıyı artırma kararı aldı. İsrail'dense konsolosluk misillemesi geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı.
7: Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatıyoruz. İngiltere'nin İsrail'de kurulan ABD öncülüğündeki Gazze Koordinasyon Misyonu'na katılmasına da artık izin verilmeyecek.
6: İngiltere'nin yaptırımları ve İsrail'in misilleme kararlarıyla Londra-Tel Aviv hattındaki diplomatik gerilim daha da tırmandı. İngiltere Başbakanı Burnham da Gazze için net konuştu. İngiltere'nin Gazze'deki duruma yanıt vermekte geç kaldığını ve yeterli tepkiyi göstermediğini söyledi. X hesabından yaptığı paylaşımda Burnham, Gazze'deki Filistinlilerin öldürülmeye devam edildiğini, insani yardımınsa ihtiyacın çok gerisinde kaldığını belirtti. İngiliz Başbakan, iki devletli çözümün bölgede barış ve istikrar için en büyük umut olduğunu, ancak bu

0: erozyonun tehdit altında bulunduğunu vurguladı.
1: Şimdi İsrail'in en çok okunan gazetelerinden biri olan Haaretz gazetesi İsrail'de deprem etkisi yapan bir haber yayınladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden yetkililere dayandırılan habere göre İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı operasyonundan haberi vardı.
0: Netanyahu, Aksa Tufanı operasyonundan 10 gün önce uyarıldı. Soykırıma bahane bulmak için görmezden geldi. Çarpıcı iddia İsrailli Haaretz gazetesine ait.
2: Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Orta Doğu'yu değiştireceğiz.
0: Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Nahyan, 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önceki görüşmede Gazze'den bir saldırı geleceği konusunda Netanyahu'yu uyardı. Ancak İsrail Başbakanı beklenmedik şekilde uyarıyı umursamadı.
2: Güvenlik birimiyle yaptığım toplantının ardından Filistinlerin sızdığı İsrail yerleşim yerlerinin temizlenmesi talimatını verdim.
0: Habere ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri'nden karşılıklı istihbarat, ilişkiler başladığından bu yana sürüyor açıklaması geldi. Haaretz gazetesinin haberi ne yalanlandı ne de doğrulandı. İsrail tarafı da devlet başkanları aracılığıyla değil, istihbaratlar arası bir bilgi aktarımı olabilir demekle yetindi.
2: İsrail vatandaşları, savaştayız. Bu bir operasyon ya da karşılıklı saldırı değil, savaş.
0: Haber üzerine Netanyahu ise en iyi bildiği şeyi yaptı. Haaretz gazetesini tehdit etti. Özür, tekzip ve 300 bin dolar tazminat istedi. Haberin kaldırılmaması halinde ise 830 bin dolarlık dava açacağı belirtildi.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, göçmen krizi üzerinden hükümete yüklenen aşırı sağcı Vox Partisi liderine tokat gibi bir yanıt verdi. İsrail ve Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Santiago Abascal'ın kendisine diktatör diye hitap etmesi üzerine Sanchez, "Bana köpek bile diyorsunuz, ben bir köpek olabilirim ama senin aksine efendim yok," dedi.
3: "Evet, gerçekten de bana köpek diyorsunuz. Bakın, size bir şey söyleyeyim Sayın Abascal. Belki bir köpeğim ama sizin aksinize bir efendim yok."
0: Göçmen kriziyle başlayan tartışma İsrail'e uzandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, göçmen krizi üzerinden hükümete yüklenen aşırı sağcı Vox Partisi liderine verdiği yanıtla gündem oldu. İsrail ve Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Santiago Abascal, Sanchez'i kürsüde hedef aldı. Önce kartlara yazdığı harflerle Sanchez'e hain diyen Abascal, ardından da başbakanı yaylım ateşine tuttu.
3: "Sayın Sanchez, siz ahlaksız bir adamsınız, yozlaşmışsınız ve bir vatan hainisiniz."
0: Meclis kürsüsünden kendisine hakaretler savuran aşırı sağcı vekili sakin bir şekilde dinleyen Sanchez ardından da kürsüyü devraldı ve İsrail yanlısı milletvekiline tokat gibi bir yanıt verdi.
3: "Hakaretlere gelince sayın üye, bana otokrat, diktatör dediniz. Hatta bana köpek bile diyorsunuz. Bana köpek diyorsunuz. Evet, gerçekten de bana köpek diyorsunuz. Bakın, size bir şey söyleyeyim Sayın Abascal. Belki bir köpeğim ama sizin aksinize bir efendim yok. İşte böyle."
0: İsrail'in aşırı sağcı parti liderini satın aldığını ima eden Sanchez'in o tepkisi İspanya gündemine ilk sıradan girdi.
3: "Belki bir köpeğim ama sizin aksinize bir efendim yok."
1: Gürcistan'ın Batum kentinden havalanan 2 kişilik özel uçak motor arızası nedeniyle Rize açıklarına denize acil iniş yaptı. Su üzerindeki uçağa ulaşan sahil güvenlik ekipleri Belçika vatandaşı 2 kişiyi kurtardı.
4: Motor arızası verdi, havalimanına ulaşamadı. İki kişilik uçak Karadeniz'e zorunlu iniş yaptı. Gürcistan'ın Batum şehrinden Ordu Giresun Havalimanı'na gitmek üzere havalanan iki kişilik uçak arızalandı. Uçağın pilotu acil durum çağrısında bulunarak Rize Artvin Havalimanı'na iniş yapmak istedi. Ancak piste yetişemeyen uçak sahilden 4 mil açıkta denize zorunlu iniş yaptı. İhbarın ardından bölgeye sahil güvenlik komutanlığına bağlı bir sahil güvenlik gemisi, 2 bot ve 1 dalış timi sevk edildi. Ekipler kısa sürede deniz yüzeyindeki uçağa ulaştı. Zamanla yarışan ekip uçaktaki Belçika uyruklu 2 kişiyi kurtardı. Kazazedeler tedbir amaçlı Kaçkar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan kurtarılan pilotun Avrupa Birliği Sayıştay'ı kabine şefi Blesler Werner olduğu öğrenildi. Deniz yüzeyinde kalan uçağın kurtarılması için de çalışma başlatıldı.
1: Evet, şimdi Polonya'da yaşanan bir kaza var sırada. Hemzemin geçitten geçen beton mikserinin trene çarptığı görüntüleri getireceğiz ekrana. Kaza Polonya'nın başkenti Varşova'da meydana geldi. Hemzemin geçitten geçen beton mikseri yolcu trenine çarptı. Trenin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. 4 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin Polonya Başbakanı Donald Tusk da çok ciddi bir olay açıklamasını yaptı. Hemzemin geçitlere ilişkin düzenlemelerin sıkıştırılması için acilen çalışma başlatılması gerektiğini söyledi.

0: Amerika-İran savaşı nedeniyle gemi trafiğinin felç olduğu Hürmüz'deki kriz tüm dünyada akaryakıt fiyatlarını uçurmuş durumda. Bu artıştan en kötü etkilenen bölgelerin başında ise Rus gazının kesilmesiyle enerji kıtlığını sürüklenen Avrupa var. Peki Avrupa ülkelerinde şu an akaryakıt fiyatları ne kadar? Kriz hangi ülkeyi daha kötü vurdu? Şimdi buna bakalım.
1: Hürmüz'de kısılan musluk Avrupa'yı krize sürükledi. Akaryakıt fiyatlarında rekor artışlar birbirini izledi. ABD-İran savaşı nedeniyle kapanan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği aylardır durma noktasında. Bu durumun en kötü etkilediği bölgelerin başındaysa Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hali hazırda büyük bir enerji krizinin yaşandığı Avrupa kıtası geliyor.
2: Şimdi yeni bir kriz kapıda. Şubat ayından bu yana Hürmüz krizi aslında Avrupa ülkelerinin en çok neredeyse diken üzerinde oldukları bir durum.
1: Petrol ticaretinin %20'sine ev sahipliği yapan Boğaz'daki tıkanıklık nedeniyle Avrupa'da benzin pompaları adeta alev almış durumda. İspanya'da motorin fiyatları 1,88 euroya ulaşırken Yunanistan'da 2 euro, İngiltere'de 2,22 euro, İtalya'da 2,26 euro, Belçika'da 2,29 euro, Fransa'da 2,31 euro, Almanya'da 2,32 euro, İsviçre'de 2,33 euro, Hollanda'da ise 2,55 euro bandına çıkmış durumda. Krizin merkez üstlerinden olan Fransa'da da bu durumun etkilerini açıkça görmek mümkün. Ülkedeki benzin fiyatları 2025'in son aylarına göre neredeyse iki kat arttı.
2: Geride bıraktığımız yıl, yani tam bir yıl önce bunların fiyatı 1.50 ila 1.60 arası, 65 arasında değişiyordu. Yani neredeyse iki katına yaklaşır bir fiyat artışları söz konusu ki.
1: Hollanda ise Avrupa'da akaryakıtın en pahalı olduğu ülke. Benzin ve motorinin yanı sıra ülkedeki doğalgaz stoklarında da endişe veren bir düşüş var.
3: Hollanda içerisinde şu anda doğalgaz rezervdeki depoların doluluk oranı ise alarm veriyor. %45'lere ulaşmış durumda. Geçmiş olduğumuz yıllara bakıldığında Hollanda içerisindeki doğalgaz rezerv depoların doluluk oranı %75'in üstündeydi.
1: Savaşın uzaması halinde fiyatların katlanarak artmaya devam edeceğinden endişe duyan Avrupalı tüketicilerse içine sürüklendikleri bu duruma tepkili.
0: Ege semalarında hem teknolojik hem de tarihi bir gövde gösterisi yaşandı. Aydın'dan havalanan Türk sihası Bayraktar TB2 transponder sisteminde Atina'nın fetih yılı olan 1458 kodunu girerek Ege'de kritik bir devriye uçuşu gerçekleştirdi.
1: Ege semalarında dikkat çeken bir uçuş. Türk sihasının çağrı kodu 1458.
4: Bu görüntüler Ege'de görev yapan Türk Bayraktar TB2'ye ait. Aydın'dan havalanan TCSG 5.

0: 372 kuyruk numaralı SİHA, Karaburun Yarımadası ile Sakız Adası arasındaki hatta saatlerce keşif ve gözlem uçuşu gerçekleştirdi. Ancak bu uçuşta asıl dikkat çeken detay SİHA'nın transponder sistemine girdiği çağrı koduydu. Yani 1458.
1: Peki 1458 ne anlama geliyor? Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki Bayraktar TB2, Ege Adaları çevresinde devriye görevine çıkarken transponder sistemine bu özel kodu tanımladı. 1458 Fatih Sultan Mehmet Han'ın bölgeye düzenlediği seferle Atina'yı Osmanlı topraklarına kattığı tarihi yıl. Öte yandan Türk SİHA'larının Ege'deki yoğun mesaisi de sürüyor. Çanakkale'den kalkan SİHA'ların Semadirek ve Limni açıklarında 17 bin fit irtifada kesintisiz görev yaptığı aktarılıyor. Yunanistan'sa bölgedeki bu tür SİHA hareketliliğinden korkuyor. Ve rahatsız olan Atina yönetiminin Ege'de tek taraflı Deniz Milli Parkı ilan etme girişimlerinin ardından Kuzey Ege'deki Türk uçuşlarının daha da sıklaştığı belirtiliyor. Ayrıca bu uçuşlar Türkiye'nin bölgedeki egemenlik haklarını hem üstün teknolojisiyle hem de derin sembolik mesajlarla perçinlediğini bir kez daha net şekilde gösteriyor.
2: Gabar'da günlük petrol üretiminde rekor bir seviyeye ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'da günlük petrol üretiminin 84 bin varil seviyesini yükseldiğini açıkladı.
3: Şırnak'taki Gabar sahasında petrol üretiminde yeni bir eşik daha aşıldı. Günlük petrol üretimi 83-84 bin varil seviyesine ulaştı. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinde Gabar'ın kritik bir noktada olduğunu vurguladı.
4: O petrol dağların altındaydı. Milyonlarca yıldır oradaydı. Şimdi 83-84 bin varil günlük üretimlere geldiğimiz bir Gabar'dan bahsediyoruz.
3: Gabar'da petrol arama çalışmaları 2019-2020 yıllarında hız kazandı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından Türkiye'nin en önemli petrol keşiflerinden biri gerçekleştirildi. Üretimin artırılması için sahada yüzlerce kuyu açıldı. Yaklaşık 700 kilometrelik yol inşa edildi.
4: Şırnak'ta bugün o dağlarda 700 kilometreye yakın yol yaptık. Yüzlerce kuyu açtık.
3: Gabar'daki üretim Türkiye'nin toplam petrol üretiminde önemli bir paya sahip oldu. Yurt içi ve yurt dışındaki sahalarla birlikte Türkiye'nin günlük petrol üretimi yaklaşık 180 bin varile ulaşıyor. Hedefse yeni keşiflerle üretimi daha da artırmak. Türkiye petrol ve doğalgaz üretimini yükselterek enerji ithalatını ve dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.
2: Afyonkarahisar'da bir fabrikada demir montajcısı olarak çalışırken yüksek gerilim akımına kapılarak ağır yaralanan 55 yaşındaki Özdemir Yılal, mikrocerrahi yöntemiyle mucizevi bir şekilde sağlığına kavuştu. Farklı hastanelerde bacağının kesilmesi önerilen Yılal, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki başarılı operasyon ve fizik tedavi sürecinin ardından ilk adımlarını atmasını sevinçle yaşadı.
5: Yine baş dönmesi, mide bulantısı, göz kararması olursa
6: şu anda kesilecek dedikleri bacaklarım gördüğünüz gibi kurtuldu kesilmekten.
1: Fabrikada akıma kapıldı, ağır yaralandı. İki bacağına da amputasyon önerildi. Gata'da gerçekleştirilen mikrocerrahi yöntemiyle tekrar ayağa kalktı, ilk adımlarını attı. Kendi iş tanımı dışında yüksek gerilim trafosu sökümüne yönlendirildiğini vurgulayan Özdemir Yılal, iş güvenliği ihmallerine dikkat çekerek kaza anını ve yaşadığı ihmalleri anlattı.
6: İşten çıkartmasınlar diye tamam dedik. Elektrik kesik çalışabilirsiniz dediler. Hücrenin içinde bir ekipman var mı, üzerime giyeceğim bir şey, hiçbir şey bulamadım. Bir eldiven buldum, yüksek gerilim eldiveni. Onu yanıma aldım, çalışırken her ihtimale karşı giyerim diye. Ama daha bir metre kala beni elektrik akımına yakalandım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum.
1: Yılal kazayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ederken hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti. Ailesi ihmali olanların cezalandırılmasını istedi.
7: Eşimin ayakları kurtuldu. Şu anda yürüyecek, bugün ilk adımlarını atacak. Çok mutlu ve çok yani anlatılmayacak derecedeyim. Davamızı devam ettireceğiz, mahkememize vereceğiz. Avukatımı tuttum. Sürecimizin sonuna kadar arkasındayım.

0: Evet, bu gördüğünüz görüntüler Kırıkkale'den. Kırıkkale'de bir trafik denetimi gerçekleştiriliyor. Şurada görmüş olduğunuz beyaz araç denetimi fark ediyor ve daha sonrasında sürücüyle yolcu yer değiştiriyor. Ancak bu görüntülerde bir yandan drone görüntüleri herhangi bir şekilde kaçamıyorlar. Çünkü drondan yakalandıklarını ifade etmiştim. Fark ediliyor ve sürücünün daha önce ehliyeti alınmıştı. Üstüne bir de 200 bin lira ceza alıyor.
1: Trafik denetimini fark etti, direksiyonu yanındaki yolcuya bıraktı. Yaptığı kurnazlık drone kamerasından kaçmadı. Kırıkkale'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi Millet Bulvarı'nda drone destekli trafik denetimindeydi. Uygulamayı fark eden sürücü kontrol noktasına ulaşmadan yanındaki yolcuyla yer değiştirdi. Sürücünün bu hamlesi havadan görüntü alan drone kamerasına yansıdı. Ekibin kontrolünde aracı kullanan kişinin sürücü belgesinin daha önce alındığı tespit edildi. Sürücüye trafik kanunu kapsamında 200 bin lira para cezası uygulandı.
0: Eskişehir'de yaşayan bir kişi 36 yıllık alkol bağımlılığından Yeşilay'la kurtuldu. Geçirdiği trafik kazasında hurdaya dönen araçtan sağ çıkması hayatının dönüm noktası oldu. 53 yaşındaki vatandaş Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin aldığı destekle alkol bağımlılığını geride bıraktı. İşte kurtuluşa giden yolun hikayesi.
1: 36 yıl süren bir bağımlılık ve hayatını değiştiren ağır bir trafik kazası. 53 yaşındaki vatandaş için her şey o gün değişti.
2: Bir trafik kazası geçirdim. Arabanın içinden sağ koltukta uyandım. Allah'tan yalnızdım. Ve hastaneye gidemedim alkollü olduğum için. Arabayı bıraktım. Araba hurdaya döndü. Ve insanlar nasıl çıktım içeride ve...
1: Eskişehir'de geçirdiği kazadan sonra bir hafta evinden çıkamadı ve çalışamadı. Artık alkolü bırakması gerektiğine karar verdi. Tedaviye başladı. Ancak yılların bağımlılığından kurtulmak kolay olmadı. 2 yıl sonra bir kereden bir şey olmaz diyerek yeniden alkol kullandı. Ardından yolu Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM'la kesişti.
2: Hastalık olduğunu öğrendim ben. Yani kendimi tanıdım YEDAM'da. Ve sürekli 2 yıldır hiç aksatmadan geliyorum. Hocalarımla aynı ilk günkü gibi ilgileniyorlar.
1: Psikolojik ve sosyal destek, ahşap boyama, seramik atölyeleri. Tedavinin yalnızca bağımlılıktan uzak durmaktan ibaret olmadığını burada öğrendi.
2: Sürekli bu yolda beraber yürüyor benimle YEDAM. Yalnız olmadığımı hissediyorum ben YEDAM olunca. Bir telefon kadar yakın, kayıtlı zaten telefonumda. Sağ olsunlar kendileri de ararlar beni.
1: YEDAM'da alkol, madde, tütün, kumar ve internet bağımlılığıyla mücadele edenlere destek veriliyor.
3: Hem bağımlılık sorunu olan kişiler hem de yakınları bizlerden ücretsiz ve tamamen gizlilik esasına dayalı şekilde psikolojik ve sosyal destek alabilirler.
1: 36 yıllık bağımlılığın ardından hayatına yeniden başlayan vatandaşın aynı mücadeleyi verenlere çağrısı net. Pes etmeyin ve yardım isteyin.
0: İstanbul Eminönü'nde esnafın attığı balık parçalarıyla beslenen dev orkinoslar renkli görüntüler oluşturuyor. Dev balıklar yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.
1: Açık denizlerin dev orkinosları İstanbul Boğazı'na kadar geldi. Denizin dev sakinleri ilgi odağı oldu. 3 metreye kadar ulaşan boyutlarıyla dikkat çeken orkinoslar, Galata Köprüsü'nün altında gruplar halinde ilerliyor. Balıkçıların denize bıraktığı yemler dev orkinosları kıyıya yaklaştırıyor. Su yüzeyine çıkan balıklar vatandaşların ilgisini çekiyor. Boğazın sularında dolaşan dev orkinoslar gün boyu kıyıdakilerin meraklı bakışları eşliğinde yüzüyor.
0: Mega kent İstanbul'da hala tarımla uğraşanlar da var. Yolların arasında kalan boş arazide kurulan bostanda sebze ve meyve yetiştiriliyor. 50 yıldır tarımla uğraşan çiftçinin ürettiği ürünler tarlada satışa sunuluyor. Haberimizi izleyelim.

0: anda İstanbul'un trafiği, diğer yanda toprağa kök salan ürünler. Mega kentin ortasında bir bostan şehrin gürültüsüne rağmen üretmeye devam ediyor.
1: Domatesi dikiyoruz. 3 ay biz bunun içindeyiz. 3 ay içinde bağla çapası içisini. 3 ay içindeyiz. Biberlerin tohumlarını kendimiz ürüdüyoruz. Kendim alıyorum, kendim ürüdüyorum onu.
2: Maşallah. Gezelim mi biraz tarlanı?
1: Gez. Bak ben bu tohumları hep kendim ürüdüyorum. Kendim ürüdüyorum, ekiyorum, bir şey diyor. Kendim.
2: Peki bunları toplama zamanı geldiğini nereden anlıyorsunuz?
1: Bundan. Böyle.
2: Bunlar şimdi olmuş mu?
1: Bunlar böyle top, bucuk böyle. Biz bunları böyle. Bak böyle işte. Devamlı bunu böyle. Ben bunu böyle bitince kadar bununla uğraşıyorum.
2: Şimdi burası kaç gün sürecek toplaması?
1: Vallahi kızım bunu Cenab-ı Allah bilir. Hani Allah verse yiyorsun, vermezse geçiyorsun.
2: Mısırların da var. Mısırlar ne zaman olacak? Ya da oldu mu? Geçti mi mısırın zamanı?
1: Ta yok. Ta yeni geliyor. Ta yeni geliyor işte. Bak öyle. Ta yeni.
2: Büyümüş ama baksana.
1: Büyüde mi? Ta olmadı.
2: Ne zaman anlaşılıyor oldu?
1: Bunun bu tepelere karardı gibi içerisi oluyor.
2: Karardığında toplayacaksınız.
1: Karardı toplayacağız. Evet, bu kadar. Başka düşünmüyoruz.
2: Peki teyzeciğim sen bu bilgileri nereden biliyorsun?
1: Ben 50 sene oldu ben İstanbul'a geleli. 50 seneden beri ben bunun içindeyim. 50 sene beri biz bunu yapıp gidiyoruz. Yani zengin olmadık. Karnımızı doyurduk.
2: Maşallah.
1: Çoluğumuz, çocuğumuz, kimseye muhtaç olmadım. Kimsenin kapısına gitmedim. Kimseden ekmek istemedim, su istemedim. Buldumsa yedirdim, bulmadımsa baktım. Ben o çoluğu çocuğu bakırken o çaydanın küspesi var ya, bak çaydanın küspesi. 5 kere kaynadı o suyu, ben onlara koydum çoluğumun çocuğunu. Ben 16 kişiye bak.
2: Hiç vazgeçmemişsiniz ama baksana, üretmeye devam etmişsin, ben çabalamaya devam etmişsin.
1: Işte. Nagava mecbursun ki bunu yapmaya. Hani kimseye muhtaç olmayacaksın, kimseden dilenmeyeceksin kızım. Çalışacaksın, kendine gücü vereceksin. Bu kadar, başka bir şey.
0: Ancak burası yalnızca bir bostan değil, yıllardır emek veren bir çiftin evi. Aynı zamanda geçim kaynağı. Karı koca yıllardır bu toprağı birlikte işliyor, burada yaşıyor, burada üretiyor. İşte gördüğünüz gibi buradan geçimlerini sağlıyorlar.
2: Siz buraya geldiğinizde burası nasıldı?
3: Döküm yeriydi burası, afiyet yeri. Rahmetli oldu buranın sahibi. Zeynel vardı. Başka yerde bahçe yapıyordum. Benim büyük oğluma demiş, burayı yap demiş. Ben geldim burada dedim, bahçe olmaz. Baba olur falan dedi. 10 sene sırf dökümle, taşlarla uğraştık. 10 sene. Kaza talla haline aldık burayı. Allah cennet mekanı olsun yani. 20 seneden beri buradayız onun sayesinde. Yeri onu, o götürdü bizi buraya. Öyle geçtik işte günlerimizi.
1: Bu köpünün oradan bu yana o ağaçla hep çoluğumun çocuğumun bunların dikmesi. Bak o köpüden bu yanın dikmeleri hep bizim. Çoluğum çocuğum dikti, bunlar diktiler.
2: Aslında buradaki her şeyi bin bir emekle yaptınız.
1: Her şeyi diyorsun abi. Ne kadar ağaç varsa, ne kadar orman gibi şimdi değil mi? Hep bizim kendi dikmemiz. Adamın dikmesi, şakarımın dikmesi.
2: Bizeciğim sen kaç yaşındasın?
1: Ben 77 bitti, 78'e gidiyorum.
2: Maşallah. Ama bütün gençlere taş çıkartırsın. Çok dinç duruyorsun.
1: Ben doğalıyım. Ben doğalıyım. Öyleyim ben. Hani ben Allah dert verip derman aratmaz. Ben doğalıyım.
2: Maşallah.
1: Ben rahmatası kayıntamdan ben doğalıyım kızım. Biz gelmiyoruz ki, burada yaşıyoruz. Gelmiyoruz. Bundan iki cumhur burada yaşıyoruz.
3: Burada günümüz şöyle geçiyor. Otele sabah çıkıyoruz. Buraya oturuyoruz otelden.
2: Orası sizin oteliniz mi?
3: Bu otel orası. 5 yıldızlı otel. Oradan buraya akşam karardı mı oraya, yine otele gidiyoruz. Sabah kalkıp böyle mücadele bir şeyler yapıyoruz.
1: Gecemizi kendimize buraya verdik biz. Bir yeri vermedik. İkimiz.

0: yani kaçın evli oldum bilmiyorum, bu kendi biliyor. Ben bilmiyorum. Ben hiç bırakmadık birbirimizi.
1: Yani maşallah.
0: Bizim aynı hiç.
2: 60'ın adamları peşimizde eşek gibi.
0: Ben çok çalıştım. Çok böyle vay olmaz böyle çalışmak. Evim yoktu, kıyım yoktu, bir şeyim yoktu. Hep dışarıda çoluğumu çocuğumu öyle büyüttüm.
2: Biz kör oluyla. Bunu saçlarına atlıyorum böyle. Gel peşimden. Hani eskiden Kemal Sunal'ın filmi vardı. Eşi çekerdi böyle. Ben de bunu gel. Gel böyle. Böyle bu talanın içinde orayı buraya dolaşıyoruz yani. Yapışanımız iş bu. Ben bir yere gitsem peşimden yağan geliyor bu. Ya nerede kaldı diye. Mesela kahveye gittim. Akşam 8'de gelmem lazım eve. Ben 12'de 1'de geldiğim zaman bu sokakta. Yollarda nerede?
1: Özlüyor demek ki, çok seviyor hala sizi.
2: Be, acaba öldü mü ölmedi mi diyor yani. Onu da onun hesabını yapıyor. Ben buradan baraja gittim. Bütün İstanbul'u ayağa kaldırmış. Baraja kendini attı diyen. Bunda böyle kaba var.
1: Merak ediyor, merak. Baksana hala yanı başında, ayrılmıyor dizinin dibinden. Çok seviyor seni hala.
2: Ya kadın erkek sevemem Allah aşkına, bırak şunu ya. Bırak. Nesini sevecek evliyi? Bırak. Öyle diyeyim lan.
1: Seviyor musun teyze? Söyle hadi.
2: Tamam, evet.
0: Allah bir o iki.
2: Vallahi kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim.
1: Bak duydun mu ne diyor? Allah bir o iki diyor.
0: Allah bir o iki. Cenab-ı Allah bak yine de arkama koymasın.
1: Hep böyle takılıyor musunuz ya? Şakalar yapıyor mu?
0: Yapıyor. Onun işi söyle.
1: Araçlar hızla giderken tohumlar toprakla buluşuyor. Domatesler, salatalıklar, biberler işte bu gördüğünüz serada yetişiyor. Tabii. Salatalıkları ne zaman ektin?
0: Vallahi 1,5 aydan beri topluyoruz.
1: 1,5 aydan beri topluyorsunuz?
0: He.
1: Maşallah, salata bol muydu bu sene?
0: Her gün içinde işte gelen müşteriye böyle toplayıp veriyoruz.
1: Ha, buradan toplayıp direkt mi veriyorsunuz müşteriye?
0: Direkt veriyoruz.
1: Oo, tam dalından, taptaze gidiyor yani. Miray, sen hangi salatalıkların toplanacağını biliyor musun?
3: Biliyorum. Büyük olanları toplayacağız. Küçükleri toplayamayız. Onlar daha olmamış.
1: O zaman bana gösterir misin hangilerini toplamamız gerekiyor?
3: Bunları alalım.
1: Alalım mı?
3: Alalım.
1: Peki bu olmuş mu sence? Bunu alabilir
3: olmuş,
1: miyim?
3: Olmuş. Alabilir.
1: Şimdi bizler de Fatma teyzemin serasından biraz ona yardım edelim diye salatalık topladık. Şimdi götürüp tezgaha bırakacağız.

0: kadar salatalığın kilosu? 70 TL. Hem de organik. Daha 3 dakika önce topladık. Hatta 3 dakika bile olmadı. Ben kendim toplayayım o zaman domatesi. Girebilir miyim tarlana?
1: Ne demek, buyurun. Müşterilerim hep bir kendi topluyor burada. Gelen müşterilerimiz kendi topluyor, beğeniyor.
0: Vay be. Çok evet. İyiymiş bu sistem. Müşteriler kendileri topluyorlar. Geliyorum. Buyurun.
2: Mis gibi.
0: Ne zamandır buradan alışveriş yapıyorsunuz?
2: Biz her sene geliyoruz. Teyzeden alıyoruz.
0: Her sene böyle dalından kendiniz mi topluyorsunuz aynen buradaki öyle mahsulü?
2: Aynen öyle.
0: Seradan, bahçeden toplanan bütün meyve sebzeler dalından işte bu tezgahta satılıyor ve müşterilerini bekliyor.
3: Ben mesela buraya her zaman ben bunların yanına geliyorum.
0: Sen mi bakıyorsun her gün tavuklara? Yemlerini sen mi veriyorsun?
3: Hepsini ben yapıyorum.
0: Buradaki her şey senin elinden mi geçiyor?
3: Hepsi benim elimden geçiyor.
0: Maşallah sana.
3: Hepsi benim elimden. Sabah bir kalkarı 6'da, akşam 10'a kadar. Sade be.
4: Gerçekten şehrin ortası. Bir tarafı inşaat, bir tarafı E5, bir tarafı Kuzey Marmara yolu. Her taraf yol. Ama burası sadece şehir gibi değil. Onlar için şehir gibi değil. Onlar burada daha çok huzur ve sakinlik buluyorlar. Öyle diyebilirim. Başka bir şey diyemem.
0: Aslında burası bir ev gibi. Yani gerçekten burada kendinizi evinizde hissediyorsunuz. Evet.
4: Tabii canım, burası zaten ya bazı zamanlar oluyor ki kaldığımız da oluyor. Yattığımız da oluyor. Burası zaten bizim evimiz ki. Başka evimiz yok.

0: İyi akşamlar. Sebep Sonucu hoş geldiniz. Son dakika gelişmesini ekranlarınızın altında okuyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Külliye'de görüştüler. Bu da bu akşamın son dakikası. Özgür Özel, görüşmeden haberim vardı dedi. Yatırımlarla ilgili konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanırım bir takım talepleri oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu akşam bu konuyla başlayalım. Konuklarımı hemen tanıtayım. Hilmi Daşdemir bizimle. Hilmi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar.
0: Teşekkür ederim. Kemal Olçar. Kemal Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla. Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Melih Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Profesör Doktor İrfan Kayaürger. İrfan Hocam hoş geldiniz.
4: Merhabalar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. Hilmi, ne konuştular sence? Nedir durum?
1: Şimdi ne konuştuklarından daha ziyade benimden...
0: Gelmedi mi bilgi bir şeyler dışarıdan?
1: Yani ben birkaç gün önce YouTube kanalım var. Orada söylemiştim bir görüşme talebi olduğunu. Hatta şöyle diyor, ben bir randevu isteyim. Vermezlerse havalimanında karşılama uğurlama esnasında görüşürüm diyor. Ama Mansur Yavaş bu. Mansur Yavaş nasıl bir profil söyleyeyim. Mansur Yavaş bir kasaba kurnazı, avukat ve kasaba kurnazı bir siyasetçiden bahsediyoruz. Bu tabirim için kusura bakmasın ama gördüğümüz ve olan resim bu.
0: Niye bunu
1: bunda söyledim? Ne amaçlıyor? Ne konuştuklarından daha ziyade ne amaçladığını söyleyeyim.
0: Niye kasaba kurnazı dedin?
1: Abi şunu yapmaya çalışıyor. Bir taraftan işte CHP'li mi, yeni partili mi, İyi Partili mi, nereli mi?
0: Ortada duruyor. Renk vermiyor.
1: Renk vermiyor. Hangisinde de daha şey varsa, fayda varsa oraya gidecek. Hayatı böyle geçmiş zaten adamın. Yani kurnazlık yapmış, tutmuş Sayın Bahçeli'ye işte CHP'lileşiyorsun demiş. Ondan bir süre sonra hemen CHP'ye geçmiş. Yani bu ne pehriz ne lahana turşusu derler ya, böyle. Buradaki amacı nedir? Evet, yatırımlarla ilgili bir şeyler konuşma ve benzeri gibi bir takım şeyler vardı. Ben bunu duydum. Duyduktan sonra da işte teyit ettim. Ama amacının bir AK Partililere ve devletin içerisindeki çeşitli makamlara bir mesajı var. Bana dokunulmaz. Ben istediğim zaman Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşebilirim.
0: Mesajı budur.
1: Veriyor. Diğer taraftan da kendi partililerine, işte onlar işte bir şekilde son olaylarla Melih Gökçek üzerinden hem ona ilişkin bir takım şeylerden sonra Mansur Yavaş'a ilişkin bir operasyon yapılacak söylentisini de bertaraf etmiş oluyor böylelikle. Bu algı var, bunu da yok etmeye çalışıyor. Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partililer de efendim böyle böyle bir takım düşünceler var ama ben İşte AK Parti tabanıyla da iyiyim falan gibi bir mesaj veriyor.
0: Bir taşla üç kuş vuracak Mansur.
1: 3-5 kurnazlık burada işte. Bu çok şey bir şey, kurnazca bir şey. Evet. Diğer taraftan bakıldığı zaman Ekrem İmamoğlu ilk aday olduğu 2019 seçimlerinden önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmemiş olsaydı AK Parti tabanında bir meşruiyet ya da oradan oy gider miydi kendisine? Birileri bir soru işareti olarak bunu koysunlar ve bunun cevabını da versinler. Buradan da olaya bakmak lazım. Elbette Ankara
0: etkili de olur diyorsun yani. Mansur Yavaş'ın bu hamleleri karşılık da bulacak
1: karşılık
0: aslında.
1: Karşılık da bulur. Elbette bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu istediyse randevu verir Sayın Cumhurbaşkanımız. İşte vermiş, görüşmüşler. Ancak o görüşmelerin arka planında ben Mansur Bey'in buna benzer birçok amacının olduğunu da buraya net olarak söyleyebilirim.
0: Özgür Özel'de özel bir televizyona diyor ki Mansur Bey çok net söyledi. Butlana karşı tutunduğu tavır ortada. Tamamen onun cümleleriyle söylüyorum.
1: O zaman ne istifade?
0: Cumhurbaşkanı istifade Erdoğan'la bir araya gelmesinden haberim var. Yatırımlarla ilgili randevu talep ettiğini söyledi. Son görüşmemizde bu buluşmanın olacağını bana da dedi. Bizim onayımızda yaptığı bir görüşmedir diyor Özgür Özel'in açıklaması. İlter bizimle. İlter'e de bir soralım. İlter merhaba.
5: Merhaba Melih Altınok. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Kolay gelsin. Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı